0: Bir şey, bir metronun raydan çıktığı bilgisi hemen ekranlara görüntü geldi. Buraya da geldi görüntüler. Ekranlarda da paylaşıyoruz. Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında sefer yapan bir metro raydan çıktı. Bu görüntüler, metro tünellerindeki görüntüler, metronun içindeki yolcuların tahliye anları böyle kameralar tarafından kaydedildi. Muhtemelen yolcuların cep telefonu kamerası bu. Neden metro raydan çıktı, buna dair henüz bir bilgi yok ama elbette yürekler ağızlara geldi. Trenden, vagonlardan kendi imkanlarıyla çıktı yolcular. Bir süre tünelden yürüyerek ardından da durağa ulaştılar. Olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Çok sıcak bir bilgi. Akşam saatlerinde özellikle İstanbul'da çalışanların, işten çıkanların yoğun olarak kullandığı bir hat Kadıköy Sabiha Gökçen metrosu ve o metroda ekranlara da geliyor. Tren raydan çıktı. Hatta görebildiğimiz kadarıyla bu noktadan vagonların bir araya geldiğini ve yan yattığını da, sadece raydan çıkma değil devrilme gibi bir gelişme de var ama henüz net bilgiler yok. Yaralı var mı? Can kaybı olmadığını biliyoruz ama yaralılar var mı? Sağlık ekipleri o noktadaydı. İlk müdahale nasıl yapıldı? Buna dair gelişmeleri aktaracağız. Büyük bir tehlikeydi elbette. Yolcular tünelin içerisinde yürüyerek bir sonraki durağa ulaştılar. Yeni gelişmeler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Coşkun Baş, bu ne dersiniz? Daha önce şahitlik etmiş miyiz? Ben yaklaşık 15 yıldır İstanbul'dayım. İlk kez duyuyorum ama ya da benim dikkatimden kaçmış da olabilir, bilemiyorum. Zaman zaman metronun bozulduğunu hocam duyuyoruz. Yürüyerek duraklara gidiliyordu ama raydan çıkma konusunu ilk kez duyuyorum.
1: Tren kazası ilk defa yaşadığımız bir hadise değil ama Allah'a şükür can kaybı yok benim bildiğim. Çok büyük bir hasar yok. Peki neden olmuş olabilir? Benim aklıma tek gelen makinistin, onların biliyorsun belli bir sürat tahtitleri var.
0: Olabilir.
1: Yani belli bölgeleri, mesela viraj gibi yerlerde belli bir limitin üstüne çıkamıyorlar. Acaba bir limit aşımı mı var, bir süratte hızlanma mı var veya bilmediğimiz başka teknik bir neden var, bilinmez ama neticede böyle bir elim kaza meydana geldi. Tek sevinirsiz can kaybının olmaması.
0: Evet, ucuz atlattık. Metro seferleri, işte görüntü, İstanbul'da ulaşım hattında herhangi bir aksaklık yaşanınca tetikliyor birbirini ve bu görüntülerde ortaya çıktı hocam. Siz daha önce böyle bir konuya tanıklık ettiniz mi?
2: Yok, hayır, ben metro kazası, yani bu şekilde bir aydan çıkma ilk defa ben şahsen.
0: Ben de açıkçası ilk kez
2: karşılaştım. Tramvayla alakalı birçok şey yaşandı İstanbul'da bugüne kadar ama yani metro ile alakalı ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bence komutanım da dediği gibi, yani hızla alakalı bir konu da benim ilk aklıma gelen şey oldu.
0: Yani ucuz atlatılmış gibi görünüyor. Biz İstanbul'da yaşayanlar olarak çok önemli metro, özellikle iş çıkış saatlerinde. Merve Şebnem Oruç, ne dersiniz?
3: Benim görüntüler. De kullandığım bir hat aslında. Sabiha Gökçen'e indiğimiz
0: benim
3: zaman.
0: Benim de kullandığım bir hat. Hatta evet, bugün planlama yapıyorduk NATO zirvesine gidiş için. O planlamayı yaparken işte araçla mı gidelim, sabah erken saatlerde yola çıkacaktık. Ben dedim ki çok rahat bir hat binelim, metronun içine kadar gidiyor diye konuşmuştuk. Bu gerçekten,
3: evet, gerçekten problem. Çok büyük, geçmiş olsun herkese. Herkesin yüreği ağzına gelmiştir hakikaten. Yani muhtemelen herhalde teknik bir mesele ya da bir pilotaj hatası denilen şeylerden, ben bilemeyeceğim. Konumuz hiç konum olmadığı
1: doğru.
3: için. Ama hani yani Türkiye'de ilk metronun kurulduğu zamandan bugüne bazen böyle komplo teorileri falan konuşulur. Mesela Marmara ile ilgili su alacak falan denmişti. Hatırlar mısınız böyle özellikle gezi olayları zamanında Marmara açılırken falan. Yani o zaman da yok artık falan derdik. Bu öyle bir şey değil gerçi yani. Ama hiç denk gelmediğimiz, hiç rastlamadığımız bir şey. Çok büyük geçmiş olsun herkese.
0: Marmara ya da Avrasya ile ilgili geride bıraktığımız günlerde bir kaza sonrası oradaki bir
1: itfaiye
0: hortumunun patlaması sonucu su almaya başlamıştı. Herkesin evet. yüreği ağzına geldi
3: evet.
0: acaba
3: evet.
0: deniz suyu mu diye. Sonrasında onun haberlerini yaptığımızda o denizle hemhal değil, altında, yani toprak var. Toprağın altından geçtiği için öyle bir risk oldu demiştik. Mustafa Bey, buyurun. Var mı yorumunuz?
1: İstanbullulara hakikaten geçmiş olsun. Bu hat benim de zaman zaman Sabiha Gökçen Havalimanı için kullandığımız hat ve Marmaray'ın uzantısı durumunda hat değiştiriyorsunuz Marmaray'dan. Doğru. Tekrar gidiyorsunuz. Şimdi büyük bir olasılıkla tabii ki burada bunların sinyalizasyon yazılımları yapay zeka destekli yazılımlar. Onlarla ilgili bir sorunun olduğunu ben şahsen düşünmüyorum.
0: Benim hatırladığım...

0: Hiç.
1: Bu bir kullanan var. Yani sürücüsüz metro değil, bir sürücüsünün olduğunu hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Değişmediyse o bazıları sürücüsüz metro teknolojisine geçildi bazı hatlarda ama bu o hatlardan biri
0: bu
1: değil.
0: Hatlar
1: bir
0: değil.
1: Sürücü var bu hatlarda bildiğim
0: kadarıyla. Çok
1: kadar
0: da eski bir hatta değil burası. Güzel, kullanımı iyi. Zannediyorum bu sinyalizasyonu tabii ki yapay zeka destekli bir sinyalizasyon kullanılıyor bu hatlarda. Öyle bir şeyin teknik arızanın olabileceğini aklıma getirmiyorum ama ne oluyor? Tabii ki netice itibariyle sürat ve demir üzerinde rayların bir takım şeyleri olabilir.
1: Belki ama bakımlarıyla ilgili
0: bakımlarıyla ilgili olabilir.
1: Olabilir.
0: Bir pilotaj hatası olacağını düşünmüyorum. Çünkü onların bir yazılım sistemi içerisinde
1: yani istese de belki o hızın üstüne çıkamayacak bir yapı da olabilir. O yüzden de bekleyip göreceğiz ama İstanbullular bugün akşam saatlerinde bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldılar. Sebebi buydu. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarıma. Bu görüntüleri ekranlara getirdiler. Eğer yeni bir gelişme olursa o gelişmeyi de izleyicilerimizle paylaşacağız. O bilgiyi de verelim ve yavaş yavaş gelelim Amerika ile İran arasındaki o ateşkese, barışa, görüşmeye. Pamuk ipliğine bağlı bir süreç görüyoruz. Anlaşmanın imzalandığı görüntülerle birlikte dünya rahat bir nefes almıştı ama her anlaşma kelimesi konuşulunca ya da adım atılınca İsrail'den bir hamle geliyor. Yine Lübnan'a bir hamle gelmişti. Bu konuda gelişmeleri değerlendireceğiz ama öncelikle Cenevre artık olmayacak. Öyle değil mi hocam? Taraflar da zaten Cenevre'ye gitmediler.
2: Evet.
1: Ama imzalar atılmıştı. Trump onu
2: online olarak bu
1: Fransa'da, evet. Paris'te atmıştı. İran cephesi Tahran'da attılar online olarak. Bu Cenevre'de buluşmama o maddelerin üzerinde bir etkisizlik oluşturmayacaktır.
2: Yok, hayır.
1: Hatta zaten Hürmüz'le ilgili bir adım atıldı. Amerika ablukayı tamamen kaldırdığını açıkladı. Bir yandan Amerika ile İran arasında olumlu mesajlar geliyor, gelmeye devam ediyor ama bir yandan İsrail tarafı bu anlaşmayı istemediğini çok net ifade ediyor. Bunu ifadelerle değil saldırılarla gösteriyor. Lübnan'a da saldırılar vardı. Eğer müsaade ederseniz yorumlarınızı alacağım ama hem Amerika'dan hem Tahran'dan muhabir arkadaşlarım hazır. Bugün neler yaşandı çok kısa özetlesinler, sonra birlikte değerlendirelim. İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi bekliyor. İrfan kolaylıklar dilerim. Birazdan sözü sana bırakalım.
3: Merhaba,
1: önce bir teşekkür ederim. Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ Tahran'da. Ekber kolaylıklar dileyelim. İran heyeti Cenevre'ye gitmeyeceğini açıklamıştı. Bir yandan ablukanın, Amerikan ablukasının kalktığını biliyoruz ama diğer yandan da özellikle Lübnan'a İsrail'in saldırıları devam ediyor. Buna karşı İran cephesinde anlaşmaya bir zarar verir mi? Bu düşünülüyor ya da konuşuluyor. Son durum ne? Sözü hemen sana bırakayım.
4: Teşekkür ederim. Evet Hakan, yani esasında Lübnan meselesi bu uzlaşmaya zarar verebilir ve bunun ilk zararını da bugün görmüş olduk. Gerçi İran'dan gelen resmi açıklamada tam olarak Lübnan meselesi, İsrail işte meselesi, yani bu hatta yaşanan gelişmeler dolayısıyla İran resmi olarak o müzakerelere katıldığını belirtmese de basında çok sayıda bu konuyla ilgili haberler söz konusu. Hatta akşam saatlerindeydi İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir açıklaması oldu. O açıklamada nihai anlaşmaya varmak için müzakere masasının oluşması için işte bazı maddelerin uygulanması gerektiği yönünde ifadeler kullandı İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. İran medyasına da bakıldığında da İran medyası özellikle bu İsrail-Lübnan hattında yaşanan gelişmeler dolayısıyla İran'ın böyle bir tavır takındığını söyledi. Zaten ilk başta da sen tam olarak da doğru bir şekilde tespit etmiştin. Çok kırılgan bir süreçten bahsediyoruz. Her an yani bu süreç sekteye uğrayabilir. Biz esasında daha önce ateşkes sürecinde de benzeri olayları görmüştük. Yani ne kadar bir ateşkes olsa da bu ateşkes boyunca defalarca karşılıklı olarak saldırılar söz konusu oldu. Ve bu yolda aynı şekilde olacaktır. Yani biz %100 her şeyin güllük gülistanlık olacağı ve tarafların oturup da görüşeceğini kimse düşünmüyor. Bu pürüzler olacaktır. Ancak nihai bir uzlaşı olur mu olmaz mı? Bu bir tereddüt içermektedir. Özellikle anlaşmanın maddelerine, uzlaşmanın maddelerine bakıldığında ve çok sayıda İran lehine maddelerin olduğunu varsayarak, hatta Amerika belki birazdan İrfan da anlatacaktır. Bırakın İran ve İsrail işteki tavrı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı kesimler de bu uzlaşmaya tepki gösteriyor. Hatta savaşa olan kesimler. Örnek vermem gerekiyorsa Barack Obama diyor ki sil baştan geldik tam bizim yani var olan noktaya. Hatta ondan daha kötü bir duruma geldik. Özellikle İran'a para verilmesi, para

0: tahsis edilmesi Amerikan cephesinde de çok eleştiriliyor. Bu yüzden böyle bir anlaşmanın, bu kadar İran lehine olan bir anlaşmanın yürürlüğe girmesi ciddi bir soru işareti. Özetlediğim üzere işte İsviçre'de görüşmeler yapılmadı ki başlı sebep olarak bu meseleler gösteriliyor. Tabii esas dün geceden itibaren tam bu saatlerde, dün akşam saatlerinde işte İran lideri bu meseleyle ilgili, bu mutabakat zaptıyla ilgili görüşünü bildirdi. Ve o görüşünde Mesut Pezeşkian'la görüşü farklı olsa da Mesut Pezeşkian'ın işte kendisine hem bu anlaşma kapsamında, uzlaşma kapsamında İran halkının, direniş gruplarının haklarının korunacağına ilişkin taahhüt verdiğinden ve sorumluluk üstlendiğinden dolayı buna izin verdiğini ifade etti. Bu gün içinde en çok İran'da tartışılan mesele olduğunu ifade edebilirim. Ben gün içinde cuma namazının olduğu alana da gittim. Orada nereden baksa bir 10 kişiye mikrofon uzattım. Neredeyse hemen hemen hepsi aynı şeyi söylüyordu. Hatta cuma namazında ülkenin bazı bölgelerindeki namaz sırasında da yine aynı şekilde özellikle liderin ben görüşüm farklıydı demesi çokça İran'da tartışıyor. Hatta bugün bir bazı milletvekilleri madem böyle bir durum söz konusu, hükümetle liderimizin arasında bir farklılık var, bir an önce meclisi işte açalım, işte ülke liderine sahip çıkalım, arkasına geçelim yönünde ifadeler kullanan milletvekilleri oldu. Hatırlatmamda yarar vardır. Savaştan sonra İran meclisi kapandı ve hala bu durum devam etmektedir.
1: Teşekkür ediyoruz Ekber. Sen de belirttin, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar da vardı. O açıklamalarla ilgili detaylar için hemen İrfan'a sözü bırakacağım. Obama'nın açıklamasına değinmiştin sen de. Evet, Obama verdiği röportajda benim dönemimdeki anlaşmadan daha geri bir anlaşma. Bunlar neden yaşandı diye soruyor. Özellikle Amerika içinde de Trump'a yakın isimler arasında da bir ayrışma olduğunu görüyoruz bu kapsamda. Özellikle İsrail'e karşı tavır konusunda. İrfan, senin bugüne dair notların neler? Söz hemen bir kez daha sana bırakayım.
2: Merhabalar Aktan, değerli konuklarımıza da merhabalar. Tabii Donald Trump'ın şu anda İran'la imzaladığı bu memorandum Amerika Birleşik Devletleri'nde de tabii cephelere ayrılmış vaziyette. Bir tarafta demokratlar, bir tarafta cumhuriyetçiler. Ama tabii ki cumhuriyetçilerin içerisinde de İsrail'e çok yakın olan isimler var. Onlar da karşı çıkıyorlar. Tabii malum Donald Trump'ta 3 Kasım ara seçimleri dolayısıyla bunu kendi hanesine yazdırma adına bunun bir başarı olduğu yönünde çok ciddi sürekli olarak turistler şundan gerisi yaptığı konuşmalarda, açıklamalarda bulunuyor. Ama şunu söyleyebilirim, ben üzerinde durdum, hep birinci konu vardı. Amerikan halkını nasıl etkiledi bu? Amerikan halkı neden bundan rahatsız? Petrol fiyatlarıydı. Şimdi işte yayına girmeden önce de petrol fiyatlarına baktığım zaman petrol fiyatlarında çok ciddi bir gerileme var. 1 dolar civarında 4.50 bir galon, yani 3.75 litreye denk gelen bir galon benzin yaklaşık işte 4.70-4.85 dolarlardaydı. Bugün itibariyle 3.5 dolar kadar düştüğünü gördüm. Bu Amerikan toplumu için son derece olumlu. Çünkü şu an itibariyle zaten tüm üniversiteler kapalı. İşte aynı zamanda da tatile girmiş vaziyette. 350 milyon ülkenin 200 milyonu yaklaşık ülke çapında gezilere çıktıkları için bu durum Amerikan toplumunu birinci derecede etkiledi. Donald Trump en çok mutlu eden bu konu. Ama tabii diğer taraftan da malum Kasım seçimleri nedeniyle çok ciddi bir savaş var şu anda demokratlara, cumhuriyetçiler arasında. Malum 435 sandalyeli temsilciler meclisi ve 100 sandalyeli senato için temsilciler meclisinin hepsi değişecek baştan sona. Aynı zamanda senatonun da 1/3 değişecek. O açıdan da Donald Trump burada bir galibiyetinin olduğunu sık sık ileri sürüyor. Tabii şu an itibariyle Amerikan toplumu bundan memnun. Ancak iç çatışma bunu nereye götürecek onu bilmiyoruz. Biraz da İsrail cephesine değinmek istiyorum. Donald Trump çok sık altını çiziyor ki şu anda esas savaşı J.D. Vance veriyor İsrail'e karşı. Çok sert açıklamaları var J.D. Vance'in, dikkat eder. Donald Trump'a tam destek veriyor. Malum J.D. Vance zaten 2028 başkanlık seçimlerine gireceği için özellikle de cumhuriyetçiler içerisindeki magacıların desteğini almaya çalışıyor. Aldı mı? Evet. Şu an itibariyle eski kaybettiği Donald Trump magacılar içerisinden aldığı desteği tamamıyla kazanmış durumda. Dolayısıyla da J.D. Vance şu anda magacılara oynuyor ve onlar magacıların da tam desteğini almış vaziyette J.D. Vance diyebiliriz kısaca. Ekonomik anlamda tabii petrol fiyatlarının yanı sıra da malum petrolü bağlı ürünlerdeki fiyatlarda da düşüşler gözlemlediğini söyleyebiliriz genel olarak hatta.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz. Gelişmeleri paylaşmaya İrfan Sapmaz. Yeni bir sıcak gelişme olursa lütfen bizlere ulaş ve onu da izleyicilerimizle buluşturalım. Teşekkür ediyoruz. Coşkun Başbuğ,

0: Hemen yorumlarınızı alacağım. Buyurun, görsellerimiz eşliğinde değerlendirmelerinizi almak istiyorum. İlk olarak hemen bu askıya alınan görüşmeye dair görseli ekranlara getirelim. Trump Versailles'da, Pezeşkian'da, Tahran'da imzalamıştı. Nasıl devam ettiğine dair bir kronoloji çıkardı arkadaşlarımız. Dedim ya, pamuk ipliğine bağlı. Doğru. Her seferinde bir soluk aldık ama o soluğumuzu tuttuk. Mutabakat imzaları İsrail'i Amerika'ya düşman etti. J.D. Vance, İran'la işler yolunda dedi. İsrail'li bakanlar Amerika'ya ve Trump'a gözdağı verdi. Reuters, İsrail Hizbullah ateşkese vardı açıklamasını yaptı. Bugün saat 16'dan itibaren galiba ateşkes yürürlüğe girdi ifadesi kullanıldı. İsrail Lübnan'a saldırdı. İran Cenevre'ye gitmeyeceğini söyledi. İran'dan tek şart, müzakerelerden önce Lübnan'a saldırılar dursundu. Sabah saatlerinde o saldırılar devam ediyordu. Ve 16 itibariyle öyle bir açıklama yapıldı uluslararası ajanslara. İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkese varıldı. Pamuk ipliği diyoruz.
1: Doğru.
0: İsrail bozmaya çalışıyor diyoruz.
1: Doğru.
0: İsrail'e rağmen devam eder mi? Maddelere baktığımız zaman da İran'ın ağır bir şekilde lehine olduğu maddeleri gözlemleyebiliyoruz. Yorumlarınız ne yönde olur? Devam edebilecek bir ateşkes ve anlaşma mı bu?
1: Hakikaten pamuk ipliğine bağlı sadece bugün ortaya çıkan bir husus değil. Biz evvelden beri bu sürecin çok kritik bir süreç olduğunu hep söyler dururduk. Hatta şunu daha geniş bir tanımlama yapayım. Bana göre dünyanın son yıllarda geçirdiği en kritik bir süreç. Bir bölgesel savaş, bir büyük oyun planlandı. Ama Allah aşkına şu ana kadar tutmadı. Sayın Erdoğan'ın o anlaşmanın imzalandığı gün, yani daha doğrusu açıklandığı gün çok ilginç tespitleri vardı. Ne dedi? Kardeşin kardeşe kan döktürme oyunu bozulmuştur dedi. Kardeş kanı dökme tuzağı yerle bir olmuştur dedi.
0: Aslında bir Körfez İran Savaşı'nı istedi.
1: Esas oyun buna kurulmuştu. İsrail bunu gerçekleştirmek için her türlü alçaklığı diğer yerlerdeki o kripto yapılarla organize etti, dizayn etti. Ama Türkiye'nin gayret ve çabalarıyla Allah'a şükür oyun bozuldu. Hep pamuk ipliğine bağlıydı. Yani kaçıncı defa denendi masa anlaşma? Benim hatırladığım en az 3-4 tane böyle çok kritik süreç var. 25 Haziran 2025, 28 Şubat 2026 da yaşanan hadise. Baktığında hepsinin bir masa hedeflediğini ve neredeyse sona geldiğini ama İsrail'in sabotajlarıyla yerle bir edildiğini şahitlik ettik. Bu kez, bak bu kez dedin ya hani masa kalmayı başarır mı, anlaşma imzalanır mı diye. Bu son süreç o kadar çok sabot edildi ki. Helikopter mi düşürülmedi? İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füzeler mi atılmadı? Ondan karşı cevap mı gelmedi? Tankerler mi yanmadı?
0: Amerika içinde de suikastler konuşuldu. Amerika içinde bazı önemli bilgiler paylaşıldı bu konuyla ilgili.
1: Bunlar hep o süreci sabote etmek adına yapılan hareketlerdi ama bak hiçbiri masaya çevirmeye gücü yetmedi hiçbirinin. Yani belli ki arka planda bir akıl, bana göre Türkiye'nin tam orijinde merkezde olduğu bir akıl, her ne olursa olsun bunlar zaten beklenen sabotajlar, masaya asla bırakmayacağız demiş.
0: Tartışma şu, sizin de yayında da ben de zaman zaman birbirimize görüşlerimizi paylaştık, başka konuklarımız da paylaştı. Trump da bu işin içinde mi? İsrail'le birlikte mi? Yoksa Trump İsrail'in bu provokasyonlarına rağmen mi? Trump'la mı, Trump'a rağmen mi diye çok konuştuk. Ama şimdi Trump sanki bugünlerde biraz daha ağzındaki baklayı çıkarıp daha sert konuşuyor. Özellikle Netanyahu'ya. Bir tepki sesi var. Müsaade ederseniz hemen onu bir izleyelim. Sonrasında üzerine konuşalım. Zaman zaman da sizinle bu konu konusunda görüş ayrılıklarımız olmuştu. Üstüne değerlendirelim. O sesi ekranlara getirelim.
2: The relationship with Netanyahu is it's good but we have to keep him a little bit sane. Relationship with Netanyahu is it's good but we have to keep him a little bit
0: Şimdi diyor ki biraz iyi diyor sane. Ama aklını başında tutmamız lazım diyor. Bir başka röportajda daha ağır ifadeler kullanıyor Netanyahu ile ilgili. Ama daha sert ifadeleri J.D. Vance kullandı. Hemen onu da ekranlara getirelim.
1: Trump'ta da var.
0: Trump'ta da var ama J.D. Vance artık şu noktaya getirdi konuyu. Füzelerinizi bile biz veriyoruz. 9 milyonluk bir ülkesiniz. Bize rağmen nasıl olacak gibi. Hemen J.D. Vance'in de o İsrail ile ilgili açıklamalarını hatırlayalım. Üzerine Coşkun Başbuğ'a sözü bırakayım. İşte J.D. Vance'in o açıklamaları.
3: Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si ABD tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin kaynaklarıyla karşılandı. İsrail'in asıl sorunu Donald Trump değil, İsrail'de en büyük problemlerin ABD başkanı olduğunu düşünenlerin ülkelerinin içinde bulunduğu tabloya bakıp gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Eğer İsrail

0: Hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada tek kalan güçlü müttefikime saldırmazdım.
1: Ne dersiniz? Siz haklı çıktınız galiba.
2: Haklı çıktık. Şöyle ben haklı çıktık çıkmadık hiç sevmem o şeyi muhasebeyi ama şöyle tanımlıyordum ben. Bu kayıkçı kavgası, danışıklı dövüş dediğiniz işler, Amerika'nın kendi İsrail'le yaşadığı o gerilimli süreç.
1: Hani bir görüş zaman... buydu yani. Bunlar birlikte danışıklı dövüş İsrail'le Amerika. Ama şu anda görüyoruz ki Netanyahu ile Trump arasında bir görüş ayrılığı var.
2: Bak bu diplomatik lisanla tanımlanan bir ayrılık. Eğer ekran yani bir şey olmasın çok daha ağır ithamları duyarsın. Hatta Trump'ın konuşmalarından bir bukle sunsam burada yayını kapatır beraber.
1: Küfre yakın ifadeleri de vardı.
2: Yakın değil, küfür.
1: Yani yayın kuralları yani
2: direkt küfreden bir Trump görüntüsü vardı. Kanalı kapatır gideriz.
3: Kapatır gideriz, tatil ederiz.
2: Şimdi bu, şu olay. Daha önce hani bizim çatıştığımız konu şuydu. Tek Amerika, tek İsrail, tek İran var diyordu birçok kişi. Ben de hayır, iki Amerika, iki İran, bir İsrail var diyordum. İki Amerika'dan kastım neydi? İşte küresel ve ulusalcılar. Bak az önce Obama'nın tepkisi zaten benim beklediğim bir tepki. Çünkü eğer Biden kanadının aklı şu an iktidarda olsaydı bu iş farklı ilerlerdi.
1: Ya bu hafta yaptığı bir röportajda şöyle diyor Obama. Bizim dönemimizdeki anlaşma bundan daha ilerideydi. Siz neden bu kadar krizi yaşattınız diyor.
2: Yani zaten bu kibarca duyumu ama esas şunu belirtmekte fayda var. Hani diyoruz ya Siyonist cephe, Siyonist lobi. Ve işte küresel çete tam da onun temsil ettiği bir isim Obama. Dolayısıyla Trump'ın Amerika'nın içindeki o FETÖ yapısına, kendi içindeki o FETÖ'ye verdiği savaşı biz aylardır anlatmaya çalışıyorduk. Bunun artık iyice gün yüze çıktığı bir süreç şu konuşmalar. Orada iki Amerika'da ki savaş bitmiş değil, halen devam ediyor. Tam o savaşın ortasında bir anda İran bataklığında buldu Trump kendini. İşte gene ayrıştığımız konuydu. Trump buraya kendi isteyerek değil bir tuzağa çekildiği için geldi. Bazı hesaplar vardı onları da tutmadı demiştim.
1: Şunu tartışmıştık. Trump girmeyebilir miydi? Kendi inisiyatifiyle mi girdi? İsrail mi onu itti? Buna dair sizin görüşlerinizi de az çok izleyicilerimiz biliyor. Siz İsrail'in Trump'ı buna
2: bataklığa çektiğini
1: ya da mahkum ettiğini
2: esas savaşı başlatan tarafın İsrail olduğunu hep ifade ettim. Şimdi gelinen nokta artık iyice bu tezi yani gösteren bir sürece evrildi. Bu iyi günleri. Ben mesela dün Star'daki yazdığım köşede başlık şuydu. Amerika-İsrail savaşı başladı demiş idim yazıda. Bu aslında kuvvetli bir iddia. Amerika-İsrail savaşı nasıl başlar? İşte o ben bu yazıdan sonra gelişen
1: gerçekten
2: olaylar.
1: Gerçekten de çok iddialı. Konuklarımın bu konuda görüşünü alacağım. Yani dünyada Amerika ile İsrail arasında sorulsa herkes bir numaralı müttefik der dünyada.
2: Diyor zaten bak en yakın müttefikine sen bunu yaptın diyor.
1: İki tane ses daha var. O sizin söylediğinizi destekleyen. Hemen onları da ekranlara getireyim. Yine J.D. Vance'in belki arka arkaya da verebiliriz Hasan. Yine Netanyahu kabinesi ve anlaşmaya taraflarla ilgili. Onları da ekranlara getirelim. Ardından yorumlayalım.
4: You've seen people in their system, Ben-Gavir and Smotrich, who've attacked the deal. And I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
1: Şimdi diyor ki 9 milyonluk ülkesiniz, her sorunu öldürerek çözemezsiniz diyor. Bunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 numarası. Belki önümüzdeki...
2: Bir numara ne dedi? İki tane drone için binaları yerle bir ediyorsun.
1: Doğru. Onu da verelim. Yine Vance'in anlaşmaya yakın taraf olmayın ifadesi de vardı. Onu da ekranlara getirelim. Ardından da Ben-Gvir Arakçı'yı da ekranlara getireceğiz. Tamam. Kabinesine seslen. Evet. Onu da verelim. Bir sesi daha var.
5: Able to control Israel from attacking Lebanon.
6: Yeah. I will be. I mean, no wonder. They have a lot of respect for me, and they do as I say.
1: Bu da çok konuşuldu İsrail'de. Ben söyleyeceğim, onlar yapacak diyor. Artık İsrail'e patronun kim olduğunu gösteriyormuş gibi bir tavır var. Bir sıcak gelişme daha ekranlara arkadaşlarım yansıtır yeni. Trump, İsrail'in Lübnan'a saldırmasını kontrol edebilirim. Kontrol edeceğiz dedi. Bugün saat 16'da da Hizbullah'la bir ateşkes yaşandı. Yani Amerika artık İsrail üzerinde daha bir güçlü otorite oluşturuyor mu? Ne dersiniz? Kısa bir yorum alayım buna dair.
2: Elbette. Burada şimdi bak şu sözlere baktığın takdirde o savaşın başladığını görebiliyorsun. Bekki, ben yazıyı yazdığımda bunlar

0: daha yaşanmamıştı. Tabii burada benim İsrail-Amerika Savaşı başladığından kastım şu. Tank, top, kazma kürek birbirine giren iki ülke değil. Tam tersi istihbarat savaşları. Yine aynı şekilde sabotajlar, suikastler, terör saldırıları, bunu kastetmiştim. Bak dün New York'un göbeğinde bir anda silahlar patladı. İnsanlar panik halde kaçışıyor. Ondan sonra ve New York'un tarihinde bir ilk. Tesadüf mü, değerlendirin.
1: Dünya kupası var bu arada. Yani bütün gözler Amerika Birleşik Devletleri üzerinde.
0: Güvenlik tedbirinin en üst derecede alındığı bir süreç. Şimdi yazımda o savaşa bir başlığı da şöyle açmıştım. B-52 uçağı düştü biliyorsun.
1: Doğru.
0: Kaliforniya eyaletinde Majuro çölü var. Orada bir Edwards Hava Üssü var. Orada bir B-52'ye deneme yapılıyor. Radar denemesi yapılacak. Kalkar kalkmaz düşüyor ve 8 personel ölüyor. B-52'ler 54'ten beri Amerika envanterinde olan, yani 744 tane yapılan ilk üretiminde ve Vietnam'da hani toplam bugüne kadar 31 tane düştü. 17'ye yakında Vietnam'da Vietnamlar düşürdü. Onun aracı yani kendini ispat etmiş bir hava aracıydı. Şimdi niye düştüğü bilinmiyor. Burada İsrail tuşlara bastı mı, değerlendirin. Bundan böyle bu tür uçak kazalarını, hatta Amerika'nın göbeğinde terör saldırılarını, Avrupa'nın göbeğinde terör saldırılarını görür müyüz? Bekleyin.
1: Şöyle yapalım. Çok önemli bir başlık açtınız. Daha fazla ilerlememek için, diğer konuklarımın da görüşünü almak için burada bir virgül koyayım isterseniz. Hemen hocama döneyim. Şunu soracağım Coşkun abinin bıraktığı yerden. Biz bir Amerika-İran barışını konuşurken Amerika-İsrail savaşı, Coşkun abinin deyimiyle tankla tüfekle olan bir savaştan bahsetmiyoruz elbette. Oraya mı dönüşüyor konu? Ne dersiniz, bu pamuk ipliğine bağlı ateşkes sonuca ulaşacak mı İsrail'e rağmen?
2: Bu ayrışmanın görünür olması önemli. O tabii çok önemli ama Amerika-İsrail tarihi içerisinde ilk ayrışma değil bu. Yani geçtiğimiz dönemler içerisinde 10 yıllar boyunca defaatle bu iki ülkenin ayrıştığını nispeten, şimdi bugün tabii sosyal medya çağında her şey daha fazla görünür ama kamuoyu önünde de görünen şeyler olmuştu zaman zaman. Oslo görüşmelerinde ya da işte daha öncesinde hatta Amerikan gemisini bizzat İsraillerin vurmuşluğu var.
1: Doğru.
2: Yani dolayısıyla bu ayrışma yeni bir ilk defa yaşanan bir şey değil bütün tarih boyunca ama belki de en ciddilerden bir tanesi olmaya namzet bir ayrışma. Biraz onu süreç gösterecek tabii ki şeyde. Ben şimdiye kadarki İsrail-Amerikan ayrışmasını genel olarak bu süreçlerin tamamına baktığımda gördüğüm taktiksel ayrışmalar genel oluyor. Yani stratejide gene bir yerde buluşuluyor. Yani tamam bir kopuş, bir savruluş görünmemekte. Ama tabii komutanımın söylediği şeylerin gerçekleşme ihtimali artık hani geçmişteki olayları böyle anılar döküldükçe geçmiş içerisinde özellikle Irak işgali sırasında işte neler yaşandığına dair birçok anı yazıldı biliyorsunuz. CIA personellerinden tutun da işte Pentagon'a kadar birçok kişi bir şeyler yazdı ve her birinde de benzer şeyler işaret ediliyordu. Benzer konular anlatıyordu. Bugün yaşadıklarımızın aslında 20 küsur yıl öncesinde benzerleri yaşandığını okuduk, gördük. Dolayısıyla komplo teorisi olmaktan artık çıkmaya başlamış durumda bazı şeyler. Yani haliyle yeni şeyler görme ihtimalimiz çok da olasılık dışı da değil ama bu çok sürece bırakılacak bir şey. Şu an çok sıcak bir çatışma var ortada İsrail-Amerika arasında.
1: Peki Merve Şebnem Buruç, ne dersiniz? Bu konu İsrail'e rağmen nihayete erer mi? Yani İran'la bir ateşkes ve bundan sonra da o maddeler içerisinde çok da konuşuldu. 40 yıllık J.D. Vance'in açıklamasıydı galiba. Eğer bu anlaşma yapılırsa Orta Doğu'yu 40-50 yıl bir refah dönemi bekliyor diyor ama İsrail'in oradaki bu tehditkar varlığı bunu engellemez mi? Sizin yorumlarınız ne yönde olur?
3: Ya bir kere neden 60 gün sonra imzalanacak bir anlaşma için böyle bir mutabakat imzalandı? O maddelerin özellikle o 300 milyarlık fon nedir? Şirketler mi, körfez mi, kim niye bunu finanse ediyor? Buna tazminat denmiyor, buna işte ne bileyim haraç denmiyor.
1: Amerikan halkının vergilerinden çıkmayacak
3: dediler. Ya bence İran petrolünün bayağı uluslararası sisteme sokulması ile ilgili bir alt metin var orada. Çünkü nükleer bile önemli maddelerin arasında değil. Neyle aslında Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın Amerikası İran'a girdi? Füze sistemine, füze kabiliyetine etkisizleştireceğim dedi. Vekil savaşçılar dedi, rejim dedi, nükleer dedi. Nükleer ucundan kenarından yazıyor, kalan hiçbir şey yazmıyor. Petrol, petrol, petrol. Bir de işte savaşın başında açık olan Hürmüz'ün tekrar açılması durumu söz konusu. O zaman ben biraz İran petrolü uluslararası sisteme sokulacak mı diye düşünmüyor değilim. Ama bunu konuşamıyoruz ki. Birinci maddedeyiz. Lübnan ve İsrail saldıracak mı, saldırmayacak mı? Bakın şimdi aslında şunu da konuşmuyoruz. İsrail bu anlaşmaya imza atmadı, mutabakata imza atmadı. Aslında uluslararası hukuka göre imzacısı olmadığınız bir anlaşmanın tarafı da değilsiniz. Aslında İsrail'i bağlayan şey ne? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri aslında tam da burada İsrail'in imzasına bile ihtiyaç duymayarak, J.D. Vance'in söylediklerinden de öte, biraz İsrail'e hakikaten patron kim diyor?
1: Trump'ın son ifadesi onu göstermiyor
3: tabii,
1: mu?
3: Tabii, kesinlikle öyle.
1: Bunun bir güvencesi patron, ne diyor? Benim diyor.
3: Evet, ya patron vekil diyelim, patron müşteri diyelim. Yani bir hiyerarşi kurulmaya başlandı. Tabii elbette ki bu savaşın, hatta geçen yazdaki o 12 gün savaşlarından beri böyle üst üste biriken bazı şeyler görüyoruz. Bunun bir patlaması var. J.D. Vance'in söylediklerinde özellikle magacılar şunu söylüyor. Yani kendi içerisinde de artık İsrail komploları çok net konuşanlar. Bak, J.D. Vance bunları söylüyor. Üç kere bizim başkanımıza işte suikast girişimi oldu. Dördüncüyü yapmayın, girişmeyin falan diye mesaj veriyor diyorlar ama şimdi Oral Tuğay önemli bir şey söyledi. Geçmişte çok fazla İsrail-Amerikan ayrışması yaşandı. Fakat hepsi İsrail'in dediğiyle sonuçlandı. Yani kazanan hep İsrail oldu günün sonunda. Hikayenin içerisinde evet biraz Amerika öne çıkmıştı bilmem ne falan ama Amerikan başkanlarından tutun Amerikan siyasetine, Amerikan siyaseti İsrail'den hiç ayrışamadı. Bu hatta uluslararası sadece Türkiye'de değil, Batı'da da şöyle söyleniyor. Çok özür diliyorum, yazımda da bu başlığı attığım için söyleyeceğim. Kuyruk köpeği sallamayı bırakıyor mu? Çünkü İsrail'in küçüklüğü
1: ya, evet.
3: Tabii bayağı yani İngilizler falan da bunu söylüyorlar. İsrail'in Amerika'yı her böyle parmağını şıklatıp çağırdığı anda işe koşuyor olmasına kuyruk yine köpeği salladı derlerdi. Bugünden sonra olacak mı olmayacak mı? Kuyruk artık köpeği sallayamayacak mı? Köpek buna bir tepki veriyor mu? Tabirimi bağışlayın ama gerçekten benzetme bu.
1: Trump birçok müesses nizamla ilgili konuyu değiştireceğini söylemişti. Bunu da başarabilir mi? Yoksa
3: işte cephede... test edilecek. Mesela bugün de bazı testler oldu. İran için bu arada Lübnan'a, yani İran için de şöyle çok önemli bir şey var. Bu mutabakat metni ve 60 gün çok kıymetli ve çok değerli. Gerçekten zafer. Lübnan'daki herhangi bir İsrail girişimiyle bu anlaşmadan döner mi ve İsrail'in işine yağ sürer mi? İran'ın içerisinde de biraz bunu isteyecek olan bazı aşırılar vardır. Çünkü daha fazlasını isteriz diyenler. Ama öte taraftan İsrail'in Lübnan'daki kaşınmaları sonrasında J.D. Vance, bence J.D. Vance'in bu açıklamaları bir testten geçecek. Çünkü söylemek başka bir şeydir, yapmak başka bir şeydir. Yani sen o kadar silah veriyordun, artık verecek misin? Vermeye devam edecek misin? Açık açık bu hep söylenen şey değil miydi? Amerikalılar için en önemli şey. Niye İsrail'in savaşını biz Amerikan vergi mükellefleri ödüyoruz?
1: Doğru.
3: Bundan sonra bu para ödenmeye devam edecek mi İsrail böyle başı bozukluk yaptığı müddetçe? İşte esas test bence orada olacak.
1: Önemli bir son dakika, Trump aksıyorsa konuşuyor, şöyle bir ifade kullanıyor: onları vurmasaydık nükleer bir silaha sahip olurlardı. Bu argümanı daha önce de kullanmıştı. Onu İsrail'e karşı kullanırlardı. Sen de onu Suudi Arabistan'da kullanırdın. Neredeyse hemen füzeler bu 5 diğer ülkede, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Bahreyn'e doğru uçuyor olurdu. Dedim ki neden yapıyor bunu ve biliyor musunuz bu ne yaptı? Bu 5 ülkeyi doğrudan yine amiyane tabirler kullanmış, bana yaklaştırdı diyeyim, ben öyle çevireyim. Doğrudan bize yaklaştırdı diyor. Ben olmadan İsrail bir hiç diyor. Yani artık İran'a verdiği mesajlardan çok İsrail'e mesaj veriyor. Ama İsrail'de çok sert tepkileri var. Hemen eğer hazırsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Şu katsın, biz çekilmeyeceğiz Lübnan'dan dediği bir açıklaması var. Bir de İsrail cephesini bakalım dinleyecekler mi noktasında. Hemen bir ekranlara getirelim, buyurun.
4: Lübnan'dan, Gazze'den ve Suriye'den.
1: Şimdi Lübnan o anlaşmanın maddelerinden biri ama... güvence benim diyor. Ben söyleyeceğim, onlar yapacak diyor Trump. Ama İsrail cephesinde Ben-Gvir, Smotrich, Katz ortaklaşa diyorlar ki, az önce Mervan da söyledi, bir anlaşmanın tarafı değiliz, biz çekilmeyeceğiz Lübnan'dan diyor. Sova Bey, ne dersiniz? Kısa bir
0: şimdi var. Ben bu görünen tabloya, büyük resme baktığım zaman burada bir stratejik bir yol izlendiğini görüyorum. Şimdi Trump'ın iç kamuoyundaki sıkışmışlığı, verdiği mesajlar ve İsrail'le sanki bir kavga görüntüsü bana göre bir stratejik hamle olarak düşünüyorum ben bunu.
1: Şimdi bir araya gireyim. Arkadaşlarım ben söyledim. Onlar da hazırlamışlar, evet. Sağ olsunlar. Smotrich, Katz ve Ben Giver'in ifade

0: dedi. Smotrich diyor ki Lübnan'a karşı cehennemin kapılarını açın. Çok kullanıyorlar bu ifadeyi. Kat, Lübnanlılar asla geri dönmeyecek. Yerle bir ettik diyor. Bengivir de bütün Lübnan yanmalı diyor. Yani bir yandan da Lübnan ateşkes anlaşmasının içerisinde silahların susması gerekiyor.
1: Şimdi İsrail ile ABD'nin İran'ı vurmasının temel sebebi her ne kadar gerekçe olarak zenginleştirilmiş uranyum gösterilse de aslında İsrail'in işgalci politikaları, arzu mebut zırvalığı artı efendim oradaki işgal ettiği bölgelere geri vermemek, hakimiyet kurma mücadelesi. Şimdi bunu kiminle yaptı? Efendim bakın İsrail'in bu demir kubbesinin mühimmatını kim veriyorsa onunla yaptı. Yani eğer bu kadar kavga varsa bu mühimmatı Senato'dan 27 milyar dolarlık daha bundan 4 ay önce geçirip verdiniz. Niye veriyorsunuz o zaman? Burada stratejik bir rol, herkesin rolü var.
0: Siz bir danışıklı Kaliban. Dövüş gibi mi görüyorsunuz yoksa ayrışma var mı?
1: Ama Trump'ın şöyle bakın bir Senato seçimleri var. Şimdi Trump tabii ki kendi şeyini kurtarmak için orada da 49'a 51 gibi bir denge var şu anda. Senato seçimlerinde eğer bu denge yıkılırsa Trump'ın artık ne o müesses nizamı değiştirme ne de o müesses nizama karşı koyma gücü gelir. Peki müesses nizamı hizalayan ve dengede tutan güç nedir? Senatörler aracılığıyla tutuluyor. Bu senatörlerin efendim finansörleri ve destekçileri de ilaç, silah ve finans sektörüne hakim olan Yahudi sermayesi. Bakın bunu unutmamak lazım. Bugün J.D. Vance şöyle bir açıklama yaptı. Bibi dedi etrafındaki kabinendeki kişilere kastettikleri Katz, Bengivir gibi.
0: Bizde de var onu da gösterebiliriz
1: şimdi
0: arkadaşlar.
1: Şimdi bunları sahip ol. Trump'a karşı saygısızlık yapmasınlar. Dünyanın %95'i sana karşı iken.
0: Tek müttefikin benim.
1: Tek müttefikin benim diyor. Peki Trump buna karşı nasıl bir strateji istiyor? Gerek iç sıkışıklığı, asimetrik siyaset politikasıyla petrol fiyatlarının düşürülmesi, dengede tutması, iç cephedeki o efendim ekonomik sıkışıklığı bir kere absorbe etmek istiyor Trump. Trump'ın ikinci hamlesi, bunu belki bizim medyamız fark etmedi, 300 milyar dolar bir paradan söz ediliyor. Bu paranın efendim o bölgede yeniden hayat kuracak ve oraya yatırım yapacak insanlarla karşılanacağına göre bir devletin kredi vermesiyle değil bu verecek insanlar yine ilaç, silah, finans, Yahudi sermayesi dedik yine bunlar. Onlara bir parmak bal demektir bunun anlamı. Siz burada iş yapacaksınız diyor. Şimdi peki bir mesajı daha var Trump'ın. Bu aynı zamanda Orta Doğu politikalarına verilmiş bir mesajdır. Suriye'de Hizbullah'la mücadeleyi bırakın efendim Ahmet El-Şara yapsın dedi. Niye öyle söyledi? O zaman efendim İsrail'in Golan Tepelerinden aşağı inip 16 kilometre Şam'a yanaşmasındaki işgalin gayesi neydi? Hizbullah'la mücadele ediyoruzdu. Gerekçesi buydu. Şimdi Hizbullah'la mücadeleyi bırakın efendim Suriye kendi güvenlik güçleriyle yapsın ne demek? Orada işgalci durumundasın demektir. Şimdi burada çok büyük bir oyun var büyük resme baktığımız zaman. Bu oyunun iki aktörü var. Birisi Siyonistler, ikincisi Avencelistler. Peki. Bunlar Kalibaf'ın açıklamalarıyla da ben bunu anlıyorum. O da diyor ki biz diyor müzakerelerde diyor anlaşma yapmak için anlaştık diyor. Anlaşma yaptık demiyor. Bak.
0: Şey gibi bizde de istikşafi görüşmeler vardı. Görüşmenin öncesinde bir görüşme.
2: Ama zaten bu bir mutabakat yani tabii, Memorandum tabii. of Understanding dediğimiz tabii. MOU yani. Hani zaten kendisi o.
0: Tabii, süreci de onun içinde tanımlamıyor mu? Şimdi, hocam 60 gün içinde yapılması, süreç içinde görüşülmesi, karara bağlanması.
1: Hatta Bey bunu niye söyledim biliyor musunuz? Bir cümle tamamlayayım.
0: Tamamlayayım bir araya gitmem lazım.
1: Bunu neden söyledim? Yani Kalibaf'ın açıklamasını niye söyledim? Şimdi Trump da bu açıklamadan faydalanarak ne yapmak istiyor? İşte Lübnan'daki bu efendim bombalamalara filan İsrail'e karşı bir hücum politikası geliştirerek aslında Kalibaf'ın bu kafasındaki şeyleri konsolide etmek istiyor. Onu rahatlatmak istiyor. Bir anlamda Türkiye'yi de rahatlatmak istiyor.
0: Coşkun Baş bu. Buyurun eşlik ederseniz bize yeni bölümle birlikte. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları gelmeye devam ediyor. Özellikle o açıklamaların içerisinde İsrail'e yönelik sert mesajlar var. ben olmasam İsrail darmadağın olurdu ifadesini kullandı. Ben söyleyeceğim, onlar yapacaklar dedi ve geldiğimiz nokta itibariyle bundan sonra siz şöyle bırakın.

0: yapmıştınız. Diğer konuklarımın da görüşünü almıştım. Artık bir İsrail-Amerika kapalı, yani tankla tüfekle değil ama bir savaşını göreceğiz demişti. Yine Merve Şebnem Uruç da şöyle söyledi. Tarihte bunun örnekleri vardı ama nihai olarak o savaşların tamamından İsrail galip ayrılmıştı. Bir yorumunu gerçekleştirdi. Tarihten çıkarım gerçekleştirdi. Bu sefer farklı olabilir mi? Trump bu sefer üstündeki, Amerika'nın üstündeki bu İsrail hegemonyasını kırabilir mi? Ne dersiniz?
1: Tarihte verilen ayarlar Amerika içinde direnen bir gruba verilen ayardı. Doğru. Burada Amerika devletine verilen bir ayar var. Fark o. Doğru. Bir Amerikan gemisini vurdu. Ve o tek harekette Amerika'ya gereken ikaz yapıldı ve bitti. Burada aslında bu bahsetmiş olduğumuz savaş ta Bibi Makuloğlu'dan beri başlıyor. Bak, Bibi Makuloğlu hatırlarsın.
0: Doğru.
1: Erdoğan'la ilgili bir şikayette bulunacağını zanneden Netanyahu hayatının dayağını yedi. Ve bakın, orada bir şey daha atlamayalım. Netanyahu Amerika'ya niye gitti? Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı ile Amerikan Dışişleri Bakanı yaptığı görüşme, Suriye konusunda Türkiye'nin hassasiyetini vurgulaması, bizim İsrail'le herhangi bir, yani sıcak temasa girdiğimiz takdirde bu aslında çatışmanın Amerika ile karşılıklı yaşanacağını, böyle büyük bir risk olduğunu, bu nedenle Netanyahu'nun kulağını çekerek yularını tutmalarını, biz Amerika'ya ikaz ettik. Bunun üzerine Amerika'ya çağrıldı Netanyahu. Beyaz Saray'a çağrıldı. Beyaz Saray'da Makuloğlu Bibi, Erdoğan iyi bir dostum vesaire gibi söylemlerle birlikte o gerilimli süreç başladı. Üstüne koya koya bugünlere geldi. Bitti mi? Daha başlangıç. Ben söyleyeyim, yani bu Trump aklı Amerika'da kaldığı sürece Amerika ve İsrail'in ikiye ayrıldığı çatışması, savaşları biz göreceğiz önümüzdeki yıllarda.
0: Bu noktada şunu soracağım. İki seçim var. Ekim galiba İsrail'deki seçimler. Ekim'de bir İsrail seçimi ve Kasım'da da Amerika'daki seçimler var. Şimdi Amerika'da seçim deyince lobi, lobi deyince de İsrail'in gücü ya da Yahudi lobisi akıllara geliyor. Buna rağmen Trump'ın bu derece İsrail'e ya da Yahudi lobisine karşı adım atması seçimlerde kolay mı? Çünkü Amerika'nın içerisinde de bir tartışma var. Arkadaşlarımdan rica edeyim, Trump'ın ekibi bölündü, görselimiz de vardı. Trump'ın ekibinin içerisinde de bundan sonrasına dair Hexet bir yandan aday olabilir diyorlar. J.D. Vance aday olabilir diyorlar. Marco Rubio konuşuluyor. Rubio burada biraz daha ayrılıyor. Steve Witkoff, Jared Kushner ve J.D. Vance bunlar anlaşmayı destekleyenler olarak dururken Pete Hexet, Marco Rubio ve yine CIA direktörünün de anlaşmaya karşı çıktığı, yani Amerika'da Trump'a rağmen de bir adım olabileceği konuşuluyor. Ne dersiniz? Şimdi bak, seçimler denklemi değiştirir mi?
1: Şöyle, bugün bak, iki İran, iki Amerika demiştim ya. İran içerisinde İsrail'le işbirliği içinde olan devrim muhafızları orijinli bir kripto, bizdeki FETÖ benzeri yapı var. İsrail'le bunlar işli dışlı. Ama sorsan İran'ı önceler, İran'ın işte menfaatlerini korur ve kollar. Bizdeki FETÖ'nün aynısı. FETÖ'de Türklük ve Müslümanlık diye çıkmadı mı ortalığa? Amerika içerisinde o küresel kanat dediğimiz, Siyonist kanat dediğimiz, hani Biden aklının temsil ettiği bir kanat var. Örnekleri burada. Bir de İran'da ve Amerika'da, bak İran'da ve Amerika'da aklı selim, şu masanın sahibi ve işi bugüne getiren bir yapı var. Ulusalcılar kanadı diyelim bunun adına da. İşte bakın, ulusalcılar kanadında Witkoff, ki benim hatırlarsın yayınlarda hep dillendirdiğim bir isimdi. Aklı selim kanatta saydığım Witkoff. Kuşları de tepkilerden çekindiğim için çok dilleyemedik. Hani aslen Yahudi, işte Kudüs değil miydi o başkenti yapan diyen Trump, bak bu noktaya getirdi meseleyi. Bunların birer oyun olduğunu, o dediğin lobinin desteğini almak, seçimlerde rahat etmek için siyasi manevra olduğunu hep söyler durur idim. Doğru. Şimdi J.D. Vance Trump'tan sonra gelmesi beklenen bir kesim. Az önce bak bir cümle kullandım. Trump'ın aklı iktidarda kaldığı sürece. Trump demiyorum, yani o akıl, o kanat, ki J.D. Vance onun temsilcisi. Şimdi aşağı baktığında Hexet gözünü kan bürümüş, İsrail'le işi dışlı. Elbette anlaşmaya karşı çıkması doğal sonuç olarak beklenen bir isim. Rubio'yu zaten hiç anlatmıyorum. Çok yakın bildiğimiz Türk düşmanı, bölge düşmanı, bir İsrail sevdalısı, bir başka karakter. CIA direktörü diyoruz ki zaten Mossad CIA ilişkilerini anlatmaya gerek yok. Hani bunu hep zaman zaman tartışıyoruz. Yani baktığında Amerika içinde de bu bölünmenin siyaseten yaşandığını net görüyorsun. Trump'ın kılıçları çekip bayrak açması seçimleriyle ilgili de bütün her şeyi göze aldığını gösteren net örnekler.

0: Hayom, oradaki bir iddia, arkadaşlarımdan rica edeyim, Hexet ile ilgili kovulabileceğine yönelik bir iddiaydı. Onu ekranlara getirelim. O ayrışmanın artık geldiği nokta ve boyutu anlatan bir kulis bilgisi olarak paylaşmış. Hexet kovulacakla ilgili.
1: Sadece Hexet değil, daha gidecek.
0: Şöyle diyorlar, hem CIA direktörünün hem de geldi ekranlara. Trump'ın İran anlaşmasına karşı çıkan savunma bakanı Pete Hexet ve CIA direktörü de dahil olmak üzere birçok üst düzey yetkili görevden almayı düşündüğü bildiriliyor Trump'ın. Üst düzey bir Amerikalı yetkili, tartışma çözüldü, buna karşı çıkanlar kişisel bir bedel ödeyebilirler. Yani İran'la bir anlaşma yapıldı, kriz çözüldü, buna karşı çıkanlar da bir kişisel bedel, yani görevlerinden olabilir iddiasında bulunuyor. Ciddiye alınabilir bir iddia mı, ne dersiniz?
1: Alınır, bak hatırla. Şimdi tam bunu okurken aklıma gelen bir kare. Bunu da biz bu ekranda verdik diye hatırlıyorum. Trump konuşuyor, Hexet yanında. İsrail gerilimi tırmandı, savaş başladı, başlayacak. Döndü Hexet'e, sen zaten böyle istiyordun dedi. Oradaki o söylem, tavır, o psikolojik verdiği mesaj, vücut dilini okuduğunda aslında aralarındaki o gerilimi net gösteren bir örnekti. Şimdi o gerilimin zirve yaptığı ve artık her şeyin ortalığa döküldüğü bir kare. Ben Rubio, Hexet gibi kişilerin Trump içeride de biraz böyle toparlayan bir siyasi hamleye kalktığı an ilk kafası koparılacak olan.
0: Ama itiraz edenler de şundan itiraz ediyorlardı. Mesela Pete Hexet'in savunma bakanı olmasına ya da savaş bakanı olmasına Trump izin verdi. Yani o kariyerinde öyle bir isim değildi. Trump'ın destekçisiydi. Hatta çok renkli bir isimdi. Trump getirdi ve Trump o yüzden destekliyor gibi bir algı da oluşmuştu.
1: Bak şimdi şöyle bir örnek vereyim. Biz FETÖ'yle ne kadardan beri mücadele ediyoruz? Bitti mi? Bitmedi. Hala devam ediyor mu? Ediyor. Zaman zaman böyle sürpriz gelişmeler yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Aynen Amerika'ya taşı. Yani şimdi Trump dediğin gibi bir ekip oluşturdu. Bu ekibi bir takım zorlamalarla mı? Yoksa gerçekten kendi iradesiyle tek tek seçerek mi? Bu tartışılır. Ben orada Trump'ın tam istediği
0: yapıyı oluşturabildiği... Televizyon programcısı değil miydi? Yani televizyon programcısı...
2: Yok, eski asker miydi?
0: Asker ama televizyon programları yapıyordu galiba.
2: Evet, galiba içine böyle,
0: evet yani ceketin içine Amerikan bayrakları gibi böyle renkli sunumlar falan da yapıyordu.
1: Her yeri dövme. Yani bir takım öyle işte semboller, işaretler...
2: Dövmelerinden bir tanesi de hani kafir yazıyor.
0: Evet,
2: adamın hani
0: evet. Onu konuşmuştuk.
2: İdeolojisinin yani vücuduna kazımış biri.
1: Ben az önce gözünü kan bürümüş derken işte kastım buydu. Dolayısıyla şu aşağıdaki üçlüden sürpriz yok. Ve Trump şimdi çok dışa yöneldiği için içeride biraz bana göre yapacağı işler ertelendi, aksadı. İçe döndüğü an Trump'ın ilk yapacağı iş bunları tasfiyesi olacak. Öyle bekliyorum ben. Peki. Ve sadece bu üçlüyle de kalmaz. Yani Trump'ın daha bana göre içeride yapacağı çok iş var.
0: Şimdi iki görüntüyü müsaade ederseniz ekranlara getireceğim. Biri Ben Givir'le bir Arakçı arasındaki gerilim. İfadeler çok sert ve radikal. Onu hemen ekranlara getirelim. Çünkü Ben Givir zaten sözleriyle birlikte tartışmayı, dünya tarafından konuşulmayı isteyen bir kişilik. Bütün Lübnan yanmalı. Orta Doğu'da ölçülü tepkilerle savaş kazanılmaz diyor. Bunu söyleyen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı. Arakçı da ölüm tarikatı tüm insanlık için bir tehdit. Tek amaçları kalıcı bir savaş diyor. Şimdi İran bunu uzun süredir söylüyordu ama bunun arkasına bir başka röportajı ekranlarınıza getireceğim.
1: Getirmeden görüşün... bak şuraya şunu söyleyeyim, birden açtım korktum. Hani bu maskeler vardır ya, takılır. Bunun bir adı var, onu maalesef yazmıyoruz. İt Amar Ben Givir. Tam adı o. Tam da adına yakışır bir söylem. Bütün Lübnan yanmalı. Niye? Çünkü bunlar hani o az önce bir üçlü açtın ekrana, grafikte mahlukat sürü.
0: Açalım. Sanırım o Lübnan'la ilgili o sert ifadeleri kullanan üç isim, aralarında Ben Givir de var.
1: Tam o tasmalığın takılacağı bir surat, bir figür ve adına da yakışıyor. İt Amar Ben Givir. Şimdi yanmalı.
0: Bugünden bakıldığında bu söylemler sanki bugünün söylemleriymiş gibi görünebilir ama şimdi Hillary Clinton'ın bir açıklaması var. Onu ekranlara getirince bunu söylemiştiniz.
1: Bak
0: bu
1: şimdi.
0: Uçakta. Bu vahşet aktörler olarak söylüyoruz.
1: Cehennemin kapılarını açın. Aslında o kapılar İsrail'e açıldı, farkında değiller. Bak bunlar İsrail'in iyi günleri. Yani Amerika'da dediğim gibi Trump aklı kaldığı sürece iktidarda çok daha gerilimli, böyle artık her şeyin zirve yaptığı bir süreci biz hep birlikte göreceğiz. Ne diyor? Lübnan'ı asla geri dönemeyecek, yerle bir ettik. Bütün Lübnan yanmalı. Bir de bir yaratık daha vardı, mahlukat. sureden asla çıkmıyor.

0: yapmayacağız. Her yerden çıkacaksın. Çünkü senin bu coğrafyada bir metre toprak hakkın yok. Ve ait olduğun yere gideceksin. Bu İsrail için geçerli. Ve bunu inşallah biz bu yakın zamanlarda göreceğiz.
1: Şimdi şöyle bir noktaya bağlayacağım. 2009 yılına götüreceğim sizi ve izleyicilerimizi. Hillary Clinton'ın o güne dair bir anısı var. Netanyahu ile ilgili çok benzer söylemleri o günde kullandığını söylüyor. Hemen bir izleyelim Hillary Clinton'ın o sözlerini.
2: I remember one day I was on the phone for hours with Ehud, with Bibi, with others, you know, and they would say things like, you know, our planes are on the tarmac, and I'd say, well, good luck. I mean, great. Why are you doing this? Well, no, they'd be in the hangar, but they were on the tarmac.
3: So you're saying you were being played?
2: All the time. All the time. I mean...
3: By an ally that receives an enormous amount of aid.
2: Well, of course. And look, Bibi's been obsessed, as long as I've dealt with him, with two things. Iran, as you know. Mm-hmm. And his desire to normalize relations with Saudi Arabia. The first formal meeting I had with him in 2009, probably March, at the State Department, it was absolutely, you know, how can we get normalization with Saudi Arabia and how do we totally decapitate Iran?
1: Şimdi Bibi iki konuda takıntılıydı diyor. Biri İran'ın tamamen yok edilmesi. 2009 yılında bunu söylediğini belirtiyor Hillary Clinton. Yani 17 yıl önce Dışişleri Bakanlığı döneminde ki Obama dönemi. O zaman da İran'la önemli bir noktaya gelinmişti. Peşi sıra iki isim de röportaj verdi. Hillary Clinton Obama da röportaj verdi. Bizim yaptığımız anlaşmanın daha gerisinde dedi. O gün de aynı şekilde bizi kullanmak istiyorlardı. Uçakları hangardaydı ama pistteymiş gibi davranıyorlardı diyor. Ya, İsrail'in tavrı değişmiyor. Burada Amerika'da süreci nasıl ikna edebildikleriyle ilgili diyorlar ya biz sadece Trump'ı ikna edebildik. Bundan önceki başkanları da ikna etmeye çalıştılar diye. Bir cümle alayım sonra hocaya döneceğim tekrar.
0: Tabii Trump'ın iknası Amerika'da hani bana göre Kennedy'den sonra en büyük olaylardan biri yaşanıyor. Trump konusu. Hatta ikinci seçimleri kazanır kazanmaz tartıştığımızda eğer kazanırsa da bir suikast, bir Kennedy benzeri vaka yaşanması çok muhtemel demiştim. Ya, ben benzere yakını yaşandı. Hala da yaşanma riski var onu söyleyeyim. Yani bir suikast beni şaşırtmaz Trump'a karşı. Dolayısıyla Trump'ın burada o yani çok kritik bir oyuna girdiği için sadece savaşı İsrail'le değil. O bahsettiğim işte müesses dediğim derin nizam dediğim Amerika'yla da bir savaşı var. Ve oradaki o iktidar elde tutma adına aldığı risk İran bataklığı Trump'ın belki yaptığı hatalarından biriydi. O kafasında şöyle kurdu olayı. Biz buraya gireriz. İran zaten sokaklar karışık. Burada en ufak bir müdahaleyle İran yerle bir olur. Zaten bölünmüş durumda halk. Biz de hazıra çökeriz. İran'ı bir şekilde diz çöktürür, her türlü konuda ikna eder. Anlaşma noktasına getiririm. Petrol yönetimi, İran'la yeni ilişkiler, Çin'den de koparırım. Alacağımı alırım. Mantık buna kuruldu. Ama hiç öyle olmadı. İlk günden beri giderek kenetlenen, giderek birleşen bir İran halkıyla karşılaştılar. Ve bütün hesap ters geldi. Sonra da nasıl çıkayım veya nasıl çıkarım ben buradan bunu zorladı. Bana göre en doğru en akıllı olanı yaptı. Neresinden dönsen kârdı ve ben dediğin doğru anlaşma maddelerine baktığında İran'ın kazanımı daha fazla. Ama Trump için artık onun bir önemi yok. Bu iş bir an önce bitmeli mantığıyla iş bu noktaya geldi. Risk var, sabotaj, her türlü risk var ama ben buradan sonra bir sürecin geri döneceğine pek ihtimal vermiyorum. Öyle ya da böyle bu imza atılacak.
1: Peki.
0: Yani süreç onu gösteriyor. İnşallah yanılmam.
1: İnşallah diyelim. En azından barışın bu topraklarda, komşularımızda, etrafımızda huzur bulması önemli. Oral Hoca, bıraktığımız nokta itibariyle Amerika'da iki Amerika'nın olduğu, özellikle İsrail'i destekleyen ya da önceleyen bir grubun olduğu ama Trump'ın da bugünden baktığımızda özellikle J.D. Vance ile birlikte İsrail'e çok sert mesajlar, hatta Aksiyon hala bir röportaj veriyor. O röportajda hala çok sert ifadeler kullanmaya devam ediyor. Ne dersiniz? İsrail'in sabotajına açık ama bu süreç tamamlanabilir mi? Tamamlanırsa da anladığım kadarıyla 2009'da Hillary Clinton diyor ki bir takıntılıdır. İran'ı tamamen yok etmek istiyor diyor. İsrail'in de böyle bir takıntısı var. Bugün bitse de Orta Doğu'da nihai bir barışı getirir mi bu anlaşma? Yoksa önümüzdeki süreçte bir başka krizi doğurur mu? Çünkü İran'ın kazanımlarının 14 maddeye baktığımızda çok fazla olduğunu, yani sahada da İran'ın kazandığını, masada da kazandığını görüyoruz. Ne dersiniz? Yorumunuz ne yönde olur?
4: Şöyle başlayayım.

0: Amerika'da bir karar verilmiş belli ki. Yani doğrudan şimdi İsrail'e yönelik bu kadar açıklamanın ardı sıra gelmesi bir politika değişikliğine yönelik bir kararın verildiğini gösteriyor. Bu anlaşma da İran'a tabii ki bir sürü kazanım sağlamış durumda, bu çok açık ve net. Ama bu kazanımlar sadece İran Amerika değil, Amerika kendi içindeki mücadele için bir zaman penceresi de yaratmak istediğini ben hissetmeye başladım bu açıklamalardan sonra. Yani İran dosyası şöyle bir kenarda dursun ve biz kendi içimizdeki bu kırılganlıkları giderelim minvalinde bir şeyler yaşandılar. Bir sezgim var şu an. Zaman gösterecektir tabii ki ne tarafa doğru evrileceğini. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Şimdi Netanyahu noktasında gerçekten Netanyahu 92'den beri İran diyor. Yani milletvekilliği döneminden beri İran diyor. İşte Oslo görüşmelerine karşı bir taraftan o zamanki işte iki devletli çözüm noktasında var gücüyle muhalefet yapıp başbakanlık yolu açıldı Yitzhak Rabin suikastı sonrasında malum. 2010'larda gene bir İran saldırısı ciddi bir şekilde olduğunu İsrail bürokrasisinin önüne geçti hep konuşuluyor idi ki zaten
1: Hillary Clinton 2006'da dedi ki pistte uçaklarımız şu anda kalkıyoruz tabii. Dedi bana diyor.
0: Orada İsrail içindeki mekanizmalar da Netanyahu'nun önüne geçtiği söyleniyor. Yani Netanyahu süreç içerisinde bu 30 küsur yıllık süreç içerisinde İsrail halkını ikna etmesi, uluslararası kamuoyunu ikna etmesi, kendi iç bürokrasisini ikna etmesi gibi birçok aşamalardan sonra bugüne taşıdı mesele ve yaşı 70'in üstünde. 73 yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir şey bırakmak istiyor arkası. Bir legacy, bir anlatı bırakmak istiyor. Bir Netanyahu anlatısı. Yani bir nevi aslında efsane olmak istiyor. Tarihe kesin geçti o ayrı ama kendi geçme isteği şekli şu. Nasıl ki Menahem Begin zamanında Irak tehdidini biz kaldırdık İsrail'e karşı gibi bir anlatısı var. İki devletli çözüm yok oldu. Artık tek bir İsrail var. Netanyahu'nun istediği şeylerden bir tanesi. Savunulabilir İsrail sınırlarını taşıdım. Şeyh Dağı'ndan, Hermon Dağı'ndan, Golan Tepelerine, şimdi Litani'nin güneyinde alarak diyelim, o dikdörtgeni çizmek, o dik şeyi yapmak, savunabilir İsrail sınırını getirdim. Ve
1: tabii Kats'ın bir açıklaması var, görsel olarak onu rica edeyim, o ifadeyi kullanıyor, o 200 bin kişiyi oradan yerlerinden ettik diyor, bir daha onlar geri dönmeyecekler diyor, Litani Nehri'nin ekranlara evet. Geldi. Lübnan'da güvenlik bölgesinde yaşayan 200 bin sakin geri dönmeyecekler. Bu söylediğiniz nokta herhalde oraya aldık.
0: Onu diyor. Söylüyorum tam olarak.
1: Tabii,
0: bunu
1: Lübnan
0: söylüyorum.
1: Lübnan köylerinin ilk hattının tamamı yok edildi. Tüm evleri yok ediyoruz. Biz girer, yok eder ve ayrılmayız. Şu anda Lübnan'da yaptığımız bu. Söylediğiniz gibi girdik ve çıkmayacağız
0: bunun
1: diyor.
0: Bunun teferruatı var. Şimdi bu girersem ayrı bir başlık olur. Belki gireriz. Yani neden Litani'nin güneyinde ne arıyor İsrail, ne yapmaya çalışıyor ayrı bir başlık. Ama İsrail'e yani kendisinden sonra yolsuz, soykırımcı bir başbakan değil. İşte bütün bunları gerçekleştirmiş artı İran tehdidine bertaraf etmiş bir başbakan olarak İsrail tarihine geçmek istiyor. Şeyi bu. Ama satranç oynayanlar çok iyi bileceklerdir demek istediğim şeyi. Bir fırsat gördüğünüzde tahtada bir yerden şahı sıkıştırmaya o kadar odaklanırsınız ki başka yerdeki tehditleri görmezsiniz ve siz o hamleyi yaparken aslında çok başka yerden oyunu kaybedersiniz. Yani çok stratejik bir kayıp yaşarsınız. Taşlarınızdan çok önemlisini kaybedersiniz. Netanyahu aslında bütün bu süreci evirirken 7 Ekim saldırılarını bir kaldıraç gibi kullanıp adım adım İran'a doğru bu işi taşırken İsrail'in çok önemli olan aslında kurucu felsefesinde yani en temel yapı taşı olan bir şeyin altını boşalttı. O da güvenli İsrail anlatısı. İkincisi yani bu hem yani çünkü ne İsrail kurulurken dünyadaki bütün Musevilere, Yahudilere güvenli limanı ve Orta Doğu'daki onların söylemiyle söylüyorum. Tek demokrasi, sağlıkta, tarımda oldukça ileri, dünyaya teknoloji satan, hatta kendi tabirleriyle cebinizdeki her telefonda bir parçası bulunan, özellikle sağlık alanında işte sulamalar vesaire birçok noktada dünyaya aslında aydınlığı, ışığı, bilimi, teknoloji getiren ulus anlatısı üzerinden ilerleyen bir şey var İsraillerin. Ama şu an gelinen nokta tamamen soykırımcı. En nötr insanı bile tamamen karşı noktaya getiren ki zaten işte Amerika'dan gelen açıklamalar belli. Yani tek müttefiğiniz hakkında da bu kadar şey yapmayın diyorlar.
1: Bir tek biziz diyor. Dünyanın %95'i size karşı diyor.
0: Netanyahu'nun kendi açıklamaları bile var olumsuza döndü diye. Dolayısıyla İsrail yapan, tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Kurucu anlatının tamamını yok etti Netanyahu. Ve aslında anlatının yok edilmesi beraberinde başka şeyleri getirir. Anlatı çok önemli çünkü bütün uluslar bir anlatı üzerine inşa edilir temel olarak. Haliyle şu an İsrail yaşadığı şey çok büyük bir stratejik kayıp. Yani tamam taktik başarılar var. Yani işte Litani'yi boşaltabiliyor, Şeyh Dağı'nı tutabiliyor gibi taktik başarılar var. Ama bunun stratejik anlamda uzun ve orta vadede

0: İsrail'e dönüş çok sert olacağını ben düşünüyorum.
1: Şimdi iki madde dedi Hillary Clinton. Diğeri de Suudi Arabistan'la normalleşme. Biz sonra bunu şöyle görmüştük. İbrahim'e anlaşmalar. Ve o 7 Ekim olmamış olsa muhtemelen Suudi Arabistan'la da o anlaşma imzalıyor. Hatta Bahreyn'le...
0: Bu da boşa düştü mesela.
1: Tabii Bahreyn'le imzalıyordu. Şimdi oraya baktığımızda orada da bir Körfez ülkeleriyle yaşanan bu sıkıntıdan dolayı bir problem olduğunu söyleyebilir miyiz? Trump bunda ısrar ediyor ama ya bundan sonrası kolay değil. Bakın, herhalde normalleşme.
0: Bölgede yani şu an Netanyahu'ya gelen sürece kadar İsrailliler işte Mısır'la bir tanınmak için bile biliyorsunuz 79'daki anlaşmayı neler yaşandı yani kaç savaş yaşandı. Doğru. Ne kadar hikayeler gelişti. Ki bölgede böyle bir hani bizim de varlığımızı kabul edin, bir devlet olarak varoluşumuzu kabul edin şey, tam o noktaya gelinmişti zaten. İbrahim anlaşmaları yapıyordu, Suudi Arabistan normalleşme söz konusuydu, Hindistan'dan beri gelen ticaret yolları konuşuluyordu. Yani İran dışında neredeyse her ülke bir şekilde İsrail'in varlığı kabul etmiş ve artık buna göre de yeni bir düzen oluşmak üzereydi. Bunun da altını boşalttı Netanyahu.
1: Ya şöyleydi, yalnızlaşmış bir İran'dan, şimdi bu sürecin sonunda yalnızlaşmış bir şimdi... İsrail'e doğru... Eğer İran'la bir normalleşme gerçekleşirse o 300 milyar dolarlık dondurmuş varlıklar az önce Mervan söylemişti. Olursa bir ticarette gelişirse yalnızlaşmış İran'dan yalnızlaşmış bir İsrail'e bir dönüş gibi bir şey görüyoruz.
0: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi Lübnan'a diyorlar hani işte saldırı meseleleri devam ederken şu an de facto olarak İran'ın pozisyonu Lübnan'ın hamisi gibi pozisyona dönüştü. Yani öyle bir anlaşma imzalattılar ki yani İran'la Amerika arasında yani sanki Lübnan'ın bütün hamisi İran'mış gibi bir pozisyon da şey yaptı. Bu da mesela bir stratejik kayıptır İsrail açısından. Çünkü sen oradaki vekili temizlemek istiyorsun. Ama yapılan anlaşmada senin büyük müttefikine yapılan anlaşmada oradaki ateşkesin garantörlüğünü sağlar hale geliyor. Yani bunun gibi birçok şey. Şimdi vekil güçler kaldırılacak dendi daha ne denir legalize bir meşru hale geldi.
1: Hamisi haline gelmiş oldu. Doğru.
0: Yani meşru hale geldi. Balistik füzeleri zaten konuşan yok şu an. Nükleer meseleler tamamen konjonktür.
1: Dondurulmuş varlıklar belki onunla ilgili de bir görselimiz vardı ekranlara getirirsek. Buyurun.
0: Yani 20 sene sonra 30 sene sonra İran'ın aynı şeylere tekrar dönmeyeceğinin bir garantisi artık İsrail'e kimse veremez. Yani bir başarı zaten ortada yok gibi uzar gider bu liste. Haliyle ortada o işte efsane olacağım diye çıkılan yolda Netanyahu'nun şahsi hırslarıyla bağlantılı bir şekilde İran'a birçok kazanç sağlandı. Bir kere Hürmüz statüsü değişti artık de facto olarak. Bu bir kazançtır. Evet. Ve keza nükleerde zaten İran söylediği şeyi kabul ettirdi. Yani ben zaten nükleer silah yapmak istiyorum demiyordu İran. Keza ben bunu işte NPT'den gelen bütün haklarımı kendim için bütün uluslarda ne varsa ben de aynı şeyi istiyorum diyordu. Anlaşma da bunu söylüyor. Yeni bir şey yok yani İran açısından.
1: Peki.
0: Dondurulmuş varlıkları kurtarmış oldu bir taraftan. Bunların hiçbir savaş öncesi yoktu. Yani dolayısıyla İsrail için yani Amerika için tamam. Amerika
1: yaptırımların belki ama önümüzdeki süreçte kaldırılması mesela, söz konusu olacak. Bu da İran'ın normalleşmesi anlamına gelebilir deniyor.
0: Mesela yani şimdi Amerika zaten bölgede bir istikrar arıyor. Yani işte Suriye meselesi, Irak meselesi görüyoruz neler oldu. İşte Lübnan'daki meselelerde keza arabulucu rolünü görüyoruz. İran'da da belli aynı politikayı yürütecekleri belli. Yani İranlılar eğer çalışırlarsa aynı şekilde mutava yani ne denir? Uzatılmış yer aynı şekilde karşılık verirlerse belli ki bu statüko devam edecek.
1: Peki.
0: Ama bu hikayenin en büyük kaybedeni İsrail. Ve bunu da hamasetle söylemiyorum. İşte az önce söylediğim şeylerden yola çıkarak söylüyorum.
1: Peki.
0: Ama bunun esas çıktıları orta ve uzun vadede kendini daha çok hissettirecek.
1: Şimdi hocam şöyle bir gerçek de var. İsrail burada kaybeden ama iki önemli seçimden bahsetmiştik. Seçim manipülasyonları. Şimdi Netanyahu ile ilgili özellikle Fransa'dan gelen bir açıklama vardı. Onu da hemen rica edeyim. Macron'un açıklamaları ile ilgili. Sonra da Fransa'dan gelen bir açıklama var. Seçimlere özellikle İsrail'in kurduğu o yapı üzerinden müdahalesi yani Filistin'i destekleyen adaylara ya da İsrail'e karşı olan adaylara karşı çünkü sosyal medya ellerinde şimdi bunu söylemekte herhalde bir bahis yok. Böyle bir durum var. Netanyahu da Macron da Netanyahu'ya böyle söylüyordu. Şimdi bu Black Corps skandalıyla birlikte bir kez daha gün yüzüne çıktı. Neydi o? Çok kısa hatırlatayım. Küresel seçim müdahale operasyonu olarak değerlendiriliyor. İsrail merkezli dijital etki ve seçim müdahale ağı kurulmuş durumda. Bununla ilgili dijital etki operasyonları, yapay zeka destekli avatar fabrikası, sahte hesaplar, deepfake içerikler, seçim müdahaleleri. Şimdi bunların benzerlerini biz zaman zaman Türkiye'de dış kaynaklı olarak görüyoruz. FETÖ'nün zaman zaman Türkiye'de de yaptığı organizasyonlar içerisinde bu başlık görünüyor. Bir diğer görsele geçelim. Bu yöntemleri kullanan Black Corps'la ilgili Fransa'da bir operasyon başladı. Adım adım planladığı sızma ve müdahale süreci ortaya çıktı. Öncelikle bir site kuruldu. Filistin'e yardım görünümünde bağış toplandı. Filistin yanlısı topluluklara bu şekilde erişim sağlandı. Topluluklar haritalandırıldı. Hedef belirlendi, operasyon altyapısı hazırlandı ve Fransa'da yerel seçim sürecinde o operasyonda düğmeye basıldı. Filistin yanlısı duruş sergileyen Lefeili yöneticilere yönelik organize bir karalama kampanyasını başlattılar. Önce hedef kitleyi belirlediler. Hemen ekranlara getirelim diğer görselimizde. O karalama kampanyasında 3 isim ön plana çıkıyordu. İşte ekranlara geldi. Sebastian Delegu, bir milletvekili, Marsilya milletvekili. Bu kişiyle ilgili sahte siteler, sahte haberler, QR kodlu broşürler dağıtıldı, afişler asıldı. Bir anda iddialar arasında tecavüz, cinsel saldırı, taciz, şiddet, suç örgütleriyle bağlantı ve yolsuzluk. Sosyal medyaya girenler Sebastian Delegu ile ilgili olmayan haberlere, hazırlanmış, üretilmiş haberlere rastlamaya başladılar. Devam edelim. Sadece bu Delegu'nun Filistin'e desteğiyle ilgili ortaya çıktı. Bir sonraki görseli de ekranlara getirelim. Sonrasında süreç genişledi. Fransa'da yaptıkları operasyonu İskoçya'da, ki malum İskoçya Filistin davasına en yoğun desteği veren ülkelerden biri. New York'ta, New York Belediye Başkanı süreci. Angola ve Togo'da da bu süreci başlattılar. Seçim müdahaleleri, yabancı dijital müdahale, teknik inceleme, doğrulama ve kanıt analizi yapıldı. Bir sonraki görseli de ekranlara getirelim. Özellikle İskoçya'da John Swinney, İskoçya Başbakanı, 4 saldırı dalgası gerçekleştirildi. Mamdani, malum İsrail'e karşı duruşu belliydi. Angola ve Togo'da da yapıldı. Şimdi seçim süreçleri de var. Merve Şemdamuruç önümüzde. Hem İsrail'de var, hem Amerika'da var. Dünyanın çeşitli noktalarında var. İsrail'in de hazırladığı böyle bir yapı var. Ne dersiniz? Sizi şaşırttı mı? Açıkçası ben bu konunun bu kadar derinlemesine analizini bilmiyordum. Araştırınca öğrendim. Şaşırmadım da. Tahmin edilebilir. Şeytanın aklına gelmez ama yapılabilir olduğunu, İsrail tarafından, bir güç tarafından yapılabilir olduğunu düşünüyorum. Sizin yorumlarınız kıymetli. Buyurun.
2: Yok, hiç şaşırtmıyor ama yapay zekanın geldiği noktayı düşünürsek, bugüne kadar biz özellikle hatırlarsanız Gezi olayları itibariyle sosyal medyadaki o dezenformasyon kampanyalarını falan görmeye başlamıştık. Onlar manuel yapılıyordu o dönemde, işte botlar elle oluşturuluyordu. Doğru. Falan ve belli bir yerden sonra kod vasıtasıyla sayıları artırılmıştı. Şimdi yapay zekaya, yani tek bir komut yazıyorsunuz ve siz yatıp uyuyorsunuz. Sabah size yüzlerce, işte sizi, yani hedefinizdeki şahısla ilgili dezenformasyon içeriği, yeni siteler, geçmiş bir hikaye, bir anlatı sunuyor. Zaten bu Black Core'da aslında benzerlerinin belki de işte böyle bir sofistike versiyonu diyelim. Bu arada yani yapay zeka ile İsrail'de çok uğraşan var. Siber konularla da eskiden beri çok uğraşan var. Bu arada yapay zekayı hayatımızdan tamamen söküp atalım demiyorum. Bu mümkün değil. Ama sosyal medyayı anlamakta ve anlatmakta ne kadar geciktik, bu konuda o kadar gecikmemeliyiz. Bunu anlamak için ve belki de sosyal medyada artık üretilen içeriklerin, tabii, buna işte Facebook falan dahil, yapay annemizin içerikler, babamızın baktığı o içerikleri, kim üretmiş, kim demiş sorusunu daha fazla okuyucunun, sosyal medya okuyucusunun sorması için çok
1: dijital
2: önemli.
1: Dijital okur yazarlık galiba.
2: Evet.
1: Burası da o tesis, devasa bir tesis ve sadece bu işlemler için hazırlanmış.
3: Evet.
1: Black Core'un merkezi de böyle görüntülendi. Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Fransa'da ortaya çıktıktan sonra işte ekranlara da geliyor. Dev bir teknoloji şirketi dünyayı manipüle etmeye çalışıyor.
2: Bunlar şöyle söylüyorlar, ya işte büyük bir enformasyon savaşı çağındayız. Bu modern zamanların hikayesi bu. Biz işte özellikle hükümetlere aslında kendilerini satıyorlar ve biz size bir anlatı şansı sunabiliyoruz. İşte sosyal medyada sizin yapamadığınız o anlatıyı şekillendirebiliyoruz. Bu onun süslü versiyonu. İşte Facebook'un galiba vardı değil mi? Özellikle Obama'nın dönemindeki seçimlerde,
1: evet,
2: değil mi?
1: Cambridge Analytica tartışması.
2: Evet, ilk onunla bu konu konuşulmuştu.
1: Brexit, İngiltere'nin Brexit süreci vardı. Şey.
2: Evet.
1: O belgeseli de var.
2: Ama onlardaki işte sayı buna oranla, ki o zamanlar bile sayının, datanın çok yüksek olduğu söyleniyordu. Buna oranla gerçekten devede kulak olduğunu, evet, söylemek lazım. Bugün itibariyle bunlar çok tehlikeli. Bu bana şeyi hatırlattı. Savaşın içerisinde dahi yapay zekayı kullanan bir toplumdan bahsediyoruz ve mesela özellikle Gazze'deki soykırım sürecinde İsrail'in nasıl yapay zeka kullandığı üzerine biraz çalışmıştım. Hangi modelleri kullanmıştım? Mesela bir tanesi

0: beni çok etkilemişti ve hala kanım donuyor. Tüylerim diken diken oluyor. Where is daddy diye bir algoritma. Baban nerede? Özellikle hedefi dışarıda değil, işte değil, sokakta değil, bizzat eve girdiği zaman vurmaya konumlanmış bir yapay zekadan bahsediyoruz. Hani çocuk var, ailesi var, masumlar var, siviller var falan. Bu yaklaşım yok. Neden? Çünkü baba çocuklarının yanındayken en kolay hedeftir, en doğru hedeftir yaklaşımına hem sahip hem de adını baban nerede koyabilecek kadar soğukkanlı katillerden bahsediyoruz. Tabii. Bu teknoloji çağında hakikaten çok dikkat etmek lazım. İşte mesela yakın zamanda UCM başkanı ile ilgili bazı cinsel saldırı vesaire iddiaları çıktı. Bugünden sonra seçimler, herhangi bir lider, yani kendi verim, bakın bunlar sadece içerik üretmiyor. Bir de olan içeriği, doğru içeriği de yok etmeyi, kaybetmeyi, izini silmeyi de başarabilenler. Yoksa o kadar büyük neredeyse fabrika görüntüsü, hatta kendileri de fabrika diyor sanırım.
1: Devasa bir tesis.
0: Evet. Yani böyle bir fabrika görüntüsü sadece yüzlerce içerik üretmekle, yani bunun için illaki
1: devasa bir tesis.
0: Evet, bunun için birkaç tane bilgisayar da yeter. Ama neden fabrikaya ihtiyacınız var? Siz dezenformasyon üretirken bir de doğru bilgiyi de silebilmeniz gerekiyor.
2: Devam edeceğiz. Mustafa Ertekin, müsaade ederseniz Coşkun Baş bir istihbaratçı olduğu için sona bırakacaktım ama öyle başlıklar açtı ki Merve Şebnem Muruç, bir bilen olarak, uzman olarak Coşkun Başbuğ'a döneceğiz. Ne diyorsunuz? Şimdi istihbarat elbette istihbarat savaşları da savaş alanlarının önemli bir noktası. Siz yıllarca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde buna dair çalışmalar yapıldınız. Bu artık bunun son noktası, nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi ekosistemde kilit isimler de var. Şimdi bir tanesi eski İsrail Dış İstihbarat Direktörü, eski Mossad Operasyon Direktörü, Amerika'dan eski Amerikan Dışişleri Bakanı CIA Direktörü, eski Mossad Subayı, eski Shin Bet yani İç İstihbarat yine Direktörü. Bu isimlerin oluşturduğu bir şirket ve ağdan söz ediyoruz. Profesyonel bir istihbarat fabrikası oluşturulmuş. Yorumlarınız değerli bir uzman olarak buyurun.
3: Şöyle hani diyoruz ya, küresel çete, işte Siyonist cephe, işte üst akıl, işte o aklın tezahür ettiği bir sahne. Dolayısıyla hani o dünyada işte iki kutuplu savaş, bana göre en üst perdede iyilerin ve kötülerin savaşında kötü cephenin almış olduğu bir tavır ve bir yapılanmanın iz düşümü. Şimdi az önce ben Amerika İsrail Savaşı başladı, bu tank, top, kazma kürek de olmayacak derken kastım buydu.
2: Bu değil mi?
3: Kastım bu ve benzer savaşlarda. Artık günümüzde yeni dünyanın savaş yöntemleri bunlar. Ve en etkili savaş yöntemi, onu söyleyeyim. Yani tanktan, toptan çok daha etkili bir savaş yöntemi. Bir anda oluşturacağınız algıyla milyonları yönlendirme, sürü psikolojisine sokma ihtimaliniz var. Az önce çok güzel örnekledin. Grafikte o bütün Kerem'e, diğer arkadaşlara çok teşekkür etmek lazım. Gerçekten iyi bir kronoloji yapmışlar. Orada dikkat edersen aslında olayın işleyiş şekli şu. Önce hedef belirleniyor. Hedef kim?
2: Bir daha alabiliriz en baştan, şöyle hızlı hızlı Coşkun Baş bu da değerlendirir. Önce bir hedef belirleniyor.
3: Bak, hedefi belirledik. Kim?
2: Önce bir sistem kuruluyor.
3: Bak ne diyor? Sahte sabah, yani hedef belirlendikten sonra
2: bunlar önce hazırlanıyor. Bu. Hemen ikincisini ekranlara getirelim.
3: Bak bir sonrakinde ne
2: Fransa
3: diyor?
2: Operasyonu örneğin.
3: Bak şimdi ilk etapta bir hedefi belirlemişler.
2: Kim? Evet. Sadaka önce, Filistin diye bir site kurmuş.
3: Bak aslında ilk yapılan şu.
2: Filistin yanlısı duruş sergileyen LFI'lı siyasetçiler.
3: Benim şimdi kim? Filistin yanlısı hedefim
2: belli.
3: Hak'tan. Biz de bilinmeyen, seni destekleyecek bir hedef kitleyiz. Önce bana bir ulaşması lazım. Benle o kontak, o temas aldıktan sonra sana yönelik kampanyayı başlatması lazım.
2: Şimdi hedefi buldu. Site üzerinden.
3: Sonra bak siteyi kuruyor. Ne diyor? Black Core Filistin halkına destek. O kadar masumane ki. Yani
2: ben de iyi niyetle o siteye girdim, destek verdim. Artık benim Filistin'i destekleyen bir seçmen olduğumu öğrendiler.
3: Öğrendiler. Haritalama yapıyor dedin ya.
2: Hemen var burada da topluluklar haritalandırıldı.
3: Bak haritalanma yapın. Bak ne diyor? Siteyi kurdu. Tuzak site, onu söyleyelim. Sonra
2: bağış toplandı.
3: Yardım görünümünde bağış topluyor. Bütün o bu konuda meyli olan, bu konuda hevesli, istekli, destekleyen kim varsa bunların hepsini tespit etti.

0: erişimi sağladı bu yol ve yöntemle. Haritaladı. Belirlendi. Nerede kim var? Nasıl bir kitle var? Mahalleler, köyler, iller, şehirler. Sonra operasyonel altyapı hazırlandı. Nerede? İşte az önce sıraladık ya.
1: Sosyal medya. Devam edelim. Üçüncüsü de hemen daha net gösteriliyor.
0: Ve sonra operasyon başlıyor.
1: Başladı. Kime? Üç isim.
0: Mesela şimdi cinsel
1: Sebastian Delegu.
0: Şimdi ben kitleyi belirledim. Kitlenin destek vereceği kişi belli. Haktan. Niye? Haktan'la aynı şeyleri savunuyorlar.
1: Filistin'i destekliyor.
0: Ama ben esas bana etki üretecek Haktan'ı devre dışı bırakmam için bu kitlenin nezdinde Haktan'ı bitirmem lazım.
1: İtibarsızlaştıracağım.
0: İtibarsızlaştırmam lazım. Onu da neyle sağlarım? Ama cinsel saldırı, ama taciz, ama pedofili, ama teröristlerim, ama bölücülerim bu gibi. Şimdi
1: şöyle içerikler oluşturulmuş Coşkun Baş bu. Deepfake görüntüler kullanılmış. Muhtemelen o cinsel saldırı iddialarının görüntüleri, pedofili terör bağlantısı. Koordineli sahte hesap ağları, karalama içerikleri, platformları söyleyeyim. TikTok, Instagram, Facebook ve Twitter.
0: Herkesin kullandığı platformlar. Yani sosyal günlük platformlar. Şeyde, bak şurada çok güzel bir tanımlama yapılmış. Hedefi al, yani belirle. İftira at, içerik üret, yay ve algıyı manipüle et. Olay bu kadar basit.
1: Yani ben, çok güzel olmuş formül.
0: Ha, bak en altta en güzelini anlatmışız grafikte. Hedef belirlendi, iftirayı atacağız. Bu cinsel içerikte olur, siyasi olur, yani ahlaki ilişkilerde olur, yolsuzluk, hırsızlık gibi. Daha sonra bu iftirayı destekleyecek argümanlar üretiyoruz. Yapay zeka ile görüntü, yalan haber vesaire. Bunu yayıyoruz. Şimdi belirledik ya, erişim sağlandı. Bir anda milyonlara ulaştırdık. Herkesin kafa karıştığı, Haktan doğru adam mı yoksa yanıldık mı? Ve süreci manipüle et. İşte o sandığa yönelik manipülasyon böyle sürecinde de senin oylarını etkiliyor. Bu artık dünyada uygulanan bir yöntem. Bunu Fransa ilk keşfetmiş.
1: Açıkladılar.
0: Ve Fransa açıkladı. Şu an diğer ülkelerde bunu tartışıyor. Yalnız enteresandır. Mesela Amerika'nın en kirli yapısı Blackwater vardı hatırlarsanız.
1: Doğru.
0: Katil sürüsü. Şimdi Black
1: gene Black Core.
0: Bak yine Black
2: hep
0: başta.
2: Siyah yani.
1: Hep siyah.
2: Hep ve, siyah.
0: Ha, bir de Black Rock vardı herhalde.
1: O bir şirket. yatırım.
0: Gibi. Yani böyle enteresan başlıklarda aslında şeyde ayrıntıda gizli derler de şeytan. Biraz baktığında o kurulan tuzağa bunların ne maksatta ne iş yaptığını net görebiliyorsun. Buna maalesef en çok maruz kalan da ülke bizim ülkemiz.
1: Çünkü bu platformları çok kullanan, denetimsiz kullanan, o platformlardan gelen içeriği sorgulamadan kabul eden, yaş olarak da öyle. Şimdi Fransa'da da başka ülkelerde de yaş konuyor. O yüzden de çok daha dikkatli olmamız gerekiyor bu platformlardan gelen içerikler konusunda galiba.
0: Haktan her yayında söylüyoruz, yineleyelim. Olana kadar da bunu tekrarlayalım. Yerli ve milli yazılım, yerli milli haberleşme, bak Çin bunu başardı. Bunları çünkü her biri ucu Amerika'da olan, denetimsiz dediğin gibi her türlü yani kötülüğün, iftiranın döndüğü maalesef platformlar. Şimdi bu ve çok da yaygın kullanılıyor.
1: Bu çok çarpıcı. Bunu yorumlamanızı isteyeceğim Coşkun Baş bu. Şimdi bir kutuplaştırma stratejisi. Şimdi bir platform kuruyor. Sahte İslamcı bir platform. Karşısına gerçekli sahte bir Katolik hareket kuruyor. İkisi de onların. İkisinin birbirlerine mesajlarını, yani bir kavgasını, kutuplaştırmasını kullanıyor. Yapay kutuplaştırılıyor. Toplumsal gerilim yaratıyor. Dini ayrılışma yaratıyor. Buradan da bir siyasi etki oluşturuyor ve bunu da sandığı manipüle etmek için kullanıyor.
0: Şimdi sandıktan öte bir de dünyayı karıştırmak, kaos adına kullanıyor ve en tehlikeli kullanım, onu söyleyeyim. Bak siyasi ayrışma, bölüşmeleri kısmen tolere edersin. Ama dünyada en tehlikeli, en sinsi ve en de şiddetli çatışmalar hep teolojik kökenli olmuştur. Din savaşları, açlı saldırıları, bunun yaratmış olduğu etkiler. Şimdi bu denendiği, sınandığı için yeniden böyle bir ortamda en etkili yöntem olan din konusunu işlemek adına çok sinsi bir oluşumun içindeler. Kutuplaştırma, bak çok güzel bir kademelenme.
1: Söylediğiniz
0: olmuş.
1: Aşağıda kutunun içindeymiş, ben onu görmedim. Bu yalnızca seçim müdahalesi değil, toplumsal kutuplaştırma operasyonu olarak da değerlendiriliyor.
0: Ben bunu görmemiştim. İşte az önce anlattığımın tam özeti olmuş. Ne yapıyor? Bak şimdi sen dünyayı yönetmeye kendini görevli sayan bir yaratık sürüsüsün. Diyorsun ki dünyayı ben yöneteceğim ve dünyanın hamisi benim. Ne yapman lazım? İşte nüfusu kontrol altına alman lazım. İşte insanları kutuplaştırarak algıyla bunları yönetir hale gelmen lazım.

0: Bunu yapmak için de bir kutuplaştırma ilk etapta ihtiyaç duyduğun konu tam da en başa koymuş. Bunu kutuplaşmayı sağladık. Sen dedik İslam kanadı, sen işte Hristiyan kanadısın. Sizi ben bir şekilde çatıştıracağım. Bu bahsetmiş olduğun sahte sitelerle, birbirine düşman söylemlerle, olmayan haberlerle iki tarafı gerdin. Kutuplaştırdın, gerilimi yarattın. Dini ayrışma da sağlandı. Tam artık eskide mesela Osmanlı'da yan yana evler, yan yana ibadet yerleri. İşte havra, kilise, cami. Hiçbir sorun yok. Hepsi de günlük gülistanlık, günlük yaşantıyı sürdürüyorlar. Bu çeteye ters konular. Böyle olmaz. Huzur asla böyle bir arada yaşama olmamalı. Bunun olmaması için de kutuplaştırdın, gerilimi yarattın, ayrışmayı da sağladın.
1: Siyasi etkisini
0: de ürettin ve daha sonra bir ortamda bunları çatıştırdın.
2: Galibi ilan ettin.
0: Bu hep denenen bir yol.
1: Şimdi şunu soracağım Mustafa Ertekin'e de. Türkiye'den çok tanıdık olduğumuz noktalar. Zaman zaman. Özellikle Suriyeli misafirlerimiz konusunda tabii. Bir anda görmüştük bunu. Böyle bir hareketlenme, bir gerilim. Sonradan o tansiyonun düştüğünü de gördük.
0: Bak o az önce saydığım kademesi Suriye konusunda yaşandı.
1: 3-5 tane daha başlık var ama
2: sokak şimdi çağrıları da dahil edebiliriz
1: gibi
2: ona.
1: Olabilir. Evet. Ne dersiniz Türkiye'ye uyarlamasının etkisini uygulanıyor mudur? Uygulanmış mıdır geçmişte ya da biz nelere dikkat etmeliyiz?
2: Baktan Bey bakın bu algı merkezli hakikaten siber güvenlik duvarlarını çökerten, dezenformasyon üreten, bu dezenformasyonları bazen negatif ve pozitif alanlarda kullanan hakikaten özel bir etki alanına sahip şirketler tarafından idare edilen bir yapı. Bakın bu Black Corps dediğimiz nüsubet 8200 istihbarat görevlisi, yani önemli istihbarat kuruluşlarından ayrılmış istihbarat kuruluşlarının efendim istihdam edildiği bir pislik fabrikasından bahsediyoruz. Bunlar şimdi bunların görevleri tabii ki biraz önce kıymetli komutanım ifade etti. Toplumlardaki nasıl algı yaratılıyor? İlk önce eğilimleri ölçülüyor. Neyle ölçülüyor? Sosyal platformlarla. Mesela dini eğilimler ölçülüyor. Efendim işte hangi sosyal sitelere giriyor? Hangi yerlerden sipariş veriyor? Hangi silah mı bakıyor? Kalem mi bakıyor? Telefon mu bakıyor? Gibi birçok eğilimleri ölçerek bir bilgi havuzu, yapay zeka tabanlı bir bilgi havuzu oluşturuluyor. Bu bilgi havuzlarında o kadar çok farklı detaylar var ki insanları çatıştırabilecek, insanları itibarsızlaştırabilecek, insanları veyahut da itibarsız bir kişiyi muteber bir kişi haline getirebilecek yöntemler deniliyor. Bu yöntemlerden ne yapılıyor? İşte hassasiyetler üzerinden efendim ve gerilimden siyasal sonuç çıkarma stratejileriyle bunları süsleyerek hakikaten bu anlatmakla birkaç cümleyle anlatmakla mümkün olmayan bir denklem.
1: Şimdi Mustafa Ertekin bir etki gücü göstergesi var. Lütfen onu yorumlayın. Buyurun belki eşlik ederseniz bana da 100 milyondan fazla aylık potansiyel erişim var.
2: Evet.
1: 50'den fazla dil ve bölgeye içerik üretiyorlar. 1000'den fazla aktif ve bot hesap ağı var. 7/24 kesintisiz bir operasyon var. Burası çok çarpıcı. 180'den fazla ülkeye yayılım kapasitesi var. Tabii. Ve %99 anonimlik ve iz gizleme. Yani anonim hesaplardan izi gizlenmiş hesaplardan yapıyor. %99 bu etki gücü de çok çarpıcı. Ne dersiniz?
2: İşte bu siber çeteler bunun için var ediliyor. Dezenformasyon yasaları dünyanın her ülkesinde var. Bu dezenformasyonla mücadele güçlendirilmesi neden isteniyor ülkelerde? İşte bu biraz önce saydığımız etki gücü göstergelerinin artık yapay zeka ile desteklenip çok daha büyük problemlere sebep olduğundan kaynaklanıyor. Şimdi burada çok önemli veriler var. Gerçekten teşekkür ediyorum hazırlayan arkadaşlarımıza da. Burada çok katmanlı bir ağ var. Yani siyasal etkileri, ekonomik etkileri, toplumlar, güvenlik ve savunma gibi başlıklar var ama en önemli başlık şu. Ben bir toplumu ele alalım. Bir örnekle anlatayım. Çok teknik cümlelere girmeye gerek yok. bir toplumu ele alalım.

0: Diyoruz ki, örnek veriyorum, bir ülkede ne kadar inanç yönelimi, inanç şeyli farklı gruplar var. Bir şeyde demografik yapı açısından neler var? Bir bakıyorsunuz gençliğin eğilimleri neye yönlenmiş? Eğitime mi yönlenmiş, başka konulara mı yönlenmiş, yasaklı maddelere karşı mı yönlenmiş? Şimdi bu veriler alındıktan sonra yapay zeka hafızalarında bunların bir araya getirip güçlü gruplar oluşturulması hedefleniyor. Bu güçlü grupları da elinde tutan, çünkü aidiyet hissediyor o gruplar kendisine. İşte arkadaşlıklar kuruyorlar sosyal medya üzerinden, haberleşme şeyleri kuruyorlar. Bu o eğilimde olan kişiler o sitelere giriyor. Onlarla haberleşiyor. Dolayısıyla bu Hin çetesi, Black Core dediğimiz bu Hin çetesi ne yapıyor? O zaman bunu siyasi olarak da kullanabiliyor. Diyor ki toplumda işte iktidarları mı değiştirmek istiyorsunuz? Bugün Türkiye'de bakın tırnak içinde söylüyorum. Sokak çağrıları, sokakları hareketlendirip karmaşadan siyasal sonuç çıkarma hamlelerinin dünyadaki yeni adı yeni kalkışma şeyleridir bunlar, operasyonlarıdır. Bunları toplumun her kesiminden, işte diyelim ki 18-30 yaş grubunu farklı eğilimlerden de olabilir, farklı siyasi eğilimlerden olabilir, farklı düşüncelerden olabilir. Bir tek amaç etrafında şekillendirirsiniz, işte ekmek niye pahalı diye sokağa dökersiniz. Onların konuştuğu ekmek olur ama farklı düşünceleri ne olursa olsun ne yapıyorsunuz? Bir ekmek üzerinden bile algı yaratarak toplumda bir infial duygusu oluşturup dezenformasyon yaratıp iktidarlara karşı da kullanırsınız. Bugün belki de konumuz değil ama siyasi açıdan baktığımız zaman şimdi birçok olaylara şahit oluyor. Birçok operasyonlar yapılıyor. Şimdi bunların temel amacı Türkiye'yi Brüksel, Londra eksenli ve istihbarat kuruluşlarının Türkiye üzerindeki bir takım yapılar. Bakın mesela ne kadar Mossad ajanı yakalandı veyahut da onlara aparatlık yapanlar yakalandı.
1: Her ülkenin aslında sadece İsrail değil, tabii, İran'a yönelik de Türkiye'nin bir operasyon sahası olamayacağını
0: anladılar.
1: Gösterdi.
0: Niye anladılar? Çünkü devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakikaten gerek teknolojik, gerek askeri, gerekse istihbari anlamda çok önemli kazanımlar elde ettik Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bugün Milli İstihbarat Teşkilatımız, gerek operasyonel gücü, gerek bunları takip etme hamleleri ile hakikaten dünyada sayılı istihbarat kuruluşlarının içerisine girdi.
1: Doğru.
0: Teknolojik anlamda.
1: Bir başlığı anons edeyim müsaadenizle.
0: Tabii,
1: Marc-Antoine Briland, Vigil'in başkanı, açıkladığı ülkeler var Fransa'da.
0: Evet.
1: Fransa'daki seçim müdahalesi soruşturması yürütülüyordu.
0: Evet.
1: O yürütülen incelemelerde, yani Fransa'daki müdahale incelenirken benzer yöntemlerin İskoçya'da, New York'ta, Angola'da, hatta Togo'da da uygulandığını söylüyor. Yani geniş bir yelpaze.
0: Tabii dünya interlantında belediyeler, belediyesi, New York belediyesi
1: seçimleri. Özellikle evet. Orta Doğu'da da bu kullanılıyor. Şimdi Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle, müsaade ederseniz
0: tabii,
1: bu başlığı
0: tabii
1: ona da soracağım. Turgut Alp, kolaylıklar dileyelim. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Öncelikle gelişmeleri soracağım elbette. Ona dair de çok kısa bir bilgilendirme yaparsan, Cenevre iptal olduğu ama bıçak sırtında ya da pamuk ipine bağlı bir ateşkes süreci var Lübnan başlığı ile ilgili, ama bir de Black Core, bu konuda eminim senin de eline ulaşan bilgiler vardır ki Anadolu Ajansı da bunun haberlerini yaptı, hatta o merkezi görüntüledi, az önce ekranlara da getirdik. Bu iki başlığa dair görüşlerini almak isterim, sözü hemen sana bırakayım.
2: Bu Black Core'la ilgili biz İsrail Ticaret Bakanlığı'na da sorduk. İsrail içerisine kayıtlı mı diye bir yanıt almadık. İnternette de bütün izleri silinmiş. Biraz önce detayıyla konuştunuz. Ben buna şunu eklemek isterim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları vardı. Algoritmayla, çeşitli sosyal medya hesaplarıyla nasıl oynamaları gerektiği ve en önemli savaş alanlarından birisinin bu olduğuna yönelik. Yani İsrail şuna çok ciddi yatırım yapıyor. Sosyal medya, dijital ortamda hem algıyı kendi lehine yönetmek hem de Filistin lehine ya da İsrail aleyhine olabilecek içeriklere müdahale

0: etmek, görünürlüğünü engellemek, bot hesaplarla onlara tevziratta bulunmak, saldırıda bulunmak gibi. Şimdi burada da daha tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz. Fransa'da bu ortaya çıktı. Fransalı bir şirket bunu söyledi. İsrail'deki Haaretz gazetesiyle beraber hatta ortak bir rapor yayınladılar. İşte seçimlere müdahale etme meselesi. Klasik bot hesaplar kuruluyor. İşte teknolojinin verdiği imkanlarla farklı yerlere müdahale edilebiliyor. Bu İsrail'in elinde ilk kez bu şekilde ortaya çıkan bir müdahale aracı değil. Daha öncesinde de Pegasus vardı hatırlarsanız. Hani dinleme yazılım cihazı. Tabii casus yazılımı işte Fransa'dan da devlet başkanlarını vesaire dinlediğine dair. Dolayısıyla İsrail'in bu konuya çok ciddi yatırım yaptığını biliyoruz. Buna da çok fazla ihtiyacı var tırnak içerisinde. Neden? Dün Amerika Devlet Başkanı, ABD Başkanı Trump'ın yardımcısı da demişti. Dünyada İsrail'e sempati duyan tek lider Trump kaldı diye. Yani bütün dünyada İsrail'e sempati duyan hiç kimse kalmamışken Gazze'den Lübnan'a kadar birçok yerde yaptığı soykırımdan, katliamdan dolayı insanlar İsrail'e karşı cephe alırken anladığımız kadarıyla İsrail'de bir şekilde gerçeğin üzerine örtmek için teknolojik imkanlara yöneliyor gibi gözüküyor.
1: Turgut, Fransa'dan, bu da onun parçası. Fransa'dan bir resmi tepki İsrail'e karşı veya dışları nezdinde bir girişim oldu mu?
0: Fransa'daki İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu bildiğim kadarıyla. Fransız makamlarından detaylı bu konuyla ilgili bilgi bekliyoruz ve biz Fransa'nın seçimlerine karışmıyoruz gibi. Onun ötesinde bir şey olduğunu ben duymadım açıkçası.
2: Peki, teşekkür ediyoruz. Buyurun Turgut Alp, şeyi de merak ediyoruz. Lübnan'la ilgili bu süreç, İsrail'in sabotajı devam eder mi, pamuk ipliğine bağlı, ne dersin buna dair?
0: Çok kısa şunu söyleyeyim, yani Lübnan bu işi kilitleyen noktaya dönmüş gibi. Bugün muhtemelen İsveç'te İran heyetinin olmamasının sebebi de bu. İsrail'in oraya devam eden saldırılarıydı. Dün gece 4 İsrail askeri öldürüldü diye İsrail geçti ama şunun altını çizmek lazım. Bu İsrail askerleri nerede öldürüldü? Lübnan topraklarının içerisinde ne yaparken öldürüldüler? Lübnan içerisindeki o güneydeki Nebatiye kentinde bir tepeyi ele geçirmeye çalışırken, Ali Tahir Tepesi'ni. Dolayısıyla İsrail askerleri ateşkesin hilafına, daha doğrusu Amerika ile İran arasındaki mutabakatın gereklerine uymayarak buradaki saldırılarını, işgalini genişletmeye devam ediyor. Lübnan içerisinde Hizbullah da buna karşılık veriyor. Son 24 saat içerisinde 47 kişi öldürülmüştü. Son birkaç saat içerisinde de işte Lübnan resmi haber ajansı misket bombaları kullanıldığını söyledi ve Lübnan'ın güneyinde bu en son ateşkesin ilanından sonra da bir motosiklete düzenlenen saldırıda iki Lübnanlı'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Anladığımız kadarıyla şöyle bir durum var. İran diyor ki aynen mutabakat maddesinin metninin birinci sayfasında yazdığı gibi bütün cephelerde bir savaş duracak. Sadece İran'la Amerika değil, onların müttefikleri de savaşı durduracak diyor. Kimi kastediyor? Hizbullah'la İsrail'i kastediyor. Bu olmazsa bu süreç ilerlemez diye Amerika'ya baskı uyguluyor. Amerika da bu baskıyı İsrail'e yansıtıyor ve bu sebeple bugün saat Türkiye saatiyle 16'da, yani öğleden sonra 4'te bir ateşkes yürürlüğe girmiş gibi gözüküyor. Öyle veya böyle ABD'nin baskısıyla Lübnan'daki İsrail'in hareket alanı kısıtlanacak gibi gözüküyor ki bu müzakereler devam edebilsin. İran bu konuda ısrarlı. İsrail tarafında ise bir hayal kırıklığı ve Amerika ile bir cedelleşme durumu var. Yani hem mutabakat meclisi çok sert bir şekilde eleştiriliyor. İşte İran'a birçok kazanım sağladığı için ve balistik füze İran'ın Hizbullah gibi müttefiklerini sınırla ilişkilerini sınırlamadığı için, İran'a yine ekonomik imkanlar sağladığı için ve uranyum, bu nükleer silaha gitme meselesinde de istediğini elde edemediğini söylüyor İsrailliler. Ve özellikle de Lübnan'a saldırıların durmaması yönünde ve Lübnan'da işgal ettiği yerlerden geri çekilmemesi yönünde çok ciddi bir kamuoyu baskısı var İsrail'de. Muhalefetten hükümete kadar herkeste. Şu anda Netanyahu'nun önündeki süreç şu, tam da seçime giderken birkaç ay sonra Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri gibi olmazsa İsrail'in tek başına yaşayamayacağı ve onun başkanı gibi Donald Trump gibi en önemli müttefiklerinden birisiyle, onun baskısıyla kamuoyunun baskısı arasında bir denge bulabilmek. Yani şöyle bir şey var, belki şöyle bir cümle kurabiliriz. Netanyahu'nun veya İsraillilerin bu savaşı devam ettirmeye ihtiyacı var. Ki Netanyahu siyasi kariyerini de riske atmasın. Ekim ayındaki seçimde...

0: bir avantaj elde edebilsin. Netanyahu'yu bir kenara bıraksak, unutsak bile İsrailler de bunun böyle olmasını istiyor. Diğer tarafta ise bunun bitmesini isteyen bir ABD Başkanı Donald Trump var. Peki. Çünkü onun da ara seçimleri var 4 ay sonra. Ara seçimlerde seçmeninin karşısına çıkıp bakın ben savaşı bitirdim, piyasalar yeniden canlanıyor, yakıt fiyatları düşüyor demesi lazım. İran'da bu sıkışmışlığı iki taraftaki çok iyi görüyor ve Amerika üzerinden şu an İsrail'e bir baskı uyguluyor gibi. Bugün öğleden sonra 4'te ilan edilen ateşkese rağmen bazı Peki. ihlaller oldu İsrail'in. Ama önümüzdeki saatlerde nasıl devam edecek göreceğiz.
1: Benden korkuyorlar ifadesini kullandı. Müsaade ederseniz hemen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesini ekranlara getireyim. Ardından da konuklarımızla yorumlayacağız. Bakın Kılıçdaroğlu hangi ifadeyi kullandı?
2: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu, proje. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi.
3: Evet, özellikle de troller.
2: Bu tepkiler karşısında bir an olsun kendinizi sorguladınız mı? Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım, mutlak mutlak kararının gereğini yaparım diyor musunuz? İçiniz rahat mı?
3: Şu soruyu sorayım size. Mutlak mutlak kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
2: Sizce ne olurdu?
3: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Ben gidip de kim para verdi, kim para ver, ben bunu nereden bileceğim ya? Ben gidip bu işlerle mi uğraşacağım? Bunu ifade verenler değişimciler. Yani daha önce değişimci olarak kendisini tanımlayanlar. Söyleyenler onlar. Konuşanlar onlar. Parayı dağıttım diyenler onlar. Eğer bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Yarın bir başka ülke gelip başka adamları bulup kurultayı satın alıp bunları yaparsa ne yapacaksınız siz Allah aşkına? Olmaz.
4: Tüm topluma devletin ikinci evet. adamı yapacağınızı söylediğiniz isim nasıl oluyor da siz kurultayı kaybettikten sonra arınılması gereken Ekrem İmamoğlu oluyor?
3: Ben sadece Ekrem Bey için demedim. Arınmayı ben Ekrem Bey için değil, parti için söylüyorum ben. Ekrem Bey mi sadece tutuklu? 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
2: Mesela kim?
3: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler, bir kısmı içeride şimdi. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Bir araba yapılıyor. Açıklama şu. Efendim belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden aldık. Bir cepten aldık, öbür cebe. Ya ne demek ya? Ne demek bu ya? Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu ya? Akıl var, mantık var ya. Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Yani para pul işine girenleri bu partiden tutmayacağım. Tutmayacağım yani.
1: Meryem Şebnem Buruç, gülümseyerek izlediniz. Siz de başlayayım dilerseniz. Başlıklar da burada. Bir kez daha tekrar edeyim müsaade ederseniz. Benden arınma yapacağım diye korkuyorlar. Mutlak mutlak siyasidir ama karar farklıdır. Düşünceden ötürü değil. Para trafiği var orada. Bir kurultayı parayla satın alıyorsanız bu bir milli güvenlik sorunudur. Para pul işine girenleri bu partide tutmayacağım. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para istemek o belediye başkanına git rüşvet al demektir diyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
5: Evet. Yine konuşmuş ama herhalde gene nokta atışı yerler yine yok. Muğlak konuştuğu yerler çok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakikaten hepimiz isim belirtmesini, zikretmesini artık bekliyoruz. Hatta isim zikretmekten de kaçınmış. Evet, öyle göre mesela Ekrem İmamoğlu ismi sorulmuş. Doğru. Ondan da kaçmış.
1: Orasını izlememiştim ama.
6: İmamoğlu'na niye bu kadar şey?
1: Tabii öncesinde anladım. Şunu izlemiştim. O yayına çıkmadan önce izlenmişti o bölümde. Ben Özgür Özel'le seçimler öncesi görüştüm. Partinin arşivlerinde bazı isimlerle ilgili problemler var. Onları belediye başkanı adayı gösterme dedim. Yine gösterdiler. Bazıları hapiste diyor. Soruluyor. İsim vermek istemiyorum diyor. Yani, Kemal, bu Ekrem İmamoğlu mu diye soruluyor. onu kastetmedim.
6: Nasıl temizlik olacak peki?
5: Yani gerçekten artık bir yerden sonra bu kadar kılıçlarınızı çekmişsiniz. Mutlak

0: olarak dönmüşsünüz, bu noktadasınız, arınma gibi çok sert bir söylem bulunuyorsunuz. Tamam, parti içi bir mekanizma işletiyorsunuz ama günün sonunda bunu siyaset sahnesinde yapıyorsunuz. Ya seçmene ve tüm Türkiye'ye de bazı açıklamalarda bulunmanız gerekiyor. Diyebilir ki mahkeme kararlarını verdi, alın oradaki yazan isimlerdir zaten. Onu da söylese tamam diyeceğim. Hani gerçekten orada yazan isimler o zaman desek, orada zaten kaçtı? 12 tane isim vardı. O zaman tamam, onlar diyeceğiz. Onu da söylemiyor. Özgür Özel'le kalsa zaten şöyleydi. Ekrem'i kastetmedim falan. Biraz çok hoş ama boş konuşuyor gibi bir durum söz konusu. Şimdi diyor ya, ben gelmeseydim kayyum gelecekti. Aslında burada haklı, çünkü Özgür Özel cephesi kayyum gelmediğine bin pişman. Kurultaya gidemiyorlar.
1: Hatta şöyle, bir mahkeme kararı alıp kurultaya götürecek bir çare heyeti atmaya çalışıyorlar.
0: Işte, şu anda gelsin, kayyum gelsin istiyorlar. O vaziyetteler. Yani ama kayyumun tabii ki de delege yapısıyla vesaire bir kaygısı olur mu olmaz mı, oradaki yargı süreci nasıl işler bilemiyoruz ama şu konuda haklı. Yani şu konuda gerçekten o cümleyi beğendim ve önemsedim. Türkiye'de bir kurultaya bu kadar para pul işi karışıyorsa bu bir milli güvenlik meselesidir demesi çok ciddi, çok doğru. Ama sen de o zaman neredeydin? En yakınındaki, aslında partiye soktuğun isimler, ki o isimlerin başka partiler, örneğin AK Parti'ye sızmaya çalıştığı falan da söylendi. Ya demek ki bazı partilerin, başka partilerin bir durdurma mekanizması var. Sizde yokmuş. Sizde yokmuş. Hatta bu FETÖ'cüler, o ifadesi çok net. Yani kendisinin ağzından
1: öz
0: çıkan.
1: Öz eleştiri yaptı.
0: Bir öz eleştiri dedi. Mesela altının dolması gereken konulardan bir tanesi o. FETÖ'yü FETÖ deyip geçemezsiniz. Geçemezsiniz. O konuda gerçekten milli güvenlik meselesidir, sorunudur. O partinin içindeler mi hala? Neredeler şu anda? Ne yapmaktalar? Yarın öbür gün başka yere gitme ihtimalleri var mı? Ya bütün bunların hepsinin açıklanması gerekir. Ha, ama parti içi meselede de yani şunda haklı. Yani evet, bu çalındı bu şekilde. Delegenin oyları gasp edildi falan, buna inanıyorum. O mahkeme kayıtlarının hepsine de baktık az çok, yani ifadelere, kayıtlara. Bence bazıları diyor ki işte nedir, Özgür Özel cephesine özellikle yakın olanlar, işte Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aslında bir şeyden, iktidardan indirebilecek bir figürdü. Hayır, buna dair hiçbir somut veri yok. Ama öteki tarafta suçlamalara dair tonlarca, belki Türkiye'nin tarihindeki özellikle Ankara ile ilişkili yargılamalarda hiç olmamış kadar veri done var. Ama tam da böyleyken, bu kadar para pul işi dönmüşken, yani çok somut bir şeyden bahsediyoruz. Hayali bir şeyden bahsetmiyoruz. Soyut bir şeyden bahsetmiyoruz. Pavyonlarda bu meseleler konuşuldu. Kim, kiminle, nerede, ne zaman? Bu kadar basit. Aslında bütün bunların hepsine, o bilgilere haiz, bunları vermesi gerekir. O zaman haklılığı ve seçmen nezdinde de itibarı bence yükselir. CHP seçmeninden bahsediyorum. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında siyaseten fark var mıdır? Biraz böyle son dönemde mesela işte Osmanlı vurgusu yapıyor, millilik falan. Ben CHP'de bu hizip tartışmalarının içerisinde bu tarz konuların araçsallaştırıldığını düşünüyorum. O anlamda fikri bir farklılığın pek de olmadığı kanaatindeyim. Kemal Kılıçdaroğlu yarın öbür gün partiyi tamamen kontrolü altına alırsa, ki sabırlı bir aslında, parti içi kavgalarda da çok inatçı olduğunu 13-13,5 yıllık geçmişinden biliyoruz. Son 2,5 yıldır da bu meseleyi böyle hani yani bıraktım tamam ne olursa olsun dememesinden anlıyoruz. Döndüm diyor, arındıracağım diyor yani. Bu parti benim diyor aslında. Bu parti benim partim diyor. Ve fakat yani öyle dönerse ve yani Özgür Özel falan ya dışarıya atarsa ya da farklı parti kurmaları ya da işte küçülerek erimelerini sağlarsa, günün sonunda siyaseten fikri bir değişiminin olacağını da çok düşünmüyorum. Bu konuda bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında konuştuğu zaman, az konuşuyor ama konuştuğu zaman söylediği mesele çok net. Koltuk kavgası diyor. Gittikçe daha net bir şekilde bence ortaya çıkıyor bu tablo. Evet, koltuk kavgası. Kimileri için Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan indiremedikleri bir zattı. Çünkü ona çok katı bir şekilde bağlı bir delege yapısı vardı. Bunu delebilmenin yolunu, kendilerine de çok güvenemedikleri için, ayrılıp bir parti kurma cesaretleri olmadığı için illegal yollarla yapmakta bulmuşlar. Yani illegal yolların da sonu illaki budur, yani mahkemeye gitti. Ve günün sonunda da o bedellerin de ödenmesi gerekir. Çünkü hakikaten Haktan Bey, çok acıklı bir durum. Yani gittikçe daha mesela ağır geliyor. Hani bazıları makam mevki için, bazıları başka şeyler için. Ama market çeki için, ya alışveriş çeki için oyunun rengini satabilen var.

0: şöyle bir başlık konuşuluyor deyip en başa dönülecek mahallelerden başlayacak. 6-7 ay deniyordu ama 5 ay sürecek bir kurultay takviminin olacağını kendisi söylemiş. Kılıçdaroğlu buyurun.
1: Şimdi bir kirlenmeden bahsediyor. Efendim arındıracağım diyorsa bir kirlenme vardır. Ama bu kirlenmenin boyutu konusunda Sayın Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan ekibin yetersiz olduğunu ben düşünüyorum. Neden? Şimdi kirlenme var. Şimdi siz tabii ki devam eden mahkemeler var. Sadece kirlenme mahkemede yargılananlar mı? Bu partinin içerisinde bakın 196 delege of edilmiş. Yani silinmiş, üzeri çizilmiş şeye karıştırdığı için, iradenin fesatına karıştırıldığı için. Bu delegeler ne zaman vardı? 37. kurultayda vardı. 37. kurultayda bunlar seçilirken Sayın Kılıçdaroğlu genel başkandı. Yani şeyi bu, doğrusu bu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ekibinde bir stratejik belki fikirleri itibariyle, yapma arzusu itibariyle onları tabii ki tartışabiliriz. Biraz da arındırmak istiyor, doğru. Ama uyguladığı yöntemler konusunda ben de Şebnem Hanım gibi düşünüyorum. Yani zayıf kalıyor. İmamoğlu'na gelince frene basıyor, ABS'sini çalıştırıyor. Neden? Ya çağın iddialar açısından söylüyorum. Çağın vurgunu efendim bir örgütten, örgüt liderliğinden bahsediyoruz. Bu bir iddia tabii. Masumiyet karinesi gereği iddia diyelim ama şimdi bir çağın vurgunu yapılmış, çağın soygunu yapılmış. Şimdi 16 tane büyükşehir belediye başkanı içeride, diğer belediye başkanları içeride. Şimdi bunları arındıracaksan o zaman diyeceksin ki partiyle ilişkilerini kesiyorum bunların kardeşim. Askıya alıyorum. Aklansınlar, gelsinler, başımızın üzerinde yeri var demesi lazım. Şimdi bakıyorsunuz genel başkan yardımcıları belirlediler divan. Şimdi bu divanda her biri ayrı telden çalıyor. Ekranlarda görüyoruz. Bizlerle de karşılaşıyorlar yayınlarda. Şimdi bu da bir yanlış şey. Şimdi sokak refleksleri var. Sokak reflekslerine karşı yani şurada...
0: Sokağa çıkacağım, bir süre sonra sokağa çıkacağım demiş.
1: Bence ilk başta sokağa çıkmalı zaten. Sokakta insanlar ne düşünüyor? Yoksa sosyal medya ve medya aracılığıyla haberleşme sistemi siyasette seçimlerde belki uygulanabilir. Aslında gidip sokakta kirlenen kim, aklanmak isteyen kim, buna karşı efendim tabanın refleksine bir bakması lazım. Ama diğer taraftan baktığımız zaman şu sözü ben de ona şey yapıyorum. Yabancı bir akıl Türkiye'de bir partiyi de ele geçirebilir bu yöntemlerle sözü var. Şimdi bu hakikaten doğru. Zaten iddianameler bu casusluk davasında filan bunlardan söz ediliyor. İBB iddianamesinin temel konusu zaten siyasetin finansmanını sağlamak, yönetimi ele geçirmek, iktidarı ele geçirmek. İktidarı ele geçtikten sonra da farklı emel ve yaptırımlara işte uygulamak diyor. Şimdi burada CHP içerisinde zaman zaman çıkıp efendim bunu CHP'ye karşı bir siyasal operasyon diyenler de var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakınında duranların da bazı sözleri var. Ama şunu hatırlatmakta fayda var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya koyduğu Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunda yani o kadar meşgul ki gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerekse efendim devlet bürokrasimiz, bakanlığımız ya işi gücü yok da gelip CHP'nin iç temizliğiyle mi uğraşacaklar? Hiç alakası yok. Şikayetçisi CHP'li. Efendim şey yapan, dilekçeyi veren itirafçısı CHP'li. Şimdi burada Sayın Kılıçdaroğlu bir analiz yapmalı. Arındırmaya nereden başlayacak ise eğer bildiği bilgi var ise devlette de paylaşmalı bu bilgileri. Çünkü bu bir vatandaşlık şeyidir, sorumluluğudur. Yani eğer birisinin FETÖ'cü olduğunu biliyorsanız, devlete zararlı hizmetler yaptığını veyahut da zarar verdiğini düşünüyorsanız ben olsam gazeteci olarak ihbar ederim zaten. Açıklarım, ismini yazarım, köşemde yazarım, televizyonda konuşurum ya da devletime gider anlatırım bunu. Bunu anlatmak lazım. Fakat Kılıçdaroğlu'nun çekindiği bir şeyin olduğunu ben düşünüyorum. O çekincesi de şu. Tabanda biraz önce bile koru konuştuk ya. Bir algı sistemi çalışıyor. Bu algı sisteminin de efendim bir ben yerli bir zihniyet olduğunu düşünmüyorum. Yabancı bir aklın efendim CHP'nin içerisindeki yani İmamoğlu

0: ekibini yönlendirdiğini düşünüyorum. Bir ajansın yönlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü sokak çağrıları masum söylemler değil. İmamoğlu efendim orada mahkeme sırasında bile genci yaşlısı direneceğiz, yürüyeceğiz diyor. Kime karşı? İktidara karşı. Yani bu da bir efendim hadsiz söylemdir, hadsiz çağrıdır. Önce devlete karşı efendim direneceğiz demek yerine aklını başına topla, meşguliyetini ilk önce bir savunmanı ver kardeşim. Şimdi bunlar yabancı istihbarat örgütlerinin, yabancı efendim algı merkezlerinin yönlendirmesiyle sadece meseleyi bir siyasal boyuta getirmek istiyorlar. Bir adli vakayı siyasal bir düzleme getirmek istiyorlar ve siyasal sonuç çıkarmak istiyorlar. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu bir mahkeme kararıdır. Buna hiç kimse efendim negatif veya pozitif, hukuka saygısı olan hiç kimse bir yorum yapmaması lazım. Ama görevi şudur. Madem arındırma yapmak istiyorsunuz, kirli olan zat-ı muhteremleri çek kenara, bir an önce CHP'yi kongreye götür ki bu uzayan süreçte efendim işte siyasal el burada var uzanıyor, işte yargıyı suçlamak, Sayın Akın Gürle yapılan hadsizlikleri ben inanın bir Türk vatandaşı olarak, bir cumhuriyet çocuğu olarak ben kabul etmiyorum, edemem. Şimdi bir Adalet Bakanımız cesurca, cesur yürekli bir şekilde davranıp neşter atmış pislik yuvalarına, her türlü, sadece siyasi efendim kurultay davası meselesine değil, birçok bahis çetelerine neşter atmış, efendim yasaklı madde kullanıcılarına atmış, efendim yolsuza, ipsize, arsıza, herkese bir şey yapılıyor. Şimdi kardeşim, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu konuşanlara karşı da Sayın Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla gelen bir mutlak mutlanla gelen bir genel başkan olsa bile bir somut adım atması lazım. Peki. Ben de Merve Hanım katılıyorum yani Şebnem Hanım'ın söylediklerine. Bir somut adım atması lazım. Bir de anlaşılır olması lazım. Peki. Aktan Bey. Üstü kapalı cümlelerle
1: doğru.
0: Değil.
1: Sanırım en çok anlatılmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı var. Çünkü tabanda da tepkinin büyük olduğunu görüyoruz. Evet. Coşkun Başbuğ, ne dersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu televizyon programına çıktı. Gazetecilerin soru tarzı da tahrik oldukça sert diyelim, en hafif tabiriyle. Sokağa çıkacak mısınız konusuna, elbette çıkacağım, ne yaptık, adam mı öldürdük dedi, niye çıkmayayım dedi, benden korkuyorlar dedi, kurultay önemli, 4-5 ay gibi bir süre dedi, hatta şöyle bir diyalog geçmiş, arkadaşlarım tam o diyaloğu da aktardılar, onu da seslendirmiş olayım. Özgür Özel, Yargıtay'dan bu temizi çekelim ve bir an önce olağanüstü kurultay yapalım derse tamam der misiniz? Olağanüstü kurultay değil, olağan kurultay istiyorum diyor. Ne kadar sürecek deyince de en az 4-5 ay sürer ifadesini kullanmış Kemal Kılıçdaroğlu. Buyurun, yorumlarınızı almak isterim. CHP'de kriz sönümlenmiyor. Her yeni günde, her yeni açıklama ile daha da büyüyor.
2: Bu akıla da sonucuya benzemiyor. Çünkü herkesin farklı bir ajandası, doğru, farklı bagajı var. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun cesaretinden dolayı tebrik ederim. Bir kurgu, kanalın tavrı belli ki aynen ifadesi şu. Sizi eleştiriyorum diyor. Niye yazmıyorsunuz diyor CHP Genel Başkanı.
1: Evet
2: diye.
1: Yani oradaki kanal yönetimine de tepki gösteriyor. Evet. Genel.
3: Ha, ünvanı yazmamışlar mı?
1: Hayır. Şöyle bir açılış da yapıyor. Az önce arkadaşlarım o görüntüyü açılışla başlıyor. Belki bir kez daha verebiliriz Azal. Açılış başlarken.
2: Yok, açılış varsa
1: Kılıçdaroğlu'na yönelik bu ifadeleri sayıyor. Bu da size böyle söylüyorlar diye. Evet, evet. Hain gibi böyle verebiliriz eğer o hemen baş kısmını tekrar o açılıştaki o kısmı dinleyelim.
4: Hain, işbirlikçi, darbeci, sarayın kayyumu proje. Sizin için kullanılan ifadeler aynen böyleydi.
5: Evet, özellikle de troller.
4: Bu tepkiler karşısında bir an olsun.
1: Teşekkür ederiz. Hain, işbirlikçi, darbeci, sizin için kullanılan ifadeler bu diye yayına başlanıyor.
3: Vurguları da çok dikkat çekici.
1: Şimdi ya izleyicilerimize bırakayım ben onu. Ben üstüne yorum yapmayayım meslektaşımla ilgili. Buyurun.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dolayı cesaretinden tebrik ettim. Çünkü aslında niye çağrıldığı ve amacın ne oldu o kadar net ve belli ki. Sen gazeteci dedin. Ben sorulara baktığım takdirde ünlem koyuyorum. Acaba öyle mi diye. Niye? Gazeteci manşet peşinde koşar. Gazeteci haber peşinde koşar. Ben oraya gazeteci olarak oturmuş olacağım.

0: olsam, bak tarafsız mesleğini yapmak üzere oraya oturan biri olsam, bana benim ilk soracağım soru şuydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ vurgusu yaptınız.
1: Evet.
0: FETÖ'nün karşılığı partide terörist var demektir. Kimleri kastettiniz?
1: Evet.
0: Geldi mi böyle bir soru?
2: Yani birkaç tane özellikle isim istedikleri bölüm oldu. Kılıçdaroğlu burada çok isim vermek istemedi gördüğüm. Ben bak, izlediğim kısımda.
0: Değilim ben.
2: Şimdi arkadaşlarıma sorayım. Belki onlar bak, geri
0: böyle,
2: kalan
0: böyle bir soru geldi mi?
2: Benim izlediğim kadar yayına hazırlanıyorduk biz o esnada. O izleyebildiğim kadarında yoktu ama ben sonrasında var mı
0: sosyal bilmiyorum. Medyayı tarıyorum. Böyle bir şey olsa zaten manşete otururdu. Sorulmadı. Sorulduğunu da düşünmüyorum.
3: Coşkun abi bu kanal o soruyu sorabilir mi?
0: İşte zaten yani, onu vurgulamaya
3: aynı yere aynı şeyi
4: düşünüyorum. Yok Kemal Kılıçdaroğlu'nu alabildiğine sıkıştırmışlardır. Çok özür dilerim Coşkun abi. Alabildiğine sıkıştırmışlardır ama tek yönden sıkıştırmışlardır.
0: Zaten işte onun için o kadar maksat belli ki. Bak birileri Hak'tan. Yarınki yazımın da konusu bu. CHP'de olanı örtme gayretinde.
1: Evet. Evet.
0: Bak birileri en tepeden en aşağıya. Gazetecisinden medyasına kadar. Ya kardeşim şimdi sen mutlak butlan işte vesaire sizin için böyle söylüyorlar. Şunu bir sorsana. Mutlak butlanı bizzat yaşayan sizsiniz. Bazı iddialar var. Salonda tehdit edildiğiniz. Çekildiğini sen mi açıklarsın, ben mi açıklayayım diye İmamoğlu'nun size ahkam kesti.
2: Şöyle demişler, o titir yazmamayla ilgili haber programları müdürümüz Emine Kavasoğlu izledi galiba o bölümü. Şöyle diyor, Yargıtay kararı demişler o bölümle ilgili.
0: Ne alakası var?
2: Bilmiyorum.
1: Ama şey, şimdi siz genel başkanlığa döndü o.
0: Siz Yargıtay kararına karşı mı çıkıyorsunuz?
1: 2023'e.
2: O da ona tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu da buna tepki göstermiş.
0: Haklı. Bak, ben Kılıçdaroğlu'nu sert eleştirenlerdenim. Yerden yere vurdum. Uygulayacağı siyaseti gördüğümde gene aynısını yaparım. Hiç bunda geri adım yok. Ama eğer hak ve haktan yana bir tavır alacaksak buradaki o mağduriyeti, yapılanı, o hırsızlıkları dillendirmek, hakkı da hak denetesim etmek bizim görevimiz.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında test sürüşü yaptı. Erdoğan yeni metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
1: Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı Arnavutköy hattı hizmete alındı. Erdoğan vatandaşa müjdeyi verdi.
2: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
3: Hayırlı olsun.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Halkalı Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu.
4: Son olarak inşallah biz hareket edeceğiz. Gideceğimiz yere kadar bizi tam otomatik olarak götürecek.
1: Erdoğan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uradoğdu ve beraberindeki heyette metroda test sürüşü yaptı.
5: Halkalı'dan Gayrettepe'ye 57, Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na sadece 30 dakikada giden, Türkiye'nin yer altından giden metrolar arasındaki en uzunu Halkalı Gayrettepe metrosu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. İlk sürüşü de yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan yürütüyor.
6: Maksimum metro hızları 80 kilometre. İki defa biz bu metroda 120 kilometreye çıktık. Ve dünyada da çok az sayıda 120 kilometreye çıkan bir metro. Şu anda 115 lira geldik. 120 lira yaklaştık.
1: Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar yolculuk yapan Erdoğan gazetecilere açıklama yaptı.
2: Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle

0: biz de iftar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır. Türkiye'ye bu yakışır. Milletimize bu yakışır. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.
1: Erdoğan'ın ne kadar bedava yapalım sorusu da güldürdü. Metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdi.
0: Ne kadar bedava yapalım? Gülme kız, ne gülüyorsun?
2: Ayın kaçındayız? 19 oluyoruz. Bir ay olabilir.
3: Ay başına kadar.
2: Ay başına kadar, çok mutlusunuz.
0: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
4: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
4: Hayırlı olsun.
2: İstanbul'da buradan.
5: Başkan Erdoğan İstanbul'da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini söyledi.
6: İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Wong ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Kabul'de Türkiye-Singapur ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret göstereceklerini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin İran'la ABD arasında kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, Hürmüz'de seyrü sefer serbestisinin sağlanmasına önem verdiğini, kardeş ülkelerle birlikte sürece ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da hazır bulundu.
5: Efendim, mutlak butlan kararı ile birlikte CHP'de sular durulmadı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk kavgası istifaları da beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifası CHP'de yaşanan krizin bariz bir örneği oldu. Peki CHP'de neler yaşanıyor? Detaylara bakalım.
7: Bazen genel merkezi İzmir'den yönetir hale geliyorlar. Bazen de genel merkezdeki aktörler İzmir'deki ekonomik çarkın içinde kendilerine farklı alanlar oluşturuyorlar.
6: Mutlak butlan kararı sonrası ipler gerildi. Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasındaki savaş istifaları beraberinde getirdi. Bunun son örneği CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partiden istifa etmesi oldu.
7: Bu yönüyle bakıldığında bu istifa hiç de şaşırtıcı değil. Ama şu anlaşılıyor ki başlangıçtaki nokta çok isabetli. O geleneksel kalelerin duvarları kökten sarsılıyor.
6: Kılıçdaroğlu yönetimiyle yıldızı barışmayan Cemil Tugay, genel merkezin il başkanlarına yönelik çalışmasını gerekçe gösterdi ve 22 yıllık aranın ardından İzmir ilk kez CHP dışında bir yönetimle buluşmuş oldu.
7: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, o zihniyetin kodları devam ediyor ama partiyle en azından resmi bağını kesmiş bir Cemil Tugay portresi görüyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanlığından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilme süreci de son derece sancılı olmuştu. Bugünkü genel merkez yönetimiyle zaten öteden beri uyum problemleri vardı ve İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasıyla kendisine bir gerekçe üretti.
6: Peki Kılıçdaroğlu ve Özel çekişmesi gölgesinde süren yeni parti söylemleri neyi işaret ediyor?
7: Esasen bu yeni parti konusu artık herkesin bildiği bir sır haline geldi. Bir yandan baba ocağını terk etmeyelim şeklinde bir mantık. Bir yandan baba ocağı denilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünkü yönetimle çok sert bir mücadele. Partinin belli başlı isimlerini belki Özgür Özel şu andaki grup başkanı olarak partinin içinde kalsın. 70-80 milletvekili başka bir çoğunlukla mecliste yeni bir grup oluşturarak bir muhalefet partisi kimliğine dönüşsün. Hem CHP'yi kollayalım hem de bu tarafta kendimize bir alan açalım şeklinde.
6: Şimdi parti içinde iki yol kaldı. Ya arınma ya da CHP'den ayrılma.
7: Ya arınacaksınız ya da CHP'den arınacaksınız. Yani CHP'de ve geçmişinde ne kadar problem varsa onu genel merkeze bırakıp yeni partiye gideceksiniz.

0: ya da CHP'deki arınmayı kabul edip sabırlı bir şekilde bekleyeceksiniz. Bu ikisi arasındaki mücadele belli ki devam edecek.
1: CHP'de kurultay tartışmaları bu kez devasa bir fon iddiasıyla alevlendi. Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel ve ekibinin televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyadaki hesaplara 755 milyon lira aktardığını söyledi. Öztürkmen, bu bütçeyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia etti.
2: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyada troll diye tabir edilen kesimlere, kişilere 755 milyon TL civarında ödeme yapılmış.
3: CHP'de kurultay hesaplaşması bu kez dudak uçuklatan fon iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel ve yönetimini hedef aldı. Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin parti kasasındaki 755 milyon lirayı bazı basın yayın organlarını ve sosyal medya hesaplarını fonlamak için kullandığını öne sürdü.
2: 2024 senesinden bu yana görüyoruz ki bazı televizyon kanalları ya da bazı gazeteler ya da sosyal medyada troll tabir edilen bazı paylaşım yapan kişiler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakileri karalamak ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi'nin propagandasını yapmaktan başka bir iş yapmadılar.
3: Gündemdeki bir diğer sıcak başlıksa olağanüstü kurultay çağrılarıydı. Öztürkmen imza toplanarak bir kurultay yapılmasının hukuken artık imkansız olduğunu söyledi. Hukuk mahkemeleri kanununu işaret etti.
2: Toplanan imzalarla ya da başka türlü taleplerle kurultayın toplanması mümkün değil. Bu hukuk mahkemeleri yasasının bize vermiş olduğu bir tabiri caizse amir hükümdür bu. Amir hükümdür. Uymak zorundayız. Yasa bunu emrediyor.
3: Öztürkmen kurultay yapılsa dahi ileride Yargıtay'ın kararını bozması durumunda oluşacak belirsizliklere dikkat çekti.
2: Varsayalım ki kurultay yapıldı. Bir kişi seçildi. Peki yarın Yargıtay bu kararı bozarsa, bozduktan sonra geriye dönüldüğünde genel başkan Kılıçdaroğlu mu olacak, Özgür Özel mi olacak ya da bu kurultayla seçilecek bir başka üçüncü kişi mi olacak? Bir başka hukuk karmaşası ortaya çıkacak. Bu nedenle de kurultayın yapılması olanaksızdır. Bunlar sadece kamuoyuna yönelik algı yaratma operasyonlarının parçasıdır.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibine de açık göndermede bulundu.
4: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: Parti içi birlik vurgusu yaptı. Kırılganlığa ve dağınıklığa yer yok dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li vekillere yazılı mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda partinin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak başladı sözlerine.
5: Ardından parti tüzüğü ve parti içi grup yönetmeliğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kurallara sıkı sıkıya bağlanılması gerektiğini vurgulayarak Özgür Özel ve ekibine gönderme yaptı.
3: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur dedi. Kılıçdaroğlu hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyerek milletvekillerine kenetlenme çağrısında bulundu.

0: Efendim, Amilli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bu önemli karşılaşma öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan millilerimize destek için yeni bir video klip geldi. İşte o klip ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajları.
1: İçişleri Bakanlığı Dünya Kupası'nda boy gösteren Amilli futbol takımına destek için yeni bir video klip hazırladı. Video klipte Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocukların futbol oynadığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumların personelinin de onların oyununa eşlik ettiği görüldü. AFAD personeli, emniyet mensupları, sahil güvenlik personeli, göç idaresi personeli ve jandarma mensuplarının yer aldığı klipte futbol topunun son durağı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu.
2: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
1: Video klip Bakan Çiftçi'nin verdiği mesajla birlikte futbol topunu yine geleceğimiz olan çocuklara emanet etmesiyle son buldu. Özellikle sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen bu samimi video klip aslında tüm Türkiye'nin kenetlenmesinin önemli bir tezahürü olarak dikkat çekti.
0: Amilli futbol takımı FIFA Dünya Kupası D grubu maçı ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle sabah saat 6'da oynanacak. Teknik direktör Vincenzo Montella Avustralya yenilgisi nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt verdi. Ben kaosu besleyenlerden daha Türk'üm dedi. İtalyan teknik adam Paraguay karşısında oyuncularına güveninin tam olduğunu belirtti.
3: Amilli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci sınavına çıkıyor. Ay Yıldızlı ekip D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya gelecek.
4: Arda nefis! Haydi Arda! Gol. Arda!
3: İlk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden milliler kazanarak gruptan çıkma iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Amilli takımda kritik mücadele öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. San Francisco Bay Area stadında oynanacak Türkiye-Paraguay mücadelesi Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Amilli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Montella Avustralya yenilgisinin ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi.
5: Bunun yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni etkilemiyor. Ben yaşım daha ileri ama futbolcuların üzerinde bunun etkisi oluyor. Çünkü 20'li yaşlarında olan futbolcular, oyuncular, gençler.
3: İtalyan teknik adam Paraguay'ın saygıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek kritik mücadelede oyuncularına güvendiğini ifade etti.
5: Paraguay saygıyı hak ediyor. Hakikaten gol atma konusunda çok iyi, çok karakterli oyuncuları var. Forvetleri, golcüleri çok iyi, çok ciddi saygı duyuyoruz. Büyük bir hayalimiz var, taraftarlara karşı, Türk halkına karşı bir sorumluluk var ve futbolcular bütün bunların farkında.
3: Milli takım gruptaki son maçını ise 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
0: Efendim Türkiye A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubundaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. ABD'de San Francisco Bay Area Stadyumunda oynanacak maç. Saatler 06:00'da başlayacak. Şu an için 44 dakika kaldı. Bir saniye arkamdaki sayaçtan da görebilirsiniz. Tüm Türkiye nefesini tuttu. Bu maçı bekliyor artık ve Kübra Kılıç Tepeci de 7 kulede bizleri bekliyor efendim. Hemen Kübra'ya dönelim

0: Oradaki atmosferi soralım. Günaydın diyelim. Sözü Kübra'ya bırakalım.
1: Günaydın Esra. Evet, senin de belirtmiş olduğu gibi aslında Türkiye tek yürek oldu. O büyük karşılaşma için nefesler tutuldu. Saatlerimiz 6'yı gösterdiğinde ise maç başlayacak. Tabii herkes heyecanla, büyük bir coşkuyla bu maçı bekliyor. Tabii ki de bu maçta şampiyon olmayı istiyoruz. Şampiyonluğu alıp ardından da tabii ki o haklı şampiyonlukla birlikte kutlamaları yapmak istiyor vatandaşlar. Şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte, senin de belirtmiş olduğun gibi, Yedikule Hisarı'ndayız. Büyük, küçük, çoluk, çocuk, herkes sabahın erken saatinde kalktılar. Hatta burada cami de var. Namazlar kılındıktan sonra buradaki yerini almaya başladılar. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra o büyük maç başlayacak. Herkesin ellerinde Türk bayrakları, yine formalarımızla birlikte bu noktaya gelmeye başladılar. 2026 FIFA Dünya Kupası için milyonlarca insan bir arada, aslında birçok bölgede evlerinde izleyenler de var. Bugün sınav nedeniyle birçok noktada, tabii şunu da belirtmiş olalım, dev ekranlarda maç izlemeler iptal olmuştu sınav nedeniyle. Tabii özel izinlerle belli noktalarda sınavı etkilemeyecek, okula yakın olmayan noktalarda yine bu şekilde maçlar canlı olarak verilecek. Geçen maçtaki gibi herkes aslında sokaklarda olamayacak, çünkü bugün sınav olduğunda hatırlatmış olalım. Bu nedenden dolayı özel izinler alınarak okulların olduğu noktaya uzak olan kısımlarda bu şekilde etkinliklerin yapıldığını belirtmiş olalım. Şöyle etrafa bakıyorum, atmosfer gerçekten çok güzel. Büyük küçük herkesi görüyoruz. Sabah erkenden alarmlar kuruldu ve maç izlemek için tek tek hazırlandı herkes. Bugün şampiyonlukla birlikte tabii coşkumuz daha da yükselecek. Şampiyon olmak istiyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen maçta ne yazık ki şampiyonluğu elde edememiştik, ama tabii ki bu maçta inşallah şampiyonluğu elde edeceğiz, kazanacağız ve ardından da o kutlamaları da ekranlara getirmek istiyoruz. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte Yedikule Hisarı'ndayız ve buradaki son durumu ekranlara getiriyoruz. Şu anda herkesi görüyorsunuz, heyecanlı ve o büyük maçı bekliyorlar. Dakikalar sonra maç başlayacak. Şu anda saatlerimiz 5'i 18 geçiyor. Saatler 6'yı gösterdiğinde maç başlamış olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İlk mücadelemizi Avustralya karşısında şanssız bir mağlubiyetle ne yazık ki sonuçlandırmıştık. Milli futbol takımımız turnuvadaki kaderini belirleyecek olan ikinci grup müsabakasında kozlarını Paraguay'la paylaşacak. Maç milyonlarca futbol sever tarafından heyecanla bekleniyor. 24 yıl sonra Dünya Kupası hasretini sonlandırmak istiyoruz. Millilerimiz turnuvaya iyi bir başlangıç yapmasa da bu durumu telafi etmek istiyorlar. İlk maçtaki eksikler tabii giderildi ve bu maça oldukça sıkı bir şekilde hazırlandı. Milli futbol takımı turnuvanın en kritik virajlarından birine girerken spor severler de tabii televizyon başından bu tarihi ana tanıklık etmek için geri sarıma geçmiş durumda. Birçok kişi evlerinden izliyor. Birçok kişi de dediğimiz gibi özel izinler alınarak okulların olduğu noktaya uzak mevkilerde yine dev ekranlarda bu maçı izleyebilecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'daki oynanacak maçta Türkiye-Paraguay maçı Amerika yerel saatine göre aslında 19 Haziran 2026 Cuma günü akşam saat 8'de başlıyor. Ancak Türkiye'deki taraftarlar bu mücadeleyi zaman dilimi farkından dolayı 20 Haziran Cumartesi günü, yani bugün saatler 6'yı gösterdiğinde canlı olarak takip edebilecekler. Yani Türkiye'deki futbol severler için maç heyecanı bugün dakikalar sonra saat 6'yı gösterdiğinde başlayacak. Milli futbol takımı aynı zamanda Paraguay ile tarihinde ikinci kez karşılaşıyor. Bunu da belirtelim. Daha önce 1995'te karşı karşıya gelmişlerdi ve berabere bitmişti maç. Bunu da belirtmiş olalım. Yıllar sonra ikinci karşılaşma gerçekleşecek. Bizler şu anda Yedikule Hisarı'ndayız. Nefesler artık tutuldu. 5'i 20 geçiyor. Yaklaşık yarım saat 40 dakika sonra artık maç başlayacak ve heyecanla maçı takip edeceğiz. Tüm Türkiye olarak, tüm Türkiye tek yürek oldu demiştik ve aslında büyük bir coşkuyla bekleniyordu. Türkiye'nin her bir noktasında büyük bir coşkuyla bekleniyor bu maç. Dakikalar sonra ise o heyecanatla yakından tanıklık edeceğiz. Şöyle

0: etrafa bakıyorum. Bütün herkes tek tek bu maçı izlemek için sabahın erken saatinde itibaren alarmlarını kurup yola çıkmışlar ve bu noktaya doğru gelmeye başlıyorlar. Tabii kim bilirdi evinde izlediğini de belirtmiş olalım. Geçen maçtaki gibi sokaklarda, caddelerde o maçı izleme heyecanını birçok bölgede göremiyor olacağız. Bunun nedeni de bugün sınav vardı. Öğrencilere de bir kez daha başarılar dileyelim. Bu nedenden dolayı okulları etkileyecek, sınavın olduğu bölgelerdeki öğrencileri etkileyecek noktalarda tamamen kutlamalar, daha doğrusu maç izlemeleri iptal edilmişti. Okula uzak olan noktalardaysa yine bu şekilde ufak etkinliklerin gerçekleştiğini belirtelim ve dakikalar sonra yeniden canlı yayınımızı gerçekleştirmek üzere şimdilik sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Kübra Kılıç Tepeci aktardı. İskender Demirel görüntüledi efendim. Maç heyecanı yurdun pek çok noktasında devam ediyor ama bugün sınav dolayısıyla özellikle okullara yakın ve öğrencileri rahatsız edebilecek noktalardaki dev ekranlar kaldırıldı. Bu noktaya da hassasiyet göstermekte fayda var diyelim ve devam edelim. ABD ve İran efendim anlaşmaya vardı ancak İsrail yönetimi bundan memnun değil. ABD yönetimindense İsrail'e eleştiri sesleri yükselmeye başladı. Peki Washington Tel Aviv'e rağmen bölgede barış için adım atabilecek mi? Detayları A Haber muhabiri İrfan Sappaz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'la Başkan Yardımcısı J.D. Vance son günlerde yaptıkları açıklamalarla İran dosyasında dikkat çekici bir siyasi hat oluşturmuş durumda. Beyaz Saray'ın temel mesajı İran'la imzalanan mutabakatın korunması ve bölgesel gerilimin yeniden kontrolden çıkmasının önlenmesi yönünde. Trump son tur social mesajlarında İran'ın savaş sonrasında ciddi şekilde zayıfladığını savunurken anlaşmanın Washington'ın baskısı sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Trump İran'ı müzakere masasına çaresizlik nedeniyle geldiğini öne sürerek İran geldi onların işi bitti mesajını verdi. Bu açıklamalar Beyaz Saray'ın anlaşmayı bir diplomatik taviz değil Amerikan baskısının sonucu olarak pazarlamaya çalıştığını gösteriyor. Ancak Washington'da asıl dikkat çeken gelişme Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in açıklamaları oldu. J.D. Vance, İran anlaşması yönelik İsrail kaynaklı eleştirileri açık şekilde karşı çıkarak Trump yönetiminin İsrail'e bugüne kadar verilen en güçlü desteklerden birini sağladığını savundu. Buna rağmen bazı İsrailli siyasetçilerin anlaşmaya yönelik sert tepkilerini eleştirdi. ABD medyasında bu açıklamalar Trump yönetiminin ilk kez kamuoyu önünde İsrail hükümetinin bazı politikalarına mesafe koyduğu şeklinde yorumlandı. Bu arada Washington'daki tartışmaların merkezinde İran'ın nükleer faaliyetlerinden çok anlaşmanın nasıl uygulanacağı sorusu bulunuyor. İsrail'deki güvenlik çevreleri ve Netanyahu hükümetine yakın isimler İran'ın füze programı ve bölgesel nüfuzun anlaşma kapsamında yeterince sınırlandırılmadığını savunuyor. Buna karşılık Beyaz Saray mevcut mutabakatın İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek için yeterli olduğunu düşünüyor. Özellikle Lübnan'daki son İsrail operasyonları sonrasında Amerikan medyasında şu soru öne çıkıyor. İsrail sahadaki askeri baskıyı artırarak anlaşmanın şartlarını değiştirmeye mi çalışıyor? Reuters, Axios ve Washington'daki diplomatik kaynaklara dayanan analizlerde Trump yönetiminin Lübnan cephesindeki gerilimin İran anlaşmasını tehlikeye atmasından endişe ettiği belirtiliyor. Bu nedenle Beyaz Saray'ın son günlerde Tel Aviv'e kontrollü hareket edin mesajı verdiği değerlendiriliyor. ABD ana akım medyasında ise 3 farklı değerlendirme öne çıkıyor. Birinci görüşe göre Trump önemli bir dış politika başarısı elde etti. Bu çevreler İran'ın askeri ve ekonomik baskı altında müzakere masasına geldiğini ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının küresel enerji piyasaları açısından önemli olduğunu savunuyor. İkinci görüşe göre ise daha şüpheci. Bu kesime göre İran'ın uzun vadeli kapasitesi tam olarak ortadan kaldırılmış değil ve Trump yönetimi anlaşmayı olduğundan daha büyük bir zafer olarak sunuyor. Üçüncü görüş ise Cumhuriyetçi Şahinler ve İsrail yanlısı çevrelerden geliyor. Bu çevreler anlaşmanın İran'a fazla alan bıraktığını ve gelecekte yeni krizlere yol açabileceğini ileri sürüyor.
1: ABD ve İran arasında Cuma günü yapılması beklenen görüşmeler ertelenmişti biliyorsunuz. ABD basınının da dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın temsilcisi Witkoff'un görüşme için yola çıktığı iddia edildi. ABD ve İran arasında 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar İsviçre'de buluşma kararı almıştı. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı Tahran'ın tepkisine yol açtı. Görüşme ertelendi. ABD medyası ise kritik bir açıklama

0: Açıklama yaptı. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un nükleer konusunu görüşmek için İsviçre'ye doğru yola çıktığını iddia etti. Habere göre Trump'ın damadı Kushner de zaten İsviçre'de. Öte yandan görüşmelerin Cuma günü başlaması bekleniyordu. Yeni tarih ise henüz netlik kazanmadı. ABD Başkanı Trump yeni teslim aldığı bir Air Force One uçağı için düzenlenen törende konuştu. NATO zirvesi için Türkiye'ye geleceğini söyledi. İran'ın 60 gün içinde anlaşma yapmak zorunda olduğunu da belirtti.
1: NATO zirvesini işaret etti. Türkiye'ye gidiyorum dedi.
2: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz.
1: ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağı tanıttı. Düzenlediği törende konuştu. Yapacağı ziyaretleri açıkladı. Türkiye'ye ardından Çin'e gideceğim ifadelerini kullandı.
2: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz. Yıl içinde bir noktada Çin'e geri döneceğiz. Başkan Xi Eylül ayında buraya gelecek. Ama biz Çin'de büyük bir konferans için geri dönüyoruz.
1: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Tahran'ı tehdit etti. 60 gün içinde anlaşma imzalamak zorundalar mesajını verdi.
2: Ve şimdi dün gece imzalanan bir anlaşmamız var ve 60 gün içinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Aksi takdirde onları mutlu etmeyecek şeyler yaparız. Ama bunun o noktaya geleceğini sanmıyorum. Bence çok iyi olacak.
1: Hürmüz'den hiç olmadığı kadar fazla geminin geçtiğini öne sürdü ABD Başkanı.
2: O gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce hiç görülmediği kadar yoğun şekilde geçiyor. Aslında çok sayıda gemi vardı. Yaklaşık 700 tane. Hepsi peş peşe geçiyor ve petrol her yere akıyor.
1: Bir süredir gündem olan Netanyahu'yla gerilim yaşadığına ilişkin haberler hakkında da konuştu. ABD Başkanı Netanyahu'yla arasının çok iyi olduğunu da ifade etti.
2: Ve elbette İsrail'le çok iyi savaştık ve İsrail'le harika bir ilişkimiz var. Çok güçlüydük. Ve Netanyahu o bir savaşçı başbakan ve bu şekilde kabul edilmeli.
0: İsrail'de medya üzerindeki denetim ve sansür son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Sızdırılan resmi verilere göre İsrail'de sadece geçen yıl 6000'den fazla haber tamamen yasaklandı ya da içeriğine müdahale edildi. Üstelik ülkede televizyon stüdyolarında bizzat ordu temsilcileri nöbet tutuyor ve bir haberin sansürlendiğini kamuoyuna açıklamak da dahi kanunen suç sayılıyor.
1: Katil Netanyahu yönetimi basın özgürlüğüne de kelepçe vuruyor. Hükümetin sansür mekanizması medya üzerinde tam bir denetim kurmuş durumda. Verilere göre yalnızca 2025 yılında 6000'den fazla haber tamamen engellendi veya içeriklerini değiştirerek yayına verildi. Söz konusu sistematik engellemeler neticesinde İsrail Uluslararası Basın Özgürlüğü Endeksinde 180 ülke arasında 116. sıraya kadar geriledi. Üstelik İsrail mevzuatına göre askeri ya da ulusal güvenliği ilgilendiren her türlü haber yayınlanmadan önce sansür makamının onayına sunulmak zorunda. Füze saldırılarının isabet ettiği bölgelerden gizli silah anlaşmalarına ve istihbarat faaliyetlerine kadar oldukça geniş bir yelpaze güvenlik kapsamında değerlendiriliyor. Denetimlerin boyutu o kadar ileri bir aşamadaki televizyon kanallarının canlı yayınlarını kontrol etmek amacıyla stüdyolarda bizzat ordu temsilcileri hazır bulunuyor. Kuralları ihlal eden medya organları ise kapatma, faaliyet askıya alma ve hapis davaları gibi ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. İsrail'de sahada görev yapan gazetecilere yönelik fiziki tehditler de çok daha vahim bir boyutta. Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, Yemen ve İran'da 250'den fazla basın mensubu İsrail ordusu tarafından katledildi. Batı Şeria'da ise muhabirler darbedilmeye, tutuklanmaya ve hiçbir suçlama yöneltmeksizin idari gözaltı merkezlerinde tutulmaya devam ediyor.
0: Türkiye ve Suriye arasında sağlık alanında yeni bir işbirliği dönemi başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Şam ziyaretinde iki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri anlaşması imzalandı. Memişoğlu, Suriye ile kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek dedi.
3: Recep Tayyip Erdoğan selamlarını getirdik. İnşallah Suriye kardeşliği sonsuza kadar devam edecek.
4: Türkiye ile Suriye arasında.

0: sağlıkta yeni dönem başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şam'da Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal Elali ile görüştü. İki ülke arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında bulaşıcı hastalıklarla mücadele, anne ve bebek sağlığı, aşı ve ilaç geliştirme alanlarında ortak adımlar atılacak.
1: Türkiye olarak sağlık sistemimizin, hastanelerimizin benzerini Şam'ın bu hastanesine gerçekleştirdik.
0: Bakan Memişoğlu, Şam Kalp Cerrahisi Hastanesi'nde Türkiye'nin sağlık modelinin başarıyla uygulandığını vurguladı. Memişoğlu, Başkan Erdoğan'ın selamlarını iletti. Türkiye ile Suriye arasındaki kardeşliğin güçlenerek devam edeceğini söyledi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. İnşallah Suriye kardeşliği sonsuza kadar devam edecek. Biz sağlıkta elimizden geldiğince Sayın Bakanımıza, Suriye hükümetine, insanlarına yardım edeceğiz.
0: Türkiye'nin Suriye'nin sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik desteğini süreceğini söyledi.
1: Suriye'nin diğer bölgelerinde sağlıkla ilgili neler yapılacaksa Suriye Sağlık Bakanlığı'nın programı ve çizeceği çerçeve kapsamında biz özellikle bir koordinasyon çerçevesinde destek vermeye devam ederiz.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Almanya'nın enerji ve kritik madenler alanında işbirliğini arttıracağını duyurdu. 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuşan Bayraktar, yenilenebilir enerji konusunda Alman yatırımcılara çağrıda bulundu.
4: Türkiye ve Almanya olarak daha temiz, daha güvenli bir enerji geleceğini birlikte inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum.
0: Türk-Alman Enerji Forumu'nun 7.si Ankara'da düzenlendi. Forum marjında imzalanan protokolde Türkiye ve Almanya arasında enerji alanındaki işbirliğinin kapsamı genişletildi. Türk-Alman Enerji Ortaklığı'nın adı Türk-Alman Enerji ve Mineraller Ortaklığı, Türk-Alman Enerji Forumu'nun adı ise Türk-Alman Enerji ve Mineraller Forumu olarak değiştirildi.
4: Bu yalnızca bir isim değişikliği değil, ortak hedeflerimizin bilinçli, stratejik ve vizyoner bir biçimde genişletilmesidir. Zira bugün enerji güvenliğinden söz ederken yalnızca elektronu, yalnızca molekülü değil, o enerjiyi üreten teknolojilerin temelini oluşturan kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini de konuşmak zorundayız.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Alman mevkidaşı Reich'e ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Bayraktar yenilenebilir enerji yatırımları konusunda önemli bir çağrıda bulundu.
4: YEKA ihalelerimizde ve deniz üstü rüzgar hedeflerimizde Alman şirketleri, Alman yatırımcıları görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Elbette bu ölçekte bir dönüşüm ki yatırım ihtiyacını 2035'e kadar 80 milyar doların üzerinde öngörüyoruz. Çok güçlü ve sürdürülebilir bir finansman ihtiyacı doğuyor. Bu hususta Alman finans kuruluşlarıyla işbirliğimize büyük önem veriyoruz.
0: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katrina Reiche de ülkesine enerjinin %10'unun Türkiye üzerinden geldiğini söyledi. Alman Bakan Reiche, Türkiye'nin sadece transit bir ülke olmadığını, Karadeniz'de doğal gaz ürettiğini ifade etti. Reiche, foruma mineraller başlığını da eklediklerini dile getirerek, dijitalleşme, yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler için kritik minerallere ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
3: Okulda uğradıkları saldırılar sonucu hayatını kaybeden öğretmenler İstanbul'da düzenlenen programda anıldı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla öğretmenin eşi Ramazan Kara, eşinin öğrencilerini korumak için canını feda ettiğini gözyaşları içinde anlattı.
5: Emekliliği yaklaşık 3 yıl geçmişti ama öğrenciler sevdiği için emekli olmuyordu. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışan, sorumluluk sahibi biriydi.
0: Okulda, sınıfta, yani en güvenli olması gereken yerde şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden öğretmenler unutulmadı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatih'te öğretmenime vefa programı düzenlendi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara da unutulmadı.
6: Kendimle kalmamak için.
0: Ayda öğretmenin eşi Ramazan Kara, eşinin çocukları korumak için canını feda ettiğini anlattı.
5: 11 yaşındaki minik yavrular siper olmasından dolayı eşim Ayda öğretmenle gurur duyuyorum. Gösterdiği bir fedakarlığın bedelini canıyla ödedi. Bu davranışıyla 19 öğrencinin hayata tutunmasına vesile oldu.
0: Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yılmaz, öğretmenliğin her şeyden önce bir vicdan mesleği olduğunu söyledi.
6: Bu meslekte merhamet yoksa, bu meslekte vicdan yoksa biz o zaman gerçek öğretmen olamamışız. Ama öğretmenlik, adanmışlık ve kutsanmış mesleklerin en başında gelen bir meslek.
0: Konuşmaların ardından çeşitli olaylarda hayatını kaybeden öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
3: Genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı, Ramazan Bayramı arefesinde şarkıcı Camba'yla sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken korkunç bir cinayete de kurban gitmişti. Pazartesi günü dava başlıyor efendim. Şüpheliler hakim karşısına çıkacak. Dava öncesi hayattaki tek evladını kaybeden acılı anne ATV Haber'den Özlem Aktay'ın ve Okan Yalçınkaya'ya konuştu. Yaşadıkları büyük acıyı gözyaşları içerisinde anlattı.
7: Hayallerim vardı, kurban oldum. Koydun mu onları da yanına? Annem, annem. Uyuyamıyorum. Oğlum geliyor. Daha 20 yaşında. Otları yeşermiş orada.
8: Biricik evladı Kubilay Kağan Kundakçı'yı daha 21 yaşında mezara koyan anne Ülker Kundakçı, pazartesi günü başlayacak dava öncesi ATV Haber'e konuştu, yaşadığı büyük acıyı anlattı.
7: Ben buzdolabına kocaman resmini koydum, sabahtan akşama kadar o sandalyede oturup onunla muhabbet ediyorum. Bu bana reva mıydı?
9: Katil vazmettiricileri içeriden çıkmasın. Yani bizim talebimiz bu.
8: 21 yaşındaki Kubilay Kağan'ı barıştırmak isterken Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından hayattan koparılmıştı. Acıların en büyüğünü yaşayan acılı aile pazartesi günü biricik evlatlarını hayattan kopartan katil zanlısıyla mahkemede karşı karşıya gelecek.
7: İnfaz edilen bir çocuğun mahkemesine girecek bir anne ve orada herkes kendini savunacak. Yani siz bir insanın canına kıydınız. Kendinizi nasıl savunabilirsiniz ya?
8: Kubilay Kağan Kundakçı daha 21 yaşındaydı. Bayram arifesinde korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Ailenin biricik tek evladıydı. Bu cinayetin ardından pazartesi günü davası görülmeye başlanacak ama ailenin bu noktada tek talebi onu hayattan koparanların en ağır cezayı alması.
7: Çocuğumun bir şey olsa diyeceğim ki hani... O yoldaydı da öldü. Ama öyle bir şey de yok. Tertemiz, pırıl pırıl bir çocuk. Alacak vereceğiniz yok. Sen çocuğu tanımazsın bile. Sen niye istinaden açıp kapıyı da sıktın o silahı? Ben adaletin burada çok güzel tecellisini bekliyorum Özlem. Başka da hiçbir şey beklemiyorum.
8: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmadan müebbet hapis cezası, yine Aleyna Kalaycıoğlu'na da azmettirmekten müebbet hapis cezası isteniyor.
7: Alaaddin diyormuş ki Aleyna'yı çıkarın oradan ailesine. Böyle bir dünya mı var ya? Hayalim yok, umudum yok, hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı yaşamaya dair. Ben onun için mücadele ediyorum. Rabbim büyük, ben ona güveniyorum. En büyük adalet onda.
3: Efendim, magazin ve spor dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Oyuncu Enis Arıkan ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
10: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlülerin kan, kıl ve idrar analizleri tamamlandı. Ali Efe Bey

0: Gözcü, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Diğer yandan Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve içme aparatları ele geçirilmişti.
1: Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklamaya çalışan suç örgütüne yönelik 10 ilde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanırken yaklaşık 6 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.
0: 10 ilde uyuşturucu baronlarına operasyon yapıldı. 6 milyarlık mal varlığına el konuldu.
2: Uyuşturucuyla mücadelede torbacısından elebaşına kadar sokak sokak mücadelemizi sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyoruz. Bu bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbalini koruma mücadelesidir.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ticareti ve kara para aklama soruşturmasında düğmeye basıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, MASAK ve Europol İşbirliği ile kapsamlı çalışma yaptı. Geçmiş yıllarda farklı il ve ülkelerde ele geçirilen toplam 1 ton 350 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler takip edildi. 10 ilde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 693 bin lira, 12.800 dolar, 63.240 euro, çok sayıda ziynet eşyası ve 11 lüks marka saat ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 87 motorlu araç, 340 taşınmaz ve 25 şirkete ait ortaklık payları olmak üzere yaklaşık 6 milyar liralık servete de el konuldu. Bir uyuşturucu operasyonu da Beylikdüzü'nde gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan taksiden tam 23 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
1: İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın takibinde olan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 32 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda 53 adrese yapılan baskınlara ilişkin çalışmalarsa devam ediyor.
0: Şapkalılar çetesine darbe vuruldu. 3 avukat, 32 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne göz açtırmıyor. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek, 2025 yılında takibe alınan ve daha önce 172 üyesinin tutuklandığı suç örgütüne yeni bir operasyon daha yapıldığını duyurdu. Yurt dışına kaçtığı belirlenen örgüt yöneticilerinden 4'ü hakkındaysa kırmızı bülten çıkarıldı. Ekipler soruşturmada örgüt üyelerinin mağdurları tehdit etmek için kullandığı yurt dışı numaralarına ait IP bilgilerine ulaştı. Belçika ve İtalya Interpol birimleriyle koordineli çalışma başlatıldı. Son şafak operasyonunda İstanbul, Muş, Diyarbakır, Erzurum ve Tekirdağ'da ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Aralarında 3 avukatın da bulunduğu 32 kişi yakalandı. Öte yandan Şapkalılar suç örgütünün dosyası ise oldukça kabarık. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, kasten öldürme, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarına ilişkin birçok suça karıştıkları tespit edildi. Örgütün faaliyetlerinin tamamen sonlandırılmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor.
1: İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açtı. Okul yönetimi öğretmenin özel durumu sebebiyle velilere izinsiz olarak cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Her iki olayla ilgili de bir soruşturma başlatıldı.
3: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti.
4: Bir öğretmeni

0: seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Lila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu.
1: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencileri de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. Çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor.
0: İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
2: Efendim, İstanbul Başakşehir'de kayıp olarak aranan kadının nişanlısı tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Boş arazide cesedi bulunan kadının nişanlısı ise gözaltına alındı. Olay Başakşehir Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Arazide yürüyen bir kişinin hareketsiz yatan bir kadını fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin bir gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Sultançay'a ait olduğu ve kafasına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Durumdan şüphelenen Sultançay'ın yakınları nişanlısı Vedat Çay'ı arayarak polis ekiplerine teslim etti. Sultançay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kullandığımız sosyal medya platformları ve yapay zeka uygulamalar, algoritmalar aracılığıyla İsrail çıkarlarını gözeterek bilgiyi ve insan psikolojisini açıkça manipüle ediyor. Peki bu platformlar kimler tarafından yönetiliyor? Analizimizde beraber izleyelim.
3: Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
4: Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya.
5: Yaptırdığımız dış denetimler, en azından yaptırdıklarımız, X'de en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor.
6: Dünya medyasını kim yönetiyor? Sosyal medya, yapay zeka, çeşitli uygulamalar. Hayatın her alanını kuşatan bu sistemler her adımımızı veriye, verileri de küresel bir güce dönüştürüyor. Peki insan psikolojisini algoritmalara hapseden bu küresel sermaye hangi aklın kontrolü altında? Küresel medya kimler tarafından yönetiliyor? İlk olarak her birimizin cep telefonlarında en az bir tane uygulaması bulunan Meta'dan başlayalım. Facebook, Instagram, WhatsApp. Meta çatısı altındaki bu uygulamaların her biri bir isme ait. Milyarder Mark Zuckerberg. Öyle ki Meta'da İsrail'in çıkarlarını gözeten bir birim dahi bulunuyor. O birimin başındaysa Jordana Cutler yer alıyor. 2016'dan bu yana Meta Platforms'ta İsrail Kamu Politikaları Direktörü olarak görev yapan Cutler'ın 2020'de bu görevi Yahudi diasporasını da kapsayacak şekilde genişletildi. Ekim 2020'de

0: 2023'te başlayan İsrail soykırımı ise yine bu ekip tarafından sosyal medya platformlarında sansüre uğratılmıştı. Zuckerberg'ün de bir Yahudi olduğu gerçeğini gözümüzün önüne koyarsak alınan kararlar pek de şaşırtmıyor. Amerikalı milyarder Elon Musk da diğer yandan eski adı Twitter olan X uygulamasını satın alırken sosyal medya platformunu ifade özgürlüğü ve sansür konusunda eleştiriyordu. Peki kendisi satın aldıktan sonra platformun tutumu değişti mi dersiniz?
1: Yaptırdığımız dış denetimler en azından yaptırdıklarımız X'te en az düzeyde antisemitizm olduğunu gösteriyor. Diğer tüm sosyal medya uygulamalarına bakarsanız sıfır olması asla mümkün değil. Platformlarda 600 milyon insan varken sıfır olması son derece düşük bir ihtimal. Çünkü bir platformda 600 milyon insan var.
2: Elon Musk, Yahudi lobisini daha aktif hale getirdi. Siyonist düşünce, Siyonist ideolojiyi şu an X'te baş köşeye koydu diyebiliriz. Ne yaptı? Öncelikle algoritmik yönlendirmelerle belli düşünce ve ideoloji kalıplarını, Amerikan ideolojisini yaymaya başladı ve aynı zamanda da Yahudileri, Siyonizmi ön plana çıkartan, algoritmik yönlendirme sağlayan ve o sana özel dediğimiz kısımda sürekli Netanyahu'nun paylaşımları, İsrail'i ön plana çıkartan, İsrail'in lehine hareket eden içerikleri, mesajları ön plana çıkarttı.
1: Arkadaşlarımın 3'te 2'si Yahudi. Yahudi olmayan arkadaşlarımdan 2 kat daha fazla Yahudi arkadaşım var. Yahudiliği sadece bağlantı yoluyla ediniyorum. Yahudi olmayı arzuluyorum.
0: Listedeki bir diğer çatı kuruluşsa Alphabet. Google, YouTube, Android, Gmail, Chrome, Gemini yapay zeka modeli ve daha birçok platform Alphabet çatısı altında hizmet sunuyor. Alphabet ise her ikisi de Yahudi olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından yönetiliyor.
2: Alphabet biliyorsunuz Google'ın çatı şirketi. Ve dikkat ederseniz şu an dünyanın verisi burada. Neden? Çünkü biz arama motoru kullanırken ki genelde Chrome tarayıcısını kullanıyoruz. Artık ilk açılan ekranımız Google oluyor. Yani her şeyi oraya soruyoruz. Google işte bugün hava nasıl olacak? Yarın nereye gitmem daha iyi olur? Ya da işte dediğim gibi bilmediğiniz bilgileri hep oraya sorardınız. Arama motoru olarak Google'u kullanırız. Ama Google sadece bir arama motoru değil. Aynı zamanda navigasyon olarak da kullandığınız uydu sistemini elinde bulunduran bir şirketten bahsediyorum. Bütün dünya reklamlarını şu an Google'ın yönettiğini söyleyebiliriz. Neden? Arama motorlarını sponsorlu reklamlar kullanıyorlar. Aynı zamanda kendi mecraları üzerinden ciddi bir şekilde manipülasyon sağlayabiliyorlar. Görsel ve içerikleri istedikleri gibi sıraya koyabiliyorlar. İstedikleri içerikleri birinci sıraya koyabiliyorlar, istedikleri içeriği bertaraf edebiliyorlar. Ve reklam pastasından milyarlarca dolar gelir elde ediyorlar.
0: Gelelim yapay zeka uygulamalarına. Yapay zeka dendiğinde her birimizin aklına ilk olarak ChatGPT ve Gemini geliyor. Bugün yapay zekaya yemekten sağlığa, seyahatten mesleki pratiklere kadar birçok konuda sorular soruluyor. Peki bizden alınan bu bilgiler kimlerin eline geçiyor?
2: Geçmişte yine Musk'ın ortaklarından biri olan, daha sonra CEO'su Sam Altman olan OpenAI firması. Yani ChatGPT'nin çatı şirketi. Soru soracaksınız, cevabı alacaksınız. Bugün Amerika aleyhine bir soru sorduğunuzda, İsrail aleyhine bir soru sorduğunuzda yapay zekadan aleyhte bir cevap alma şansınız söz konusu değil. Çünkü algoritma ona göre programmıştır. Ona göre yönlendirilmiştir. Ve bu durum her geçen gün kanayan bir yara halini alıyor. İnsanları yanlış yönlendiren, insanların verilerini alıp, veri emperyalizmi sağlayıp bir de bunun üzerinden kar elde eden şirketler gelirlerini büyütüyor ama daha fazla insan üzerinde tahakküm kuruyor ve maalesef hep bunların altında da Yahudilerin, Siyonizmin imzasını görüyoruz.
0: Instagram, YouTube, X, WhatsApp, ChatGPT. Şu ana kadar anlattığımız bu dijital platformların her biri ABD merkezliydi. Gelelim Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a. Tüm dünyada algoritmaları ve kullanıcı alışkanlıklarını baştan aşağı değiştiren, hatta küresel dijital dengeleri sarsan bir güç oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze katliamı sırasında TikTok'un öneminden bahsetmesinin nedeni de buradan geliyordu. Çünkü küresel anlamda dijital platformlar platformları tekelleştirmenin bir yolu da TikTok'un satın alınmasından geçiyordu.
3: Savaşın araçlarını kullanmak

0: Zorundayız, bilirsiniz. Silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız. Bu pek işe yaramaz, tamam mı? Ve süvarilerle savaşamazsınız. O da pek işe yaramaz. Ve bu yeni şeyler var, bilirsiniz. Mesela dronlar gibi. Onlara da değineceğiz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlileri sosyal medya. Şu anda devam eden en önemli satın alma TikTok. TikTok bir numara. Bir numara ve umarım gerçekleşir. Çünkü çok önemli olabilir. Ve diğer en önemlisi nedir? X. Çok iyi. Ve biliyorsunuz, Elon'la konuşmalıyız. O bir düşman değil, o bir dost. Onunla şimdi konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız. Ve diğer konulara da devam edebilirim. Ama şu anki konu bu değil. Savaşta savaşmak zorundayız, tamam mı?
1: TikTok, Çin menşeili bir sosyal medya mecrası olarak ortaya çıktı. Ve bu mecra Amerika'da sanıldığından çok daha fazla ses getirdi. İlk defa Amerikan menşeili bir şirket dışında Çin menşeili bir şirket Facebook'un, Meta'nın, X'in, YouTube'un hegemonyasını kırdı. Netanyahu'nun bu tip bir açıklama yapması, yani TikTok'u da almamız lazım, ele geçirmemiz lazım düşüncesi ve bunu açık aleni bir şekilde kamuoyu önünde bir toplantıda aktarması tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermiştir. Yani Netanyahu aslına bakarsanız kendi kendini ifşa etmiştir demesiyle şu ortaya çıkmıştır. Biz diğer mecraları elimize geçirdik. İstediğimiz gibi yönlendirme sağlayabiliyoruz. Fakat TikTok'u sağlayamıyoruz.
2: Bugün yeni nesil bir sömürgecilik düzeniyle karşı karşıyayız. Veri sömürgeciliği ve bu küresel hegemonyanın İsrail'den başka bir şeye hizmet etmemesi için tüm adımların atıldığını görüyoruz.

0: Efendim, Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 6'ya ulaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bu saatimizde bültenimize devam edeceğiz. Televizyonu ve radyolarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim. Ve amilli futbol takımımız efendim 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında şu sıralarda Paraguay ile mücadeleye başladı. İlk düdük birkaç dakika önce çaldı. Bizim çocuklar maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktı. Şu an için 1-0 geride olduğumuzu ifade edelim, ancak henüz maçın çok başındayız. Biz de 86 milyon tek yürek olduk. Amilli takımımıza gönülden başarılar diliyoruz. İçişleri Bakanlığı YKS sınavı sebebiyle meydanlara, dev ekranlara maç izlenmesine izin vermedi. Ancak İstanbul'da Yedikule Hisarı ve Dolmabahçe'de trafiği aksatmayacak şekilde maç toplu halde izlenebiliyor. Yurt dışında da gurbetçilerimiz aynı duygularla karşılaşmayı şu an için takip ediyorlar. İstanbul'da Yedikule Hisarı'nda A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Dolmabahçe Meydanı'nda A Spor muhabiri İbrahim Uslu, Fransa'da yine A Haber muhabiri Ömer Aydın bizleri bekliyor efendim. Ama önce İstanbul'a, Kübra Kılıç Tepeci'ye döneceğiz. Son durum için sözü Kübra'ya bırakacağız.
1: Teşekkür ediyoruz Esra Hikmet Akyürek. Senin de belirtmiş olduğun gibi dakikalar önce büyük karşılaşma başladı. Evet, ne yazık ki başlarken bir golle başladı. Karşı taraf tarafından bir gol atıldı. Ama tabii daha yeni başladı maç. Bu durumun tersine çevrilmesini istiyoruz hepimiz. Dakikalar önce maç başladı. İnşallah birazdan bir golde biz atacağız. Ve ardındansa bu maçı şampiyon olarak tamamlamak için mücadele vereceğiz. Bizler şu anda senin de belirtmiş olduğun gibi belirli bölgelerde oynanan maçın oynandığı bölümlerden bir tanesindeyiz. Kameraman arkadaşım İskender Demirel de şu anda buradaki son durumu ekranlara getiriyor. Nefesler tutuldu ve herkes aslında büyük bir dikkatle maçı izliyor. Bizler Yedikule Hisarı'ndayız. 7'den 70'e herkes sabahın erken saatinden itibaren yola çıktı. Alarmlar kurulmuştu. Sabah yola çıkıldı ve bu noktaya geldi. Tabii bugün sınav var. Sınav nedeniyle geçtiğimiz maç gibi değil, birçok bölgede maç oynanmayacaktı. İptal edilmişti. Dev ekranlarda oynanmayacaktı. Nedeni ise senin de belirtmiş olduğun gibi sınav var ve sınavda hem trafiğe neden olmamak için hem de okula yakın yerlerde gürültü olmaması için, öğrencilerin dikkatini dağılmaması için birçok dev ekran iptal edilmişti. Sadece iki noktada şu anda özel izinlerle ve okullara engel olmayacak şekilde şu anda vatandaşlar bu iki noktaya gelerek maçı izleyebiliyorlar. Şu anda tabii herkes pür dikkat maçı izliyor. Bu maçı şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. 2026 FIFA Dünya Kupası için milyonlarca kişi tek yürek oldu. Türkiye bugün Paraguay'la maça başladı dakikalar önce. Tabii Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliğini yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Dakikalar önce maçın başladığını yeniden belirtmiş olalım. Amilli futbol takımımız turnuvadaki kaderini belirleyecek aslında ikinci grup müsabakasında ve kozlarını paylaşmaya başladığını belirtmiş olalım. Maç milyonlarca futbol sever tarafından heyecanla bekleniyordu. 24 yıl sonra Dünya Kupası hasretini sonlandıran millilerimiz turnuvaya iyi bir başlangıç yapmasa da bu durumu telafi etmek istiyor. İlk maçtaki eksiklikler giderildi tabii ki. İyice hazırlanıldı bu maça gelmeden önce. Paraguay karşısında yeni bir sayfa açmak istiyor amirli futbol takımımız. Turnuvanın en kritik aslında virajlarından birine girdik. Futbol severler de televizyon başından bu tarihi ana tanıklık etmek için dediğimiz gibi ekran başındalar. İstanbul'da iki noktada bu şekilde ekranlar kurulmuştu. Bir tanesi Yedikule Hisarı'ydı. Ve bizler şu an kameraman arkadaşım İskender Demir'le birlikte bu noktadaki son durumu ekranlara getiriyoruz. Arkamda büyük bir kalabalık olduğunu görüyorsunuz. Ve büyük bir heyecanla, büyük bir dikkatle bu maçı izliyorlar. Çoluk çocuk, herkes sabah erkenden bu noktaya doğru yola çıkmışlardı ve gelmişlerdi. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco'daki statta oynanıyor maç. Türkiye'de Türkiye-Paraguay maçı Amerika'daki yerel saate göre 19 Haziran 2026 Cuma günü akşam saat 8'de başladı. Ancak Türkiye taraftarları bu mücadele zaman dilimi farkından dolayı 20 Haziran Cumartesi günü, yani bugün sabah saat 6 itibariyle canlı olarak takip ediyor. Türkiye'deki futbol severler için maç Cumartesi sabah saat 6'da başladı demiştik. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. A Milli Futbol Takımı bu karşılaşmayı ikinci kez gerçekleştiriyor. Tarihinde daha önce de 1995'te karşı karşıya gelmişlerdi ve o özel maçta da berabere tamamlanmıştı. Maç bu maçta şu anda dakikalar önce başlamasına rağmen ne yazık ki şu anda karşı taraf 1-0 olarak öndeler. Tabii şimdi dakikalar sonra A Milli Futbol Takımımızın atak yaparak bir gol atarak ardından diğer gollerle birlikte öne geçmesini istiyoruz. Nefesler tutuldu, dualar edildi. Sabahın erken saatinden itibaren vatandaşlar dediğimiz gibi yola çıkmıştı. Öncelikle gittiler, namazlarını kıldılar. Ardından ise bu noktaya geldiler. Maçın başlamasını beklemişlerdi. Maç şimdi başladı ve bu kez şampiyon olarak buradan ayrılmak istiyoruz. Yeni gelişmeler detayları oldukça da yine canlı yayınımızın noktadan gerçekleştirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: İvan Barton, Kasseresi.
0: Yedikure'deki o atmosferi Kübra Kılıçtepeci aktardı. Şimdi de o spor muhabiri İbrahim Uslu Dolmabahçe'de bizleri bekliyor. Hemen o noktaya dönelim ve İbrahim'den son durumu almak için sözü ona bırakalım.
3: Dolmabahçe Sarayı'ndan mutlu sabahlar. A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'ndaki ikinci rakibi Paraguay'la karşı karşıya geliyor. İlk rakibimiz Avustralya'ydı. Avustralya'ya mağlup olduk. Moralimiz bozuldu. Bugün kazanarak adeta yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz Dünya Kupası'na. Sonrasındaki rakibimiz de Amerika olacak. İki maçı kazandığımız takdirde gruptan lider çıkacağımızı hatırlatalım. Ama eğer bugün bu maçtan puan alamazsak Dünya Kupası'na veda edeceğimizi de yine sizlerle paylaşmış olalım. Şu anda Dolmabahçe Sarayı'ndayız. Tabii 86 milyon Amerika'ya zaten sığmazlık. Herkes elinden geldiğince milli takımın yanında olmaya gayret gösteriyor. Sabahın ilk ışıklarında Dolmabahçe Sarayı'nda vatandaşlarımız yerini aldı. Milli takımımızdan gol ve goller bekliyoruz. Güzel haberler bekliyoruz. Bugün kazandığımız takdirde yeni bir havaya gireceğiz. Milli takımın galip gelmesi gruptan çıkabilmek adına fazlasıyla kıymetli. Maça adeta golle başladık. İlk dakikada geriye düştük. Şu anda işimiz daha da zor. Bir değil en az iki gol atmamız gerekiyor. Bizim çocuklara güveniyoruz. Bu senaryoyu, negatif senaryoyu pozitife döndürmek için elinden geleni yapacaklar. 2024'te Dolmabahçe Sarayı'nda biz milli takım maçını takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Kerim pası Ferdi'ye.
0: Efendim bir de Fransa'ya uzanacağız. Ömer Aydın o noktada bizleri bekliyor dedik. Gurbetçilerimiz uzaktan da olsa bizim çocuklara destek için toplandılar. Evet Ömer Aydın, sen neler anlatacaksın? Sözü hemen sana bırakalım.
4: Teşekkür ediyorum. Maç başladı, devam ediyor. Fransa'nın Auvergne kentindeyiz. Bir önceki maçı Molsheim kasabasında takip etmiştik. Şu an Auvergne'deyiz. Burası son derece tarihi ve turistik bir kent. Çok yoğun da bir Türk nüfusu burada yaşıyor. Maç başladı hemen. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Şöyle bir göstersin. Vatandaşlarımız maçı izliyorlar. Tabii tam da sabah namazı saatine denk geldi. Namazlar biraz önce bitti. Şu an maç oynanıyor, devam ediyor. Auvergne kentinde olduğumuzu söylemiştik. Burada toplandı Auvergne halkı diyebiliriz ve milli takımımızı, bizim çocukları sizin de söylediğiniz gibi gerçekten de destekliyorlar. Geride bıraktığımız maçta olduğu gibi bu maçta da vatandaşlar milli takımı izlemek için birçoğu hiç uyumadı, birçoğu sabahın bu saatinde uyandı ve maçı izliyorlar. Bu arada Strasbourg ve Strasbourg'a hemen yanı başında bir kasaba burası ve rakip takım Paraguay'da bu bölgenin çok da yakından tanıdığı bir isim var. Encinso Strasbourg kulübünde oynuyor. Bu nedenle onu da yakından takip ettiklerini söyleyelim. Sadece Auvergne'de değil, burada değil, Fransa'nın, Avrupa'nın, dünyanın her tarafında Türklerin yaşadığı, Türklerin bulunduğu her tarafta maçı aynı İzmir'deki gibi, İstanbul'daki, Ankara'daki gibi, Van'daki bir herhangi bir şehirdeki gibi vatandaşlar yakından takip ediyorlar. Tabii siz de biraz önce söylediğiniz sınav dolayısıyla meydanlarda dev ekranların konulmasına izin verilmedi. Fakat buralarda gerçekten de öyle Avrupa'nın, Fransa'nın, dünyanın her tarafında Türklerin, Türk vatandaşlarının yoğun olduğu bütün bölgelerde Türkiye'nin milli maçları yakından takip ediliyor. İçeriden sesler geliyor. Şu an bir hareketlilik söz konusu ve milli maçlarımızı bu şekilde çok yoğun bir şekilde bir arada, hep bir araya gelerek biraz sonra kahvaltı da verilecek. Kahvaltıyı hep beraber yapıp maçımızı da birlikte izleyeceğiz. Tabii en büyük dileğimiz ne kahvaltı ne hep beraber izlemek, en önemlisi milli takımımızın iki gol atması şu durumda ve bu maçı kazanarak yoluna, Dünya Kupası'nda, bu şampiyonada yoluna devam etmesi. Kuşlar ötüyor, sesleri sanıyorum yayına da yansıyor. Auvergne'de Fransa'da bir kavurucu sıcaklar dönemi söz konusuydu. Gece saatlerinde yağmur başladı, yağmur yağdı. Şimdi sakin, serin bir hava var. Umarım 90 dakikanın sonunda gülen takım milli takımımız olur ve istediğimiz golleri buluruz. Ve bir üst tura çıkma noktasında elimiz çok daha rahat bir şekilde sahadan ayrılmış oluruz diyelim ve Fransa Auvergne'den sözü merkeze, stüdyolarımıza bırakalım.
0: Efendim, Başkan Erdoğan A milli takımımıza Paraguay karşısında başarılar diledi. İşte Erdoğan'ın o mesajına birlikte bakalım. Milli takımımıza Paraguay ile oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum dedi. Başkan Erdoğan'dan basketbolda da üst üste 3. kez şampiyon Fenerbahçe için de bir tebrik mesajı yayınlandı. Erdoğan mesajında üst üste 3. kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko basketbol takımını, taraftarıyla birlikte tüm Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Efendim, bugün başka bir heyecanda yüksek öğretim sınavlarında yaşanacak. 2 milyonun üzerinde öğrenci üniversiteli olabilmek için bugün ve yarın ter dökecekler. Şimdi hemen bir dönelim bakalım. YKS maratonu başlıyor biliyorsunuz. Sınava 2 milyon 425 bin öğrenci bu sene katılım gösteriyor olacak. Sınav saati ise saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayacak. Temel yeterlilik testi soru sayısı 120 olarak belirtilmiş. Süre ise 165 dakika. Bugün saat 10.15'te başlıyor olacak. Yarınsa yine saatler 10.15'i gösterdiğinde alan yeterlilik testi olacak. Soru sayısı 160, süre sayısı ise 180.

0: dakika saatler 15.45'i gösterdiğinde yabancı dil sınavı olacak. Soru sayısı 80, süre ise 120 dakika olarak belirlenmiş. Adaylar sınava giriş belgesini ÖSYM'nin ÖSYM.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifrelerine girerek öğrenebilecek. Sınav salonuna kimlik kartı ve su dışında hiçbir şey alınmayacak efendim. Suların da özellikle dışındaki ambalajlarının olmaması isteniyor. Kalem, kalem tıraş, silgi, şeker ve peçete yine ÖSYM tarafından öğrencilere veriliyor olacak. Nüfus müdürlükleri bugün ve yarın açık olacak. Hafta sonu olmasına rağmen sınav dolayısıyla nüfus müdürlükleri bugün ve yarın açık olacak efendim. Sonuçlarsa 22 Temmuz Çarşamba günü sonuç.ösym.gov.tr adresinden açıklanacak efendim. Şimdi uzmanlardan da üniversite adaylarına uyarılar var. Şimdi sınav öncesi neler demişler? Erken kalkılması tavsiye ediliyor uzmanlar tarafından. Hafif ve sağlıklı bir kahvaltı yapılması, özellikle çok ağır yağlı yiyeceklerden kaçınılması yine öneriliyor. Rahat kıyafetler tercih edilmesi elbette uzmanların önerileri arasında. Kimliğinizi, sınava giriş belgenizi ve suyunuzu yanınıza aldığınızdan emin olun. Bu konuda öğrencilere uyarılar yapalım. Çünkü hemen hemen her sene sınavlarda benzer görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Kimliklerini unutan öğrenciler oluyor. Sınava giriş belgelerini unutan öğrencilerimiz olabiliyor. Hazır saatler şu an erkenken bunları hazırlamakta, erkenden hazırlamakta fayda var. Sınav binasında en geç bir saat öncesinde yine hazır bulunmakta da fayda var. Sınav alanındaysa, sınav anındaysa kitapçı, eksik sayfa ve baskı hatası açısından kontrol edin. Zaten konuyla ilgili salona giriş yaptığınızda eğitimciler size konuyla ilgili bilgiler veriyorlar ve sayfaları kontrol etmeniz için öncesinde zaman da gösteriyorlar. Denemelerde kullandığınız stratejiyi uygulayın diyor. Yapamadığınız soruya takılıp kalmayın. Daha sonra dönmek üzere geçin. Yorulduğunuzda kısa bir mola verip nefesinize odaklanın. Sürenizi düzenli olarak kontrol edin. Süre uyarısı yapmakta da fayda var. Tüm şıkları okumadan cevap vermeyin. Kodlamaları sona bırakmayın. Sınav süresinin tamamını kullanın ve çıkmak için acele etmeyin. Sınav bitmeden önce kodlamalarınızı mutlaka kontrol edin diyor uzmanlar efendim. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı mesajda üniversite adaylarına sınavda başarılar diledi. İşte o mesaja şimdi bir bakalım. Yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz dedi. İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz. Başkan Erdoğan bu cümleyi Türkiye'nin en uzun metrosunun son halkası olan Halkalı Arnavutköy hattının açılış töreninde kurdu. Erdoğan, kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız diyerek sözü CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk soruşturmalarına da getirdi. Dış politikada hükümete gelen eleştirileri ise zor konularla uğraşmayın, koltuk kapmaca oynayın, şaibesiz kurultay yapmayı başarın diye yanıtladı.
1: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
2: CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına bu sözlerle dikkati çekti. CHP'ye net mesajlarını dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan İstanbul Halkalı Havalimanı hattının açılış töreninden gönderdi.
1: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmak

0: Az diyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine basa basa İstanbul trafiğini rahatlatacağız dedi.
0: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
1: Sözü Türkiye'nin küresel krizlerde dikkat çeken barış diplomasisine CHP'den gelen eleştirilere getirdi.
0: Başlarını öyle bir kuma gömmüşler Türkiye. Bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Sizin çapınız buna yetmez.
1: Sözlerine CHP içindeki koltuk savaşını hatırlatarak devam etti.
0: Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.
2: Efendim, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkanların olduğunu söyledi. CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk skandallarına da değinen Kılıçdaroğlu, ellerindeki rapor doğrultusunda 4 belediye başkanının aday yapılmamasını istediğini vurguladı. Aday gösterilen o isimlerden bazıları şimdi cezaevinde dedi.
3: Ya Allah aşkına. Hı. Ya kararı veren ben değilim. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Partide arınma sürecini başlattığı için korkanların olduğunu söyledi.
3: Şu soruyu sorayım size. Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
5: Sizce ne olurdu?
3: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak butlanda sadece ben gelmiyorum. Sadece ben gelmiyorum. Parti meclisi olduğu gibi geliyor. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Kılıçdaroğlu yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'deki sorunlara dikkati çekti.
3: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Ya ilkokul mezunu bile bunun doğru olmadığını bilir. İlkokul mezunu bir garibana sor, böyle şey olmaz der. Ama bu ifade ediliyor. Ama hiçbir gazeteci çıkıp ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz.
4: Özgür Özel'den bazı belediye başkanlarının aday gösterilmemesini istediğini, şimdi bu isimlerin hapiste olduğunu kaydetti.
3: 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
5: Mesela kim?
3: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi.
4: Yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili bir komisyon kurduklarını açıkladı. Yolsuzluğun partisi olmaz dedi.
3: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil. Bütün belediye başkanları ile ilgili. tutuklu belediye başkanları gibi iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de

0: başladı. Yolsuzluğu kim yaparsa biz eğer yolsuzluğun partisi olmaz. Yani A, B, C falan filan yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok yani.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butan kararının çıkacağını biliyor muydunuz sorusu da yöneltildi.
0: Ben kararının çıktığını bilsem böyle bir video yayınlar mıyım?
2: Peki bu tesadüfü nasıl açıklayacaksınız?
0: Hayır, ben normal belli dönemlerde videolar çekiyorum zaten. Bir gün bir yargıçla konuştuğumu, bir gün herhangi bir şekilde bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah genel başkanlığı bırakıyorum.
1: Partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceklerini de söyledi.
0: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir öyle diyor hukukçu. Ben hukukçu değilim. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. Ha. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
3: Ne kadar
0: sürer? En fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kutlan çıkacak. Olur mu? Evet.
1: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına da yeşil ışık yaktı.
0: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığın kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultaya gitmezse Özgür Özel yeni parti planını sahaya sürecek. İhracı istenen isimlerin aralarında yer aldığı 20-22 vekilin yeni partiye geçerek mecliste grup kurması planlanıyor.
4: Çağrısı gibi algılandı ama.
5: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
1: Özgür Özel'in bu sözleri yeni bir siyasi oluşum için hazırlık yapıldığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Mutlak butan kararıyla göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay taleplerine kapıyı kapatması Özgür Özel ve kurmaylarını harekete geçirdi. Özel cephesi tamamen yeni bir parti kurmak için teknik hazırlıklarını tamamladı.
6: Biz Temmuz'da bir şeyler göreceğiz gibi.
5: Tabii yani teknik olarak yani gizemli bir şey de söylemiyorum. Teknik olarak hazırlanıyoruz.
1: Özgür Özel ve ekibinin ilk hamlesi mecliste grup kurmak olacak. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili başta olmak üzere 20-22 civarında milletvekilinin yeni partiye geçerek mecliste grup kuracağı öğrenildi.
5: O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
1: Ancak strateji sadece mecliste sınırlı değil. Özele yakın belediye başkanları ve örgütlerin ise ilk etapta CHP içinde kalması planlanıyor. Bu isimler olağanüstü kurultay için delege mücadelesini son ana kadar sürdürecek. Özel kanadı CHP yönetimine geri dönmeleri halinde tamamen yeni partiye geçmeyi planlıyor. Şimdi tüm gözler Temmuz ayını işaret eden Özgür Özel'in bu restine karşı CHP Genel Merkezi'nin vereceği yanıtta.
2: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada inşaat ve imar konularında belediye görevlileriyle müteahhitler arasında usulsüzlükler karşılığında rüşvet alışverişi ortaya çıkmıştı. Düzenlenen operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz, tutuklu bulunan eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevkleri gerçekleştirilen Başkan Yardımcısı Pehlivan, Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz, inşaat firması yetkilileri Sönmez Budak, Rıdvan Korkmaz Budak ve Rıdvan Eymen tutuklandı. Nermin Günay'la inşaat işçisi Mithat Cansa serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin gözaltındayken sağlık sorunu sebebiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. İstanbul Adalar İlçe Belediyesi'ne rüşvet ve usulsüzlük operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısının da aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. 6 kişi ise aranıyor. Suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek de var.
1: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı doğalgaz ve arkeolojik sit alanı kapsamındaki bölgelerde usulsüz yapılaşmaya müsaade edildiği ihbarı üzerine Adalar Belediyesi hakkında soruşturma başlattı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ta bazı birim amirleri ve personelin tarihi eser statüsündeki yapılara rüşvet karşılığı basit onarım adı altında inşaat ruhsatı verdikleri belirlendi. Masak verileri, HTS ve bas kayıtlarının incelenmesi ve tanıkların dinlenmesinin ardından harekete geçildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonun düğmesine bastı.
3: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 farklı ilde toplamda 90 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
1: Operasyon düzenlenen adresler arasında Adalar Belediye Başkanlığı da vardı. Yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Soruşturma dosyasında kaçak inşaatlara ve ruhsatsız işletmeleri önce göstermelik olarak yüksek miktarda ceza kesildi, daha sonra indirim için rüşvet pazarlığı yapıldığı iddiası da yer aldı. Rüşvet görüşmelerinin belediyeyle irtibatlı mimarlar üzerinden yürütüldüğü, ödemelerin elden teslim alındığı iddia ediliyor. Soruşturmada adı geçenler rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.
2: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek Rize'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, Rize Valiliğini de ziyaret etti. Gürlek burada yaptığı açıklamada milletin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret için gittiği Rize'de gençlerin kendisi için bestelediği şarkıyla karşılandı. Rize Valiliğini ziyaret eden Gürlek yaptığı açıklamada güçlü devlet olmanın yolu güçlü adaletten geçer ifadesini kullandı.
7: Türkiye Cumhuriyeti kendi problemlerini bertaraf etmeye devam ettikçe bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir konuma gelecektir. Güçlü devlet olmanın yolu ancak güçlü adaletten geçer. Milletin devlete güveni sarsılırsa hiçbir yatırım, hiçbir kalkınma hedefi tek başına yeterli olmaz.
4: Gürlek, çeteler ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili önemli mesajlar verdi.
7: Özellikle faili meşru dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
4: Bakan Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
7: Türkiye yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek. Türkiye yargısı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarını herhangi bir odağın beklentisine göre değil, millet adına, hukuk adına vermeye devam edecektir.
4: Bakan Gürlek daha sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde gençlerle buluşup sohbet etti.
8: Nasip olursa seneye mezun olup ardından HMGS'yi başarıyla geçerek
9: hem sosyal medyada hem de görsel medyada orada bir yargılama yapılıyor. Yani birden hakimle ilgili olumsuz algılar yapılıyor. Sosyal medyadaki yazılan her şeye güvenmemek lazım.
2: Efendim şimdi bugün gazetelere bakalım. Bakalım bugün hangi başlıklar, manşetler yer alıyor gazetelerde. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesi sür manşetlerde spor haberine yer vermiş. Basketbolda şampiyon Fenerbahçe diyor. ABD'nin kalbinde Ay Yıldızı Coşku başlığı da yer almış. 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Türkiye ABD'de tarihi bir futbol şölenine imza

0: atıyor diyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Los Angeles'ta kurulan Türkiye Burada alanı ilk günden binlerce ziyaretçiyi ağırladı şeklinde yazmış sürü manşetlerde Sabah gazetesi. Manşette ise en hızlı ve en uzun metro halkın hizmetinde diyor. İstanbul Havalimanı'nı kente bağlayan mega metro hattının son etabını hizmete açan Başkan Erdoğan, İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz şeklinde açıklamalar yaptı. Özellikle trafiğin rahatlayacağını söyledi. İstanbul beklemez, ihmale gelmez şeklindeki açıklamalarına da manşetten yer vermiş Sabah gazetesi. Halkalı'dan İstanbul Havalimanı metroyla 30 dakikaya düşecek efendim. 31 Temmuz'a kadar da bu hat ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak. Toplam 69 kilometrelik metro projesini tamamlayıp Türkiye'yi en uzun metro hattıyla buluşturduk dedi Başkan Erdoğan. 25 yılda 117 milyon saat zaman tasarrufu sağlayacak projeden 935 milyon euro ekonomik fayda bekliyoruz. Bu şehri sevmek aşkla hizmet etmeyi gerektirir. İstanbul'a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz şeklindeki açıklamalarına da yer verilmiş. Darda kalanın daima yanındayız diyor. Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın eğitim atölyelerinden mezun olan depremzede kadınlarla buluştu. Sizler çok zor günlerden geçtiniz. Yaraları birlikte sardık, sarmaya devam edeceğiz. Medeniyet tasavvufumuzda darda kalanlara kol kanat germek bir varoluş amacıdır. Deprem bölgesindeki kadınların ekonomik hayata katılması için 32 eğitim ve meslek atölyesi açan vakfımız iş yerlerimizi açarken de yanımızda olacak şeklindeki açıklamalarına da bugün Sabah gazetesi yer vermiş. Ve devam edelim şimdi Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'te hangi haberler yer alıyor? Bugün bir göz gezdirelim. Sürmanşetlerde şampiyon Fenerbahçe başlığı var. Basketbol Süper Ligi Playoffs final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş Gain'i 77-75 yenerek üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etti diyor. Kanarya 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte bu sezon 3 kupanın da sahibi olduğu şampiyon Fenerbahçe başlığı da atılmış. Yanındaysa Ece Ertem'in ölümüyle ilgili yeni bir iddia var. Tayland'da kendisini maymunun ısırdığı ifade ediliyor. Oyuncu İrtem'in ölümüne ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun kısa bir süre önce Tayland'a giden oyuncunun maymun tarafından ısırıldığını, sol konunda 3 yara izi olduğunu söyledi. Gökkoyun maymun ısırığının ölümcül neticelerinin olabileceğini belirtmiş ve konuyla ilgili bir araştırma yapılması talebinde de bulunmuşlar. Ece İrtem 35 yaşında Kadıköy'deki evinde hayatını kaybetmişti. Konuyla ilgili de Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor oldukça önem teşkil ediyor. Hürriyet gazetesinde manşette çekişmeli boşanma başlığı atılmış. İran'la barış anlaşması ABD ile İsrail'in arasını açtı. İki ülke ilişkileri en gerilimli dönemini yaşıyor. ABD medyası aralarından su sızmayan bu iki ülkenin son durumunu kötü biten bir boşanmaya benzetti diyor. İsrail çıldırdı başlığı var. Netanyahu korktu başlığı da yer almış. İsrail'e ambargo mu şeklinde de bir soru sorulmuş. İsrail gazetesi Mariv Tel Aviv'deki bir endişeyi yazdı. Amerika İsrail'den Lübnan ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesini, İran'a saldırmamasını istiyor. Aksi halde ABD İsrail'e silah ambargosu bile uygulayabilir şeklinde bir yazı yazılmış. Hemen altında o anda kafama sıkacaklardı başlığı var. Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın tutuklu sanıklarından Erhan Karal kurtarıldı. 20. adreste bulundu diyor. Saldırganların izini süren polis İstanbul Kocaeli ve Yalova'da 19 adrese baskın yaptı. Karal baskın yapılan 20. adres olan Tuzla'daki terk edilmiş bir fabrikada 33 saat sonra bulundu. Dövülen, eziyet gören ve susuz bırakılan Karal sonuç alamayacaklarını anlayınca kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı dedi. 8 kişi konuyla ilgili gözaltına alındı. Ve efendim sırada Akşam Gazetesi var. Hemen bir de Akşam Gazetesi'ne Göz gezdirelim. YKS'ye dev önlem başlığı var sür manşetlerde Akşam Gazetesi'nde. YKS nedeniyle 81 ilin meydanlarında milli maç yayını yapılmayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 il valiliğine gönderdiği yazıda öğrencilerin sınava rahat ve huzurlu girebilmesi için meydanlara dev ekran kurulmamasını istedi. İlk oturum TRT bugün 2.425.628 adayın gireceği YKS'nin TYT oturumu bugün, AYT oturumu ise yarın yapılacak. Kitapçıklar dün okullara ulaştı diyor. Saatler onu gösterdiğinde artık öğrenciler yavaş yavaş sınava girmeye de başlıyor olacak. Manşette Akşam Gazetesi'nde ihale terörü diyor. İşte İBB'deki Kültür AŞ genel müdür yardımcısını kaçırıp öldüresiye işkence yaptı şeklinde yazmışlar. Elleri bağlı şekilde polisler tarafından bulundu. İhalelerdeki sorunları fark etti diyor. Karaal'ın bir arkadaşı ifadesinde Erhan yetki sahibi olunca eski ihalelerde sorunlar olduğunu belirtti. Para ödedik, iş bizim diyen müteahhitlere Kültür AŞ'de bağlantılı bir kişiyi çıkardı şeklinde bir ifadesi olmuş. O ifadede manşette yer almış. Yanlış kadına çattı, ilginç bir başlık. ABD Başkanı Trump G7 zirvesi İtalya Başbakanı Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını ve ona acıdığını ileri sürdü. Açıklamayı uydurma olarak nitelendiren Meloni, şu unutulmamalı, ben ve İtalya asla yalvarmayız dedi. Dışişleri Bakanı ABD gezisini de İptal etmiş bu yaşanan olayla birlikte efendim Akşam Gazetesi'nde bu haberde yer almış. Ve son gazetemize bakalım. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak gazetesine de bir göz gezdirelim. Evlenene iş ve konutta öncelik. Destek krediyle sınırlı kalmayacak demiş Yeni Şafak gazetesi manşette. Aile Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ne katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisiyle yuva kuran genç çiftlere yeni bir müjde verdi. Göktaş, bu gençlere hem iş kurda hem de yeni sosyal konut projelerinde öncelik verileceğini açıkladı diyor Yeni Şafak manşetlerinde yer alan o habere göre efendim. Efendim ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Force One uçağı için düzenlenen törende bir konuşma gerçekleştirdi. NATO zirvesi için Türkiye'ye geleceğini söyledi. İran'ın 60 gün içinde anlaşma yapmak zorunda olduğunu da dile getirdi.
1: NATO zirvesini işaret etti. Türkiye'ye gidiyorum dedi.
2: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz.
1: ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağı tanıttı. Yapacağı ziyaretleri açıkladı. Türkiye'ye, ardından Çin'e gideceğim ifadelerini kullandı.
2: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz. Yıl içinde bir noktada Çin'e geri döneceğiz. Başkan Xi Eylül ayında buraya gelecek. Ama biz Çin'de büyük bir konferans için geri dönüyoruz.
1: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Tahran'ı tehdit etti. 60 gün içinde anlaşma imzalamak zorundalar mesajını verdi.
2: Ve şimdi dün gece imzalanan bir anlaşmamız var ve 60 gün içinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Aksi takdirde onları mutlu etmeyecek şeyler yaparız. Ama bunun o noktaya geleceğini sanmıyorum. Bence çok iyi olacak.
1: Hürmüz'den hiç olmadığı kadar fazla geminin geçtiğini öne sürdü ABD Başkanı.
2: O gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce hiç görülmediği kadar yoğun şekilde geçiyor. Aslında çok sayıda gemi vardı. Yaklaşık 700 tane. Hepsi peş peşe geçiyor ve petrol her yere akıyor.
1: Bir süredir gündem olan Netanyahu'yla gerilim yaşadığına ilişkin haberler hakkında da konuştu. ABD Başkanı Netanyahu'yla arasının çok iyi olduğunu da ifade etti.
2: Ve elbette İsrail'le çok iyi savaştık ve İsrail'le harika bir ilişkimiz var. Çok güçlüydük. Ve Netanyahu, o bir savaşçı başbakan ve bu şekilde kabul edilmeli.
0: İran, ABD ile sağlanan anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine 60 gün izin verdi. Gemilerin geçiş başvurularını en az 48 saat önce bildirmesi de şart koşuldu. Gemilerden hiçbir ücret de talep edilmeyecek.

0: Yıllarca, hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
1: Petrol piyasalarının nabzını tutan Hürmüz Boğazı'nda tankerler ve ticaret gemileri için yeni dönem resmen başladı.
2: The Strait of Hormuz is open.
3: Hürmüz Boğazı açık durumda. Ancak Boğaz'dan geçmek isteyen tüm gemilerin İran ordusu ve bölgedeki askeri irtibat noktalarıyla iletişim kurması zorunludur.
1: Yayınlanan direktiflere göre Hürmüz'den geçmek isteyen gemilerin başvurularını en az 48 saat önce yapması gerekiyor. Geçişler için gerekli tüm belgelerin İran makamlarına iletilmesi, rota ve geçiş zamanlarının da önceden koordine edilmesi şartı koşuldu. Kararda göre 60 gün süre boyunca güvenlik, emniyet ve çevre hizmetleri için gemilerden herhangi bir ücret alınmayacak. Söz konusu masrafların tamamının İran hükümeti tarafından karşılanacağı belirtildi.
4: Efendim, İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim devam ederken dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. ABD'li yetkililere göre Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkes sağlandı. Hizbullah ateşkese uyacağını duyurdu ancak İsrail son dakikaya kadar saldırmaya devam etti.
5: Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes sağlandı. İsrail son dakikaya kadar Lübnan'ı vurdu. ABD ve İran anlaştı. İmzaların atılmasına saatler kalmıştı. Bölgede tansiyonun düşmesi umutları yeniden yeşertmişti. Ancak İsrail yine harekete geçti. Lübnan'a saldırdı. Lübnan'ın güneyi hedef alındı. Saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Katliamcı Başbakan Netanyahu sosyal medyadan açıklama yaptı. Lübnan'da kalacağız dedi. İsrail Savunma Bakanı Katz da saldırıların devam edeceğini duyurdu. Lübnanlıların evlerini yok edeceğiz ifadesini kullandı.
6: Lübnan köylerinin ilk hattı tamamen yok edildi. Tüm evleri yok ediyoruz.
5: Katliamlar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump devreye girdi. Lübnan'a saldırıları durduracağım mesajını verdi.
7: They have a lot of respect for me and they do as I say.
5: İngiliz medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haber ABD'li yetkililere dayandırıldı. İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin sağlandığı duyuruldu. İsrail basını ise saat verdi. Ateşkesin saat 16'da başladığı ifade edildi. Anlaşmaya Katar ve ABD'nin arabuluculuk ettiği açıklandı. Hizbullah ateşkese uyacağını duyurdu. Misillemeyi durdurdu. Ancak İsrail savaş uçakları son dakikaya kadar saldırmaya devam etti.
4: Efendim, tekrar gazetelerle devam edelim. Sırada Türkiye Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır gazeteleri var. Türkiye gazetesiyle başlayalım. Bugün pek çok gazetenin ortak manşeti İstanbul'u demir ağlarla örüyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunu açan Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar Türkiye gazetesi manşetlerini de süslemiş. Hemen yanında katılım rekora koşuyor, faizsiz finansa hücum diyor. Bankaların yüksek faizi tüketicinin finansman tercihini değiştirdi. Ev ve araba hayal kuranlar faizsiz finansmana yöneldi. Sektör büyüklüğü 380 milyar lirayı aştı demiş Türkiye Gazetesi bugün yer verdiği o haberde. Ve şimdi Türk Gün Gazetesi'yle devam edelim efendim. Bakalım Türk Gün Gazetesi'nde hangi haberler yer alıyor? İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz. Yine Başkan Erdoğan'ın o metro açılışından vermiş olduğu mesajlardan bir başlık manşetleri süslemiş. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattını hizmete açtı diyor ve İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğini belirtti. Hatın da 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağı yine yer verilmiş bu haberle birlikte. Altındaysa Kılıçdaroğlu'ndan vekillere mektup diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekillerine gönderdiği mektupta zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte kenetlenmeye ve dilimize her zaman daha daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir şeklindeki açıklamaları yer almış Türk Gün gazetesinde. Ve şimdi sırada Takvim gazetesi var efendim. Bakalım Takvim gazetesinde hangi

0: Haberler yer alıyor. Sür manşetlerde genellikle spor haberleri dikkat çekerken manşette işte o biraz önce pek çok gazetenin manşetinde gördüğümüz benzer başlık var. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz. Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu o açıklamalar. Takvim gazetesi manşetlerini de süslemiş. Açık rezalet diye bir başlık var. İstanbul'daki açık koleji velilere e-posta gönderip bir öğretmenin cinsiyet değiştirerek kadın olduğunu duyurdu. Herkesi cinsel kimlik seminerine davet etti, velilerse ayaklandı diyor. İngilizce öğretmeni cinsiyet değiştirdi, adını da değiştirdi. Zoe Lilia adıyla görevine devam edeceği belirtildi ve velilere cinsel kimlik gelişimi seminerine bir davet gönderildi. Olay üzerine anne babalar tepki gösterdi. Veliler öğretmenin tercihini değil bu konunun pedagojik zemin hazırlanmadan çocukların gündemine taşınmasını eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı ise konuyla ilgili bir inceleme başlattı. Ve son gazetemiz Yeni Asır'a bakalım efendim. Yeni Asır'da bugün hangi başlıklar var? Çöp değil milli servet diyor. Bir özel haber bu. Tüketim çılgınlığı atık sorununu her geçen gün büyütürken sıfır atık gibi projelerle geri dönüşüm dünyanın geleceği için anahtar haline geldi. Atıkların stratejik kaynaklar olduğunu kaydeden çevre mühendisi Elif Tunç, aslında çöp dediğimiz her şey doğru dokunuşla ülke ekonomisi için birer kaynağa dönüşebilir şeklinde bir açıklama yapmış. Üretimden daha değerli diyor. Bu devrimin görünmeyen kahramanları ise dönüşüm tesisleri. İzmirli çevre mühendisi ve aynı zamanda tesis sahibi Elif Tunç'a göre dönüşüm sadece romantik bir çevreci yaklaşım değil, sıfır atık felsefesinin ömrünü tamamlamış ürünlerin ekonomi çarklarına dahil etmek olduğunu belirtmiş. Kablo, metal, plastik, kağıt ve karton, çöp dediğimiz her şey doğru dokunuşla kaynağa dönüşebilir. Bir ürünü yeniden kullanıma kazandırmak sıfırdan üretmekten daha değerli şeklindeki açıklamaları Yeni Asır'da manşette yer almış. Efendim, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen yıl yaşanan 6,1 büyüklüğündeki iki depremde yıkılan konutların yerine yenileri inşa ediliyor. 1180 konut ve bağımsız bölümün kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.
1: Yine çabuk yaptılar evlerimizi. Allah razı olsun. Sağ olsun devletimiz.
2: Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin, sağlık sıhhat versin. Beklediğimizin daha güzel, çok şükür.
3: Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos ve 27 Ekim 2025'te yaşanan her ikisi de 6,1 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. İlçe merkeziyle Gölcük, Osmanlar, Kertil ve Alaçatı köyleri hasar gördü. Depremlerde yıkılan yapıların yerine yenilerinin inşası için TOKİ koordinasyonunda seferberlik başladı.
1: Murat oğlum sözü de hızlıca burayı yaptı. Biz de içine gireceğiz hızlıca da. Sağ selim. Hayallerimden bile daha güzel olmuş. Zor zamanımızda bizi yalnız bırakmadılar. Çok büyük bir devletmiş, ben burada gördüm.
3: Gece gündüz süren çalışmalarla 736 afet konutu, 385 köy evi, 36 iş yeri ve 23 ahırın inşasında sona yaklaşıldı.
2: Bakan sözünü tuttu, kısa zamanda yaptılar. Ben bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Emeğine geçene herkese teşekkür ederim. Devletimize sağ olsun, Allah razı olsun.
4: Dua edeyim devletimize. Her namazımın arkasından dua edeyim. Isıcak sular koymuşlar yollara. Her gün sabah namazım, abdestimi alırken de dualar ediyorum.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeye ilişkin görüntüleri, yeni yuvaları çok yakında teslim edeceğiz notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

0: Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2025-2026 akademik dönemi mezuniyet töreni yapıldı efendim. Törende konuşan mütevelli heyeti başkanı Haluk Kalyoncu, öncelikle hedefimiz kaliteyi kurumsal kültürümüzün parçası haline getirmektir dedi.
1: Üniversitemiz laboratuvarlarında doğan fikirlerin patentlere, patentlerin ürünlere ve öğrencilerimizin çalışmalarının, akademisyenlerimizin yayınlarıyla küresel ölçekte başarı hikayesine dönüşmesini arzu ediyoruz.
2: Gaziantep'te 2008'de kurulan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törene Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, kent yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Haluk Kalyoncu, üniversitenin ülkenin kalkınmasına destek sağladığını söyledi.
1: Üniversitemizin mezuniyetinin ana fikri olan birlikte öğrendik, birlikte büyüdük ve geleceği birlikte inşa edeceğiz diyor. Sizleri tebrik ediyor, ailelerinize aramıza hoş geldiniz diyor, tüm velilerimizin mezuniyetlerini tebrik ediyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
2: Konuşmaların ardından öğrencilere diplomaları verildi. Yeni bir hayata merhaba diyen öğrencilerin kep atmasıyla tören sona erdi.

Efendim, ajans hafta sonunda artık saatlerimizi 7 yaptık. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle bu saatte de bültenimizi sürdüreceğiz. Sağ milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geldi. Az önce karşılaşmanın ikinci yarısı başlamak üzere ilk yarıyı 1-0 mağlup kapattık ne yazık ki. Türkiye tek yürek oldu. A milli takımımıza gönülden başarılar diliyoruz efendim. İçişleri Bakanlığı YKS sınavı sebebiyle meydanlara dev ekranlarda maç izlenmesine izin vermedi. Ancak İstanbul'da Yedikule Hisarı ve Dolmabahçe'de trafiği aksatmayacak şekilde maç toplu halde izlenebiliyor. Yedikule Hisarı'nda A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'yi Dolmabahçe Meydanı'nda A Spor muhabiri

0: Biri İbrahim Uslu bizleri bekliyor. Önce İbrahim Uslu'ya gidiyoruz efendim. Oradaki atmosfer için sözü İbrahim'e bırakalım. Bak
1: işte biz Dolmabahçe Sarayı'ndan mutlu sabahlar. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'nda D grubu ikinci hafta karşılaşmasında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Günün ilk ışıklarında başladı maç ve henüz ilk dakikalarda 1-0 geriye düştük. Mert Müldür'ün kafasından vurduğumuz bir top direkten döndü. 45. dakikada Paraguay'ın 10 kişi kaldığını belirtelim. İlk yarıyı 1-0 geride kapattık ama ikinci yarıya umutla giriyoruz. Biraz da bulunduğumuz atmosferden bahsedelim. Dolmabahçe Sarayı'nda sabahın ilk ışıklarında yoğunluk artmaya başladı. Tabii 24 yıllık bir hasret. En son 2002'de Dünya Kupası heyecanını yaşamıştık. 24 yıllık bir özlem. Dünya Kupası Amerika'da saat farkı da var. Saat farkından dolayı tabii alarmımızı kurduk sabahın erken saatlerinde. Biz yayın için geldik. Vatandaşlarımız maçı izlemek için geldi. Hep birlikte tek yürek. Bugün milli takımımızdan galibiyet bekliyoruz. Paraguay'ı mağlup ettiğimiz takdirde Amerika ile oynayacağız. Amerika'yı da mağlup etmeyi başarırsak grubu lider bitirip adımızı bir üst tura yazdıracağımızı hatırlatalım. Tabii çok dile getirmek istemiyorum ama bugün bu karşılaşmadan puan alamazsak ne yazık ki Dünya Kupası'na veda edeceğiz. Ama bizim çocuklara güveniyoruz. Bizim çocuklar Türk halkını mutlu edeceklerdir. İlk yarıyı ne kadar 1-0 geride kapatsak da ikinci yarıda güneşin doğmasıyla birlikte yeni bir umutla galibiyet için çıkacağız. Dolmabahçe Sarayı'nda biz mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Evet, Dolmabahçe'deki heyecan yüksek. Bir de Kübra Kılıçtepe'ye dönelim. Oradaki atmosfer için sözü Kübra'ya bırakalım.
2: Evet Esra, aslında durum burada da farksız değil. Ne yazık ki az önceki maçta 1-0 kapattık ama tabii ki ikinci başlangıçta öne geçmek istiyoruz. Burada heyecanla nefesler tutuldu. Maç çok dikkatli bir şekilde izlenmişti. Şimdi arada tabii herkes burada ikinci yarıdan itibaren atacağımız golleri heyecanla bekliyorlar. Bizler kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte senin de belirtmiş olduğun gibi Yedikule Hisarı'ndayız. 2026 FIFA Dünya Kupası için milyonlar tek yürek olmuştu. Türkiye ve Paraguay maç için bekleyiş bitti ve saat 6 itibariyle maç başlamıştı. Tabii maçın ilk dakikalarından itibaren ne yazık ki karşı taraftan bir gol gelmişti. Aslında bize de çok fırsat verildiği zamanlar oldu. Duran top çok fazla gerçekleşmişti ve duran topta heyecanlı bir bekleyiş vardı. Her seferinde bir gol beklendi. Bir tane gol direkten döndü. Bir tanesi direğin yanından gitti. İki defa heyecanlı aslında golü beklemiştik ama iki defa da ne yazık ki kıyısından döndü. Tabii burada şu anda ara verildi. 7'den 70'e herkes sabahın erken saatinde uyandı. Bu maçı izlemek için alarmlar kuruldu. Kimisi evlerinden maçı takip ediyor. Bugün sınav olduğu için kimileri ise görmüş olduğunuz gibi alınan izinlerle İstanbul'da iki noktada maç gerçekleşiyordu. Birisi Yedikule Hisarı'ydı. Çünkü bugün öğrencilerin sınavı gerçekleşecek ve sınav nedeniyle de dediğimiz gibi hem trafiğe engel olmamak için hem de öğrencilere gürültü olmaması için sınav başlamadan önce bile birçok noktada dev ekranlarda bu maç verilmemişti. Geçtiğimiz maçta aslında İstanbul'da birçok noktada, birçok alanda, caddede dev ekranlar kurulmuştu ve maç canlı canlı verilmişti. Bu maçta ise İstanbul'da iki nokta belirlenmişti. Biz o iki noktadan birinde Yedikule Hisarı'ndayız. Kameraman arkadaşım İskender Demirer'le birlikte. Ve burada gençleri görüyorsunuz. Ellerinde Türk bayrakları, yine üzerlerinde formalarla birlikte sabahın erken saatten itibaren yola çıkıp buraya geldiler. Kimileri de evde heyecanlı bir şekilde bu maçı bekliyorlar. Şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah da olacağız. İlk olan bölümdeki kaybetmeyi hiçbirimiz aslında şu anda göz önünde bulundurmuyoruz. İkinci yarıdan itibaren durumu tamamen tersine döndüreceğiz. kameraman arkadaşım İskender Demirel de şöyle etrafı gösteriyor sizlere. Herkes şu anda ikinci yarının başlamasını büyük bir heyecanla bekliyor. İkinci yarı başladıktan sonra inşallah ardı ardına golleri atarak bu kez bu maçtan şampiyon olarak ayrılmış olacağız. Maç milyonlarca futbol sever tarafından tabii heyecanla bekleniyor. Çünkü neden? 24 yıl sonra Dünya Kupası hasretini sonlandıran millilerimiz turnuvaya için ne yazık ki iyi bir başlangıç yapmamıştı. Bu durumu telafi etmek için bu maçta, ilk maçta eksiklerini giderek çıkmışlardı. Ancak bu maça da Paraguay karşısında ne yazık ki karşı taraf ilk dakikalarda bir gol atarak başlamıştı. Ama bu bizi düşürmesin dediğimiz gibi, çünkü maç henüz bitmedi ve ikinci yarıdan itibaren biz bu durumu tam tersine dönüştürmek, tam tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Amirli futbol takımımıza da bir kez daha başarılar dilemek istiyoruz. Asla pes etmeyeceğiz ve ikinci yarıdan itibaren durumu tersine çevireceğiz inşallah. Türkiye'deki taraftarlar tabii mücadeleyi zaman diliminden dolayı aslında 20 Haziran Cumartesi günü, yani bugün saat 6, sabah saat 6 itibariyle izliyor. Ama karşı tarafta ise 19 Haziran 2026 Cuma günü, yani orada saatler akşam saat 8 civarında maç başlanmıştı. Ama zaman dilimi farkından dolayı Türkiye saati olarak baktığımızda ise 20 Haziran Cumartesi günü olarak ekranlara sabah saat 6'dan itibaren verilmişti. Şundan da bahsetmek istiyorum aslında. Amirli futbol takım Paraguay'la tarihinde ikinci kez karşı karşıya geliyor. İlk karşılaşma ise 1995'te gerçekleşmişti. Ve özel maçta golsüz berabere tamamlanmıştı. Yedikule Hisarı'ndaki durumu ekranlara getiriyorduk. Kameraman arkadaşım İskender Demirel buradaki atmosferi ekranlara getiriyor. Yavaş yavaş herkes tabii mola verildi. İhtiyaçlarını gördükten sonra, sularını içtikten sonra yerlerini almaya başlıyor bu noktada. Ve ikinci yarı heyecanla bu noktada bekleniyor aslında. Ve ikinci yarıda durumu tersine çevirmek için ellerinden geleni onlar da yapacak. Burada da dualar ediliyor. Tabii sabah dediğimiz gibi erkenden kalkmıştı Türkiye. Bu sabah alarmı kurdular ve sabahın erken saatinden itibaren herkes aslında uyandı ve heyecanla bu maçı bekliyorlardı. Heyecanla beklenen maç başlandı. Şimdi ise ilk yarı tamamlandı. Karşı taraf 1-0 olarak önde ama ikinci yarıdan itibaren durumu tam tersine çevirmek için mücadeleler orada gerçekleşecek. Burada da dualar edilecek, destekler verilmeye devam edilecek diyelim ve bulunduğumuz noktadan sözü size bırakalım.
0: Evet, Dolmabahçe'de ve Yedikule'de heyecan devam ediyor efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milli takımımıza Paraguay karşısında başarılar diledi. İşte Erdoğan'ın mesajları geliyor ekrana. Milli takımımıza Paraguay ile oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını, ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum dedi. Amirli futbol takımı Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıktı efendim. Bu önemli karşılaşma öncesi İçişleri Bakanlığı'ndan millilerimize destek için yeni bir video klip geldi. İşte o klip ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajları.
3: İçişleri Bakanlığı Dünya Kupası'nda boy gösteren Amirli futbol takımına destek için yeni bir video klip hazırladı. Video klipte Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan çocukların futbol oynadığı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumların personelinin de onların oyununa eşlik ettiği görüldü. AFAD personeli, emniyet mensupları, sahil güvenlik personeli, göç idaresi personeli ve jandarma mensuplarının yer aldığı klipte futbol topunun son durağı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu.
4: Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle.
3: Video klip Bakan Çiftçi'nin verdiği mesajla birlikte futbol topunu yine geleceğimiz olan çocuklara emanet etmesiyle son buldu. Özellikle sosyal medyada büyük ilgiyle izlenen bu samimi video klip aslında tüm Türkiye'nin kenetlenmesinin önemli bir tezahürü olarak dikkat çekti.
0: Haydi Efendim bugün bir başka heyecan da yüksek öğretim sınavlarında yaşanacak. 2 milyonun üzerinde öğrenci üniversiteli olabilmek için bugün ve yarın ter dökecekler. Şimdi bakalım hemen nelere dikkat etmeleri gerekiyor.

0: Kör sınava 2.425.000 öğrenci bu sene katılım gösterecek. Bugün gerçekleşecek olan sınavsa temel yeterlilik testi TYT olacak. Soru sayısı 120, süre ise 165 dakika olacak. Saatler 10.15'i gösterdiğinde milyonlarca öğrenci bugün ter dökecekler. Yarın bir sınav daha olacak. Oysa alan yeterlilik testi AYT gerçekleşecek. Yine saatler 10.15'i gösterdiğinde bu sınavda başlayacak. Soru sayısı 160, süre ise 180 dakika olacak yarınki sınavda. Aynı zamanda saatleri 15.45'i gösterdiğinde yabancı dil testi içinde adaylar sınava girecekler. Soru sayısı 80, süre ise 120 dakika olarak belirlenmiş. Şimdi adaylar sınava giriş belgesini ÖSYM'nin ÖSYM.gov.tr adresinden TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler. Sınav salonuna kimlik kartı ve su dışında başka hiçbir şey alınmayacak. Kalem, kalem tıraş, silgi, şeker ve peçete yine ÖSYM tarafından verilecek öğrencilere. Nüfus müdürlükleri ise hafta sonu olmasına rağmen sınav dolayısıyla bugün ve yarın açık olacak. Sonuçlar ise 22 Temmuz Çarşamba günü sonuç.ösym.gov.tr adresinden açıklanacak. Tarihler 22 Temmuz'u gösterdiğinde sınavın sonuçları da öğrencilere açıklanacak. Peki uzmanlardan öğrencilere nasıl uyarılar var? Bugün öğrenciler yavaş yavaş artık bu saatlerde kalkıyorlar diye düşünüyorum. Saatler çünkü 10-15'i gösterdiğinde bugün sınava girecekler. Erken kalkın demiş uzmanlarımız. Hafif ve sağlıklı bir kahvaltı yapın. Çok ağır yiyeceklerden kaçının. Çok yağlı yiyeceklerden, çok şekerli yiyeceklerden kaçınmanız uzmanlar tarafından öneriliyor. Elbette rahat kıyafet tercih etmeniz önemli. Kimliğinizi, sınava giriş belgenizi ve suyunuzu yanınıza aldığınızdan emin olun diyor. Hemen hemen her sene benzer görüntülerle karşılaşıyoruz sınav öncesinde. Kimliklerini unutanlar, yanlış okullara girenler olabiliyor. Bu konuda öğrencilerin dikkat etmesinde fayda var. Sınav binasına en geç bir saat önce hazır bulunun ki olasılıklara karşı da önlem alabilmek için. Sınav anındaysa kitapçı, eksik sayfa ve baskı hatası açısından kontrol edin. Denemelerde kullandığınız stratejiyi uygulayın. Yapamadığınız soruya takılıp kalmayın. Daha sonra dönmek üzere geçin. Yorulduğunuzda kısa bir mola verip nefesinize odaklanın. Sürenizi düzenli olarak kontrol edin. Tüm şıkları okumadan cevap vermeyin. Kodlamaları sona bırakmayın. Sınav süresinin tamamını kullanın ve çıkmak için acele etmeyin. Sınav bitmeden önce kodlamalarınızı mutlaka kontrol edin diyor uzmanlar. Sınava girecek öğrencilerimize bir kez daha bizler de başarılar dileyelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yayınladığı mesajda üniversite adaylarına sınavda başarılar diledi. İşte o mesaj ekranlarınıza geliyor. Yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz dedi. Efendim Türkiye'de yüksek öğretim sistemi yıllardır niceliksel olarak büyüdü. Her şehirde üniversiteler açıldı. Öğrenci sayıları milyonları buldu. Ancak şimdi akademinin perde arkasına fısıldanan o büyük eleştiriler çok cesur bir raporla yüksek sesle dile getirildi. Enstitü Sosyal ezber bozan bir yüksek öğretim raporu hazırladı. Detaylar için haberimizi izleyelim.
1: Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük nicesel büyümesini yaşadı. Ancak Enstitü Sosyal'in hazırladığı son rapor bu büyümenin artık nitelikli sınavı vermesi gerektiğini söylüyor.
2: Üniversitelerin misyonlarının farklılaşması gerekiyor. Yani bazı üniversitelerimiz araştırma odaklı, bazı üniversitelerimiz eğitim odaklı, bazı üniversitelerimiz kalkınma, sanayi odaklı, bazı üniversitelerimiz girişimcilik odaklı çalışmalar yapılabilir ve belli misyon farklılıklarına gidebiliriz. Ama bunu yaparken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tasarımları orta öğretim sistemiyle birlikte düşünmemiz gerekiyor.

0: Sözcü Sosyal Genel Koordinatörü Doktor İpek Coşkun Arman, raporun gerçek hayatta karşılığı olan beceriler kazandırılması gerektiğini belirtti.
1: Kaybedecek zamanımız yok aslına bakarsanız. Ne gençlerin zamanı var, ne ülkenin, ne de sistemin zamanı var. Biz 1980'lerin bilgi ekosisteminde değiliz. Şu anda bilgiye erişimle ilgili kaynaklar o kadar çok arttı ki. Dolayısıyla üniversite bilginin tek kaynağı halinde değil. Dolayısıyla öğrencilerin üniversite eğitiminin içeriğini bulabilecekleri farklı alanlar var. Ama üniversite deneyimini bulabilecekleri hiçbir yer yok. O yüzden üniversitenin deneyim temelli, sürelerinin kısıtlandığı ama deneyimin, sosyal girişimciliğin, projelerin artırıldığı bir ekosisteme dönüştürülmesi çok önemli.
0: Rapordaki bir diğer iddialı başlıksa üniversite yönetimiyle ilgili. Ezberleri bozan rapora göre rektörlük makamı artık sadece akademisyen tek elinde olmamalı. Üniversitelerin küresel dünyada rekabet edebilmesi için profesyonel yöneticilerin de önüne açılmalı. Üstelik reform çağrısı sadece rektörlerle sınırlı değil, Yüksek Öğretim Kurulu'nun da kurumsal olarak tamamen yeni çağa uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği vurgulanıyor.
1: Özellikle lisans eğitimindeki kredi sayılarımızın bir optimizasyona ihtiyacı var. Çünkü çok fazla kredi alıyor öğrenciler. Bu da 4 yıl gibi uzun bir sürede lisans eğitimini tamamlanmasına sebep oluyor ki düşürülmesiyle beraber. 3 yılda lisans programlarının pek çoğunun rahatlıkla tamamlanabileceği, bu sayede çocukların, üniversite öğrencilerinin bir takım sosyal girişimcilik faaliyetlerine, bir takım uygulama faaliyetlerine, bir takım deneyim faaliyetlerine katılması için zamanı olacak.
0: Rapora göre süre odaklı profesörlük dönemi bitmedi. Yani sadece kürsüde geçirilen yıllara bakılarak unvan verilmemeli. Akademi yayın sayan değil, toplumsal ve ekonomik etki üreten kurumlara dönüşmeli. Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük nicesel büyümesini yaşadı.
2: Türkiye'de artık yüksek öğretimde temel mesele mevcut kurumların niteliğinin yükseltilmesidir. Bu durum spor bilimleri fakültesi alanı için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bugün önemli olan kaç spor bilimleri fakültesinin bulunduğu değildir. Bu fakültelerin ne kadar nitelikli eğitim verdiği, mezunlarının sektörde ne kadar karşılık bulduğu ve üretilen bilimsel çalışmaların spora ne ölçüde katkı sağladığıdır.
3: Bugün yeniden bir yapılandırmaya ihtiyaç var mı? Şüphesiz var. Çünkü 200'ü geçti üniversite sayımız. Üniversite öğrenci sayımız Almanya'daki üniversite öğrenci sayısından fazla. Son dönemde bunun farkına varılarak üniversite öğrenci sayılarında ve kontenjanlarında bir azaltmaya gidildi. Çünkü üniversite mezunlarının, üniversitelerin sadece diploma veren, diploma batbaasına dönüşen yapılar olmaktan çıkması öncelikle hedeflenmeye başladı. Dolayısıyla bu noktada bir reforma ihtiyaç var.
4: Üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesi, öğrencinin yarı yıl ya da yıl esasına göre değil, artık sanayiyle veya sektörüyle işbirliği halinde bir eğitim görmesi söz konusu.
5: Türkiye'de hem süre bakımından, hem içerik bakımından, hem öğrenci sayıları bakımından akademinin bütün boyutlarıyla, çalışanlarıyla yeniden yapılandırılması bakımından bir düzenleme ihtiyacımız var.
6: Efendim, Başkan Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışında konuştu. İstanbul'da trafiği rahatlatacağız diyen Erdoğan muhalefete tepki gösterdi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi.
7: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
8: Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelere para kuleleri üzerinden yüklendi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi. Net mesajların adresi ise dev metro hattının açılış töreniydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılışındaydı. Kürsüye çıkan Erdoğan'ın hedefinde muhalefetin yerel yönetim anlayışı vardı.
7: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar

0: yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
1: İstanbul'un çile haline gelen trafik sorunu da Erdoğan'ın gündemindeydi. İstanbulluyu bu eziyetten kurtaracağız dedi, yeni metro hatlarını adres gösterdi.
0: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
1: Erdoğan dış politika eleştirilerine de aynı sertlikte yanıt verdi.
0: Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Başkan Erdoğan Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili de konuştu.
0: 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz.
2: Efendim, Başkan Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun ilk seferinde makinist kabinindeydi. Yeni hat Halkalı Havalimanı yolculuk süresini 30 dakikaya düşürüyor. Aslında ilklerin metrosu da diyebiliriz. Peki yeni metronun başka ne özellikleri var? Gelin inceleyelim.
3: Kalite ise kalite. Huzur.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sözlerle anlattı yeni metroyu.
3: Gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. İstanbul'a bu yakışır. Türkiye'ye bu yakışır. Milletimize bu yakışır.
5: Metro ilk seferini yapmaya başladı. Bu defa bir hayli yoğun bir kalabalık var ilk seferin. Konukları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve beraberindekiler, aynı zamanda basın mensupları ilk seferin misafirleri oldu.
6: Maksimum metro hızları 80 km. İlk defa biz bu metroda 120 km'ye çıktık.
4: Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi olan Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu birçok özelliğiyle ilkleri barındırıyor.
5: Proje teknolojik açıdan Türkiye'de ilklerin projesi olarak yer alıyor ve bu sistemdeki sinyalizasyon ağı yerli olarak üretildi ve Aselsan tarafından bizzat üretilmiş oldu.
4: Erdoğan ve beraberindekiler ilk yolculukta metroya Halkalı'dan binip Kayaşehir'e kadar gittim.
6: 115 lira geldi.
3: 9 dakikada buraya geldik ve kaç istasyon geçtiğimizin farkında bile değilsiniz değil mi?
5: Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu olma özelliğine sahip. Peki neden bu özellik? Örneğin Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na uzaklık 22 kilometre ve bu 22 kilometreyi 30 dakika gibi kısa bir sürede kat edebiliyor. Keza 69 kilometrelik Halkalı Gayrettepe metrosu da tam 57 dakikada bu metroyla gidilebilecek.
4: Yeni hatla birlikte Halkalı İstanbul Havalimanı arası 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, Küçükçekmece Kemerburgaz arası ise 50 dakikaya düştü. Böylece 16 istasyondan oluşan 69 kilometrelik Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu iki ayrı koldan havalimanında birleşmiş oldu. Erdoğan ilk seferin ardından basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında ücretsiz biniş süresini belirledi.
3: Ne kadar bedava yapalım? Gülme kız, ne gülüyorsun?
7: Bir ay olabilir.
8: Ay başına kadar.
7: Ay başına kadar çok uzunsanız.
3: 31 Temmuz'a kadar.
7: 1,5 ay.
3: He, uygun mu?
7: Uygun.
3: Uygun mu? 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
2: Efendim Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesinde hangi başlıklar var bugün? Bir göz gezdirelim birlikte. Hemen sürmanşetlere baktığımızda oyuncu Ece İrtem'in ölümüne yeni iddia başlığı dikkat çekiyor. Oyuncu İrtem'in ölümüne ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. İrem'in avukatı Uğur Gökkoy'un kısa bir süre önce Tayland'a giden oyuncunun maymun tarafından ısırıldığını, sol kolunda 3 yara izi olduğunu söyledi. Gökkoy'un maymun ısırığının ölümcül neticelerinin olabileceğini belirtti. İlk değerlendirmelerde İrtem'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyordu. Konuyla ilgili de açıklamalar geldikçe bizler de takip ediyor olacağız. Manşette ise çekişmeli boşanma başlığı var. İran'la barış anlaşması ABD ile İsrail'in arasını açtı. İki ülke ilişkileri en gerilimli dönemini yaşıyor. ABD medyası aralarından su sızmayan bu iki ülkenin son durumunun kötü biten bir anlaşmaya benzetti. ABD-İran barış anlaşmasında dışlanan İsrail çıldırmış durumda. Netanyahu'nun aşırılıkçı bakanları ve İsrail medyası Trump'a ağır eleştiriler yöneltiyor. İsrail'den gelen tepkiler ABD'de rahatsızlık yarattı. Trump'ın kendisini savaşa sokan Netanyahu'ya sert sözler sarf ettiği öne sürüldü. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsrailli bakanları uyardı. Vatanınızı koruyan savunma silahlarının 1/3 Amerikan elleriyle üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi dedi. ABD ile gerilim Netanyahu'yu korkuttu. Netanyahu bakanlarıyla aynı düşünmediğini söylemek zorunda kaldı. ABD gazetesi New York Times'a iki ülkenin yaşadığı bu durumu kötü biten bir boşanmaya benzetti diyor Hürriyet gazetesi manşetlerde efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP milletvekillerine bir mektup gönderdi. Hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibine de açık göndermede bulundu.
9: Kirli kimse, onları kapının önüne koyacağız.
1: Parti içi birlik vurgusu yaptı. Kırılganlığa ve dağınıklığa yer yok dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li vekillere yazılı mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda partinin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatarak başladı sözlerine.
10: Ardından parti tüzüğü ve parti içi grup yönetmeliğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu kurallara sıkı sıkıya bağlanılması gerektiğini vurgulayarak Özgür Özel ve ekibine gönderme yaptı.
1: Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü ünvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur dedi. Kılıçdaroğlu hiçbir kırgınlığa, dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur diyerek milletvekillerine kenetlenme çağrısında bulundu.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesinin ardından aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden tartışma konusu oldu. Tugay'ın partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir sözleri gündemde efendim. Şimdi Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığından da istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.
1: CHP'de sular durulmuyor. Kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e yakın bir isim daha partiden istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesi olaraksa CHP'deki mutlak putlan süreci ve parti yönetiminde yaşanan gelişmeleri gösterdi. Ancak bu istifa beraberinde bir tartışmayı da getirdi.

0: 19 Ocak'ta gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan Cemil Tugay, partisini değiştiren veya istifa eden başkanların ahlaki olarak koltuğu da bırakması gerektiğini savunmuştu. Tugay, partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir demişti. Kamuoyu şimdi tek bir sorunun yanıtını arıyor. Cemil Tugay kendi ilkesine uyup belediye başkanlığından da istifa edecek mi?
1: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
0: Cemil Tugay'ın istifasına partiden de tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından hem Özgür Özel'e hem de Cemil Tugay'a göndermede bulundu. Kılıç, CHP'liler için mesele hangi koltukta oturulduğu değil, hangi değerlerin yanında durulduğudur. B planı olanlara değil, tek planı CHP olanlara selam olsun. Bugün de yarın da ifadelerini kullandı. Cemil Tugay'a bir tepki de CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Gümrükçü, kişiler geçicidir, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi. Ellere, koltuğa, omuz
2: omuza. Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da eski bir fabrikada bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. İddialara göre kaçırılma olayının ardından ihale kavgası çıktı.
3: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
0: İBB yöneticisi polisin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı. Bulunduğunda elleri bağlıydı. Kaçırılma dehşetinin arkasından ihale mafyası çıktı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldı.
3: Gördüğün gibi burası Maltepe ve akşam saatlerinde dışarı çıkıyor yürüyüş yapmak üzere. Tam da evinin oradan bir 50 metre uzaklaştığında ilk önce hemen önüne bir kişi geliyor ve durması gerektiğini söylüyor. Ve o esnada benim edindiğim bilgiye göre bir konuşmamız lazım. Hemen karşıdan geliyor, iki kişi de geriden takip ediyor. Bakın görüyorsunuz arkadan gelen
4: koşarak
3: kişi
4: geliyorlar.
3: Koşarak geliyor. Ve hemen burada aracı da hazırlıyorlar. Bu tek kişi olan, yani ilk müdahale eden kişi aracın içerisinde karşıda bekliyor. Hmm. Sonrasında indiğinde, yani bunlara doğru yaklaştığında hemen araçtan iniyor. Bizimle geleceksin diyor. Arkadakiler de koşarak geldiğinde ne oluyor? Hemen araç hazır bulunuyor ve ardından da Erhan Karaal'ı aracın içerisine alıp götürüyorlar.
0: Kaçırılma olayı sonrası kameralar tek tek incelendi. Operasyonun son durağı ise Tuzla'daki işte bu eski fabrika oldu.
5: Erhan Karaal'ı kaçıran şüpheliler gece boyu polisten kaçmak adına çok farklı lokasyonlarda izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Son olarak da işte bu noktada Tuzla'da bulunan atıl şekilde kalmış olan bir fabrikaya geldiler. İstanbul polisi ise onları an be an takip etti ve sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Erhan Karaal ise bu operasyon sonucunda sağ salim şekilde kurtarıldı.
3: Tuzla'da bulunduğu adrese gitmeden önce gece boyunca birçok adrese götürdükleri de
4: yer
3: tespit edilmiş. Bulunduğu yerde burası bir fabrika, eski bir fabrika. Şu an tam görüntüsünü görüyorsunuz. Bu burada oturuyordu, işte orada. Ve kendisinin elleri de bağlı bir şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri buluyor.
0: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken ilk bilgiler İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde. Karaal'ın kaçırılmasının ardından yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidye planı ortaya çıktı. Şüphelilerin Erhan Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini arayarak "Sizde para vardır, bize para gönderin" diyerek fidye istedikleri iddia edildi. Karaal'ın arkadaşının ifadesinde yere batan sarnıcının devrinden sonra ihale alamayan müteahhitler "Biz bu iş için para ödedik" diyerek Erhan'a baskı yaptı. Erhan da içeride onlarla bağlantılı birini işten çıkardı dedi.
2: Efendim, AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi çalışmaları tamamlandı ve gelecek hafta meclis başkanlığına sunulacak. Paket yargı sisteminde önemli değişiklikler de geliyor.
6: Özellikle gecikken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
0: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana hapis cezası gelecek.

0: Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularından biri olan ve AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi meclise geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yargı sisteminde önemli değişiklikler olacak. En dikkat çeken düzenleme davaların daha hızlı görülmesi için getiriliyor. Bu kapsamda hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Bir diğer yenilik ise e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de gene laf çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde gene laf veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
1: Değerli milletvekilleri,
2: genç oyuncu Kubilay Kağan Kundakçı, Ramazan Bayramı arefesinde şarkıcı Canba ile sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Pazartesi günü dava başlıyor. Şüpheliler ise hakim karşısına çıkacak. Dava öncesi hayattaki tek evladını kaybeden acılı anne yaşadıklarını arkadaşlarımıza anlattı.
3: Hayallerim vardı, kurban oldum. Koydun mu onları da yanına? Annem, annem.
4: Uyuyamıyorum. Oğlum geliyor aklıma. Şimdi birisi gitti çocuğumun mezarını, otları yeşermiş. Daha 20 yaşında. Otları yeşermiş orada.
5: Biricik evladı Kubilay Kağan Kundakçı'yı daha 21 yaşında mezara koyan anne Ülker Kundakçı, pazartesi günü başlayacak dava öncesi ATV Haber'e konuştu, yaşadığı büyük acıyı anlattı.
4: Ben buzdolabına kocaman resmini koydum, sabahtan akşama kadar o sandalyede oturup onunla muhabbet ediyorum. Bu bana reva mıydı?
6: Katil vazmettiricileri içeriden çıkmasın. Yani bizim talebimiz bu.
5: 21 yaşındaki Kubilay Kağan Kundakçı profesyonel futbolcuydu. Ramazan Bayramı arifesinde şarkıcı Canba'yla Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaaddin Kadayıfçıoğlu tarafından hayattan koparılmıştı. Acıların en büyüğünü yaşayan acılı aile pazartesi günü biricik evlatlarını hayattan kopartan katil zanlısıyla mahkemede karşı karşıya gelecek.
4: İnfaz edilen bir çocuğun mahkemesine girecek bir anne ve orada herkes kendini savunacak. Yani siz bir insanın canına kıydınız, kendinizi nasıl savunabilirsiniz ya?
5: Kubilay Kağan Kundakçı daha 21 yaşındaydı. Bayram arifesinde korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Ailenin biricik tek evladıydı. Bu cinayetin ardından pazartesi günü davası görülmeye başlanacak ama ailenin bu noktada tek talebi onu hayattan koparanların en ağır cezayı alması.
4: Çocuğumun bir şey olsa diyeceğim ki hani o yoldaydı da öldü. Ama öyle bir şey de yok. Tertemiz, pırıl pırıl bir çocuk. Alacak vereceğiniz yok. Sen çocuğu tanımazsın bile. Sen niye istinaden açıp kapıyı da sıktın o silahı? Ben adaletin burada çok güzel tecellisini bekliyorum Özlem. Başka da hiçbir şey beklemiyorum.
5: Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaaddin Kadayıfçıoğlu için kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmadan müebbet hapis cezası, yine Aleyna Kalaycıoğlu'na da azmettirmekten müebbet hapis cezası isteniyor.
4: Alaaddin diyormuş ki Aleyna'yı çıkarın oradan ailesine. Böyle bir dünya mı var ya? Hayalim yok, umudum yok, hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir şeyim kalmadı yaşamaya dair. Ben onun için mücadele ediyorum. Rabbim büyük, ben ona güveniyorum. En büyük adalet onda.
2: Efendim, oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İrtem ailesinin avukatı savcılığa başvurarak ölümün ardında maymun ısırığı olabileceği iddia

0: aslında bulundu. Adli tıptan gereken testlerin yapılması talep edildi. Ece Yiğitem'in de ölümünden birkaç gün önce Tayland'da tatilde olduğu ortaya çıktı.
1: Tayland tatili dönüşünde ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Aile, maymun ısırığı ihtimaline ilişkin şüphelerin değerlendirilmesini talep etti.
2: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
1: Genç yıldızın beklenmedik ve sarsıcı ölümü sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, olay yerinde ve sonrasında elde edilen ilk bulgulara göre İrtem'in bir süredir düzenli olarak antidepresan tedavisi gördüğü tespit edilmişti. Şu ana dek kesin ölüm sebebi belirlenemeyen ünlü oyuncuyla ilgili aile avukatından dikkat çeken bir talep geldi. Yapılan açıklamada Ece İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığı ifade edilmiş, bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususunda değerlendirilmesi talep edilmiştir cümlelerine yer verildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuna çevrildi.
0: Efendim şimdi Akşam Gazetesi'ne bir bakalım. Akşam Gazetesi'nde bugün hangi haberler yer alıyor? YKS'ye dev önlem sür manşetlerde yer alan bir haber. YKS nedeniyle 81 ilin meydanlarında milli maç yayını yapılmayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 il valiliğine gönderdiği yazıda öğrencilerin sınava rahat ve huzurlu girebilmesi için meydanlarda dev ekran kurulmamasını istedi diyor. Manşette ise ihale terörü başlığı var. İBB'deki ihale aile rüşvet ağından beslenen çete soruşturmalarla işleri zora girince Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısını kaçırıp öldürüyor siye işkence yaptı. İBB davasının tutuksuz sanığı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal kaçırıldıktan 2 gün sonra Maltepe'deki evinden 41 kilometre uzaklıktaki Tuzla'daki prefabrik bir binada elleri ve ayakları bağlı halde bulundu. Karal'ın bir arkadaşı ifadesinde Erhan yetki sahibi olunca eski ihalelerde sorunlar olduğunu belirtti. Para ödedik, iş bizim diyen müteahhitlerle Kültür AŞ'de bağlantılı bir kişiyi çıkardı diye açıklama yaptı. Kaçırdılar, işkence yaptılar diyor. Karaalı'nın işten çıkardığı şüpheli dahi 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların aileleri aranarak sizde para var diye fidye istedi ve Karaalı'ya işkence yaptığı belirlendi diyor Akşam Gazetesi manşetteki o haberinde. Hemen altında ise sit alanında rüşvetle talan. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında belediye başkanı Ali Ercan Akpulat ve 40 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sit alanlarındaki kaçak inşaatlara rüşvet karşılığı basit onarım ruhsatı vererek göz yumduğu ortaya çıktı diyor. Büyükada'da eskiden dinlenme tesisi olarak kullanılan alanda kaçak inşaat yapıldığı Mart 2023'te gündeme gelmiş. Eski İBB Başkanı İmamoğlu da söz konusu inşaatı ziyaret etmişti diyor Akşam Gazetesi bugün yer vermiş olduğu o haberlerde. Efendim ABD ve İran arasında Cuma günü yapılması beklenen görüşmeler ertelenmişti. ABD basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Trump'ın temsilcisi Witkoff'un görüşme için yola çıktığı iddia edildi. ABD ve İran arasında 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar İsviçre'de buluşma kararı almıştı ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı Tahran'ın tepkisine yol açtı. Görüşme ertelendi. ABD medyası ise kritik bir açıklama yaptı. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un nükleer konusunu görüşmek için İsviçre'ye doğru yola çıktığını iddia etti. Habere göre Trump'ın damadı Kushner de zaten şu anda İsviçre'de. ABD Başkan Yardımcısı Vance yine İsrail hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail'in çıkarlarının farklı olabileceğini söyledi. Vance, Tel Aviv'in ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını da vurguladı.
3: İnsanlar ABD ile İsrail'in çıkarlarının her zaman örtüştüğünü düşünüyor. Bu kesinlikle doğru değil.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance bir sosyal medya kanalına konuk oldu.

0: Çukaylin fikir ayrılığı yaşadığını söyledi Vance. Her zaman çukaylarımız örtüşmeyebilir dedi. Very dynamic.
1: Başkan Trump'ın da savaşı nasıl bitireceği konusunda Netanyahu'yla farklı fikirleri vardı. İsrail, Birleşik Krallık veya Fransa gibi iyi bir ortaktır. Bu her zaman çıkarlarımızın örtüşeceği anlamına gelmez.
0: Başkan yardımcısı İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını itiraf etti.
1: Most of whom were fundamental. İsrail diğer birçok ülke gibi Amerikan siyasetini etkilemeye çalışıyor. Bunu zaten bilinen bir gerçek olarak kabul ediyorum. Amerikalı liderler bir şeyi yaparken bunu Amerika'nın çıkarları doğrultusunda yapmalı. Başka bir ülkenin çıkarları doğrultusunda değil.
0: Vance, Charlie Kirk cinayetini hatırlattı. Charlie, İsrail'in ABD siyasetinin etkisinden endişeliydi dedi. Western
1: conquest, the original European... Charlie, İsrail'in Amerikan siyasetindeki etkisinden çok endişeliydi.
2: ABD ve İran arasında imzalanan mütabakat soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Savaş boyunca Tahran yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Trump'ın İran'la aynı masaya oturacak olması ilk bakışta bir uzlaşma gibi görünse de uzmanlara göre gerçek çok daha farklı. İran'a bu anlaşmayla tuzak mı kuruldu? Detaylara birlikte bakalım.
3: ABD ve İran haftalar aylar süren görüşmelerin ardından anlaşmaya imzayı attı. Daha birkaç ay öncesine kadar İran'a karşı çok sert açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump bu kez masaya oturdu. İlk bakışta İran'ın kazançlı çıktığı görülen bu anlaşma aslında arkasında büyük soru işaretleri barındırıyor. Anlaşmanın duyulmasıyla birlikte denizlerde hareketlilik başladı. İran'a ait 3 dev petrol tankeri uzun süredir devam eden ABD ablukasını aşarak uluslararası sulara açıldı. Bu gemiler İran'ın dünyaya yeniden rahatça petrol satabileceğinin ilk somut kanıtı oldu. Yıllardır ağır ekonomik yaptırımlarla boğuşan İran bu anlaşma sayesinde rahat bir nefes alacak. Üstelik İran'ın sadece bir yılda petrol satışından 60 milyar dolardan fazla kazanç elde etmesi bekleniyor. Uzmanlarsa anlaşma metnindeki bazı maddelerin ileride büyük sorunlara yol açabileceği görüşünde. Anlaşma bölgedeki çatışmaları bitirmeyi amaçlıyor. Ancak bu durum İsrail'in hareket alanını kısıtlayabilir, bu yüzden de Netanyahu yönetimi bu kuralı göz ardı edebilir. Üstelik ABD İran'ın iç işlerine karışmama sözü verdi. Bu da İran içerisindeki rejim karşıtı protestocuların ABD desteğinden mahrum kalması anlamına geliyor. Hürmüz'ün kontrolünün İran'a geçmesi, boğazı kullanan ticaret gemilerinden ekstra ücret alınması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Ayrıca İran'ı kalkındırmak için vaat edilen devasa paranın kimin cebinden çıkacağı henüz belli değil. Bu yüzden uzmanlara göre bu durum İran için tam bir zafer anlamına gelmiyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Birleşmiş Milletler'deki diğer büyük ülkelerin onayı gerekecek. Yani ABD İran'ın önüne süslü bir kutu koydu. Ama kutunun anahtarı hala Başkan Trump'ın elinde.
2: Efendim, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfınca deprem bölgesinde yürütülen milli eğitim ve meslek atölyeleri kursiyer ve mezuniyet buluşmasına katıldı. Erdoğan atölyelerden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyenler için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılacağı müjdesini verdi.
4: Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın deprem bölgesi kursiyer ve mezuniyet buluşması programına katıldı. Önemli mesajlar verdi.
4: Kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir. Biz güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye formülüne yürekten inanıyoruz.
5: Bir yanda depremin izleri, diğer yanda kadınların el emeği. Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından organize edilen proje kapsamında deprem bölgesindeki kadınların el emeği ürünleri İstanbul'da sergileniyor.
6: Kurslarımıza sağ olsun Şule Yüksel Şenler Vakfı Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın projesine dahil olduk. Gerçekten insanlara ışık oldular, umut oldular. Çok güzel proje.
7: Ya bize psikolojik olarak da çok iyi geldi. Üretmek, üretebilmek çok iyi geldi bize.
8: Arkadaşlar,

0: hocamız, ortam, her şey çok güzeldi. Bu bize yansıttığı gibi evdekilere de yansıdı. Çocuklar da mutlu oldu, eşimiz de.
1: Kadın girişimcilerin desteklenmesine de değinen Erdoğan, iş yerlerinin kurulum aşamasındaki maddi ve eğitim desteklerinin detaylarını paylaştı.
2: Atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar. Aile destek programı kapsamında iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım edecekler.
1: Sen Yalnız Değilsin adlı tanıtım filminin izlendiği program, mezun kursiyerlere plaket takdimi ve Şule Yüksel Şenler ilhamıyla sergisinin kesilmesiyle son buldu.
3: İzmir'de Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali vardı efendim. Etkinliğe katılan çocuklar ve gençler keyifli dakikalar geçirdi.
4: İzmir'de 125 bin öğrencimiz 209 okulda Türkiye'mizin bağımsızlıkla mücadelesine, her bir insanımızı bağımlılıktan koruma ya da kurtarma mücadelesine projeleriyle, fikirleriyle, çalışmalarıyla katkıda bulundular. Mahallelerine çıktılar, esnafla konuştular, ailelerine sunumlar yaptılar.
5: Yeşilay'ın etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. İzmir'de Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi.
6: İzmir'de Yeşilay ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yaklaşık bir yıl önce hayata geçirilen Sağlıklı Yaşam Ligi projesi kapsamında Bağımsızlık Festivali düzenlendi. Festivale katılan öğrenciler Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüdüler.
5: Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç yürütülen Sağlıklı Yaşam Ligi projesinin önemine dikkat çekti.
4: Çocuklara, gençlere, hep yetişkinlerin anlattığı bir sistem söz konusuydu. Eğitim verdikleri, beceri kazandırdıkları, hiç şüphesiz bu önemli ama yeterli değil. Çocukların ve gençlerin de bağımsızlık mücadelemizin tarafı olduğu, katkıda bulunduğu, fikirleriyle, enerjileriyle bu çalışmayı güçlendirdiği bir sistem kurmamıza ihtiyaç vardı. Sağlıklı Yaşam Ligi'nde bunu yaptık.
5: Birçok gösterinin yapıldığı festivalde çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi.
6: Başta standlardaki etkinlikler olmak üzere çok sayıda etkinlik düzenlendi. İşte onlardan bir tanesi de bisikletle yapılan akrobasi hareketleri. Özellikle küçük öğrenciler gösteriyi ilgiyle izledi.
7: Festival olması da ayrı bir güzel. Şovlar var, bir sürü şeyler var. Çok güzel yani.
8: Bugün boya eğlenecek.
7: Evet. Çok eğlendim ayrıca ve bu projede yer aldığım için çok mutluyum.
5: Yeşilay'ın Sağlıklı Yaşam Ligi projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere bisiklet, scooter, kaykay ve çeşitli ödüller verildi.
3: Efendim, Erzincan'da yuvadan düşen bir karga yavrusu tüm mahalleye adeta ayağa kaldırdı. Yavrularını koruma içgüdüsüyle hareket eden kargalarsa sokaktan geçen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hatta o kargalar bölgeye giden itfaiye ekiplerine bile kök söktürdü.
9: Ha, gördün mü?
1: Görüntüler bir film setinden değil, burası Erzincan İnönü Mahallesi. Adeta bir savaş jetini andıran alçak uçuşlar, pençe ve gaga darbeleri. Nedeni ise anne ve baba karganın yavrularını koruma içgüdüsü. Her şey küçük bir yavrunun yuvasından düşmesiyle başladı. Durumu fark eden anne ve baba karga, deyim yerindeyse acil durum ilan etti. Sokaktan geçen vatandaşlar da, çevredeki kediler de onlar için artık birer potansiyel tehditti. Ancak bu sert koruma kalkanının arkasında yürekleri ısıtan muazzam bir şefkat de vardı.

0: Medyan yukarıdaki suyun içine baldırı yumuşattı ya bile iyice ağzıyla getirdi ona yedirdi.
1: Durumun içinden çıkamayan mahalleli çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu. Ersincan itfaiyesi kısa sürede olay yerine ulaştı. Ancak onları da kolay bir görev beklemiyordu. Öfkeli anne ve baba karga itfaiye personeline de havadan pençe darbeleriyle son anlar yaşattı. Neyse ki operasyon başarıyla tamamlandı. Yavru karganın yuvaya taşınmasıyla mahallede rahat bir nefes aldı.

0: Plus hafta sonunda devam ediyoruz. Artık saatlerimiz 8'e yaklaşıyor. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimizi de sürdürüyoruz. İstanbul'un trafik sorununu çözeceğiz diyen Başkan Erdoğan bu cümleyi Türkiye'nin en uzun metrosunun son halkası olan Halkalı Arnavutköy hattının açılış töreninde kurdu. Erdoğan kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız diyerek sözü CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk soruşturmalarına getirdi. Dış politikada hükümete gelen eleştirileri ise zor konularla uğraşmayın, koltuk kapmaca oynayın, şaibesiz kurultay yapmayı başarın diye yanıtladı.
1: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça İstanbul'un yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
2: CHP'li belediyelerde derinleşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına bu sözlerle dikkati çekti. CHP'ye net mesajlarını dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan İstanbul Halkalı Havalimanı hattının açılış töreninden gönderdi.
1: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerine basa basa İstanbul trafiğini rahatlatacağız dedi.
1: İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını işte geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
2: Sözü Türkiye'nin küresel krizlerde dikkat çeken barış diplomasisine CHP'den gelen eleştirilere getirdi.
1: Başlarını öyle bir kuma gömmüşler Türkiye. Bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Sizin çapınız buna yetmez.
2: Sözlerine CHP içindeki koltuk savaşını hatırlatarak devam etti.
1: Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti.
0: Efendim, A Milli Futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşılaşıyor. Artık maçın son dakikaları ama heyecan henüz bitmiş değil. Şimdi o heyecanı yaşandığı bir noktaya gideceğiz. Yedi Kule Hisarı'nda A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci bizleri bekliyor. Kübra'ya sözü bırakalım.
3: Evet Esra, aslında heyecanla beklenen son dakika içindeyiz diyebiliriz. 90 dakika geçmişti, 20 dakika uzatma verilmişti ve şu anda son dakikaların içindeyiz ve şu an

0: aynı zamanda etrafı da göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım İskender Demirel'le birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası için milyonlar tek yürek olmuştu. Maça ilk başladığımızda evet yine dışarıya çıktı. Ne yazık ki bir gol bekliyoruz. Bir gol bekliyoruz ama ne yazık ki o bir gol hala gelmedi ve artık son saniyelerin içindeyiz. Burada herkes heyecanla gelecek. O golü bekliyor. Ama ne yazık ki son saniyelere girmiş bulunmaktayız. Yine hemen direğin yanından top dışarıya çıktı. Milyonlar tek yürek olmuştu. Bugün heyecanla bekleniyordu. Türkiye Paraguay maçı için sabah saat 6'da başlamıştı maç Türkiye saatine göre ve 90. dakika bitti. 7 dakika uzatma verilmişti maçın son saniyelerinde. Henüz Türkiye'den bir gol gelmedi. Arda, maçın ilk dakikalarında Paraguay bir gol atmıştı ve şu anda 1-0 olarak maç hala devam ediyor ve Türkiye'den bir gol bekliyoruz. Amirli futbol takımımızdan bir gol bekliyoruz. Bir gol kaderimizi değiştirecek. Orkun, nefesler tutuldu. Herkes dakikalar tutar, son dakikalar içinde gelecek. O bir golü bekliyor. Şimdi bir korner geldiğini belirtmiş olalım. Milyonlarca futbol sever bu noktada 24 yıl sonra Dünya Kupası hasretini sonlandıran millilerimiz turnuvaya ne yazık ki iyi bir başlangıç yapamamışlardı. Bu durumu telafi etmek için aslında bu maça çıktılar ve ilk baştaki eksiklerini gidermişlerdi aslında ama Paraguay karşısında yeni bir sayfa açmak istiyorlardı. Ne yazık ki bu maçın da ilk dakikalarında Paraguay bir gol atarak başlamıştı ve maç boyunca şu anda ikinci bir gol gelmemişti. Türkiye'den ikinci bir golü bekliyoruz ve artık son dakikalar hatta saniyeler içine girmeye başladığımızı belirtmiş olalım. 90 dakika bitmişti çünkü uzatmalar oynanıyor. Kameraman arkadaşım İskender Demirel'di. 7 kule hisarındaki son durumu ekranlara getiriyor. Bugün sınav olduğu için biliyorsunuz ki geçtiğimiz maçta olduğu gibi her yerde dev ekran kurulmadı. Belli bölgelerde dev ekranlar kurulu. Nefesler yine heyecanla bekleyiş devam ediyor. Yine top dışarıda. Ne yazık ki top dışarıda. Ve artık maçın son saniyelerine gelmiştik. Diyeceğim ki maç bitti. Maalesef Türkiye Dünya Kupası'na veda etti ve dediğimiz gibi karşı takım maçın ilk dakikalarında bir gol atmıştı ve Türkiye ne yazık ki maç boyunca bir gol atamadık. O yüzden de şu anda 1-0 karşı taraf Türkiye'yi yendi ve şu anda maç sona erdi. Tabii Türkiye'de Dünya Kupası'na bu maçtan itibaren veda etmek zorunda kaldı. Etrafı gösteriyoruz. Tabii herkes heyecanla gelmişti. Hüzünle bu noktadan ayrılıyorlar. Maçı ne yazık ki kaybettik ve Dünya Kupası'nda da kaybettiğimizi belirtmiş olalım. Sabah saat 6 sıralarında başlamıştı ve aslında maç boyunca hepimiz o bir golü bekledik çünkü kaç defa bize boş top geldi, duran top geldi ve o duran toplarda ne yazık ki şansımızı iyi kullanamadık ve maçı kaybettik. Alandan misafirlerimiz de hızlı bir şekilde ayrılacak. Anonslar da yapılıyor. Ondan da bahsedeyim. Nedeni ise birazdan öğrenciler için de artık sınav maratonu başlayacak. Alanı hızlı bir şekilde buradan gelenlerin terk etmelerini istiyorlar. Çünkü öğrenciler sınava gidiyor ve yola çıkmaya başladılar. Trafik oluşmaması için alandakiler de hızlıca aslında burayı terk edecekler. Ardındansa bugün öğrenciler için sınav maratonu başlayacak. Onlar için de artık geri sayımın başladığını belirtmiş olalım. Bizler şu anda kameraman arkadaşım İskender Demirel'le birlikte 7 kule hisarındayız. Ne yazık ki Türkiye bu maçta Dünya Kupası'na veda etti diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Evet, 2026 Dünya Kupası'nda ne yazık ki istediğimiz sonucu elde edemedik. Aspor yorumcusu Burak Kuros, Kural stüdyomuzda. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş ne yazık bulduk. Ki üzgünüz. İstediğimiz sonucu elde edemedik. Dünya Kupası macerası bizim için sona erdi. Sizin değerlendirmelerinizi almak isteriz maçla ilgili.
2: Tabii ki öncelikle üzgünüz sizin de belirttiğiniz gibi. Çünkü 24 yıl sonra gelmiştik Dünya Kupası'na ve çok da iyi bir jenerasyon var elimizde. Çok iyi bir kadromuz vardı. Özellikle teker teker baktığınızda Özellikle 3 tane oyuncumuz Hakan, Kenan ve Arda en büyük kulüplerde, dünyanın en büyük kulüplerinde oynayan oyunculardı. Ancak tabii hiç beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Cümle kurmakta bile bazen zorlanıyoruz. Çünkü grubumuzda aslında bizim çok rahat liderliği oynayabileceğimiz bir gruptu. Şöyle bir şey var tabii, bizim oyun sistemimize göre ters bir gruptu. Neden? Biz kapalı takımları aşmakta zorlanan bir hüviyette bir takımız. Ve Avustralya'da, Paraguay'da çok sert oynayan, çok neredeyse 10-11 kişiyle kapanan takımlardı. Bunları açmakta zorlanacağımızı düşünüyorduk. Ancak bu kadar, hani bir de şanssız da goller yedik açıkçası.
1: Çok erken bir gelen gol vardı. Belki takımın motivasyonunu da biraz etkilemiş olabilir.
2: Kesinlikle. Baktığınızda aslında burada hele yani iki maçta sıfır çekmek ve son maçta ev sahibi Amerika'da, çok formda bir Amerika ile oynayacağız. Bu anlamda 3'te 0 yapma şeyimiz de var, durumumuz da var. Hele bu jenerasyon için çok kötü bir sonuç olur bu.
1: Evet, yani 10 kişi kalmış bir karşı takım vardı. Evet. Aslında o anlamda da biraz umutlarımız, ümitlerimiz artmıştı. Ama burada teknik direktöre de biraz önceki maçta da aynı şekilde yüklenilmişti. O konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teknik direktörün burada hataları var mıydı? Ya da nasıl yönetti sizce?
2: Ya tabii şöyle, şimdi takım eğer kötü sonuç almışsa hocanın da bunda mutlaka payı vardır. Takım sporlarında her zaman böyledir. Yani sizin takımınız iyiyken siz kötü olamazsınız, takımınız kötüyken siz de iyi olamazsınız. Tabi hocaların belli yüzde de sonuçlara tesiri vardır. Ancak burada şu önemli, biz buraya elemelerde, playofflarda Romanya ve Kosova'yı yenerek geldik. Romanya ve Kosova'da hem Avustralya hem Paraguay tarzı futbol oynayan takımlar ve biz çok zorlandık. Romanya'yı geçerken de çok zorlandık, hele Kosova'yı geçerken çok çok zorlandık. Orada Uğurcan'ın kurtarışları, direkler, aslında orada bir SOS veriyorduk. Kapalı takımlara açmakta çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ve grubumuzda da iki tane böyle takım vardı. O arada buna bir çözüm bulunur diye düşünüyorduk açıkçası. İşte santrforsuz oyunla buraya geldik. Yani ne diyelim, pozisyonu, birinci pozisyonu santrfor olmayan bir oyuncuyla geldik. Acaba bu değişir miyi düşünüyorduk kesinlikle. Ama hoca bu şekilde düşünmedi. Ve kendi oyununu devam ettirmeye çalıştı. Avustralya'da, Paraguay'da bizi çok iyi analiz etmiş. Bizi, evet, çok pozisyon bulduk gibi gözükse de yeterince efektif oynayamadık. Arda Güler olsun, Kenan Yıldız olsun, bizim iki en büyük starımızı çok iyi durdurdular. Gördüğünüz, siz de izlediğiniz maçı, işte Paraguay olsun, Avustralya maçı olsun, bizim en önemli silahımız Kenan. Kenan'ın sağ ayağını, sağ tarafını o kadar iyi kapattılar ki ikili sıkıştırmalarla hiç üretkenlik gösteremedik oradan. Biz peki ne yaptık? Biz aslında bu takımların, şöyle bir şey söyleyeyim Esra Hanım, ne Paraguay ne Avustralya beklenenin dışında bir performans sergiledi. İkisi de kendi oyunlarını oynadılar. İkisi de her zaman topu rakibe bırakan takımlar. Çok iyi savunan, çok iyi çıkan takımlar. Ve duran toptan etkili olmayan takımlar. Onlar oyununu oynadı ama biz onları mağlup edecek bir oyun ortaya koyamadık. Aslında problem burada. Yoksa sonuçlar beklenmedik. Rakiplerin oyunu oldukça beklendikti.
1: O oyuncu değişikliklerini nasıl yorumluyorsunuz? Yani daha farklı değişiklikler gelmiş olsaydı Paraguay'ın o sert savunma hattını kırabilecek bir takım önlemler alınabilir miydi?
2: Belki ilk 11'de daha farklı başlanabilirdi. İlk 11 noktasında. Değişiklikte de 60 gibi şu an tam notlarımda yok ama üst üste, yani ikinci devrenin başındaki değişiklikten sonra iki değişiklik, Can Uzun'u ve bir oyuncuyu daha oyuna dahil etti hoca. O arada onu belki daha önce yapabilirdi. Daha önce risk alıp santrafor oyuna dahil edebilirdi. Şimdi Deniz ile Can'ı aynı anda aldı. Barış'ı da ikinci devrenin hemen başında aldı. Belki orada iki oyuncu değişikliği yapılabilirdi. Ama oyuncu değişikliğinden ziyade burada genel oyunla ilgili, buraya geldiğimizde oyunumuzu bir yenilememiz gerekiyordu. Küçük dokunuşlar yapmamız gerekiyordu. Belki ilk 11'imizi daha farklı şekillendirmemiz gerekiyordu. Bir de şunun altını çizmek istiyorum ben. Duran toplarda özel bir hazırlık yapmamışız. Şimdi özellikle kapanan takımlara karşı duran toptan gol bulmak inanılmaz önemli. Ne Avustralya maçında ne Paraguay maçında biz pozisyon bulamadık duran toplardan. Normalde de çok da duran topumuz oldu. Ve iyi vurucularımız var. Hem Arda Güler hem Hakan Çağlanoğlu dünya çapında iyi duran top vurucuları, kullanıcıları. Ama biz burada farklı bir duran top

0: setleri, duran top çalışmaları yapmış olmamızı beklerdim ben hocamızdan ve teknik ekipten rakipleri açmak adına. Biz bütün duran topları iki maçta da hemen hemen aynı şekilde kullandık ve bunlar çok savunulabilir, öngörülebilir duran top kullanışları. Hı hı. Bu da bence en önemli anekdotlardan biriydi. Onun haricinde gol beklentisine bakıyorsunuz. Bu maç 2-10 gibi. Ama duran top, bu kadar duran top kullanmamıza rağmen çok düşük duran toptan gol beklentimiz. Rakip ceza sahasında topla buluşmamız bugün 51. Avustralya maçında da 50 civarlardı. Bunlar çok yüksek. Burada ne gözüküyor? Hani oraya girdiğimizi ama orada bitiremediğimizi gösteriyor. O anlamda da bir bitiricilik noktasında sıkıntı yaşadığımız çok net.
1: Şunu da sormak istiyorum. Yani oldukça genç ve yetenekli bir kadromuzun olduğunu düşünüyorum ama bu mağlubiyet sizce Türk futbolu açısından bir kırılma noktası yaratır mı? Çünkü çok uzun yıllarca bir bekleyiş var. Dünya Kupası'na yıllar sonra gidebilmiştik. Ancak ne yazık ki D grubu iki maçta da mağlubiyetle ayrıldık ve Dünya Kupası bizim için iki maç sonra sona ermiş oldu. Sizce bu Türk futbolu açısından bir kırılma noktası yaratabilir mi?
0: Türk futbol açısından çok büyük bir kırılma noktası olacağını düşünmüyorum. Ancak teknik ekip açısından bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum. Ben Dünya Kupası'ndan sonra büyük ihtimal, ya bu benim hani böyle olsun demiyorum, Montella ile yollar ayrılır diye düşünüyorum. Çünkü bu jenerasyonun bu kadar, yani böyle bir grupta bahsetmiş olduğum gibi, umarım olmaz Amerika'yı yeneriz ama Amerika maçında da olası bir mağlubiyette 3-0'la buradan dönmek, böyle bir grupta ilk, her zaman böyle noktalarda maalesef teknik direktöre, teknik ekibe çıkar. Hoca da buradaki miadını doldurmuş olur. Bunun haricinde kadro zaten çok, kadroda revizyon noktasını tabii ki yapılabilecek yerler var ama zaten genç bir jenerasyonumuz var. Bu arada kadro seçimlerinde de hatalar yapıldı. Çok fazla bunları dile getirmek istemiyorum. Hani artık herkes zaten üzgün. Biraz daha insanlar şu an onu yaşadıktan sonra biz ilerleyen dönemlerde A-Spor'da bunları daha detaylı konuşuruz ama kadro konusunda da bazı sıkıntılar yaşandı. Ama şöyle söyleyelim, sadece biz değil, kendi çocuklarımız diye değil, dünyada da milli takımımızdan en azından bir son 16, hadi en kötü son 32, hatta çeyrek final bekleniyordu. Ciddi bir, bu bizim elenmemiz dünyada da bir etki oluşturacak, bir hayal kırıklığı olarak maalesef futbol tarihine geçmiş olacak.
1: Bir spor yorumcusu olarak futbol severlere ne söylemek istersiniz? Çünkü biz maçımızın olduğu her gün yayınlar gerçekleştiririz. Sokaklardan, caddelerden. Evet. İnsanlar sabahın erken saatlerinde, evet, üstlerinde formalar, ellerinde bayraklar sokaklara, evet, çıktı. Dev ekranlardan maçları izledi ama siz neler söylersiniz izleyicilere, spor severlere?
0: Ya sonuçta bu bir oyun. Dolayısıyla ben de bir teknik adamım. Ne teknik ekip ne de oradaki futbolcu arkadaşlarımız böyle olsun istemezlerdi. Onlar da tabii ki, onlar da biliyor. Hatta üzerlerinde oyunda ben görüyorum, baskı da çok oldu belli bir dakikadan sonra. Onlar da üzmek istemezdi tabii ki halkımızı. Onlar da şu an çok üzgündür soyunma odasında. Bu bir oyun günün sonunda. Kimse kendini çok fazla üzmesin diyeyim. Artık önümüzde Uluslar Kupası olacak. Uluslar Ligi olacak. Sonrasında Avrupa Şampiyonası elemesi olacak. Oyuncularımız genç. Bir arada oynamaya, bir arada turnuva deneyimi kazanmaya devam edecekler. Bundan sonra artık Avrupa Şampiyonası'nı düşüneceğiz. Bu arada sınava girecek tüm kardeşlerimize, evet, de başarılar dileyim burada.
1: Bugün de bir sınav macerası var. Evet. Milyonlarca öğrenci sınavda ter dökecekler. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız Sayın Burak Kural. Konuğumuz oldu, spor yorumcusu. Değerlendirmelerini aldık efendim. 2026 Dünya Kupası'ndan ne yazık ki son aldığımız mağlubiyetle birlikte artık Dünya Kupası macerası bizim için sona geldi. 10 kişi kalan karşı takıma karşı çok fazla pozisyon ürettik ancak son vuruşlarla bir türlü istediğimiz o başarıyı ne yazık ki yakalayamadık. Elbette takım oyuncuları da şu an çok üzgün. Binlerce seyirci de, izleyici, spor sever, futbol sever de bugün sokaklara çıkmıştı ve o anları izlemek için bir olmuşlardı. Ancak millilerimiz ne yazık ki istenen başarıyı gösteremedi. Levi Stadyumunda yürekleri ağza getiren ilk yarı geride kalmıştı. Ancak o ilk yarının ilk dakikalarında bir golle 1-0

0: geri duruma düşmüştü millilerimiz. Ardından pek çok pozisyon üretti. Ancak sonrasında ne yazık ki bir atak gerçekleştirip golü bulamadı. Bu mağlubiyette elbette millilerimizi ve izleyenleri oldukça üzdü. Belki şunu da sormak istiyorum. O gol çok erken gelmeseydi belki daha farklı bir senaryoyla da karşı karşıya kalabilir miydik?
1: Kesinlikle. Şanssızlık da var dedim ya biraz. Hani bu kimisi şanssızlık der. Biz ona inancımız gereği nasip kısmet diyoruz. Biraz da kısmetiniz olacak. Hayatta olduğu gibi futbolda da maçın daha yani hani hiç kimse daha maça alışmadan veya insanlar uyanmadan biz golü yedik. Ve çok şanssız bir pozisyonda. Yani öyle bir vurdu ki oyuncu. Gerçekten yani Uğurcan'ın da bir hatası yok. Belki kariyerinde bilmiyorum kaç defa böyle bir gol atmıştır Paraguaylı oyuncu. Muazzam bir gol attı.
0: Dünya Kupası'nın en erken gollerinden birisi miydi acaba? Oldukça erkendi.
1: Bu turnuvanın en erken gollerinden biri olabilir. Bu tabii büyük bizim için bir kısmetsizlik oldu. Ama şu da var tabii. 10 kişi kaldılar. Yani bizim bu takımı mutlaka geri dönecek kalitedeyiz. Yani yenmemiz gerekiyor. 10 kişi kalmaları da bizim için artık avantajdı maçın içinde ama maç sonunda bizim için üzülmek adına başka bir sebep oldu. Avustralya maçında da açıkçası yine çok az geldi rakip. Orada da
0: orada yediğimiz gole de biraz benziyor mu acaba? Yani
1: yine açık alanda kaptırıp çıkarken orada da bir kaptırıp yemiştik. Burada da kaptırdık. İyi giremedik maça. İyi giremedik. Yani belliydi. Üst üste pas hataları yaptık ama daha yani ikinci dakikada hemen çıkarken kaptırdığımız topla böyle bir gol yemek, onların bile bu kadar erken gol atmak hesabında yoktur. Ama dediğim gibi Avustralya maçında da çok kötü goller yedik. Yani biraz da dediğim gibi bu kadar kötü gol yemek de içeride sağ içindeki oyuncuları demoralize eder. Onu kıramadık açıkçası. O demoralizasyonu bir şekilde nötrleyip rakibi mağlup edecek noktaya gelemedik.
0: Kanatlardan çok fazla destek göremedim acaba? Bireysel yetenekler burada nasıl değerlendiriyorsunuz? Ön plana çıkması gerekir miydi?
1: Tabii. Şimdi çok güzel bir yere parmak bastınız. Ben şimdi bireysel çok fazla konuşmak istemiyorum. Futbolcu arkadaşlarımız çok büyük emek verdiler. Oraya yani kampa işte tatildeyken diğer oyuncular kampa gittiler, orada ailelerinden uzak kaldılar, yeri geldi emekleri var ama tabii bizim çok önemli oyuncularımız var, hepsi formsuzdu. Dolayısıyla bir takım, yani biz burada sadece teknik ekiple değil tüm takım olarak başarısız olduk. Yani oyuncularımız çok formsuz, çünkü şimdi oraya gelen oyuncularımız hem kendi takımlarında çok başarılı oldular, hem yereldeki oyuncularımız, hem uluslararası oyuncularımız iyi sezon geçirerek geldiler. Ama burada şöyle de bir dezavantajımız oldu yine. Kenan sakat, Ferdi sakat, Arda sakatlandı, Hakan sakatlandı. Yani son dönemleri, liglerinin son dönemlerinde sıkıntı yaşadı bu oyuncularımız. Hatta Meri'nin de bir sakatlığı vardı. Mesela görüyorsunuz Kenan'ın da, Ferdi'nin de, Hakan'ın da bir hayli fiziksel eksiği vardı. Belli bir yorgunluk da vardı oyuncuların üzerinde. Bu bireysel performanslar, biz zaten takım oyunuyla çok etkili olan bir oyun hüviyetimiz pek olmadı. Hep yıldız oyuncularımız, takım sürükleyen oyuncularımız oldu. Burada da bizim az önce bahsetmiş olduğumuz özellikle 3 oyuncunun da formsuzluğu açıkçası bizi çok büyük sıkıntıya soktu. Kanat konusunda da şunu söyleyeyim, evet yeterince özellikle bek bindirmelerini yapamadık. Bekleri çok fazla oyuna sokamadık. Hep Kenan'ı birebir bıraktık ama onlar da Kenan'ı hiç birebir bırakmadı. Hep iki kişiyle savundular. Orada daha farklı şeyler yapabilirdik. Üçüncü bölge aksiyonlarına çok kısır kaldık. Gerçekten üçüncü bölge aksiyonlarına çok kısır kaldık. Paraguay'a mesela ikinci gol şansını da verdik. Daha önce de maç bitebilirdi açıkçası ama bizim bu turnuvada bence en önemli nokta çok basit. Kötü goller yedik, şanssız goller yedik ve üçüncü bölgede aksiyon yapamadık. Yani bu kadar etkili oyuncunun, yetenekli oyuncunun gol kaydına muvaffak olamaması çok şaşırtıcı bir
0: şey. Bu kadar geniş alanda top çevirmemize rağmen neden o son vuruş kalitesini bir türlü yakalayamadık sizce?
1: Ya şöyle, tabii bir defa hani santrfor konusunda çok uzun uzadıya girmeyeceğim ama net bir ceza içi santrforumuz yok. ceza sahasında etkili olan bir santraforumuz yok.

0: Kerem bu hüviyetli bir oyuncu değil. Kerem'le başla, Kerem'in çok büyük artıları var. Ama bu rakiplere karşı Kerem'le çıkmak çok doğru değildi. Tıpkı Romanya ve Kosova'ya olduğu gibi. Ama hoca burada o Romanya-Kosova maçında da bunları görmedi. Mutlaka görmüştür ama herkesin bir inancı var. Hocaların böyle çok böyle sıkı sıkıya sarıldığı inançları olur. Orada saygı da duymak istiyorum. Kendisi çok önemli bir teknik adam. Ama bu değişimi yapamadı. İşte ikinci devre soktu. Farkındaysanız hemen Kerem'i çıkartıp ikinci devrenin başında Barış'ı soktu ama biraz geç oldu. Oyun pratiği yoktu. Kerem'in yerine daha tabii elinde de şöyle de söyleyelim. Şimdi hakkaniyetli olalım. Çok da net santrforumuz yok. Yani Burak Yılmaz'dan sonra çok net bir santrfor çıkaramadık. O da bizim en büyük futboldaki problemimiz. Türk futbolundaki problemimiz. Ama yine de elimizde işte Deniz Gül vardı. Sahte 9'da oynayabilecek, sırt dönük bağlantı yapabilecek, bu rakiplere karşı çok daha etkili olabilecek, ceza sahasında daha iyi bitirici olan, ceza sahası üzerine daha iyi şut çıkarabilen, şut atabilen Can Uzun vardı elimizde. Ve Barış'ı orada benim tercihim olmazdı ama en azından 3. alternatif olarak düşünülebilirdi. Veyahut da tabii mesela Bertu alınabilirdi milli takıma. Evet, çok muazzam bir sezon geçirmesi de Serdar alınabilirdi. Çünkü elimizde öyle bir santrafor modeli yok. Bu tip takımlara karşı o tip santraforlar, uzun, yüksek, pivot dediğimiz santraforlar çok daha etkili olabilirdi. Hocamız bu şekilde değerlendirmedi. Onun da böyle açıkçası çıktıları oldu. Çünkü okey, özellikle iyi kapanan takımlar değil de açık oynayan takımlara karşı Kerem daha iyi bir tehdit olabilir. Barış orada nokta santraforda daha iyi bir tehdit olabilir. Ama bu kadar savunan, topyekun savunma yapan takımlara karşı Kerem Aktürkoğlu'nun santrfor oynama işte olursa, seçilirse, bu arada Kerem'i kötülemiyorum. Hı. Kerem'in kendi pozisyonu değil zaten. Çok değerli bir futbolcu, çok değerli bir karakter. Ama işte böyle sonuçlarla karşılaşmamız muhtemeldi. Maalesef böyle bir sonuçla
1: karşılaştık. Teknik adamın akıbetini nasıl görüyorsunuz?
0: Ben dediğim gibi turnuvadan sonra Montella ile devam edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Böyle olmalı demiyorum. Hı hı. Ama ben devam edileceğini düşünmüyorum. Çünkü buraya geldiğimizde en azından tamam yine gruptan çıkamayabilirsiniz veya farklı bir şey olabilir ama şu ana kadar dediğim gibi hücumda bir türlü gol atamamamız, herhangi bir skor üretemememiz ve bu kadar toplu oynamamıza rağmen ve rakiplerin ne diyeyim aslında kendi oyunlarını oynamasına rağmen onlara bir çözüm üretemememiz bizim açımızdan tabii ki ilk başta ne olursa olsun teknik ekibe yazıyor. Bu işin kuralı, kaidesi bu. Onun için dediğim gibi turnuvadan sonra ben Montella ile devam edileceğini pek düşünmüyorum.
1: Sosyal medyadan da özellikle millilerimize yönelik sert eleştiriler geliyor şu dakikalar itibariyle. Bizim çocuklara bugün çok mu yüklendik yoksa tepkiler sizce haklı mı? Daha mı farklı olmalıydı? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Formsuzuz. Yani formsuzluk, enerjimiz de düşüktü. Burada şeyi de anlıyorum tabii, orada Arizona'da inanılmaz sıcaklar. Amerika iklim farklı ama günün sonunda herkes bu iklimde oynuyor. Tabii insanlarımızın beklentisi çok yüksekti. Uzun yıllar sonra gittik ve hakikaten iyi bir kadro. Hatta şu 2002'de biliyorsunuz dünya üçüncüsü olduk. 2002 kadrosuyla kıyaslanıyordu bu kadro. Hani işte 2002'den iyi mi, 2002 kadar iyi mi gibi en büyük gündemlerden biri Türkiye'de buydu. Ama tabii oradaki kadro dünya üçüncülüğüyle döndü. Şimdi burada bu kadar beklentiyle maalesef 2'de 0 yapmamız, hem de bizden çok saygı duyuyorum Paraguay ve Avustralya ama yetenek olarak bizden çok çok daha aşağıda olan iki takıma, dünyada futbolda, dünya futbolunda söz sahibi olmayan iki takıma kaybetmek, hı hı, gerçekten insanlarımızı çok üzdü. Ama dediğim gibi burada oyunculara yüklenmek hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Oyuncular zaten yeterince şu an üzgündürler ve kendilerine zaten kızıyorlardır. Futbol gün sonu takım oyunu. Birlikte.
1: Sizce yani bu sonuçtan sonra milli takımın önceliği ne olmalı? Yani ilk öncelik neye verilmeli sizce?
0: Yani ilk öncelik şöyle, öncelikle bir santrfor oturtmamız lazım. Ve aslında çok daha şeye gidelim. Bir defa biz daha fazla oyuncu yetiştirmemiz lazım. Hmm. Baktığımızda bizim kendi yerli havuzumuzdan yetiştirdiğimiz, yani kendi ülkemizde yetiştirdiğimiz milli takımda yıldız isim Arda Güler. Bakın diğer en önemli yıldızlar Hakan dışarıda yetişti. Kenan Yıldız dışarıda yetişti. Ferdi Kadıoğlu dışarıda yetişti. Yani bizim biraz daha ülke içerisinde değiştirdiğimiz

0: yetiştirmemiz lazım. Bu sistemi daha çok oyuncu yetiştirmemiz lazım ve şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi hocamız hep belli bir kadroyla kulüp takımı yönetir gibi hep belli kadroyla devam etti. Çok fazla değiştirmedi. Bazı oyuncular da çok ısrar etti. Bunlar yanlıştı. Yani mesela burada olmayı hak eden oyuncular vardı. Ve bu kadroda olmayı hak etmeyen demeyelim de daha az hak eden oyuncular vardı. Daha az hak eden bazı oyuncular geldi. Daha çok hak eden oyuncular gelmedi. Bu da tabii kamuoyunda da bayağı eleştirildi. Tabii insanlar turnuvaya gitmeden önce çok fazla takımın modunu da düşürmek istemedi. Farklı, çünkü bu milli takım günün sonunda kulüp takımı değil. Bunları söylemek istemedi ama işin gerçeği çok ciddi derecede insanlar, futbolun içerisindekiler kendi aralarında kaldığında bunu konuşuyorlardı. Bu da yanlıştı. Formda olan oyuncunun gelmesi lazım ve sürekli oyuncu sisteme uygun olsa da olmasa da sırf hoca o oyuncuyu tutuyor diye oynaması gerekmiyor. Burada da değişiklikler yapılmalı ama dediğim gibi ilk etapta zaten bir teknik ekip değişikliği yapılsın demiyorum ama yapılacaktır. Bu arada şahsi fikrimi sorarsanız onu da söyleyeyim. Ben her zaman teknik adamlara destek olan, teknik adamların böyle kora kor eleştirilmesini, acımasızca eleştirilmesini karşı çıkan bir insanım. Ki Montella'da çok büyük emekleri var. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası'na gitmemizde, Uluslar Ligi'nde başarımızda çok büyük emekleri var ama sanki bu birliktelik buradaki Dünya Kupası'ndaki bu başarısızlık neticesinde sanki bu birliktelik miadını doldurdu diye düşünüyorum.
1: Futbolculardan performansınızı beğenmediklerini sormayacağım. Daha fazla o isimlere yüklenmemek için ama
0: evet.
1: Performansını beğendiğiniz isimler hangileri oldu?
0: Maalesef yok. İşte o da büyük problem. Şimdi takım olarak biz gerçekten performansımızın çok altında olduk. İnanın şöyle düşünüyorum, kimseye haksızlık da etmek istemiyorum ama bugün İsmail'i biraz daha ön plana çıktı gibi. Ama Paraguay maçında sizin defansif orta sahanız ön plana çıkıyorsa o da başka bir soru işareti. Sizin bu kadar savunma oynayan takıma karşı defansif orta sahanız ön plana çıkıyorsa zaten burada bir yanlış vardır, elenirsiniz. Baktığımda inanın öyle ön plana çıkaracağım ne Avustralya maçında ne Paraguay maçında maalesef bir oyuncumuz yok.
1: Evet, şimdi devam edeceğiz. Telefon bağlantılarımız da olacak aynı zamanda. Değerlendirmeyi sürdürüyoruz efendim. Ne yazık ki mutsuz bir sonla karşılaştık. Bizi hüzünlendiren bir son. Çünkü uzun yıllar aradan sonra elde edilmiş bir başarıyla 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmıştık. Orada D grubu ilk iki maçında da ne yazık ki istenen performansları gösteremedik ve İki maçta da galibiyetle artık bugün Türkiye saatiyle saatler 6'da başlayan maçta mağlubiyetle ayrıldık. Aspor yorumcusu Hüseyin Özkök telefon attığımızda, bir ona da uzanalım istiyorum. Maç hakkındaki değerlendirmelerini ve yorumlarını merak ediyorum. Günaydın diyerek başlayalım.
2: Size günaydın, bize iyi geceler diyebilirsiniz çünkü malum burada daha gece yarısı. Evet, gerçekten hiç beklenmedik şeyler oldu son iki maçta. İlk önce Kanada'daki Avustralya karşılaşması, hemen ardından bu akşam oynanan karşılaşmada Paraguay karşısında alınan yenilgi gerçekten büyük bir hayal kırıklığı milli takımımız adına. Artık hiçbir şekilde turnuvaya devam etme ihtimalimiz de kalmadı. Ve 3 maç sonunda turnuvaya, hatta 2 maç sonunda turnuvaya veda ediyoruz. 3 maç bile değil, 2 maç sonunda turnuvaya veda ediyoruz. Hiç beklemediğim bir şeydi benim. Ben en azından bu turnuvada 5 maç oynayabileceğimizi düşünüyordum. Gruptan çıkacağımızı, son 32 turuna kalacağımızı ve ondan sonra da işte son 32 ve son 16'da oynayabilecek çapta olduğumuzu düşünüyordum bu kadro itibariyle ama maalesef Montella ve öğrencileri bunu başaramadılar. Çok büyük hayal kırıklığı. Tüm ülke olarak herhalde şu anda herkes büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Tabii ki futbolcular da aynı şekilde çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlardır diye düşünüyorum şimdi soyunma odasında. Biz de maçtan az önce çıktık. Bizim taraftarlarımız inanılmazdı burada. Dünyanın öteki ucunda Türk taraftarlar gerçekten çok çok iyi bir

0: performans gösterdiler. Maç öncesinde olsun o buluşmadaki atmosfer, tribünlerdeki atmosfer mükemmeldi. Taraftarlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama ne yazık ki onlar da çok büyük hayal kırıklığıyla az önce stadyumu terk ettiler. Yapacak bir şey yok maalesef, sonuç bu oldu.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nden canlı görüntüler geliyor. Maç sonu hem bizim taraftarlarımız hem karşı takımın, Paraguay'ın taraftarları üzerlerinde formalar, atkılar, bayraklarla birlikte an itibariyle stadyum çevresinde artık yavaş yavaş maç sonu çıkışlarını gerçekleştiriyorlar ama Türk taraftarların yüzlerindeki o üzüntüyü görebilmek de şu an mümkün ne yazık ki, alınan o mağlubiyetle birlikte stadyumdan çıkarken de Türk taraftarları o hüznü yaşayarak stadyumdan ayrılıyorlar. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor efendim. 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda iki maçta sahne aldı milli takımımız. İki maçtan da mağlubiyetle ayrılması sonucu Dünya Kupası'na veda etti. Hüseyin Özkök'le değerlendirmelerde bulundu. Evet. Ekleyeceğiniz bir nokta var mıdır? Neler söyleyebiliriz?
2: Tabii Hüseyin Özkök de maçı orada takip etti. Tabii çok daha net görmüştür oyunu. Ama tabii bahsetmiş olduğumuz gibi oyunun içerisinde özellikle taktiksel manada da rakiplere bir şekilde onların oynadığı oyuna karşılık gelebilecek bir oyunu ortaya koymamızın çok ciddi derecede aslında ceremesini çektik diyelim. Çünkü az önceki bölümde de altını çizmiştik ama ben buna gerçekten çok değer veririm. Onun için müsaadenizle bir daha altını çizeceğim.
1: Lütfen.
2: Rakipler topla çok az oynayarak, çok az kalemize gelerek, istediklerini alarak döndüler.
1: Aslında iki maçta da benzer görüntüyü gördük. Yani hemen hemen çok birbirine benziyordu. Pozisyonlar çok birbirine benziyordu. Goller çok birbirine benziyordu. Sizin de ifade ettiğiniz o olayı iki maçta da gördük.
2: Kesinlikle. Ya oynayacakları ne oynayacakları belliydi zaten. Biz turnuva öncesinde de konuşuyorduk. Ne oynayacaklarını biliyorduk rakibin. Onlar bizi şaşırtmadı. Hakikaten bir de bizi üzen noktalardan biri o. Çok daha kuvvetli takımlarla eşleşseydik, daha zor gruplar vardı. Daha böyle yetenekli takımlarla eşleşseydik belki de daha da iyi olabilirdi bu arada. Ama günün sonunda hani biz tabii işin içerisindeyiz. Daha detaylı, daha farklı bakabiliyoruz ama özellikle seyirci taraftar günün sonunda Paraguay'a ve Avustralya'ya elenmenin acısını çok daha ciddi derecede hissediyor. Bizim başta da söyledim, oyunumuza ters. Yani bizim zorlandığımız eşleşmeler, daha açık oyna, mesela Fas gibi bir takım gelse çok daha iyi bir takım olmasına rağmen daha açık oynadıkları için bizim açımızdan daha rahat geçebilirdi müsabakalar. Ama tekrar şunun da altını çizmek lazım, biz takım olarak çok formsuzduk. Gerçekten formsuz.
1: Neden peki sizce? Neden bu kadar formsuz kaldı milli takımımız?
2: Yani sakatlıklar da tabii, o sakatlıklar antrenman eksikliğini de getirdi. Tabii kümülatif bir yorgunluk var sezon sonu. Bir hani oyuncularda yorgunluğun yanı sıra, yani fiziksel yorgunluğun yanı sıra mental yorgunluk da oluyor. Bunun yanı sıra işte o antrenman eksikliği, hazırlık maçlarında oynayamamaları bazı oyuncuların, o da etki etti açıkçası. Bir de acaba çok mu baskı oldu diyorum, bilemiyorum yani. Buradan çok onu görebilmek, hani bu maçta gördüm o vücut dilinde, özellikle ikinci devre, o da normal. Yani çünkü çok büyük beklenti var.
1: Evet.
2: Ve maçın başında gol yemişsiniz. Ama bizim o normalde o coşkulu, agresif oyunumuz, konsantre oyunumuz, biliyorsunuz 2 yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergiledik. Neredeyse Hollanda'yı da eliyorduk ve çok önemli bir noktada turnuvayı devam ettirecektik. Ama tabii oradaki coşkumuzun çok arkasında kaldık. Tabii bu detaylı bakmak lazım ama oyun açısından, en azından ben kendi uzmanlık alanımdan, teknik açıdan, taktik açıdan baktığımda ve atletik performans parametrelerine baktığımda hepsinde gerçekten çok gerideydik. Bahsettiğim duran toplarda bir oyunumuz yoktu, bir setimiz yoktu. Efendime söyleyeyim, 3. bölge aksiyonları, bu takımların 3. bölge, daha doğrusu kendi 1. bölgelerine bir şekilde hapis demeyelim de 1. bölgelerine çekilerek oynayacağını biliyorduk. Burada en önemli noktalar çok hızlı bir şekilde hareket etmek lazım. Üçüncü bölgede rakip ceza sahasının, rakip yarı sahanın ortalarında yer değiştirmek, rooming dediğimiz, rotasyonlar dediğimiz şeyleri yapmak lazımdı. Çok daha hareketli oynamak lazımdı. Biz bunu çok gösteremedik. Hareketli oynamak için de atletik performans lazım. Zaten dediğim gibi biraz bunu herkes, yani bir teknik adam olmaya gerek yok. Takımın biraz, nasıl anlatayım, yorgun gibi olduğunu, fiziksel olarak düşük olduğunu herkes görmüştür.
1: Evet.
2: Bu da tabii bizi şey de etkilemiş belli. Bu mazeret olsun diye söylemiyorum ama o hava şartları, iklim şartları da biraz bizi bozmuş diye düşünüyorum. Çünkü Paraguay günün sonu Güney Amerika takımı.
1: Doğru.
2: Kuzey Amerika, Güney Amerika çok çok büyük, aralarında çok büyük farklar yok yani, en azından bizim ülkemiz kadar. Ama ters gelen, bizim oyunumuza ters gelen ekiplerle eşleşmemiz de kağıt üzerinde bizden çok daha zayıf gözükseler de, işte oyunlarının bize tersliğini, biz bir panzehir oluşturamadığımız için ve erken de gol bulamadığımız için, mesela bu tarz takımlarla Dünya Kupası elemesinde oynamadık mı diye düşünebilirsiniz veya izleyicilerimiz düşünebilir. Çünkü herkes çok yakından takip etmek durumunda değil. Orada Gürcistan'la oynadık mesela ki bence Gürcistan kadro kalitesi olarak hem Avustralya'dan hem Paraguay'dan çok daha iyi. Çok önemli yıldız oyuncuları var büyüklüklerde oynayan, ama o takımlara karşı erken gol bulduk. Erken gol bulunca da açıldı oyun ve kazanmıştık. İçeride dışarıda yendik Gürcistan'ı.
1: Erken gol bulabilseydik biz savunma hattıyla o pozisyonu korumayı başarabilir miydik?
2: Bence başarırdık. Kesinlikle başarırdık. Çünkü açık vereceklerdi. Açık verdiklerinde biz arka tarafta, çünkü bizim oyuncularımız kapalı savunmaya karşı etkili olmaktansa açık oynayan takımlara karşı arkadaki boşlukları değerlendirme noktasında çok daha mahir bir takım. O anlamda öne geçseydik onlar açık oynayacaktı. Daha arkada pozisyon vereceklerdi. Biz orada cezayı kesebilirdik. Ama şanssızlığımız, biz hemen, özellikle bugün çok korkunç yani, ilk dakikada gol yememiz. Avustralya maçında da 30'lar civarıydı diye hatırlıyorum. O dakikalarda gol yememiz bizi tabii hem mental olarak hem fiziksel olarak çökertti.
1: Bu anlattıklarınız ama şunu anlıyorum. Bu maçları, bu karşılaşmaları iyi okuyabilmek, iyi hesap yapabilmek çok önemliydi. Galiba bunu anlıyorum. Özet olarak bakmak gerekirse.
2: Evet, kesinlikle. Tabii ki çok net bir şey. Çok güzel bence de bir çıkarım yaptınız. Dediğimiz gibi rakiplerin oynadığı belliydi. Böyle takımlarla oynayacağımız çok netti. Hı-hı. Şunu diyemedik yani, aa bizi şaşırttı işte, tam tersi bir oyunla ortaya çıktı değil. Takımlar bildiği oyunları oynadı. Biz ki ne kendimiz kendi oyunumuzu oynayabildik ne de bu takımların oyununa panzehir olabilecek bir taktikle veya dizilişle veyahut da rakibi yanıltacak hiçbir şey yapmadık açıkçası. Hep çok düz oynadık, spontan oynadık, bir kurguyla oynamadık. Neticesinde de böyle bir, ne diyelim, istemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı.
1: Evet, ne yazık ki öyle. Hı. Sayın Burak Kural, A-Spor yorumcusu bizlerle birlikte değerlendirdi maç sonu. 2026 Dünya Kupası'na veda ettik efendim. Elbette hüzünlüyüz ancak yapacak bir şey yok. Artık bundan sonraki döneme iyi bakmak gerekiyor. Türkiye-Paraguay maç özetleri reklam sonrası A Haber ekranlarında olacak. Bizden ayrılmayın efendim diyelim. İyi günler dileyelim.

0: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu tutku bizim. Bu sevgi bizim. Bu inanç bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru.

0: başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Uçarsın bu fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
2: Şimdi sıra bizde. Dünya takım görsün. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Futbol takımlar resmi moda sponsoru Damat Twin, A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Ya sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Haberleşmek.com.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Gayrimenkul satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak, dolandırıcılığın önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem de satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemlerin azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
7: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Haberleşmek.com.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: getirilip buraya dökülüyor. Yanında okul olmasına rağmen, pazar yeri olmasına rağmen buraya bunun dökülmesinin bir mantığı olabilir mi? Maalesef. İzmir Büyükşehir Belediyesi dağlarda menekşeler olması yerine çöpler döküyor, molozlar döküyor.
1: Çiğli ilçesinde belediye çocuk oyun alanına çöp döküyor. Oyun alanındaki kirlilik günden güne artıyor.
2: İzmir Çiğli'de bir çevre felaketi yaşanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz alana ilk önce moloz başlanıp sonra da çöpler dökülmeye başlandı. Ve tam arkasında onun önünde 50 metre ilerisinde ilkokul var. Öğrenciler ise bu çöp kokularının içerisinde, bu kötü kokunun içerisinde ders yapmaya çalışıyorlar.
0: Öğrenciler var burada, yavrularımız var. Yani bu talebeler, bu öğrenciler bu molozun yanında, bu kirliliğin yanında, bu mikropların yanında ders yapabilir mi? Çok yakın, yani 50 metre 100 metre yakınında burada molozlar dökülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin aklını başına alması lazım, çevreci olması lazım, bunun bir denetleyeni olması lazım.
1: Bölge halkının ve öğrencilerin sağlığı büyük risk altında.

0: Haber Radyo.
1: Efendim, 2026 Dünya Kupası macerasına geride bıraktığımız Paraguay maçıyla birlikte millilerimiz büyük umutlarla çıktı. O yolculuğa ne yazık ki mağlubiyetle veda etmek zorunda kaldı. Şu an için futbolcularımız da elbette çok üzgün. Spor severler, izleyicilerimiz de çok üzgün bu mağlubiyetten ama yaşanan bu mağlubiyette bizlere bir kez daha aslında ne kadar daha hazırlıklı olmamız gerektiği gerçeğini hatırlatıyor. Millilerimiz mücadele gücü ve inancıyla sahaya çıktılar. Ancak istenen o galibiyeti bulamadılar. Şimdi efendim maç özetlerine bir bakalım.
2: Topla buluştu. Galarza topu ağlara yolluyor. Paraguay Galarza'nın golüyle erken bir dakikada 1-0 öne geçiyor. Milli takımımız beraberlik arıyor. Hakan kullandı. Mert'in kafası top direklere çarptı ve oyun alanına geri döndü. Büyük bir şanssızlık. Mert Müldür. Top böyle yöneldi kaleye. Önce üst, sonrasında yan direk. Topallarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim maçın hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. İki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik. Sonrasında VAR'dan bir inceleme uyarısı geliyor. Barton'a Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı konuşuyor ve yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. Pozisyonu açıklıyor. Barton, Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Hill başarılı. Pozisyonun devamında sonuç gelmedi. İkinci yarıda beraberliği arıyor. Amili futbol takımımız. Kenan ceza sahasında soluna çekti. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu Deniz'den. Kaleci ilde kaldı. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim etkili bir orta. Kaleye yönelmişti. İlçeldi. Maç boyunca önemli kurtarışlara imza attı. Kaleci Hill. Maçta son bölümler. Paraguay serbest vuruşu kullandı. Uğurcan başarılı. İkinci gole izin vermiyor. Uğurcan Çakır. Barış sağdan ortaladı. Kale önünde önemli bir şans ama son dokunuşu yapamıyor Deniz Gül. Beraberlik aramaya devam ediyoruz. Barış Alper ceza sahasına o çevirdi. Önemli bir

0: Bir şans, Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı pozisyonun devamında Deniz topu dışarı gönderdi ama top ağlara gitseydi de bir inceleme olabilirdi. Bu pozisyondan da Merih'le sonuç çıkmıyor. Milli takımımız Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Kupaya veda ediyor.
1: Evet efendim, 2026 Dünya Kupası'na veda ettik. Yeni saatimizde yaşanan süreci ve maçı değerlendireceğiz konuklarımızla. Ama şimdi Türkiye zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyanın en büyük ikinci üreticisi konumuna geldi. Üreticiler bu yıl rekoltenin geçen yıla göre daha fazla olmasını bekliyor efendim. Bir izleyelim.
2: Kuraklıktan dolayı Avrupa'da, İspanya'da ve İtalya'daki mahsul eksikliklerinin bölgemizdeki rekolte fazlalığıyla da biz gerek yeşil zeytinde gerekse yağlık zeytinde iyi yerlere, noktalara, hedeflediğimiz noktalara geldik.
3: Zeytinde bu sezon yüksek rekolte bekleniyor. Stratejik öneme sahip zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye dünyada ilk ikide yer alıyor.
2: 100 milyon üzerindeki ağaç sayımızla birlikte biz Avrupa'da veya dünyada diyelim zeytincilikte İspanya'dan sonra ikinci durumdayız. Zeytinyağında da işte İtalya ve sonrasında yarışır bir vaziyetteyiz. Yağlarımız kaliteli, yağlarımız güzel. Özellikle Edremit Körfezi'nin Edremit yağlık çeşit dediğimiz zeytinyağları dünyada artık tanınırlığı çok çok fazla.
3: Zeytin üreticileri bu yıl rekoltenin geçen yıla göre %40 daha fazla olmasını bekliyor.
4: Türkiye bol yağış alan bir kış mevsimi geçirdi ve Kaz Dağları'ndaki yağışlar da bölgedeki üreticilere can suyu oldu. En önemli ekenden birisi de zeytinde yaşanacak. Geçtiğimiz yıl yok yıl olarak tahmin edilen yıl bu yıl rekoltede oldukça fazla bekleniyor ve çiçeklere bakıldığında ise zeytin ağaçlarındaki tane sayısının arttığı görülüyor.
2: Evet, geçen sene sezon olarak mahsul az bir mahsulümüz vardı. Bu sene iklim şartları çok iyi gitti. Hatta bol yağış aldı bölgemiz. Zeytinin de aramış olduğu soğuklamalar da oluştu. O yüzden zeytindeki çiçeklenme dönemi gerçekten çok güzeldi. Yeni pazarlara, yeni ufuklara, yeni denizlere yelken açarsak ben çok inanıyorum ve zeytinyağımızı farklı noktalara getireceğiz.
3: Yetkililer zeytinde verimi düşüren zararlı böcekler konusunda da çiftçileri uyarıyor.
2: Ocak ayından itibaren yağışların belirleyici oluyor ama onun haricinde de bir takım yağışların da getirdiği hastalıklar var. Bu hastalıklardan bir tanesi de çok fazla yağışların olması, ondan sonra da havaların ısınmasıyla birlikte mantar hastalığı diye tabir ettiğimiz halkalı leke hastalığı vardır. Halkalı lekeye karşı çiftçi o zaman önlemini almak zorundadır. Halkalı leke mantarı bir ilaç olduğu için daha çok bakırlı ilaçlarla bunu kullanması gerekir. Bu pamucak dediğimiz küçük, böyle pamuklu bit dediğimiz çok küçük bir haşere gelir şu zeytinin şu sap sokağını şuraya sokar, hortumunu buradan emgi yapar. Emgi yapınca buradaki bitki besinlerinin zeytine gitmesini engeller ve o çiçeğin, aşçak çiçeğin açamamasını veya mahsulün bağlamamasını engeller. Dolayısıyla bu da bir zeytin üreticisi için bir zararlıdır. Bu da rekoltenin kayıplarından sayılır. Onun için de pamuklu bitkisinde ilaç atması gerekir. Onu da atar ve ondan sonra zeytini bu hale getirir.
1: Van Gölü'nün ortasında yükselen Akdamar Adası yaz aylarının gelmesiyle yeniden ziyaretçilerin rotasına girdi. Tarihi mirası ve eşsiz manzarasıyla ilgi gören ada bu yılda binlerce turisti ağırlamaya hazırlanıyor efendim. İzleyeceğiz ve ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız. Yeni saatte Merve Özkan sizlerle olmayı sürdürecek. Bizden ayrılmayın.

0: Gerçekten çok güzel bir yer. Çok memnun kaldım. Gerçekten söylenen. Ömrümde ilk defa geldim ama her zaman gelmeyi isterim.
1: Van Gölü'nün masmavi suları üzerinde yükselen Akdamar Adası'nda sezon hareketli başladı.

0: Yerli ve yabancı turistler hem tarihi dokuyu yakından görmek hem de Van Gölü'nün eşsiz atmosferini yaşamak için adaya akın ediyor.
1: Van'ın önemli turizm noktalarından bir tanesindeyiz. Van Akdamar Adası'ndayız. Geçen yıl 25 bin ziyaretçini ağırlayan ada bu yıl 35 bin ziyaretçi bekliyor.
2: Şimdi genellikle Nisan ayından Eylül'ün sonlarına kadar bayağı bir yoğunluğumuz oluyor. Hem yerli hem yabancı turistleri burada karşılıyoruz.
0: Geçen yıl on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Akdamar'da bu sezon beklenti daha da yüksek.
2: Geçen sene 20-25 bin civarı misafir ağırladık burada. Bu yıl ise 30-35 bin civarı misafir ağırlamayı düşünüyoruz. İnşallah böyle sürerse gelecek sene daha da fazla bir turist ağırlığı olur diye düşünüyorum. İskelemizde yaklaşık 14-15 tane teknemiz mevcut. Şu anda 35 tane kaptanımız burada görev yapmaktadır.

0: Pazartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. En sıcak gelişmeleri yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktaracağız. Sevgili izleyenler, ne yazık ki güne okyanus ötesinden 2026 Dünya Kupası'ndan gelen üzücü ve can sıkıcı haberle başladık. Ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı da yaşıyoruz. A Milli Futbol takımımız D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Maçın henüz ikinci dakikasında yediğimiz erken golle sarsıldık. İlk yarının sonunda rakip 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarıda skoru değiştirecek reaksiyonu da gösteremedik ne yazık ki ve bu mağlubiyetle birlikte de veda etmiş olduk Dünya Kupası'na. Evet, hepimiz için oldukça üzücü ve can sıkıcı bir sonuçtu sevgili izleyenler. Turnuvadaki kaderimizi belirleyecek olan bu kritik mücadele aslında hiç de hayal ettiğimiz gibi başlamadı ve ne yazık ki öyle de bitmedi. Daha maçın başında ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz şok bir golle sarsıldık. Hatta Dünya Kupası'nda da en hızlı atılan gol, yenilen gol olarak da tarihe geçti 2026 macerasında. Ve 1-0 geriye düştük. İlk yarının uzatma dakikalarında rakip Paraguay 10 kişi kaldı. Ona rağmen koca bir ikinci yarıda aradığımız o golü, o baskıyı bir türlü sahaya yansıtamadık. Ve 90 dakikanın sonunda sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı millilerimiz. Bu sonuçla birlikte de maalesef 2026 Dünya Kupası'na henüz grup aşamasında erken bir şekilde veda etmiş olduk. Konuşacağız sevgili izleyenler, neden böyle oldu sorusu elbette hepimizin kafasındaki soru. Sahadaki temel eksiklerimiz nelerdi? Rakip 10 kişiyken oyunu neden çözemedik ve bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor? Elbette bunların hepsini de konuşacağız biz de bu sıcak gelişmeleri. Ve bir taraftan da görüntüler, özet görüntüler ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyenler. A Milli Futbol takımımız ne yazık ki 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Kupadaki ilk maçında da Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu. Türkiye gruptan çıkma şansı kalmadı ne yazık ki. Yine geçen hafta bugün bu saatlerde Avustralya maçını konuşuyorduk. Nerelerde hata yaptık, neden olmadı derken ne yazık ki bu haftada bu saatlerde bu kez Paraguay maçının sonuçlarını konuşuyoruz. Ancak bir sonuç var ki mağlubiyet. Şimdi telefon hattımızda Ömer Üründü bizimle birlikte sevgili izleyenler. Öncelikle bir hemen yorumlarını da almak istiyoruz. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi sabahlar size.
0: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, aslında sizin de sesinizden anlayabiliyoruz.

0: hepimiz için üzücü, can sıkıcı bir sonuç. Sizin ilk görüşlerinizi yakından takip ediyorsunuz çünkü bir taraftan. Sizin ilk görüşlerinizi almak isteriz. Nerede hata yaptık? Neden olmadı?
1: Şimdi olay şöyle, yani biz bir defa gerçekten bu gece başta müthiş kötü bir netice aldık. Neden çok kötü netice aldık diyorum. Belki uzun süre tek kale oynadık, pozisyonlara da girdik ama rakibimizin kapasitesi belli bir takım, hiç de iyi bir takım değil ve toplam 60 dakika uzatmalarla 10 kişi kalmış bir rakibe karşı gol atamadan yenilmek hakikaten son derece üzücü oldu.
0: Evet.
1: Ben esasında şöyle söylemek lazım, herkes tabii eleştiri yapacak teknik açıdan, işte şu oldu bu oldu filan filan, ama bizim esasında kendimizi tanımamız lazım. Şöyle, biz senelerdir geriye dönüp baktığımız zaman en kolay gözüken maçlarda bile tahminlerin üstünde olumsuz sonuçlar almış takımımız var. Bunları hep göz ardı ediyoruz. Son iki playoff maçıyla büyük bir başarı elde edip Dünya Kupası'na katıldı kaç sene sonra. Ama şu var ki iki playoff'ta da Romanya maçı olsun, Kosova maçı olsun kazandık ama hiç de iyi bir futbol oynamadık. Ama tabii o bizde bir abartma olayı olduğu için Dünya Kupası'na katılınca da her şeyi toz pembe görüp büyük hayallere kapıldık. Aslında hiç öyle değil. Dünya Kupası ayrı. Zaten baktığımız zaman her takım burada gelip mücadele ediyor, savaşıyor. Şu bugüne kadar da çok sürprizli sonuçlar alındı başka maçlarda. Onun için yani maalesef bu kötü geceyi bu şekilde bitirdik ve üçüncülerin bile gruptan çıkacağı, 8 üçüncünün bile gruptan çıkacağı bir formatta maalesef üçüncü maçı oynamadan elenmiş olduk. Ne yapalım? Bundan sonrası da bakacağız artık. Bugün bu işi kapatmış olduk. Tabii ki çok üzücü. Ama şimdi tabii ki nasıl Dünya Kupası'na kaptırırken büyük övgüler yağdırmıştık. Şimdi de maalesef son derece kötü eleştiriler gelecek. Bunlara da herkes hazırlıklı olacak.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül bizimle birlikteydi. Maça dair ilk yorumlarını bizimle paylaştı sevgili izleyenler. Bakalım şimdi yine gelişmeleri sizlerle de paylaşacağız. Ekranlarınıza Başkan Erdoğan'ın X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımı görüyorsunuz. Hemen sizlerle paylaşalım dilerseniz. Yüksek Öğretim Kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailenizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda. Üniversite adaylarına başarı diledi. Oldukça da motivasyonu yüksek bir paylaşımda bulundu sevgili izleyenler. Evet, devam edeceğiz biz de Başkan Erdoğan'ın paylaşımı sonrasında. Yine bugün de önemli, biliyorsunuz 2,5 milyon öğrenci, üniversite adayı bugün sınava girecekler. Biz de bir kez daha başarılar dileyelim. Yine o noktadan da sizlere aktaracağız. Hatta arkadaşımız Meral Dağlılar bizlere ilk olarak o noktadaki gelişmeleri aktaracak. 2,5 milyon üniversite adayı için sınav zamanı dedik. Uzun maratonun sonunda da beklenen gün nihayet geldi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı başlıyor. Bakalım hemen o noktada nasıl heyecanlar var. Meral Dağlılar aktaracak bizlere. Hakikaten büyük bir heyecan. Aynı zamanda stres de var. Aileler orada, öğrenciler orada. Hemen bir oradaki atmosferi almak için Meral'e dönelim. Meral, söz sende.
2: Evet, milyonlarca öğrencinin emekle ve gayretle hazırlandığı yüksek öğretim sınavı için bugün artık kollar sıvandı ve saat 10 itibariyle alana girişler yapılacak. 13 çeyrek geçede sınav maratonu başlamış olacak. Tüm öğrencilere şimdiden başarılar dileyelim. Bizler de atmosferi sizlerle birlikte aktarmış olalım. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Beyazıt Meydanı'ndayız. Bu kampüsteyiz. Oldukça yoğun ve kalabalık bir atmosferin olduğunu elbette ki söylemek mümkün. Bununla birlikte bütün öğrencilerin gözlerinden hem bir noktada stres hem de heyecan okunuyor. dokunduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki öğrencilerin yanında da aileleri kendilerini yalnız bırakmamışlar. Dualarla artık sevgi cümleleriyle hem motivasyon cümleleriyle çocuklarına sınava uğurlayacaklar. Yaklaşık

0: Yarım saat sonra tahmin ediyoruz ki sınav alanlarına alımlar başlamış olacak. Şu an için oldukça yoğunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdiden tabii tedbirli olmakta fayda olduğu için öğrenciler artık sınav merkezlerinin bulunduğu noktalara gelmişler. Peki bugün nasıl bir sınav sistemine tabi tutulacak? Öncelikle elbette ki zorunlu sınav olan TYT, yani YKS'nin ilk kısmı olan TYT burada görülmüş olacak. TYT kapsamında da yaklaşık 120 sorudan 165 dakika verilmiş olacak ve öğrenciler bu noktada 40 Türkçe, 40 temel matematik, 20 sosyal, 20 fen bilimleri gibi alanlarda sorulara tabi tutulacaklar. İkinci oturumda yine yarın gerçekleşecek AYT olarak. Alan yeterlilik testi olarak geçiyor. Sözel, sayısal ve eşit ağırlıktan seçim yapacak öğrencilerimizin işte bu sınava girmesi zorunlu olacak diyebiliriz. Yine üçüncü oturum var. YDT yabancı dil testi de yine yarın olacak. 80 soruda Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ya da Rusça, öğrenciler hangi dili seçtiyse o alandan yine sınava tabi tutulmuş olacaklar. Temel yeterlilik sınavı, yani bugün gerçekleşecek sınav 10 çeyrekte başlamış olacak. Ondan sonra sınav alanlarına girişler yasaklanacak. Özellikle öğrenciler tabii bu noktada bu detayı kaçırabiliyor zaman zaman. Bu kısma dikkat etmek gerekiyor. Çünkü görevliler artık saatler 10.00'ı gösterdiği takdirde sınav merkezlerine öğrenciler alınmayacak. Bir önemli detay daha var. İki tane önemli belge var. Bu belgelerde sınava giriş belgesi ve kimlik belgesi. Kimlik belgesi olmadan da yine bu sınava giriş olmayacak. Bu sınava giriş belgesi de ÖSYM'den alınacaktı. ÖSYM'den alınmayan giriş belgesi kesinlikle sayılmamış olacak. Tabi bu öğrencilerin zor gününde destek olmak amacıyla birçok STK sivil örgüt bu alanda çalışmalar yapıyor. İşte AK Parti İl Başkanlığı Gençlik Kolları ekibi de bu noktada bir çalışma yaptı ve YKS sabahı sınava giriş yapacak öğrencilerin sınav kağıtlarını unutmalarına karşın olabilecek herhangi bir handikapı önlemek adına işte her üniversitenin her sınav merkezinin yanına bir sınav giriş belgesi çıktı noktası oluşturduğunu söyleyelim. Eğer unutan öğrenciler varsa işte bu noktalardan da kendi eksikliklerini giderebilir diyelim. Tekrardan tüm öğrencilere başarılar dileyerek sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Meral, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Biz de yine sınav heyecanına yakından tanıklık ediyoruz. Sizlerle de paylaşacağız sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan halkı İstanbul Havalimanı metrosunun açılışında konuştu dün. İstanbul'da trafiği rahatlatacağız dedi Erdoğan. Muhalefete de tepki gösterdi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi. Başka neler söyledi? Gelin bakalım.
2: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
3: Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelere para kuleleri üzerinden yüklendi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi. Net mesajların adresi ise dev metro hattının açılış töreniydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılışındaydı. Kürsüye çıkan Erdoğan'ın hedefinde muhalefetin yerel yönetim anlayışı vardı.
2: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
3: İstanbul'un çile haline gelen trafik sorunu da Erdoğan'ın gündemindeydi. İstanbulluyu bu eziyetten kurtaracağız dedi, yeni metro hatlarına adres gösterdi.
2: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
3: Erdoğan dış politika eleştirilerine de aynı sertlikte yanıt verdi.
2: Türkiye bölgesel krizlerin

0: meselesi değil. İşte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Başkan Erdoğan Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili de konuştu.
0: 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz.
2: Efendim, dünyadaki gelişmelere bakacağız şimdi. Trump Türkiye'ye geliyor. 36. NATO zirvesi Ankara'da biliyorsunuz. Trump'ın da bazı açıklamaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katar'ın hediye ettiği Force One uçağı için düzenlenen törende konuştu. NATO zirvesi için Türkiye'ye geleceğini söyledi. İran'ın 60 gün içinde anlaşma yapmak zorunda olduğunu da dile getirdi. Başka açıklamaları da vardı. Gelin yakından bakalım.
3: NATO zirvesini işaret etti. Türkiye'ye gidiyorum dedi.
4: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz.
3: ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağı tanıttı. Yapacağı ziyaretleri açıkladı. Türkiye'ye, ardından Çin'e gideceğim ifadelerini kullandı.
4: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz. Yıl içinde bir noktada Çin'e geri döneceğiz. Başkan Xi Eylül ayında buraya gelecek. Ama biz Çin'de büyük bir konferans için geri dönüyoruz.
3: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Tahran'ı tehdit etti. 60 gün içinde anlaşma imzalamak zorundalar mesajını verdi.
4: Ve şimdi dün gece imzalanan bir anlaşmamız var ve 60 gün içinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Aksi takdirde onları mutlu etmeyecek şeyler yaparız. Ama bunun o noktaya geleceğini sanmıyorum. Bence çok iyi olacak.
3: Hürmüz'den hiç olmadığı kadar fazla geminin geçtiğini öne sürdü ABD Başkanı.
4: O gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce hiç görülmediği kadar yoğun şekilde geçiyor. Aslında çok sayıda gemi vardı. Yaklaşık 700 tane. Hepsi peş peşe geçiyor ve petrol her yere akıyor.
3: Bir süredir gündem olan Netanyahu ile gerilim yaşadığına ilişkin haberler hakkında da konuştu. ABD Başkanı Netanyahu ile arasının çok iyi olduğunu da ifade etti.
4: Ve elbette İsrail'le çok iyi savaştık ve İsrail'le harika bir ilişkimiz var. Çok güçlüydük ve Netanyahu o bir savaşçı başbakan ve bu şekilde kabul edilmeli.
2: Efendim, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Cuma günü yapılması beklenen görüşmeler ertelenmişti. Amerikan basınına da dikkat çöken bir iddia ortaya atıldı. İddia da şöyle, Trump'ın temsilcisi Witkoff'un görüşme için yola çıktığı iddia edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar İsviçre'de buluşma kararı almıştı. Ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı Tahran'ın tepkisine yol açtı ve görüşme ertelendi. Amerikan medyası ise kritik bir açıklama yaptı. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un nükleer konusunu görüşmek için İsviçre'ye doğru yola çıktığı iddia edildi. Ve habere göre de Trump'ın damadı da yine zaten İsviçre'deydi. Tüm bunlar da elbette yine soru işareti yarattı. Bakalım neler olacak? Yine ateşkese dair görüşmeler, müzakereler ne yönde olacak? Biz de yakından takip edeceğiz. Sevgili izleyenler, şimdi G7 zirvesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni hakkındaki fotoğraf için yalvardı sözleri bir krize sebep olmuş durumda. Meloni, Trump'a sert sözlerle yüklendi. Ne ben yalvarırım ne de İtalya yalvarır dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı da yalan söylemekle suçladı. Çünkü Trump demişti ki Meloni benle fotoğraf çektirmek için yalvardı.

0: G7 zirvesinde çekilen işte bu fotoğraf ve görüntüler ABD ile İtalya arasında krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürdü.
1: G7'nin ardından bu şekilde bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada Meloni'nin G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmekte ısrarcı olduğunu söyledi ve benimle fotoğraf için çektirmek için adeta yalvardı ifadeleri doğal olarak ciddi şekilde Meloni kızdırdı. O kadar çok istiyordu ki aslında fotoğraf çektirmeyebilirdim ama ona acıdım ifadeleri tabii krizin boyutunu artırdı.
0: Trump'ın sözleri Roma'nın büyük tepkisini çekti. Meloni'nin yanıtı da sert oldu. Trump'ı yalan söylemekle suçladı.
2: Bazı şeyler acil yanıtı hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Sadece Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Aksine onların liderlerine çok daha fazla hoşgörü gösteriyor. Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.
0: Krizin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ABD ziyaretini iptal etti. Roma yönetimi Trump'ın açıklamalarını hakaret içeren ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Cresotto da Trump'ın çıkışını kimseye iyi gelmeyen yeni bir usup hatası olarak değerlendirirken Meloni'nin tehdit altında olsa dahi kimseden böyle fotoğraf istemeyeceğini belirtti. Meloni ve Trump arasında daha önce İran Savaşı sırasında gerilim yaşanmıştı.
1: Kısa süre önce Trump ile Meloni arasında yine ciddi şekilde polemikler ve skandal sözler gündemi sarsmıştı. O kısaca hemen bir cümleyle onu hatırlatalım. Meloni Hürmüz Boğazı ile ilgili ve İran konusuyla ilgili, enerji konusuyla ilgili Amerika'ya gerekli yeterli destek vermediği gerekçesiyle Trump ile Meloni arasında ciddi şekilde bir diplomasi krizi yaşanmıştı.
3: Efendim, ülke gündemiyle devam edeceğiz. Şimdi İBB soruşturmasının tutuksuz yargılanan ismi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden zorla kaçırılmıştı hatırlarsanız. Polis ekiplerinin titiz çalışması sayesinde Karaal Tuzla'da bir fabrikada elleri ve ayakları bağlı şekilde bulundu. 8 şüpheli de gözaltına alındı. Aralarında eski bir belediye çalışanı ve belediye ile iş yapan iki müteahhit de var. Peki İBB yöneticisinin kaçırılma olayının perde arkasında neler var? Bunu konuşacağız. Çünkü yeni görüntüler de var. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyoda konuğumuz. Hoş geldin Mehmet.
4: Hoş buldum Merve Özkan. İyi yayınlar.
3: Teşekkür ederim. Sanırım elinde sıcak gelişmeler de var. Son dakikalar da var. Hakikaten bu olayın perde arkasını biz de fazlasıyla merak ediyoruz. Nasıl oldu? Nasıl 24 saat içerisinde bulundu? Bu da elbette çok önemliydi. Hemen sözü sana bırakayım bu soruları.
4: Merve, öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii kaçıldığı an itibariyle görüntülerin yayılması ve ardından da bu kişinin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzyılın en büyük vurgunu olarak belirlenen soruşturmada isminin geçiyor olması sebebiyle bütün kamuoyu çok yakından takip etti ve yapılan bu operasyonların özellikle şu açıdan önemli, kişinin canlı olarak canlı olarak kurtarılmış olması da yine İstanbul polisinin bir başarısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlayayım. Hatta bir son dakika bilgisini vereyim. Biliyorsunuz ki düne kadar edindiğimiz bilgilerde bu olayla ilgili bu soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 8 gözaltı vardı ve an itibariyle haber kaynaklarımdan gelen bilgiye göre gözaltı sayısının 10 olduğunu sizlerle paylaşayım ve hatta bu 10 kişinin içerisinde son olarak salınan 2 kişinin de bu kaçırma olayını gerçekleştiren şahısların bulundukları noktalarda adres değişikliği için kullandıkları araç sürücüler olduğu biliniyor ve bu kritik kişiler, bunların ilk ifadesini de birazdan paylaşacağım ama daha da önemlisi, şimdi dün bu görüntüleri ilk kez haberde paylaştığımızda nasıl kaçırıldığını, evet, ve Karaal'ın nasıl bir gri aracın içerisine toplam 4 kişi tarafından götürülüp nasıl kaçırıldığını göstermiştik. Hı hı. Ve hemen ardından da kaçırıldığı noktayla ilgili bir görüntü vardı. Arkadaşlarım onu da verirlerse. Hı hı. Şimdi onunla ilgili çok önemli bir detay paylaşacağım. Çünkü bu yapılan olayın en kritik ismi şu anda İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltında.
3: Evet,
4: bu görüntüyü görüyorsunuz. Bu gördüğünüz eski fabrikanın içerisinde kendisi bulundu canlı şekilde Karaal ve

0: eğer polis o sabahında operasyon yapmamış ve kendisini burada canlı olarak kurtarmamış olsaydı belki saatler sonrasında çok geç olacaktı. Bunu Karataş neye göre söylüyor? Kendilerinin ifadelerine göre. Birazdan o gözaltındakinin ifadesini paylaşacağım. Bakın, içeriye girdik. Bu gördüğünüz yer işte burada tutuluyordu. Ve burada bekletebiliriz. Bu görüntüyü burada durdurabiliriz.
1: Burada bulundu.
0: Bu noktada bu gördüğünüz fabrikanın içerisinde içeriye girdiklerinde elleri bağlı ve bir sandalye, şu sandalyenin
1: i̇şte bu
0: ya bu ya da yanındaki işte sandalyeye oturmuş vaziyette, yorgun, bitkin halde ve kolları bağlı bir şekilde bulundu. Ama daha da önemlisi, bakın hemen yan tarafta bir fotoğraf karesi var. Arkadaşlarımdan rica edeceğim. O fotoğrafı da şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Bu kişi de yine Erhan Karaal'ın kaçırılma olayı için getirilmiş. Kaçırılma anında orada yok, o dört kişiden biri değil, ama sonrasında bu fabrikaya getirildiğinde kendisine sen başında dur diyerek, markasını söylemeyeyim, bir silah veriyorlar. Silahın şarjörü dolu ve iç mermi ağzına koymuş, hazır bir şekilde bekliyordu. Başında, Karaal'ın başında bekleyen kişi olarak biliniyor ve edindiğim bilgiye göre de kendisinin uyuşturucu kullanımından da çokça sabıka kaydı olduğu da biliniyor.
1: Mehmet Karataş, anlattıkların şu anda hakikaten bir film sahnesi gibi.
0: Evet.
1: Yani sanki bir aksiyon filmi sahnesi anlatıyorsun gibi, ama şu anda bunların hepsi yaşandı ve gerçek.
0: Yaşanmaya devam ediyor. Çünkü İstanbul Polisi'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün şu anda hala bu operasyon, bu soruşturma çerçevesinde operasyonları devam ediyor.
1: Evet, bu arada son halinde arkadaşlar.
0: Evet, son halinde dün ekranlara taşımıştık. Bu şekildeydi ve kendisinin uzun bir süre susuz bırakılması ve biraz da darp edilmesi sebebiyle hastanede gece boyunca tutuldu. Tedbir amaçlı tutuldu, ama sağlık durumunun iyi olduğunu da belirteyim. Şu kadarının altını çizeyim ki bu kişinin ismini dün aslında bir noktada zikrettim, ama şimdi biraz daha geniş ve biraz daha derinlemesine kendisinin bu kaçırma olayındaki rolünü paylaşayım sizlerle. İsmi İsmail Aykurt. Aslında bu kişi İstanbul'da yaşamıyor, ama kaçıran kişiler bunu da davet ediyorlar, çağırıyorlar daha doğrusu olayla ilgili. Balıkesir'den getirildiği bilgisi var ve kendisinin uyuşturucu kullanımı sebebiyle ve yine aynı şekilde hatta tavırları çok normal, psikolojisinin çok normal olmadığı yönünde bir bilgi edindim ve
1: muhtemelen sabıka kayıtları da vardır değil mi?
0: Tabii ki uyuşturucudan olduğu yönünde var. Kendisi o gün sabahleyin operasyon düzenlendiğinde Tuzla'daki o az önce ekranlara taşıdığımız fabrikanın içerisinde hemen kaçmaya çalıştığı esnada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri oraya ablukaya aldıkları için kendisini yakalıyorlar ve ardından da götürüldüğünde şu gerçek ortaya çıkıyor. Aykurt meğerse şunun için getirilmiş. Bu kişilere yönelik 24 saat içerisinde İstanbul Polisi birçok ayrı noktaya operasyon düzenleyip o söz konusu olan 7-8 kişiyi yakalayınca bu kaçırma olayını gerçekleştiren kişiler yakalanacaklarını anladılar. Ve bunun üzerine bir önce Kocaeli'ye götürüyorlar. Daha sonrasında Kocaeli'nin tespit edildiği yönünde demek ki bir bilgi aldılar. Sonra Tuzla'daki bu fabrikaya getiriyorlar. Aslında bu Tuzla'daki fabrika planın en son getirileceği noktaydı. Neden? Eğer ki karşı taraftan iddiaya göre para isteyeceklerdi, fidye isteyeceklerdi. O para gelmezse infazı bu kişi gerçekleştirecekti. Silah belinde, o yüzden başında bekliyordu. Diyorlar ki biz seni yarın aradığımızda eğer ki karşı taraftan parayı alamazsak sen infazı gerçekleştir. Zaten onu 2-3 ay orada bulamazlar diyor. Fabrikada bulamazlar diyor.
1: Ama planları
0: tabii
1: çok
0: kendileri
1: da
0: kaçıp gidiyor ve İsmail Aykurt'u başında bekletiyorlar.
1: Evet.
0: Onun ifadesi bu yönde ve bir taraftan da bu olay neden oldu? Bakın çok önemli iddialar var. Tabii son olarak şunu söyleyeyim. İddiaya göre daha önce kısa bir süre bir ihale oldu ve sonrasında o yapılan ihale İptal edildi. Bazı gerekçelerle işte yere batan sarnıcı konuşuluyor. Sözde oranın temizliğini alan bir firmaydı gibi. Bu yönde iddialar var. Bunu bir iddia olarak şu an ifade ediyorum. Ama sonrasında ihale için verdikleri bir rüşveti geri istedikleri yönünde ve bu kişinin de orada sorumlu olduğu için kafayı Karaal'a taktıkları ve parayı vermezse de infazı gerçekleştirsin demişlerdi. Ama dediğim gibi bu operasyon, şimdi bu tarz operasyonlar iki yönlü olur.
1: Evet.
0: Birisi zanlıları yakalamak, ama birisi de kaçırılan kişiyi canlı almak. Çünkü bu fidye olaylarında genelde hep infaz gerçekleşir. İşte İstanbul Polisi'nin de buradaki bu tecrübeli yaklaşım ve doğru tercihi sonucu
1: Asayiş Polisi'nin.
0: Evet, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan operasyon sonucu dediğimiz gibi burada önemli olan şu. Karaal'ın canlı olarak yakalanmış olması. Tabii. Suçlular er ya da geç

0: Alacak. Gözaltı sayısı da dediğim gibi 8'di ama son dakika bilgisine göre an itibariyle 10 olduğunu da sizlerle paylaşayım.
1: Evet, evet. O durum bu şekilde önemli.
0: Ama bunun perde arkası
1: sayısı 10 oldu.
0: Merve,
1: 8'de.
0: Belli ki bu olay daha
1: büyüyecek
0: ve daha doğrusu çok detay ortaya çıkacak. Bizler de A Haber olarak takipçi olacağız.
1: Teşekkür ederiz. Mehmet Karataş A Haber Özel Haberler Şefi bizlerle paylaştı edindiği sıcak gelişmeleri. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık Mehmet Karataş. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler yine ülke gündemiyle. Oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili çarpıcı bir iddia var. İrtem ailenin avukatı savcılığa başvurarak maymun ısırığı olabileceğini söyledi ölüm sebebinin. Böyle bir iddiada bulundu. Adli tıptan gereken testlerin yapılması talep edildi. Ece İrtem'in de ölümünden birkaç gün önce Tayland'a tatil için gittiği ortaya çıktı. Ayrıntıları bir taşıyalım ekranlarınıza.
2: Tayland tatili dönüşünde ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Aile maymun ısırığı ihtimaline ilişkin şüphelerin değerlendirilmesini talep etti.
3: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
2: Genç yıldızın beklenmedik ve sarsıcı ölümü sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, olay yerinde ve sonrasında elde edilen ilk bulgulara göre İrtem'in bir süredir düzenli olarak antidepresan tedavisi gördüğü tespit edilmişti. Şu ana dek kesin ölüm sebebi belirlenemeyen ünlü oyuncuyla ilgili aile avukatından dikkat çeken bir talep geldi. Yapılan açıklamada Ece İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığı ifade edilmiş, bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususunda değerlendirilmesi talep edilmiştir cümlelerine yer verildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuna çevrildi.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Başakşehir'de kayıp olarak aranan kadının nişanlısı tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Boş arazide cesedi bulunan kadının nişanlısı da gözaltına alındı. Mağaraların orada... Olay Başakşehir Şahintepe Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. Arazide yürüyen bir kişinin hareketsiz yatan bir kadını fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin bir gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan Sultan Ç'ye ait olduğu ve kafasına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Durumdan şüphelenen Sultan Çey'nin yakınları nişanlı Vedat Çey'i yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
4: Evet arkadaşlar, ben Adem. Mağaraların orada.
1: Sultan Çey'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı sevgili izleyenler Başakşehir'deki cinayete ilişkin. Sevgili izleyenler, yine İstanbul'dayız. İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan metro Bostancı istasyonunda raydan çıktı. Ekranlarınıza da raydan çıktıktan sonraki o görüntüler geliyor. Yolcular trenden tahliye edilirken 3 kişi de yaralandı.
5: Metro raydan çıktı, korku dolu anlar yaşandı.
6: Tekrar çamur su içerisinde ayaklarımız hepsi çamura batarak kendimiz geri döndük.
5: M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında seyir halinde olan bir tren, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Kazanın ardından raylardaki enerji kesildi, seferler durduruldu.
6: Önce metro geri geri geldi. Böyle bayağı bir sarsıntı geçirdi. Ondan sonra elektrikler gitti. Elektrikler açamadı. Herhangi bir anons da geçmedi. İnsanlar dolayısıyla daha çok panik oldular. İşte yangın mı var ne var çok bilmedikleri anladıkları için panik oldular. Endişelendi, çok korktu. Herkes panik halinde, elektrikler kesildi. Hani yanımda çocuklar vardı. Çocuklar panik olmaya başladılar. Anneler bir anda çocukların kucaklarını almaya başladılar.
5: Trendeki yolcularsa karanlık tünelde kendi imkanlarıyla yürüyerek tahliye oldu.
7: Bostancı'dan Küçükyalı'ya doğru gelirken bir anda sinyal kesildi. Geri gitmeye çalışırken metroyu raydan çıkardı, devirdi.

0: kendimizi tahliye ettik. Boktan güzel çıkış yaptık.
1: Kazada yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Efendim şimdi özel bir okuldaki skandal haberiyle devam edeceğiz. Bültenimiz İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açtı. Okul yönetimi öğretmenin özel durumu sebebiyle velilere izinsiz olarak cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Her iki olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
3: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti.
4: Bir öğretmeni okulda cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
3: İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lina olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Lila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. İzinsiz düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Lila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu.
5: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencileri de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. Çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor.
3: İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
2: Efendim magazin ve spor dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu. Oyuncu Enis Arıkan ve şarkıcı Kenan Doğulu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlerin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
6: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de olduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlülerin kan, kıl ve idrar analizleri tamamlandı. Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Diğer yandan Beren Saat, Kerimcan Durmaz ve Ayşe Hatun Önal'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin test sonuçları negatif çıktı. Operasyon kapsamında bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve içme aparatları ele geçirilmişti.
2: Efendim kavurucu sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına almış durumda. Fransa'da 53 vilayete turuncu alarm verildi. Sıcak hava dalgasının bir hafta daha etkili olması bekleniyor.
6: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi

0: Altını aldı.
1: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan son derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
0: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alan verildi.
1: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
0: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
2: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
0: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
3: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var. Bilemiyorum, insanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
0: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
4: Antalya'ya gideceğiz. Şimdi Antalya Kumluca'da dünyanın en sağlıklı meyvesi olduğu iddia edilen tropikal çerimoya üretimi yapılıyor. Ayrıntıları da A Haber muhabiri İsmet Yerdelen ve konuğu aktaracak şimdi bize.
5: Çerimoya tropikal kökenli bir meyve. Ana vatanı Güney Amerika olan çerimoyanın üretimi Antalya'da başlandı. Şu anda Antalya'da Kumluca ilçesinde çerimoya üretimi yapılan bir seradayız. Çerimoya yumuşak dokusundan dolayı puding elması olarak da biliniyor. Şu anda yayın konuğumuz Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Lokman Altınkaya'ya mikrofonu uzatıyorum. Efendim.
6: Evet, merhaba, hoş geldiniz.
5: Çerimoya meyvesi hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Üretim ne zaman başladı?
6: Tabii son yıllarda tabii iklim değişikliğinin de etkisiyle beraber Antalya özelinde şunu gözlemliyoruz. Bir tarımsal paradigma değişikliği var. Bu ölçekte tabii biz kendi alanımız olan meyvecilik ve spesifik alanımız olan tropik meyve alanında Akdeniz Üniversitesi'nin adına farklı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda birçok türü son yıllarda çalışmaya aldık. Adaptasyon çalışması, demonstrasyon çalışması gibi farklı çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Tabii burada bugünün herhalde yıldızı çerimoya olarak düşünüyorum. Şimdi çerimoyanın ana vatanı sizin de söylediğiniz gibi Güney Amerika, Peru ve Ekvador ülkeleri olarak değerlendirebiliriz. Burada meyvenin yapısına bakacak olursak yeşil, pulplu bir yapısı var. Hatta şöyle kiremitleri üst üste dizmiş gibi bir meyve dış yapısında bulunduğunu gözlemleyebiliriz. Yine iç yapısı beyaz, kremsi bir yapıda. Bolca bir tohumumuz mevcut. Bununla beraber sadece çerimoya değil, ondan da birazcık bahsedelim. Yani liçi, longan, mango, kahve gibi farklı meyve türlerinde adaptasyon çalışmasını yürütmekteyiz Akdeniz Üniversitesi olarak.
5: Efendim, bu çerimoyanın faydaları nelerdir?
6: Evet, şimdi çerimoya özelinde bakacak olursak çerimoyanın oldukça C vitamini yüksek. Bununla beraber kateşin gibi antioksidan içerikleri de var. Yine lutein gibi işte göz hastalıklarından koruyan önleyici bir bileşimimiz de var. Özellikle kataraktın gelişiminde önleyici bir rolü olduğunu literatür çalışmalarından gözlemliyoruz, görüyoruz.
5: Kan basıncını da dengelediği, düzenlediği söyleniyor.
6: Evet, evet, onu da tabii yüksek magnezyum ve potasyum içeriğinden dolayı yine yüksek tansiyon ve kan basıncıyla alakalı da iyileştirici bazı etkilerin olduğu gözlemlenmiş. Yine bununla beraber probiyotik yapımızı da düzenlediğini literatürler bildiriyor.
5: Sayın hocam, peki çerimoya çok da bilmediğimiz bir meyve. Bunu tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl tüketilir?
6: Evet, şöyle meyveyi kestiğimiz zaman genellikle şu soruyu da alıyoruz. İşte hangi meyveye benziyor tadı olarak? Ben de her zaman şunu diyorum ki bu zaten kendi başına bir tür. Anlona çerimoya. Kendi başına bir özelliği var. Ama yine de tabii ki açıklamak lazım. Ananas muz ve çileğin karışımı olan bir tat ve aromaya sahip. Oldukça leziz bir meyve. Kokusu da çok güzel, muhteşem. Hatta çiçeklerinin kokusu da çok güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber meyveyi ikiye kesebiliriz.

0: Veyahut kabuklarını soyarak tüketimi yapmamız gerekiyor. Meyvenin beyaz o kremsi yapısını sadece tüketmeliyiz. Özellikle bir toksik etkisi var. Anonasin içerisinde bulunuyor. Özellikle tohumlarında. Bu yüzden tohumlarını ezmeden, kırmadan meyve içerisinden ayırıyoruz. Ve geri kalan kısmı afiyetle yiyebiliriz.
1: Efendim verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.
0: Evet, sadece son olarak çiftçilerimize, üreticilerimize döllenme biyolojisiyle alakalı bir püf nokta var. Ondan bahsetmek istiyorum. Dikogami gösteren bir meyve türü. Yani şöyle, erkek ve dişi organları aynı zamanda olgunlaşmıyor. Ben sizler için hazırlamıştım. Şurada erkek organlarımız var. Üst kısımda ise dişi organlarımız var. Burada protojeni özelliği gösteriyor. Yani dişi organ daha önce olgunlaşıyor. Bunu da şöyle yapabiliriz. Yani kendi ikliminde bazı böcekler var. Bunun tozlayıcı işlemini gerçekleştiren. Ama bizim ülkemizde onların çok bir popülasyonu yok. O yüzden biz verimi artırmak için elle tozlama yapmak mecburiyetindeyiz. Onu da nasıl yapıyoruz? Öğleden sonra erkek tozlarımızı, şöyle çiçeğimizi açarak erkek tozlarımızı topluyoruz. Topladıktan sonra serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Bir sonraki günün sabahında da dişi organlarımızın üzerine fırça yardımıyla dokunduruyoruz. Bu da tabii ki verimi %80-%90'a kadar arttırdığını söyleyebiliriz.
1: Teşekkürler efendim, sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Evet, meyvelerin kraliçesi olarak bilinen Cherry Moya hakkında bilgi verdik. Sözü tekrar merkeze bırakıyorum.
2: Evet sevgili izleyenler, Amili futbol takımımız Dünya Kupası'na erken veda etti. Yıldızlı ekip ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın hemen sonrasında da Türkiye-Paraguay maçının özetini taşıyacağız ekranlara.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türk boğazlarından uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibarıyla gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montre Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin

0: milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Kim ne derse desin, İstanbul'u kaderine terk etmemekte kararlıyız.
1: Başkan Erdoğan, CHP'li belediyelere para kuleleri üzerinden yüklendi. İstanbul'u kaderine terk etmeyeceğiz dedi. Net mesajların adresi ise dev metro hattının açılış töreniydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en uzun metro hatlarından biri olan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılışındaydı. Kürsüye çıkan Erdoğan'ın hedefinde muhalefetin yerel yönetim anlayışı vardı.
0: İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
1: İstanbul'un çile haline gelen trafik sorunu da Erdoğan'ın gündemindeydi. İstanbulluyu bu eziyetten kurtaracağız dedi, yeni metro hatlarını adres gösterdi.
0: Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Bunun da en büyük faydasını ise geç kalmamak için arabalarında uyuyan, araçlarını hafta içi yatakhaneye çeviren İstanbullu kardeşlerimiz görecek.
1: Erdoğan dış politika eleştirilerine de aynı sertlikte yanıt verdi.
0: Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Başkan Erdoğan Türkiye'de yapılacak olan NATO zirvesiyle ilgili de konuştu.
0: 7-8 Temmuz'da ise aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu NATO liderlerini Türkiye'de ağırlamaya hazırlanıyoruz.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
1: İBB yöneticisi polisin titiz çalışması sonucunda kurtarıldı. Bulunduğunda elleri bağlıydı. Kaçırılma dehşetinin arkasından ihale mafyası çıktı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edilerek kaçırıldı.
3: Gördüğün gibi burası Maltepe ve akşam saatlerinde dışarı çıkıyor yürüyüş yapmak üzere. Tam da evinin oradan bir 50 metre uzaklaştığında ilk önce hemen önüne bir kişi geliyor ve durması gerektiğini söylüyor. Ve o esnada benim edindiğim bilgiye göre bir konuşmamız lazım. Hemen karşıdan geliyor, iki kişi de geriden takip ediyor. Bakın görüyorsunuz arkadan gelen
4: koşarak
3: kişi
4: geliyorlar.
3: Koşarak geliyor. Ve hemen burada aracı da hazırlıyorlar. Bu tek kişi olan, yani ilk müdahale eden kişi aracın içerisinde karşıda bekliyor. Sonrasında indiğinde, yani bunlara doğru yaklaştığında hemen araçtan iniyor. Bizimle geleceksin diyor. Arkadakiler de koşarak geldiğinde ne oluyor? Hemen araç hazır bulunuyor. Ve ardından da Erhan Karaal'ı aracın içerisine alıp götürüyorlar.
1: Kaçırılma olay-

0: Olay sonrası kameralar tek tek incelendi. Operasyonun son durağı ise Tuzla'daki işte bu eski fabrika oldu.
1: Erhan Karaalı kaçıran şüpheliler gece boyu polisten kaçmak adına çok farklı lokasyonlarda izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Son olarak da işte bu noktada Tuzla'da bulunan atıl şekilde kalmış olan bir fabrikaya geldiler. İstanbul polisi ise onları an be an takip etti ve sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Erhan Karaalı ise bu operasyon sonucunda sağ salim şekilde kurtarıldı.
2: Tuzla'da bulunduğu adrese gitmeden önce gece boyunca birçok adrese götürdükleri de
3: yer
2: tespit edilmiş. Bulunduğu yerde burası bir fabrika, eski bir fabrika. Şu an tam görüntüsünü görüyorsunuz. Bu burada oturuyordu, işte orada. Ve kendisinin elleri de bağlı bir şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri buluyor.
0: Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken ilk bilgiler İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde. Karaal'ın kaçırılmasının ardından yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidye planı ortaya çıktı. Şüphelilerin Erhan Karaal'ı kaçırdıktan sonra eşini arayarak "Sizde para vardır, bize para gönderin" diyerek fidye...
4: A Haber Radyo.
5: Milli takımımız Dünya Kupası'nda grubunda ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. İki teknik adam Montella ve Alfaro ekrana yansıdı. Maçta henüz ikinci dakika. Galarza topla buluştu. Galarza topu ağlara yolluyor. Paraguay Galarza'nın golüyle erken bir dakikada 1-0 öne geçiyor. Milli takımımız beraberlik arıyor. Hakan kullandı. Mert'in kafası top direklere çarptı ve oyun alanına geri döndü. Büyük bir şanssızlık. Mert Müldür. Top böyle yöneldi kaleye. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim maçın hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. İki takım oyuncuları arasında çıkan gerginlik. Sonrasında VAR'dan bir İnceleme uyarısı geliyor. Barton'a Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı konuşuyor ve yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. Pozisyonu açıklıyor. Barton, Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Uzaktan bir vuruş. Kaleci Hill başarılı. Pozisyonun devamında sonuç gelmedi. İkinci yarıda beraberliği arıyor. A milli futbol takımımız Kenan ceza sahasında soluna çekti. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu Deniz'den. Kaleci ilde kaldı. İkinci yarıda oyuna dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim etkili bir orta. Kaleye yönelmişti. İlçelci. Maç boyunca önemli kurtarışlara imza attı. Kaleci Hill. Maçta son bölümler. Paraguay serbest vuruşu kullandı. Uğurcan başarılı. İkinci gole izin vermiyor. Uğurcan Çakır. Barış sağdan ortaladı. Kale önünde önemli bir şans ama son dokunuşu yapamıyor Deniz Gül. Beraberlik aramaya devam ediyoruz. Barış Alper ceza sahasına o çevirdi. Önemli bir şans. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı pozisyonun devamında. Deniz topu dışarı gönderdi ama... Topu ağlara gitseydi de bir inceleme olabilirdi. Bu pozisyondan da Merih'le sonuç çıkmıyor. Milli takımımız Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Kupaya veda ediyor.

Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Artık saatlerimiz 10 olmak üzere gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda da Türkiye-Paraguay maçının özetini ekranlarınıza taşıdık. Yine ekranlarınıza getirmeye de devam edeceğiz özet görüntüleri. Efendim şimdi bugün aynı zamanda önemli bir gün. 2,5 milyon üniversite adayı için sınav zamanı, uzun maratonun sonunda artık beklenen o gün geldi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı başlıyor. Kapılar kapandı ve sınavda dakikalar sonra başlayacak. Ayrıntıları alacağız.

0: Biraz bizde A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi bekliyor. Hemen dönelim. Evet, artık sadece velileri ve öğrencilerin yakınlarını görüyoruz dışarıda. Sözü sana bırakalım. Neler oluyor orada?
1: Milyonlarca öğrenci için aslında bugün büyük bir gün olduğunu sizler de belirtmiştiniz. İşte YKS maratonu bu sabah itibariyle başlamış oldu ve alımlar da, öğrenci alımları da içeriye yapıldı. Sizlerin de dediği gibi aslında dışarıda şu anda sadece veliler kaldı. Birazdan da yaklaşık bir dakika sonra da kapılar komple kapanmış olacak. İçeriye hiçbir öğrenci alınmayacak. Öğrenciler 9'u 10'u çeyrek geçe de sınava başlamış olacaklar. İşte bugün de ilk sınavın ilk kısmı olan TYT, yani temel yeterlilik testinden geçmiş olacaklar. TYT'nin detaylarından bahsedecek olursak da toplamda 120 sorudan sorumlu tutulacaklar ve 165 dakikaları olacak. Bu dakikalarda da yine 40 Türkçe, 40 temel matematik, 20 sosyal bilimler ve 20 fen bilimleri olmak üzere alanlardan sınava girmiş olacaklar ve bu sorular cevaplanacak. Öğrenciler tarafından bizler de şu anda Aydın Baytar'la birlikte İstanbul Üniversitesi'ndeyiz. Burası oldukça yoğun alanlardan bir tanesi. Elbette ki biraz önce yaptığımız aslında yayında hem öğrencilerin hem de velilerin stresleri, heyecanları, bir noktada mutlulukları artık sınav marasonunda sonuna geldikleri için yüzlerinden okunuyordu diyebiliriz, ama biz yayın öncesinde velilerimizle konuştuğumuzda artık öğrencilerden kendilerinin daha stresli olduklarını, bir yıl boyunca olabildiğince çocuklarını eşlik etmeye çalıştıklarını belirttiler. Bizler de buradan tekrardan bütün öğrencilerimize elbette ki başarılar diliyoruz. Şimdi YKS'nin yarın da devam edecek oturumları olacak. İkinci kısmı dediğimiz alan yeterlilik testine tabi tutulacaklar. Bu alanda da sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında hangi alanı tercih edecekse öğrenciler o alanlardan yine sınava girmiş olacaklar. Yarınki alan yeterlilik testi de 160 sorudan ve 180 dakikadan oluşmuş olacak. Adaylar matematik, fen bilimleri, Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler 1 ve sosyal bilimler 2 olarak sorulara tabi tutulmuş olacaklar. İşte şu anda da atmosferi anlatacak olursak da bir yandan öğrenciler içeride artık sınav için ter dökmeye başlayacak. Veliler de dışarıda hem dualarıyla hem de motivasyonlarıyla çocuklarının, torunlarının yanlarında olmuş olacaklar diyebiliriz. Yarın yine üçüncü oturum olan yabancı dil testi gerçekleşecek. Bu test kapsamında da dil bölümlerini tercih edecek öğrenciler saat 14'te sınava girmiş olacaklar. Bu bölümde de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ya da Rusça olarak hangi alanlardan tercih edeceklerse bu sınavlara girmiş olacaklar. Bununla birlikte elbette ki sınava giriş belgesi çok çok kritik. Hem sınava giriş belgesi hem de kimlik belgesi öğrencilerden alınacak. Bu noktada da AK Parti İstanbul Gençlik Kolları bir çalışma başlattı ve özellikle sınava giriş belgesini unutma ihtimalinde öğrencilere destek bulunmak için işte sınav merkezlerinin hemen yanlarına bir çözüm noktası getirdi ve çıktı noktasından da unutan öğrencilerimiz sınav belgelerini alabilecekler. İşte İstanbul Üniversitesi'nde atmosferde bu şekildeydi diyebiliriz. Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci bugün sınava girmiş olacak. 2 gün boyunca da devam edecek. 10 çeyrekte başlayan bugün sınavda yaklaşık dediğimiz gibi aslında 165 dakika sürecek ve bugün tek oturum gerçekleşecek. Yarın da iki oturum halinde milyonlarca öğrenci sınava girmiş olacak. İstanbul Üniversitesi'nde de işte yoğun bu şekildeydi demek mümkün. İşte TYT başladı. TYT zaten YKS'nin zorunlu olan kısmıydı. Yarın da alan seçilmesine göre sözel, eşit ağırlıklı ya da sayısal hangi alandan aslında alım yapacaksa bölümleri o alandan sınavlara girecek bu öğrenciler. Bugün de artık aslında hemen bakıyorum onu 3 geçiyor, yaklaşık 10 dakika sonra sınavda başlayacak ve o maratonun da aslında son eşiği, ilk eşiği diyebiliriz. Yarın da son eşiği olan AYT'ye girmiş olacaklar diyelim ve sözü bu noktada sizlere bırakalım. Merve Özkan.
0: Meral Dağlılar, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Tüm üniversite adaylarına biz de bir kez daha başarılar dileyelim bu sınav için. Efendim, ne yazık ki güne okyanus ötesinden 2026 Dünya Kupası'ndan gelen üzücü ve aynı zamanda can sıkıcı haberle başladık. Büyük bir hayal kırıklığı da yaşadık haliyle. A milli futbol takımımız D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Elbette konuşacağımız birçok başlık da var bu konuya dair. Şimdi hemen size konuklarımı da takdim etmek istiyorum.

0: Demirören Haber Ajansı muhabiri Serhan Türk Amerika Birleşik Devletleri'nde bizi bekliyor aynı zamanda. Ve Alspor yorumcusu Reha Kapsal bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Çok sağ olun. Evet, öncelikle Serhan Türk'le başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ne yakından takip ediyor çünkü. Önce bir atmosferi ve onun ilk izlenimlerini dinleyelim. Sonrasında yine Reha Hocam'la da konuşalım. Sözü hemen sana bırakmak istiyorum Serhan.
1: Bugün gerçekten hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Önceki aslında çok fazla bir şey yok. Biz bitti demeden bitmez diye başladığımız serüvene biz burada bittik. Yani Paraguay karşılaşmasında biterek evimize dönüyoruz. Bugün turnuvada iki tane ülke görememiş. Birisi Haiti, birisi de Türkiye. Ve veda eden de iki tane ülke. Yani çok yazık aslında. Milyonlarca bekleyen, ülkemizde bekleyen vatandaşlarımıza, buraya takımımızı desteklemeye giren vatandaşlarımıza iyi bir şey veremedik. Montelli Hoca basın toplantılarında diyordu ya, ben herkesten daha fazla Türk hissediyorum. Türklüğü ben çok iyi biliyorum diyordu. Ama demek ki konuşmakta olmak olmuyor. Sahada bunu göstermek oluyor. Sahada istediğimizi gösteremedik. Ne varlık gösterdik, ne hiçbir şey gösteremedik. Tabii ki oyuna baktığımız zaman oyunu bize bıraktılar. Topu da alın evinize gidildiğinden topumuzu aldık. Evimize döneceğiz artık. Öyle bir söylemeye girdik. Maalesef kötü bir oyuncu seçimi, kötü kararlar. Oyuncuların üstünde yani hakimiyet kuramamaktan, oyunculara yeterli zamanda, istenen zamanda oyuncu değişikliği yapamamaktan yani bizi buralara kadar getirdi. Avustralya maçının bir pardonu vardı. İlk maça başladık. İşte millilerimiz, jenerasyon, Amerika, şu bu falan dedik. İkinci maça özrü olmayan bir maça çıktık. Yenilirsek çok şey kaybedeceğimiz, kazandığımız zaman da ümitlerimizin devam edeceği bir karşılaşma olacaktı. Maalesef üstümüzde giydiğimiz ay yıldızı formamızı üzüntülü bir şekilde üstümüze çıkarmadan otelimize gideceğiz. Ama gönül isterdi ki milyonlarca Türkiye'deki coşkuya sahip olabilmek, o coşkuya burada da sahip olabilerek burada el ele gitmeyi biz de isterdik. Maalesef bize hem günü hem geceyi hem de bütün günleri zehir edilerek bir ülkemize döneceğiz gibi gözüküyor.
0: Bir de şimdi hani gurbetçi olarak orada bulunanlar, o maçı izleyenler için de ayrıca üzücü bir durum oluyor. Yani sanki bu, biz elbette çok üzülüyoruz ama orada şimdi gurbetçiler de Türkiye'yi destekleyen tüm vatandaşlarımız da iki kat ayrı bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşıyorlar aslında. Ona da şahitlik etmişsindir eminim.
1: Evet evet, burada ona da şahitlik ettim. Dedik ya, yani buraya gelirken herkesin çok büyük ümitleri vardı. Çünkü turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Ya turnuvanın şöyle favorileri, grubun favorisiydik. Evet. İşte Türkiye ile Amerika final oynar grupta. Ve Türkiye burada favori diye geldik. Ya Paraguay engeline geçemedik. Ya düşünün, 55 dakika kırmızı kart olan 10 kişi oynayan Paraguay'ı bir tane gol atamadık. Kaç tane pozisyon bulursak bulalım. Montelli Hoca diyor ya, 65 tane pozisyon bulduk. Tam pozisyon buldu. Değerlendirmekten sonra pozisyon bulmanın kime ne katkısı var? Yani milyonlar üzüldü ekran başında ama burada herkes çok üzüldü. Gerçekten burada gurbetçi vatandaşlarımızla da konuştuk. Burada bir coşkuyla gitmeleri gerekirken üzüntüyle gittiler. Bu üzüntüye sebep olanlar da gireni yapması gerektiğini düşünüyorum. Montelli ise Montelli, oyuncularsa oyuncular. Hepimiz üzüldük ama evet, en iyi iş yaptığımız şey saha içerisinde bunu gösterebilmekti. Saha içerisinde ne varlığımızı gösterdik, ne oyunumuzu gösterdik. Sadece topumuzu aldık, eve gidiyoruz.
0: Evet, yerinden ilk yorumda böyleydi Serhan Türk. Şimdi Alspor yorumcusu Reha Kapsal, size sormak istiyorum. Hakikaten beklenmedik bir sonuç hepimizi derinden üzdü. Bir taraftan beklenmedik diyoruz ama teknik açıdan baktığımızda, önceki maçları da irdelediğimizde yine bazı beklenen sonuçları da gördük aslında. Rakip neredeyse tüm maçı eksik oynamışken oyunu çevirememizi özellikle siz neye bağlıyorsunuz? İlk olarak sahadaki bu etkisiz görüntünün analizini sizden dinlemek isteriz. Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık, nerede hata yaptık?
2: Ben çok güzel bir soru sordunuz Merve Hanım. Oradan başlayalım. Çünkü tabii ki millet olarak özellikle ülkemiz ve ülkemiz dışındaki bütün Türk vatandaşlar, tribündeki atmosfer, Seyran söyledi, mükemmeldi. Yani televizyon karşısında bizler bile duygulandık. Seyran mesela spor yolculuğuna inandım. Sevdiğim bir kardeşimdir. Konuşacak fazla söz yok dedi.

0: Bana göre çok var. Ben şuradan başlayayım ben. İşte maç sonu Montel'e şuna bağladım. Ya kader bizden yana değildi. Artı ben yine de milli takımı oyundan her şeyden memnunum. Şimdi ben size şöyle şuradan başlayayım. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği ne zaman, kaç günde fethetti? 53 günde. 6 Nisan 1453'te direkt böyle olaylar İstanbul'un fethi için başladı. Ne zaman fethetti? 29 Mayıs 1453'te. 53 günde ne yaptı? Haliç'ten gemileri karadan indirdi. Ne yaptı? Orduları konumlandırdı. Ne yaptı? Topları gerekli yerlere yerleştirdi. Bunu niye söylüyorum? Bir lojistik destek vardı. Bir kurgu vardı. Bir strateji vardı. Şimdi milli takım iki defa aynı maçı oynuyor. Bir kurgu, bir strateji, hiçbir şey yok. Bir anda Fatih Sultan Han 53 günde İstanbul'u fethetmek için planlar, strateji, kurgular belirlerken bir milli takımın iki defa aynı hataya düşüp 65 kere şut attık, şunu yaptık falan. Burası bahane üretecek yer değil Mervan. Bu iş performans verilecek yer. Hepimizin yaptığı işlerde performans verilir. Yok futbolcular elinden geleni yaptı, federasyon elinden geleni yaptı. Ya bunlara can canlı sözlere gerek yok ya. Bizim karnımız tok. Potansiyeli çok iyi bir takım var. Bu potansiyeli saha içinde performansına döndürdün mü, döndüremedin mi? Bu işin pardonu olmaz. Bu işler böyledir. Dünya Kupası'na gidiyorsun, ikinci maçta favori gösterildiğimiz, düşünebiliyor musunuz? Bütün, yalnız ülkemiz değil, bütün dünyada favori gösterildik. Ya işte Türkiye sürprizi yapabilir. 13. 14. sırada falan yani konumlanma yaptılar. İşte finale oynayabilir diye. Sen buradan iki maçta gol atmayıp iki tane stoperinle bir tane Meri şut atıyor, öbür maçta direkten Abdülkerim Bardakçı'yla bunları geçiştiremezsin. Yani bunları açıklayamazsın Türk halkına. Bir kere bir teknik adam en önemli simülasyon yapar. Herkes yapıyor. Siz bu yayına çıkmadan önce simülasyon yapmıyor musunuz?
1: Tabii.
0: Aynı şekilde Serhan Amerika'da işte konuşmadan önce, yazmadan önce orada yapmıyor musun? Bir simülasyon yaparsın. Bu simülasyon her şarttadır. Yalnız plan, strateji değil. Bizi belki şu anda yayından alırsınız. Çok acil bir şey olur. Onunla ilgili bir bilginiz, entelektüel bilginiz ve televizyonculuğunuz olması gerek Mervan'ım. Yani bunu zaten senelerce uyguladınız. Bu böyledir. Ya bir simülasyon yaparsın kötü plana karşı. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Ya 53 günde İstanbul fethediliyor. Biz gidiyoruz Amerika'ya, kaç gün çalışıyoruz, ediyoruz. Başımıza gelecek belli. Bir haftaya yakın bir önce maç oynuyoruz. Aynısını tekrar oynayacağımız belli. Hiçbir hazırlık, hiçbir şey yok. Ya bir kere futbolda en temel bir şey var. Hayatta da, başarılı insanlarda. Risk almazsan riski alırsın.
1: Evet.
0: Ya Montpellier'e bakıyorsun. Devre arası rakip 10 kişi kalmış. 60 dakika 10 kişi oynamışlar zaten. Bu maçın hikayesini konuşmaya gerek yok. 60 kişi 10 kişi oynayan takımı yenemedik. Devre arası bu oyunculardan bir tek Kerem'i çıkartıyor, onu çıkarmaması gerekirken. Yanlış oyuncu tercihleri. Barış Alper bu kadar mükemmel geçirdiği bir sezonda milli takımda yedek kalıp niye kötü oynuyor? Şimdi Ferdi kötü. Şimdi yani
1: Bu
0: bir
1: arada
0: takımın
1: hocam
0: koş başları
1: çok
0: yani.
1: özür diliyorum. Hemen bir virgül koyalım. Serhan Türk yine başka yayınları da olacak. Aramızdan ayrılacak. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
0: Tabii tabii seve seve.
2: Teşekkür ederim.
1: O yüzden onu uğurlayacağız. Teşekkür ediyorum. Özür dileyerek tekrar hemen sözü size bırakayım.
0: Yani sonuçta bu takımın yani direkt rakibin böyle kapandığı zaman performans verecek koşbaşı dediğimiz yıldız oyuncularımız var değil mi? Mesela sıkıntı yaşadığımızda Uğur Cihan Çakırkale'de, Ferdi Brighton'da oynuyor. Hakan Çağlanoğlu, şimdi Inter oyuncusu, Kenan Juventus, Arda Real Madrid. Şimdi böyle üst seviyede, üst kalibrede oyuncularımız var. Yani bunların performansı çok kötü. Yani hem milli takımı hem oyuncu bazında hem de oyun anlamında bu kadar geriye gidemez. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz aynı hatalar, şimdi aynı şeyleri yapıp, klasik Einstein'in lafıdır, aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekleyemezsiniz. Yani siz aynı şeyleri zaten yapmışsınız 4-5 gün önce. Aynı oyuncularla devre arası önce söyleyeyim. Bir tane oyuncu değişikliği mi? Rakip 10 kişi kalmış. Sen orada daha fazla bu saha içindeki riskleri almalısın. Hı. Yalnız milli takım santrofor yokmuş, milli takım böyle bir şey vesaire. Ya bununla ilgisi yok. Santroforsuz çok oyunlar oynandı Avrupa'da, dünyada. Ama bunu okuyacak bir Montel olması gerek. Montel'in en büyük, benim gördüğüm şunu söyleyeyim. Burası çok önemli olduğunu düşünüyorum. Adaleti olacak. Bir adaletli olması gerekir. Bir teknik adamın adaletli olması gerekir. Adalet her şeydir hayatta.
1: Tabii.
0: Adaleti doğru dağıtacaksınız. Milli takıma alınmayacak sezon içinde yatan oyuncular oldu. Birçok oyuncu. Ya yattı oynamadı. İrfan Can Kasımpaşa'ya gitti bir gol attı, hiçbir şey oynamadı. Kaan Ayhan oynamadı. Şimdi Salih Bundesliga Almanya'da bir tane mini maç oynadı. Yani gibi gibi böyle oyuncuları bir kere milli takıma alıyorsun. Milli takım oyuncusu farklı diye. Bu oyuncuların çoğu performans oyuncusu. Performans oyuncusu ne demek? Yani oynayacak, bir maç trafiğinden geçecek, öyle oynayacak. Bu seçimi yapıyorsun. İlk 11 seçiminde bir kere Can Uzun gibi yetenekli bir oyuncu gibi birçok oyuncuyu oynatmıyorsun. Yani senin adaletin yok. Oyuncuların bir ne kadar arkadaşlığı olsa da bu mutsuzluk aralarında bence yaşandığını düşünüyorum ilk 11 tercihinde. Bunun sonucu da zaten tesadüf değil. Adalet yok, strateji yok, plan yok. Yani bir şeyi bir kazanmak, başarmak için ezbere, yani bu kadar, yani işte şut attık vesaire, doğaçlama oyunlarla biz Merve Hanım iki tane maç bitirdik. Evet. Dünya Kupası işte 4 yılda bir oynanıyor. Bir dünyanın seyrettiği farklı bir organizasyon. En son şunu söyleyeyim. Şimdi Paraguay ne yaptı? Paraguay Güney Amerika ülkesinde 18 tane bunlar maç oynadı. Hı hı. İşte hepimizin milli, Brezilya, Arjantin grubunda. Bunlar yere yatar, oyunu çirkinleştirir, agresiftir, temaslı oyunu sever. Çok kısa aç, ne yaparsınız? Pislik yaptılar. Çok aşırı oyuncularımız, sataştılar. Bunlara karşılık verecek. Bizim oyuncularda öyle bir ruh da yok, öyle bir kadro da yok. Kenan böyle bir oyuncu değil, Arda böyle bir oyuncu değil, Kerem değil, Yunus değil, Hakan değil, Ferdi değil. Yani biz o dili bile doğru okuyamadık. Yani rakip aynı dil, aynı rakiple bir maç kazanmak istiyorsan aynı dili konuşacaksın. Onun için buraya esas hazırlanmayan etmen işte yok, oyuncular çok iyiydi, yönetim iyiydi Montella. Esas en büyük sıkıntı oyuncuları bu kadar kötü performansı eden, hiçbir planı organizasyonu olmayan. Tek bana göre en önemli suçlu Montella'dır.
1: Evet. Yani 2002'deki o heyecanı bizler yaşadık. İsterdik yeni jenerasyonda bizim çocuklarımız da o heyecanı tatsınlar. Ancak nasip olmadı ve bunun altında da ne yazık ki birçok hatadan, birçok sizin de az evvel söylediğiniz belki üstünde durulmayan birçok başlık da vardı. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetliydi yorumlarınız. Yine biz de özet görüntüleri de paylaşmaya da devam edeceğiz. Bunun üzerine daha günlerce konuşulacak gibi de duruyor. Çok sağ olun, teşekkür ederiz Reha Kapsal.
0: Rica ederim, iyi günler, iyi yayınlar Merve Hanım.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, dünya gündemiyle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalanan mutabakat soru işaretlerini de beraberinde getirmeye devam ediyor. Savaş boyunca Tahran yönetimini tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la aynı masaya oturacak olması ilk bakışta bir uzlaşma gibi görünse de uzmanlara göre gerçek çok farklı. İran'a bu anlaşmayla birlikte bir tuzak mı kuruldu acaba soruları da geliyor. Bakalım uzmanlar bu konuyla ilgili neler söylüyor?
2: ABD ve İran haftalar, aylar süren görüşmelerin ardından anlaşmaya imzayı attı. Daha birkaç ay öncesine kadar İran'a karşı çok sert açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump bu kez masaya oturdu. İlk bakışta İran'ın kazançlı çıktığı görülen bu anlaşma aslında arkasında büyük soru işaretleri barındırıyor. Anlaşmanın duyulmasıyla birlikte denizlerde hareketlilik başladı. İran'a ait 3 dev petrol tankeri uzun süredir devam eden ABD ablukasını aşarak uluslararası sulara açıldı. Bu gemiler İran'ın dünyaya yeniden rahatça petrol satabileceğinin ilk somut kanıtı oldu. Yıllardır ağır ekonomik yaptırımlarla boğuşan İran bu anlaşma sayesinde rahat bir nefes alacak. Üstelik İran'ın sadece bir yılda petrol satışından 60 milyar dolardan fazla kazanç elde etmesi bekleniyor. Uzmanlarsa anlaşma metnindeki bazı maddelerin ileride büyük sorunlara yol açabileceği görüşünde. Anlaşma bölgedeki çatışmaları bitirmeyi amaçlıyor. Ancak bu durum İsrail'in hareket alanını kısıtlayabilir, bu yüzden de Netanyahu yönetimi bu kuralı göz ardı edebilir. Üstelik ABD İran'ın iç işlerine karışmama sözü verdi. Bu da İran içerisindeki rejim karşıtı protestocuların ABD desteğinden mahrum kalması anlamına geliyor. Hürmüz'ün kontrolünün İran'a geçmesi, boğazı kullanan ticaret gemilerinden ekstra ücret alınması ihtimalini de beraberinde getiriyor. Ayrıca İran'ı kalkındırmak için vaat edilen devasa paranın kimin cebinden çıkacağı henüz belli değil. Bu yüzden uzmanlara göre bu durum İran için tam bir zafer anlamına gelmiyor. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Birleşmiş Milletler'deki diğer büyük ülkelerin onayı gerekecek. Yani ABD İran'ın önüne süslü bir kutu koydu. Ama kutunun anahtarı hala Başkan Trump'ın elinde.

0: Sevgili izleyenler, İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. Ancak İsrail ateşkesin ilk dakikalarında, daha ilk dakikalarında bombardımanını sürdürdü. Bizi hiçbir zaman olduğu gibi şaşırtmadı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği bu süreçte de İran, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere için heyet gönderecek mi sorusu elbette akıllarda. İşte tüm bu başlıkları ve soruları konuşacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'da bizi bekliyor. Hemen uzanalım, İran'a gidelim. Neler konuşuluyor İran kanadında, en son gelişmeler nedir Ekber, paylaşır mısın bizimle?
1: Teşekkür ederim Merve. Evet, esasında dün İsviçre'de İran ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri arasında teknik görüşmelerin başlaması öngörülmüştü. Ancak bu görüşmeler gerçekleşmedi ve buna gerekçe olarak da Lübnan-İsrail hattındaki yaşanan gerginlik gösterilmektedir. Ki İran en önemli bu söz konusu 14 maddelik uzlaşmada birinci madde ve en önemli madde olarak söz konusu bölgede, yani Lübnan'ın güneyinde de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in bu bölgeden çekilmesini şart koşuyor. Gelen bazı bilgilere göre bugün Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff İsviçre'ye gidecek ve İsviçre'de bulunan Kushner'e katılacak ve bazı iddialara göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın da bugün İsviçre'ye gitmesi öngörülmektedir. Bu konuyla ilgili altını çizerek söylüyorum, İran'dan daha resmi açıklama gelmedi. Amerikan medyası ismini açıklamadığı bazı kaynaklara dayandırarak Witkoff ve Abbas Irakçı'nın İsviçre'ye giderek orada buluşup ve teknik görüşmelere başlayacağını bugün itibariyle belirtiyor. Özellikle dün akşam saatlerinde İsrail ve Lübnan arasında yaşanan ateşkesin ardından böyle bir karar alındığı belirtiliyor. Ancak gece de söz konusu bölgede ateşkesin ilan edilmesine rağmen çatışmalar söz konusu oldu ve yine Lübnan vatandaşlarından ölen kişiler söz konusu oldu. O yüzden bugün bu medyada gündeme getirilen iddianın da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışmaya açık bir konu. Dediğim üzere hala İran'dan resmi açıklama gelmedi. Diğer taraftan İran'dan gelen resmi açıklamaya göre bugün arabulucu konumunda olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi Tahran'a gelecektir ve Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında süreçle ilgili yaşanan son gelişme Pakistan yetkililer ve İran yetkililer tarafından masaya yatırılmış olacak. Söz konusu Pakistanlı yetkili son bu ateşkes süresi boyunca defalarca Tahran'a gelerek İran ve ABD arasında var olan ihtilafları giderme konusunda önemli bir katkı sundu diyor ve sözü başkent Tahran'la merkezimize bırakıyorum.
0: Ekber Karabağ, teşekkür ederiz. Paylaştığın bilgiler için, son gelişmeler böyleydi sevgili izleyenler. Şimdi yine Trump'la ilgili bir haber taşıyacağız ekranlarınıza. Yine Trump, yine ilginç anlar. Amerika Birleşik Devletleri Kongre Onur Madalyası töreni ilginç anlara sahne oldu. Tören ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendine de madalya vermek istediğini söylemesiyle başladı. Ardından bir binbaşıya madalyasını takdim edememesiyle de devam etti. O anları taşıyacağız ekranlara.
2: Klips mekanizmasını takamadı. Madalyayı askerin boynuna bağlamak zorunda kaldı. ABD Başkanı Trump en yüksek askeri ödül olan Kongre Onur Madalyası'nı sahiplerine takdim etti.
3: Çok az kişi en yüksek askeri ödülümüz olan Kongre Ödül Madalyası'nı almıştır.
2: ABD Başkanı Trump törene kendisinin de madalya istediğini söyleyerek başladı.
3: Kendime de madalya vermek istedim fakat bana bunu yapamayacağım söylendi.
2: İlginç anlar bununla da sınırlı kalmadı. Trump, binbaşısı Nicholas Dockery'e madalyasını geleneklere göre vermek istedi. Ancak klipsi sistemi bir türlü kapatmayı başaramadı. Uzun süre kapatmayı deneyen Trump, başaramayınca gülerek madalyanın kurdelesini binbaşının boynuna düğüm atarak bağladı. Boğazı sıkılan binbaşı, ABD başkanı karşısında önce şaşkınlığını gizleyemedi, daha sonra gülerek karşılık verdi.
3: Bütün saygı duruşunda bulunduğumuz kahramanlardan biri de Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri üniformasını giymiş en seçkin savaşçılardan biridir.
2: Törende Vietnam'da savaşmış 88 yaşındaki eski bir deniz piyadesine de madalya takdim edildi. Ayakta durmakta zorlanan emekli teğmene iki asker yardımcı oldu. James Skipper savaş alanında rütbe alan ilk siyahi deniz piyadesi olarak biliniyor.
0: Efendim şimdi bir dolandırıcılık haberi paylaşacağız sizlerle. Bu kez mağdursa bir vekil. Kendisini polis savcı olarak tanıtan dolandırıcıların ağına bu kez İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz düştü. Mersin terörle mücadele müdürü olduğunu iddia eden bir kişi ve arkadaşı Kocamaz'ı dolandırdı. İYİ Partili vekilin 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 eurosunu alan şüpheliler İstanbul'da bir takside yakalandı.
4: Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var.
5: 10 kilo altın, 68 bin dolar ve milyonlarca lira. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz dolandırıcıların ağına düştü. Sadece bir telefonla tüm servetini teslim etti.
6: Demek ki böyle bir plan varmış.
5: Olay 14 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre İYİ Partili Burhanettin Kocamaz'ı arayan dolandırıcı kendini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'cülerin Kocamaz'ın ele geçirdikleri kimliğiyle yurt dışından para getirdiğini, şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptıklarını söyledi. Sonrası yine dolandırıcıların aynı taktiği. Örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla Kocamaz'ın altınlarının örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için inceleme yapacağız bahanesiyle evdeki altınlarını istediler. Kurgulanan senaryoya inanan Kocamaz söylenenleri yerine getirdi. İYİ Partili Kocamaz önce istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Ardından yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 euroyu elden teslim etti. Bir şeylerin ters gittiğini fark edince de soluğu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde aldı, hemen şikayette bulundu.
6: Bu artık sadece Burhanettin Kocamaz'ın mücadelesi değil.
5: Çalışma başlatan ekipler iki şüpheliyi İstanbul'da Kocamaz'a ait altın ve paralarla birlikte bir taksi içinde kıskıvrak yakaladı. Ankara'ya getirilen şüpheliler tutuklandı.
0: Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir Kars'tayız efendim. Aşıklar şehri olarak da bilinen şehir, tarihi mekanları ve yöresel lezzetleriyle de öne çıkıyor. Memleket hikayeleri Kars'ta.

0: Anadolu'nun en kuzeyinde yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kadimşehir Kars'tayız. Memleket Hikayeleri ekibi olarak bu hafta Kars'ın tarihi mekanlarını, turistik alanlarını ve yöresel lezzetlerini ekranlara taşıyacağız. Aşıklar şehri Kars'ta bir gün geçireceğiz. İtibariyle Kars'ın en görkemli yapılarından birinin önündeyiz. Tarihi Kars Kalesi'nin eteklerindeyiz. Kars Kalesi 12. yüzyılda Saltuklu hükümdarı Melik İzzettin tarafından inşa ettirilmiş. Ancak yıllar boyunca birçok savaşa ve medeniyete de ev sahipliği yapmıştı. Yıkımların ardından yeniden inşa edilerek günümüze kadar aslını korumayı başarmış durumda. Yine Kars'a gelen yerli ve yabancı turistlerin de en sık uğradığı noktalardan bir tanesi. Kars'ın stratejik konumu nedeniyle birçok medeniyetin hakimiyet mücadelesine sahne olan bu coğrafyada tarihi kale adeta bir nöbetçi gibi şehri korudu. Buradan bakıldığında Kars'ın tarihi taş yapıları, Kars çayı ve aynı zamanda şehrin bütün güzellikleri aynı karede görülebiliyor. Yüksek surları, burçları ve etkileyici manzarasıyla Kars Kalesi yalnızca bir savunma yapısı değil, aynı zamanda şehrin hafızasını taşıyan önemli bir kültür mirası diyebiliriz. Kars'ın geçmişini anlamak isteyenlerin ilk duraklarından birisi de işte burası.
1: Kars Kalesi bayağı heybetli, manzarası da çok güzel bir kale.
2: Biz her yıl böyle gezmeye gelir, tatillerimizi burada geçiririz. Gayet çok güzel, yani insanlara tavsiye ederim gezmeleri açısından, çok kültürel açısından, yöresel yiyecekleri, içecekleri, kaşar peyniri vesaire vesaire. Çok fazla güzel şeyleri var.

0: mimari yapılar, diğer yanda ise huzur veren sesiyle Kartçay'ın görüntüsü. Şu an itibariyle şehrin simgesel yapılarından birisi olan Taş Köprü'nün üzerindeyiz. İşte bu tarihi köprü adeta bugünle geçmişi birbirine bağlıyor. Kars'ın tarih kokan sokaklarında her adımda yeni bir hikaye bizleri karşılıyor. Kars'ta tarih yalnızca kitaplarda değil, aynı zamanda taşların üzerinde de okunuyor. Şu an itibariyle 1000 yıllık geçmişe sahip olan Kümbet Camii'nin içerisindeyiz. Bulunduğumuz cami 10. yüzyılda Bagratlı Krallığı döneminde kilise olarak inşa edilmiş. Ancak daha sonrasında Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Ani'yi fethetmesinin ardından bir sonraki durağı ise burasıydı. Kılıç hakkı olarak Türklere teslim edildi ve ardından camiye çevrildi. Şu an itibariyle de Kars'a gelen birçok yerli turist, yabancı turist bulunduğumuz camide ibadet etme imkanı bulabiliyor. Kars'ı yakından tanımaya devam ederken tabii kendimizi şu an itibariyle bir dokuma atölyesinde bulduk. Bulunduğumuz dokuma atölyesi içerisinde Kafkas halı, kilim ve görmüş olduğunuz Kafkas bebeklerinin dokuma işlemleri yapılıyor. Her ilmekte bir sabır, her emekte bir ürün ortaya çıkıyor. Ve bulunduğumuz alanda Kars'ın o kültürünü yaşatmak için hem dokuma atölyesi hocamız ve aynı zamanda öğrencileri birçok ürünü burada günlerce emek verdikten sonra dokumayı başarıyor. Ardından bu ürünler yine hediyelik eşya olarak kullanılıyor. Tabi her evde de yine Kafkas halı ve kiliminin bulunduğunu belirtelim. Şu an itibariyle hocamızın elinde yine nazarlık dediğimiz duvar süsü bulunuyor. Ve bunların farklı bir manevi özelliği de var. Özellikle de bebek odalarında görmüş olduğunuz duvar süsleri kullanılıyor. Yeni doğan bebeklerde de.
1: Kesinlikle yeni doğan bebeklerin eskiden kesinlikle onların kapısına ve duvarlarına asılarmış. Nazardan korusun diye. Nazarlık anlamında zaten bunlar yaptıklarımız, akrep ve koç boynuzu çocuk odalarına asılmak üzere yapılmış.

0: Kafkas Selçuklu'dan kalan desenlerle, motiflerle işte ilmek ilmek işleyip bitirmeye çalışıyoruz inşallah. Kafka örnek de bebeklerimiz. Bunlar da Kafkas bebekleri yine yöresel kıyafetleriyle tamamen elde yapılmış bebeklerimiz.
1: Önce tabii ki ilmiklerini desenini koyarak yapıyorsun. Sonra beyazların yerini örmeye başlıyorsun. Sonra aracını, buna araç denilir. Çözgü yani. İki defa geçiyorsun. Bir bu tarafa geçiyorsun. Bir de bunu iki defa yapıyorsun. Ondan sonra yaptıktan sonra dövüyorsun böyle. Kirkitleme yapıyoruz. Yerine oturtuyoruz ilmikleri. Sonra en son işte kesimizi yapıyoruz.
2: Kars şehir merkezini gezerken tabii uğramadan olmaz dediğimiz noktalardan birisi de Türkiye'de ilk ve tek müze olarak bulunan Kars Peynir Müzesi'ndeyiz. Tematik yapısıyla Türkiye'de sadece Kars'ta bulunuyor ve 2022 yılında hizmete açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği ve turizm açısından da Kars şehir merkezinde ekonomiye katkı sunan noktalardan bir tanesi. Bulunduğumuz yapının dış çerçevesi tamamen gravyer peynirleri şeklinde dizayn edilmiş ve bir taraftan da tarihi bir bina olduğunu da belirtelim. 1734 yılında süvari tabyası olarak kullanılan işte bu tabya daha sonrasında restorasyon geçirdi ve ardından tabii ki Kars Peynir Müzesi'ne dönüştürüldü.

0: Şehri, güzel bir şehrimiz. Ana arabelerine gideceğiz. Sırada o var. Kars Kalesi'ni gezdik. Çıldır Gölü. Bugün de Peynir Müzesi'ne geldik. Peynir Müzesi'ni geziyoruz. Her yeri tarih kokuyor. Çok güzel bir şehir.
1: Şu an itibariyle Kars Peynir Müzesi'nin içerisinde birçok bu şekilde oda bulunuyor. Ve odalarda Kars peynirinin, Kars gravyer kaşarının nasıl yapıldığına dair yine bal mumu heykellerle canlandırmalar temsili olarak yapılmış durumda. Bulunduğumuz odada bir tarafta peynirin mayalanması, süzmesi, diğer tarafta ise preslemesi ve bekletilmesi işlemleri görmüş olduğunuz gibi neredeyse canlı diyebileceğimiz bal mumu heykellerle adeta ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

0: Şu an itibariyle Kars'ın Sarıkamış ilçesindeyiz ve bulunduğumuz nokta maneviyatı yüksek bir alan. Allah-u Ekber dağlarının eteklerindeyiz ve hemen arkamızda ise Sarıkamış Allah-u Ekber Dağı Şehitliği bulunuyor. Bundan tam bir asır önce Türk tarihinin en acı ve en anlamlı günlerinden birisi bu noktada yaşanmıştı. Allah-u Ekber dağlarında vatan savunması için cepheye koşan on binlerce Mehmetçik işte bu alanda şehit düşmüştü ve şehitlikte yine ziyaret edilen alanlardan birisi. Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler mutlaka ama mutlaka Allah-u Ekber Dağı şehitliğine uğrayarak burada şehitlerimizin hikayesini öğreniyor, dinliyor ve ardından dualar ettikten sonra ise şehitlikten ayrılıyor.
1: Burası gelip görmek, tarihi yaşamak ayrı bir şey. Çok üzülüyorum. Buradaki atan şehitlerimiz Allah bin kere rahmet eylesin onlar için. Diyecek bu kadar bir şey yapacak bir şey yok. Gelip görmek lazım.
2: Her yerini gezdik. Kars Kalesi, Kars'ın içini, taş evleri, işte hani harabelerini gezdik. Selçuklu mezarlıklarını gezdik. Çok güzel. Yani ecdadımız çok güzel şeyler yapmış ama biz sürdürmesini işte yapmamız lazım.
0: Tabii Kars'ı yakından tanımaya, keşfetmeye devam ediyoruz. Tabii bir taraftan da kaz yetiştiriciliğinin ardından o lezzetin sofralarımıza uzanan serüvenini takip ediyoruz. Şöyle kameraman arkadaşım gösterebilirse muhteşem bir yöresel sofra kurulmuş durumda. Burada bir tarafta tabii ki o dillere destan lezzet olan kaz eti, diğer tarafta yöresel turşu, erik turşusu, bir tarafta yine komposto ve tabii ki köy yoğurduyla birlikte servis edildiğini belirtelim. Tabii bu sofrada reyhan şerbeti de olmazsa olmaz. Özellikle de Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler mutlaka ama mutlaka bu lezzeti tatmadan da şehirden ayrılmıyor. Peki bu lezzetin sırrı ne? Nasıl yapılıyor? Bizlere de şefimiz Osman Erdemir anlatacak. Şefim, öncelikle bu muhteşem sofra için teşekkür ederiz. Kaz eti denince Kars'ta ilk akıllara gelen lezzet diyoruz, doğru mudur?
3: Doğrudur efendim. Özel misafirlere yapılan yemektir. Moda olduğu için herkes yiyebiliyor. Özelliği, kazın özelliği, yani kışa doğru beslenip kurutulduktan sonra soğuk depoda beklettikten sonra çok rahatlıkla tüketebilirler. Bunun yazı kışı fark etmiyor. Her zaman tüketilen bir ettir efendim.
0: Kars denince akıllara gelen coğrafi işaretli ürünlerden birisi de hem Kars kaşarı aynı zamanda Kars gravyer peyniri. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sol tarafta gravyer peyniri tekerleğini görüyorsunuz. Bu lezzetin sırrı ne? Nasıl üretiliyor? Üretici Furkan Turut'tan dinleyeceğiz.
4: Bu görmüş olduğunuz peynirlerimiz hepsi bizim bu dağlarımıza, yaylalarımıza, ot diyenleklerimizin üstüne yapılıyor. Bu görmüş olduğunuz teker yapabilmek için bir ton üstünde süt kullanılıyor.
0: Bir ton.
4: Aynen. Belki abartılı gibi gelecek. Şu anda 1 kilogram gravyer peynirini yapabilmek için yaklaşık 28 litre süt kullanılıyor. Bu görmüş olduğunuz peynir tescillendi. Şu anda dünyanın en iyi 5 peynirinden biridir. Ve de Kars gravyeri sadece Kars'ta üretiliyor. Hiçbir yerde üretilemez. Bir de bunu söylemek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz peynir hileyi kabul etmiyor. Yani her zaman peynirde kil olmuyor. Süt oranı falan da dediğimiz gibi.

0: Diğer tarafta eski kaşarı.
1: Bu görmüş olduğunuz eski kaşarımız da Mayıs Haziran aylarında yapılıyor. İçerisinde sadece süt, tuz ve de şırdan mayası bulunuyor. Katkı koruyucu içermiyor. Bu görmüş olduğunuz derilere basılan da koyun keçisine yapılan tulum peynirimiz. Tulum peynirimizi bizim burada dediğimiz gibi yaz aylarında bu tulumumuzda yaylacılar direktmen dışarıda sadıkları sütleri güzelce tulum olarak yapıyorlar, derilere basıyorlar. Bunda da belli bir 8 ay 10 ay olgunlaşma süreci var. Ondan sonra bu ürünümüz de raflarımıza geliyor.
0: Kestiğimiz graver peyniri kaç aylık bir?
1: Bu görmüş olduğunuz ürünümüz 8 ayını doldurdu. Bir de bıçağı vururken dikkat ettiyseniz bir yağın şeyi geliyor. Koku geldi Yüksel Bey.
0: Buram kokmaya başladı.
1: Direkt graver peynirinde mesela en ufak bir parçası bir bardak süte geliyor. 2 dilim graver yediniz mi 2 bardak süt içmiş gibi oluyorsunuz.
0: Bu kadar da besleyici ürün.
1: Aynen.
0: Bayağı da zahmet.
1: Yani
0: tek kişi değilsiniz herhalde keserken.
1: Aynen. Bugün ekip arkadaşlarımız burada olmadığından dolayı.
0: Biraz önce bahsettiğiniz o gözenekleri de yakından görmeye başladık. Yani orijinal olduğunu aslında buradaki gözeneklerden mi anlıyorsunuz?
1: Kalitesi ne kadar yağ oranı olsun, kalitesi direktmen bu gözeneklerden belli oluyor. Gözenek ne kadar fazla, ne kadar çok olursa ürün o kadar kalitelidir demek. Zaten içerisinde görüyorsun.
0: Valla gözeneklerden dediğiniz gibi o kaliteyi, lezzetini de görebiliyorsun.
1: Üzerinde...
0: Orijinali bu şekilde mi ayırt ediliyor?
1: Aynen, gravyer peynirinin orijinali bu şekilde oluyor. Şöyle tadına da bakın.
0: Sezonun yeni gravyerlerinin...
1: Orada süt var diyebiliriz.
0: Tadı da çok farklı.
1: Aroması kaşar peynirine göre daha farklıdır. Çünkü içerisinde çok fazla süt var. Dediğimiz gibi bayağı faydalı peynirdir. Aroma olarak da çok farklıdır.

0: Kars'ın meşhur kazının hikayesi işte burada başlıyor. Doğal ortamlarında büyütülüyor, geleneksel yöntemlerle yetiştiriliyorlar. Kars sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden birisine dönüşüyorlar. Özellikle de kış aylarında sofraların baş tacı oluyorlar. Ve özel misafirler geldiğinde mutlaka Kars'taki evlerde kaz eti pişirilir. Bizler de kaz çiftliğine geldik ve o meşhur kazların nasıl yetiştirildiğini yakından tanık olacağız. Son yıllarda aslında Kars kazı yetiştiriciliğinde de oldukça sayının azaldığını söyleyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bulunduğumuz çiftlikte nadide çiftliklerden bir tanesi. Adeta Gökhan abimiz gününü burada Kars kazlarıyla geçiriyor ve onlarla ilgili araştırmaları yaptığını da söyleyelim. Şöyle elinde bir tane yavrumuz var, diğer tarafta yumurtası var. Kars kazından bahsedecek olursak ben bir kültür dedim. Sen nasıl tarif edersin?
1: Kars denince ilk akla gelen son zamanlarda mevzulardan biri kaz etidir. Herkesin merak ettiği bu gerçek Kars kazı nedir? Nerelerde yetişir? İşte biz de bu nadide soyu tükenmekte olan canlıları üretip yetiştiriciler. Aynı zamanda bunları sıfırdan, yani yumurtadan hem üreticisi hem yetiştiricisiyim. Kendimi bu şehrin kültürüne, bu şehrin bir simgesi olan Kars kazına adadım. Biz bunları otlayarak büyütüyoruz Mera'da. Yumurtadan civcivine, civcivinden anacına, kesimine kadar belirli bir süreç var. Bu süreç 12 ayı kapsayan bir süreç. Bunların hazırlıkları var. Yumurta sezonudur, civciv sezonudur. Kazların yetişmesi, otlaması. Çünkü kaz bir sürü canlısıdır. Yani maliyeti en düşük canlılar içerisindedir. Bir koyun gibi, bir davar sürüsü gibi dışarıda otlayarak vakitlerini geçirebiliyorlar. Biz de bunları organik bir şekilde otlatarak bu şehre hizmet ediyoruz.
0: Topraklarda yetişen her kazın ardında aylar süren bir emek var. Sabahın erken saatlerinde başlayan bakım, uzun süren meralardaki otlatma işlemi ve nesilden nesile aktarılan bilgi birikimi. İşte Kars'ın hikayesinin en önemli kahramanlarından birisi de kaz oluyor. Sadece bir yemek değil, aynı zamanda Kars'ın kültürünü, geleneklerini ve insanın emeğini anlatan en güzel örneklerden birisi.

0: aylarında Çıldır Gölü donduktan sonra tabii atlı kızakları da yine Çıldır Gölü'nün üzerinde görebiliyoruz.
1: O farklı bir tutkudur. O tutkudur, o ticari yapılan bir iştir. Oradaki yetiştiricilerimiz de ne yapıyorlar? Bu canlılardan kışın bir gelir kaynağı kapısı açıyorlar. Bizler ise bunu zevkine yapıyoruz. Hani burada madem bu kadar günümüz gidiyor, burada bir emek harcıyoruz. Ne yapıyoruz? Hayvanlarımızla da beraber boş vakitlerimizde güzel işler yapıyoruz. Ama orada etkinlikler, Çıldır'da bulunan etkinlikler daha doğrusu, onlar bambaşka, heyecan dolu etkinlikler.

Kars denince akıllara tabii Kars kaşarı ve gravyer peyniri gelirken Türkiye'nin de en önemli hayvancılık merkezlerinden birisi. Özellikle de ilkbaharda yüksek akımlı noktalardaki karların erimesiyle birlikte zengin mera çeşitliliği, aynı zamanda bitki örtüsü bakımından da yine Türkiye'nin en zengin bitki örtüsüne sahip olan Kars'ta meralarda, yaylalarda beslenen hayvanlardan yine Kars kaşarı, gravyer peyniri, tereyağı ve doğal bir şekilde yoğurt, süt elde ediliyor. İşte bu şekilde de Kars Türkiye'de hayvancılığın en önemli merkezlerinden birisi oluyor. Özellikle de bölgede büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığını belirtebiliriz. Adeta Kars Türkiye'nin et deposu haline geliyor. Şu an itibariyle de görebiliyorsunuz, verimli meralarda zengin bitki örtüsüyle birlikte beslenen hayvanlar yine Kars'ta sadece bir meslek değil, aynı zamanda köklü bir kültürün de gelecek yıllara taşınmasını sağlıyor. Özellikle de yaz aylarında çobanlarla birlikte meralara çıkan büyükbaş hayvanlar günün büyük bir bölümünde işte bu meralardaki zengin bitki örtüsüyle beslenerek ardından evlerine, yuvalarına geri dönüyor. İşte burada ise tabii ki meşakkatli bir süreç başlıyor. Elde edilen sütler Kars kaşarına, gravyer peynirine, süte, yoğurda dönüşüyor ve ardından tabii ki Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Bu haftaki Memleket Hikayeleri programında kadim şehir Kars'a konuk olduk. Tarihiyle, kültürüyle, gelenek ve görenekleriyle Kars'ı ekranlara taşıdık. Bir başka programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,3'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
0: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Hortum evini başına yıktı. O anları böyle kayda aldı.
2: Oh, this was insane. I mean, I feel all right. I got scraped up. That was insane. The whole house that I'm living in just got torn to pieces.
1: ABD'nin Illinois eyaletinde hortum meydana geldi. 30 evin yıkıldığı afette inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Evinde hortuma yakalanan Trevor Cracky isimli Amerikalı video çekmeye başladı. Önce elektrikler kesildi. Ardından büyük bir gürültüyle ev parçalanmaya başladı. Video kaydı da o anda kesildi. Bir süre sonra tekrar kaydı açan Trevor, enkaz içinde kendini ve yerle bir olan evini gösterdi. Evini kaybeden Amerikalı afeti hafif sıyrıklarla atlattı. Kasasındaki taşları yola döktü. Peşindeki polislerden böyle kurtuldu. Görüntüler Hindistan'dan. Bir kamyon sürücüsü polis kontrolünden kaçtı. Önce ters yöne girdi, ardından polis takibini engellemek için kasasındaki taşları yola dökmeye başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Camlardan dışarı sarktılar, bina çıkıntısında hayata tutundular. Tokyo'da bir ilkokulda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dördüncü katta başlayan yangın kısa sürede okulu duman altında bıraktı. Bir öğretmenin öğrencilerini dumandan korumak için camın dışına çıkarttığı anlar yakındaki binalardan kaydedildi. Dumandan etkilenen 8 öğrenci ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Okuldan 300 kişi tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Özbekistan, Kolombiya ile Meksika'da karşı karşıya geldi. Maç öncesi Azteca Stadyumu çevresinde ilginç anlar yaşandı. Özbek taraftarlar Timur dönemine ait yöresel kıyafetlerle yürüyüş yaptı. Dünya Kupası renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Meksika'nın Güney Kore'ye karşı 1-0'lık galibiyeti coşkuyla kutlandı. Bayraklarla meydanları doldurup tezahürat yaptılar, zaferin tadını çıkarttılar. Kutlamalara yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saatteyiz. Saatlerimiz 11 olmak üzere A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz efendim. A Milli Futbol takımımız yani bizim çocuklar 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu ve 24 yıl sonra yeniden yaşadığımız Dünya Kupası heyecanı da sona ermiş oldu. Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi ne yazık ki. Çok heyecanlıydık, çok umutluyduk ancak sonuç böyle oldu. Futbolcularımız maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde de gözyaşlarını tutamadı. Hem ekran başında takip edenler hem tribünde izleyen vatandaşlar aynı zamanda futbolcularla birlikte elbette hüzünlendi, gözyaşlarını tutamadı. Millilerimiz büyük üzüntü yaşadı. O fotoğraf karelerini taşıyoruz bizim çocuklardan. Kırmızı beyaz oyuncular kendilerini yere bırakarak gözyaşlarına hakim olamadılar. Duygusal anlar yaşandı. Teknik direktör Montella ve takım arkadaşları da teselli etti.

0: Bu görüntüler yine futbolcularımızı, bizim çocukları üzdüğü gibi hepimizi de çok derinden üzdü. Yine de canı sağ olsun diyelim, üzüldük. 2002 Dünya Kupası'nda yaşadığımız heyecanı bir kez daha yaşamayı çok istedik. Bizler o zamanları gördük. İstedik yeni jenerasyon da o anlara tanıklık etsinler, o heyecanı yaşasınlar. Bizim gibi biz de bir kez daha yaşayalım istedik. Ancak nasip olmadı ve Türkiye 2026 Dünya Kupası'na veda etti. Ve bu fotoğraf kareleri de damga vurdu sevgili izleyenler. Amelie futbol takımı Dünya Kupası'na erken veda etti dedik. Ay Yıldızlı ekip ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını da kaybetti. Neler yaşandı? Gelin bir maçın özetine bakalım.
1: Amelie futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci ilde kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
0: Evet, Dünya Kupası'na veda ettiğimiz maçın özetini de taşıdık ekranlarınıza. Devam edelim şimdi efendim. Uzun bir maratonun sonunda beklenen gün geldi. Yükseköğretim Kurumları sınavına ilk oturum 10-15'te başlamıştı. Sınav hala devam ediyor. Biz de o heyecanı sizlere aktarmaya devam ediyoruz elbette. A Haber muhabiri Meral Dağlılar bizi bekliyor. Hemen dönelim. O da yine velilerin, oradaki ailelerin ve üniversite adaylarının, yakınlarının heyecanı, canını paylaşıyor Meral'de. Dönelim bakalım. Hatta arkanda Meral yine bir öğrencinin yakınının da dua ettiğini görüyorum. Hakikaten aileler için de çok heyecanlı, bir taraftan da oldukça stres dolu bir bekleyiş var. Başarılar dileklerimizi bir kez daha iletelim. Nasıl bir atmosfer var? Hemen sizi sana bırakalım.
2: Evet, aslında sizlerin de dediği gibi aileler de oldukça heyecanlı, stresli. Bugünü onlar da büyük bir maraton içerisinde beklediler. Çocuklarına destek oldular ve bugün de artık nihayete erdi diyebiliriz, en azından ilk kısım için. Yaklaşık 45 dakika olduğu sınava başlayalı TYT başladı. Onu çeyrek geçe artık sınava girmiş oldular çocuklar ve yaklaşık şu anda da 50 dakikayı geride bıraktılar. Toplamda da 165 dakika boyunca işte sınav merkezlerinde sınav sorularını çözmüş olacaklar. Sizlerin de dediği gibi aslında aileler çok heyecanlı. Dışarıda dualarla, büyük temennilerle onları bekliyorlar. Şimdiki güzel sonuçlar almak istiyorlar her biri. Özellikle çocukları için ve tüm aslında Türkiye'nin çocukları için bunu istiyorlar. Hemen arkamda da gördüğünüz gibi aslında hanımefendi Kur'an-ı Kerim okuyordu yayından önce. Hali hazırda sanıyorum ki hala devam ediyor. Ama şu an için tabii ki aileler 165 dakika bekleyeceği için biraz daha okulun uzak noktalarına gittiklerini, buranın biraz daha ilk saatlere nazaran sakinleştiğini söylemek mümkün. Ama yine de etrafta bekleyen ailelerin yoğunlukta da olduğunu söyleyebiliriz. Peki bugün artık nasıl bir sınav süreci olacak? TYT dediğimiz gibi 165 dakika sürecek. Ardından da artık bugünü nihayete erdirmiş olacağız. YKS'nin ikinci etabı olan da AYT yarın gerçekleşecek. Yine o da 13 çeyrek geçe başlayacak ve başladıktan sonra da yaklaşık 180 dakika boyunca çocukların sınav sorularını çözmesi beklenecek. 160 sorudan tabi olacaklar ve matematik, fen bilimleri, Türk Dili Edebiyatı, sosyal bilimler ve sosyal bilimleri iki testlerinden de sorular sorulmuş olacak. Beraberinde de yine tercih eden öğrenciler için dil yeterlilik sınavları olacak. O da yine öğleden sonra yaklaşık saat 15 gibi başlayacak ve 80 soruda 120 dakikaları olmuş olacak. Elbette bizler de şu noktada tekrardan hatırlatmış olalım. Özellikle okul çevrelerinde bulunan vatandaşlarımız ve sürücülerimiz sınav esnasında, sınav saatlerinde özellikle ekseriyetle biraz daha sessiz olurlarsa, belki korna çalmazlarsa, araç kullanan sürücülerimiz için bunları söyleyebiliriz. Çünkü çocukların aslında en ufak bir detaya dahi takıldığı, stresinin arttığı bir dönemdeyiz. Biz de herkese sınava girmeden önce birçok öğrencimizde onu görmüştük. Bu noktada da birçok kişinin dikkat edeceğini zaten biliyoruz ama bizler de tekrardan hatırlatmış olalım. İşte maraton başladı. 50 dakikayı geride bıraktık. Yaklaşık artık 110 dakikaları kalmış olacak. 2 saate yakın bir sürede de yine sorularını nihayetle bitirmiş olacaklar ve bugünün TYT kısmı artık bitmiş olacak diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
0: Meral Dağlılar, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Dileriz ki Allah herkesin duasını kabul eder ve nihayetinde de güzel sonuçlar alır sınava giren herkes. Efendim, dün de önemli bir açılış vardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirdiği Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattında test sürüşü yaptı. Erdoğan yeni metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini de söyledi.
3: Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası olan Halkalı Arnavutköy hattı hizmete alındı. Erdoğan vatandaşa müjdeyi verdi.
4: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
5: Hayırlı olsun.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını gerçekleştirdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının Halkalı Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu.
6: Son olarak inşallah biz hareket edeceğiz. Gideceğimiz yere kadar bizi...
3: Erdoğan Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uradoğdu ve beraberindeki heyette metroda test sürüşü yaptı.
7: Halkalı'dan Gayrettepe'ye 57, Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na sadece 30 dakikada giden, Türkiye'nin yer altından giden metrolar arasındaki en uzunu Halkalı Gayrettepe metrosu Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. İlk sürüşü de yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan yürütüyor.
8: 80 kilometre. İlk defa biz bu metroda 120 kilometreye çıktık. Ve dünyada da çok az sayıda 120 kilometreye çıkan bir metro. Şu anda 115 lira geldi. 120 lira yaklaştı.
3: Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir istasyonuna kadar yolculuk yapan Erdoğan gazetecilere açıklama yaptı.
4: Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
3: Erdoğan'ın ne kadar bedavaya

0: Yazım sorusu da güldürdüm. Metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdim.
1: Ne kadar bedava yapalım? Gülme kız, ne gülüyorsun?
2: Ayın kaçındayız? 19 oluyoruz. Bir ay olabilir.
3: Ay başına kadar.
2: Ay başına kadar çok mutsuzsunuz.
1: 31 Temmuz'a kadar ücretsiz.
4: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
2: İstanbul'a buradan.
5: Evet, halkalı İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. Açılışa dair o görüntüleri de ekranlarınıza taşıdık. 31 Temmuz'a kadar da ücretsiz olacak dedik. Daha fazla ayrıntıyı alacağız. A Haber muhabiri Hasan Zahit Ezim ayrıntıları aktarmak için bizi bekliyor. Hemen sözü ona bırakalım.
6: Evet, kameraman arkadaşım Özden Kulla şu anda neredeyiz? Halkalı metro istasyonunun hemen başlangıç noktasından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Geride bıraktığımız gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu noktadaydı ve buradan metroya bindi ve Kayaşehir tarafına gitti. Bu metroya baktığımız zaman artık İstanbul Havalimanı'na, Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık mesafe süresi 30 dakikaya kadar inebilecek ki bu da özellikle İstanbullular için ve Halkalılar için oldukça önemli bir adım diyebiliriz. Zira baktığımız zaman Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na gitmek özellikle trafiğin olduğu yoğun saatlerde dahi 1,5 saati bulabiliyor. Ancak yapılan bu metro ile birlikte artık İstanbul Havalimanı oldukça yakın bir mesafede olduğunu ifade etmek isterim. Ki Halkalı'ya baktığımız zaman aslında oldukça kalabalık bir nüfusa sahip ve tabii ki bu durum özellikle Halkalıları oldukça rahatlatacak, nefes aldıracak bir alan olduğunu söyleyebiliriz. İfade etmiştim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan buradaydı. Metro hattı açılış törenine katılmıştı. Ve özellikle Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı Arnavutköy kesiminin ülkemize ve milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullanmıştı ki 16 istasyondan oluştuğunu biliyoruz ve 69 kilometre uzunluğunda olduğunu biliyoruz. Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro projesi ve bu metro projesi iki ayrı koldan hayata geçirildi. 37,5 kilometrelik Gayrettepe İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik olansa bizim şu anda bulunduğumuz olan Halkalı İstanbul Havalimanı artık dün itibariyle hizmete açıldığını söyleyebiliriz. Tabii yine bir müjde de bulundu Başkan Erdoğan. 31 Temmuz'a kadar bu metronun ücretsiz olacağı bulundu. Şimdi Gayrettepe'den Halkalı'ya kesintisiz ulaşım sağlanıyor. Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar da 47 kilometrelik kesimini geride bıraktığımız yıllarda zaten açılmıştı. Aynı zamanda Kağıthane İstanbul Havalimanı 22 Ocak 2023'te Kağıthane Gayrettepe arasını ise 29 Ocak 2024'te devreye alınmıştı ve daha öncesinde de işte bu 47 kilometrelik kesimde İstanbul Havalimanı'nda yapılacak hızlı tren hattı, yani Kağıthane istasyonunda Mahmutbey, Mecidiyeköy, Kabataş metro hattı, Gayrettepe istasyonunda Yenikapı, Hacı Osman metrosu ve metrobüsle entegrasyonun sağlandığını ifade edebiliriz ve işte böylece toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projesi bugün geride bıraktığımız gün tamamlandı ve en uzun metro projelerinden biri oldu. İstanbul halkına tekrar bu metro projesinin hayırlı olmasını dileyelim ve sözü size bırakalım.
5: Sevgili izleyenler, İBB yöneticisini kaçıranlar nasıl bir güzergah izledi? Erhan Karaal kurtarıldı, Tuzla'ya getirilmeden önce nerede tutuldu? Şimdi bu başlıkları konuşacağız, bu soruları konuşacağız. İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bizimle birlikte. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar Merve.
5: Teşekkür ederim. Nefes kesen bir takip. 24 saat içerisindeki olanlar hakikaten bir film sahnesini de aratmıyordu. Siz de çok güzel bir tablo hazırlamışsınız bu güzergahları. Haritalandırmışsınız. Hemen perde arkasını ve bu güzergahın ayrıntısını da dinleyelim senden.
7: Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Bu tür adam kaçırma diyebileceğimiz ya da rehine olaylarında oldukça riskli konular olduğunun altını çizelim. Çünkü kaçırılan kişinin ya da tutulan bir yerde alıkonulan kişinin hayati tehlikesinin üst sınırda olduğu olaylar diyebiliriz bunlara. Bu konuda bir adam kaçırma konusu akşam 21 sıralarında Maltepe'de olayın gerçekleştiği gün böyle bir ihbar geliyor. Hı hı. Hemen polis ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri bu konuyla ilgili çalışmaya başlıyorlar ve ilk olarak bölgedeki güvenlik kamerasını

0: kameraları incelemeye alınıyor ve geçtiğimiz günlerde de yine haber ekranlarında görüntülerini getirdiğimiz bu görüntülerde işte şüpheliler İBB yöneticisi Erhan Karaalı bir araca bindirip olay yerinden uzaklaşıyorlar. Hı hı. Şimdi buradan gittikten sonra gerçekten de polis takibinden kurtulmak için inanılmaz bir güzergah izlediklerini görüyoruz. O güzergah nereden başlayıp nerede bitiyor onu anlatalım. Buradaki araca bindirildikten sonra Gaspiro Amirliği'nin yaptığı tespitlerde ikiz plaka bir araç kullanıyorlar. Yani ikinci bir plaka, başka bir plaka var. Yakalanmamak için bu ikiz plakalı aracı kullanıyorlar.
1: Yolda bunu değiştiriyorlar.
0: Adresleri neresi? Maltepe'de kaçırma işleminin ardından Kayışdağ, Ataşehir Kayışdağ bölgesine gidip burada bir araç değişikliği yapıyorlar. Hı hı. Oradan da Kartal'a doğru geliyorlar. Yine ara sokakları falan kullandıkları tespiti yapılıyor. Kartal'a geldikten sonra kaçırdıkları kişinin cep telefonunu atıyorlar herhangi bir takip olmaması açısından. Hı hı. Ancak burada da bitmiyor. Devamında il dışına bir hareket gözleniyor. İl dışında Kocaeli'de, İzmit'te bir sanayi alanı gibi olan bir bölgede ilk depoya İBB yöneticisi, Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaalı buradaki ilk depoda tutmaya başlıyorlar. Ancak bu sırada Asayiş Şube Müdürlüğü'nün ekipleri, Gaspiro dedektifleri 19 ayrı adresi operasyon düzenliyor. Tabii ki bu operasyonlardan telaşa kapılan şüpheliler son adresi olarak tekrar İstanbul'a dönüş yapıyorlar. İzmit'ten ilk depoda mağdur kişiyi tuttukları ilk depodan da geldikleri adres Tuzla'daki Erhan Karaalı'nın bulunduğu adrese geliyor. Yani 24 saat olmadan bir operasyon gerçekleştiriliyor. Ama bu operasyon gerçekten de çok hassas yapılması gereken bir operasyon. Bu tür konularda kurtarılması için tutulan kişinin, kaçırılan kişinin. Eğer o görüntülere gelebilirsek, o görüntülerde dikkat çeken bir konu var. Şahsın kurtarıldığı alanda belli bloklar ve odalar var. Evet. Yani buraya bir operasyon düzenlemek gerçekten de çok dikkat edilmesi gereken, hassas bir şekilde hareket edilmesi gereken
1: o bulunduğu
0: konu. Bulunduğu yerin görüntüsüne gelebilirsek. Çünkü orada yapılan tespitlerde kaçırılan kişinin başında bir kişi var. Bu kaçırılan kişi olayla ilgili ve elinde tamamen şarjörü dolu bir silahla. Yani yapılan tespitlerde şu, bir fidye istenmek için aranacağını, kabul edilmemesi durumunda da orada öldürülebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Şimdi bu alanı eğer yavaş yavaş gidersek arkadaşlar, konteynerler halinde yerler var. Buraya yani sirenler çalarak polis olduğunu gösteren bir emane, resmi araçlarla falan geldiğinizde zaten şüpheli bu noktadan firar eder. Kendi izini kaybettirme riski var. Hali hazırda tamamen savunmasız bir kişi, kaçırılan kişinin başında bulunan bir kişinin burada cinayeti işleme olasılığı da çok yüksek bir polis baskını sırasında.
1: Tabii.
0: Ancak sabah saat 07 sıralarında gerçekten de Asayiş Şube ekipleri, Gaspiro ekipleri çok sessiz ve kontrollü bir şekilde, burada şu anda da zaten görüyorsun Merve, yani buralardan birinin gelmesi, içeriye girmesi, en ufak bir kıpırtı bile oradaki
1: çok büyük titizlik.
0: Titizlikle içeriye giriş yapıyorlar ve 07'de hem Erhan Karaalı kurtarıyorlar hem de o silahlı şüpheliyi
1: başında duran
0: şüpheliyi de gözaltına alıyorlar.
1: Başında bulunan kişi de mesela az evvel senin değindiğin nokta da çok önemliydi. Evet. Yani herhangi bir telaş halinde öldürebilirdi.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü bir uyuşturucu geçmişi de varmış. Hatta yapılan işte
0: şüphelilerden çoğu sabıkalı. Zaten değişik suçlardan sabıkaları var. Yani burada gerçekten bir operasyon yapılması, burada bir kere daha tebrik etmek gerekiyor. Yani sabah o erken saatlerde yani boş bir alanda en ufak bir hani çalıya ya da herhangi bir eşyaya basmak bile bir ses, gürültü, emare gösterebilir ve şüpheli olay yerinden kaçabilirdi. Ya da bu operasyon bu kadar hızlı bir şekilde tespit edilip sağ olarak kurtarma olayı gerçekleşmemiş olsaydı belki de bir cinayet, infaz gerçekleşmesi durumunda burada bulunması da neredeyse imkansız olabilirdi.
1: Elleri kolları bağlı bir şekilde bulundu bir de o sandalyede.
0: Susuz kaldığı, susuz bırakıldığı tespiti var. Tabii ki ifadesi hastaneden taburcu olduktan sonra çok önemli. Bu konunun arkasında ne var? Bazı iddialar vardı. İhale konuları vesaire. Ancak bununla ilgili olarak resmi ifadeler henüz başlamadı. Bu resmi ifadelerde de konunun arka planı netlik kazanacak. Bu güzergah boyunca yüzlerce kameranın takip edildiğini, adım adım izlendiğini belirtelim.
1: Evet, tekrar yani çok haritamıza da bakalım. Konu.
0: Haritaya baktığımızda bir de olayın gerçekleştiği saatler gece akşam saatleri karanlık olduğu için bu kamera kayıtlarından aracın nereye girip nereden çıktığı, Kayış Dağı'ndan Kartal'a geliş istikametinde kullanılan ara sokaklar gerçekten zahmetli bir çalışma.
1: Tabii.
0: Burada hem bu operasyonun yapılmasında şunu da belirtelim. Gasp büro ekiplerinin o gece sabaha kadar asayiş şube ekiplerinin teyakkuzda olduğunu belirtelim. Tabii ki konuyla ilgili olarak da bu kadar kısa sürede yakalanmasının İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da bu istihbari faaliyetlerde sürekli ekiplerin teyakkuzda olması ve bu operasyonlarda da en üst düzeyde hassas bir şekilde çalışmalarıyla ilgili yönlendirmesinin de altını çizmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu şekil bir nefes kesen takipte 24 saat geçmeden şüpheliler yakalandı. Ancak hala firari durumda olan isimler var. Onların tespitleri...
1: Şu an gözaltı sayısı 10 bu arada.
0: Gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Daha tespitlerin devam ettiğini, bazı isimlerin de firari durumda olan isimlerle ilgili de yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtelim Merve.
1: Şunu da hemen kısaca cevabını Tabii. almak istiyorum. Şimdi böyle bir güzergahtan, bir haritadan siz de çıkarmışsınız. Bu kadar hızlı gelişmesini beklemiyorlarmışı görüyorum ben. Yani çünkü bir A planı varmış, sonrasında başka bir plan devreye girmiş. Ancak sonrasında da çok umdukları gibi olmamış gibi görünüyor, değil mi?
0: Kesinlikle, çünkü saat dilimlerine baktığımızda yani 21 sıralarında gerçekleşen bir adam kaçırma olayının ardından ekiplerin oraya geçmesi vesaire, hani bu zaman mevhumu bir adım önde olduklarını düşündükleri her noktada polis ekipleri arkalarında olduğunu evet. anlıyoruz. Hem güvenlik kamerası takibi açısından hem fiziki takip açısından en son saklanabilecekleri düşündükleri Tuzla'da da 07 itibariyle operasyonda silahlı şüpheli ve gözaltına alınıyor. Evet. Erhan Karal da sağlıklı bir şekilde kurtarılıyor.
1: Kurtarılmış
0: Merve.
1: Oluyor. Hakikaten sizin de anlattığınız gibi, bu barkoda da paylaştığınız gibi izleyicilerimize nefes kesen bir operasyondan bahsediyoruz. Bu şekilde de sonuçlanan. Haber İstanbul İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır bizimleydi. Detayları, perde arkasını paylaştı son olaya dair. Teşekkür ediyoruz bir
0: ben
1: kez daha.
0: Teşekkür ederim.
1: Devam edelim efendim şimdi. Çiftçiler fındık rekoltesinden umutlu ama Karadeniz'de popülasyonu artan kahverengi kokarca böceği üreticiyi tedirgin etmeye devam ediyor. Uzun zamandır da konuşuyoruz aslında bu böceği de. Şimdi hemen gidelim biz de Ordu'ya. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan bizi bekliyor. Hem rekolteyi, beklenen rekolteyi anlatacak, hem de bu böceklerin durumunu merak ediyoruz biz de. Hemen sözü sana bırakalım Mahmut.
2: Çiftçi ve üretici için elbette ki en önemli tarım ürünlerinden birisidir fındık. Fındık dallarda kendini artık göstermeye başladı. Ağustos ayı itibariyle de tabii ki hasat olacak. Biz Ordu Ünye'deyiz. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman'la birlikteyiz. Başkanım, fındık bölge için çok kıymetli. Nasıl bir rekolte olacak? Dallarda fındıklar yeşerlenmeye başladı.
3: Evet, çok teşekkür ederim. Özellikle teşekkür ediyorum. Sesimiz kulağımız oluyorsunuz yeri geldiğinde. Bu sene rekolte güzel gözüküyor. Ama İhracatçılar Birliği'nin yaptığı rakam biraz uçuk gibi geliyor bize. Çünkü çok ciddi sıkıntılarımız var. Fındık üzerindeki hastalıklar var. Gördüğünüz gibi külleme hastalığı, bunu ne kadar eğitim yapsak da bile hastalıklı ve zararlardan kurtaramıyoruz. Üstüne üstelik bir de kokarca zararlısı, iklim değişikliğiyle birlikte karşılaştığımız son yıllardaki rahatsızlıklar bunlar. Ancak rekolte ne kadar yüksek olursa o kadar bolluk bereketlik olur. Bundan korkmamak lazım.
2: Başkanım, kahverengi kokarca maalesef yaklaşık 5 yıldır mücadelesi devam ediyor. Hangi aşamadayız mücadelede? Hem vatandaşlarımız hem de fındık bahçesi olanlara önerilerimiz nedir?
3: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tarım Bakanlığı uhdesinde valilikler başta olmak üzere kaymakamlıklar ve yerel yöneticiler ve bizlerle birlikte çok ciddi çalışmalarımız var. Devletimizin bu anlamda hem eğitim çalışmalar hem de biyosidal dediğimiz kapalı alanlarda, özellikle kışlaklarda yapacak olduğumuz ilaçlama yardımı var. Bununla birlikte üreticilerimizin biraz hassas olmasını biz çok önemsiyoruz. Mesela 1.200.000 adet samuray arısı salınımı yapıldı. Ordu ilinin Türkiye'nin fındık coğrafyasının birçok yöresinde. Dolayısıyla bu arıların olduğu bölgelerde de ilaçlama yapmamak lazım. Arı doğal seleksiyon oluşturuyor. Kendi yumurtasını taze

0: yumurtaya parazitleyerek oradan kokarca değil samuray arısının çoğalmasını sağlıyor. Dolayısıyla çok yönlü bir çalışma var ama üretici biraz duyarlı olması lazım bu anlamda.
1: Ne yapması lazım üreticinin de bu savaşa katkı vermesi için?
0: Üç şey yapması lazım. Aslında üç şey dediğim bir olay. Bir, sonbaharda kışa doğru kışlaklara girerken kokarcalar bu giriş noktalarını ilaçlaması lazım. İki, kış mevsimin tam ortalarında kokarca tam rahatladığında orada onun ilaçlanması lazım. Üç, çıkış noktasında da ilaçlanması
1: Başkan,
0: lazım.
1: Başkan çok teşekkür ediyoruz. Fındıklar dallarda artık yeşermeye başladı. Bolca fındık bekliyoruz elbette ancak kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında da hem samuray salınım hem de vatandaşların da uyması gerekenler var diyelim ve sözü ordudan tekrar size bırakalım.
2: Mahmut Erdoğan'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Şimdi Ordu'dan Erzurum'a uzanacağız. Çünkü Doğu Anadolu'da da yayla sezonu açıldı. Hayvanlar meralarda otlatılmaya başladı. Şimdi A Haber muhabiri Yüksel Akalan Erzurum Narman'da bizi bekliyor. Sizi hemen kendisine bırakalım.
3: Evet Merve Özkan, senin de ifade etmiş olduğun gibi Erzurum'da asırlık gelenek yayla kültürü yaşatılmaya devam ediliyor ve artık yayla zamanı da başladı. Bizler şu an itibariyle 2000 rakımlı Narman Yaylası'ndayız. Hemen kameraman arkadaşımdan size o muhteşem görüntüleri göstermesini isteyeceğim. Çünkü adeta doğa yaylada canlanmış durumda diyebilirim. Rengarenk çiçekler içerisinde yine hayvanların da bu bölgede otlatıldığını söyleyelim. Hemen yaylayı da biraz göstermek istiyorum. 2000 rakımlı Narman Yaylası'nda şu an itibariyle zirve noktası. Ortalarda halen daha karın bulunduğu da görülebiliyor. Tabii ki bir taraftan da aileler artık yayladaki evlerini tamir ettikten sonra yerleşmeye başladılar. Şu an itibariyle ilk etapta yaklaşık 10 aile Narman Yaylası'nda artık üretime başladı diyebiliriz. Tabii burada doğal peynir, tereyağı ve birçok ürün üretiliyor diyebiliriz. Tabii bir taraftan da hayvanların merada otlatılmaya başlandığını da söyleyebiliriz. Tabii yaylaya geldiğimizde bizleri misafir eden üreticilerden, besicilerden birisi de onu...
4: Doğal mantarları da görebiliyorum. Yeni toplanmış. Neler söylerseniz yayla sezonu başladı artık.
5: Öncelikle hoş geldiniz yaylamıza. Evet, yayla sezonu başladı sizin de söylediğiniz gibi. Doğal ortamda hayvanlar burada süt verimini artırarak daha çok tereyağının, peynirin kalitesini arttırıyoruz. 3 aylık bir sürecimiz var. Yeni çıktık. Biz de daha 2-3 gün oldu geleli yerleşiyoruz. Gördüğünüz gibi doğal ortamda doğal mantarlarımızı da topladık. Öyle işte.
3: Yayla kültürü asırlık bir gelenek. Yıllardır siz de Narman Yaylası'na geliyorsunuz. Bu dönem geldiğinizde yayla şaşkınlık yaşadınız mı? Yine kar görüntüsü var. Bir taraftan çiçekler açmış. İlkbahar görüntüsü var.
5: Evet, şöyle yani geçmişe göre biraz daha bu sene kar bize biraz daha fazla misafir oldu açıkçası. Ama bir tarafta yaz, bir tarafta kış. İkisini aynı anda yaşıyoruz, görüyorsunuz. Biraz da rakımın yüksek olmasından dolayı akşamları sobaları yakarak duruyoruz. Yani soğuk da var ama alışkınız. Gelenek görenek her yıl canlandırıyoruz. Bizim için farklı bir heyecan oluyor.
3: Peki yaylada hayvancılık açısından ne gibi katkı sunuyor?
5: Yaylaya hayvancılık açısından çok büyük katkılar var. Mesela şehir merkezinde hayvanlarımız yola giderken asfaltta, patika yolda yürüyor. Hayvanların süt verimi azalıyor. Daha fazla burada süt verimini, et verimini artırıyorlar. Öyle devam ediyoruz.
3: Hayırlı olsun diyelim tekrar.
5: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldin.
3: Evet. Görmüş olduğunuz gibi Erzurum'un 2000 rakımlı Narman Yaylası'nda bir tarafta kar görüntüsü. Diğer tarafta ise rengarenk çiçekler açmış durumda. Tabii besicilerinde yayla sezonunun başlamasıyla birlikte yüzü gülüyor diyebiliriz. Çünkü hem hayvancılık açısından maliyetlerin azalmasıyla birlikte aynı zamanda hayvanların tamamen doğal bir şekilde beslenmesiyle yine doğal ürünler de üretilmeye devam ediliyor diyelim. Erzurum'dan Narman Yaylası'ndan söz tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
2: Sevgili izleyenler, geçtiğimiz aylarda yaşadığımız okul saldırıları hala hafızalarımızdaki yerini koruyor. Okulda uğradıkları saldırılar sonucu hayatını kaybeden öğretmenler İstanbul'da düzenlenen programda anıldı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden aile öğretmenin eşi Ramazan Kara, eşinin öğrencilerini korumak için canını feda ettiğini gözyaşları içinde anlattı.
6: Emekliliği yaklaşık 3 yıl geçmişti ama öğrenciler sevdiği için emekli olmuyordu. İşini en iyi şekilde yapmaya çalışan, sorumluluk sahibi.

0: Neydi?
1: Okulda, sınıfta, yani en güvenli olması gereken yerde şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden öğretmenler unutulmadı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Fatih'te öğretmenime vefa programı düzenlendi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayda Kara da unutulmadı.
2: Kendimle kalmamak için.
1: Ayda öğretmenin eşi Ramazan Kara, eşinin çocukları korumak için canını feda ettiğini anlattı.
0: 11 yaşındaki minik yavrular siper olmasından dolayı eşim Ayda öğretmenle gurur duyuyorum. Gösterdiği bir fedakarlığın bedelini canıyla ödedi. Bu davranışıyla 19 öğrencinin hayata tutunmasına vesile oldu.
1: Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yılmaz, öğretmenliğin her şeyden önce bir vicdan mesleği olduğunu söyledi.
3: Bu meslekte merhamet yoksa, bu meslekte vicdan yoksa biz o zaman gerçek öğretmen olamamışız. Ama öğretmenlik adanmışlık ve kutsanmış mesleklerin en başında gelen bir meslek.
1: Konuşmaların ardından çeşitli olaylarda hayatını kaybeden öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okundu.
4: Fransa'nın Strasbourg şehri köklü geçmişi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çekiyor. Almanya sınırında yer alan bu eşsiz şehir yüzyıllar boyunca Avrupa tarihinin ve siyasetinin şekillenmesinde de önemli rol oynadı. Strasbourg, orta çağdan günümüze uzanan mimarisiyle her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın da Strasbourg'u karış karış gezdi.

Salzburg, Fransa'nın en önemli bölgelerinden Alzas bölgesinin de baş şehri. Gelin hep birlikte Alzas'a özgü evlerini, tarihi sokaklarını ve bilinmeyen, çok az bilinen sırlarıyla Salzburg kentini keşfetmek için küçük bir yolculuğa çıkalım.

Sever Meydanı Napolyon Mısır Seferi'ne çıkarken en çok güvendiği komutanlarından biri olan Jean-Baptiste Kleber'in ismini aldı. Kleber, Fransa için, Strasbourg için son derece önemli bir komutan.

0: bilemem.
1: Burası Strasbourg tarihi için çok önemli meydanlardan biri. Gutenberg Meydanı isminden de anlaşılacağı üzere matbaayı icat eden, daha doğrusu metal ve hareketli harfleri icat eden Alman mucidin hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği şehir. Gutenberg'in yaptığı ilk baskılardan biri oldukça ilginç. Osmanlı takvimi adını taşıyor. Gutenberg burada yaklaşık 20 yıl yaşadı ve 1420-1435 yılları arasında Strasbourg şehrinden almış olduğu destekle matbaayı ve baskı tekniklerini geliştirdi. Bu figürlerden birinde matbaanın icadına dünya devletlerinin veya imparatorlukların vermiş olduğu tepki ifade ediliyor. Osmanlı Devleti'nde ise matbaanın icadının temsil edildiği bu tasvirlerde Sultan II. Mahmut yer alıyor.

Strasbourg'un sembollerinden en önemlisi Strasbourg Katedrali. İnşaatı 400 yıl sürdü. Köln'deki Dom Katedrali yapılıncaya kadar burası, yani Strasbourg Katedrali, dünyanın en yüksek binası özelliğini korudu.

Strasbourg'un Petite France bölgesi burası. Petite France, Strasbourg için son derece önemli bir bölge, önemli bir mahalle. Çünkü Strasbourg'un en tarihi bölgesi burası. Yüzyıllar boyunca burada bir askeri hastane hizmet vermiş.

hemen arkamda görüyorsunuz bir çınar altı. Söz konusu çınar altıyla, çınarlarıyla meşhur bir meydan burası. Hemen karşımızda da gösterelim. Buradaki evler 1400-1500'lü yıllardan kalma zanaat merkezleri burası. Mesela şu bina bir tabakhane, deri işlemeciliğinin yapıldığı, yüzyıllar önce yapıldığı bir bina. O nedenle çok sayıda penceresinin olduğunu, açık alanının, açık kısmının olduğunu görebiliyorsunuz binada.

hukukta yüzyıllardır uygulanan gemilere basamak atlatma veya et iş dediğimiz uygulamanın yapıldığı yerdeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz nehir seviyesi çok daha aşağıda. Burası ise daha yüksekte. Yani gemiye nehir içerisinde, kanal içerisinde yoluna devam etmek isteyen gemiye bir şekilde bir üst basamağı çıkarmak zorundayız. Bu nedenle de burada hemen görmüş olduğunuz alanı alınıyor. Gemiler kapı kapatılıyor ve burası suyla dolduruluyor. İçerisinde olan gemi de dolan suyla birlikte yukarı çıkmış oluyor. Daha sonra da diğer taraftaki kapılar açılarak gemi bir alt seviyeden bir üst seviyeye bu şekilde çıkarılmış oluyor. Strasbourg'da yüzyıllardır uygulanan bir yöntem bu.

Burası Strasbourg Rohan Sarayı, hemen katedralin karşısında bulunuyor. Strasbourg'da bu tür tarihi eserler içerisinde çok farklı aktiviteler, faaliyetler düzenleniyor. Tarihi yönünü ön plana çıkarmak amacıyla, biraz da turistlerin ilgisini çekebilmek amacıyla bu tür etkinlikler sık sık düzenleniyor. Hemen arkamda görüyorsunuz, Orta Çağ'dan kalma Fransız askerleri hem burada gösteri yapıyorlar hem de katedral ve şehir içerisinde yürüyüş ve gezinti düzenliyorlar. Orta Çağ dönemini yeniden Fransa ve Strasbourg'un Orta Çağ dönemini yeniden yaşatmak amacıyla düzenlenen aktiviteler bunlar.

Strasbourg'un tarihi bölgelerinden biri yine. Yüzyıllardır Strasbourg'u koruyan, Strasbourg'un girişini koruyan bir baraj burası. Ünlü savaş savunma mimarı, kuramcısı Boban tarafından inşa edilmiş bir baraj burası.

Bu kuleler Strasbourg'un korunması için, gözlemlenmesi için yapılan kuleler. 4 kuleden oluşuyor. 2 tanesi ana kule, köprünün iki ayaklarında bulunan. Diğerleri de uçlarında bulunan 4 kuleden oluşuyor. Bu köprünün ismi

10 kuver yani kapalı köprü. Kapalı köprünün o zamanki işlevi insanların buradan geçmesi için yapılmasına rağmen daha çok ticari hayatın da döndüğü, üzerine kapalı olan ticari işlemlerinin de yapıldığı, alışveriş işlemlerinde yapıldığı büyük bir köprü. O zamandaki Strasbourg ekonomi hayatının ana noktalarından birisi.

Buraya kadar Strasbourg'un tarihi binalarını ve Orta Çağ'dan kalan sokaklarını süsleyen eski evlerini dolaştık. Strasbourg'da katedral, sinagog veya çok farklı dinleri temsilen ibadethaneler bulunuyor. Bunların en sonuncusu olmaya aday hemen arkamda görmüş olduğunuz Strasbourg Eyüp Sultan Camii. Eyüp Sultan Camii Türk-İslam mimarisi üzerine inşa edilen ve sadece cami değil, etrafındaki konferans salonları, lojmanlar, alışveriş merkezleriyle birlikte bir külliye olarak tasarlanan bir yapı. 2018 yılında temelleri atıldı ve kısa bir zaman içerisinde ibadete açılacak. Strasbourg Eyüp Sultan Camii şehrin Meno bölgesinde bulunuyor ve hemen önünde Strasbourg'un en büyük liselerinden biri, diğer yanda ise Strasbourg futbol takımının stadyumu, yani şehirdeki en büyük stadyum yer alıyor.

Strasbourg'un tarihi Petit France bölgesinden yürüyerek biraz daha şehrin doğu tarafına doğru geçtiğimiz zaman burada Strasbourg'da Müslümanların kalbinin attığı bir mekana ulaşıyoruz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz Strasbourg Büyük Camii veya Strasbourg Ulu Camii. Aslında burası Strasbourg'da Müslümanların ibadetlerini yerine getirmeleri için inşa edilen en son yapılardan biri. Fakat hem Fransa Devleti hem de Strasbourg Belediye Yönetimi'nin finansal anlamda, mali anlamda da katkıda bulunduğu bir ibadethane olma özelliğini taşıyor. Strasbourg'da bugün yaklaşık 20 mescit veya cami ibadete açık.

Tabuk'ta Avrupa Konseyi'nin önündeyiz. Avrupa Konseyi Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu 1949 yılında kurulan uluslararası bir kuruluş. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyaya yeni bir düzen getirmek amacıyla kurulan bu kuruluşta görmüş olduğunuz gibi burada 1949 yılında Türkiye kurucu üye olarak yer alıyor. Daha sonraki yıllarda başka ülkeler Avrupa'dan, Asya'dan veya Afrika'dan başka ülkelerde hem asil üye hem de gözlemci üye olarak yer aldılar. Şu an 46 üyesi bulunuyor Avrupa Konseyi'nin. Avrupa Konseyi bünyesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gibi alt organlarda yer almakta.

Burası Avrupa Parlamentosu. Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu. Strasbourg'un diplomasi mahallesinde yer alıyor. Ve burada Avrupa Birliği ile ilgili kararlar onanıyor. Avrupa Parlamentosu'nun hemen yanında Avrupa Konseyi, yine hemen yanında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bulunuyor. İşte bu üç önemli diplomasi mabedinin yanında ise şanlı bayrağımızın dalgalandığı Türkiye'nin Strasbourg Başkonsolosluğu ve Avrupa

Strasbourg için uluslararası bir diplomasi şehri olduğunu söylemiştik. Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ev sahipliği yapan Strasbourg'da Türkiye'nin de Avrupa'daki en büyük diplomatik misyon binası yer alıyor. Türkiye'nin Strasbourg Başkonsolosluğu aynı zamanda Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği hemen arkamda görmüş olduğunuz binalarda hizmet veriyor. Dünya şehirleri bu haftaki bölümünü Strasbourg'un önemli bir bölgesinde noktalıyor. Tarihi ve diplomatik Strasbourg'un arasında bulunan Strasbourg Cumhuriyet Meydanı, Place de la République. Buranın, bu bölgenin, bu meydanın Strasbourg için son derece önemli bir anlamı bulunuyor. Son zamanlarda Strasbourg kentinin bütün önemli kuruluşları burada yer alıyor. Strasbourg diplomatik yanıyla Avrupa kurumlarıyla bir tarafta, tarihi yarımada, tarihi ada daha doğrusu ve Orta Çağ'dan kalma evleriyle bir tarafta, bu iki Strasbourg arasında ise burası, yani Strasbourg Cumhuriyet Meydanı yer alıyor. Strasbourg Cumhuriyet Meydanı'nda özellikle Alman izlerinin bulunduğunu söyleyelim. 1870'lerden itibaren Alman hakimiyetine geçen Strasbourg'da 1945 yılına kadar burada yeni bir şehir, yani Neustadt oluşturulmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle çevremizde görmüş olduğumuz bütün bu binalar inşa edilir. Dünya şehirlerinde bu hafta sizlere Fransa Strasbourg'dan seslendik. Bir sonraki programda başka bir ülkede ve yepyeni bir şehirde buluşmak üzere diyelim ve keşfetmekten asla vazgeçmeyin sloganımızla sizlere veda edelim.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ya sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam. A Haber Radyo.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
11: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
12: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
11: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CHP'de sular durulmuyor. Kurultay tartışmaları devam ederken Özgür Özel'e yakın bir isim daha partiden istifa etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa gerekçesi olaraksa CHP'deki mutlak putlan süreci ve parti yönetiminde yaşanan gelişmeleri gösterdi. Ancak bu istifa beraberinde bir tartışmayı da getirdi. 19 Ocak'ta gazeteci Saygı Öztürk'e konuşan Cemil Tugay, partisini değiştiren veya istifa eden başkanların ahlaki olarak koltuğu da bırakması gerektiğini savunmuştu. Tugay, partisinden istifa eden belediye başkanının belediye başkanlığından da istifa etmesi gerekir demişti. Kamuoyu şimdi tek bir sorunun yanıtını arıyor. Cemil Tugay kendi ilkesine uyup belediye başkanlığından da istifa edecek mi?
3: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
2: Cemil Tugay'ın istifasına partiden de tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç sosyal medya hesabından hem Özgür Özel'e hem de Cemil Tugay'a göndermede bulundu. Kılıç, CHP'liler için mesele hangi koltukta oturulduğu değil, hangi değerlerin yanında durulduğudur. B planı olanlara değil, tek planı CHP olanlara selam olsun. Bugün de yarın da ifadelerini kullandı. Cemil Tugay'a bir tepki de CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Gümrükçü, kişiler geçicidir, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir dedi.

0: Haber Radyo.
1: Yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz artık. Saatlerimizi 12 yaptık. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım. Efendim, Yükseköğretim Kurumları sınavında ilk oturum 10-15'te başlamıştı. Şimdi biz de son durumu alacağız. Yakından takip ediyoruz. Sınav heyecanını biz de paylaşıyoruz. Sizlere aktarıyoruz. Meral Dağlılar ilk andan itibaren takip ediyor. Biliyorsunuz, hemen dönelim onun olduğu noktaya. Bekleyiş devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Heyecan da dorukta elbette. Nedir son durum? Nasıl bir atmosfer var?
2: Evet, bizler İstanbul Üniversitesi önünden yayınlarımızı gerçekleştirmeye ve haber nöbetimizi aslında devam ediyoruz bu noktada. Aileler hala sabırla ve büyük bir heyecanla çocuklarını bekliyor. İçeride çocuklar ter döküyor, dışarıda da aileler diyebiliriz hala dualarla, temennilerle şu anda sınavın bugün itibariyle bitmesini bekliyorlar. Şu an geride bıraktığımız saat diliminde aslında yaklaşık 1 saat 45 dakikayı geride bıraktılar. 10'u çeyrek geçe başlamıştı sınav. Şu anda saat yaklaşık 12'yi gösteriyor ve 1 saatlik artık son zaman dilimine girmiş oldu. Bugün TYT yani YKS'nin ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavına tabi tutulacak çocuklar. Bu kapsamda da özellikle 120 soru sorulacak ve 165 dakikalık bir süreleri de olmuş olacak. Bununla birlikte de 40 Türkçe, 40 temel matematik, 20 sosyal bilimler, 20 fen bilimleri alanında sorular sorulmuş olacak. Bununla birlikte elbette YKS'nin ikinci oturumu olan AYT

0: Yarın başlayacak. Yarın yine saat 10'u çeyrek geçe başlayacak ve bu noktada da 160 soruya tabi tutulacak öğrenciler, 180 dakikada süreleri olmuş olacak. AYT kapsamında da sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında üniversite okumak isteyen adaylar için sorular sorulmuş olacak. Elbette bugünkü TYT oldukça kritik ve önemli. Hakiza, bugünkü TYT sınavının aslında barajını geçemediği takdirde öğrenciler AYT'den aldığı puanı hesaplanmayacak. O yüzden TYT aslında onlar için bir eşik, üniversite kapısı için bir eşik olduğunu belirtmekte fayda var. Bununla birlikte elbette bizim bulunduğumuz noktada sınava yetişemeyen ya da herhangi bir problemle karşılaşan öğrencilerimiz olmadı ama sınava gelirken özellikle yanlarında kimlik belgelerinin ve sınav giriş belgelerinin de yanında olmaları gerektiğini tekrardan hatırlatalım. Yarın da devam edecek oturumlar için bu kural yine geçerli. Peki AYT'den sonra yarın 3. oturum olan YDT, yani yabancı dil testi de gerçekleşecek. O da yaklaşık saat 15 gibi başlayacak ve Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce bölümlerinden adaylar hangi alanı tercih edecekse yine yeterlilik sınavına da bu noktada girmiş olacak ve YKS serüveni 2026 yılı için kapanmış olacak. Bizler haber nöbetimizi bu noktadan devam ettiriyoruz. Yaklaşık bir saat kaldı, öğrenciler birazdan çıkacak. Özellikle yarım saat sonra belki de ilk öğrenciler çıkış yapacak. Ardından da son yarım saatte kimse çıkış yapamayacak ve tamamıyla artık sınav bitmiş olacak diyebiliriz diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım. Merve Özkan.
1: Meral, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Biz de takip ediyoruz. O heyecanı paylaşmaya da devam edeceğiz ilerleyen saatlerde de. Efendim, şimdi bir haber paylaşacağız sizinle. Hakikaten tüyler ürperten bir haber. İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesinde boşandıkları öğrenilen kadın ve erkeğin cesedi bulundu.
2: Kapatmışlar komple.
1: Olay Çekmeköy Taşdelen mahallesindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan bir kadın ve erkeği gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yerde yatan kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda cansız bedenlerin kısa süre önce boşanan bir çifte ait olduğu ortaya çıktı.
2: Giriş çıkışı.
1: Kimlik tespiti yapıldı. Görgü tanıkları ise çiftin olay öncesinde bina içerisinde tartıştıklarını söyledi. Soruşturma sürüyor. Bize takip edeceğiz. Ayrıntılar geldikçe sizinle paylaşacağız. Hakikaten ilginç ve tüyler ürperten bu haberin detayları.
2: Ay, ölmüşler mi yani? Böyle sokağa kapatmışlar komple. Giriş çıkışı.
1: Efendim, dün yaşanan bir olay şimdi ekranlarınıza yansıyor. İstanbul'da Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan metro Bostancı istasyonunda raydan çıktı. Yolcular trenden tahliye edilirken 3 kişi de yaralandı.
3: Metro raydan çıktı, korku dolu anlar yaşandı.
4: Biz o yolu tekrar çamur su içerisinde ayaklarımız hep çamuru atarak kendimiz geri döndük.
3: M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında seyir halinde olan bir tren, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Kazanın ardından raylardaki enerji kesildi, seferler durduruldu.
4: Önce metro geri geldi. Ondan sonra elektrikler gitti. Elektrikler açılmadı. Herhangi bir anons da geçmedi. İnsanlar dolayısıyla daha çok panik oldular. İşte yangın mı var ne var çok bilmedikleri anlamadılar. İçin panik oldular. Endişelendi. Çok korktu. Herkes panik halindeydi. Elektrikler kesildi. Hani yanında çocuklar vardı. Çocuklar panik olmaya başladılar. Anneler bir anda çocukların kucaklarını almaya başladılar.
3: Trendeki yolcularsa karanlık tünelde kendi imkanlarıyla yürüyerek tahliye oldu.
5: Bostancı'dan Küçükyalı'ya doğru gelirken bir anda sinyal kesildi. Geri gitmeye çalışırken metroyu raydan çıkardı, devirdi. Kendimizi tahliye ettik. Bostancı'dan çıkış yaptık.
3: Kazada yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: İlginç bir haber daha taşıyacağız şimdi. Şanlıurfa'da sahibinden kaçan büyükbaş hayvan kuyumcu dükkanına girdi. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Görüntüler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kayda geçti sevgili izleyenler. Sahibinin elinden kaçan dana bir süre koştuktan sonra kuyumcu dükkanına giriyor. İçeride bulunan bir kişiyi düşürüp

0: sürüklüyor. Sonrasında da iş yerinden çıktığı anlar ekranlarınıza geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Yaralanan adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sonuç olarak da bu görüntüler kayda geçmiş oldu. Havanın notlarına bakalım şimdi. Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Kavurucu sıcaklar ne zaman etkili olmaya başlayacak? Yağışlar yerini sıcak havalara bırakacak mı? Onu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci ve konu bizi bekliyor. Öğreneceğiz. Harika bir manzaram var Kübra, hakikaten. Şu anda da ekranlara yansıdı, eminim seyircilerimiz de aynı görüşte. Dönelim. Bugün nasıl olacak hava? Yarın nasıl olacak? Hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde bizi neler bekliyor? Söz sizde.
1: Teşekkür ediyoruz Merve. Evet, senin de belirtmiş olduğun gibi gerçekten bugün hem harika bir manzaranın olduğu yerden yapıyoruz hem de harika bir havanın olduğu noktadan canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü İstanbullular yağışlı bir güne uyanmıştı ve gün boyu devam etmişti. Pazar günü hava güzeldi. Bu hafta ise peki bizi nasıl bir hava bekliyor? Hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde bunu konuşacağız. Yanında çok değerli bir konuğum, meteoroloji uzmanımız Adil Tek var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum.
1: Adil Hocam, bugün İstanbul'da çok güzel bir hava hakim. Peki hem bugün hem yarından itibaren İstanbul'da, Türkiye'de nasıl bir hava hakim olacak?
2: İstanbul'dan başlayalım öncelikle. İstanbul'da şu saatler itibariyle sıcaklık 24 ile 28 derece arasında değişiyor. Bazı ilçelerimizde 28 dereceye kadar çıkmış durumda. Oralarda biraz kendini daha fazla hissediyor sıcaklık değerlerimiz. Ama kuzeyden esen, Poyraz'dan esen bir rüzgarımız var. Kuzeydoğu'dan esen rüzgar. Bu rüzgar İstanbul'da özellikle Boğaz Koridoru'nda olanları rahatlatıyor şu saatler itibariyle. Gün içerisinde bu hava devam edecek ama sıcaklıklarda öyle çok aşırı yükselme yok. O 28 dereceye kadar çıkan yerlerde zaman zaman 30 dereceleri olacak ama İstanbul'da genel olarak bugün 26-27 dereceler civarında bir hava sıcaklığı var ve yağış İstanbul'da bugün artık yok. Dün özellikle sabah erken saatlerde İstanbul'un kuzey kesiminde hafif bir yağış olmuştu. Tabii o yağışın sebebi kuzeyden gelen hafif bir serin havaydı. Önceki güne nazaran sıcaklıkları 4-5 derecelik bir düşüş gösterdiydi ve bu yağış sisteminde yurdun doğu kesiminde kendini gösterdi. Bugün için İstanbul'da yağış yok. Yarın yine açık ve az bulutlu bir hava var. Sıcaklıklarda 1-2 derecelik artışlar var ve önümüzdeki günlerde de hafta içerisinde de İstanbul'da yağış beklemiyoruz çok yakın planda. Sıcaklıklarda çok aşırı yükselmiyor. 27-28 dereceler civarında İstanbul'da sıcaklıklar önümüzdeki hafta içerisinde de devam ediyor olacak.
1: Peki hocam, o kavurucu sıcakları görmemiz yakın mı?
2: Önümüzdeki hafta cumadan sonra sıcaklıklarda biraz daha artışı göreceğiz. Sıcaklıklar 30 derecelerin üzerinde İstanbul'da çıkmaya başlayacak. Tabii ülke geneliyle birlikte. Önümüzdeki haftadan itibaren İstanbul biraz daha kendini sıcak hissedecek. Bu sefer tabii ki nem İstanbulluları biraz etkileyecek. Nemden dolayı İstanbullular biraz daha o boğucu havanın etkisine kalmaya başlayacaklar. Önümüzdeki hafta cumadan sonra, yani ayın 26'sından sonra. Aslında biraz sıcaklıkları biz daha Temmuz'da hissedeceğiz gibi görünüyor. Şunu da söyleyebiliriz ki geçen seneki bir çok sıcak bir yaz geçirmeyeceğiz. Yani mevsim normalleri yine yaz sıcaklıklarını hissedeceğiz ama öyle İstanbul'da örneğin 37-38 dereceler geçen yıllarda çok sıklıkla görmüştük. O değerleri görmeyeceğiz. Peki bugün ülke genelinde ne durum, ne vaziyette? Hemen onu da aktaralım. Ülke genelinde şu saatler itibariyle yurdun kuzey kesiminde özellikle Doğu Karadeniz'de çok bulutlu ve kapalı bir hava var. İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in batısında bulutlanma gittikçe artmaya başladı ama önümüzdeki saatler itibariyle özellikle Antalya'nın batısında, yani şöyle söyleyelim, Antalya, Muğla ve Afyon, Kütahya üçgeninde kalan bölgede yağışlar var. Konvektif yağışlar oluşacak oralarda. Bu yağışlar zaman zaman kuvvetlenecek. Oralarda sel su bastığı riski yine mevcut. Bu illerimiz hangileri? Bunları da sayarsak Antalya'da özellikle iç kesimler, Antalya Muğla arasındaki bölüm, yine Isparta, Burdur, Denizli, Kütahya, Afyon, Uşak yağış alacak yerler arasında. Ayrıca Doğu Karadeniz'de de yine çok kuvvetli olmayan yağışları Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle birlikte bugün görüyor olacağız. Yarına baktığımızda ise yarın sadece Doğu Karadeniz'de hafif bir yağış var. Çok kuvvetli değil. Bunlar da öğleden sonraki yağışlar genelde. Yine Akdeniz'in batısında, yani Antalya'nın batısında aslında diyebiliriz, yine çok kuvvetli olmayan yağışları görüyor olacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine gün içerisinde özellikle gece saatlerinde yağışlar yok ama akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'in doğusundan alarak şöyle yurdun kuzey doğusuna doğru Kars, Ardahan'a doğru uzanan hat boyunca, yani o arada bulunan illerimizi sayarsak Kırşehir, Sivas gibi iller, Tunceli, kuzeye doğru Erzurum ve Samsun hattı, Karadeniz'in Samsun boyunca yağışlar görüyor olacağız. Ama bu yağışlar öğleden sonraki yağışlar çok kuvvetli olmadığını

0: söyleyelim. Çok yakın planda bir sıcak hava dalgası gözükmüyor. Ülke genelinde mevsim normallerine devam eden sıcaklıklar var. Ama bunda şu anda belirtmekte fayda var. Özellikle Güneydoğu Anadolu'daki sıcaklıklar zaten 35 derecelerin üzerine çıkmaya başlamış vaziyette ki şu saatler itibariyle Diyarbakır ve Batman'da sıcaklıklar 37 derecelere kadar çıktı. Gün içerisinde bu değerler 38-39 derecelere kadar çıkacak gözüküyor. Diğer büyük şehirlerimizde de Ankara'da şu anda sıcaklık değerleri 24 dereceler civarında. İzmir'de de sıcaklık şu anda 28 derecede. O ikilimizde de İzmir'de yağış yok. Ankara'da öğleden sonra belki çok hafif zayıf bir yağış görülebilir.
1: Hocam ben bu arada öncelikle sizin babalar gününüzü de önden kutlamış olayım. O zaman babalar günü de güzel bir hava bizleri bekliyor olacak mı? Hem kendi babamın da babalar gününü kutlayayım. Bütün babaların da babalar günü aynı zamanda önden kutlu olsun. Onları sanırım güzel bir hava bekliyor babalar günü de aynı zamanda.
0: Evet, teşekkür ederim babalar günü için. Bende de 3 tane evladım var. Onlar da büyüyorlar. Güzel bir babalar günü olsun inşallah yarın. Ülkemizdeki tüm babalar, dünyadaki tüm babaları, babaların güzel gün geçmesini diliyorum. Hafta sonunda zaten genel olarak güzel diyoruz. O az önce saydığımız yağışların dışında kalan bölgelerde.
1: Çok teşekkürler paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. Meteoroloji uzmanımız Adile Tek'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra'ya ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Hakkari'de açıklamalarda bulunuyor. O noktaya dönelim.
3: Hakkari'nin ulaşım ağını güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini büyütmek için dev yatırımları hayata geçirdik. Hayata geçirmeye devam ediyoruz. Hakkari'li değerli kardeşlerim, son 24 yılda Hakkari'nin ulaşım, iletişim ve haberleşme altyapısına 73 milyar liranın üzerinde dev bir yatırımı hayata geçirdik. Bakın 73 milyar liradan bahsediyoruz. 2002'de sadece 1 kilometre bölünmüş yolumuz varmış. Biz 105 kilometre daha yaparak bunu 106 kilometreye çıkardık. Yine bütünlü sıcak karışım kaplamalı dediğimiz, yani sıcak asfalt, beton asfalt dediğimiz yoldan hiç yokmuş. Bugün 190 kilometre ile Hakkari'li kardeşlerimizi bölünmüş ve sıcak asfalt yollarda güvenli ve konforlu seyahat etme imkanıyla tanıştırdık. Yeni köprü Yüksekova yolu, Yüksekova Dağlıca yolu, Yüksekova köprülü kavşağı ve bağlantı yolları, Üzümcü Durankaya geçitli yolu, Totkan 1 ve Totkan 2 köprüleri, 1029 metrelik Çukurca tüneli ve yine Çukurca Çığ ile kar tünelleri gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Değerli kardeşlerim, yanlış hatırlamıyorsam sadece 600 metrelik bir tünel varmış. AK Parti hükümetlerimiz döneminde, Cumhur İttifakımızdan önce, bugün 10 kilometrenin üzerine geçen bir tünel uzunluğumuz var. Dile kolay, bakın Cumhuriyet tarihinde 50 kilometre yol vardı. Biz sadece AK Parti hükümetlerimizde Hakkari'ye 10 kilometrenin üzerinde tünel yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hakkari'miz daha iyisine de layık. Biz de Allah'ın izniyle yolumuza hep beraber devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Bugün de Hakkari'de Yüksekova Çevre Yolu, Yeni Köprü Tüneli ve Çığlı Köprüsü ile ZAP Grubu Köprüleri ve Erzigi Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştirmenin heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Yeni Köprü Yüksekova Yolu Türkiye-İran ticaretinin can damarlarından birisi. Bu kapsamda güzergahta 12 metre bile değildi. Devlet yolunu 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şerit haline getirerek yolumuzun bölünmüş ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlamak üzere çalışmalara başladık.
2: Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarının bir kısmını taşıdık. Ekranlarınıza devam edelim. Şimdi sevgili izleyenler, kavurucu sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına almış durumda. Fransa'da 53 vilayette turuncu alarm verildi. Sıcak hava dalgasının bir hafta daha etkili olması bekleniyor.
4: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
5: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan sonra...

0: derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
1: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi.
0: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
1: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
2: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
1: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
3: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var. Bilemiyorum, insanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
1: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
4: Sevgili izleyenler, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan İstanbul'da Şule Yüksel Şenler Vakfı'nca deprem bölgesinde yürütülen eğitim ve meslek atölyeleri kursiyer ve mezuniyet buluşmasına katıldı. Erdoğan, atölyelerden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyenler için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılacağı müjdesini verdi.
5: Medeniyet tasavvurumuzda darda kalanlara kol kanat germek, toplumun bekası için çalışmak, iyilik yapmak için fırsatlar aramak bir varoluş amacıdır.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanı olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın deprem bölgesi kursiyer ve mezuniyet buluşması programına katıldı. Önemli mesajlar verdi.
5: Kadınların ekonomik hayata katılması, afet sonrası toparlanma döneminde büyük bir öneme sahiptir. Biz güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye formülüne yürekten inanıyoruz.
7: Bir yanda depremin izleri, diğer yanda kadınların el emeği. Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından organize edilen proje kapsamında deprem bölgesindeki kadınların el emeği ürünleri İstanbul'da sergileniyor.
8: Kurslarımıza sağ olsun Şule Yüksel Şenler Vakfı Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'ın projesine dahil olduk. Gerçekten insanlara ışık oldular, umut oldular. Çok güzel bir proje.
9: Ya bize psikolojik olarak da çok iyi geldi. Üretmek, üretebilmek çok iyi geldi bize.
10: Arkadaşlar, hocamız, ortam, her şey çok güzeldi. Bu bize yansıttığı gibi evdekilere de yansıdı. Çocuklar da mutlu oldu, eşimiz de.
6: Kadın girişimcilerin desteklenmesine de değinen Erdoğan, iş yerlerinin kurulum aşamasındaki maddi ve eğitim desteklerinin detaylarını paylaştı.
5: Atölyelerimizden mezun olan ve kendi iş yerlerini kurmak isteyen kardeşlerimiz için 2 yıl içinde 50 iş yerinin açılmasına inşallah destek olacaklar. Aile destek programı kapsamında iş yerlerinin kira, tadilat, makine, ekipman ve malzeme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardım edecekler.
6: Sen Yalnız Değilsin adlı tanıtım filminin izlendiği program, mezun kursiyerlere plaket takdimi ve Şule Yüksel Şenler ilhamıyla sergisinin kesilmesiyle son buldu.
4: Efendim, İstanbul silüetinin en önemli yapısı, tarih kokan sokakları, yüzyıllara meydan okuyan yapıları, sanatla iç içe geçmiş atmosferi ve hiç eksilmeyen hareketliliğiyle Galata, İstanbul'un en özel semtlerinden biri kuşkusuz. Her köşesinde farklı bir hikaye barındıran Galata'yı ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.

İstanbul'u mahalle mahalle, semt semt gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizmin ve tarihin iç içe geçtiği Galata. Gelin bu güzel semti birlikte gezelim.

Galata'nın tarih kokan sokaklarını geziyoruz. Yüzyıllardır bu tarihi yaşatan esnafla konuşuyoruz. Her dükkanda ayrı bir hikaye, her sokağında ayrı bir anı var.

0: Galata'nın simge yapısı olan Galata Kulesi'nin önündeyiz. Bu yapı 14. yüzyılda yapıldı. Uzun yıllar boyunca gözetleme kulesi olarak kullanıldı. Yangınları izlemekten şehrin güvenliğine kadar birçok görevde yer aldı. Bugün ise İstanbul'un en önemli seyir noktalarından biri olmuş durumda.
1: İlk defa İstanbul'a geliyorum. Öyle Galata'yı görmek istedim ben de. Yani bayağı ihtişamlı.
0: İlk defa mı geliyorsun Galata'ya?
2: Evet.
0: Nasıl buldun peki?
2: Güzel buldum.
3: Ziyaret edenler çok, turistlerimiz bol, vatandaşlarımız duyarlı.
4: Herkes fotoğraf çekiyor, geziyor. Ben de bak buradan çıkacaktım, oradan çıktım bir gezeyim diye.

0: Galata Kulesi yine tarihi bir önem arz ediyor. Osmanlı'dan önce de buradaydı. Ondan önceki medeniyetler tarafından da kullanıldı.
1: Galata çok güzeldi ama biraz uzun sürüyor sıra beklemesi.
2: Yani çok güzel bir görüntü. Bol bol fotoğraf çekiniyoruz. Tadını çıkarıyoruz.

Galata'nın dar sokaklarını gezerken karşımıza taş evler, eski binalar ve rengarenk dükkanlar çıkıyor. Her halinle bir sihir.

0: hayatın daha cıvıl cıvıl olduğunu, yurt dışında zaten böyle bir şey bulmak imkansız olduğu için burada biraz daha hareketlilik, çarşıların şey güzellikleri, insan her yerde bir şeyler görüyor yani.
1: İlk defa mı geliyorsunuz?
2: Yok, hayır. Bu sanırım 3., 4. Öyle. Bugün de kuzenlerimi getirdim. Onlar uzak şehirden geldi. Öyle bir gezelim dedik.
3: Bu cadde çok hoşuma gitti. Hem kalabalık, canlı.
1: Galata'nın tarihi sokaklarını gezerken Galata Kulesi hariç karşımızda tarihi camiler ve çeşmeler bizleri karşılıyor.

0: Ankara'nın hareketli sokaklarından biraz uzaklaştığımızda Galata Mevlihanesi'ne geliyoruz. Bu yapı 1491 yılından beri ayakta durmaya devam ediyor.
1: Daha önce buraya gelmiştim ama uzun bir zaman oldu. Tam olarak hatırlayamıyorum okuduğum yazıları falan. O yüzden tekrardan hafızamı tazelemek için geldim aslında.
2: Herhangi bir bilgim yok. Arkadaş bilgilendirerek gezdirecek.
0: Peki bundan sonraki duraklarınız neresi?
2: Nasipse Galata Kulesi ve Ayasofya olarak tamamlayacağız gezimizi.

Galata farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan yapılarıyla da dikkat çekiyor. İşte bunlardan bir tanesi Arap Cami. 13. yüzyılda kilise olarak yaptırılan bu cami Fatih Sultan Mehmet döneminde camiye çevrilmiştir. Günümüzde de kullanılmaya devam ediyor.

Bugün tarihiyle, dar sokaklarıyla ve rengarenk dükkanlarıyla İstanbul'un güzel semtlerinden olan Galata'yı gezdik. Bu semt tarihi yapılarıyla geçmişi günümüzde yaşatmaya devam ediyor. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Sevgili izleyenler, bir özel haberi taşıyacağız şimdi ekranlarınıza. İstanbul Başakşehir'de boş arazide başına taşla vurularak öldürülmüş kadın cesedi bulundu. Kimliği tespit edilen kadın için 3 gün önce kayıp ihbarı yapıldığı da öğrenildi. Şimdi konuya dair ayrıntılara ulaştı arkadaşlarımız. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Oldukça özel bilgiler de var elinde. Hemen sözü sana bırakayım Aslı.
1: Evet Merve, maalesef ki bir kadın cinayeti daha işlendi. Tabii ki bunun detaylarına da ulaştık. Çünkü gerçekten ilgi çekici bir olay. Hemen belirtelim, şu anda biz bir mesire alanındayız ve işte burada maalesef ki polisler tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Babası Sultan Çağan hakkında, yani maktul hakkında kayıp ihbarı yapmıştı. İşte o kayıp ihbarının üzerine polis hemen bir inceleme başlattı. Kadının nerede olduğu anlaşılmaya çalışıldı. Tabii yapılan incelemeler sonucunda erkek arkadaşıyla görüşebileceği tahmin edildi. Ve bu nedenle de erkek arkadaşı şüpheli gözaltına alındı. İlk ifadesinde özellikle bir itiraf gelmedi ama polis bazı tavırlarından şüphelendi zanlının, şüphelinin. İşte özellikle hemen vücudundaki tırnak izlerinden şüphelinin bu cinayeti gerçekleştirmiş olabileceğini tahmin etti. Ve ısrarlı bir şekilde çapraz bir sorgulamayla, özellikle o çapraz sorgulamayla polis cevabı aldı. Zanlıya, şüpheliye itiraf ettirdi. İşte bu alanda bulundu dedik maalesef ki cansız bedeni kadının. Ve özellikle zanlı tabii ilk belirlemeler taşla öldürüldüğü mü, acaba o şekilde mi öldürüldü yönündeydi ama sonrasında yapılan incelemelerde bir iple boğulduğu anlaşıldı. Ve maalesef ki dediğimiz gibi itiraf etti bu cinayeti erkek arkadaşı, şüphenin de ismini söyleyelim, Vedat Çoban. Ve uzatmalı erkek arkadaşı olduğu belirlendi şüphenin. Hemen belirtin, tabii ilk ifadesinde kabul etmedi demiştik. Sonrasında ise özellikle bir ip bulduğunu, burada olay yerinde bir ip bulduğunu

0: Bu söyledi ama tabii burası görüyorsunuz ki bir boş arazi, yani mesire alanı olarak geçiyor isminden, öyle bahsediliyor ama hiçbir şey yok etrafta, öyle ip bulunabilecek bir noktada değil. Çünkü burada gelip de insanların burada durduğu bir nokta değil, bir piknik alanı değil burası. Boş bir arazi aslında. O nedenle zanlının ip bulup da bu cinayeti işlemesi pek mümkün gözükmüyor. İşte şimdi polis tabii ki planlı bir şekilde mi yaptı bu cinayeti, neden işledi, neden bu şekilde yalan söyledi, bu soruların cevabını arıyor. Tabii şüpheli de yakalanmış durumda, bunu da belirtmiş olalım. Tabii zanlının bir taraftan, çok özür diliyorum, düzeltiyorum, maktul kadının da bir taraftan cinayete kurban gitmeden önceki görüntüleri de ortaya çıktı. Onlara da ulaştık ve özellikle sizler de belki şu anda ekranda görüyorsunuzdur. Özellikle maktul kadın önce bir markete uğruyor. Oradan bir alışveriş yapıyor. Kasada ödemesini gerçekleştiriyor ve sonrasında ise erkek arkadaşıyla buluşuyor işte. Ama maktul kadın nerede öldürüldü? İşte burada mı öldürüldü? Başka bir yerde mi öldürdü? Buraya geldi? Henüz bu sorular tabii biraz net değil. Onların da cevabı aranıyor. Tabii kameralar bir taraftan inceleniyor ve bu cevapların da bulunmaya çalıştığını söyleyelim. Özellikle şöyle bir detaylara tekrar baktığımda, dediğimiz gibi babası kızın aslında bu cinayetin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çünkü kayıp ihbarı yapıyor. Kızım kayboldu diyor 18'inde ve sonrasında yapılan incelemeler sonunda tabii ki cansız bedenine ulaşılıyor.
1: Aslı, Sultan bir soru Çağrı'nın, sorabilir miyim acaba?
0: Maalesef ki.
1: Beni duyarsan.
0: Tabii ki.
1: Sen de iple bulduğunu söyledin, boğduğunu söyledin. Ve sadece konuşmak için değil de planlanmış bir öldürme amacı var gibi görünüyor. Doğru mu?
0: Yani dediğim gibi burası bir boş arazi. Tabii ki bu sorunun cevabını en iyi polisler tabii ki net olarak bulacaklardır ama boş bir arazi olduğu için bizim de görebildiğimiz kadarıyla öyle ipin olabileceği bir arazi değil. Yani gördüğümüz kadarıyla, hatta İlhan Tanrıöver de özellikle yerleri göstersin. Hani görmüş olduğunuz gibi çalı çırpı, tozdan ve çamurdan başka, taştan başka bir şey yok. Zaten böyle bir arazi olduğu için ilk başta acaba taşla mı öldürüldü şeklinde bir soru doğmuştu. O şekilde öldürüldüğü zannedilmişti ama tabii ki sonradan otopsi yapılınca bunlar daha net şekilde ortaya çıkmaya başlıyor biliyorsunuz. İlk dediğimiz gibi itiraf etmedi şüpheli ama kolundaki tırnak izleri ele verdi. Şüphelendi polis ve bir taraftan da heyecanlı tavırlar sergilemiş, özellikle gözaltındayken ifade verirken. İşte bu nedenle de polis erkek arkadaşının öldürebileceğini düşündü ve sonunda da dediğimiz gibi çapraz sorgulamayla itiraf etti. Bir detay daha var, onu az önce söylemeyi unuttum. Özellikle zanlının bir görüntüsü daha var. Buradaki cinayetten sonra, tabii polis kameraları inceledikten sonra anlaşılıyor ki bir börekçi de bildiğim kadarıyla bir börek yiyor. Ya da tam tersi çalışıyor. Orası tam net değil. Ama bir börekçide görüntüsü var. Sanki cinayet işlememiş gibi. Ertesi gün bu şekilde bir görüntüsünün olduğunu ve rahatlıkla sanki hiç cinayet işlememiş gibi börekçide durduğunu polis o kamera kayıtlarından buluyor. Bu da inceleniyor tabii ki. Dediğimiz gibi maalesef ki bir kadın daha cinayete kurban gitti. Sultan Çağ'ın özellikle sosyal medyadan tanıştığı yönünde bilgiler var erkek arkadaşıyla. İşte erkek arkadaşı tarafından şu an kitabı yapılan ilk belirlemelere göre öldürüldüğü iddia ediliyor. Şüpheli Vedat Çoban da gözaltında ve muhtemelen şu sıralarda da adliyeye sevk edildi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Aslı Bilger Kutlu'da teşekkür ediyoruz. Paylaştığın bilgiler için hakikaten sen de anlatırken bizim de burada kanımız dondu. Ayrıntılarına da ulaştı arkadaşlarımız, hızlıca biz de sizinle paylaştık. Bu cinayet haberinin sizinle en zor paylaştığımız haberlerden bir tanesi de elbette kadın cinayeti haberleri. Ayrıntıları da böyleydi. Yeni ayrıntılar geldikçe de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim, dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı açıklaması iki ülke arasında diplomatik bir krize sebep olmuş durumda.

0: İtalya Başbakanı Trump'a sert çıktı. Dışişleri Bakanı da Amerika ziyaretini iptal etti bu sözlerin üzerine. Şimdi biz de hemen bir İtalya'ya gidelim. İtalya'da neler konuşuluyor, nasıl tepkiler var, basında neler yazıldı? A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'da bizi bekliyor şimdi. Dündar, hoş geldin yayına. Konunun ayrıntılarını dinleyelim senden. Hakikaten tüm zirvenin önüne geçti bu aradaki diyalog. Meloni'nin sert çıkışı, Trump'ın ilginç açıklamaları. Orada neler konuşuluyor?
1: Evet Merve Özkan, İtalya'da adeta siyasi deprem etkisi yarattı Trump'ın sözleri. ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgio Meloni arasındaki ilişkilerde yeni bir kriz yaşanmaya başlandı. Aslında Trump ile Meloni son yıllarda Batı dünyasında birbirine en yakın siyasi liderler olarak siyasi liderler arasında gösteriliyordu ki hatta Giorgio Meloni Donald Trump'ın göreve başlama törenine de tek davet edilen ilk Avrupa Birliği ülkeler arasında yer alan liderlerden biriydi. Ancak daha sonra özellikle Başbakan Meloni'nin hem İran Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle iki lider arasında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştı ve kısa süre önce bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim aşıldı ancak bir yenisi eklendi. Bu son gerilimin fitilini ise Trump yine bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada ateşledi. Trump Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi sırasında Giorgio Meloni kendisiyle görüşmek istediğini ve daha sonra fotoğraf çektirmek istediğini öne sürerek benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyecektim ama ona acıdım ifadelerini kullandı. İşte bu sözler İtalya'da adeta siyasi deprem etkisi yarattı. Çünkü Trump'ın kullandığı yalvardı ifadesi yalnızca Giorgio Meloni için değil aynı zamanda İtalya'nın ulusal onuruna yönelik bir küçümseme olarak değerlendirildi. Birçok açıklamalar, tepkiler geldi ancak Başbakan Meloni ise sosyal medya aracılığıyla vermiş olduğu yanıtta Trump'ın sözlerinin tamamen uydurma olduğunu ve kabul edilemez olduğunu, müttefikler neden böyle davrandığını bilmiyorum, anlamıyorum. Ancak şunu bilmesini isterim. İtalya asla, biz İtalya olarak asla yalvarmayız diyerek yanıtlarken diğer yandan 21-22 Haziran tarihinde Miami'de düzenlenen bir etkinliğe İtalya Dışişleri Bakanı Tajani katılacaktı. Ancak bütün bu yapılan açıklamaların ardından yaşanan gerilim nedeniyle Başbakan Tajani de katılmayacağını açıklayarak tepkilerini bir kez daha bu şekilde dile getirmişti. Evet gördüğünüz gibi biri kapanıyor, biri başlıyor. Ancak İtalya, Amerika arasında bu süreç bakalım ne kadar devam edecek. Ancak son gelişmeler Merve Özkan bu şekildeydi. Başkent Roma'dan aktaracağımız notlar bunlardı. Gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle söz İstanbul'da sizde.
0: Teşekkür ederiz. Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı son gelişmeleri. Efendim İsrail merkezi BlackCorp şirketi çok sayıda ülkede seçimlere müdahale etti. Özellikle Filistin davasına destek veren ülke ve liderler hedefe konuldu. Son günlerde BlackCorp Türkiye'deki faaliyetleriyle de gündeme geliyor. Peki İsrail'in casusluk şirketi Türkiye'de hangi operasyonlara imza attı? Türkiye buna nasıl karşılık verdi? Cevabı haberimizde.

0: birlikte operasyon kapsamına baktığımızda Filistin yanlısı gibi görünen bu bazı dijital oluşumlar kurulmuş. İşte sosyal medya üzerinden örgütlenmeler sağlanmış.
1: Daha önce nerede aktif olarak gördük? Fransa'da gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York seçimlerinde gördük ve İskoçya'daki seçimlerde bunu gördük. Bununla alakalı olarak halen davalar devam ediyor.
2: Blackcore, Türkçe karşılığı kara çekirdek. İsrail merkezi bir firma olan Blackcore, dünya genelinde birçok ülkenin seçimlerine dijital müdahale ve siber dezenformasyon operasyonları düzenlemekle suçlanıyor.
3: Evinde, iş yerinde, sokakta koruduğumuz insanımızı dijital dünyanın dehlizlerinde tek başına çaresiz bırakamayız. Türkiye, dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir.
4: İsrail merkezli dijital etki ve seçim müdahale ağı kurulmuş durumda. Şimdi bunların benzerlerini biz zaman zaman Türkiye'de dış kaynaklı olarak görüyoruz. FETÖ'nün Türkiye'de de yaptığı organizasyonlar içerisinde bu başlık görünüyor.
5: Artık günümüzde yeni dünyanın savaş yöntemleri bunlar. Ve en etkili savaş yöntemi, onu söyleyeyim. Yani

0: tanktan, toptan çok daha etkili bir savaş yöntemi. Bir anda oluşturacağınız algıyla milyonları yönlendirme ihtimaliniz var.
1: Black Corps dediğimiz bu Hint çetesi ne yapıyor? O zaman bunu siyasi olarak da kullanabiliyor. Bugün Türkiye'de bakın sokak çağrıları, sokakları hareketlendirip efendim karmaşadan siyasal sonuç çıkarma hamlelerinin dünyadaki yeni adı efendim yeni kalkışma şeyleridir bunlar, operasyonlarıdır.
2: Geçmişte de bunu FETÖ yapıyordu. Hadisler paylaşıyorlardı. Atatürk'ün vecizelerini, özdeyişlerini paylaşıyorlardı. Görsellerini paylaşıyorlardı. Dikkat edin, aynı oluşumun var olduğunu görüyoruz.
3: Bunların amacı tamamen dijital manipülasyon ve müdahaleye yönelik olarak sosyal medyada, farklı bir takım alanlarda olsun, dijital mecralarda olsun genellikle bir seçimlere müdahale, özellikle politik durumlara, seçimlere veyahut da ülkelerin içlerine, iç yapılarına müdahale etmeye yönelik olarak kurulmuş olan böyle bir casus firmaları diyebiliriz.
4: Şirket kendisini hükümet ve seçim kampanyalarına alıntılarını şekillendirmek için gelişmiş araçlar ve stratejiler sunan seçkin bir etki şirketiyiz şeklinde tanımlıyor. Yani seçimlere müdahale ediyor, siyasetçileri hedef alıyor. Hedef alınan ülkeler arasında Fransa başta olmak üzere New York, İskoçya, Angola ve Togo yer alıyor.
5: Black Corps Fransa'nın Dezenformasyonla Mücadele Kurumu, Vijanım'ın hazırladığı raporda Fransa'daki seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle deşifre edildi. Şirketin özellikle Filistin destekçisi adaylar aleyhinde organize karalama kampanyaları yürüttüğü ortaya çıktı. Yani Filistin'e destek veren isimler şirket tarafından hedef alındı. Organize bir karalama kampanyasına maruz bırakıldı.
4: Siyasetçilere seçim döneminde cinsel saldırı, taciz, bölücülük ve terör bağlantısı gibi kirli iftiralar atıldı. Yapay zeka üretimi, deepfake görüntüler yayıldı. İsrailli şirketin buradaki amacı Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı tutumları nedeniyle işte bu siyasetçilerin seçmen neslindeki etkisini kırmaktı.
5: Fransız hükümeti Black Corps firması hakkında yasal süreç başlattı. Soruşturma başlar başlamaz Black Corps'un web sitesi, LinkedIn sayfası ve tüm dijital varlıkları birkaç saat içinde kaldırıldı. Konu Fransız medyasına düşünce şirketin Fransız hesapları Tel Aviv ve Rishon-LeZion konumlu İsrail kimliklere dönüştürüldü. Ancak bu durum bilinçli bir gizleme stratejisinin parçası olarak değerlendirildi. Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye örtülü operasyon yapan şirketin şimdiki hedefi Türkiye mi?
2: Sadece Black Corps demeyelim. Black Corps'u ya da benzeri siber istihbarat aparatlarının bu Türkiye'deki iç siyasi dengeleri sarsmak ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla bu dijital alanda aktif ve net bir şekilde faaliyetler yürüttüğü resmi kurumların dezenformasyonla mücadele raporlarında da sıkça yer alıyor.
3: Gezi eylemleri başta olmak üzere hatırlayacaksınız. Burada aslında ağaçlar adı altında yola çıkılmıştı. Sonrasında biz işin nereye varmaya çabaladığını gördük. Olay çoktan aslında bir yasal protestodan çoktan çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bütünlüğüne yönelik, hükümetine yönelik olarak maalesef bir takım olaylara gençlerin nasıl alet edildiğini aslında çok büyük bir örnek olarak gözümüzün önünde olduğunu görmemiz lazım.
6: Gezi olayları itibariyle sosyal medyadaki o dezenformasyon kampanyalarını falan görmeye başlamıştık.
5: Son 20 yıl içinde Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar amacına hiçbir zaman ulaşamadı. Fakat Türkiye'ye yönelik eylemleri de son bulmadı. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan her zaman hedefte oldu.
2: Başkan Erdoğan ve özellikle AK Parti'yi Filistin konusunda hedef aldıklarını da görüyoruz. Bu tarz operasyonların nihai ve en önemli siyasi hedefi özellikle Gazze ve Filistin davasının küresel ölçekte en güçlü savunucusu dendiğinde bütün dünyada akla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Ve tabii ki AK Parti hükümeti oluyor.
5: Türkiye ve Başkan Erdoğan en başından bu yana mazlumun yanında oldu. Filistin davasına ise tam destek verildi.
7: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
5: Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın Filistin davasına

0: sahip çıkması Black Hawk şirketini harekete geçirdi. Operasyon için düğmeye bastı.
1: Türkiye açıkçası Filistin meselesindeki net duruşu sebebiyle bu tür siber müdahale ve tabii ki etki şirketlerinin birincil operasyon sahası durumuna geldi.
2: İsrail'in bu tarz bir operasyon yaptığını düşünüyorum. Özellikle muhafazakar insanlara yönelik olarak veyahut da Filistin davasında çok hassas olan insanlara yönelik olarak bu tarz operasyonların ben gerçekleştiğini düşünüyorum.
0: Black Court'ta saldırılar koordineli bir şekilde yapılıyor. Sahte hesap ordusu anında harekete geçiriliyor. Algı yönetimi başlıyor. İsrail'in casusluk şirketi seçimlere müdahalenin dışında topluma yönelik kutuplaştırma operasyonu da yapıyor.
3: Bir kutuplaştırma stratejisi, şimdi bir platform kuruyor, sahte İslamcı bir platform, sahte bir Katolik hareket kuruyor. İkisi de onların, ikisinin birbirlerine mesajlarını yani bir kavgasını, kutuplaştırmasını kullanıyor.
4: İsrail şuna çok ciddi yatırım yapıyor, sosyal medya, dijital ortamda. Hem algıyı kendi lehine yönetmek hem de Filistin lehine ya da İsrail aleyhine olabilecek içeriklere müdahale etmek, görünürlüğünü engellemek.
0: Şirketin hedefinde gençler de bulunuyor.
1: Gençler hedef kitle. Açık ve net bir şekilde söyleyelim. Bu stratejik operasyonların özellikle merkezine baktığımızda her zaman dinamik olan, duygusal refleksleri yüksek ve tabii ki dijital dünyada daha çok vakit geçiren gençler olduğunu görüyoruz.
2: Filistin gibi çok önemli bir davada maalesef burada devam etmekte olan soykırımda Filistin yanlısıymış gibi görünerek ve bilhassa burada gençlere yönelik, bilhassa gençler seçiliyor ki özellikle onların hassasiyetlerinin yüksek olduğunu biliyoruz.
0: Türkiye ise bu şirketin varlığından haberdar. Küresel siber tehditlere karşı önemli bir başarı sergileyen Türkiye, düzenlenen siber operasyonlarda bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Black Hawk şirketinin Türkiye'de gerçekleştirdiği eylemlerse Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere güvenlik bürokrasisi tarafından yakından takip ediliyor ve gerektiğinde anında müdahale ediliyor.
5: Artık güçlü olmak, caydırıcı olmak, dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız bir defa siber uzay çalışmalarınızı hızlandırmak, siber güvenlik tedbirlerinizi almak, siber teknolojinizi geliştirmek zorundasınız.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Gayrimenkul satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak, dolandırıcılığın önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem de satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemlerin azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için...

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen uluslararası gemiler için alınan geçiş ücretleri yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 1 Temmuz itibarıyla gemilerden net ton başına alınan ücretin 5.83 dolardan 6.70 dolara yükseltileceğini açıkladı. Düzenlemenin 1936 tarihli Montre Boğazlar Sözleşmesi kapsamında uygulanan altın frank sistemi ve gemilerin net tonajı esas alınarak yapıldığı belirtildi. Bakan Uraloğlu 1983'ten bu yana uzun yıllar sabit kalan ücretlerin son yıllarda kademeli olarak artırıldığını hatırlattı.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti.
1: Bir öğretmeni okulda cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
0: İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Nina olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Nila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. İzinsiz düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Nila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu.
2: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencileri de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. Çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor.
0: İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Nila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.
3: A Haber Radyo.
4: Hoş geldiniz. İyi hafta sonları. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Ajans hafta sonunda önce canlı bağlantı noktalarına uzanalım. Savaşın bitmesi için Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni durağı Mısır. Ankara'dan alacağız son bilgileri. Mısır temaslarının ayrıntılarını Oğuzhan Gültekin anlatacak. Amerika-İran müzakeresinde İsviçre'deki masa şimdilik kurulamadı. İran ileri bir tarihi işaret ediyor. Son gelişmelere bakacağız. Tahran'dan yeni açıklamaları Ekber Karabağ anlatacak. Fransa'ya gideceğiz. Fransa Doğu Akdeniz'de tutunabilmek için Güney Kıbrıs'ı kullanıyor. Peki buradaki askeri ve siyasi varlığının altında ne var? Ömer Aydın Fransa'dan son açıklamaları paylaşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına da bakacağız. Erdoğan bu hafta sonu İstanbul'da, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Türk ve Romanya Deniz Kuvvetleri'ne çifte teslimat törenine katılacak. Kübra Kılıç takip ediyor ayrıntıları. Ve bugün Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu yapıldı. Sınav sona erdi. Meral Dağlılar İstanbul buradan son bilgileri paylaşacak. Önce Ankara'ya gidelim. Savaşın artık bitmesi ve nihai müzakerelerin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır'a gidecek. Dörtlü bakanlar toplantısı var. Ayrıntıları Oğuzhan Gültekin anlatıyor.
5: Teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özellikle bölgesel konuları ele almak üzere bir süredir bölge mevkidaşlarıyla uzun temaslar, tabii ki uzun istişareler yapıyordu. Bununla alakalı bu çerçevede özellikle yürütülen temaslar doğrultusunda Bakan Fidan Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla 3 kez bir araya gelmişti. Bunların ilki 18 Mart 2026'da Suudi Arabistan'da gerçekleşmişti, başkent Riyad'da. Ardından 29 Mart 2026 tarihinde İslamabad'da ikinci bir görüşme gerçekleşmişti. Buna takriben 18 Nisan 2026 tarihinde ise Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye misafirliğinde 4 Dışişleri Bakanı bir araya gelmiş ve bölge

0: küresel konulara ilişkin önemli istişarelerde bulunmuştu. Tabii ki Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiler çerçevesinde 4. toplantı için Bakan Fidan, Kahire'de tertiplenecek olan Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dörtlü toplantısına katılmak üzere Mısır'a doğru hareket etti. Söz konusu program 2 gün sürecek. Bugün ve yarın gerçekleşmesi bekleniyor bu programların. Tabii ki Bakan Fidan söz konusu ziyaretler vesilesiyle de diğer ülkelerin ülkelerdeki mevkidaşlarıyla da birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Özellikle Bakan Fidan ziyareti kapsamında gerçekleştireceği temaslarda da önemli mesajların verilmesini bekliyoruz. Bunlardan bir tanesini siz de söylediniz. Özellikle ABD ile İran arasında savaşı sonlandıran mütabakat zaptının imzalanmasından büyük memnuniyet duyulduğunu ve bu imza taraflarının imza sürecinde tarafların çabalarının takdir edildiğini belirtmesi bekleniyor. Yine Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarının da sürdürüleceğini ifade etmesi ayrıca beklenen mesajlar arasında. Yine bu süreçte taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı da uyanık olunması gerektiği çağrısını yapması bekleniyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın. Ayrıca dörtlü mekanizma katılımcı ülkeler arasındaki eşgüdüm ve işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu son süreçte bir kez daha görüldüğüne dikkat çekmesi bekleniyor. Son olarak özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da birinci gündemi olan ve her zaman gündeme getirdiği İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci saldırıları ve provokatif eylemlerin sona erdirilmesini sağlaması için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının arttırılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi söz konusu program 2 gün sürecek bugün ve yarın. Burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın özellikle 3 ülkeyle diplomatik ilişkiler kurması, gerekli temasları gerçekleştirmesi bekleniyor diyelim. Sözü Ankara'dan tekrar sizlere bırakalım.
1: Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu sona erdi. Hemen ayrıntıları alalım. Sınavdan sonra velilerde de öğrencilerde de bir heyecan var. Meral Dağlılar bekliyor, bize ayrıntıları anlatacak.
2: Evet, milyonlarca öğrenci için bugün aslında bir mücadelenin günüydü diyebiliriz. Sabah saat 10 çeyrek geçe başladı sınav ve an itibariyle de bitti. Kameraman arkadaşım Aydın Baytar'la biz haber nöbetimizi İstanbul Üniversitesi'nden devam ettiriyorduk. İşte şu anda yavaş yavaş öğrenciler çıkmaya başlayacak. Veliler de oldukça heyecanlı ve stresliydi bu süre zarfı içerisinde. Şimdi de artık çocuklarının dışarıya çıkmasını bekliyor. Sabahtan beridir elbette burada çok ciddi bir yoğunluk vardı. Kalabalık vardı öğrenciler. Ondan sonra aslında içeri alınmış oldu ve alımlar bitti. Daha sonrasında da işte veliler bu bahçede stresli ve bir o kadar da heyecanla bekleyişlerini sürdürmüş oldu. Peki öğrenciler YKS'nin ilk oturumunda hangi alanlardan sınava tabi tutuldu? Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. YKS'nin ilk oturumunda TYT yani temel yeterlilik testi oldu. İşte alkışlarla karşılandı şimdi. Üniversite adaylığı için öğrencilerimiz girdi. Her birinin gözlerinden elbette ki yorgunluk okunuyor, onu söyleyebiliriz. Meşakkatli bir yolculuk da onlar için bir sene boyunca devam etti. Şimdi de artık nihayetini inşallah da meyvesini alacaklardır diye umuyoruz. Alkışlarla aileleri karşılıyorlar. Şu an itibariyle elbette aileler de oldukça duygusal da diyebilirim, gözlerinden o şekilde okunuyor. Dualarla özellikle çocuklarını karşılamış oldular ve şu anda da işte öğrenciler tek tek dışarı çıkıyor. Yaklaşık 165 dakikalık bir sınavdı. 120 soruya tabi tutuldu. Öğrenciler ve 40 Türkçe, 40 temel matematik, 20 sosyal bilimler, 20 fen bilimleri olmak üzere farklı alanlardan sınava girdiler. TYT elbette ki baraj sınav diye adlandırabiliriz. Zira bu sınavı geçemeyen öğrencilerin AYT ve diğer dil sınavları hesaplanmayacak. O yüzden çok kritik bir öneme sahip. İşte bu noktada aslında temel Türkçe ve temel matematik diye de adlandırabileceğimiz sınavdan çıkmış oldular. Yarın da yine aynı saatte AYT yani YKS'nin ikinci oturumu olan AYT başlamış olacak. Yine aynı noktalarda aynı sınav heyecanıyla yarın artık bitmiş olacak YKS maratonu. Bir sınav değerlendirme süreci ardından not açıklanması ve istediği puanları alanlar için aslında bu noktada çalışmalar yapılacak. Şu an

0: Yani elbette ki ailelerde stresliler, öğrencileri bekliyorlar, çocuklarını bekliyorlar. Onların tabii ki o ilk anlarına, stresinin artık bir noktada bıraktığı ilk ana kayıt altına almak isteyen de birçok veli var bu noktada. Şu an için işte TYT'nin ilk oturumu bitti, 165 dakika geride bırakıldı. Şu an için genel anlamda öğrencilerin yüzünden aslında mutluluk okunuyor diyebiliriz elbette. Ama bunun sonucu onlar için çok kritik. Üniversite tercihlerini bu sınav sonuçlarına göre gerçekleştirecekler. Yarın da AYT için sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarından sınava girecekler. İşte her öğrencinin çıkışıyla birlikte alkışlarla karşılanıyorlar. Aileleri sarılıyor onlara. Mümkün mertebe burada motive etmeye çalışıyorlar aslında. Özellikle sınav başlamasıyla birlikte. Öğrenciler içeride, veliler ise dışarıda. Ter döktü demek mümkün tabiri caizse. İşte bu noktada da artık çıkışlar gerçekleştiriliyor. Yüzler gülüyor. Bu da tabii ki aileleri mutlu ediyor diyebiliriz. Umuyoruz ki o büyük gayretin ve emeğin bir sonucu olarak bu sınav sonucu da güzel gelir diye umut ediyoruz. Tüm öğrencilerimize de tekrardan başarılar diliyoruz elbette. İşte dakikalar önce sınav bitti. Öğrenciler İstanbul Üniversitesi'nin kapısından çıktılar. Belki de kimisinin hayali bu üniversitede okumak, bu üniversitede sınava girdi. Umuyoruz ki onlara da buralarda, istediği yerlerde sonuçlar nasip olur diyelim. Yarın için hatırlatmalarımızı gerçekleştirelim. TYT'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi için yine saat en geç 10'dan 10'a kadar öğrencilerin alanda bulunması gerekiyor. Ondan sonra alımlar yapılmayacak ve onu çeyrek geçe yine bugünkü gibi oturum başlamış olacak. Oturum kapsamında 160 soru var ve 160 sorudan 180 dakika süre verilecek. Adaylar matematik, fen bilimleri, Türk dili, edebiyatı, sosyal bilimler 1 ve sosyal bilimler 2 olmak üzere artık seçtikleri alana göre, sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarına göre yaptığı seçimlere göre sınava tabi tutulmuş olacaklar diyebiliriz. İşte atmosfer bu şekildeydi. Bizim için aslında oldukça önemli. Belki de hayatımızın en büyük kararlarını verdiğimiz, en büyük sonucunu beklediğimiz alanlardan bir tanesiydi. Hem aileler hem öğrenciler bu noktada çok stresli ve heyecanlı diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
1: Meral Dağlılar anlattı ayrıntıları. Şimdi dünya gündeminden sıcak başlıklara bakalım. Amerika-İran temsilcilerinin ne zaman masaya oturacağı merak ediliyor. İsviçre'de dün planlanan görüşme iptal edildi ama bugün Pakistan İçişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme için Tahran'a gitti. Hemen alalım ayrıntıları, yeni açıklamaları Ekber Karabağ anlatıyor. Ekber.
2: Evet Merve, sen de belirttiğin üzere dün İsviçre'de esasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetleri bir araya gelecekti. Ancak bu görüşme gerçekleştirilmedi. Peki İran'dan gelen açıklamalara göre, İran medyasında yayınlanan haberlere göre bunun esas sebebinin İsrail-Lübnan cephesinde yaşanan gelişmeler olduğu belirtilmektedir. İran'ın buna tepki olarak ve o cephede de ateşkesin tam olarak sağlanmadığına tepki olarak bu görüşmelere katılmadığı ifade edilmektedir. Belirttiğin üzere Pakistan İçişleri Bakanı bugün İran'a geldi. Malum biliyorsunuz ki Pakistan, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelere arabuluculuk yapmaktadır. Pakistan'ın Bakan Muhsin Nakavi an itibariyle İran'ın kuzey doğusundaki Meşet kentindedir ve buradan da Tahran'a geçecektir ve Tahran'da İran'ın yetkililer ve özellikle İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ile de bir görüşmesi söz konusu olacaktır. Özellikle Amerika ile İran arasında yaşanan bu işte müzakere süreci ve tıkanan meseleler konusunda Pakistanlı tarafın kolaylaştırıcı rol oynayacağı ifade edilmektedir. Diğer taraftan Amerikan cephesine gelince Amerikan medyası Donald Trump'ın Ortadoğu özel temsilcisi Jared Kushner'in İsviçre'ye doğru hareket ettiğini duyurdu. Söz konusu yetkili bu bölgede İsviçre'de bulunan Donald Trump'ın işte damadı ve aynı zamanda danışmanı olan Jared Kushner'e katılacak. Ki malum biliyorsunuz söz konusu iki ABD'li yetkili İran ve ABD arasında yürütülen müzakerelere de başkanlık etmektedir. Bazı iddialara göre ki bu iddia Amerikan medyası medyasına ait. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı da bu görüşmelere katılacaktır. Ancak bu konuyla ilgili hala hazırda İran'dan resmi bir onay gelmedi. Özellikle dün akşam saatlerinde Lübnan cephesinde de ateşkes sağlanmıştı. Ancak buna rağmen yine hala o bölgedeki saldırılar bugün de devam etti. Bu sebepten dolayı İran'ın işte İsviçre'ye gidip gitmemeyeceği an itibariyle muammasını korumaktadır. Başka bir deyişle ne kadar uzlaşma

0: sağlansa da hala tartışmaları devam ediyor ve bu uzlaşma maddelerinin tek tek hayata geçmesi için yapılacak teknik görüşmeler ve İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili yapılacak görüşmelerin devamı için Lübnan burada önemli. Lübnan ve o cephedeki ateşkesin net bir şekilde sağlanması önemli bir katkı sunmaktadır.
1: Çok teşekkürler. Ekber Karabağ Tahran'dan anlattı son gelişmeleri. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geliyor. NATO zirvesi için Türkiye'ye geleceğini açıkladı Donald Trump. Aynı zamanda Katar'ın hediye ettiği Forsan uçağı için düzenlenen törende konuştu. İran'a ilişkin de bir açıklaması var. 60 gün içinde İran bizim sunacağımız anlaşmayı yapmak zorunda dedi.
2: NATO zirvesini işaret etti. Türkiye'ye gidiyorum dedi.
3: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz.
2: ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağı tanıttı. Yapacağı ziyaretleri açıkladı. Türkiye'ye ardından Çin'e gideceğim ifadelerini kullandı.
3: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz. Yıl içinde bir noktada Çin'e geri döneceğiz. Başkan Xi Eylül ayında buraya gelecek. Ama biz Çin'de büyük bir konferans için geri dönüyoruz.
2: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Tahran'ı tehdit etti. 60 gün içinde anlaşma imzalamak zorundalar mesajını verdi.
3: Ve şimdi dün gece imzalanan bir anlaşmamız var ve 60 gün içinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Aksi takdirde onları mutlu etmeyecek şeyler yaparız. Ama bunun o noktaya geleceğini sanmıyorum. Bence çok iyi olacak.
2: Hürmüz'den hiç olmadığı kadar fazla geminin geçtiğini öne sürdü ABD Başkanı.
3: O gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce hiç görülmediği kadar yoğun şekilde geçiyor. Aslında çok sayıda gemi vardı. Yaklaşık 700 tane. Hepsi peş peşe geçiyor ve petrol her yere akıyor.
2: Bir süredir gündem olan Netanyahu ile gerilim yaşadığına ilişkin haberler hakkında da konuştu. ABD Başkanı Netanyahu ile arasının çok iyi olduğunu da ifade etti.
3: Ve elbette İsrail'le çok iyi savaştık ve İsrail'le harika bir ilişkimiz var. Çok güçlüydük ve Netanyahu o bir savaşçı başbakan ve bu şekilde kabul edilmeli.
1: Son dönemde hem Orta Doğu'da hem de Afrika'daki etki alanını kaybeden Fransa'nın son ümidi artık Doğu Akdeniz'de tutunabilmek. Fransa bunun için Güney Kıbrıs'ı kullanıyor. Peki Fransa'nın Güney Kıbrıs'taki askeri ve siyasi varlığının altında asıl olarak ne yatıyor? Ayrıntıları Ömer alalım. Ömer Aydın notlarıyla karşımızda.
4: Merve, teşekkür ediyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Nisan ayında adayı ziyaret etmişti. Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmişti ve burada açıklamalarda bulundu. Rum yönetimiyle stratejik ortaklık kuracaklarını ifade etmişti Fransa Cumhurbaşkanı. Ve geride bıraktığımız günlerde de bu anlaşma imzalandı. Adanın güneyinde bulunan Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısı karargahında Fransa Savunma Bakanı ve Rum Yönetimi Savunma Bakanı arasında bu anlaşma imzalandı. Anlaşmanın tabii ki arka planı da söz konusu. Fransa neden İsrail'e 200, Lübnan'a 150 kilometre uzaklıkta bulunan Akdeniz'deki en büyük üçüncü adaya neden asker yerleştiriyor? Kuvvetlerin statüsü anlaşması imzalandı ve bu anlaşmayla Fransa hem adada asker konuşlandırabilecek hem de Fransız savaş uçakları veya askeri varlığını adada artırabilecek. Tabii Fransa'nın hem bölgede hem de Fransa dışındaki durumuna baktığımız zaman özellikle savunma sanayisi ve ticaret konularına, ekonomi konularına baktığımız zaman üç ana başlığın öne çıktığını görüyoruz. Özellikle Afrika'dan deyim yerinde ise son dönemde kovulan bir Fransa söz konusu. Mali, Burkina Faso, Nijer gibi ülkelerde askerlerini geri çekmek zorunda kalmıştı. Ve Sahel bölgesi dışında Kuzey Afrika'da da yani Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde de askeri varlığını, askeri ve ekonomik varlığını gittikçe azaltmak zorunda kalan, varlığı gittikçe eriyen bir ülke Fransa. Diğer tarafta Fransızların Levant dedikleri Filistin, Suriye, Lübnan gibi bölgelerde Fransa etkisini kaybetti. Son gelişmelerle birlikte başta Suriye olmak üzere Suriye'nin postmodern Suriye'nin, bir dünya savaşı sonrasında Suriye'nin Fransızlar tarafından kurulan bir ülke olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu noktada bölgeye yakınlaşmak isteyen bir Fransa'dan bahsediyoruz. Bir diğer konu ise Doğu Akdeniz'deki hidrokarbürler, yani petrol ve doğalgaz konuları. Burada da Fransa yönetimi kontrolü en azından kontrolü ele almak istiyor. En azından bölgeye yakınlaşmak istiyor. Bunu söyleyebiliriz. Fakat çok ince bir detayda söz konusu. Fransa Kıbrıs Rum kesimiyle yaptığı anlaşmayı NATO çerçevesinde değil, Türkiye'nin çok güçlü olduğu uluslararası güvenlik kuruluşu NATO çerçevesinde değil, Avrupa Birliği çerçevesinde gerçekleştiriyor. AB anlaşmasının 42 numaralı maddesi gereğince adada askeri varlığını artırma, varlığını sürdürme noktasında bir anlaşmaya imza attıklarını söyleyebiliriz.
1: Ömer Aydın Fransa'dan anlattı son gelişmeleri. Şimdi Ankara'da yaşananlara bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde yeni gelişmeler var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam bir televizyon programına katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde arınma yapacağı için kendisinden korkanların olduğunu söyledi Kılıçdaroğlu. Rüşvet ve yolsuzluk skandallarına da değindi. Ellerindeki rapor doğrultusunda 4 belediye başkanının aday yapılmaması istendiğini vurguladı. Aday gösterilen o isimlerden bazıları şimdi cezaevinde dedi.
5: Ya Allah aşkına. Hı. Ya kararı veren ben değilim. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Partide arınma sürecini başlattığı için korkanların olduğunu söyledi.
5: Şu soruyu sorayım size. Mutlak mutlak kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
7: Sizce ne olurdu?
5: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak mutlanda sadece ben gelmiyorum. Sadece ben gelmiyorum. Parti meclisi de olduğu gibi geliyor. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
6: Kılıçdaroğlu yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'deki sorunlara dikkati çekti.
5: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Ya ilkokul mezunu bile bunun doğru olmadığını bilir. İlkokul mezunu bir garibana sor, böyle şey olmaz der. Ama bu ifade ediliyor. Ama hiçbir gazeteci çıkıp ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz.
6: Özgür Özel'den bazı belediye başkanlarının aday gösterilmemesini istediğini, şimdi bu isimlerin hapiste olduğunu kaydetti.
5: 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
7: Mesela kim?
5: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi.
6: Yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili bir komisyon kurduklarını açıkladı. Yolsuzluğun partisi olmaz dedi.
5: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil. Bütün belediye başkanları ile ilgili. Tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten bazılarını incelemeye de başladı. Yolsuzluğu kim yaparsa bize yolsuzluğun partisi olmaz. Yani A, B, C falan filan yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok yani.
6: Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak buradan kararının çıkacağını biliyor muydunuz sorusu da yöneltildi.
5: Ben kararının çıktığını bilsem böyle bir video yayınlar mıyım?
8: Peki bu tesadüfü nasıl açıklayacaksınız?
5: Hayır ben normal belli dönemlerde videolar çekiyorum zaten. Bir gün bir yargıçla konuştuğumu, bir gün herhangi bir şekilde bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah genel başkanlığı bırakıyorum.
6: Partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceklerini de söyledim.
5: Kesinlikle parti

0: en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir öyle diyor hukukçu. Ben hukukçu değilim. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
1: Ne kadar
0: en fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kutlan çıkacak. Olur mu? Evet.
2: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına da yeşil ışık yaktı.
0: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir de bir fon tartışması var. Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel ve ekibinin televizyon kanallarına, gazetelere, sosyal medyadaki hesaplara tam 755 milyon lira aktardığını iddia etti. Öztürkmen bu bütçeyle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü iddia ediyor.
4: 2024, 2025 ve 2026'nın ilk 4 ayında bazı televizyon kanallarına, gazetelere ve sosyal medyada troll diye tabir edilen kesimlere, kişilere 755 milyon TL civarında ödeme yapılmış.
5: CHP'de kurultay hesaplaşması bu kez dudak uçuklatan fon iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Özgür Özel ve yönetimini hedef aldı. Öztürkmen, Özgür Özel yönetiminin parti kasasındaki 755 milyon lirayı bazı basın yayın organlarını ve sosyal medya hesaplarını fonlamak için kullandığını öne sürdü.
4: 2024 senesinden bu yana görüyoruz ki bazı televizyon kanalları ya da bazı gazeteler ya da sosyal medyada troll tabir edilen bazı paylaşım yapan kişiler özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakileri karalamak ya da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yönetimi'nin propagandasını yapmaktan başka bir iş yapmadılar.
5: Gündemdeki bir diğer sıcak başlıksa olağanüstü kurultay çağrılarıydı. Öztürkmen imza toplanarak bir kurultay yapılmasının hukuken artık imkansız olduğunu söyledi. Hukuk mahkemeleri kanununu işaret etti.
4: Toplanan imzalarla ya da başka türlü taleplerle kurultayın toplanması mümkün değil. Bu hukuk mahkemeleri yasasının bize vermiş olduğu bir tabir caizse amir hükümdür bu. Amir hükümdür. Uymak zorundayız. Yasa bunu emrediyor.
5: Öztürkmen kurultay yapılsa dahi ileride Yargıtay'ın kararını bozması durumunda oluşacak belirsizliklere dikkat çekti.
4: Varsayalım ki kurultay yapıldı. Bir kişi seçildi. Peki yarın Yargıtay bu kararı bozarsa, bozduktan sonra geriye dönüldüğünde genel başkan Kılıçdaroğlu mu olacak, Özgür Özel mi olacak ya da bu kurultayla seçilecek bir başka üçüncü kişi mi olacak? Bir başka hukuk karmaşası ortaya çıkacak. Bu nedenle de kurultayın yapılması olanaksızdır. Bunlar sadece kamuoyuna yönelik algı yaratma operasyonlarının parçasıdır.
3: İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada inşaat ve imar konularında belediye görevleriyle müteahhitler arasında usulsüzlükler karşılığında rüşvet alışverişi ortaya çıkmıştı. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz, tutuklu bulunan eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Başkan Yardımcısı Pehlivan, Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Ak Yılmaz ve inşaat firması yetkilileri Sönmez Budak, Rıdvan Korkmaz Budak ve Rıdvan Ömen tutuklandı. Nermin Günay ile inşaat işçisi Mithat Can serbest bırakıldı. Zeytinyağında son dönemde hileler de arttı. Online alışverişte zeytinyağı yerine başka ürünler gönderilebiliyor. Uyarılar var. Ayrıntıları alalım. Sefer Ayça konuyla konuşacak.
6: Teşekkürler Merve. Evet, hepimiz severek tüketiyoruz zeytinyağı ama birçok hile de tabii ki yapılıyor. Hileye açık bir sektör ama dediğimiz gibi önlemler alınırsa peki neler yapılabilir? Tüketiciler zeytinyağı alırken neler

0: Dikkat etmeli. Tabii ki bu soruların yanıtlarını da uzman konuma sormak istiyorum. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Nelere dikkat edelim?
1: Zeytinyağında nelere dikkat etmeliyiz? Açıkçası uzun yıllardır bu sektörde kendi rüştünü ispat etmiş kalite sertifikasyonları, kalite belgeleri olan, bakanlığın sürekli olarak denetimlerinden geçen, uzun yıllardır bu işi yapan firmaları tercih etmekte fayda görüyorum açıkçası.
0: Şimdi markete gittiğimizde hem de online alışveriş yapıyoruz. Özellikle online alışveriş yaparken orada neye dikkat edeceğiz? Yani hangi maddeler bizi bu hileli zeytinyağı almaktan kurtaracak?
1: Burada marketlere gittiğimizde iki konu artık ortaya çıkmaya başladı son yıllarda. Özellikle e-ticaret kanalları ve aynı zamanda geleneksel satış kanalları dediğimiz bizzat alışveriş yaptığımız marketlerimiz. Burada son yıllarda Tarım Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yapmış olduğu geleneksel kanaldaki denetimler meyvelerini vermeye başladı açıkçası. Haziran ayı başında Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu bir karar var. 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
0: Evet.
1: Bununla birlikte artık taklit ve tahşişli ürünlerden bu ürünleri satan market ve online ticaret platformları da artık müteselsilen sorumlu olacaklar. Burada burada dikkat edilmesi gereken konulardan online ticaret platformları. Özellikle buzdağının görünmeyen kısmı online ticaret platformları.
0: Evet.
1: Burada tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken konuları çok kısa başlıkla söylemek istersek, bugün zeytinyağı alış fiyatlarının 250 lira bandında, bir kilosunun 250 lira bandında olduğunu düşünürsek, bugün en ucuz zeytinyağının aşağı yukarı 1200 lira bandında olabileceğini hesap etmemiz gerekir.
0: Yani tüketicilerimiz gittiğinde markete, evet, 5 litrelik bir zeytinyağı 1200'ün altında gördüğünde
1: Açıkçası biraz şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ama burada şu konuya da değinmemiz gerekir. 1200 lira bandındaki şeylerde bazı kampanyalı ürünler olabilir. Ama 700 lira, 800 lira gibi bir şey olduğunda bunda mutlaka dikkat etmek gerekebilir.
0: Analiz yapılıyor burada. Şu anda burada, evet, bir laboratuvarda tek tek analiz yapılıyor. Son sorum da şu olsun. Nelere bakılıyor? İkincisi siz neye bakıyorsunuz?
1: Saflık kriterleri. Evet. Öncelikle buradaki yapmış olduğumuz gelen numunelerle ilgili saflık kriterlerini
0: gösterelim.
1: Tabii bunları gösterelim. Burası laboratuvarımıza her saat başı, evet, ürünlerimizden alınan numunelerdir. Burada renk analizleri yapılır, asit peroksit analizleri yapılır. Ürün ambalaja girmeden önce her saat analiz yapılır.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Katıldığınız için. Evet Merve, şu anda dediğimiz gibi online alışverişlerde zeytinyağı dediğimiz gibi bakacağımız tek şey firma garantisi. Aynı zamanda tüketicilerimizin alması gereken fiyatlar. Fiyatlar çok aşağıda ise tabii ki tahşiş vardır, tabii ki bir hile vardır. O yüzden de fiyatlara bakarak, aynı zamanda da firmalara bakarak zeytinyağı tüketimi yapalım diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Sefer Ayça anlattı ayrıntıları. Şimdi İzmir'den Konya'ya gidelim. Selçuklu'da yapılan bahçede farklı renklerden pek çok çiçek bulunuyor. Bahçe ziyaretçilerine de kapılarını açtı. Ahmet Çelik notlarıyla karşımızda.
3: Evet, iyi yayınlar dileyelim. Konya'dayız. Selçuklu Belediyesi'nin oluşturduğu Türkiye'de tek bir çiçek bahçesi. Muhteşem bir görüntü var. Abartmıyorum, gerçekten de muhteşem. Buraya gelenler buraya gördüğünüz gibi hayran kalıyorlar. Yaklaşık olarak 12 dönümlük bir yerdeyiz. 28 türde, 85 çeşitte, 385 bin çiçekten oluşan bir bahçe burası. 12 dekarlık alanda gördüğünüz gibi rengarenk bir renk cümbüşü var. Tabii tam da ortasında bir de minik ziyaretçiler için bir küçük bir hayvanat bahçesi kurulmuş durumda. Gördüğünüz gibi bu yılın mottosu ise kalp. Buranın mimarisi yapılırken, çiçekler ekilirken, peyzajı yapılırken ona dikkat edildi. Tabii burada büyük emek geçiyor. Emeklerden birisi de sizin galiba efendim. Sizi tanıyabilir miyiz?
4: İsmim Mustafa Can Türk. Peyzaj mimarım Selçuklu Belediyesi'nde.
3: Nasıl oluşturdunuz burayı? Nelere dikkat ettiniz?
4: Burayı oluştururken belediyemiz sürekli parklarda çiçek dikiyorduk. Biz buraya yaklaşık 8-9 sene önce bütün çiçekleri bir arada toplayalım ve insanlarımız, evet, bu duyguyu aynı yerde tatsın ve çiçekler uzun ömürlü olsun diye uğraşa girdik. Bunun için böyle bir çalışma yaptık. Selçuklu Belediye'miz olarak yaklaşık 9 senedir bu işi sürekli yapıyoruz. Yeni evlenen çiftlerimiz, sünnet olan çocuklarımız, evet, mezun olan öğrencilerimizin
3: doğal bir platoya dönüşmüş.
4: Aynen öyle, aynen öyle. Burası 385 bin metrekare Kelebekler Vadisi Parkı. Burada tropikal kelebek bahçemiz var.
3: Hemen yanında da bu güzel bahçe
4: var. Aynen öyle. Bahçeye yaklaşık 250 metre aşağısında çiçek bahçemiz mevcut.
3: Peki bakımı zor mudur?
4: Tabii bakımı için özellikle Haziran ayında başlıyoruz.

0: Kasım'ın sonuna kadar süren bir uzun süreç. Düzenli bitkilerimizin ilaçlanması, gübrelemesi, bütün çalışmaları iş arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz.
1: Peki buranın peyzajını yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Nasıl bir renk cümbüşü var? Az önce söyledim, bir kalp mottosu var bu sene.
0: Aynen, bu sene milli takımımız için kalbimiz sizinle milli takım dedik. Evet. Bir kalp mottosu yaptık millilerimiz için. Bu seneki mottomuz oydu. Her sene farklı modeller, farklı çiçek türleri. Ama en önemlisi Konya'ya özgü, Konya'da yetişebilen türleri seçiyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın, halkımızın güzel bir ahenkle burada gününü güzel geçirmesi.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben anlatmaya devam edeyim. Tunağını da göstersin. Gördüğünüz gibi kalp mottaları da buraya işlenmiş durumda. Yaklaşık olarak 385 bin çiçekten oluşuyor. Rengarenk bugün açıldı ve şu anda ziyaretçiler gelmeye başladı. Önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha çok olması bekleniyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Turist yoğunluğundan bıkan İtalya'da belediyeler yaz sezonunda yeni önlemler almak istiyorlar. Venedik'te günübirlik ziyaretçilerden alınan 10 euroluk ücretin 50 euroya çıkarılması gündemde. Venedik Belediye Başkanı teklifi hükümete sunmak için hazırlık yapıyor.
3: Euro giriş ücreti de yoğunluğa çare olmadı. Venedik Belediyesi şimdi turistlerden 50 euro almaya hazırlanıyor. İtalya dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. Her mevsim neredeyse tüm şehirlerde turisten geçinmiyor. İtalyanlarsa bu durumdan rahatsız. Venedik Belediyesi turist yoğunluğunu azaltmak için şehri günübirlik ziyaret edenlerden 5 euro, geç rezervasyon yapanlardan 10 euro tahsil etmişti. Ancak bu da turist yoğunluğunu azaltmaya çare olmadı. Venedik Belediye Başkanı şimdi şehre giriş için 50 euro almaya hazırlanıyor.
4: Rezervasyonların zaten yüksek olduğu zamanlarda belirli günlerin tercih edilmesini daha da teşvik etmek için mevcut 10 euroluk maksimum eşiğin arttırılmasını önereceğim. 30 ile 50 euro arasında bir aralığın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu önlem sadece günübirlik ziyaretçileri etkiliyor, şehirde gece konaklamalarını değil.
3: Venedik'e giriş ücreti uygulaması 2024 yılında başlamış ancak turist sayısını önemli ölçüde azaltmamıştı. Bununla birlikte 2024'te belediye yaklaşık 2,4 milyon euro gelir sağladı.
2: İngiltere, Bedford'da iki tren çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 33'ü ağır, 89 kişi yaralı. Kaza İngiltere'nin başkenti Londra'ya yakın 96 kilometre uzaklıkta Bedford kentine yakın noktada meydana geldi. İki yolcu treni çarpıştı ve vagonlar raydan çıktı. Demir yolunda ne yazık ki can pazarı yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti, 89 kişi yaralandı. Yaralılardan 33'ünün durumu ağır. Kazanın ardından bölgede acil durum ilan edildi. Tamamen seferler durdu. Olay sonrası gelen ilk görüntülerde kazanın boyutunu gözler önüne seriyor. A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na erken veda etti. Ay Yıldızlı ekip ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.
5: A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu.

0: Saha içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merih'in şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Merih'in kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Ve Türkiye'de tarımsal üretim aralıksız devam ediyor. Anadolu'nun bereketli coğrafyalarında bulgurdan mercimeğe, kayısıdan çileğe üretim sürüyor. Şimdi Türkiye'nin farklı noktalarından tarım hayatına ilişkin görüntüler getireceğiz ekrana.
2: Türkiye'nin bereketli topraklarında bahar mesaisi tüm hızıyla sürüyor. Beton saha altın sarısına büründü. Gaziantep'te Nizip'in meşhur bulguru güneş altında kurutuluyor.
3: Gaziantep'te kavurucu sıcakların gelmesiyle birlikte Gaziantep'in Nizip ilçesinde sarı elmas olarak adlandırılan bulgur içinde mesai başladı. Özenle toplanan buğdaylar haşlandıktan sonra kuruması için yine özel bir alana seriliyor.
4: Saçın örmezler derik, saçın örmezler seni de bana vermezler seni.
3: Özel alanda 12 saatte kuruyan buğdaylar sadece bu işte kullanılan ve egzoz dumanı bulunmayan elektrikle çalışan iş makineleriyle toplanıyor. Toplandıktan sonra buradan işlemeye götürülüyor.
5: Bunlar sınıflandırarak 7 sınıfa ayrılır. Pilavlık ve köftelik olarak pilavlığın kendi içinde sınıfları vardır. Bu şekilde ayrıştırılır. Daha sonra son kontrol noktalarında temizlik işlemlerinden geçirilir. Ondan sonra paketleme işlemlerine geçirilir ve tüketiciye sunulur. Genelde Türkiye'nin tüm bölgelerinde çokça tüketilen bir ürün. Ama şu anda bizim kendi ürünlerimiz dünyanın tüm ülkelerine ihracat yapılıyor.

0: toprak bereketini göstermeye başladı. Menemen'de kayısı dallardan indi.
1: Erkek olarak kabul edelim. Kadınlar daha becerikli. Bir de böyle narin kayısı işinde, meyve işinde kadınlar her zaman erkeklerden daha becerikli.
2: İzmir Menemen Doğaköy'de kayısı hasatı Haziran ayında başladı. Sonuna kadar devam edecek. İlçe genelinde 2600 dekar alanda toplam 3125 ton kayısı üretime hedefleniyor.
1: Haziran başlarında, Haziran ilk haftası gibi başlar. Tabii bu iklim şartlarına, havanın sıcaklığına göre de değişir. Haziran sonuna kadar devam eder. Rekor temiz güzel, kalitesi de güzel.
2: Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı

0: Menemen ilçe tarım müdürlüğü ekipleri hasatı yapılan sebze ve meyvelerdeki denetimlerini sürdürüyorlar. Aynı zamanda analizler için de örnekler alıyorlar.
1: Hasat edilen ürünler iç piyasanın yanı sıra ihracata da gönderiliyor.
2: Hallere, fabrika reçel yapan reçel fabrikalarına.
0: İhracata gidiyor mu bu kayısı?
2: Tabii ihracata da gidiyor.
0: İşte bu lezzetli kayısılar metabolizmamıza da oldukça faydalı. Vitamin ve mineral kaynağı, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Kalp sağlığına ise katkısı oldukça büyük.
3: 11 yaşından beri bu işi yapıyorum. Ispanak, domates, kayısı.
1: Bu görüntülerde Konya'dan. Bölgede marul hasadı yapılıyor.
4: Örtü altı olarak ektik. Bunlar 70-80 günde yetişiyor. Şu anda ekilen ürünler açığa ekiliyor. Bunlar 50-55 gün gibi kısa sürede havanın şartlarına göre değişiyor.
1: Üretici hasattan memnun.
5: Marul son yıllarda Konya Ovası'nda ekilmeye başladı. Marul Konya topraklarını çok sevdi. Bu nedenle verimi de oldukça yüksek. Buradan toplanan marullar çevre illere gönderiliyor.
4: Kıvırcık marul var. Lolo Rosso dediğimiz kırmızı marul var. Çiğ köftede kullanılan, en çok genellikle kullanılan iceberg marulumuz var. Türkiye'nin her bölgesine aşağı yukarı gönderiyoruz marulları. Marul dayanıklılığı olarak zayıf olduğu için yakın bölgelere daha çok gönderiyoruz.
1: Çanakkale'de Kaz Dağları'nın kırmızı altını çilek dalından sofralara uzanıyor.
6: Biz Kaz Dağları'nın eteklerinde olduğumuz için bir tık daha şanslıyız. Suyundan, toprağından, havasından, tabii ki de Çanakkale yiyince her zaman daha önde oluyor.
7: Türkiye'nin dört bir yanında çilek üretimi yapılıyor. Ancak Kaz Dağları eteklerinde yapılan çilek üretiminde kalite oldukça yüksek. Yenice ve Kalkın Yöresi'nin çilekleri hem nefaseti, hem aroması, hem de kalibresiyle göz kamaştırıyor. İşte bu kırmızı altın Çanakkale bölgesinde hasat edilmeye başlandı. Hasat bölgede 7 ay sürecek.
8: Bölgemizde mikrobiyal klima özelliği artı doğal su kaynakları, Kaz Dağları'ndan gelen doğal su kaynakları, toprak verimliliği ve havasıyla çileğe ayrı bir aroma katan, ayrı değer katan bir bölgemiz. Türkiye genelinde yaklaşık Çanakkale bölgemiz 4. sırada çilek üretiminde. Çanakkale'de de biz Yenice bölgesi olarak 1. sırada üretim yapıyoruz.
1: Verimli topraklar ve yüksek oksijende yetişen çileklerin üreticiden tüketiciye yolculuğu da oldukça hummalı.
8: Hasattan fabrikaya varıncaya kadar arada belli bir süreç var. Bir soğuk zincirimiz var. Malum çilek nazik bir ürün. Bunu bizim hasattan sonra bir an önce alıp soğuk hava depolarında artı 2 derecede muhafaza edip sap alma merkezlerinde sapı alındıktan sonra da fabrikaya sevk ediyoruz.
1: Üreticinin beklentisi ise yüksek.
8: Bu sene rekolte iyi başladık. Geçen seneye göre daha iyi başladık. Mayıs ayını iyi bir iklim şartlarıyla geçirdik diyebilirim. Hasatımız geçen yıla göre bir tık daha erken başladı. Bir hafta 10 günlük bir erken hasat sürecimiz başladı. Çok şükür kalibremiz iyi. Herhangi bir hastalık yok çileklerimizde, ürünlerimizde. Bundan sonra da çok aşırı mevsimsel bir sıkıntı olmazsa, aşırı sıcaklıklar olmazsa, ne bileyim Allah korusun herhangi bir dolu, bir afat, bir şey olmazsa iyi bir verim bekliyoruz bölgemizde. Sahada bizden desteğini esirgemeyen Metin Bey, Vahap Bey, Engin Bey, İdris Bey ve Can Bey'e, bu projeye destek veren ve emeği olan herkese ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bize fırsat sağladığınız için.
1: Yağış çiftçinin yüzünü güldürdü, ürünlerde verim arttı. Burası Diyarbakır.
9: Mezopotamya'nın bereketli topraklarında hasat dönemi başladı. Şu anda tarım işçileri arazide, tarlada mercimeği hasat ediyor.
1: Mercimek'te.

0: Erim de kalitede yüksek.
1: Ne kadarlık arazide bir ekim yaptınız?
2: Şu anda 120 dolum var yani, 120 dolme yakındır.
1: Bu yılki hasatta memnun musunuz?
2: Şu anda memnunuz.
0: Üreticiler sıcak hava ve zorlu şartlara rağmen mesaiye devam ediyor.
1: Peki hava sıcak, zorlanmıyor musunuz?
3: Nasıl zorlanmıyor ama siz de zorlanıyor. Valla zorlanıyor. Mecbur ise. Paşam o yar elinden nasıl...
0: Denizli'de kiraz bahçeleri kırmızıya büründü.
4: Denizli'nin Honaz ilçesinde tescilli kirazların hasadı başladı. Geçtiğimiz yıl don olayları nedeniyle rekolte çok düşüktü. Ancak bu yıl 15-16 bin ton civarında rekolte bekleniyor.
5: 2026 kiraz sezonumuz başlamış bulunmaktadır. Honaz ilçemize kiraz sezonu şu son hızıyla devam etmektedir. Güzel bir hasat bekliyoruz. Bu sene tutumlarımız güzel, kalite olarak, tonaj olarak da güzel. Ama işte bakalım, havalar iyi giderse, Allah nasip ederse bu ay sonuna kadar toplayacağız yani.
6: Çok şükür güzel gidiyor, bu sene kirazımız var. Allah bereket versin.
0: Van'da yeni sezonun ilk fideleri toprakla buluşuyor.
7: Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya gelen kadınlar domates, patlıcan ve birçok sebze ve meyvenin ekimini yapıyor.
0: Yüzlerce dönüm alanda yetiştirilen sebzeler hasadın ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki pazarlara gönderiliyor.
8: Yıllık burada 300 dönümümüz var. Hani yıllık nereden baksan 700-800 ton sadece domates atıyoruz. Bunun yanında biberi var, patlıcanı var, kabağı var, salatalığı var, kavun karpuzu var. Biz buradan sebzeyi Urfa'ya, Antep'e, hani bundan yıllar önce, daha 10 yıl önce biz Antalya'dan, Mersin'den, Adana'dan buraya sebze getirdik. Şimdi biz buradan bu sebzeyi bu taraflara gönderebiliyoruz.
6: Domates ekiyoruz şu an.
7: Başka
6: patlıcan ekiyoruz, fasulye, kabak, biber, sıcak.
7: Evet.
6: Çok zorlanıyoruz. Hem evde hem de burada çalışıyoruz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni jilet.

0: ürünün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
5: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Tekonlular turnuvada futbola doyuyor. TVMU GO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMU.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DRKOM.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DRKOM.tr'de.

0: sundu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
2: Terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. 26 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 70 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 26 ilde 70 örgüt üyesi yakalandı. Söz konusu şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Ajans hafta sonunda yeni gelişmeleri anlatmaya devam ediyoruz. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmanın ayrıntılarına bakalım. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş yeni bilgilere ulaştı. Mehmet Karataş gözaltı sayısının 10'a yükseldiğini belirtiyor. Aynı zamanda Karaal'ın infaz edilmesi için görevlendirilen İsmail Aykurt'la ilgili çarpıcı ayrıntılar var.
1: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
2: Erhan Karaal'ın kaçırılmasının perde arkası aydınlanıyor. Soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
1: Tabii kaçırıldığı an itibariyle görüntülerin yayılması ve ardından da bu kişinin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzyılın en büyük vurgunu olarak belirlenen soruşturmada isminin geçiyor olması sebebiyle bütün kamuoyu çok yakından takip etti. Ve yapılan bu operasyonların özellikle şu açıdan önemli, kişinin canlı olarak kurtarılmış olması da yine İstanbul Polisi'nin bir başarısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlayayım.
2: İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da elleri kolları bağlı halde eski bir fabrikada bulunmuştu. Karaal'ın hastanede tedavisi sürerken gözaltı sayısı arttı.
1: Gözaltı sayısının 10 olduğunu sizlerle paylaşayım ve hatta bu 10 kişinin içerisinde son olarak salınan 2 kişinin de bu kaçırma olayını gerçekleştiren şahısların bulundukları noktalarda adres değişikliği için kullandıkları araç sürücüleri olduğu biliniyor. Bu noktada bu gördüğünüz fabrikanın içerisinde içeriye girdiklerinde elleri bağlı ve bir sandalye, şu sandalyenin ya bu ya da yanındaki işte sandalyenin sandalyeye oturmuş vaziyette, yorgun, bitkin halde ve kolları bağlı bir şekilde bulundu. Bu kişi de yine Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında, kaçırılma olayı için getirilmiş, kaçırılma anında orada yok o 4 kişiden biri değil ama sonrasında bu fabrikaya getirildiğinde kendisine sen başında dur diyerek, markasını söylemeyeyim, bir silah veriyorlar. Silahın şarjörü dolu ve iç mermi ağzına koymuş, hazır bir şekilde bekliyordu. Başında, Karaal'ın başında bekleyen kişi olarak biliniyor.
2: Karaal'ın kaçırılmasının arkasında yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidyenin olduğu iddia edildi. Peki gözaltındaki zanlılar ifadelerinde ne anlattı?
1: İsmi İsmail Aykurt. Aslında bu kişi İstanbul'da yaşamıyor ama kaçıran kişiler bunu da davet ediyorlar, çağırıyorlar daha doğrusu olayla ilgili. Balıkesir'den getirildiği bilgisi var ve kendisinin uyuşturucu kullanımı sebebiyle ve yine aynı şekilde hatta tavırları çok normal, psikolojisinin çok normal olmadığı yönünde bir bilgi edindim. Ve eğer ki karşı taraftan iddiaya göre para isteyeceklerdi, fidye isteyeceklerdi, o para gelmezse infazı bu kişi gerçekleştirecekti. İddiaya göre daha önce kısa bir süre bir ihale oldu ve sonrasında o yapılan ihale iptal edildi. Bazı gerekçelerle işte yere batan sarnıcı konuşuluyor, sözde oranın temizliğini alan bir firmaydı gibi bu yönde iddialar var. Bunu bir iddia olarak şu an

0: ediyorum.
1: Hatay'da bir kişi nişanlısının aldığı ayrılma kararına sinirlenerek depremzede ailenin yaşadığı evi bastı. Nişanlısını ve nişanlısının babasını öldüren katil zanlısı yakalandı ve tutuklandı.
2: Damat adayı dehşet saçtı. Nişanlısı ve nişanlısının babasını öldürdü. Olay Hatay'ın Defne ilçesi Koçören mahallesinde bulunan konteyner kentte yaşandı. Lamia Azazi nişanlısıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılma kararı aldı. Bu karara sinirlenen Üstünçe depremzede olan Azazi ailesinin kaldığı konteyneri bastı. Damat adayı yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamia Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Baba kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför olan Lamia Azazi'nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: İstanbul ve Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Tır dorsesindeki gizli bölgelerde ele geçirilen 134 kilo uyuşturucu madde yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gençlerimizin geleceğini çaldırmayacağız dedi.
3: Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. İstanbul Emniyetine bağlı narkotik ekipleri yurt dışından Türkiye'ye giren ve yine sınır dışına çıkacağı belirlenen uyuşturucu yüklü tırı adım adım izledi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Tır Silivri'de durdurulurken eş zamanlı olarak Tekirdağ'daki bir depoya baskın yapıldı. Tır dorsesinde narkotik köpeği Lady ile yapılan aramalarda uyuşturucunun saklandığı gizli bölme anında tespit edildi.
4: Narkotik şube şüphe üzerine hemen arkamızdaki bu tırı Silivri'de durdurdu ve işte içinden çıkan uyuşturucu maddeler de tam da burada. Peki uyuşturucu maddeler nereden çıktı? Hemen tırın arka kapağını kaldırdığınız takdirde yine tam bu noktada yapılmış bir düzenek. Bu düzeneğin normal şartlarda dış kısmı kapalı ve uyuşturucularsa buranın en arkasına doğru saklanmış haldeydi. Narkotik ekipleri hassas burunlu köpeklerle o uyuşturucuları yakaladı.
3: Demir plakaların arkasına gizlenmiş tam 203 paket uyuşturucu ortaya çıkarıldı. Operasyonda zehir trafiğini yönettikleri iddia edilen iki şüpheli de gözaltına alındı. 203 paket halinde yaklaşık 134 kilogram uyuşturucu madde emniyetin bahçesinde sergilendi. Operasyon hakkında bilgi veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu ile mücadelemiz sürecek dedi.
5: Zola'da yaklaşık 203 paket uyuşturucu ele geçirdi. Toplam muhtemelen 130 kilogram olduğunu değerlendirdiğimiz uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'da sokak sokak, cadde cadde uyuşturucu mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyorum, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Oyuncu Ece İrtem'in genç yaşında ölümüne ilişkin çarpıcı bir iddia var. İrtem ailesinin avukatı savcılığa başvurdu ve ölümün ardından tatilde yaşanan maymun ısırı olabileceğine ilişkin bir iddia ortaya attı. Adli tıptan gereken testlerin yapılması talep edildi. Ece İrtem'in de ölümünden birkaç gün önce Tayland'da tatilde olduğu ve bir maymun ısırı vakası yaşadığı ortaya çıktı.
6: Tayland tatili dönüşünde ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili dikkat çeken bir gelişme oldu. Aile, maymun ısırığı ihtimaline ilişkin şüphelerin değerlendirilmesini talep etti.
7: Her şeyi Allah'a emanet ediyorum yani.
6: Genç yıldızın beklenmedik ve sarsıcı ölümü sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, olay yerinde ve sonrasında elde edilen ilk bulgulara göre İrtem'in bir süredir düzenli olarak antidepresan tedavisi gördüğü tespit edilmişti. Şu ana dek kesin ölüm sebebi belirlenemeyen ünlü oyuncuyla ilgili aile avukatından dikkat çeken bir talep geldi. Yapılan açıklamada Ece İrtem'in Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığı ifade

0: ifade edilmiş. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede maymun ısırığının kan zehirlenmesi dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir cümlelerine yer verildi. Gözler şimdi Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak otopsi raporuna çevrildi.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık Boeing 747-8 tipi yeni Air Force One uçağını tanıttı. Trump uçağı imzaladı. Amerikan Başkanı Katar'ın hediye edilen ve yeni Air Force One olarak kullanılacak Boeing 747-8 tipi uçağını tanıttı. Washington yakınlarında bir tören düzenlendi. Yeni Air Force One'ın mekanik panelini imzaladı Donald Trump. Hem yeni başkanlık uçağına ilişkin değerlendirme yaptı hem de dünyanın en lüks uçağı bu uçak dedi. Trump yeni Air Force One'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında 4 Temmuz'da Washington üzerinde yapılacak büyük uçuş gösterisine liderlik yapacağını açıkladı. Trump yönetimi uçağın başkanlık kullanımına uygun hale getirilmesi için son bir yıldır teknik düzenlemeler yürütüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump kapalı kapılar ardında kamera önüne taşınan İsrail gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Ben olmasam İsrail haritadan silinirdi iddiasını tekrar etti Donald Trump ve Netanyahu'nun artık sınırı aşmaya başladığını ima etti.
2: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
3: İsrail benim sayemde ayakta dedi. Netanyahu'nun çizgiyi aşmaya başladığını söyledi.
2: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuştu. Gündeminde ise İran anlaşmasıyla tırmanan Washington-Tel Aviv gerilimi vardı.
2: İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilirim çünkü bana büyük saygıları var ve ne dersem onu yaparlar.
3: İsrail'in devam eden Lübnan saldırılarına tepki gösteren Trump, soykırım hükümetine İran üzerinden yüklendi. ABD olmasaydı İran'ın nükleer programı hala ayaktaydı dedi.
2: Eğer onları 10 ay önce B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık, ellerindeki uranyumu bomba yapımına yetecek kadar zenginleştirmelerine bir ay kalmıştı. Şimdi ise İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.
3: İran savaşına ilişkinde konuşan Trump, anlaşmanın ABD için zafer olduğu iddiasını yineledi.
2: İran'ı askeri olarak tamamen mağlup ettik ve dünyadaki açık ara en güçlü orduya sahibiz. Onların hava kuvvetlerini ve hava savunma silahlarını tamamen yok ettim. Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım.
3: İran'la savaş sonrası ilişkilere de değinen ABD Başkanı, Tahran'da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını öne sürdü.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam eden Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katılıyor. Erdoğan şu an İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda tören alanına geldi. Bugün Romanya Deniz Kuvvetleri için üretilen Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın teslimat töreni gerçekleştirilecek. Erdoğan için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özel bir tören düzenleniyor. Şu an karşılandı Erdoğan ve Erdoğan birazdan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda geliştirilen Açık Deniz Karakol Gemisi Cam Roma'nın teslim töreninde kürsüde olacak. Önemli çünkü son yıllarda İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda geliştirilen ve TCG adı altında hem hücum gemilerimiz hem savaş gemilerimiz farklı farklı geliştirilen TCG İstanbul, TCG Oruç Reis gibi gemilerin yine farklı sınıflarda üretilen bu gemilerin pek çoğuna üretim noktasında önemli katkılar sunuyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı. Ve Cumhurbaşkanı ile birlikte Romanya Cumhurbaşkanı'nın da törende olduğunu görüyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özel bir tören düzenleniyor. Şu anda karşılama gerçekleşiyor. İki Cumhurbaşkanı da birazdan yerlerinde olacaklar. Ayrıca tabii Avrupa Birliği kanadına bu teslimatların yapılması. Evet, Romanya Cumhurbaşkanı Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki askerleri selamladı. Merhaba asker diyerek ve iki cumhurbaşkanı şu anda İstanbul Tersanesi Komutanlığında. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ve askeri personelin kendilerine hazırladığı karşılama seremonisinde askerleri selamladılar, yürüyüşlerini gerçekleştiriyorlar. Şimdi de tören alanında olacak. Daha önce İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Pakistan gibi ülkelere geliştirilen MİLGEM sınıfındaki gemilerin teslimatını yapmıştık. Ama bugün tabii Romanya'ya bu ürünlerin satılması büyük önem taşıyor. Avrupa cephesinde. Hoş geldiniz. Tabii Avrupa Birliği kanadında da son dönemde savunma sanayi ile ilgili hem işbirlikleri hem yeni yakınlaşmalar konuşulurken Türkiye'nin açık deniz karakol gemisinin Romanya'ya teslimatı birlik açısından da büyük önem kazanıyor. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda geliştirilen ve karakol sınıfı bu gemiler hem hücumda hem savunmada hem de Mavi Vatan doktrininde Türkiye'nin büyük önem taşıyor. Bu arada Deniz Kuvvetleri'nde küçük miniklerin de hem Türkiye hem Romanya bayraklarıyla Cumhurbaşkanlarını karşıladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı da çocuklara yine her zaman olduğu gibi miniklere deniz askeri üniformasını giyen miniklere harçlık dağıtıyor. Çok renkli ve güzel bir görüntü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerler iki cumhurbaşkanını da selamladılar. Sonrasında minikler bir seremoni için bekliyorlardı ve onlar da sanıyorum önce bayrak sallamayı beklerken kendileri de şaşırdılar. Cumhurbaşkanı durdu ve miniklere tek tek küçük askerlere harçlıklarını verdi ve şimdi tören alanına geçiyorlar. Tabii dediğim gibi biz daha önce İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda geliştirilen bu karakol sınıfı gemilerimizin, hücum gemilerimizin yine fırkateynlerin pek çok ülkeye teslimatını gördük ama bugün Romanya'ya Avrupa Birliği sınırları içerisinde bir ülkeye verilmesi açısından da büyük önem taşıyor. Son dönemde hem savunma hem güvenlik noktasında Avrupa Birliği ile yeni işbirlikleri ve olası geliştirilebilecek ürünler hem zorunluluk alanında hem tartışmalar tarafında devam ederken bugün Romanya'ya açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın teslimatı önem taşıyor. Daha önce Pakistan'a verilen MİLGEM sınıfındaki gemiler de İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda geliştirilmişti. Ve hatırlatalım, şu an üzerinde çalışılan mini uçak gemimiz de yine İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda geliştiriliyor ki bu hem fırkateynlerin hem hücum savaş gemilerinin hem karakol gemilerinin en büyüğü olacak. Evet, Deniz Kuvvetleri Komutanı konuşuyor, bir dinleyelim.
4: Milli Savunma Bakanımızın ev sahipliğinde icra edilen tören programını arz ediyorum. Milli marşların çalınması, protokol konuşmaları, protokola mensup konuklar ile anı fotoğrafı çekimi, Sayın Cumhurbaşkanları tarafından Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek Kem Roman Korveti ile hizmete girecek TCG Koçhisar Gemi Komutanlarına bayrak, Flandra ve hizmete giriş belgelerinin verilmesi, gemi komutanları tarafından ant içilmesi ve personelin gemilere sevk edilmesi, bayrak ve Flandra'nın gemilere toka edilmesi, tören ana objelerinin takdim edilmesi, törenin sona ermesi ve uğurlama. Romanya Milli Marşı ve İstiklal Marşı. Onur kıtası, tüfek, omza, selam, dur, dikkat.

0: Evet, Türk savunma sanayinde bir ilk olacak. Aynı zamanda bu tören karşılıklı gemilerin teslimi noktasında birazdan döneceğiz. Şimdi önce gelişmelere bakalım. Gazze'ye dair yeni bilgiler var. İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına devam ediyor. Son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralı var.
1: Bombalar, yıkılan evler, dağılmış umutlar. Burası Gazze. İnsanlığın gözleri önünde ölümün sıradanlaştığı topraklar. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail ordusunun hedefinde bir kez daha siviller vardı.
2: Gün boyu sürekli olarak korku, endişe ve dehşet içindeyiz. Bu ateşkes Gazze şeridi sakinlerine söylenen bir yalan. Gerçekte 1000'den fazla şehit var ve sayım devam ediyor. Neden? Çünkü her an hedef alınabilir. İnsanlar sürekli endişe, korku, dehşet ve gerilim içinde yaşıyorlar.
1: Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın aktardığına göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinin kuzeyine yapılan bir başka saldırıdaysa bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun ayrıca denizden Gazze şeridinin güney kesimlerine ateş açtığı bildirildi. Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef almaya devam ediyor. Son resmi verilere göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan saldırılarda 1007 kişi hayatını kaybetti, 3165 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı ise 784'e ulaştı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73.018'e, yaralı sayısı ise 173.273'e yükseldi.
2: Bu insanları nereye götüreceğim? Bu cesetleri nereye götüreceğim? Toprağım yok, taşım yok, kiremitim yok, hiçbir şeyim yok. Söyleyin bana, nereye gideceğim? Ne yapacağım? Sokaklara mı bırakacağım? Aile mezarlıkları dolu, toplu mezarlar dolu.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve Almanya'nın enerji ve kritik madenler alanında işbirliğini artıracağını açıkladı. 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuşan Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji konusunda Alman yatırımcılara Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu.
3: Türkiye ve Almanya olarak daha temiz, daha güvenli bir enerji geleceğini birlikte inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum.
4: Türk-Alman Enerji Forumu'nun 7.si Ankara'da düzenlendi. Forum marjında imzalanan protokolde Türkiye ve Almanya arasında enerji alanındaki işbirliğinin kapsamı genişletildi. Türk-Alman Enerji Ortaklığı'nın adı Türk-Alman Enerji ve Mineraller Ortaklığı, Türk-Alman Enerji Forumu'nun adı ise Türk-Alman Enerji ve Mineraller Forumu olarak değiştirildi.
3: Bu yalnızca bir isim değişikliği değil, ortak hedeflerimizin bilinçli, stratejik ve vizyoner bir biçimde genişletilmesidir. Zira bugün enerji güvenliğinden söz ederken yalnızca elektronu, yalnızca molekülü değil, o enerjiyi üreten teknolojilerin temelini oluşturan kritik mineralleri ve nadir toprak elementlerini de konuşmak zorundayız.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Alman mevkidaşı Reich'e ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Bayraktar yenilenebilir enerji yatırımları konusunda önemli bir çağrıda bulundu.
3: YEKA ihalelerimizde ve deniz üstü rüzgar hedeflerimizde Alman şirketleri, Alman yatırımcıları görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Elbette bu ölçekte bir dönüşüm ki yatırım ihtiyacını 2035'e kadar 80 milyar doların üzerinde öngörüyoruz. Çok güçlü ve sürdürülebilir bir finansman ihtiyacı doğuyor. Bu hususta Alman finans kuruluşlarıyla işbirliğimize büyük önem veriyoruz.
4: Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katrina Reiche de ülkesine enerjinin %10'unun Türkiye üzerinden geldiğini söyledi. Alman Bakan Reiche, Türkiye'nin sadece transit bir ülke olmadığını, Karadeniz'de doğalgaz ürettiğini ifade etti. Raşi, foruma mineraller başlığını da eklediklerini dile getirerek, dijitalleşme, yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler için kritik minerallere ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.

0: Dolandırıcılık ağına bu kez bir vekil takıldı. Polis ve savcı olarak kendisini tanıtanlara İyi Parti milletvekili, İyi Parti Mersin milletvekili Burhanettin Kocamaz, terörle mücadele müdürü olduğunu iddia eden bir kişi ve arkadaşına parasını kaptırdı. İyi Partili vekilin 10 kilo altını, 2 milyon 375 bin lirası, 68 bin doları ve 1900 eurosunu alan dolandırıcılar İstanbul'da bir takside yakalandılar.
1: Burada çok büyük bir ihanet var, hainlik var.
2: 10 kilo altın, 68 bin dolar ve milyonlarca lira. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz dolandırıcıların ağına düştü. Sadece bir telefonla tüm servetini teslim etti.
3: Demek ki böyle bir plan varmış.
2: Olay 14 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre İyi Partili Burhanettin Kocamaz'ı arayan dolandırıcı kendini Mersin Terörle Mücadele Müdürü olarak tanıttı. FETÖ'cülerin Kocamaz'ın ele geçirdikleri kimliğiyle yurt dışından para getirdiğini, şüphelilerin yakalanması için operasyon yaptıklarını söyledi. Sonrası yine dolandırıcıların aynı taktiği. Örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla Kocamaz'ın altınlarının örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için inceleme yapacağız bahanesiyle evdeki altınlarını istediler. Kurgulanan senaryoya inanan Kocamaz söylenenleri yerine getirdi. İyi Partili Kocamaz önce istenen banka hesabına 2 milyon 375 bin lira gönderdi. Ardından yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasıyla 68 bin dolar ve 1900 euroyu elden teslim etti. Bir şeylerin ters gittiğini fark edince de soluğu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde aldı, hemen şikayette bulundu.
3: Bu artık sadece Burhanettin Kocamaz'ın mücadelesi değil.
2: Çalışma başlatan ekipler iki şüpheliyi İstanbul'da Kocamaz'a ait altın ve paralarla birlikte bir taksi içinde kıskıvrak yakaladı. Ankara'ya getirilen şüpheliler tutuklandı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek geminin töreninde şimdi kürsüde. Cumhurbaşkanı konuşuyor. Buyurun. Hemen dönelim.
4: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli komutanları, savunma sanayi ve gemicilik sektörümüzün değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğum değerli dostum Nikişor Dan'la Romanya heyetinin kıymetli üyelerine ülkemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bugün dünyanın göz bebeği İstanbul'da denizciliğimizin, mühendisliğimizin ve Türkiye-Romanya dostluğunun yeni bir nişanesine tanıklık etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz törenimizde tarihten süzülüp gelen Türkiye-Romanya dostluğunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Kam Roman korvetini Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim ederken Koçhisar Açık Deniz Karakol gemimizi envantere katmanın gururunu taşıyoruz. Aynı tezgahtan çıkan, aynı mühendislik aklının ürünü olan bu iki kardeş geminin donanmalarımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her iki platformun ülkelerimize, Karadeniz'in güvenliğine, NATO ittifakına ve bölgemizin huzuruna büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Konuşmamın hemen başında bir hususun altını önemli çizmek istiyorum. Sizlerin de takip ettiği üzere dünyamız Soğuk Savaş'tan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Karşılaştığımız her kriz ulusal güvenliğin başkalarına havale edilemeyecek kadar hayati bir mesele olduğunu bizlere tekrar hatırlatıyor. Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzun lokomotifini savunma sanayimiz oluşturuyordu. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çıktığımız yolda hamdolsun 23 yılda çok ciddi mesafe aldık. Engellerle, kısıtlamalarla, gizli açık ambargolarla karşılaşmamıza rağmen hedefimize ulaşmak için sabırla yürüdük. Kendimize inandık. Savunma sektörümüze güvendik. Neticede 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık. 23 sene evvel yılda 248 milyon dolar ihracatımız varken bugün bu rakam sadece bir hafta içinde gerçekleştiriyoruz. Askeri gemi inşa sanayimiz 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en verimli günlerini yaşıyor. Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. En küçük bottan SİHA gemimiz TCG Anadolu'ya, muhriplerden denizaltılara, milli uçak gemimiz MUGEM'e, bütün su üstü ve su altı platformlarımızı milli imkan ve kabiliyetlerimizle inşa edebiliyoruz. Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Milli uçak gemisinden hava savunma muhribine, fırkateynlerden açık deniz karakol gemilerine, çıkarma gemilerinden denizaltılara kadar farklı tür ve sınıflardaki platformları %80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretiyoruz. Aynı zamanda farklı ihtiyaçlara cevap veren insansız deniz araçlarımızın araştırma, tasarım ve üretim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. Şurası da ülkemiz açısından gurur vericidir. TCG Anadolu'dan önce bölgesel güç aktarım kabiliyetine sahip olan donanmamız artık küresel güç aktarım yeteneğine kavuşmuştur. Bu kabiliyeti şimdi daha da perçinliyoruz. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz. Tüm bu platformların kritik alt sistemleri, radarları, sonarları, savaş yönetim sistemleri, yazılımları Türk mühendisleri tarafından hayata geçiriliyor. Gemilerimiz muadillerinden daha üstün niteliklerde, milli mühimmatlarımız ve silah sistemlerimiz de donatılıyor. Hamdolsun her alanda kendimizle yarışıyor, kendi belirlediğimiz eşikleri aşmaya çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, dünyanın içinde bulunduğu sancılı güvenlik ortamı, dost ve müttefiklerin işbirliklerini artırmalarını elzem kılmaktadır. Bu anlayışla savunma sanayinde sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetleri dost ülkelerimizle paylaşmayı kendimiz için görev biliyoruz. Romanya'nın bizim için özel önemi olduğunu vurgulamak isterim. Türkiye ile Romanya'nın müttefiklik ruhuyla olgunlaştırdığı köklü ilişkiler tarihi zirvesini yaşamaktadır. Biliyorsunuz münasebetlerimizi 2011 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. 2024 senesinde tesis ettiğimiz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ile ilişkilerimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Bugün burada icra ettiğimiz tören işte bu stratejik ortaklığımızın denizlerde vücut bulmuş halidir. Kam Roman korveti iki müttefik ülkenin Karadeniz ve bölgemizin güvenliğini birlikte inşa etme iradesinin en somut göstergesidir. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda Avrupa Atlantik güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında deniz mayınlarıyla mücadele başta olmak üzere pek çok alanda gelişen işbirliğini bu bakımdan kıymetli buluyoruz. Önümüzdeki dönemde bu işbirliğinin daha da artmasını temenni ediyoruz. Bir başka önemli husus şudur. Bugün teslim ettiğimiz ve envantere kattığımız gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi, arama ve atış kontrol radarları, sonar sistemleri, yakın savunma silahları tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir. Aselsan, Roketsan, Havelsan, Makine Kimya ve TÜBİTAK öncülüğünde kurulan göçlü savunma altyapımız bu sistemlerin üretim ve teslimatlarının kısa sürede gerçekleşmesini sağlamıştır. Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır. Değerli arkadaşlar, kahraman deniz kuvvetlerimizin gücüne güç katacak TCG Koçhisar'ı da bugün hizmete alıyoruz. Açık deniz karakol gemisi projemiz kapsamında inşa ettiğimiz bu platform istihbarat

0: gözetleme ve keşiften arama kurtarmaya, deniz haydutluğuyla mücadeleden deniz denetim ve savaş dışı harekatlara kadar pek çok görevi inşallah başarıyla yerine getirecektir. Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil, barışı, adaleti, huzuru ve istikrarı güçlendirmektir. Biz kimseyle kriz, kaos, kavga ve çatışma peşinde değiliz. Aksine karşılıklı saygıya dayalı güçlü bir işbirliğinden yanayız. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bizim kimsenin meşru hak ve çıkarlarında gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine, ülkemize tehdit oluşturmasına, menfaatlerine zarar vermesine müsaade etmeyiz. İlkemiz çok net. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Dost ve müttefiklerimizin güvenlik ihtiyaçlarına kendi milli kabiliyetlerimizle katkı sunmayı da bu anlayışın tabii bir gereği olarak görüyoruz. Bugün bu rıhtımda denize uğurladığımız her iki gemi de dile getirdiğim bu vizyonun, bu inancın, bu kararlılığın tecessüm etmiş halidir. Bu düşüncelerle Milli Savunma Bakanlığımızı, Savunma Sanayi Başkanlığımızı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızı, Asfat'ı ve projede görev alan tüm firmalarımızı, kıymetli mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve işçilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Romanyalı dostlarımıza Cam Roman korvetinin hayırlı olmasını diliyor. TCG Koçhisar'ımızın da Mavi Vatan'da şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracağına yürekten inanıyorum. Rabbim denizcilerimizin provasını neta, bahtını açık eylesin diyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanları ile protokolü mensup konukların tören anısı fotoğraf çekimi için platformu teşrifleri arz olunur.
2: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Romanya'ya teslim edilen ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen Cam Roman Korveti, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için tasarlanmış geminin teslim töreninde konuştu. Önemliydi Erdoğan'ın mesajı. Yaptığımız bu projeler, gemilerimiz dünyada sınıfının en iyisi. Biz ürettiğimiz milli uçak gemisiyle birlikte artık kendi uçak gemisini tasarlayabilen ülkeler sınıfında 7. sıraya yükseldik dedi. Daha önce İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Pakistan gibi farklı ülkelere pek çok korvetin teslim edildiğini görmüştük ama bugün ilk kez hem Avrupa Birliği hem de NATO üyesi bir ülkeye gemi teslimatı gerçekleştirdi Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayi içinde bu aslında dünyadaki örneklerimizden ne kadar güçlü olduğumuzun büyük bir ispatıdır dedi Cumhurbaşkanı. Belki de en önemli mesajıydı yine bu teslimat gerçekleşirken. Biz gücümüzü müttefiklerimizle dostluk için kullanıyoruz. Krizde, kaosta, kavgada ve çatışmada yokuz. Karşılıklı saygı anlayışı içerisinde ilerliyoruz. Bölgede huzur istiyoruz. Kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yok ve hiçbir zamanda olmamıştır dedi. Kimsenin egemenliğine kastetmemize izin vermeyiz. ne hak yeriz ne de hak yediririz açıklamasını yaptı. Bu iki geminin de teslimi önemli. İki gemi diyorum. Biri Romanya'ya teslim edilecek. Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Cam Roman korvet sınıfı bir gemi. Diğeri ise Hisar sınıfı, yine İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda geliştirilen Koçhisar gemisi Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Akhisar'ın bir benzeri yine Hisar sınıfı, Türkiye'nin geliştirdiği açık deniz karakol gemisi burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor. Koçhisar'da artık Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde ve Türk Deniz Kuvvetleri'ne hizmet etmeye başlayacak. Bugün teslim edilen gemilerde dedi Cumhurbaşkanı, yaptığımız bütün savunma ve saldırı sistemleri yerli şirketler tarafından üretildi. Bu gemilerin önüne ve arkasına yerleştirilen ve olası bir savaş tehdit durumunda özel üretilen saldırı ve savunma unsurları, silah unsurları var. Bunlar da Aselsan, Roketsan, yine makine kimya endüstrisi gibi şirketlerin tamamen işbirliğiyle ve farklı unsurları gemilerin özel üretimine ve ihtiyacına göre geliştirdiği farklı silahları tamamen yerli mühendisler ve yerli şirketler üretti. Yine bu gemilerin altında geliştirilen ürünlerin de ve sistemlerin de tamamen yerli mühendisler tarafından üretildiğini açıkladı Cumhurbaşkanı.
1: Yerli Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek TCG Koçhisar açık deniz karakol gemisi hizmete girecektir. Sayın Cumhurbaşkanları tarafından gemilerin bayrak, Flandra ve hizmete giriş belgelerinin gemi komutanlarına verilmesi için huzurlarına kabulü arz olunur. Kemromen Korveti Komutanı Yarbay Sorin Huruiyala, TCG Koçhisar Komutanı Yarbay Mustafa Togay Timuçin,

Koçhisar'dan biraz bahsedeyim. Az önce de söylemiştim. Türkiye'de Milgen projesi kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen bu karakol sınıfı ve Hisar sınıfı gemilerin bir parçası Milgen projesi ile birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'ne 10 adet üretilmesi kararlaştırılmıştı ve Hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinden biri. Donanım faaliyetleri uzun süre devam etti. Yine Asfat öncülüğünde inşa ediliyor. Bu arada Romanya'ya teslim edilen gemi de Asfat öncülüğünde yapıldı ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bu projeler hayata geçti ve hazırlandı. Uzun deniz seferleri yine aynı şekilde denizlerde olası tehditlere karşı özel geliştirilen açık karakol gemileri bunlar. Yaklaşık 100'den fazla askeri personelin aynı anda gemide yaşayabileceği şekilde, aylarca barınabileceği şekilde özel olarak geliştiriliyor. Yine az önce söyledim, bu gemilerin önünde arkasında hem saldırı hem savunma noktasında önemli silahlar geliştiriliyor ve bu geliştirilen silahlar da yine Türkiye'nin yerli şirketleri Aselsan, Roketsan, Makine Kimya Endüstrisi gibi şirketlerin özel geliştirdiği ve bu gemilerin ihtiyacı olan denizde karşılaşabilecekleri özel unsurlara ilişkin geliştirilen yeni farklı sınıf bazı hem takip sistemleri hem saldırı unsurları hem savunma sistemleri var. Radarlar var. O radarların destek sistemleri özel olarak geliştiriliyor. Atış kontrol radarları var. Yine denizde gündüz ve gece şartlarında olası 3 boyutlu arama tarama radarları, savaş yönetim sistemleri, bunların hepsi bu gemilerin önünde, yanında, arkasında özel olarak geliştirilip ve bu gemilere entegre ediliyor. Yine silah donanma sistemleri var bu gemilerin üzerinde. Hisar sınıfı Milgen projesinde geliştirilen bu gemilerin üzerinde. Örneğin çok iyi bildiğimiz ve anlattığımız Aselsan'ın geliştirdiği Gökdeniz var. Gökdeniz hemen bu roket sınıfı, bu korvetlerin hemen önünde yakın hava savunma sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Yine Aselsan tarafından geliştiriliyor bu sistem ve bu gemilerin önündeki sistemlerde hem yakın hava savunma sistemleri hem uzak savunma sistemleri var. Denizaltı için tabii geliştirilen, oradan gelebilecek tehlikeler için geliştirilen bazı silahlar var. Denizaltı savunma harbi için geliştirilen bazı özel roketler var. Yine bunlar da yerli şirketler tarafından geliştiriliyor. Bir top sistemi var yine bu gemilerin önünde. O da Makine Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen Denizsan sistemi.

0: Suveranității!
1: Suveranității!
0: Și independenței naționale!
1: Și independenței naționale!
0: Al onoarei!
1: Al onoarei!
0: Vitejiei!
1: Vitejiei!
0: Și gloriei militare a poporului român!
1: Și gloriei militare a poporului român!
0: Al tradițiilor eroice străbune!
1: Al tradițiilor eroice străbune!
0: Și al patriei mele, România!
1: Și al patriei mele, România!
2: Evet. Şimdi özel bir tören gerçekleştiriliyor. Bu Romanya'ya verilecek, teslim edilecek gemide bir bayrak çekme töreni yapılacak resmi olarak ve Romanya'ya da, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne de geliştirilen bu cam karakol gemisi, savaş gemisi Romanya'ya teslim edilecek. Dediğim gibi tabii daha önce pek çok ülkeye biz buradan yine aynı şekilde gemi, savaş gemisi ihracatını, Türkiye'nin TCG'lerinin, savaş gemilerinin geliştirdiği gemilerin teslimini görmüştük ama Avrupa Birliği ülkesi olması açısından Romanya'ya teslimat çok önemli. Son dönemde Avrupa'da yaşanan bu savunma sanayi ihtiyaçları ve tartışmaları, Türkiye ile yakınlaşma seçenekleri vesaire bunlar konuşulurken Türkiye'nin ilk kez bir hem NATO hem Avrupa Birliği ülkesine yaptığı bu gemi ihracatı da hem savunma sanayideki ürünlerin sınıfının ne kadar üzerinde olduğunun ispatı hem de aynı şekilde bu başka Avrupa Birliği ya da NATO ülkelerine de artık ihracatı açabilecek bir önemli kırılma noktası olarak görülüyor. Bu açıdan büyük önem taşıyor. Türkiye'nin geliştirdiği bu savaş gemilerinin önemine bakıldığında. Dönelim hemen sahaya. Kübra Kılıç o noktada. Kübra, nedir anlatacakların?
3: Evet, İsmail, aslında bu teslimat hem Türk savunma sanayi ulaştığı noktayı gösteriyor. Biz zamanında Türkiye, Romanya'nın savunma üstünlüğü yeni bir geminin kapısında ayarlandığı gösteriliyor. Açıkçası küçük bir önem taşıyor. Şu anda da benim hala devam ettiğini belirtiyorum ki ekranlarda da görüyorsunuz. Bugün İstanbul Sağlıklı Komutanlığı'nda savunma sanayi açıkçası tarihi bir teslimat. Sonra gerçekleştireceğiz. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı'nın çekimliğine Türkiye'de inşa edilen Romanya Kovresi, Romanya Deniz Kuvvetleri'ne, sözlediğim fakülten açık deniz, telefon gemisi için Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edince eşyanda törenle geç tanışışlar sağlanıyor. Bu türün en dikkat çekicilerini ise Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bu ülke ilk kez savaş gemisi ihraç etmesi olacağında bunu tutmayalım ve sözü size bırakalım.
4: Türk sancağını denizlerde şerefle dalgalandıracağıma, görevimi ifada hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağıma, gemimi ve personelimi her an harbe hazır tutmak için azami çabayı göstereceğime, yurdumun şeref ve namusunun korunmasında görevim bulunduğunu, komuta sorumluluğumu, ulusal ve uluslararası hukuk ile bahriye geleneklerini asla unutmayacağıma, TCG Koçhisar, seni başarı ve zafere götürmek için her türlü gayreti göstereceğime, Türk milleti huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içiyor, bayrağımı öperek seni teslim oluyorum. Sağa dön. Mal vatanın savunması maksadıyla savaş nöbet yerlerinize koşar adım, marş marş.
5: Ola dön.
2: Evet, her savaş gemisinin bir başkaptanı oluyor ve bu başkaptanlar bu gemilerin geliştirilme sürecinde de rol alıyorlar. Şimdi yine Koçhisar'ın da başkaptanı yemin etti ekibiyle birlikte ve her türlü görev sorumluluğu alacağıma namusum şerefim üzerine and içiyorum dedi. Koçhisar'ın TCG Koçhisar'ın Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslimi gerçekleşiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın askerleri şu an TCG Koçhisar'ın teslimi için hem yapımında, geliştirilmesinde yoğun bir çaba gösterdiler hem de bundan sonraki sefer görevlerinde de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın askerleri, TCG Koçhisar'ın askerleri de bu gemide hazır bulunacaklar. Temel görevleri ve ikincil görevleri

0: Özel harekatları da gerçekleştirebiliyorlar. Zaten hali hazırda da şu an İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda dönem dönem açılıp belli görev yerlerinde bu görevleri icra ediyorlar.
1: Flandra Toka.

0: Este ora! Pavilionul și geacul sus!
1: Evet, şimdi Romanya'ya teslim edilen gemi için bayrak çekme töreni var. Bununla ilgili birkaç önemli şey söyleyeyim. Akhisar sınıfının kardeşi olarak nitelendirilen bir gemi aslında bu. Asfat'ın ana yükleniciliğini yaptığı bir gemi ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edildi. Tabii bu geminin aslında tarihte artık önemli bir yeri var. Çünkü Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk kez ihraç ettiği savaş gemisi olma özelliğini taşıyor. Tabii Hisar sınıfı, Hisar'ın kardeşi olarak bilinen bu geminin bazı önemli özellikleri var. Az önce Cumhurbaşkanı da söyledi. Sadece tek başına bir ihracat değil bu. Türkiye'nin ve Romanya'nın aynı zamanda Karadeniz'de ve çevresinde hakimiyet kurma, keşif, gözetleme ve devriyesini de birlikte yapabileceği anlamına geliyor. Karadeniz'de ortak işbirliği anlamı açısından da büyük önem taşıyor.
2: Kabulü arz olunur.
1: Yine
2: uyguladım. Marş!
1: Deniz güvenliği ve olası Karadeniz'de bir tehdide karşı operasyonların geliştirilmesi açısından da bu gemi büyük önem taşıyor. Şimdi sanıyorum bir maket teslimi yapılacak Cumhurbaşkanlarına. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nın geliştirdiği bütün bu gemilerin yine içeride özel bir maket üretimi var ve bugünün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Romanya Cumhurbaşkanı'na da bu gemilerin teslimi yapılıyor ve onlar da bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda geliştirilen bu iki gemi iki lidere de aynı şekilde bir maket olarak teslim edildi. Hediye olarak bugünün anısına sunuldu. Türk Deniz Kuvvetleri ve İstanbul Tersanesi Komutanlığı personeli tarafından şu anda bir özel hediye takdimi gerçekleştiriliyor. Her iki ülke Cumhurbaşkanı'na da yapılan resmi törenle birlikte. İki önemli teslimat gerçekleşti. Türk Deniz Kuvvetleri
2: sağ,
1: TCG Koçhisar'ın
2: uyguladım.
1: İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından teslimi yapıldı ve Romanya'ya da ve aynı zamanda ilk Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye de Türkiye'nin ilk savaş gemisi ihracatı gerçekleşmiş oldu. Bu açıdan bakıldığında tarihi önemi çok daha güçlü oluyor. Bu her iki ülkenin Karadeniz'deki keşiflerini, denetlemelerini ve gözlemlerini daha iyi bir seviyeye çıkaracak. Evet, tören artık tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da alandan ayrılıyor. Her iki geminin de hem Romanya kanadına hem de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi gerçekleşti. Böylece Türkiye ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye aynı zamanda Karadeniz'de ortak keşif ve gözlemler yapmak için de bu kısımda önemli. Tek başına bir ihracat da değil bu. Her iki ülkenin Karadeniz'de ortak keşif, denetim, gözetleme operasyonu için de yeni bir adım atmış oldu.
2: Katılımları ile törenimizi onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve konuk Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Nikişordan'a şükranlarımızı arz ediyor. Zat halilerini saygılarımızla uğurluyoruz.

0: Radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %70. 4,3'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Karne hediyelerinin... ...en eğlenceli adresi... ...DNR. Tüm oyuncaklarda... ...%25 indirim... ...DNR mağazalarında seni bekliyor. Son gün 21 Haziran.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Partisi olmaz dedim.
9: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil, bütün belediye başkanları ile ilgili, tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek, o komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı. Yolsuzluğu kim yaparsa bize yolsuzluğun partisi olmaz. Yani A, B, C falan filan yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok yani.
8: Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butan kararının çıkacağını biliyor muydunuz sorusu da yöneltildi.
9: Ben kararının çıktığını bilsem böyle bir video yayınlar mıyım?
10: Peki bu tesadüfü nasıl açıklayacaksınız?
9: Hayır, ben normal belli dönemlerde videolar çekiyorum zaten. Bir gün bir yargıçla konuştuğumu, bir gün herhangi bir şekilde bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah genel başkanlığı bırakıyorum.
8: Partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceklerini de söyledi.
9: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir, öyle diyor hukukçu. Ben hukukçu değilim. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
11: Ne kadar
9: sürer? En fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak buttan çıkacak. Olur mu? Evet.
8: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına da yeşil ışık yaktı.
9: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
12: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Sonrasında Rize Valiliğini de ziyaret etti. Gürlek açıklamasında milletin huzur ve gelecek umutlarını riske atan her türlü kanun dışı oluşumların yok edilmesi konusunda sonuna kadar mücadele edeceğiz dedi.
13: Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret için gittiği Rize'de gençlerin kendisi için bestelediği şarkıyla karşılandı.
14: Az geniş alanı söyledim.
13: Rize Valiliğini ziyaret eden Gürlek yaptığı açıklamada güçlü devlet olmanın yolu güçlü adaletten geçer ifadesini kullandı.
11: Türkiye Cumhuriyeti kendi problemlerini bertaraf etmeye devam ettikçe bölgesinde ve dünyada daha güçlü bir konuma gelecektir. Güçlü devlet olmanın yolu ancak güçlü adaletten geçer. Milletin devlete güveni sarsılırsa hiçbir yatırım, hiçbir kalkınma hedefi tek başına yeterli olmaz.
13: Gürlek, çeteler ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili önemli mesajlar verdi.
11: Özellikle faili meşru dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
13: Bakan Gürlek'in gündeminde terörsüz Türkiye de vardı.
11: Türkiye yüzyılı için en önemli aşamalarından biri olan terörsüz Türkiye projesi inşallah kanunla da taşlanacak. Çok kısa sürede de bu kanun inşallah yürürlüğe girecek. Türkiye argısı geçmişte olduğu gibi bugün de kararlarını herhangi bir odağın beklentisine göre değil, millet adına, hukuk adına vermeye devam edecektir.
13: Bakan Gürlek daha sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde gençlerle buluşup sohbet etti.
14: Nasip olursa seneye mezun olup ardından HMGS'yi başarıyla geçerek...
15: Ne olacak? Önemişti. Hem sosyal medyada hem de görsel medyada orada bir yargılama yapılıyor. Yani birden hakimle ilgili olumsuz algılar yapılıyor. Sosyal medyadaki yazılan her şeye güvenmemek lazım.
12: Ankara'da kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan bir kadın günlerce polis merkezlerini dolaşarak talimat verdi. Şüpheli tavırlar üzerine yapılan kimlik kontrolünde sahtecilik ortaya çıktı.
16: Savcı gibi davrandı, polislere talimat verdi. Ancak polisin dikkatiyle yakayı ele verdi. Filmleri aratmayan sahtecilik girişimi Ankara'da yaşandı. Kendisini savcı yardımcısı ve stajyer savcı olarak tanıtan bir kadın günlerce çeşitli polis merkezlerini ziyaret etti. Personelden bilgi istedi, hatta bazı durumlarda talimat vermeye kalkıştı. Ancak şüpheli tavırlar güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kimlik kontrolünde şüpheli kadının iddia ettiği gibi bir savcı ya da savcı yardımcısı olmadığı belirlendi. Üzerinde yapılan aramada ise bir başka kişiye ait hakim savcı aday kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma derinleştikçe şüphelinin hukuk fakültesinde eğitim gördüğü ancak birinci sınıfta okulu bıraktığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kadın suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
12: İstanbul Çekmeköy'de bir sitenin bahçesinde boşandıkları öğrenilen bir kadınla erkeğin cesedi bulundu. Olay öncesinde ikilinin tartıştığı ortaya çıktı. Olay Çekmeköy Taşdelen mahallesinde bir sitenin bahçesinde yaşandı. Bahçede hareketsiz yatan bir kadın ve erkeği gören çevre sakinleri hemen ekiplere haber verdiler. Ekiplerin yaptığı kontrollerde yerde yatan kadın ve erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmaları sonucunda cansız bedenleri bulunan iki kişi tespit edildi. Polisin yaptığı araştırmada daha önce boşandıkları öğrenilen çiftin olay öncesinde bina içinde tartıştıkları ortaya çıktı. Cenazeler otopsi işlemleri için adli tıpa kaldırıldı. Olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldı.
17: Orada örtü var ya, onlar.
12: İstanbul Fatih'te tarihi Büyük Valide Han'ın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan yok. İş hanının çatısında hasar oluştu. Görüntüler gece saatlerinde Fatih'ten geldi. 3 katlı tarihi Büyük Valide Han'ın çatısında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler çok kısa sürede büyüdü ve çevreyi de yoğun duman kapladı. Ekipler hemen olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İş hanının çatısından hasar meydana geldi. Soruşturma devam ediyor.

0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Katar'ın hediye ettiği Force One uçağı için düzenlenen törende kürsüye çıktı. NATO zirvesi için Türkiye'ye gidiyorum dedi. İran bir an önce 60 gün içinde bir anlaşma yapmak zorunda açıklamasını yaptı. Bir bakalım ayrıntılarına.
1: NATO zirvesini işaret etti. Türkiye'ye gidiyorum dedi.
2: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz.
1: ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağı tanıttı. Yapacağı ziyaretleri açıkladı. Türkiye'ye, ardından Çin'e gideceğim ifadelerini kullandı.
2: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz. Yıl içinde bir noktada Çin'e geri döneceğiz. Başkan Xi Eylül ayında buraya gelecek. Ama biz Çin'de büyük bir konferans için geri dönüyoruz.
1: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Tahran'ı tehdit etti. 60 gün içinde anlaşma imzalamak zorundalar mesajını verdi.
2: Ve şimdi dün gece imzalanan bir anlaşmamız var ve 60 gün içinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Aksi takdirde onları mutlu etmeyecek şeyler yaparız. Ama bunun o noktaya geleceğini sanmıyorum. Bence çok iyi olacak.
1: Hürmüz'den hiç olmadığı kadar fazla geminin geçtiğini öne sürdü ABD Başkanı.
2: O gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce hiç görülmediği kadar yoğun şekilde geçiyor. Aslında çok sayıda gemi vardı. Yaklaşık 700 tane. Hepsi peş peşe geçiyor ve petrol her yere akıyor.
1: Bir süredir gündem olan Netanyahu'yla gerilim yaşadığına ilişkin haberler hakkında da konuştu. ABD Başkanı Netanyahu'yla arasının çok iyi olduğunu da ifade etti.
2: Ve elbette İsrail'le çok iyi savaştık ve İsrail'le harika bir ilişkimiz var. Çok güçlüydük ve Netanyahu o bir savaşçı başbakan ve bu şekilde kabul edilmeli.
0: Amerika ve İran arasında dün yapılması beklenen görüşmeler ertelenmişti. Amerikan basınında Trump'ın temsilcisi Witkoff'un görüşme için yola çıktığı iddiası yer aldı. Amerika ve İran arasında 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar İsviçre'de buluşma kararı almışlardı dün için, ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı Tahran'ın tepkisine neden oldu ve görüşme ertelendi. Amerikan medyasından bir iddia var. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un nükleer konusunu görüşmek için İsviçre'ye doğru yola çıktığı iddia edildi. Habere göre Trump'ın damadı Jared Kushner zaten İsviçre'deydi. Ayrıca görüşmelerin Cuma günü, yani dün başlaması bekleniyordu. Şu an için ertelendiği, ancak yeni tarihin ne olacağı bilinmiyor. İngiltere'nin Bedford kenti yakınlarında iki tren çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti, 89 kişi yaralı. Kaza İngiltere'nin başkenti Londra'ya yaklaşık 96 kilometre uzaklıkta yaşandı. İki yolcu treninin çarpışmasıyla vagonlar raydan çıktı. Demir yolunda maalesef can pazarı yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti, 89 yaralı var. Yaralılardan 33'ünün durumu ağır. Kaza sonrası bölgede acil durum ilan edildi. Tren seferleri tamamen durduruldu. Yolculara da alternatif güzergahların kullanmaları tavsiye edildi. Şimdi de yurtta yaşanan trafik kazalarını getireceğiz ekrana.
3: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Adıyaman-Samsat karayolunda otomobille traktör çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hacı Mamay olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Edirne'de seyir halindeki otomobil otoyolda bekleyen tıra arkadan çarptı. Burdaya dönen otomobilin sürücüsü ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayburt'ta kırmızı ışık ihlali yapan tır kavşaktan geçmeye çalışan ciple çarpıştı. Hafif yaralanan cip sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kırmızı ışık ihlali de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden geldi. Kırmızı ışıkta geçen motosiklet kavşağa giren otomobile çarparak savruldu.

0: Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Bir kaza haberi de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden geldi. Motosikletle çarpışan otomobil savrularak takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: İzmir, Çiğli'de yine çevre felaketi var. Molozu taşımak yerine şehrin merkezine döktüler. Ayrıntılar alacağız. Sefer Ayça konuyla konuşacak.
2: Evet, Çiğli'deyiz. Çiğli'de bir çevre felaketi yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz çöpler, molozlar şehrin ortasına dökülüyor. Ve 50 metre, 60 metre ileride bir okul var. Öğrenciler okulun bu çöplüğün içerisinde neredeyse ders yapıyorlar. Peki neden böyle? Niçin buraya dökülüyor? Onu da konuğuma sormak istiyorum. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sefer Bey.
2: Bu görüntü nedir? Maalesef, bu çevre felaketi nedir?
3: Maalesef Sefer Bey, İzmir Büyükşehir Belediyesi evlerden çıkan, banyolardan çıkan, tuvaletlerden çıkan molozları getirip buraya döküyor. İzmir'in dağlarında moloz değil, çöp değil, menekşeler olması lazımken maalesef okulun dibinde, pazar yerinin dibinde, belediye şantiyesinin dibinde burada molozlar dökülüyor.
2: Çok da kötü bir koku var. Çocuklara da gidiyor bu koku. Kesinlikle. Okuldaki.
3: Değil mi? Kesinlikle Sefer Bey. Evet. Burası bir çevre felaketi. Defalarca söyledik. Buraya moloz dökülmez. Evlerin dibinde molozların ne işi var? Çöplerin ne işi var? Banyolardan, tuvaletlerden çıkan bu malzemelerin, molozların buraya evlerin arasına dökülmesinin bir mantığı olabilir mi?
2: Halil gösteriyor, bakın 50 metre ileride çocuklar.
3: Evet, top oynuyorlar.
2: Top oynuyorlar, okuldalar, ders yapıyorlar ve bu kokunun içerisinde yapıyorlar.
3: Maalesef burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin duyarsızlığı, çevreye olan ilgisizliği devam ediyor. İzmir'de bir çevre sorunu var. Çevreye liyakatsızlık var. İtibarsızlık var, çevreye dikkatsizlik var. Ya böyle bir şey olabilir mi? Burası İzmir'in göbeği. Binlerce burada ev var, siteler var. Sitelerin altına, pazar yerinin dibine, okulun dibine adamlar geliyor rahatça çöpünü, molozunu döküyorlar.
2: İleride baktığımızda şimdi böyle sol tarafta, rica edeceğim, sol tarafta da evlerin, apartmanlar ve evler, onlar herhalde maalesef camlarını açamıyorlar.
3: Maalesef pencere açmak lüks oldu. Evet. İzmir maalesef Büyükşehir Belediyesi görevini yapmıyor. Burada bu molozların buraya dökülmemesi gerekiyor. Bunun bir denetleyeni olması lazım. Ya buna nasıl izin verilebilir?
2: Ya çünkü burada baktığımızda işte ilk önce molozla başlamış, başta molozlar var, sonra çöpe dönüşmüş yani.
3: Evet, görüyorsunuz. Şu rezalete bakabilir yani, bakar mısınız?
2: Atıklar kamyon.
3: Maalesef.
2: Boş gidiyorlar, bu kamyon boş gidiyor. Bu kamyon biraz sonra dolu gelecek ve burayı boşaltmaya başlayacak.
3: Tabii, insan ister ki şu dağlar, şu ovalar menekşeler de olsun. Her taraf İzmir'in dağları, çiçekler de olsun, menekşeler de olsun ama çöp dökülüyor İzmir'in dağları.
2: Asfalt da görüyoruz tam karşımızda. Evet. Halil'den rica edeyim, sol tarafta asfalt, çıkan asfaltlar var. Onun asfalt molozları var değil mi?
3: Evet Sefer Bey, oraya sökülen asfaltları geliyorlar, okulun dibine döküyorlar. Ya bu nasıl olabilir? Bunu hiç kontrol eden olmaz mı? Evet. Lütfen Büyükşehir Belediyesi, görevinizi düzgün yapın. Okulun dibine bu moloz dökülmez. Tuvalet artıkları dökülmez. Banyo artıkları dökülmez.
2: Çok teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ederiz Sefer Bey. Sağ olun.
2: Evet, şimdi toparlamak istersek yayınımızın sonuna doğru. Arkamda görmüş olduğunuz manzara belli. Ve burada çocuklar 50 metre ilerideler. Bakın orada okulda ders yapmaya çalışıyorlar ve bu kötü kokunun içerisinde ders yapmaya çalışıyorlar. Buradan görmüş olduğunuz gibi burayı ilk önce molozlarla başlamış, ardından çöpler bu alana dökülmeye başlamış. Bakalım İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi önümüzdeki günlerde nasıl bir önlem alacak? Bu çocuklar şu anda, bu sene artık bitiyor ama seneye de burada bu çöpler kalırsa burada ders yapılmayacak gibi gözüküyor kokudan. Önlemler nasıl alınacak, onu da haber farkıyla ekranlarınıza getireceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Şimdi Mardin'e gideceğiz. Terörsüz Türkiye süreci ve artık tamamen bölgede biten terör sayesinde yerlileri, memleketlileri artık memleketlerine dönüyorlar. Uzun süre ayrı kaldıkları topraklarda da yeniden hayat kurmaya başladılar. Bakalım ayrıntılarına.
4: Süreçte başlandığından dolayı tabii ki bölgede millet kendini daha huzurda hissediyor. Daha kendini güvende hissediyor.

0: ediyor. Emeği geçen, bu süreç içinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
1: Yıllar sonra köylerine döndüler, hasret giderdiler. Terörsüz Türkiye süreciyle Doğu ve Güneydoğu'da köylerinden ayrılmak zorunda kalanlar geri dönüyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasıyla beraber artık bambaşka bir Güneydoğu konuşuyoruz. Bulunduğumuz yer Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Düzce köyü. Hemen karşı tarafı bir yandan ekranlara taşıyalım. Orası Bagok Dağı bölgesi. Son yıllarda bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber bölgede bulunan köylerde hayat yeniden başladı. Çok sayıda insan, vatandaş köyüne dönüş yaptı.
3: Ben bu evde doğdum, büyüdüm. Daha sonra güvenlik nedeniyle köyü boşaldı. Nusaybin'e taşındık. Nusaybin'den sonra Almanya'ya, Avrupa'ya göç ettim. 34 senedir Avrupa'da yaşıyorum. Tekrar bu yeni süreçten dolayı teşekkür ederiz. Kimin hizmeti geçmişse herkese Allah razı olsun. Tekrar köyümüze geliyoruz. Burayı evi yıkıp yenisini yapmayı düşünüyorum.
1: Memleketlerine dönenler yıllardır uzak kaldıkları topraklarda hasret giderdi.
2: Taceddin Kılıç 1990'lı yıllarda başlayan terör olayları sebebiyle maalesef doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Almanya'ya yerleşti. Türkiye'de başlatılan Terörsüz Türkiye projesiyle beraber Taceddin Bey Nusaybin'e geldi ve şu anda doğduğu, büyüdüğü evin damında hasret gideriyor.
3: Ufakken 8-9 yaşındayken bu şeyden oynuyorduk kardeşlerimle. Sanki yeni doğmuşum gibi hatırlıyorum. Çok keyifli oldum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
1: Bazı köylerde devlet desteğiyle tesisler kuruldu, iş imkanları oluşturuldu.
0: Devlet desteğiyle ben bu çiftliği kurdum. 2 tane çiftlik. Bir tadakayla bir tarımla. Hibeli olarak %150 ve %65 olarak hibe aldık. Çiftlik kurdum buraya. Huzurum çok. Burada tabii ki her şeyimiz doğal.
1: İlerleyen zamanlarda köylerine dönenlerin sayısının daha da artması bekleniyor.
4: Daha başka yerlerde yaşayan insanlarımız vardır. Buraya gelmek istiyorlar.
5: Gastronomi şehri Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden patlıcan kebabı nasıl yapılıyor izleyelim.
1: Kıyma patlıcanla buluşuyor, ortaya damakları çatlatan lezzet çıkıyor. Gaziantep'te farklı ürünlerden kebap yapılıyor. O yemeklerden biri de patlıcan kebabı.
6: Gaziantep'te yazın habercisi olan patlıcan kebabı sezonu açıldı. Tarlalardan özenle toplanan patlıcanlar ustaların maharetli elleriyle eşsiz lezzete dönüşüyor. Burası gastronomi şehri. Peki patlıcan kebabı nasıl yapılıyor? Gelin ustasından öğrenelim.
7: Gaziantep'in vazgeçilmez olan kebaplarından patlıcan kebabı hem tepside hem şişte yapıyoruz.
6: İki çeşit yapılıyor.
7: Çeşit yapılıyor. Size şimdi tepside bir kısmını hazırlayacağım. Onu fırına vereceğiz. Daha sonra da size şişte yapacağız patlıcan kebabını.
6: Tepsiyi mi daha çok seviyorlar, şişi mi?
7: Şişte olan pirik pişer, güzel olur. Patlıcanın terlemesiyle beraber güzel kabuğa soyulur. Tepsideki de sulu olur, yağlı olur, lezzeti tabanına düşer.
1: Tepside yapılan patlıcan kebabı için kıyma ve malzemeler özenle yerleştiriliyor.
7: Zırh kıyması döş etinden yapılır, yağlı olur, lezzetli olur. Biraz yağlı olmalı ki tepside o kendi yağını bıraksın.
6: Ha, etin özel olması gerekiyor.
7: Tabii ki et biraz hafif yağlı olacak ki içinde böyle düzdüğümüzde bu etin yağı tabana çöksün. Domatesin suyuyla birleşsin. En son bunu dürüm yaptığımızda tepsinin tabanına o dürümü banacağın ucunu öyle lezzetle yiyeceksin.
6: Patlıcan kebabımızı tepsiye dizdik ama bunun için önemli olan malzeme. Celal Usta bahsetti, etin biraz yağlı olması gerekiyor kıymanın ve patlıcanı işte bu şekilde dizeceksiniz. Domates biberle süsledikten sonra fırın da önemli.
7: Fırına süreceğiz. Fırında.
6: Ama her fırın olmuyor.
7: Hayır, taş ocağında olacak ve odun ateşinde olacak. Serin koltuk dediğimiz tarafta, fırının serin tarafında pişecek, kendi haline pişmesi lazım.
1: Şişte yapılan kebap için önce patlıcanlar doğranıyor, sonra patlıcanla kıyma şişe diziliyor.
6: 3 patlıcan,
7: 2 et, 2 çeşit de veriyoruz. Yanında kıyması da var. Tabi bu tercihe göre değişebiliyor.
6: Şimdi bunu sadece
7: dediğiniz gibi yapalım. Yani bunlar da pratik olan şeyini görün diye.
6: Bu sadece sezonluk yeniliyor bu.
7: Ama genellikle bazen

0: Hamle dediğin zaman Antep çok seviyor.
1: Kebaplar pişirildikten sonra tüketime hazır hale geliyor.
2: Tepsilerimiz pişti efendim. Muhteşem görüntüsü var. Kokusu da elimi yakıyor ama kokusu da muhteşem.
0: Bu şişli olan kebabımız bizim. Pirik deriz yani, ne? Terletme şeklinde. Şu şekilde patlıcanlarını zaten soyduk. Zaten içinde bir şey kalmıyor. Orucular kendilerinden çıkıyor.
2: Kabuklarını soyuyoruz.
0: Tabii muhakkak yine.
3: Efsane bir şey olmuş.
0: Afiyet olsun Mehmet Bey. Bütün seyircilerimize de afiyet olsun.
2: Efendim Gaziantep'e gelirseniz
0: bekleriz muhakkak yine. Yollarınız düştü o zaman.
2: Ne kebabı yemeden gitmesinler?
0: Balcan kebabı yemeden gitmesinler.
2: Balcan kebabı yemeden hiçbir yere gitmeyin.
4: Son dönemde piyasalar hareketli, yatırım araçları da birbirinden farklı. Peki konu birikimi değerlendirmeye gelince sokağın tercihi ne oluyor? Vatandaşlara sorduk, izleyelim.

0: yatırım tercihinizi hangi yönde yapıyorsunuz ya da hangisine daha çok güvenirsiniz?
1: Altın. Altına güveniriz. Yani paramız olsa altına yatırırız. Neden? Çünkü uzun vadede altın daha kazan çıkarıyor. Yani daha çok kazandırıyor. Diğerleri biraz çıkmaz. Dolar veya euro o şekilde değil ama altın gerçekten uzun vadede ama kısa vadede değil. Uzun vadede altın çok iyi.
2: Yatırım tercihim ilk etapta ev almayı düşündüm. Bir ev aldım ama değerlenmedi. Biraz yatırımım vardı. Altına yatırdım 3 sene önce.
0: Yani hem gayrimenkul hem de altından yana kullanıyorsun.
2: Altından yana kullandım. Şu an altının çıkmasını bekliyorum. Çıkınca inşallah o parayla iki tane daha ev alırım. Ölmeden çocuklarıma birer tane ev bırakmış olurum.
3: Şu an altın yönünde olur. En güvenilir altın bence.
4: Ya, tabii ki altın. Her zaman sağlam yatırımdır altın.
5: Bak ben daire aldım. İki tane, üç tane ama dolara yattım parayı. Dolar da aynı şekilde duruyor. Ne olacağı belli olmaz.
6: Altın her zaman doğru olan tercih. Her zaman güveniyorum.
7: Yani şu anda altın düşük. Alma fırsatı var zaten. Bence ben şahsen altın olarak alırım. Ha, gayrimenkul almak isteyen, ben almam şahsen şu anda gayrimenkul.
0: Neden peki?
7: Altın hiçbir zaman geldiği yerini unutmaz. Dolayısıyla 3-5 ay sonra belki 9, belki 9.500 lira olduğu zaman aldığım gayrimenkul yerine sayacağı için belki 1,5 gayrimenkul almış olurum diye düşünüyorum.
0: Yani altın daha uzun vadede size evet, daha çok güven veriyor.
7: Daha çok güven veriyor. Gayrimenkulü hadi satamıyorsunuz tabii ki. Dolayısıyla altın her zaman satabiliyorsunuz. Çünkü çöp alsanız değer kaybetmez. Dolayısıyla ben tercihim altın yönündedir.
8: Tek seferde hiç kimse yarın o gidip de ben bir tane çeyrek altın alayım diyebiliyor. Ama yarın gidip bir tane daire alayım diyemiyor. Önce biriktirmek, onu biraz çoğaltmak. Çoğalttıktan sonra uygun koşullar hasıl olursa bunu gayrimenkule yatırabilirler tabii ki.
9: Kesinlikle herkes yatırımını altından yapmalı.
10: Bence de öyle.
9: Uzun vadede her zaman kazandıran bir araç. Bu kadar.
0: Evet. Siz yatırımınızı altından yana mı kullanıyorsunuz
9: maalesef
0: hep?
9: Maalesef öyle yapıyoruz. O yüzden hiçbir mülk edinemiyoruz. Çünkü altın her zaman daha çok kazandırıyor.
11: Altın her zaman uzun vadede yatırım sağlayan bir şeydir. Zaten dedelerimizden, anneannelerimizden gelen bir yastık altı muhabbeti var.
0: Evet, oradan gelen bir alışkanlık evet, var aslında.
11: Evet. Ve hiçbir zaman kaybedilecek bir şey değil. Ama diğer dolar, euro bu tarz şeylerde bir kayıp oluşabiliyor.
12: Yani gene de yatırımı bence gene de altın başka. Yani eskiden altını olan daha farklıydı. Şimdi herkes altın yapabiliyor diye düşünüyorum.
13: Ben aslında yatırım olarak arsaya daha çok güveniyorum.
0: Gayrimenkul yani.
13: Gayrimenkul evet yani. Ev değil de arsa daha çok.
0: Çünkü, neden peki?
13: Çünkü arsa toprak akmaz, kopmaz, çürümez, bir şey olmaz. Ömür boyu nesillerine kalabilecek bir şey yani o yüzden.
14: Altına da güvenemiyoruz ama yatırım yapacak olsam yine altını tercih ederdim. Geçmişte de hep biz altına yatırım yapardık. Kızlara çeyiz olsun diye hep böyle evlenecek kızlara, genç kızlara altın isterlerdi. Yatırım amaçlı geleceği garanti altına alma adına. Bence yine altın daha çok kazandırıyor gibime geliyor.
15: Vallahi bana sorarsa döviz daha iyi, daha karlı.
16: Hep altın diyorum. Uzun vadede. Yani hani değerini kaybetmeyen, söz gümüş, sükut altın misali.
17: Ben de altından yana tercihim ama ev de olabilir, dükkan da olabilir.
0: Yani gayrimenkul de olur, altın da olabilir.
17: Tabii ki. Altın daha çok kazandırdı. Önceden alıp şimdi bozduranlar çok güzel kazandı. Bozdurup ev, araba alabildiler.
18: Bence gayrimenkul daha güzel.
0: Neden?
18: Yani kalıcı, hem gelir getiriyor hem de kalıcı. Birkaç sene sonra daha farklı fiyatlarla değiştirebilip satabiliyorsunuz.
0: Evet, siz gayrimenkulden yanasınız.
18: Bence gayrimenkul daha iyi.

0: herkese selamlar olsun. Programımız başlıyor. Bugün sizlerle birlikte Konya'nın Şirin ilçesi Çumra'nın Okçu mahallesindeyiz. Hadi hep birlikte bu güzel mahalleyi gezelim. Türkiye'nin en büyük ovası olan Konya Ovası'nda üretim devam ediyor. İşte Okçu Mahallesi'nde üretimin en çok yapıldığı yerlerden birisi. Tarlalardayız. Tarlalarda gördüğünüz gibi bereketli tarlalarda çalışma devam ediyor. Muhtarım kolay gelsin, bereketli olsun.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
0: Neler ekildi, biraz anlatır mısınız bize buraları?
1: Bizim Okçu Mahallemizde 41 bin dekar alanımız var. Bu alanın içinde şu an bu yıl için 5 bin dekar buğday, arpa, 6 bin dekar civarı mısır, 13 bin dekar da çerezlik demeyeyim de bunu tohumluk üretimini yaptığımız bir tohumluk ayçiçeği var. Onun üretimini yapıyoruz.
0: Köy halkı tarım mı yapar sadece?
1: Tarım var, hayvancılık var. Şeker fabrikası yakınımızda olduğu için fabrika çalışanlarımız var. Evet. Geri gibi çarşı merkezde esnaflık yapanlarımız var. Evet. Böyle esnaf, hayvancılık, çiftçilik, fabrika çalışanı hepsi bunlar.
0: Gördüğünüz gibi mola verdiler onlar da. Tabii güneşte çalışmak zor. Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyiz vallahi abam.
0: Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor işler?
2: Vallahi işte çapa yapıyoruz işte. Ne yapalım abam? Evet. İyiyiz.
0: Kaç yıldan beri bu tarım arazilerinde çalışıyorsun?
2: 10 yıldır falan çalışıyoruz.
0: Evet. Bugün ne çapalıyorsunuz?
2: Kabak. Çok görülüyoruz ama mecburuz.
0: Değil mi?
2: Tabii. Aynı bildiğin gibi çalışıyoruz işte, devam. Sabah 7'ye çeyrek geç evden çıkarız. Akşam... Evet. Çeyrek kala işte. Evet. 6'da eve varıyoruz. 5.30'da bırakıyoruz.
0: En gençlerdensin. Şöyle bir dönersen. Merhaba, bir dönün bakalım.
2: Evet.
0: Kolay gelsin kardeşim.
2: Sağ ol abi.
0: Şöyle bir dönün bu tarafa doğru.
2: Döndüm.
0: Nasıl tarlalarda çalışmalar?
2: Keyifli ya. Kafa dengi arkadaş oldum. İyi oluyor. Tabii vakit birden geçiyor.
0: Nasıl geçer gündüz?
2: Valla günümüz güzel geçiyor yani. Yani saat 7 falan buluyor herhalde gelmemiz.
0: Nasıl çalışma sisteminiz? Nasıl mola veriyorsunuz?
2: Valla molalarda işte saat 10.40'da falan veriyoruz. Şu an moladayız zaten. Yani öyle.
0: İçiyor musunuz peki?
2: Ya yanımızda şişeler oluyor. İçiyoruz, şey yapıyoruz yani. Pek de şey olmuyor.
0: Yemeğinizi burada kendiniz yiyorsunuz.
2: Burada yiyoruz.

0: şu Akyokuş mevkisindeyiz. Burada yıllardan bu yana hayvancılık yapıyorum. Mustafa amcamıza misafir evet. olduk. Selamünaleyküm Mustafa amca.
1: Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin.
0: İyi misin?
1: Sağlığınıza duacıyım. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olasın. Burada hayvancılık zor mudur? Ekili arazi çok.
1: Amcam hayvanların kalkımı sabah ezanla beraber Allah izin verirse namaz kılınır. Malları çardaktan salarım. Şu gördüğünüz

Meray şöyle bir dolandık mıydı doyar. Sıcak çöküyor. Gelirler, sularını içerler, kendileri girerler. İkindin ise hayvanlar yine aynen salarız. Bir ufak tefek bakımı, karı sağılacaksa sağar, emdirilecekse emdirir. Ondan sonra kapatırız. İş çobana kaldı. Ondan sonra ikindin de salarız. Güzelce. Akşama kadar, akşam hava karardı mıydı? Katarız yerine. Sabaha kadar yatar, dinlenir, gevşler.

0: Efendim merhabalar, kolay
1: merhaba,
0: gelsin.
1: Merhaba, sağ olun.
0: Ne yapıyorsunuz, böyle bir anlatabilir miyiz?
1: Biz kaymak böreği diyoruz. Ispanaklı börek yapıyoruz. Köyümüzün meşhurdur. Saç böreği.
0: İsmi ne?
1: Saç böreği diyoruz.
0: Saç böreği.
1: Evet.
0: Nasıl yapılır?
1: Bezeleri önce hamuru yoğururuz. Bezeleri dökeriz. Ondan sonra açarız. İçleriz. Pişiririz.
0: Pişirirsiniz.
1: Evet.
0: Peki çok yapılır mı burada bu?
1: Evet, çok yapılır. Meşhurdur.
2: Bu çok güzeldir.
0: Evet.
2: Tadına bakarsınız şimdi.
0: Evet. Çok, çok sık yapar mısınız?
2: Yaparız.
0: Genelde düğünlerde mi olur, sünnetlerde mi olur?
2: Misafirimiz geldiğinde olur.
0: Evet.
2: Yufka yaparız. Yufkanın arkasından yaparız yani. Bir misafirimiz cenaze evlerine götürürüz. Evet. Yaparız yani.
0: Gelenek göreneklerine en çok sahip çıkan okçu. Burada birçok yemek yıllardan bu yana yapılır. İşte bu yemekte kakaç yemeği, genelde bayramları yapılan bir lezzet. Tabii bizler için de yapıldı. Teyzeciğim selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam.
0: Bana doğru biraz bak bakalım. Nedir bu yemeğin adı, bir anlatabilir misin?
3: Kakaç.
0: Nasıl yapılır?
3: Bu et incecik doğrarız. Böyle yağla böyle saçta kavururuz.
0: Peki ne zamanları yaparsınız bu yemeği?
3: Bu Kurban Bayramı'nda çok yaparız. Böyle misafirimiz gelirse o zaman da yaparız.
0: Ne etidir bu?
3: İnek eti de oluyor, koyun eti de oluyor. Bu koyun eti.
0: Kavurma gibi bir şey mi oluyor?
3: Yok, böyle aynı böyle oluyor. Şimdi tabaklara
0: başka katıldım. Bir şey koyacak mısınız içine?
3: Koymayacağız. Bunun usulü böyle.
0: Öyle mi?
3: Bu sade olur.
0: Muhtarım gel böyle ya. Muhtarım da gelsin şöyle. Muhtarım da burada. Muhtarım. Maşallah siz gelenek ve göreneklerine sahip çıkıyorsunuz.
4: Çok pahalı bir.
0: Burada bir yemek var.
4: Evet.
0: Beyza biraz anlattı ama siz neler söyleyeceksiniz?
4: Bu kakaç yemeğimiz bizim özellikle koyun etinden olsa daha bir lezzetli oluyor. Koyun etimizi ince doğrayıp tarak misali aralarına çizik atarak yapılır. Yıllardan beri geleneklerimiz, göreneklerimiz çok güzel, bir sade et olarak yiyoruz. Her zaman yaptığımız bir lezzet.
0: Misafirlerinize
4: evet,
0: sunuyorsunuz.
4: Evet, doğrudur. Özel günlerimizde misafirlerimize bunu her zaman yaparız.
0: Efendim gördüğünüz gibi önümde eşsiz lezzetler var. Hangisinden başlanır bilmiyorum ama öncelikli olarak bir yemekleri bir tanıtalım sizlere. Bunların hepsi yöresel yemekler. El emeğiyle arkada yapıldı ve masaya geldi. Hocam başlayalım isterseniz bir anlatmaya.
5: Başlayalım.
0: Burada ne var?
5: Burada bizim kaymaklı böreğimiz ve ıspanaklı böreğimiz, saç böreğimiz var.
0: Burada sarmamız var.
5: Evet,
0: sarmamız.
5: Aynen.
0: Şöyle bir gösterebilirsek maşallah parmakla
5: gayet
0: bir.
5: Güzel, evet.
0: Aynen. Düğün hanımları hamara.
5: Marifetli, tabii ki marifetli hanımlarımız.
0: Nasıl olmuş teyze, beğendin
6: çok
0: mi?
6: Çok güzel olmuş, inceciği. İnceciği çok güzel, lezzeti de güzel, inceliği de güzel.
0: Kızlar yapabilmiş mi?
6: Yapmışlar.
0: Yapmışlar mı? Sınavı geçtiler mi?
6: Geçtiler. Bizi yaşlı diye almadılar.
0: Evet.
6: Biz orada oturduk, bekliyoruz bakalım.
0: Ezeciğim sen de yapar mısın böyle yemekler?
7: Yaparım.
0: Nasıl olmuş?
7: Çok güzel.
0: Beğendin mi?
7: Beğendim.
0: Beğendiniz mi?
3: Beğendik, kızlarımız marifetli.
0: Sen yaptın zaten. Değil mi?
5: Ben sardım onu. Evet.
0: Neyse nasıl? Bak,
5: çok güzel, eline sağlık.
0: Bir tane tat bakalım nasıl olmuş, bir lezzetine bakalım. Lezzetini onayla bakalım.
3: Çok güzel, ellerine sağlık.
0: Ellerine sağlık. Hocam kaşığımız da geldi tabii. Burada bir yemeğimiz var. Nedir böyle bu?
5: Topalan.
0: Şöyle bir gösterelim.
5: Aynen öyle. Et, bulgur, soğanla yaptığımız. Bunları küçük yoğuruyoruz elimizde. Sonra küçük küçük döküyoruz.
0: Evet.
5: Sonra salçalı suda pişirip içerisine bırakıyoruz. Topalak diyoruz buna. Topalak.
0: Peki nasıl yapılır?
5: Kıyma, bulgur, soğan, baharatlarla birlikte yoğuruyoruz. Ayrıyeten salçalı suyunu hazırlıyoruz. Kaynadıktan sonra da topalak.

0: çocuklar içine bırakıyoruz.
1: Evet. Burada bir yemeğimiz daha var.
0: O da bamyamız. Bamya çorbamız. Bamya
1: Konya'nın en ünlü yemeği.
0: Evet, meşhur yemeğimiz bamya çorbası.
1: Ama sanki sizinki değişik mi, yoksa Konya'da yapılan, merkezde yapılan bamya, o biraz daha küçükten yapılıyor.
0: Evet, onlar çiçek bamyadan yapılıyor. Bunlar da bamyanın büyüklerini küçük küçük doğrayıp kurutuyoruz. Hanımlar kendileri kuruttuğu için böyle.
1: Aynen. Buranın ürünleri yine bu.
0: Aynen, buranın ürünleri hepsi.
1: Tabii, muhteşem lezzetler ama tabii biraz finale doğru gidelim. Şu kapağı kaldıralım. Finalde yemek
0: kakaç.
1: Kakaç hiç bildiğimiz bir yemek değil ama.
0: Evet, kakaç diyoruz. Aslında et sotenin bir değişik adı. Saçın üzerinde. Evet. Kuyruk yağında sadece etin kendisiyle odun ateşinde kavrulur.
1: Kuyruk yağında pişmesi
0: evet.
1: Önemli değil mi?
0: Evet. Kesinlikle tabii kuyruk yağında pişmesi gerekiyor.
1: Yemekleri tanıttık ama lezzetine de bir muhtarım baksın. Muhtarım.
2: Yok, siz bakın.
1: Biz baktık.
2: Öncelikle.
1: Biz baktık. Bir de sen bir
2: ya
1: şey.
2: Ya biz her zaman yiyoruz bunu ya.
1: Yemeği bir göster bakalım. Yanına da bakalım.
2: Hemen.
1: Nasıl yenir? Bakın.
2: Bakın. İlk önce böyle bölüyoruz.
1: Evet.
2: Karşıdan.
1: Çok küçük aldın. Naziklik yapıyoruz.
2: Evet. Biraz naziklik yapıyoruz. O yüzden oluyor. Bunu yağına banmak önemli. Öyle bak mi? Kuyruk yağına böyle banıyoruz. Sana mı vereyim, kendim mi yiyeyim?
1: Kendim ye ya. Nasıl olmuş muhtarım?
2: Muazzam.
1: Ablalar muhtar yemeği bilmiyor galiba, değil mi?
3: Yiyor biliyor.
1: Biliyor. Çok naziklik yapar.
4: Yok, her zaman yapıldığı için muhtarımız bilir. Her bayramlarda yaparız. Arada sırada da yaparız.
1: Bizler Çumra'nın Okçu mahallesindeyiz. Bu hanımefendiler de oldukça elleri bereketli hanımefendiler. Annelerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz. Onlar bizler için buraya muhteşem, mükellef bir sofra kurmuşlar. Sadece bizim için değil, bunu söyleyebiliriz. Buraya gelirseniz, hangi kapıyı çalarsanız mutlaka bu lezzetleri yiyebilirsiniz.

0: Efendim bu köyün kadınları her yerde görev alıyorlar. İşte o görevlerden birisini icra ederken denk geldik. Yolda bakın traktör de bize doğru geliyor. Traktörde hanımefendiler var. Onlar eşlerine yardım ediyorlar. Biz de bir durduralım bakalım, bir hasbihal edelim. Gel bakalım Tunan. Efendim işte hani hanımefendi, merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhaba abi, sağ olun.
0: Traktörle.
1: Vallahi abi boru serdik, oradan geliyor. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Köyde kadınlar traktör sürer mi?
1: Sürer abi.
0: Kaç yıldır sürüyorsun?
1: 15 yıldır sürüyorum.
0: Nasıl öğrendi?
1: Dedem öğretti.
0: Evet.
1: Rahmetli o öğretti, onun sayesinde öğrendim.
0: Ne yapıyorsunuz, ne işler yapıyorsunuz traktörde?
1: Her şeyi yapıyoruz, çift süreriz, boru götürürüz, her şeyleri yaparız.
0: Köy kadınları traktör kullanmayı bilir mi genelde?
1: Çoğu bilir. Çoğu bilir, çoğu kullanır.
0: Eşlerinizin bazıları farklı yerlerde de çalışıyorlar. O nedenle işler size mi kalır?
1: Aynen, bazen çoğunlukla bize kalıyor. Kadınlara büyük iş düşüyor.
0: Hangi işleri yaparsınız? Neler bilirsiniz mesela traktörde?
1: Çift süreriz, boru götürürüz, ara süreriz. Her akla gelebilecek her şeyi yaparız traktörle.
0: Aslında Anadolu'nun kadını olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz. Bu işleri yapmak da hiç kolay değil aslında.
1: Aynen, kolay değil ama öğrenince zor gelmiyor.
0: Sizi böyle traktör üzerinde gördüklerine şaşırıyorlar mı?
1: Evet, ilk zaman şaşırıyorlardı. Hatta selam veriyorlardı. Şöyle dönüp arkalarına tekrar bakıyorlardı, kim bu diye.
0: Evet.
1: Erkek zannediyorlardı önce, sonra bayan diye dönüp bakıyorlardı. Ama şimdi alıştılar.
0: Şu traktörleri sürer misin?
1: Sürerim abi.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki, işi olduğunda tarlada çift sürmeye gidiyor mu?
1: Giderim.
0: Gidiyorsun.
1: Yaparım Allah'ın izniyle. Bitiririm Allah'ın
0: izniyle. Sulama?
1: Yaparım, her şeyi yaparım. Yaparım abi, onu da
0: yani
1: yaparım.
0: Yani tarımın her yerinde varsınız aslında.
1: Varım, tarımın her alanında varım abi. Evet.
0: Eşinizle beraber.
1: Aynen, babamla beraber, eşimle beraber tarımın her alanında varım.
0: Allah kolaylık versin, teşekkür bereketli
1: ederim.
0: Olsun.
1: Teşekkür ederim abi, sağ olun.
0: Köyün kadınlarının bir araya geldiği, sosyalleştiği, hem meslek öğrendiği bir yerdeyiz. Efendim kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz.
0: Kaç öğrenciniz var? Kurslar nasıl gidiyor?
1: 20-25 arasında öğrencimiz değişiyor. Kurslarımız iyi gidiyor. Hanımlara hem istihdam sağlıyoruz, hem onların ihtiyaçlarını gideriyoruz, hem burada sosyalleşiyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle güzel devam ediyoruz. Sergilerimizi yapıyoruz.
0: Evet. Neler öğretiyorsunuz bu kursta?
1: Kursta kendilerine ilk önce kıyafet dikmeyi öğretiyoruz. Sonra ailesine, yani bir pijama olsun, sivit olsun, elbise olsun, bir ceket olsun. Bir insanın ihtiyaç duyabileceği her şeyi dikmeyi öğretiyoruz.
0: Peki, hanımefendiler hem arazide çalışıyorlar hem evde çalışıyorlar. Evet. Buraya da gelerek.
1: Aynen öyle. Hamarat.

0: rahatlıklarını sergiliyorlar. Yani tarlaya gidiyorlar, orada eşlerine yardım ediyorlar, paralarını kazanıyorlar hafta sonları özellikle. Hafta işleri de buraya devam ediyorlar. Her şeyi, diyorum ya, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi kendileri dikmeyi öğreniyorlar. Tabii ki.
1: Sadarmış elbiseyi
0: de. Dizlerini de yamıyorlar yeri geldiği zaman okul üniformalarının. Okul üniforması da dikiyorlar çocuklarına. Yani bir ceketlerini, montlarını, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi dikiyorlar.
2: Aydır falan geliyorum buraya işte. Yani güzel gidiyor. Kendi ihtiyacını karşılıyoruz. Neler öğrendik? Kendimiz için bir şeyler üretmeyi öğrendik. Yani elbise, çocuklarımızın ihtiyaçları. Yani dikiyoruz işte öyle.
1: Peki buraya gelmediğiniz zaman neler yaparsınız evde?
2: Evde de işte bağ bahçe, eşimize yardımcı oluyoruz. Öyle, o şekilde koşturuyoruz.
1: Tarlada da çalışıyorsunuz, buraya da geliyorsunuz.
2: Aynen, eşimize de yardımcı oluyoruz. Buraya kursa dinlenmeye geliyoruz, daha çok stres atmaya. O şekilde.
1: Önemli değil buralar, yani hem öğreniyorsunuz hem eğleniyorsunuz.
2: Evet, evet.
1: Kursa vakitiniz nasıl geçer, neler yapıyorsunuz?
3: Çok güzel, eğlenceli.
1: Evet.
3: Güzel geçiyor. Hem üretiyoruz hem eğleniyoruz, vakit geçiriyoruz.
1: Baktığımda birçok değişik bir şeyleri de yapıyorsunuz.
3: Evet.
1: Çarşafından elbisesine kadar. Yani.
3: Yok, bize çarşaf yok. Giyim sınıfı. O kızına pijama dikiyor.
1: Pijama da.
3: Evet, ama mesela dış giyim, yani mont, kaban, pardüse, evet, iç giyim, her bir şey var. Yani giyim üzerine her şey.
1: Siz buraya gelmeden bunları biliyor muydunuz?
3: Yok, bilmiyordum. Ben makineden hiç anlamayan bir insandım.
1: Evet,
3: sağ olsun hocamızla gelerek hem dikiş dikmeyi öğrendik hem üretmeyi öğrendik.
1: İşte bunu mu, böyle güzel şeyleri dikiyorsunuz,
3: evet,
1: çocuklarınız için,
3: evet,
1: değil mi?
3: Yani.
1: Onlar da seviniyor değil mi?
3: Aynen.
1: El emeği daha güzel oluyor.
3: Hem eşimize destek oluyoruz.

0: Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: bulacaksın.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Anahtar teslim,
1: mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim
2: mutluluk. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam. Bankom, bank,
7: kartıma bin. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
10: A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Bu çevre sorunu İzmir'de maalesef bir türlü önü alınamıyor. Körfez böyle. Yollar böyle, çöplük böyle, moloz böyle. Yani bunun artık bir düzene girmesi gerekiyor.
8: Ege'nin incisi İzmir'de çöp sorunu çözülemiyor.
7: Maalesef burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir rezaleti yaşanıyor. Evlerden çıkan molozlar, banyo artıkları, tuvalet klozetleri getirilip buraya dökülüyor. Yanında okul olmasına rağmen, pazar yeri olmasına rağmen buraya bunun dökülmesinin bir mantığı olabilir mi? Maalesef. İzmir Büyükşehir Belediyesi dağlarda menekşeler olması yerine çöpler döküyor, molozlar döküyor.
8: Çiğli ilçesinde belediye çocuk oyun alanına çöp döküyor. Oyun alanındaki kirlilik günden güne artıyor.
9: İzmir Çiğli'de bir çevre felaketi yaşanıyor. Arkamda görmüş olduğunuz alana ilk önce moloz başlanıp sonra da çöpler dökülmeye başlandı. Ve tam arkasında onun önünde 50 metre ilerisinde ilkokul var. Öğrenciler ise bu çöp kokularının içerisinde, bu kötü kokunun içerisinde ders yapmaya çalışıyorlar.
7: Öğrenciler var burada, yavrularımız var. Yani bu talebeler, bu öğrenciler bu molozun yanında, bu kirliliğin yanında, bu mikropların yanında ders yapabilir mi? Çok yakın, yani 50 metre 100 metre yakınında burada molozlar dökülüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin aklını başına alması lazım, çevreci olması lazım, bunun bir denetleyeni olması lazım.
8: Bölge halkının ve öğrencilerin sağlığı büyük risk altında.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
11: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan son derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
10: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi.
11: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
10: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
12: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
10: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
13: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var. Bilemiyorum, insanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
10: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
6: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Türkiye

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo.
1: Tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayacağız. Erdoğan bugün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Açık Deniz Karakol Gemisi Kamroma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenindeydi. Sahada güçlü olmayan menü de olur dedi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç ettiğini söyledi. Bu geliştirdiğimiz ürünlerin sınıfının en üstü olduğunu da kanıtlıyor dedi.
2: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
3: Bir kez daha güçlü olma zorunluluğuna vurgu yaptı. Güvenlik politikalarına dikkat çekti.
2: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Açık Deniz Karakol Gemisi Camroma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
2: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
3: Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarısına dikkat çekti Erdoğan.
2: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
3: Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya da ayrı bir parantez açtı.
2: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Karaal'ın infaz edilmesi için görevlendirilen İsmail Aykut'la ilgili çarpıcı ayrıntılar var.
4: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
3: Erhan Karaal'ın kaçırılmasının perde arkası aydınlanıyor. Soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
4: Tabii kaçırıldığı an itibariyle görüntülerin yayılması ve ardından da bu kişinin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yüzyılın en büyük vurgunu olarak belirlenen soruşturmada isminin geçiyor olması sebebiyle bütün kamuoyu çok yakından takip etti. Ve yapılan bu operasyonların özellikle şu açıdan önemli, kişinin canlı olarak kurtarılmış olması da yine İstanbul Polisi'nin bir başarısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlayayım.
3: İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da elleri kolları bağlı halde eski bir fabrikada bulunmuştu. Karaal'ın hastanede tedavisi

0: sürerken gözaltı sayısı arttı.
1: Gözaltı sayısının 10 olduğunu sizlerle paylaşayım ve hatta bu 10 kişinin içerisinde son olarak tutulan 2 kişinin de bu kaçırma olayını gerçekleştiren şahısların bulundukları noktalarda adres değişikliği için kullandıkları araç sürücüleri olduğu biliniyor. Bu noktada bu gördüğünüz fabrikanın içerisinde içeriye girdiklerinde elleri bağlı ve bir sandalye, şu sandalyenin
2: işte bu sandalyede,
1: ya bu ya da yanındaki işte sandalyenin sandalyeye oturmuş vaziyette, yorgun, bitkin halde ve kolları bağlı bir şekilde bulundu. Bu kişi de yine Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında, kaçırılma olayı için getirilmiş, kaçırılma anında orada yok o dört kişiden biri değil ama sonrasında bu fabrikaya getirildiğinde kendisine sen başında dur diyerek, markasını söylemeyeyim, bir silah veriyorlar. Silahın şarjörü dolu ve iç mermi ağzına koymuş, hazır bir şekilde bekliyordu. Başında, Karaal'ın başında bekleyen kişi olarak biliniyor.
0: Karaal'ın kaçırılmasının arkasında yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidyenin olduğu iddia edildi. Peki gözaltındaki zanlılar ifadelerinde ne anlattı?
1: İsmi İsmail Aykurt. Aslında bu kişi İstanbul'da yaşamıyor ama kaçıran kişiler bunu da davet ediyorlar, çağırıyorlar daha doğrusu olayla ilgili. Balıkesir'den getirildiği bilgisi var ve kendisinin uyuşturucu kullanımı sebebiyle ve yine aynı şekilde hatta tavırları çok normal, psikolojisinin çok normal olmadığı yönünde bir bilgi edindim. Ve eğer ki karşı taraftan iddiaya göre para isteyeceklerdi, fidye isteyeceklerdi, o para gelmezse infazı bu kişi gerçekleştirecekti. İddiaya göre daha önce kısa bir süre bir ihale oldu ve sonrasında o yapılan ihale iptal edildi. Bazı gerekçelerle işte yere batan sarnıcı konuşuluyor, sözde oranın temizliğini alan bir firmaydı gibi. Bu yönde iddialar var. Bunu bir iddia olarak şu an ifade ediyorum.
2: İzmir Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişilerin inşaat ve imar işlemleri karşılığında yaklaşık 6 milyon lira tutarında rüşvet alışverişi yaptığı iddia edilmişti. Yapılan operasyonda aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ve Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın da olduğu 5 kişi tutuklandı.
3: Seferihisar Belediyesi'ndeki 6 milyon liralık rüşvet iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında 6 milyon lira rüşvet alışverişi gerçekleştirdiği iddiası üzerine operasyon düzenlendi. İzmir merkezli iki ildeki operasyonlarda aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Bir kişi sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 7 kişi ise tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı kamu görevlisi Özlem Akyılmaz, inşaat firması yetkililerinden Sönmez Budak ve Rıdvan Korkmaz Budak'la şirket yetkilisi Rıdvan Öğmen tutuklandı. Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken bir şirket çalışanı ise serbest bırakıldı.
2: Hatay'da bir kişi nişanlısının aldığı ayrılma kararına sinirlendi. Nişanlısının ailesine ait evi bastı. Nişanlısını ve nişanlısının babasını öldüren katil zanlısı tutuklandı.
0: Damat adayı dehşet saçtı. Nişanlısı ve nişanlısının babasını öldürdü. Olay Hatay'ın Defne ilçesi Koçören mahallesinde bulunan konteyner kentte yaşandı. Lamia Azazi, nişanlısıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılma kararı aldı. Bu karara sinirlenen Üstünçe, depremzede olan Azazi ailesinin kaldığı konteyneri bastı. Damat adayı, yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamia Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi,

0: Sazi'yi vurdu. Baba kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför olan Lamia Azazi'nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Şanlıurfa Akçakale'de kendisini doktor olarak tanıtıp ruhsatsız şekilde bel fıtığı ve kırık çıkık tedavisi yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı ortaya çıktı. Zaman zaman kaporta tamirciliği yaptığı da öğrenildi.
2: Kalıp ustası kendini doktor ilan etti, bel fıtığı ve kırık tedavisi yaparken yakalandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Mahmut Y'nin herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve bel fıtığıyla kırık çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi. Şüphelinin gerçek mesleği ise şaşkınlık verdi. Sahte doktorun gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı öğrenildi. Sahte doktor gözaltına alındı.
1: İstanbul Fatih'te korna yüzünden iki sürücü tartıştı. Tartışan iki sürücüden biri diğer aracın camını tekmeledi. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
0: Trafikte tartıştığı sürücünün aracını böyle tekmeledi. İstanbul Fatih'te sabah saatleriydi. Unkapanı Köprüsü'nde seyir halindeki iki sürücü korna yüzünden tartıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Aracından inen öfkeli sürücü, yanındaki kadının çabalarına rağmen diğer otomobilin camını tekmeledi. Daha sonra aracına binen sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Dünyadan gelişmelere bakalım. Gazze'de sözde ateşkes var ama İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarına devam ediyor. Son yapılan saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.
0: Bombalar, yıkılan evler, dağılmış umutlar. Burası Gazze. İnsanlığın gözleri önünde ölümün sıradanlaştığı topraklar. İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail ordusunun hedefinde bir kez daha siviller vardı.
3: Gün boyu sürekli olarak korku, endişe ve dehşet içindeyiz. Bu ateşkes Gazze şeridi sakinlerine söylenen bir yalan. Gerçekte binden fazla şehit var ve sayım devam ediyor. Neden? Çünkü her an hedef alınabilir. İnsanlar sürekli endişe, korku, dehşet ve gerilim içinde yaşıyorlar.
0: Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın aktardığına göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinin kuzeyine yapılan bir başka saldırıdaysa bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun ayrıca denizden Gazze şeridinin güney kesimlerine ateş açtığı bildirildi. Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef almaya devam ediyor. Son resmi verilere göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan saldırılarda 1007 kişi hayatını kaybetti, 3165 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı ise 784'e ulaştı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73.018'e, yaralı sayısı ise 173.273'e yükseldi.

0: Bu insanları nereye götüreceğim? Bu cesetleri nereye götüreceğim? Toprağım yok, taşım yok, kiremitim yok. Hiçbir şeyim yok. Söyleyin bana, nereye gideceğim? Ne yapacağım? Sokaklara mı bırakacağım? Aile mezarlıkları dolu, toplu mezarlar dolu.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump kapalı kapılar ardından kamera önüne taşınan İsrail gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı. Ben olmasam İsrail haritadan silinirdi iddiasını yeniledi Donald Trump ve Netanyahu'nun sınırı açtığını ima etti. Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Amerika ile İran arasındaki müzakereler aslında dün başlayacaktı ama Lübnan saldırıları sonrası Tahran yönetimi bunun ertelenmesini istemişti. Şimdi Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den bir açıklama var. İran'la görüşmenin yarın yapılabileceğini söylüyor. Pazar gününü işaret ediyor J.D. Vance. Hatta Steve Witkoff'un zaten Cenevre'de olduğu Amerikan basını tarafından iddia edilmişti. Görüşmenin yarın yapılabileceğine dair Amerikan Başkan Yardımcısından bir açıklama geldi.
2: Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
3: İsrail benim sayemde ayakta dedi. Netanyahu'nun çizgiyi aşmaya başladığını söyledi.
2: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuştu. Gündeminde ise İran anlaşmasıyla tırmanan Washington-Tel Aviv gerilimi vardı.
2: İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilirim çünkü bana büyük saygıları var ve ne dersem onu yaparlar.
3: İsrail'in devam eden Lübnan saldırılarına tepki gösteren Trump, soykırım hükümetine İran üzerinden yüklendi. ABD olmasaydı İran'ın nükleer programı hala ayaktaydı dedi.
2: Eğer onları 10 ay önce B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık, ellerindeki uranyumu bomba yapımına yetecek kadar zenginleştirmelerine bir ay kalmıştı. Şimdi ise İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.
3: İran savaşına ilişkinde konuşan Trump, anlaşmanın ABD için zafer olduğu iddiasını yineledi.
2: İran'ı askeri olarak tamamen mağlup ettik ve dünyadaki açık ara en güçlü orduya sahibiz. Onların hava kuvvetlerini ve hava savunma silahlarını tamamen yok ettim. Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım.
3: İran'la savaş sonrası ilişkilere de değinen ABD Başkanı, Tahran'da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını öne sürdü.
2: İran'ın ilk iki liderlik kademesini yok ettikten sonra şu an üçüncü bir grupla muhatap oluyoruz ve bence bu grup en akıllı olanları. Öncekilere kıyasla çok daha az radikal insanlar. Dürüst olmak gerekirse bu fiili bir rejim değişikliğidir.
1: Savaşın başlamasının ardından 107 gün sonra hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran müzakere için masaya oturmayı kabul ettiler. Orta Doğu'yu belirsizliğe sürükleyen bu savaşın kazananı kim oldu? Bu sorunun cevabına biraz daha yakından bakacağız.
4: İmzalandığını söylemekten çok mutluyum. Anlaşma tamamlandı.
5: Mutabakat zaptının imzalanması, her türlü maddi imkana sahip iki haydut aktörün saldırganlığı ve suçları karşısında İran halkının gösterdiği azim ve efsanevi direnişin bir sonucudur.
3: Amerika Birleşik Devletleri 28 Şubat'ta İsrail'le birlikte İran'a karşı bir savaş başlattığı sırada Tahran yönetimi aslında çok zayıf durumdaydı. İran, hükümet karşıtı gösterileri henüz bastırmış, yaptırımlar altındaki ekonomisi daha da zor bir döneme girmişti. Diğer yandan 12 gün savaşında Amerikan hava saldırılarında yıpranan nükleer tesislerini onarmaya çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail de bu koşulları gözeterek savaşı başlattı ancak sonuç beklediği gibi olmadı. İran'ın hem İsrail'e hem de ABD'nin bölgedeki üslerine peş peşe saldırıları 107. günde savaşın taraflarını masaya oturmaya mecbur bıraktı. Peki bugün gelinen noktada savaşın kazananı kim? İran mı, Amerika Birleşik Devletleri mi? Her iki tarafta savaşı kazandığını öne sürüyor.
6: ABD, İran ve direniş cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
4: Kimse ne olduğunu bilmiyor ama çok güçlü bir anlaşma yaptık.
3: İran, savaşın ilk günü dini lideri Ali Hamaney'i ve birçok üst düzey yetkilisi

0: Seni kaybettin. Saldırılarda siviller katledildi. İran'ın savunma sistemleri ve nükleer tesisleri büyük hasar aldı. Ancak buna rağmen İran bugün elindeki güçlü kozlarla masada. Zayıf görülen ülke savaştan sınırlarını koruyup ayakta kalarak çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları da savaşın ardından Washington'ın başlangıçtaki iddialı hedeflerinden nasıl uzaklaştığını gözler önüne serdi. Savaş süresince ABD cephesinde sıkça dile getirilen İran'da rejim değişikliği söylemi rafa kalktı. ABD İranlıları bir ayaklanmaya ikna edemedi. İran'daki rejim şu an neredeyse en güçlü haliyle müzakere masasına oturuyor. 1979 devriminden bu yana ABD ve Batı tarafından ekonomik, ticari ve askeri yaptırımlar altındaydı İran. Ancak iki ülke arasındaki mutabakatla birlikte ülke bir nebze de olsa rahatlama yaşayacak. Anlaşmaya göre İran'ın uzun süredir kısıtlanan petrol ihracatından yeniden gelir elde etmesinin önü açılacak. Yaptırımlar nedeniyle erişemediği milyarlarca dolarlık dondurulmuş varlıkları belirli şartlar altında serbest bırakılabilecek. Trump yönetimi ise söz konusu fonların yalnızca İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve iyi davranış göstermesi durumunda kullanılabileceğini savunuyor. Ve Hürmüz Boğazı. İran savaş sırasında küresel enerjinin şah damarı olarak bilinen boğazı kapattı. Dünya ticareti büyük sekteye uğradı, petrol fiyatları bir anda fırladı. Ülke ekonomilerini zora sokan bu hamle ABD'yi ciddi anlamda etkiledi. İmzalanan anlaşmayla birlikte İran bu paha biçilmez jeopolitik silahın kontrolünü ele geçirmiş durumda. Hürmüz'ün açılmasıyla birlikte Amerika'nın İran sularındaki ablukası kalktı.
1: Eğer bu anlaşmayı yapmasaydık, İran'ı haftalarca, hatta yıllarca bombalasak da Hürmüz'ü asla açamayabilirdik. Petrol fiyatları da tarihte görülmemiş bir şekilde fırlardı.
2: Savaş sırasında Hürmüz Boğazı'nın asla eski haline dönmeyeceğini söylemiştim ve bugün de bu görüşümü koruyorum. Ancak bu uluslararası hukuku hiçe sayacağımız anlamına gelmez. Aksine eylemlerimiz tamamen uluslararası hukukun sınırları içerisinde olacaktır.
0: ABD Başkanı Trump ise büyük bir baskı altında. Birçok cumhuriyetçi senatör anlaşmayı bir yenilgi olarak görüyor. ABD'nin İran'a teslim olduğunu söylüyor. Petrol rezervlerinin azaldığı ve askeri operasyonların tıkandığı bir ortamda ABD Başkanı, anlaşmayı bir zafer olarak pazarlamaya çalışsa da, sahadaki gerçeklik Washington'ın İran'ın stratejik ağırlığını kabul etmek zorunda kaldığını ispatlıyor.
3: Sıcak bilgiler ardı ardına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları sonrası, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrasında İran Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararı aldı. Tanker geçişlerinin tamamen durdurulması istendi. Hatırlatalım bir önemli bilgi. Bu anlaşmanın ilk önemli maddesi saldırmazlık garantisiydi. Tahran ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı olarak tüm cephelerde bir saldırının olmayacağını taahhüt etmeleri gerekiyordu ve İran kanadı İlk günden bu yana başta Lübnan olmak üzere tüm cephelerde bu saldırıların olmayacağını söylemişti. Hatta dün paylaşmıştık, İsrail ile Hizbullah arasında da bir anlaşma sağlandığı, ateşkes uygulanacağı söylenmişti. Ancak hem Gazze'ye yapılan saldırılar hem Lübnan'a yapılan saldırılar sonrası İran'da şayet bu saldırılara devam ederseniz biz de Hürmüz Boğazı'nı kapatacağız diyorlar. Ancak yarın yine bir görüşme olması da hala gündemde, bunu da söyleyelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçti ve Avrupa'nın Ukrayna'da barış için düzenlenecek müzakere sürecine dahil edilmesi gerekiyor dedi. Macron ayrıca Avrupa Birliği'nin göçmen iade merkezleri projesine de karşıyım dedi.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği zirvesinde konuştu. Ukrayna için barışa giden yolda Avrupa masada olmalı dedi.
4: Nous sommes aux côtés de l'Ukraine.
5: Biz arabulucu değiliz, Ukrayna'nın yanındayız.
0: Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlendi. Macron toplantı sonrası kamera karşısına geçti. Gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Çıkarlarımız söz konusu dedi. Müzakere sürecine Avrupa'nın da dahil olması gerektiğini dile getirdi.
4: Il y aura des négociations.
5: Her zaman savunduğumuz bir nokta, müzakereler yapılırken Avrupalılar masada olmalı. Çünkü Avrupa'nın çıkarları tehlikede.
0: Macron, Amerikalılar ve Avrupalılar arasında Ukrayna'ya destek konusunda fikir birliği

0: dikkat çekti. Rusya'ya yaptırımların artacağını duyurdu.
1: Petrol ve doğalgaz sektörüne uygulanan yaptırımlarımızı güçlendireceğiz.
0: Öte yandan Macron'dan Avrupa Birliği'nin göçmen iade merkezleri projesine veto geldi. Üçüncü ülkelerde geri dönüş merkezleri oluşturulmasına karşı olduğunu belirtti.
1: Fransa içinse üçüncü ülkelerdeki iade merkezlerine veya dönüş merkezlerine hayır diyoruz. Çünkü bunların ne etkili ne de ilkelerimize uygun olduğuna inanıyorum.
2: Bazıları turistten şikayetçi. Onların başında da Venedik yönetimi geliyor. Daha önce Venedik'te günübirlik ziyaretçilerden 10 euroluk bir ücret alınması kararlaştırılmıştı. Şehre ziyaretlerin düşmesi için artık o ücretin 50 euroya çıkarılması gündemde. Çünkü şehirde yoğunluk azalmıyor. Venedik Belediye Başkanı da bu teklifi hükümete sunmak için bir plan hazırladı.
0: Euro giriş ücreti de yoğunluğa çare olmadı. Venedik Belediyesi şimdi turistlerden 50 euro almaya hazırlanıyor. İtalya dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. Her mevsim neredeyse tüm şehirlerde turisten geçinmiyor. İtalyanlarsa bu durumdan rahatsız. Venedik Belediyesi turist yoğunluğunu azaltmak için şehri günübirlik ziyaret edenlerden 5 euro, geç rezervasyon yapanlardan 10 euro tahsil etmişti. Ancak bu da turist yoğunluğunu azaltmaya çare olmadı. Venedik Belediye Başkanı şimdi şehre giriş için 50 euro almaya hazırlanıyor.
3: Rezervasyonların zaten yüksek olduğu zamanlarda belirli günlerin tercih edilmesini daha da teşvik etmek için mevcut 10 euroluk maksimum eşiğin arttırılmasını önereceğim. 30 ile 50 euro arasında bir aralığın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu önlem sadece günübirlik ziyaretçileri etkiliyor, şehirde gece konaklamalarını değil.
0: Venedik'e giriş ücreti uygulaması 2024 yılında başlamış ancak turist sayısını önemli ölçüde azaltmamıştı. Bununla birlikte 2024'te belediye yaklaşık 2,4 milyon euro gelir sağladı.
2: Yazın gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde orman yangınlarına karşı mücadele en üst seviyeye çıkarılmış durumda. Kritik bölgelerde kurulan gözetleme kulelerinde ekipler tam 7 gün 24 saat aralıksız görev yapıyorlar.

0: yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin orman nöbeti başladı. Ekipler kritik bölgelerde gece gündüz demeden, zaman mevhumu gözetmeden görevlerini sürdürüyor.
1: Ya ormanlarımızı koruyalım, gelecek nesillere emanet olarak bırakalım inşallah.
0: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan 2020 metre rakımdaki Işıkdağ Yangın Gözetleme Kulesi'nden ekipler 7 gün 24 saat olmak üzere ormanları gözetliyor.
2: Gözetme kulemiz 1963 yılında kuruldu. 2020 yılında tekrar revize yapıldıktan sonra haline getirildi. Mevcut sistemde bulunduğumuz rakım 2020 rakamıdır. Yangın sezonunda 7-24 gözetleme yapan kulemizdir. Işıkdağ Gözetme Kulemiz bulunduğu mevkiden itibaren 4 il olan Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile hizmet etmektedir. Çevrede bulunan kulelerden saat başı yapılan çevrimlerle aldığı bilgileri genel merkezimize bildirmektedir.
0: Günlerce kuleden ayrılmıyorlar. Ailelerinden uzakta, zorlu şartlar altında nöbet tutuyorlar. Onlar için bu görev bir iş değil, vatani bir sorumluluk.
2: Çok miktarı yüksek yağış aldı bu sene. Otlar çok yüksek. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını, işte bir Haziran sonra başta orman yasağına uymasını rica ediyoruz kendilerinden. Kızılcahamam Orman İşletme Müdürü olarak biz her zaman hazırız. İnşallah 2026 sezonunda kazasız belasız atlamayı planlıyoruz.
0: Kulede 4 orman işçisi görev yapıyor. Ekipler birer haftalık vardiyalarla çalışıyor. Nöbetler ise ikişer kişilik ekiplerle tutuluyor.
1: Sabahleyin 8'de çevirime başlıyoruz. Saatlik çevirimlerimiz oluyor. İşte 7-8 bölgemiz var. 7-8 bölgeden hani ışık kule olarak itibatı sağlıyoruz. Burada toplam biz 4 kişi çalışıyoruz. 2 ekip bir hafta çalışıyor, 2 ekip bir hafta çalışıyor. O şekilde döndürüyoruz. Buranın zorlukları tabii ki hani bir hafta isterseniz buradan hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. Burayı 7/24 hani gözetliyoruz. Burada bir sorumluluk var.
3: Şimdi sahadan sıcak bilgileri alalım. İran'ın en üst düzey ortak askeri komutanlığı Amerika ve İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle Hürmüz Boğazı kapatıldı açıklamasını yaptı. Bir müzakere beklentisi de var. Yarın taraflar masaya da oturabilir ama önce Tahran'da neler konuşulduğunu ve resmi açıklamaları soralım. Ekber Karabağ, hoş geldin yayına.
4: Teşekkür ederim Mehmet. Evet, sıcak bir gelişmeydi. Az önce İran askeri tarafından gündeme getirildi. Hürmüz Boğazı tekrardan kapatıldı. Sıcak bir gelişme. Uzlaşma kapsamında İran Hürmüz Boğazı'nı açmıştı. Ancak bunu kontrollü bir şekilde yürütüyordu. Fakat dediğim üzere az önce İran'dan gelen açıklamada İran'da savaşı yöneten en üst birim olan Merkezi Hatemul Enbiya Karargahı Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığını duyurdu. Bunun ilk bir adım olduğu, ihlallerin devam etmesi halinde söz konusu birim başka yöntemlere de başvuracağını ifade etti. Bu boğazın neden kapatılmasıyla ilgili yapılan resmi açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin uzlaşma kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmemesi, ayrıca İsrail'in Güney Lübnan'daki saldırılarına devam etmesi dolayısıyla böyle bir adım atıldığı ifade edildi. Açıklama az önce yapıldı. Merve, ben birebir gelen açıklamayı izleyicilerimize okumak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirme anlaşmasının ilk maddesini uygulamayarak verdiği sözü ve sözleşmeyi açık bir şekilde ihlal etmesi dolayısıyla, ayrıca tırnak içinde Siyonist rejimin Güney Lübnan'daki ateşkesi sürekli bir şekilde ihlal etmesi ve bu topraklarda insanları öldürme, vahşice öldürmesi ve yerinden edilmesi sebebiyle ve buna ek olarak Siyonist işgal güçlerinin Güney Lübnan'da topraklarından çekilmemesi göz önünde alındırıldığından dolayı Hürmüz Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştır. Bunu ilan ediyoruz. Bu ilk adımdır. Ancak düşman yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda onu zorlamak için daha ileri adımlar planlanıp atılacaktır. Daha birkaç gün önce Hürmüz Boğazı açılmıştı ve İran'ın bu uzlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği en büyük tavizin de bu mesele olduğunu ifade edebiliriz. Ve an itibariyle birkaç dakika önce İran'dan gelen açıklamada Boğaz'ın tekrardan kapatıldığı ifade edildi. Merve, burada dikkat çeken bir husus vardır. Bu açıklama İran'da siyasiler tarafından değil, hükümet veya Dışişler Bakanlığı'ndan açıklamıyor. Askerden bizzat açıklanıyor. Bu da işte bu meselenin işte tartışılır başka bir yanı.
3: Çünkü muhtemelen askeri kanadın haricinde üst düzey yetkililer de hala arka kapıda yarın görüşmenin olması için bir müzakere var. Amerikan Başkan Yardımcısı az önce yarın taraflar bir araya gelebilir dedi. Muhtemelen şu an arka kapıda bir an önce bu saldırıların durması ve saldırmazlık garantisinin verilmesi isteniyor. Çünkü ilk şart bu. Eğer saldırılar durmazsa zaten geri kalan ne 14 maddeyi ne Boğaz'ı ne de başka meseleleri konuşamayacağız gibi bir durum var. Bu müzakerelerin ertelenme sebebi de buydu. Yani İran bu saldırıları gerekçe göstererek zaten müzakereleri erteledi. Dün de bir ateşkes sözde yapılmıştı İsrail ile Hizbullah arasında ama yarın için bir beklenti var mı?
4: Ben de şöyle söyleyeyim, esasında dediğin doğrudur. Arka kapıda çalışmalar devam etmektedir. Hatta bu kapsamda sabah saatlerinde Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakavi İran'a geldi ve İran'da hem İran Dışişleri Bakanı ve diğer İran yetkililerle görüşmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan Amerikan medyasının aktardığına göre işte ABD'li yetkililer Witkoff'un ve Jared Kushner'in İsviçre'de olduğu ifade ediliyor ve İran'dan da buraya heyetin gidebilme olasılığından, altını çizerek söylüyorum, kesin olmamakla birlikte olasılığından bahsediliyor. Esasında bu görüşmeler, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler Cuma günü yapılacaktı. Fakat İran Lübnan'da, Güney Lübnan'da o bölgede olup bitenlere tepki olarak o görüşmelere katılmadı ve evet doğrudur. Yani arka kapıda görüşmeler de devam etmektedir. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Pakistan'da bu kapsamda ciddi bir şekilde arabuluculuk faaliyetlerine devam ediyor. İran'dan resmi olarak şu ana kadar İsviçre'ye bir heyet gideceğine ilişkin hala resmi bir açıklama yok. Sabah saatlerinde Amerikan medyasının Axios'un bir iddiası söz konusuydu. Özellikle ABD'den iki kişinin oraya gitmesiyle birlikte İran'dan da bir heyetin oraya gitme olasılığından bahsedilmişti. Ancak dediğim üzere İran'dan şu ana kadar herhangi bir işte bu konuyla ilgili teyit olmadı.

0: Gelen son açıklama az önce de belirttiğim üzere Hürmüz'ün tekrar kapatıldığı ile ilgilidir.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Ekber Karabağ Tahran'dan son gelişmeleri anlattı. Belli ki bugün biraz daha hareketli geçecek. Yarın görüşmelerin yapılması adına çok teşekkürler, kolaylıklar. Amerika-İran arasındaki son açıklamaları anlattık. Devam ediyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan sayımlar ve doğa koruma çalışmalarına göre ülkedeki leylek popülasyonunda artış var. Ayrıntıları Konya'dan Ahmet Çelik konuyla konuşuyor.
2: Evet, bizler de o popülasyonun en çok olduğu yerlerden birisindeyiz. Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ mahallesindeyiz ve arkamda Leylekler Vadisi var. Leylekler Vadisi'nde 65 yuva vardı. Ve yumurtalar bırakıldı. Yumurtalardan da yeni leylek yavruları çıktı. Buradaki nüfus kalabalıklaştı. Yayın konuğum var. Şakir Eren efendim, doğa gözlemcisi, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Siz de hoş geldiniz Leylekler Vadisi'ne.
2: Efendim, nüfus arttı. Neler söyleyeceksiniz?
3: Nüfus arttı. Bu sene en çok beşli yavrular fazla. Leylekler de fazlalaştı. Bu sene bakımları iyi. Leylekler çoğaldı. Evet. Mutluyuz yani.
2: Peki ne zaman gelirler bu leylekler buraya? Ne kadar kalırlar? Nedir buradaki hayat süreçleri?
3: Mart'ta gelirler. Ağustos'un 15-20'si de demin göç ederler.
2: Göç ederler. Evet. Peki burada şu anda baktığımızda kaç yuva var?
3: 65 tane yuva var.
2: Yuva var.
3: 5-6 tane de biz ekstra sıra yaptık. 70 üzerine çıktı yeni.
2: 70 üzerine çıktı. Şöyle baktığımızda yuvalarda yavrular dolu şekilde görüyoruz. Yani anne ve babaya yer kalmamış gibi görünüyor.
3: Kalmadılar. Ara sıra anne babalar başka yerlere göç ediyorlar. Yavruların çokluğunda ve onları korumak için.
2: Peki yavruların eğitimi ne zaman başlar?
3: Yavruları şu anda bazıları başladı. Bazıları da yakın 10-15 gün içinde hepsi uçarlar.
2: Peki nasıl bir yerdeyiz? Biraz vadiyi anlatır mısınız bize?
3: Bu vadi yeşil alan, Yeşildağ merkezinde. Bizim insanlarımız burada sulak alan bol olduğu için burada balık ve yılan yerler genelde. Bir de otları şiderler. Hatta demin bir tanesi geldi, yavrularını doyurdu.
2: Doyurdu. Tabii Beyşehir Gölü de yakın değil
3: yakın,
2: mi?
3: Yakın, yakın. Beyşehir Gölü de yakın.
2: Evet. Şu anda havada zaten anne leylekler, baba leylekler gelmeye başladı. Peki leyleklerin sağlığı nasıl gördüğünüz kadarıyla?
3: Sağlığı çok iyi. Ben her sene gelirim. Bu sene biraz daha iyi. Evet. Leylek de çoğaldı yani.
2: Peki ne zamana kadar kalacaklar burada?
3: Ağustos'un 15-20'si dedim, hiçbir tane kalmaz burada.
2: Kalmaz değil mi?
3: Evet.
2: Evet, kameraman arkadaşım Turan Konuk da sizlere gösteriyor. Hemen yakınımızda bulunan yuvada iki tane yavru var. Biraz daha ileride ise gördüğünüz gibi çok sayıda yavruyu görmek mümkün. Anne ve babaları şu anda bazı yuvalarda yok. Onlar hemen yaklaşık olarak 2 kilometre ileride bulunan Beyşehir Gölü'ne giderek oradan av yapıyorlar. Tabii burası 24 saat esasına göre kamerayla izleniyor. Doğa gözlemcileri ve yetkili kurumlar tarafından tam da Leylekler Vadisi'nin ortasında her yönü gören kameralar var. Bunların buraya gelişi, üremeleri ve buradan gidinceye kadar olan hikayeleri burada aslında kayıt altına da alınıyor. Tabii bu mahalle içinde burası bir görsel şölen oluşturuyor. Birçok kişi bu alana gelerek buradan Leylekler Vadisi'ni, bizim bulunduğumuz alandan Leylekler Vadisi'ni gösteriyor. Peki ne zaman Şakir Bey yumurtalarını bıraktılar?
3: Bir ay oldu.
2: Bir ay oldu.
3: Bir ay önce. Siz daha önce geldiğinizde yumurtalar vardı, üstüne yatıyorlardı. Şu anda kuluçkalarını çıkardılar.
2: Bu sene sanki yavrular da biraz daha mı hızlı büyüdüler?
3: Bu sene erken büyüdüler. Bu havanından mı neden ise bilmiyorum. Bu sene biraz erken büyüdüler.
2: Peki, çok teşekkür ederim.
3: Ben de teşekkür ederim.
2: Peki efendim, Leylekler Vadisi'nde nüfus arttı. Görsel şölen oluşturuyorlar diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden Ergani'ye gideceğiz. Şimdi ekibimiz ilçeye gezdi ve oradaki günlük hayatı görüntüledi. Böylece ajans hafta sonunda şimdilik bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Akşam satır arasında tekrar görüşmek üzere. Birazdan Sümeyye Gaffaroğlu yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Arnold. Anadolu Diyarı programı kapsamında ilçe ilçe dolaşmaya devam ediyoruz. Kamera arkadaşım Muhammed Deniz, Özgür Tekin'le beraber bugün de Ergani'ye geldik. Kentin en büyük ilçesi burası. Gene hep birlikte Ergani'yi gezelim, görelim. Bakalım ilçede bizleri neler bekliyor. Hazırsanız

0: Ergani ilçesinde güne kahvaltı yaparak başlıyoruz. Büyük bir restoranın içerisinde bulunuyoruz. Kahvaltı ekranlara taşıyacağız çünkü Ergani'nin kahvaltısı oldukça meşhur.
1: Diyarbakır Ergani'deyiz şimdi.
0: Bize Ergani'nin kahvaltısını anlatabilir misiniz? Ergani masada kaç çeşit kahvaltı var?
1: Tabii 30'a yakın çeşidimiz var. Bu ürünlerin geneli organik. Sebzesi, kavurması, yumurtası.
0: Ekranlara taşıyalım işte. Evet. Elini görmüş olduğunuz Ergani'nin meşhur kavurması. Evet. Nasıl çevre, yapıyorsunuz?
1: Biz yapmıyoruz. Çevre köylerden alıyoruz. Onlar dönem dönem hayvanları kesip kavurma yapıyor ve biz de onlardan alıyoruz.
0: Şimdi bir kısmını Nurullah Bey anlattı. Diğer kısmını da isterseniz siz anlatın.
2: Şimdi biz işletmeci olarak müşterilerimize, gelen misafirlerimize elimizden geldiğince en iyi şekilde en iyi hizmeti sunup en iyi ürünleri meydana çıkarmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz organik. Kendi mutfağımızdan çıkardığımız, aşçılarımızın, ustalarımızın yaptığı birçok ürünü müşterilerimizin, misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Köy yumurtamız, menemenimiz bölge genelinde çok beğeniliyor, çok seviliyor. Kavurmamızın tadı, ağır olmaması, ağrı yapmaması çok misafirlerimiz tarafından çok söyleniliyor.

0: Ergani ilçesi tarihsel yapısıyla da dikkat çekiyor ve o tarihsel yapılar günümüze kadar ulaştı. Burası Çayönü Hilal Mağarası olarak adlandırılan yer. Aynı zamanda da tarihsel süreç boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir lokasyon burası. İnsanların avcılıktan ve toplayıcılıktan sonra yerleşik düzene geçişini en iyi şekilde anlatıyor. Kaya mezarları burada bulunuyor. Bu tarihsel yapı ziyaretçilerini bekliyor. Fahrettin Bey, tabii şu anda Hilal mağaralarının olduğu yerdeyiz. Burası çok kıymetli ve değerli bir lokasyon. Bize burayı anlatabilir misiniz?
1: Öncelikle Ergen'imize hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Çok tarihi bir yere geldiniz. Çoklu tarihi olan bir yere. Tabii burada Mezopotamya döneminde, daha doğrusu Mezopotamya'yı anlatan bir ruhumuz var. Biz Mezopotamya'yı sürekli konuştuğumuz zaman burada kayalık mezarları var burada. Tabii zamanında buradaki asil insanların yatması demektir yani. İlk ekilen yer burası. İlk yaşanmış yerler burası.

Neolitik çağda insanlar kendi elleriyle kocaman bir yaşam alanı inşa ettiler. Burası Hilal mağaralarının içi. İnsanlar kendi elleriyle mağarayı oydular ve çeşitli bölümler oluşturdular. Şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Enes'in ekranlara taşıdığı yer mağaranın giriş kısmı. İşte eskiden burada toplantılar yapılırdı. Bunun yanı sıra da mağaranın sol tarafında, sağında, solunda çok sayıda bölme var. Kaya mezarları var. Hatta şu anda ekranlara taşıyoruz. İşte burası da bir çocuk mezarlığı.

0: Ergane Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden biri, çok sayıda esnaf burada vatandaşlara hizmet ediyor. Şu anda ayakkabı tamir eden bir iş yerinin içerisindeyiz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sizlenebilir miyiz?
1: Benim adım Baran.
0: Baran Bey, kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz?
1: Bu bizim baba mesleğimiz. 65 yıldır bu sektördeyiz. Önce

0: İmalatçılık, sonra hazırcılık, sonra tamircilik yapıyoruz.
1: Peki şu anda işleriniz nasıl, neler yapıyorsunuz? Eskiden nasıldı, şu anda nasıldı veya eskiden neler üretiyordunuz, şu anda ne yapıyorsunuz?
0: Evet, eskiden babamızın mesleği imalatçılık, kösele ayakkabı yaparlardı. Kişilerin isteğine göre, numarasına göre. Artık o mesleği öldükten sonra işte tekrar tamirciliğe döndük. Şu an her türlü ayakkabının tamirini, valizin tamirini yapabiliyoruz.
1: Babam desteğini sürdürüyorsun.
2: Babam 58'den beri bu işi yapmış. Bıraktı o, şimdi biz devam ediyoruz. Böyle işte millete yardımcı oluyoruz.
1: Yaş kaç?
2: Yaş 42. Evet.
1: Yani 30 yıldır bu işi yapıyorsun.
2: Yani 12 yaşından beri diyebiliriz.
1: İnşallah Allah güç kuvvet versin. Peki neler yapıyorsunuz?
2: Yani ben dokunduğum her şeyi tamir ederim, öyle söyleyeyim. Yaparım yani, elimden gelir.
0: Ablacığım 70 lira.
1: İşte burası da Ergani ilçesinde bulunan yoğurt pazarının hemen giriş noktası. Genellikle burada organik ürünler satılıyor, sebze, meyve satılıyor. Şimdi kamera arkadaşım Muhammed Enes ekranlara taşıyor. Bakın meşhur Ergani'nin üzümü, inciri ve armutu. Şimdi burası organik pazar. Organik. Genellikle köyde yetiştirilen, yetişen ürünler burada satılıyor. Siz burada ne satıyorsunuz? Bize anlatabilir misiniz?
3: Yerli karpuzumuz, yerli üzümümüz.
1: Ergani karpuzu.
3: Ergani. Hı-hı. Yerli üzümümüz, Ergani üzümü. Şire üzümü. Yerli incirimiz. Yerli incirimiz. Armut. Elma.
1: Ha burada...
3: Yerli domates.
1: Sebze de var.
3: Tabii tabii, yerli domates.
1: Domates var. Biber var. Bir de patlıcan. Tabii buradaki domates değil
3: kahvaltılık,
1: mi?
3: Kahvaltılık.
1: Kahvaltılık
3: yerli domatesimiz.
1: Bize anlatabilir misin peki domatesi? Yani nasıl yetişiyor? Nasıl yetiştiriyor daha doğrusu yani?
3: Doğal olarak yetişiyor. Gübre kullanılmadan. Lezzeti bir başka. Böyle ekşimsi, kahvaltılık ama. Yemeklik değil, kahvaltılık domateslerimiz.

0: İşte bu pazarda yok yok A'dan Z'ye bütün organik ürünler bu pazarda satışa sunuluyor. Şimdi de başka bir esnafın yanına geldik. Siz tanıyabilir miyiz?
1: Ben Emin Çiçek.
0: Emin Bey ne satıyorsunuz?
1: Tekstil, yüresel ürünler işte.
0: Ne var işte bize anlatabilir misiniz?
1: Bu şire üzümünden yapılıyor. Erganya'nın şire üzümünden. Yani Erganya öz bir tekstildir.
0: Yani ceviz buranın cevizi mi?
1: Tabii yerli ceviz. İnce kabuk, kırabiliriz.
0: Evet, bunun yanında tabii kuru düt. Ne diye buna benzer bazı ürünler var.
1: Kuru kayısılardır.
0: Bu yılın satışı
1: tabii. Domates, biber. Yani açıp tadına da bakabilirsiniz.
2: Bu Karadeniz'e geliyor, Akdeniz'e geliyor. Bizim buranın yerli balıkları var, geliyor. Daha sezon yeni açıldı. Yani bundan sonra devam eder yani.
0: Kaç yıldır bu iş yapıyorsunuz?
2: Bu 30 senedir bu işi yapıyorum.
0: Maşallah. Bize bu pazarı anlatabilir misiniz?
2: Bu pazar tarihi bir yerdir. Bu pazar yani biz çocukken vardı yani geldi. Daha önce tabii değişikti. Daha bile patika şeyler vardı. Sonradan düzeltildi. Yani bu her yerde bunun ismi var, meydan. Erganit meydan dedim mi yani herkes bilir. Burası çünkü tarihi bir yerdir. O yüzden mesela dışarıda gelenler buraya uğruyorlar.
0: Neden peki?
2: Burası bile her köylüler getiriyor eşyalarını buraya sabah getiriyorlar, bırakıyorlar. Ondan sonra satıp gidiyorlar. Bütün köy ürünleri burada bulabilirsin yani. Bütün köy ürünlerini. Her çeşit bir de hepsi normal yani, tri. Hepsi güzel yani.

şu anda Ergani'de bulunan Ziyaret Tepe'deyiz. Yani Ergani'yi çok yüksek bir yerden gören çok kıymetli ve inanç turizmi açısından oldukça değerli bir lokasyon. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hazreti Zülküf peygamberin makamındayız. Zaman zaman buraya çok sayıda ziyaretçi geldiğini söyleyebilirim. Kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin şu anda Peygamber Efendimizin makamını ekranlara taşıyor. Tabii geçtiğimiz yıllarda Hazreti Zülküf peygamberin kabri Eylül ilçesindeki Ziyarettepe bölgesine taşındı. Burası sadece onun makamı. Yerli ve yabancı turistler, bölgede yaşayan insanlar şifa bulmak için buraya geliyor. Dua ediyor, Kur'an-ı Kerim okuyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Gayrimenkul satışında güvenli ödeme sistemi zorunlu olacak, dolandırıcılığın önüne geçilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından ev, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem de satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemlerin azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timo Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timo.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti. FIFA Dünya Kupası

0: Seni düşünürüm.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Ticket.com.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Hortum evini başına yıktı. O anları böyle kayda aldı.
5: Well, this was insane. I mean, I feel all right. I got scraped up. That was insane. The whole house that I'm living in just got torn to pieces.
4: ABD'nin Illinois eyaletinde hortum meydana geldi. 30 evin yıkıldığı afette inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Evinde hortuma yakalanan Trevor Craig isimli Amerikalı video çekmeye başladı. Önce elektrikler kesildi. Ardından büyük bir gürültüyle ev parçalanmaya başladı. Video kaydı da o anda kesildi. Bir süre sonra tekrar kaydı açan Trevor, enkaz içinde kendini ve yerle bir olan evini gösterdi. Evini kaybeden Amerikalı afeti hafif sıyrıklarla atlattı. Kasasındaki taşları yola döktü. Peşindeki polislerden böyle kurtuldu. Görüntüler Hindistan'dan. Bir kamyon sürücüsü polis kontrolünden kaçtı. Önce ters yöne girdi, ardından polis takibini engellemek için kasasındaki taşları yola dökmeye başladı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi. Camlardan dışarı sarktılar, bina çıkıntısında hayata tutundular. Tokyo'da bir ilkokulda çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dördüncü katta başlayan yangın kısa sürede okulu duman altında bıraktı. Bir öğretmenin öğrencilerini dumandan korumak için camın dışına çıkarttığı anlar yakındaki binalardan kaydedildi. Dumandan etkilenen 8 öğrenci ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Okuldan 300 kişi tahliye edildi. FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Özbekistan, Kolombiya ile Meksika'da karşı karşıya geldi. Maç öncesi Azteca Stadyumu çevresinde ilginç anlar yaşandı. Özbek taraftarlar Timur dönemine ait yöresel kıyafetlerle yürüyüş yaptı. Dünya Kupası renkli görüntülere sahne olmaya devam ediyor. Meksika'nın Güney Kore'ye karşı 1-0'lık galibiyeti coşkuyla kutlandı. Bayraklarla meydanları doldurup tezahürat yaptılar, zaferin tadını çıkarttılar. Kutlamalara yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Orta Doğu'dan sıcak başlıklar var. ABD ve İran arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Malumunuz mutabakat zaptı imzalandı. Ancak müzakerelere gölge mi düştü soruları akıllarda. Zira İsrail süreci sabote etmek için adımlarını atıyor. Ancak yeni sıcak gelişmeler var. Detayları öğreneceğiz. En sıcak başlıklardan biri ise İran'ın en üst düzey ortak askeri komutanlığının yaptığı açıklama. Hürmüz Boğazı'nın tanker trafiğine kapatılacağını açıkladılar. Ayrıntıları öğrenelim hemen. Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi takip ediyor süreci. Detayları paylaşmak üzere bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Yeni açıklamalar neler? Bir müzakere ihtimalinden de bahsediliyor. J.D. Vance'in açıklamaları var. Aksiyos'un iddiaları vardı. Neler söyleyeceksin Ekber Karabağ?
1: Evet, teşekkür ederim Sümeyye. Ben de sana kolaylıklar dilerim. Esasında altyazımızı da geçiyor. Günün en önemli gelişmesinin bu mesela İran-ABD işte arasındaki gelişmelere bakıldığında Hürmüz Boğazı'nın kapatılması meselesi olduğunu ifade edebiliriz. Bu konuyla ilgili az önce İran'da savaşı yöneten en üst birim olan Merkezi Hatemulemiye Karargahı'ndan bir açıklama geldi. Ve o açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin iki ülke arasında varılan mutabakat zaptındaki maddeleri ve özellikle birinci maddeyi yerine getirmediğinden dolayı Tahran yönetiminin böyle bir karar aldığı ifade edildi. Orada özellikle birinci maddede ne vardı? Savaşın tüm cephelerde ve özellikle Lübnan cephesinde sona ermesi ve İsrail güçlerinin o bölgeden ayrılması konusu vardır. Ve İran'dan gelen açıklamada da tam bu konuya değiniyor. Amerika Birleşik Devletleri sözleşmedeki taahhütlerini yerine getirmediğinden, İsrail'in saldırıları devam ettiğinden ve aynı zamanda o bölgedeki işgalin devam ettiğinden dolayı böyle bir karar alındığını, bunun ilk adım olduğu, ancak taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde Tahran yönetiminin yeni adımlar atacağı ifade edildi. Bu açıklamadan çok kısa süre sonra İran devrim muhafızlarından da bir açıklama geldi ve o açıklamada an itibariyle Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla kapatıldığı ifade edildi. Tabii bu açıklama asker tarafından yapıldı. Az önce işte İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da Sümeyye bir açıklama yapıldı. Bakanlığın sözcüsü İsmail Bekay az önce İran Devlet Televizyonu'na bir açıklama yaptı. İran'dan bir heyetin İsviçre'ye gideceğini duyurdu. Ancak bu heyetin işte müzakerelerin ikinci turu kapsamında orada olmayacağı, sadece karşı tarafa Amerika Birleşik Devletleri'ne bu uzlaşma kapsamındaki maddelerin nasıl hayata geçirilmesiyle ilgili soruyu, taahhütlerini karşı tarafın nasıl yerine getireceğiyle ilgili orada bulunacağını ifade etti. İranlı yetkili biz bir mutabakat zaptı imzaladık ancak bu uygulanmasın diye imzalanmadık. Biz yerine bütün taahhütlerini yerine getiriyoruz. Karşı tarafında özellikle Lübnan başta olmak üzere tüm sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz. Eğer uzlaşmadaki birkaç madde ihlal edilirse bu uzlaşmanın tamamını tehlikeye düşürür yönünde bir açıklama söz konusu oldu.
0: Yani Amerika Birleşik Devletleri tarafının taahhütlerini yerine getirip getirmediğini takip etmek üzere İsviçre'ye bir heyet gönderiyor İran anladığım kadarıyla. Ama bir yandan da Hürmüz'ün kapatıldığını açıkladı İran devrim muhafızları. Çok kritik bir başlık, hakikaten neler olacak merakla bekliyoruz, takip ediyoruz. Ekber Karabağ çok teşekkür ederiz, detayları paylaştın bizimle. Yeni gelişmeler oldukça da sıcak başlıklar geldikçe de yine sana bağlanmaya devam edeceğiz. Kolaylıklar dileyelim, biz devam edelim akşam ajansına. Şimdi sevgili izleyenler, ABD Başkanı Donald Trump kapalı kapılar ardından kamera önüne taşınan İsrail gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki çatışmalardan bahsediyoruz son günlerde. Ben olmasam İsrail haritadan silinirdi iddiasını yineledi Amerikan Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun sınırı aştığını ima etti. Experience is good. I
2: always say that potential. Eğer ben olmasaydım bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum.
3: İsrail benim sayemde ayakta dedi. Netanyahu'nun çizgiyi aşmaya başladığını söyledi.
2: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
3: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuştu. Gündeminde ise İran anlaşmasıyla tırmanan Washington-Tel Aviv gerilimi vardı.
2: İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilirim çünkü bana büyük saygıları var ve ne dersem onu yaparlar.
3: İsrail'in devam eden Lübnan saldırılarına tepki gösteren Trump, soykırım hükümetine İran üzerinden yüklendi. ABD olmasaydı İran'ın nükleer programı hala ayaktaydı dedi.
2: Eğer onları 10 ay önce B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık, ellerindeki uranyumu bomba yapımına yetecek kadar zenginleştirmelerine bir ay kalmıştı. Şimdi ise İran asla nükleer silaha sahip olamayacak.
3: İran savaşına ilişkinde konuşan Trump, anlaşmanın ABD için zafer olduğu iddiasını yineledi.
2: İran'ı askeri olarak tamamen mağlup ettik ve dünyadaki açık ara en güçlü orduya sahibiz. Onların hava kuvvetlerini ve hava savunma silahlarını tamamen yok ettim. Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım.
3: İran'la savaş sonrası ilişkilere de değinen ABD Başkanı, Tahran'da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını öne sürdü. Podium type setup,
2: right? İran'ın ilk iki liderlik kademesini yok ettikten sonra şu an üçüncü bir grupla muhatap oluyoruz ve bence bu grup en akıllı olanları. Öncekilere kıyasla çok daha az radikal insanlar. Dürüst olmak gerekirse bu fiili bir rejim değişikliğidir.
0: İran'da varılan anlaşma ve Hizbullah'la yapılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'den bu kez açık açık soykırım çağrısı geldi sevgili izleyenler. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrail askerine ilişkin paylaşım yapan aşırı sağcı bakan Ben Gvir, tüm Lübnan yanmalı diyerek etnik nemizlik çağrısı yaptı.
2: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır.
3: Aşırılıkçı söylemlerini en üst düzeye taşıdı. Açık açık soykırım çığırtkanlığı yaptı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir paylaşımında tüm Lübnan yanmalı diyerek etnik temizlik çağrısında bulundu.
2: Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
3: İran'la varılan anlaşma sonrası ABD'yi açıkça meydan okuyan İsrailli bakan bir kez daha uluslararası toplumun hedefi oldu. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrail askerine ilişkin paylaşım yapan Ben Gvir, her İsrailli annenin her gözyaşı için 1000 Lübnanlı anne ağlamalı, bütün Lübnan yanmalı diyerek soykırım çağrısında bulundu.
2: Güney Lübnan halkının geri dönmesine izin veremeyiz. Trump karşı çıksa bile bölgeyi kontrol etmeye devam etmeliyiz.
3: Paylaşımında Beyaz Saray'a da yeniden meydan okuyan Ben Gvir, ABD'lilere şunu belirtmek isterim ki, İsrail tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir ifadelerini kullandı. Ben Gvir'in soykırım çağrısına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağarken paylaşıma X tarafından da erişim engeli getirildi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açık deniz karakol gemisi Camrama'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde konuştu bugün. Sahada güçlü olmayan menüde olur diyen Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
4: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
3: Bir kez daha güçlü olma zorunluluğuna vurgu yaptı. Güvenlik politikalarına dikkat çekti.
4: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda açık deniz karakol gemisi Camroma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
4: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk Deniz Platformlarının kalitesini

0: bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarısına dikkat çekti Erdoğan.
0: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
1: Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya da ayrı bir parantez açtı.
0: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attı.
1: Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan teslim töreni için İstanbul'daydı. Başkan Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Nicuş Ordan'la görüştü.
2: Ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. CHP'de arınma yapacağı için kendisinden korkanların olduğunu söyledi. CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk skandallarına da değinen Kılıçdaroğlu, ellerindeki rapor doğrultusunda 4 belediye başkanının aday yapılmamasını istediğini vurguladı ve aday gösterilen o isimlerden bazıları şimdi cezaevinde dedi.
3: Ya Allah aşkına, ya kararı veren ben değilim, parayı alan ben değilim, parayı dağıtan ben değilim, rüşveti veren ben değilim, ya benden ne istiyorsunuz?
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Partide arınma sürecini başlattığı için korkanların olduğunu söyledi.
3: Şu soruyu sorayım size, mutlak mutlak kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
5: Sizce ne olurdu?
3: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak mutlanda sadece ben gelmiyorum. Sadece ben gelmiyorum. Parti meclisi olduğu gibi geliyor. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Kılıçdaroğlu yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'deki sorunlara dikkati çekti.
3: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Ya ilkokul mezunu bile bunun doğru olmadığını bilir. İlkokul mezunu bir garibana sor, böyle şey olmaz der. Ama bu ifade ediliyor. Ama hiçbir gazeteci çıkıp ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz.
4: Özgür Özel'den bazı belediye başkanlarının aday gösterilmemesini istediğini, şimdi bu isimlerin hapiste olduğunu kaydetti.
3: 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
5: Mesela kim?
3: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi.
4: Yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili bir komisyon kurduklarını açıkladı. Yolsuzluğun partisi olmaz dedi.
3: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil. Bütün belediye başkanları ile ilgili. Tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten bazılarını incelemeye de başladı. Yolsuzluğu kim yaparsa bize yolsuzluğun partisi olmaz. Yani A, B, C falan filan yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok yani.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak mutlak kararının çıkacağını biliyor muydunuz sorusu da yöneltildi.
3: Ben kararının çıktığını bilsem böyle bir video yayınlar mıyım?

0: Peki bu tesadüfü nasıl açıklayacaksınız?
1: Hayır, ben normal belli dönemlerde videolar çekiyorum zaten. Bir gün bir yargıçla konuştuğumu, bir gün herhangi bir şekilde bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah genel başkanlığı bırakıyorum.
2: Partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceklerini de söyledi.
1: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Yargıtay aşaması var. Tedbir kararı var. Tedbir öyle diyor hukukçu. Ben hukukçu değilim. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
0: Ne kadar
1: sürer? En fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kuttan çıkacak. Olur mu? Evet.
2: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına da yeşil ışık yaktı.
1: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
3: Mutlak butlan kararıyla birlikte CHP'de sular durulmadı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk kavgası istifaları beraberinde getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın istifası CHP'de yaşanan krizin bariz örneği oldu sevgili izleyenler. Peki şu anda son olarak CHP'de neler yaşanıyor? Detaylara haberimizde bakalım.
4: Bazen genel merkezi İzmir'den yönetir hale geliyorlar. Bazen de genel merkezdeki aktörler İzmir'deki ekonomik çarkın içinde kendilerine farklı alanlar oluşturuyorlar.
5: Mutlak butlan kararı sonrası ipler gerildi. Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları arasındaki savaş istifaları beraberinde getirdi. Bunun son örneği CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın partiden istifa etmesi oldu.
4: Bu yönüyle bakıldığında bu istifa hiç de şaşırtıcı değil. Ama şu anlaşılıyor ki başlangıçtaki nokta çok isabetli. O geleneksel kalelerin duvarları kökten sarsılıyor.
5: Kılıçdaroğlu yönetimiyle yıldızı barışmayan Cemil Tugay, genel merkezin il başkanlarına yönelik çalışmasını gerekçe gösterdi ve 22 yıllık aranın ardından İzmir ilk kez CHP dışında bir yönetimle buluşmuş oldu.
4: Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti, o zihniyetin kodları devam ediyor ama partiyle en azından resmi bağını kesmiş bir Cemil Tugay portresi görüyoruz. Karşıyaka Belediye Başkanlığından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilme süreci de son derece sancılı olmuştu. Bugünkü genel merkez yönetimiyle zaten öteden beri uyum problemleri vardı ve İzmir İl Başkanı'nın görevden alınmasıyla kendisine bir gerekçe üretti.
5: Peki Kılıçdaroğlu ve Özel çekişmesi gölgesinde süren yeni parti söylemleri neyi işaret ediyor?
4: Esasen bu yeni parti konusu artık herkesin bildiği bir sır haline geldi. Bir yandan baba ocağını terk etmeyelim şeklinde bir mantık. Bir yandan baba ocağı denilen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugünkü yönetimle çok sert bir mücadele. Partinin belli başlı isimlerini belki Özgür Özel şu andaki grup başkanı olarak partinin içinde kalsın. 70-80 milletvekili başka bir çoğunlukla mecliste yeni bir grup oluşturarak bir muhalefet partisi kimliğine dönüşsün. Hem CHP'yi kollayalım hem de bu tarafta kendimize bir alan açalım şeklinde.
5: Şimdi parti içinde iki yol kaldı. Ya arınma ya da CHP'den ayrılma.
4: Ya arınacaksınız ya da CHP'den arınacaksınız. Yani CHP'de ve geçmişinde ne kadar problem varsa onu genel merkeze bırakıp yeni partiye gideceksiniz. Ya da CHP'deki arınmayı kabul edip sabırlı bir şekilde bekleyeceksiniz. Bu ikisi arasındaki mücadele belli ki devam edecek.
3: Ve efendim bugün YKS heyecanı vardı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu bugün yapıldı. Bütün bir yıl çalışan milyonlarca aday üniversiteli olabilmek için ter döktü. Sınav merkezlerinin önünde yine benzer görüntüler vardı. Kimi kimliğini unuttu, kimi son anda sınava yetişti.
6: Bir defa gireceğim sınava. Hem 12. sınıf hem dershane hem deneme biraz zorlandık.
7: Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz bugün için.
5: Kimi demir parmaklıklardan atladı, kimi kimliğini unuttu, kimi de koştu yetişemedi.
8: Milyonlarca aday için maratonun artık sonuna gelindi ve YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı artık sona erdi. İşte öğrenciler bu alandan çıkışlarına devam ediyor.
6: Çok çalıştık. İnşallah karşılığını alırız.
5: Yüksek Öğretim Kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı bugün gerçekleştirildi. Okul bahçelerinde heyecan ve umut dolu bekleyiş vardı.
9: Ya hedefim mühendislik dediğim gibi. Şu an çok bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Sınava girmeyi bekliyorum.
6: Kızım için geldim. Çok heyecanlıyım. Ondan daha çok heyecanlıyım.
5: Sınav öncesi stres dolu anlar ve üzücü manzaralar bu senede tekrarlandı. Adana'da bir öğrenci polisin yardımına rağmen sınava yetişemedi.

0: yardımcı olmaya falan çalıştılar. Allah razı olsun.
1: Samsun'da ise bu kadarı da olmaz dedirten talihsizlik zinciri yaşandı. Sınava girmek isteyen bir öğrenci kimliğini yanında bulamadı ve ehliyetini de yolda düşürdüğünü fark edince stresten baygınlık geçirdi. Ailesi kimliği son anda ulaştırsa da sağlık durumu nedeniyle sınava giremedi. İstanbul'da da sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmayınca demir parmaklıklardan atladı. Geç kalan bir öğrencinin yardımına her yıl olduğu gibi polis ekipleri yetişirken AK Parti Gençlik Kolları sınav giriş belgesini unutan öğrencilere destek verdi.
2: Sınava giriş belgesini olabilir, heyecanları unutabiliyorlar. Hem ulaşım araçlarını unutabiliyorlar hem evlerinde unutmuş olabiliyorlar. Biz de böyle güzel bir çözüm bulmaya çalıştık. Geçtiğimiz sene de bunu yapmıştık ama bu sene biraz daha profesyonel ve farklı noktalarda yaptık.
3: Türkiye'de yüksek öğretim sistemi yıllardır niceliksel olarak büyüdü. Her şehre üniversiteler açıldı. Öğrenci sayıları milyonları buldu. Ancak şimdi akademinin perde arkasında fısıldanan o büyük eleştiriler çok cesur bir raporla yüksek sesle dile getirildi. Enstitü Sosyal ezber bozan bir yüksek öğretim raporu hazırladı. Detaylara bakalım.
4: Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük nicesel büyümesini yaşadı. Ancak Enstitü Sosyal'in hazırladığı son rapor bu büyümenin artık nitelikli sınavı vermesi gerektiğini söylüyor.
5: Üniversitelerin misyonlarının farklılaşması gerekiyor. Yani bazı üniversitelerimiz araştırma odaklı, bazı üniversitelerimiz eğitim odaklı, bazı üniversitelerimiz kalkınma, sanayi odaklı, bazı üniversitelerimiz girişimcilik odaklı çalışmalar yapılabilir ve belli misyon farklılıklarına gidebiliriz. Ama bunu yaparken bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tasarımları orta öğretim sistemiyle birlikte düşünmemiz gerekiyor.
4: Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Arman, raporun gerçek hayatta karşılığı olan beceriler kazandırılması gerektiğini belirtti.
5: Kaybedecek zamanımız yok aslına bakarsanız. Ne gençlerin zamanı var, ne ülkenin, ne de sistemin zamanı var. Biz 1980'lerin bilgi ekosisteminde değiliz. Şu anda bilgiye erişimle ilgili kaynaklar o kadar çok arttı ki. Dolayısıyla üniversite bilginin tek kaynağı halinde değil. Dolayısıyla öğrencilerin üniversite eğitiminin içeriğini bulabilecekleri farklı alanlar var. Ama üniversite deneyimini bulabilecekleri hiçbir yer yok. O yüzden üniversitenin deneyim temelli, sürelerinin kısıtlandığı ama deneyimin, sosyal girişimciliğin, projelerin artırıldığı bir ekosisteme dönüştürülmesi çok önemli.
4: Rapordaki bir diğer iddialı başlıksa üniversite yönetimiyle ilgili. Ezberleri bozan rapora göre rektörlük makamı artık sadece akademisyen tek elinde olmamalı. Üniversitelerin küresel dünyada rekabet edebilmesi için profesyonel yöneticilerin de önüne açılmalı. Üstelik reform çağrısı sadece rektörlerle sınırlı değil, Yüksek Öğretim Kurulu'nun da kurumsal olarak tamamen yeni çağa uygun bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği vurgulanıyor.
5: Özellikle lisans eğitimindeki kredi sayılarımızın bir optimizasyona ihtiyacı var. Çünkü çok fazla kredi alıyor öğrenciler. Bu da 4 yıl gibi uzun bir sürede lisans eğitimini tamamlanmasına sebep oluyor ki düşürülmesiyle beraber. 3 yılda lisans programlarının pek çoğunun rahatlıkla tamamlanabileceği, bu sayede çocukların, üniversite öğrencilerinin bir takım sosyal girişimcilik faaliyetlerine, bir takım uygulama faaliyetlerine, bir takım deneyim faaliyetlerine katılması için zamanı olacak.
4: Rapora göre süre odaklı profesörlük dönemi bitmedi. Yani sadece kürsüde geçirilen yıllara bakılarak unvan verilmemeli. Akademi yayın sayan değil, toplumsal ve ekonomik etki üreten kurumlara dönüşmeli. Enstitü Sosyal'den üniversitelerde devrim niteliğinde rapor. Türkiye'de yüksek öğretim son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük nicesel büyümesini yaşadı.
6: Türkiye'de artık yüksek öğretimde temel mesele mevcut kurumların niteliğinin yükseltilmesidir. Bu durum spor bilimleri fakültesi alanı için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bugün önemli olan kaç spor bilimleri fakültesinin bulunduğu değildir. Bu fakültelerin ne kadar nitelikli eğitim verdiği, mezunlarının sektörde ne kadar karşılık bulduğu ve

0: üretilen bilimsel çalışmaların spora ne ölçüde katkı sağladığıdır.
1: Bugün yeniden bir yapılandırmaya ihtiyaç var mı? Şüphesiz var. Çünkü 200'ü geçti üniversite sayımız. Üniversite öğrenci sayımız Almanya'daki üniversite öğrenci sayısından fazla. Son dönemde bunun farkına varılarak üniversite öğrenci sayılarında ve kontenjanlarında bir azaltmaya gidildi. Çünkü üniversite mezunlarının, üniversitelerin sadece diploma veren, diploma batbaasına dönüşen yapılar olmaktan çıkması öncelikle hedeflenmeye başladı. Dolayısıyla bu noktada bir reforma ihtiyaç var.
2: Üniversite eğitiminin 3 yıla indirilmesi, öğrencinin yarı yıl ya da yıl esasına göre değil, artık sanayiyle veya sektörüyle işbirliği halinde bir eğitim görmesi söz konusu.
3: Türkiye'de hem süre bakımından, hem içerik bakımından, hem öğrenci sayıları bakımından akademinin bütün boyutlarıyla, çalışanlarıyla yeniden yapılandırılması bakımından bir düzenleme ihtiyacımız var.
4: Sevgili izleyenler, Ankara'da kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan bir kadın günlerce polis merkezlerini dolaşarak talimatlar verdi. Şüpheli tavırlar üzerine yapılan kimlik kontrolünde sahtecilik ortaya çıktı.
5: Savcı gibi davrandı, polislere talimat verdi. Ancak polisin dikkatiyle yakayı ele verdi. Filmleri aratmayan sahtecilik girişimi Ankara'da yaşandı. Kendisini savcı yardımcısı ve stajyer savcı olarak tanıtan bir kadın günlerce çeşitli polis merkezlerini ziyaret etti. Personelden bilgi istedi, hatta bazı durumlarda talimat vermeye kalkıştı. Ancak şüpheli tavırlar güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kimlik kontrolünde şüpheli kadının iddia ettiği gibi bir savcı ya da savcı yardımcısı olmadığı belirlendi. Üzerinde yapılan aramada ise bir başka kişiye ait hakim savcı aday kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma derinleştikçe şüphelinin hukuk fakültesinde eğitim gördüğü ancak birinci sınıfta okulu bıraktığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kadın suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
4: İstanbul Fatih'te korna yüzünden tartışan iki sürücüden biri diğer aracın camını tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
5: Trafikte tartıştığı sürücünün aracını böyle tekmeledi. İstanbul Fatih'te sabah saatleriydi. Unkapanı Köprüsü'nde seyir halindeki iki sürücü korna yüzünden tartıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Aracından inen öfkeli sürücü, yanındaki kadının çabalarına rağmen diğer otomobilin camını tekmeledi. Daha sonra aracına binen sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: İstanbul ve Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı değerli izleyicilerimiz. Tır dorsesindeki gizli bölmelerde 134 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gençlerimizin geleceğini çaldırmayacağız dedi.
6: Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. İstanbul Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri yurt dışından Türkiye'ye giren ve yine sınır dışına çıkacağı belirlenen uyuşturucu yüklü tırı adım adım izledi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Tır Silivri'de durdurulurken eş zamanlı olarak Tekirdağ'daki bir depoya baskın yapıldı. Tır dorsesinde narkotik köpeği Lady ile yapılan aramalarda uyuşturucunun saklandığı gizli bölme anında tespit edildi.
7: Narkotik şube şüphe üzerine hemen arkamızdaki bu tırı Silivri'de durdurdu ve işte içinden çıkan uyuşturucu maddeler de tam da burada. Peki uyuşturucu maddeler nereden çıktı? Hemen tırın arka kapağını kaldırdığınız takdirde yine tam bu noktada yapılmış bir düzenek. Bu düzeneğin normal

0: Şartlarda dış kısmı kapalı ve uyuşturucularsa buranın en arkasına doğru saklanmış haldeydi. Narkotik ekipleri hassas burunlu köpeklerle o uyuşturucuları yakaladı.
1: Demir plakaların arkasına gizlenmiş tam 203 paket uyuşturucu ortaya çıkarıldı. Operasyonda zehir trafiğini yönettikleri iddia edilen iki şüpheli de gözaltı.
2: Sevgili izleyenler, Başkan Erdoğan Türgev'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuşmak üzere kürsüye doğru ilerliyor. O noktaya dönüyoruz.

Aziz İstanbullular, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımızın kıymetli mensupları, sivil toplum, eğitim, kültür ve sanat camiamızın değerli üyeleri, yarınlarımızın mimarı sevgili gençler, hanımefendiler ve efendiler. Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Fethi Mübin'in şehri, Aziz İstanbul'umuzda sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kalplerimizin aynı noktada birleştiği, bakışlarımızın aynı ufukta kesiştiği, ümit ve heyecanımızın aynı iklimden beslendiği bu güzel programın tertiplenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buluşmamıza teşrif eden siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin vasıtasıyla medeniyet bahçemizin ser levhası olan güzel İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki her bir vatandaşıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ülkemizde, gönül coğrafyamızda ve dünyanın farklı bölgelerinde şu anda bizleri takip eden kardeşlerime aynı şekilde muhabbetlerimi yolluyorum. Türk evimizin 30. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz ve sivil toplum camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu çatı altında aşkla ve adanmışlıkla görev yapan bilgili, şuurlu, özgüvenli bir gençliğin yetişmesi için fedakarca çalışan tüm vakıf insanlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. 30 yıl önce 30 yıl önce atılan bu tohumun önce yeşermesi, devamında filizlenmesi ve bugün dalları 7 kıtaya uzanan büyük bir çınara dönüşmesinde payı olan kurucularımıza, hayırseverlerimize, gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza tek tek şükranlarımı sunuyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu samimi cehdinizi, bu tertemiz gayretinizi hem bu dünyada hem de ebedi alemde inşallah en güzel şekilde mükafatlandırsın. Vakfımızın emektarlarından ahirete irtihal etmiş olanlara Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Son olarak birazdan TÜRGEV Yetişen Değerler ödüllerini tevdi edeceğimiz kardeşlerimizi şimdiden kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum.

Kıymetli misafirler, hayat ve hidayet rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığını ileride mutlaka görecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. İktisap ettiğimiz her kazanımın, aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin lütfu, takdiri ve ihsanı vardır. Biz bu ihsana mazhar olabilmek için evvela gayretimizi, emeğimizi, alın ve fikir terimizi ortaya koyarız. Akabinde ise mütevekkil bir ruhla Rabbimizden bizim için en güzeli, en hayırlısı neyse onu lütfetmesini niyaz ederiz. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyen merhum Mehmet Akif gibi sabrı, çalışmayı ve hikmeti ilk planda tutarız. Aramakla bulunmaz ama bulanlar ancak arayanlardır diyen Beyazıt Bessami Hazretleri gibi yola çıkmanın, yolda olmanın, aramanın ve bulmanın kaygısını taşırız. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımız hamdolsun işte bu arayışın inşallah bulmayla neticelendiği kuruluşlardan biridir. Bu vakfın temelinde halisane niyetler, çabalar vardır. Bu çatının merkezinde gençlerimizin müreffeh geleceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin ayak sesleri vardır. Bu hareketin hem mihverinde hem menzilinde söz ve sorumluluk sahibi nesillerin Türkiye'ye kazandırılması vardır. Hani diyor ya şair, bir avuçtuk biz göklere sığmayan, bir avuçtuk biz cennete susayan. İşte bu çatının altında da göklere sığmayan bir avuç inanmış yüreğin azmi, cehdi, gayreti, sabrı vardır. Değerli kardeşlerim, bugün milletimizin sahiplenmesiyle devasa bir çınara dönüşen Türkevi, bundan 30 sene önce son derece halisane niyetlerle toprağa diktik. 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şehrimize ve aziz milletimize hizmet ederken şahsımıza bir talep iletildi. Bu talep de İstanbul'da üniversite eğitimi alan kız öğrencilerimiz için güvenli bir yurt yapılması isteniyordu. Bunun üzerine bizim de nacizane katkılarımızla İstanbul Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı kuruldu. Bu vakfın imkanlarıyla biri Kadıköy'de, diğeri ise Fatih'te olmak üzere evlatlarımızın gönül huzuruyla konaklayacağı 2 adet kız öğrenci yurdu hızlıca hayata geçirildi. Bu yurtlar faaliyetlerine devam ederken 2012'de vakfın adı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı olarak değiştirildi. Ve böylece kuruluşun faaliyet alanı Türkiye satına yaygınlaştırılmış oldu. Şunu bugün büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Arada

aradan geçen 30 yılda TÜRGEV hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır. Eğitim, burs ve ihtisas programlarıyla, yurt hizmetleriyle TÜRGEV çağa köklerinden kopmadan istikamet veren nitelikli bir kuşağın yetişmesine öncülük etmiştir. TÜRGEV yurtlarının kapısı bugüne kadar tam 47.542 öğrencimize açılmıştır. TÜRGEV'imiz halihazırda 9 ilimizde 6.500 kişi kapasiteli 24 öğrenci yurduyla gençlerimize yüksek standartlarda hizmet veriyor. Aynı şekilde Amerika ve İngiltere'de yüksek öğrenim gören Türk öğrenciler New York ve Londra'da Türken Vakfı bünyesindeki yurtlarda barınma ve akademik rehberlik hizmetlerinden faydalanıyor. 40 bini aşkın TÜRGEV mezunu ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında akademiden özel sektöre, sivil toplumdan siyasete, bürokrasiden kültür ve sanata her alanda başarılarıyla tebarüz ediyor. Vakfımızın kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitemiz sosyal bilimlerde uluslararası ölçekte araştırmacı ve akademisyen yetiştiriyor. Türkiye yüzyılının mihmandarı olan gençler TÜRGEV'de aldıkları eğitimlerle aynı zamanda dünya çapında önemli başarılar elde ediyor. İşte en son Reyhan çiftçi evladımız Amerika'da düzenlenen İSEF 2025 yarışmasında geliştirdiği projeyle genetik ve biyoloji alanında dünya dördüncüsü oldu.

Diğer taraftan 240 bini aşkın gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan Güzel İşler Fabrikası GİAİFİ. Klasik İslami ilimlerle beşeri ve sosyal bilimleri bir araya getiren eğitime destek programı EDEP. Her yıl 500'ün üzerinde öğrenciye burs ve kariyer imkanı sunan Pusula Yetenek Yönetimi, hafızlık bursları, uluslararası öğrencilere yönelik yurt hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, psikolojik danışmanlık merkezleri, burada saymaya kalksak saatlerimizi alacak daha nice proje, destek ve programla Türgev'imiz ve eser bırakan çalışmalarını sürdürüyor. Şurası da takdire şayandır. 2023'ten bugüne yüzlerce Filistinli evladımıza Türgev tarafından çeşitli düzeylerde burs, barınma imkanı ve psikososyal destek verildi. Gazze'de eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler Türgev çatısı altında yeniden okulla buluşturuldu. Suriye'de 13,5 yıl süren iç savaştan etkilenen genç kardeşlerimize eğitim, sosyal hayata uyum ve barınma destekleri sağlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen tüm bu faaliyetler için Türgev ailesinin her bir mensubuna bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum.

Rabbim çalışmalarınızı daha verimli, daha bereketli kılsın diyorum. Sevgili genç kardeşlerim, kıymetli misafirler, şurası bir hakikat ki insanlık tarihinde hemen her çağda büyük değişimler, önemli dönüşümler yaşanmıştır. Bunlar sonuçları itibariyle insanlığı yeni fırsatlarla tanıştırırken diğer taraftan zorlu sınamalarla karşı karşıya bırakmıştır. Bizler şu anda tam olarak böyle bir dönemi yaşıyoruz. Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Eş zamanlı olarak yapay zeka ve dijital teknolojiler sunduğu avantajlarla birlikte yeni risk ve tehditleri de beraberinde getiriyor. Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Burada şu noktayı da özellikle dikkatinize getirmek isterim. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız. Bunun için evvel emirde kendi kaynaklarımıza özümüzü teşkil eden kendi değerler manzumemize sahip çıkmak durumundayız. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Kendimizi başkalarının ürettiği bilgi ve kavramlarla anlamaya, tarif ve tahlil etmeye çalışmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz. Bu bakımdan Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfımızın üstlendiği misyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. Tabii şunu da vurgulamakta fayda görüyorum. Sevgili kardeşlerim, kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğuna bakmaktır. Size düşmanlık edenler, iftira atanlar, sizin kuyunuzu kazmaya çalışanlar kim olduğunuzu anlama noktasında adeta bir ayna işlevi görür. O aynada hem kendinizi hem de size saldıranların suretini görürsünüz. Türgev geride bıraktığımız 30 yılda bu açıdan bir mihenk taşı oldu. Milli iradeye düşmanlık edenler hedef tahtasına Türgev'i de koydu. Ahlaklı, nitelikli, şuurlu, özgüven ve misyon sahibi bir gençliğin yetişmesini istemeyenler Türgev'e de diş biledi. Ağına düşürdüğü gençlerimizi birer robota dönüştüren FETÖ, Türgev'e işte bunun için alçakça saldırdı. 28 Şubatçı vesayet heveslileri Türgev'i işte bunun için hedef aldı. CHP zihniyeti eline geçirdiği her fırsatı Türgev'i yıpratmak, bu çatı altında verilen hizmetleri engellemek amacıyla işte bunun için kullandı. Bakın, çok açık söylüyorum. Bunların rahatsızlığı

0: Türgev değildir. Vakfın temsilcisi olduğu misyondur. Bunların asıl rahatsızlığı Teknofest gençliğinin ayak sesleridir. Türk gençliğini ifsad eden marjinal yapılara destek verirken yerli ve milli kuruluşların kapısına dikilmelerinin gerisinde sadece ideolojileri değil, aynı zamanda millete ve milletin değerlerine karşı duydukları işte bu öfke vardır. Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Şundan emin olunuz ki milletimiz de aynı şekilde gençleri kimlerin hangi tuzaklara düşürmek istediğinin farkındadır. Bunların ne millet ne de gençler nazarında makes bulması artık mümkün değildir. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız. Bugün bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hepimiz bu millete ve ümmete karşı büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Ulaşamadığımız her genç hem sizin hem bizim için bir kayıptır. Marjinal örgütlere, gayrimilli ideolojilere, zehir tacirlerine, terör ve suç örgütlerine kaptırdığımız her evladımız hepimiz için büyük bir kayıptır. Onun için daha fazla gencimize ulaşmak, daha fazla gencimizin elinden tutmak için hep beraber daha çok çalışacağız. Karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek bu kutlu dava uğrunda mücadele etmeye inşallah sabırla devam edeceğiz. Sizlerden de aynı kararlılığı ve samimiyeti bekliyorum. Eğitim ve gençlik hizmetlerinizi en güzel, en kapsamlı, en kuşatıcı şekilde ifa edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Bu düşüncelerle Türgev'imizin 30. kuruluş yıl dönümünün bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ödül sahiplerimizi tekrar tebrik ediyorum. Vakıf mensuplarımıza, gönüllü bağışçı ve hayırseverlerimize, bu çatı altında gençler için uğraşan, didinen her bir kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları ve kıymetli teşrifleri...
2: Değerli izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türgev'in 30. kuruluş yıl dönümü programında kürsüdeydi. Canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Kürsüden verdiği mesajlardan satır başlarıysa şöyleydi, hemen aktaralım. Bizim inancımızda hiçbir netice tesadüfler silsilesinin ürünü değildir. Aldığımız her mesafenin, eriştiğimiz her nimetin gerisinde Rabbimizin takdiri vardır dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan kurumlar hedef tahtasına konuluyor dedi. Gençlere seslendi. Kendinizi tanımanın bir yolu da size husumet besleyenlerin kim olduğunu bilmektir dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz dedi. Kendimize başkalarının merceğinden bakmayacağız. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız dedi Başkan Recep Tayyip

Devletleri ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin takdimleriyle alacaklar. Şimdi ilk ödülümüze başlıyoruz efendim. Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Büşra Nur Mete'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Büşra Nur Mete, Marmara Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan geleceği parlak bir doktor. TÜRGEV'le 2018 yılında Edep Onur ve İhtisas programları aracılığıyla yolları kesişti. İhsan bünyesinde araştırmacı asistan olarak çalışırken Georgetown University Kennedy Institute of Ethics'te misafir araştırmacı olarak kabul aldı. Araştırmalarıyla tıp, İslam hukuku ve bioetik alanlarına ortak bir paydada buluşturdu efendim. Tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Ceyda Nur Saracı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ceyda Nur Saraç, Tenzile Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanat eğitimine devam eden genç bir yetenek. Genç sanatçının yolları TÜRGEV'le 2018 yılında kesişti. Özellikle Filistin'e yönelik dayanışma çalışmalarında eserlerini bağışlayarak sosyal sorumluluk projelerine destek oluyor efendim. Tebrik ediyoruz öğrencimizi. Ve devam ediyoruz. Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Ebrar Aşırı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Ebrar Aşır, Uludağ Üniversitesi'nde fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi alan başarılı bir öğrenci. TÜRGEV'le 2025 yılında Bursa İsminaz Şahin Yurdu'nda yolları kesişen genç yetenek, akademik hayatını spor alanındaki ulusal ve uluslararası başarılarla sürdürüyor. Genç yeteneğimizi tebrik ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Elif Leal Uğraş'ı alkışlarınızla sahnemize davet ediyoruz. Evet, ayaktaki misafirlerimizi yerlerine davet ediyorum efendim. Arkadaki misafirlerimiz sahneyi görme açısından önemli bir unsur bu. Elif Leal Uğraş, tıp tarihi ve etik alanında uluslararası platformlarda akademik çalışmalar yürüten bir araştırmacı. TÜRGEV'le 2018 yılında Hayriye Cemal Gülbaran Yurdu'nda yolları kesişti. Tebrik ediyoruz efendim. Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Fatma Şeyma Keflioğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Fatma Şeyma Keflioğlu, Nun okullarında eğitimine devam eden, müziğe tutkuyla bağlı 15 yaşında genç bir yetenek efendim. Güzel İşler Fabrikası'yla yolu 2023 yılında kesişti. GİF Orkestrası'nda gönüllü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fatma Şeyma, aklı, emeği, üretim heyecanı ve sanata olan bağlılığıyla GİF müziğin yetişen değerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Devam ediyoruz ödül törenimize efendim. Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Meryem Sinem Uyar Yılmazer'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Meryem Sinem Uyar Yılmazer, Köln Üniversitesi'nde nörobiyoloji yüksek lisansını tamamlayan, Medipol Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren bir araştırmacı. TÜRGEV'le 2019 yılında Mevlana Kapı Yurdu'nda yolları kesişti. Biruni Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü onur derecesiyle bitirip yüksek lisansını University of Cologne'da tamamladı efendim. Ödül törenimize devam ederek son olarak Yetişen Değerler ödülünü almak üzere Sayın Reyyan Çiftçi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. Reyyan Çiftçi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu, akademik ve proje temelli çalışmalar yürüten başarılı bir öğrenci. TÜRGEV'le 2020 yılında yolları kesişti. İSEF, TÜBİTAK ve Teknofest başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde etti. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz efendim. Ve bir hatıra fotoğrafı için... birbirinden başarılı ve parlak öğrencilerimiz için güçlü bir alkış rica ediyorum.

Evet efendim, değerli öğrencilerimiz için güçlü bir alkış daha rica ediyorum. Başarıları daim olsun inşallah diyoruz. Evet efendim, şimdi bu güzel etkinliğimizi ölümsüzleştirmek üzere aile fotoğraflarıyla devam ediyoruz ve öğrencilerimizi sahnemizden uğurluyoruz efendim, buyursunlar. Şimdi TÜRGEV Yönetim Kurulu üyelerimizi, ardından Vakıf Meclisi üyelerimizi aile fotoğrafı için sırasıyla sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Hatice Akıncı Yılmaz hanımefendi bizlerle birlikte sahnede. Sayın Esra Albayrak, Sayın Burcu Birinci, Sayın Özgül Özkan Yavuz, Sayın Sultan Işık Atalan, Sayın Ömer Faruk Yeşilyurt, Sayın Fatih Sadullah Selman, Sayın Ali Kamil Güzel, Sayın Muradiye Ateş, Sayın Müberra Bingöl, Sayın Feride Nur. Yönetim kurulu üyelerimiz efendim.

Evet, TÜRGEV Genel Müdürü Sayın Selim Gencalı da aramıza davet etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı, saygıdeğer hanımefendiyi ve yönetim kurulu üyelerimizi yüksek müsaadeleriyle sahnede ağırlamaya devam ediyoruz ve vakıf meclisi üyelerimizi sırasıyla sahneye davet ediyorum. Sayın Necmettin Bilal Erdoğan, Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı, Sayın Bülent Turan, Sayın Ayşen Gürcan, Sayın Reyhan Çıtlak, Sayın Arzu Akalın, Sayın Fatma Bilim, Sayın Osman Bozkurt, Sayın İffet Polat, Sayın Tülay Kalav, Sayın Yasemin Gürsolmaz, Sayın Hasan Can, Sayın Atilla Kanbur, Sayın Gülcan Gümüş, Sayın Fatma Nur Altun, Sayın Gülşen Demirkol Özer, Sayın Ezgi Turanlı, Sayın Melike Günyüz, Sayın Mehmet Fatih Kalender, Sayın Halime Kökçe, Sayın Ahmet Bayrak Tutar, Sayın Aysel Demirer, Sayın Mustafa Ataş, Sayın Doruk Malhan, Sayın Mehmet Fehmi Bilge, Sayın Mustafa Demir, Sayın Mevlüt Uysal. Efendim, bir ismi daha özellikle anmak istiyoruz. Vakıf Meclisi üyelerimizden Sayın Ahmet Ergün ağır sağlık durumu nedeniyle bugün maalesef aramızda bulunamıyor. Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyor. Kendilerini temsilen oğlu Sayın Abdullah Ergün'ü sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim.

0: Yukarı değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve vakıf meclisi üyelerimiz, şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer hanımefendiyle birlikte bir aile fotoğrafı çekiyor. Evet efendim.
1: Değerli izleyicilerimiz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Geçtiğimiz dakikalarda kürsüdeydi ve mesajlarını paylaştı Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ayrıca ödül takdimi gerçekleşti. Yetişen Değerler Ödülü sahiplerine verildi. Aile fotoğrafı çekildi ve artık kürsüden ayrılıyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Bizler de canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Şimdi akşam ajansında yeni saate artık başlıyoruz şu an itibarıyla. Hem yurttan hem de dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yurttan bir haberle başlayacağız. Hakkari'de pancar toplarken kayalık arazide düşen Musluhettin Sayın'ın ayağı kırıldı. Yaralı vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Olay Hakkari-Van Karayolu üzerindeki Helal Vadisi'nde meydana geldi. Musluhettin Sayın pancar toplarken kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Sayın için bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alanın sarp ve ulaşımı güç arazi yapısı nedeniyle ekipler müdahalede zorlandı. Hakkari Valiliğince olay yerine askeri helikopter yönlendirildi. Hastaneye kaldırılan Sayın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ve ne yazık ki bir kaza haberi paylaşacağız. Gaziantep'te yüksek öğretim kurumları sınavına yetişmeye çalışan iki öğrencinin bulunduğu otomobil tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Fatih İnal hayatını kaybetti.
2: Sınav yolunda geri manevra yapan minibüsün neden olduğu kazada yaşamını yitirdi. Acı olay Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki Fatih İnal, temel yeterlilik testi oturumuna katılmak üzere sabah saatlerinde yola çıktı. İddiaya göre Nizip Karkamış Karayolu'nda geri manevra yapan bir minibüs, trafik akışını bozarak tehlikeli bir durum oluşturdu. Bu sırada görüşünün kapanmasıyla Fatih İnal, kavşakta seyir halindeki tırı fark edemedi ve yola çıktı. Fatih İnal'ın kullandığı otomobil Ahmet Adıyaman idaresindeki tırla kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Fatih İnal'la araçta bulunan 19 yaşındaki Ahmet Deniz İnal yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazaya neden olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul'daki özel bir okulda cinsiyet değiştiren erkek İngilizce öğretmeninin derslere girmeye devam etmesi infiale yol açtı. Okul yönetimi öğretmenin özel durumu sebebiyle velilere izinsiz olarak cinsel kimlik gelişimi semineri düzenledi. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Erkek öğretmen cinsiyet değiştirip derslere girdi, aileler yaşananlara isyan etti.
4: Bir öğretmeni okulda cinsiyet ameliyatını gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız bunun yankıları çocuklar üzerindeki psikolojik ve sosyal boyutu çok farklı.
3: İstanbul'da özel Sarıyer Açı Ortaokulu'nda görevli İngilizce öğretmeni Burak Ü, İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini kadın olarak değiştirdi. İsmini de Zoe Lila olarak değiştiren İngilizce öğretmeni derslere girmeye devam etti. Aynı zamanda 6. sınıf rehber öğretmenliği de yapan Zoe Nila'nın özel durumu sebebiyle okul yönetimi aileler için korsan bir seminer düzenledi. İzinsiz düzenlenen seminerde Profesör Doktor Özgür Öner tarafından cinsel kimlik gelişimi anlatıldı. Zoe Lila'nın giysi ve aksesuarlarından rahatsız olan öğrencilerin durumu ailelerine anlatmaları üzerine veliler şikayetçi oldu.
5: Hepimizin bir kültürel değerleri ve normları var ve okulların da ev içerisindeki aile değerlerini kurum içerisinde devam ettirmesini biz bekleriz. Ama burada gördüğümüz durum özelinde bir oldu bittiye getirme ile konu konusunda konfüzyon yaşayan öğrencileri de zoraki bir kabul gösterme ve bir de bunu bilimsel bir sempozyumla belki zemin oluşturma çok büyük bir talihsizlik olmuş. Çok da iyi niyetli bir tutum gibi gözükmüyor.
3: İl Milli Eğitim Müdürlüğü izinsiz seminerle ilgili soruşturma başlattı. Skandalla ilgili Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta. Kurum tarafından öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir. 19-20 arası gerçekleştirilecek olan Profesör Doktor Özgür Öner'le cinsel kimlik gelişimi seminerinde görüşmek dileğiyle ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Şikayete konu Özel Sarıyer Açı Ortaokulu ve bu okulla aynı kampüste bulunan aynı kurucuya ait Özel Sarıyer Açı İlkokulu bağlamında konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleği mevzuatıyla pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde sonuçlar

0: Yanması bekleniyor.
1: Mardin'de bir ailenin bulunduğu ev alevlere teslim oldu. Yangında 7 yaşındaki çocuk öldü. Anne baba ve 3 çocuk yaralandı.
2: Yaşındaki çocuk yangında yaşamını yitirdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Demirkaya ailesinin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapının tamamını sardı. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Ancak kullanılamaz haldeki evde 7 yaşındaki Melike Demirkaya yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan çocuğun annesi, babası ve 3 kardeşi ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Hatay'da bir kişi nişanlısından aldığı ayrılma kararına sinirlenerek nişanlısının ailesine ait evi bastı. Nişanlısını ve nişanlısının babasını öldüren katil zanlısı yakalanarak tutuklandı.
2: Damat adayı dehşet saçtı. Nişanlısı ve nişanlısının babasını öldürdü. Olay Hatay'ın Defne ilçesi Koçören mahallesinde bulunan konteyner kentte yaşandı. Lamia Azazi nişanlısıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılma kararı aldı. Bu karara sinirlenen Üstünçe depremzede olan Azazi ailesinin kaldığı konteyneri bastı. Damat adayı yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamia Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Baba kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför olan Lamia Azazi'nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Efendim şimdi de yurtta yaşanan trafik kazalarını getireceğiz ekranlarınıza.
2: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Adıyaman-Samsat karayolunda otomobille traktör çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hacı Mamay olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Edirne'de seyir halindeki otomobil otoyolda bekleyen tırı arkadan çarptı. Burdaya dönen otomobilin sürücüsü ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayburt'ta kırmızı ışık ihlali yapan tır kavşaktan geçmeye çalışan ciple çarpıştı. Hafif yaralanan cip sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kırmızı ışık ihlali de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden geldi. Kırmızı ışıkta geçen motosiklet kavşağa giren otomobile çarparak savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. Bir kaza haberi de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden geldi. Motosikletle çarpışan otomobil savrularak takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
1: Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bakalım sevgili izleyenler. ABD ve İran arasında bir mutabakat imzalandı. Malumunuz ancak gölge düşmüş durumda. Zira İsrail Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Ardından Hizbullah'la İsrail arasında bir ateşkes imzalandığı duyuruldu. Ancak sıcak gelişmeler var. Nedir bunlar? İran'ın en üst düzey ortak askeri komutanlığı Hürmüz Boğazı'nın tanker trafiğine kapatılacağını açıkladı. Ayrıca İsviçre'de görüşmeleri yapılıp yapılmayacağı da bir muhabbet. muamma, ayrıntıları alacağız.

0: A Haber muhabiri Ekber Karabağ bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyelim. Nedir yeni gelişmeler? İran tarafından yeni açıklamalar var mı Ekber Karabağ?
1: Evet, teşekkür ederim. Evet, yeni gelişmeler söz konusu. Birinci en önemli gelişme Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatılması. İran'dan bu konuyla ilgili gelen açıklamada İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını devam ettirdiğinden ve bu bölgedeki işgalin devam ettiği hasebiyle İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabakat zaptı kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmediğini işte belirterek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. İran'dan gelen açıklamada bunun ilk adım olduğu, ancak karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmezse daha fazla eylemde bulunacağı belirtildi. Bu açıklamadan hemen sonra Devrim Muhafızları Kuvvetleri bir açıklama yaptı ve Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla kapatıldığını duyurdu. Yeni bir sıcak gelişme şu ki İsviçre'de görüşmeler yapılacak. Az önce İran'dan gelen açıklamada İran heyetinin İsviçre'ye doğru hareket ettiği belirtildi. İran heyetinin Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor. Onun yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ve diğer yetkililer de söz konusu uçakta bulunmaktadır. Uçağın ismi Minab 168, ki Minab kenti İran'ın güneyinde işte Hürmüz'ün hemen kıyısında bulunmaktadır ve saldırıların ilk gününde hedef alınmıştı. 168 çocuk da burada hayatını kaybetmişti. İlginç detay şu ki uçakta sadece az önce belirttiğim yetkililer değil, Merkez Bankası'ndan, Petrol Bakanlığı'ndan ve bazı diğer üst düzey İranlı ekonomik yetkililer de vardır. Malum biliyorsunuz ki söz konusu uzlaşmada çok sayıda İran'a yönelik avantajlar Amerika Birleşik Devletleri sunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yarınki görüşmelere J.D. Vance'in katılması öngörülmektedir. İran'dan gelen son açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yarın İsviçre'de yapılacak görüşmelerin yeni tur görüşmeler olmayacağı ifade edildi. Sadece uzlaşma kapsamındaki Amerika Birleşik Devletleri'nin taahhütlerini hatırlatmak ve onların nasıl uygulanacağı ile ilgili karşı tarafla fikir alışverişinin bulunacağı ifade edildi. İran'dan gelen açıklamada biz ancak taahhüde karşı taahhüt politikasını uyguluyoruz ve karşı tarafta buna uymalı. Özetle evet, yarın o muamma çözülmüş oldu. İsviçre'de görüşmeler yapılacak ve an itibariyle Hürmüz kapalı. Sümeyye, son bir bilgi. Az önce İsrail'den gelen açıklamada Netanyahu Lübnan'ın güneyi için ateşkes kararı verdi. Bu da yeni sıcak bir gelişme.
0: Ekber Karabağ, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli gelişmeler paylaştın bizlerle. Tabii mutabakat imzalandı ama ateşkes ve devam edecek mi, müzakereler olacak mı diye merak ediyorum. Ki İran tarafının da artık İsviçre'ye gideceği netleşmiş olduğu, farklı alanlardan yetkililerin bulunması da detaylı müzakerelerin, görüşmelerin olacağı mesajını da bizlere veriyor. Değerli izleyicilerimiz, devam edelim. ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Force One uçağıyla düzenlenen törende konuştu. NATO zirvesi için Türkiye'ye geleceğini söyledi. İran'ın 60 gün içinde anlaşma yapmak zorunda olduğunu da dile getirdi.
2: NATO zirvesini işaret etti. Türkiye'ye gidiyorum dedi.
3: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz.
2: ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağı tanıttı. Yapacağı ziyaretleri açıkladı. Türkiye'ye, ardından Çin'e gideceğim ifadelerini kullandı.
3: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz. Yıl içinde bir noktada Çin'e geri döneceğiz. Başkan Xi Eylül ayında buraya gelecek. Ama biz Çin'de büyük bir konferans için geri dönüyoruz.
2: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Tahran'ı tehdit etti. 60 gün içinde anlaşma imzalamak zorundalar mesajını verdi.
3: Ve şimdi dün gece imzalanan bir anlaşmamız var ve 60 gün içinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Aksi takdirde onları mutlu etmeyecek şeyler yaparız. Ama bunun o noktaya geleceğini sanmıyorum. Bence çok iyi olacak.
2: Hürmüz'den hiç olmadığı kadar fazla geminin geçtiğini öne sürdü ABD Başkanı.
3: O gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce hiç görülmediği kadar yoğun şekilde geçiyor. Aslında çok sayıda gemi vardı. Yaklaşık 700 tane. Hepsi peş peşe geçiyor ve petrol her yere akıyor.
2: Bir süredir gündem olan Netanyahu ile gerilim yaşadığına ilişkin haberler hakkında da konuştu. ABD Başkanı Netanyahu ile arasının çok iyi olduğunu da ifade etti.
3: Ve elbette İsrail'le çok iyi savaştık ve İsrail'le harika bir ilişkimiz var. Çok güçlüydük ve Netanyahu, o bir savaşçı başbakan ve bu şekilde kabul edilmiştir.

0: Ele.
1: I believe.
2: Ve G7 zirvesinin ardından ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Meloni hakkındaki fotoğraf için yalvardı sözleri krize neden oldu sevgili izleyenler. Meloni, Trump'ı sert sözlerle hedef aldı. Ne ben yalvarırım ne de İtalya dedi. ABD Başkanı'nı yalan söylemekle suçladı.
3: G7 zirvesinde çekilen işte bu fotoğraf ve görüntüler ABD ile İtalya arasında krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürdü.
4: G7'nin ardından bu şekilde bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada Meloni'nin G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmekte ısrarcı olduğunu söyledi ve benimle fotoğraf için çektirmek için adeta yalvardı ifadeleri doğal olarak ciddi şekilde Meloni kızdırdı. O kadar çok istiyordu ki aslında fotoğraf çektirmeyebilirdim ama ona acıdım ifadeleri tabii krizin boyutunu artırdı.
3: Trump'ın sözleri Roma'nın büyük tepkisini çekti. Meloni'nin yanıtı da sert oldu. Trump'ı yalan söylemekle suçladı.
5: Bazı şeyler acil yanıtı hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor. Sadece Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Aksine onların liderlerine çok daha fazla hoşgörü gösteriyor. Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.
3: Krizin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ABD ziyaretini iptal etti. Roma yönetimi Trump'ın açıklamalarını hakaret içeren ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Cresotto da Trump'ın çıkışını kimseye iyi gelmeyen yeni bir üslup hatası olarak değerlendirirken Meloni'nin tehdit altında olsa dahi kimseden böyle fotoğraf istemeyeceğini belirtti. Meloni ve Trump arasında daha önce İran Savaşı sırasında gerilim yaşanmıştı.
4: Kısa süre önce Trump ile Meloni arasında yine ciddi şekilde polemikler ve skandal sözler gündemi sarsmıştı. O kısaca hemen bir cümleyle onu hatırlatalım. Meloni Hürmüz Boğazı ile ilgili ve İran konusuyla ilgili, enerji konusuyla ilgili Amerika'ya gerekli yeterli destek vermediği gerekçesiyle Trump ile Meloni arasında ciddi şekilde bir diplomasi krizi yaşanmıştı.
2: Ve efendim 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'da olacak. Şimdi gelin başkentteki NATO zirvesi hazırlıklarına yakından bakalım.
6: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
7: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
6: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
7: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
6: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
7: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen gelen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
6: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
7: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı

0: Havanın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
1: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marşını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
0: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışması ile birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
1: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
0: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
1: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
0: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
2: Sevgili izleyenler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na erken veda etti ne yazık ki. Ay Yıldızlı ekip ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.

0: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

Malatya 10.000 TL'ye varan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5.000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
4: Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Merkez Bankası'nın

0: Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %74,3'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda Rusya'ya karşı gol attığında 42 yaşındaydı. Milla'nın köşe bayrağı yanındaki meşhur dansı zaten hafızalardaydı. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihine bir de yaş rekoru bıraktırdı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Reklam.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam. A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Ben aşırı beğendim. Yani çok etkilendim. Her şey bir anlam kazandı benim için. Tüm deyimler falan.
1: Kelimeler, deyimler ve atasözleri hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı. Türkiye'de ilk ve tek olan müzeye ilgi yoğun.
2: Sosyal medyada her yazım, her imla hatasını düzeltenler, D-DA ayrımına çok dikkat edenler, içinde bulunduğumuz bu müze size adeta cennet yaşatacak.
1: Türkiye'nin ilk kelime müzesi Ankara'da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Yazar Şermin Yaşar tarafından kurulan müze Türkçe sevgisi aşılıyor. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor.
3: Sosyal medyadan duyduk, Sakarya'dan geliyorum ben.
4: En çok dikkatimi çeken şu taraf oldu. Hani eskilerden ve yerelerden bahsetmeleri.
1: Ankara Kalesi'nin tarihi atmosferinde yer alan 4 katlı yapı, interaktif ekranlarda kelimelerin anlamlarını keşfetme imkanı sağlıyor. Deyimleri canlandırıyor, atasözlerini oyunlarla öğretiyor.
2: Sırada bayağı kalabalık.
0: Evet, biz geldiğimizde daha kalabalıktı, daha iyi şu an azaldı.
5: Ankara'ya gelenlerin kesinlikle gelmesini tavsiye ederim.
6: Bir de bu renk tablosu çok hoşuma gitmişti.
1: Müze çocuklara kelimeleri sadece ezberletmiyor, merak etmelerini de sağlıyor. Çocuklar kelimeleri taşınabilir kartlarla eşleştiriyor. Dev ekranlarda deyimleri canlandırıyor. Aileler çocuklarıyla birlikte hem eğleniyor hem de öğreniyor.
0: Çok heyecanlıyım içeriye girmek için. Öyle bekliyoruz sıramızı.
5: Şu an günümüzde kullandığımız kelimelerin Farsçadan geldiğini gördüm. Hani her kelimenin bir anlamını günümüzde kullanıyoruz. Mesela Bekin'in, Bekin nereden geldi? Yani kelime kökenlerimizin nereden geldiğini öğrendim.
0: Çok güzel bence, tüm ailelerin çocuklarıyla gelip gezmesi gereken bir müze.
1: Müzeye ilgi ise oldukça yoğun.
7: İkinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim, maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton, oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası, kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
8: Evet, Akşam Ajansı'na Şehre Yakın programının bu haftaki bölümüyle devam edeceğiz efendim. Bu hafta Van'ın Gürpınar'ın Urartu Mirası akarsuları üzerinde yükselen Değirmen Düzü Mahallesi'ne konuk oluyoruz.

Bugünkü durağımız Van'ın Gürpınar ilçesi Değirmendüzü mahallesi. Bölge tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Özellikle arıcılık ve alabalık tesisi ilçede oldukça önemli. Gürpınar ilçesi şehrin güneydoğusunda yer alıyor. Biz de şimdi Değirmendüzü mahallesine doğru ilerliyoruz. O zaman şehre yakın programı başlasın.

0: 40 değirmenler olarak bilinen noktadayız tabii. Burayı hemen abimize soracağız. Buralarda neler oluyor? Bu isim neden var?
1: Şimdi burada 40 tane değirmen vardı zamanında. Şu anda 13 bina içerisinde 28 değirmen var. Sadece biri aktiftir. Ben 40 Değirmenler ve Şamran Kanalını Koruma ve Yaşatma Derneği olarak Tarım Bakanlığımızla, Kültür Bakanlığımızla gerekli görüşmeleri yaptım.

0: bölgenin tekrar ayağa kaldırılması, restorasyonu ve su probleminin çözülmesi için çalışmalarımız devam ediyor.
1: Evet, su denildiği zaman akla zaten Gürpınar geliyor. Burada da herhalde tarihi geçmişe önemli bir yerde, yere sahip bir nokta ve şu anda da siz de zaten çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz.
0: 2800 yıllık tarihi var buranın. Şimdi Türkiye'de aynı akarsu üzerine yapılmış 3-4 tane değirmen var. Fakat bu 40 tane değirmene urar turar 40 tane ark yapıp ayrı ayrı sularını getirip Şamran kanalında birleştirip 52 kilometre yol boyunca Şamran kanalını inşa ettikten sonra eski Van şehrine, Van kalesine, Van gölüne hayat vermişler.
1: Bulunduğumuz noktada iki çeşit alabalık üretimi yapılıyor. Birincisi gökkuşağı, ikincisi ise kırmızı benekli alabalık üretimi yapılıyor.
2: Garbi tanış, Gürpınar Değirmen Düzü Mahalle Muhtarıyım. Nazlı Hanım, siz ve ekibiniz hoş safa geldiniz, şeref verdiniz mahallemize. Dediğiniz üzere ilçemizde şu anda 9 tane alabalık tesisimiz vardır. Bunun 3 tanesi benim mahallemdedir, 2 tanesi Norduz bölgemizde, geri kalanları da Zernek barajımızda bulunmaktadır. 1100 ton kapasiteyle çalışmaktadır ilçemiz. İlçemizin ciddi anlamda alabalık tesisinde, alabalık üretiminde katkıları vardır ilçemize, ilimize, ülkemize katkıları vardır. Güzel bir alabalık üretimi yapılıyor. 3 tane de çok güzel kaliteli restoranımız var. Bütün eş dostları Gürpınar'ımızı, mahallemizi ziyarete, burada balık yemeye davet ediyoruz. Hepinizi bekleriz.
1: Gürpınar'da 9 tesiste yıllık 1100 kapasiteyle üretim yapılırken şu an bulunduğumuz noktada ise yıllık 100 ton kapasiteyle üretim yapılıyor.
3: Ben Van Birlik Başkanı Abdülmenak Budak. Gürpınar ilçemizde alabalık üretimi 9 sene tesisimiz var. Burada 1100 ton yaklaşık olarak balık üretiliyor. Van genelinde de 5000 ton balık üretiliyor. Bunu çevre illere ve Van merkeze dağıtmaktayız. Restoranlara çok güzel, lezzetli, doğal biçimde yetişen balıklarımız var. Yemesi çok lezzetlidir. Bunu bütün çevre illere ve Van merkezine dağıtmaktayız, bütün restoranlara.

0: bölge tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Alabalık üretiminin ardından şimdi arı kovanlarının hemen yanındayız. Gördüğünüz gibi burada yaklaşık kaç tane kovan var tabii soracağız. Öncelikle merhabalar, kolay gelsin.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Burada bal üretimi yapılıyor. Kaç tane kovan var? Neler yapılıyor? Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte neler yapıyorsunuz? Ama hemen izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Siz Hatay'dan gelmiştiniz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Hatay'a 4 yıldan geldik. İsmim Mehmet Alpar. Yani yaklaşık bu Değirmendüzü mahallesine 34 yıldan beri gelmekteyim.
0: 34 yıldır buradasınız. Neden burayı tercih ettiniz?
1: Yani hem florası güzel, hem insanları güzel. Yani alıştık biz buraya artık. Kendi ailemiz gibi görüyoruz bu mahalleyi. Yani onun için geliyoruz yani genelde.
0: Burada kaç tane kovan var?
1: Yani yaklaşık 500 küsür yani.
0: Tamam, peki bunların hani bal ne zaman oluyor?
1: Yani genelde buranın üretimi Temmuz ayının 20'si gibi başlar yani burada genelde. Temmuz 15-20 o ara olur. Yani bazı yıllar 5 gün 10 gün fark eder arada da genel yani Temmuz 15-20'dir. Yani şimdi artık bu narı dolduracak. Yani bunun dörtte üçü sırlanacak. Ondan sonra bal yani hazır hale gelecek.
0: Peki şu anda arılar size hiçbir şey yapmıyor. Bunun sırrı ne acaba?
1: Ya artık biz kendimiz de alıştık. Bu hayvanlar da bizim kokumuza mı alışıyor artık? Nedir? Bize pek bir şey yapmıyorlar.
0: Normalde ben öyle tutamam değil mi?
1: Ya tutabilirsin aslında. Tutamayacak bir şey yok.
0: Bir denesek mi acaba?
1: Tabii denediğim hiç sıkıntı yok. Şu anda bak ballar, taze ballar bak artık oluşturuyorlar. Bak gözeneklerin arasında yeni yeni bal getiriyor. Dikkat ederseniz bu petekler dolacak. Bu yavrular bittikten sonra artık 4-3'ü sırlı hale gelince arı sağlayacak hale gelir.
2: 35 yıl civarıdır devamlı her sene ilkbaharın gelip buraya bırakırlar. Sonbahara kadar, kışın başına kadar burada kalırlar. Ondan sonra arılarını yükleyip götürürler. Yaklaşık 500-600 kovanımız var arkadaşlarımızın. Ciddi anlamda burada arıcılık yapıyorlar. İlçeye de mahalleye de katkıları var. İl ekonomisine de bunların güzel bir katkıları oluyor. Mahallemizin en büyük avantajı kendilerine arka tarafımız, dağ tarafı, bu tüsü dediğimiz bal üreten güzel bir otumuz var. Güzel bir gevenimiz var, kekiğimiz var. Bu dağda dağda oluşuyor, bu dağda yetişiyor. Buradan faydalanıyor. Geri kalan dönemde de mahallemizin içinde de yoncalarımız var, korungalarımız var, farklı türlerden çiçeklerimiz var, farklı türlerden meyve ağaçlarımız var ve arılarımız hem mahallenin içinde hem de dağlık kesimde bundan faydalanınca çok lezzetli, çok güzel, gerçekten çok doğal bal üretiyorlar. Ben kendim de bu arkadaşlar olduğu sürece ben de balı seven bir insanım. Başka yerden de bal almıyorum. Arkadaşlardan alıyoruz. Mahalleye de katkıları oluyor, destekleri oluyor. İnşallah bu üretimleri bu sene de güzel, faydalı yağış oldu. Bol bir yağış oldu. İnşallah çok bereketli bir yıl bekliyoruz. Onlar için de, tarımcılar için de, hayvancılar için de bereketli bir yıl Allah'ın izniyle önümüzdedir.

0: Bursa'sındayız. Burada sebze meyve ekimi yapılıyor. Domatesten bibere, biberden patlıcana, kavundan karpuza kadar tüm meyvelerin ve sebzelerin burada ekimi yapılıyor. Efendim, ekim yapıldıktan sonra ne zaman hasadını yapacaksınız?
1: Hoş safa geldiniz. Dediğiniz gibi bura Havasor Ovası, ataların ovası. Çok verimli topraklara sahip bir yerimiz. Halit Kaval diye bir arkadaşımız burada sebzecilik yapıyor. Birkaç yıldır buraya geldi. Çok ciddi anlamda sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Hemen hemen her türlü sebzemiz burada yetişiyor. Geçen sene değil, önceki sene İzmir'e kadar buradan sebzemiz gitti. Geçen sene ilginç bir şekilde, ilginç bir şey söyleyeceğim, Mersin'e, Gaziantep'e, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya bizim buradan sebzemiz gitti. Çünkü yaz döneminde, en sıcak dönemlerde orada biraz yetişme sıkıntısı oluyor. Burada da tam uygun sezon var ve topraklarımız çok verimli. Bu verimli topraklarımızı burada arkadaşlarımızla beraber değerlendiriyoruz.
0: Bu yıl bol kar yağdı, yağmur yağdı. İnşallah toprağınız çok verimli olur. Bu da çok önemli zaten, değil mi? Bu
2: bizim, bizim tabii ki tabii, ama ondan önce bizim suyla alakalı biz sadece sondaj kullanıyoruz. Hı-hı. Bunun için akan sular bizim için önemli değil. Ama bu sene tabii ki yağmurlar çok bize bir şey fayda sağladı. Biz de burada elimize geleni yapıyoruz. Burada çalışanlarımız var. 60-70 tane eleman çalışır burada. 300 dönüm yer burada işlemliyoruz. Yani zerdetürü şeklinde. Bizde işte makinalarımız var. Elemanlarımız, nasıl olsun muhtarımız bize destek çıkıyor. Topraklarımızı muhtarımız bize tutuyor. Onlar icra yapıyor bize.
0: Domatesten bibere, sofralara ulaşan her lezzette kadınların emeği var. Bu bereketli topraklarda hayat kadınların emek dolu elleriyle yeşeriyor. Ablacığım kolay gelsin.
3: Sağ olun, teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Şu an ne ekimi yapıyoruz?
3: Domates ekimi.
0: Zor mu şu güneşli havada?
3: Yok, elhamdülillah gayet güzel. Evet. Ekmek parası.
0: Evet, severek yapıyorsunuz.
3: Tabii ki.
0: Saat kaçta geliyorsunuz?
3: Saat 7'de başlıyoruz, 6'ya kadar.
0: Peki hasat zamanı olacak mı?
3: Tabii ki olacak.
0: Ne zaman oluyor hasat?
3: Temmuz falan, Temmuz ayında.
0: Kaç çocuk var?
3: 4 çocuğum var.
0: İyi, Allah bağışlasın.
3: Sağ olasınız.
0: Buraya domates mi ekiyorsunuz?
3: Evet, domates ekiyoruz.
0: Sadece domates tarlası mı?
3: Hayır, hayır. Domates, biber, kabak, patlıcan, fasulye.
0: Önce hangisinden başlıyoruz?
3: Önce domatesden başladık. Kabak ektik, salatalık ektik. Evet.
0: Salatalık, kabak, evet. Mis gibi orijinal sebzeler.
3: Evet. Yani gönül rahatlığıyla kendi evimize de götürüyoruz.
0: Bunlar satışta oluyor tabii.
3: Tabii ki.
0: Kendi bahçeniz falan var mı?
3: Hayır, yok.
0: Kadınlarla birlikte
3: çalışıyoruz, evet.
0: Sevgili izleyiciler, burada sadece bu tarlada sadece hanımlar çalışıyor. Hanımların emeği var.

0: biz burada öncelikle fidelerimizi yapıyoruz. Tohumlarımızı attırıp fidelerimizi yaptırıp ondan sonra da toprağa götürüyoruz. Toprağa buluşturuyoruz. Hani burası sera. Bura yetiştirme yeri. Ondan sonra toprağa.
1: Şey, kışın sıralar?
0: Kışın yok. Bizim burada mevsimimiz çok az. Çünkü biz dışarıda iş yapıyoruz. Biz burada hem Van'a hem şehirler arası, mesela Rize olsun, Urfa, Antep, İzmir, tavırlara kadar buradan zerze gönderiyor.

0: yaverimiz olmazsa olmaz değil mi?
1: Tabii ki memleketimizin yazında, baharında semaveri olmazsa olmaz. Semaver çayı olmazsa tat almayız.
0: Evet. Nasıl, ne attınız şöyle, karton?
1: Kartonlar ve odunlar. Her tarafımız gördüğünüz üzere yeşillik, odunlarımız, ağaçlarımız bol. Biz hani attık mıydı bahçede böyle bu yeşilliğin içinde. Misafirler dostlarla beraber semaver çayımız güzel oluyor. Her zaman dostları bekleriz. Bize göre de şimdi odunda yapılan her şeyin tadı lezzeti bir başka olur. Semaver çayı da odunda çayımız yapıldığı için bir başka lezzet katıyor.
0: Bir de böyle birler filan gelindiğinde de değil mi? Çünkü normalde demlik çay çok bize yetmiyor değil mi?
1: Şimdi demlik çay hem bize yetmiyor, bir ikincisi de demlik çay yetersiz küçük kalıyor. Böyle büyük semaver hem devamlı bir de sıcak tutuyor. Devamlı altına ufak bir ateş yaktığınızda devamlı çayınız, semaveriniz, suyunuz hazır sıcak durumda bekliyor. Mahallenin genelinde 13-14-15 çeşit meyve çeşidimiz var. Hemen hemen bütün bahçelerde de mevcut. Bütün evlerimiz müstakil evlerdir. Şöyle arada gördüğünüz gibi otlar vardır. Bu da hayvanlar için kışlık yem olarak ortalar biçilir. Meyve ağaçlarımızda gördüğünüz gibi her dönemde farklı farklı meyve çeşitlerimiz var. Baharın duttan başlar. Şu gördüğünüz bizim kayısı ağacımız. Yöresel bölgenin kayısı ağacı. Çok güzel. Hem kurutmalık olarak kullanıyoruz hem de böyle taze yiyimlik olarak, reçellik olarak. Bunlar çok güzel oluyor.
0: Sizin mahallenizin her yerinde yeşili bol, meyvesi bol.
1: Gördüğünüz üzere bu fındıklarımız Karadeniz bölgemizin değil. Gürpınar Değirmenci mahallemizin fındıkları. Hemen her bahçemizde fındık ağaçlarımız vardır. Ciddi anlamda burada da fındık yetiştiriciliği yapmaktayız. Çok güzel, çok lezzetli ve taneleri iri büyüklükte fındıklarımız yetişiyor mahallede. Gördüğünüz üzere şu anlara dallarda fındıklar yeni yeni çiçekten döndüler taneye. Sonbaharın çok lezzetli. Sizleri de yemeye bekleriz inşallah.

0: Şimdi minik bir oğlağımız var. Mutlarım, arkada da böyle neler yapılıyor şu ağaçlardan? Önce ona bir değinelim.
1: Nazlı Hanım, şu gördüğümüz ağaçlar su ödüyor. Bunlar evlere döşeme dediğimiz evlerin üst kısımlarını, damlarını oluşturmak için bırakılan ağaçlardır. Bunlar su ödülmasa altına örümcekler, böcekler yerleşiyor, ağacı bozuyor. Bunları biz evlerin damlarına bırakıyoruz, üzerine tahta vuruyoruz. Ondan sonra kamış ve toprakla damları kapatıyoruz. Damlarımızın üstü oluyor. Bu hayvanlarımız şu anda genel olarak yayladalar. Bu sona kalanlar, bu sonraki doğumlar, en son kalanlar. Yaylada kalsalar bunlar zayı olabilirler. Bunlar bir sıkıntı yaşamasınlar diye biz burada mahalle içinde bunlara bakıyoruz. 10-15 güne kadar biraz büyüyünce bunları da yaylaya aktaracağız.
0: Ne zaman yaylaya çıkıyorlar?
1: Şu anda bizim mahallenin yaylasındalar. Ama Allah nasip ederse 15 gün sonra Norduz yaylalarına göndereceğiz bu hayvanları.

0: Evet, burası köşk kaynak suyu değil mi? Bu su doğal su. Zaten Gürpınar suyuyla ön planda. Evet, suyu ve doğasıyla ve şu anda gördüğünüz yer doğal akvaryum olarak geçiyor. Hemen şöyle uzatayım. Böyle buralarda biraz bahseder misiniz muhtarım? Çok güzel, yeşili çok güzel ve gerçekten efsane bir görüntüsü var.
1: Bura Değirmen Düzü Mahallesi. Bura gördüğünüz gibi söylediğiniz üzere doğal bir akvaryum. Köşk akvaryum diye geçiyor burası. Çok güzel, çok doğaldır. Çok ciddi anlamda bir su miktarı çıkıyor buradan. Bu suyumuz bizim ilçemizi besledikten sonra Edremit'e kadar uzanan, tarım ve hayvancılıkta kullanılan çok kaliteli, çok güzel bir suyumuz var burada. Biz de bu sudan her dönem faydalanıyoruz. Dediğimiz gibi güzel bir akvaryum, güzel bir görüntü.
0: Muhtarım, suyun dibinde bitkiler var ve çok güzel taşlar var. Tabii kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama canlı gerçekten görmenizi tavsiye ederim.
1: Kesinlikle dediğiniz gibi çok canlı, doğal, hiçbir şekilde insan eli değmemiş, kendiliğinden oluşan bir yapı var burada. Dediğiniz gibi turistleri, burada vatandaşlarımız, herkesi buraya

0: Teşekkür ediyorum. Allah-u Teala eksikliklerini vermesin. 100 tonluk bir alabalık sesimiz var. Gördüğünüz gibi işletmemiz devam etmektedir. Allah-u Teala bu günlerimizi yaratmasın. Çünkü bu sene de sularımız da iyi. Geçen sene biraz kuraklık yaşadık. Ama bu sene sularımız da iyi. Buna göre...
1: Nasıl, bakım zor mu balıkların?
0: Tabi. Bizim kuluçhane binamız var.
1: Evet.
0: Üretimini yapıyoruz. Araçlarımız var. Senede 100 tonluk, 100 ton alabalık üretiyoruz. Allah şükürler olsun. Buradan tuttun başa kadar bizim teslimimiz var. 100 tonluk alabalık teslimimiz var. 3 bölümde oluşmaktadır. Anaçların yeri, yavruların yeri, büyütme yeri, satış yeri. Yukarıda da restorantımız var. Yani yumurtadan tutun sofraya kadar biz üretim yapabiliyoruz.
1: Burada üretimini yapıyorsunuz. Daha sonra kurduğunuz tesiste de yine bunun satışını gerçekleştiriyorsunuz. Restoranınız var zaten. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Buradaki balıkların hani temizliği falan nasıl oluyor? Hani buna bir ayrıca bir doğal kaynak suyu, evet, ama bunda ayrıca bir temizlik için bir şey gerekiyor
0: tabii
1: mu?
0: Senede en az iki sefer ya iş araçlarını getirip temizliyoruz. Kendi imkanlarımız, uzun tırpanlarımız var. Biçiyoruz, temizliyoruz. Bizim çökertme havuzlarımız var. O gelen pisliği orada topluyoruz. Çünkü biz 12 bakanlık ve 12 resmi kurumda biz bu izinleri aldığımız zaman olmazsa olmazıdır çökertme havuzu. Çünkü temizlediğiniz zaman çökertme havuzuna o pisliği topluyorsunuz. Onu bir yere gömüyorsunuz ya, onu yani orada çaya akıtmamaya çalışıyoruz.
1: Sularda üretilen alabalık şimdi ise mangalda ve harika görünüyor. Abi ellerine sağlık, çok güzel görünüyor.
2: Afiyet olsun.
1: Biraz sonra onu afiyetle yiyeceğiz değil mi?
2: İnşallah. Afiyet olsun. Alabalığımız Gürpınar'da mangalda yapıyoruz.
1: Mangalda daha lezzetli oluyor değil mi?
2: Evet, mangalda daha lezzetli oluyor inşallah. Biraz sonra göreceğiz farkını.
1: Az sonra biz de alabalığı tadacağız. Evet, balıklarımız mangalda pişti. Şimdi afiyetle yiyeceğiz.

0: Hatay'da bir kişi nişanlısının aldığı ayrılma kararına sinirlenerek depremzede ailenin yaşadığı evi bastı. Nişanlısını ve nişanlısının babasını öldürdü. Mardin'de içinde bir ailenin bulunduğu ev alevlere teslim oldu. Yangında 7 yaşındaki çocuk öldü, anne, baba ve 3 çocuk yaralandı. Savcı gibi davrandı, polislere talimat verdi. Polisin dikkatiyle de yakayı ele verdi. İstanbul ve Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik operasyon vardı. Tır dorsesindeki gizli bölmelerde 134 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şiddetli kasırga Malezya'nın Ipoh kentini vurdu. Yerinden sökülen çatıların parçaları havada uçuştu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir dana kuyumcu dükkanına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda büyük panik yaşandı. Ayrıntılar ve daha fazlası birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreninde konuştu. Sahada güçlü olmayan menüde olur diyen Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
2: Sahada güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
0: Bir kez daha güçlü olma

0: zorunluluğuna vurgu yaptı. Güvenlik politikalarına dikkat çekti.
1: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
1: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
0: Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarısına dikkat çekti Erdoğan.
1: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
0: Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya da ayrı bir parantez açtı.
1: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attık.
0: Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan teslim töreni için İstanbul'daydı. Başkan Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Nicuş Ordan'la görüştü.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Özgür Özel yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Arınma yapacağım diye benden korkuyorlar diyen ana muhalefet lideri kendisine yönelik eleştirilere de parayı alan da rüşveti veren de ben değilim, benden ne istiyorsunuz diye sordu. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i bazı belediye başkanları konusunda uyardığını da söyledi.
3: Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
0: Özgür Özel'e bu sözlerle seslendi. Arınmadan korkuyorlar dedi. Geri adım atmayacağını söyledi.
3: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Arınmadan korkuyorlar. Arınmadan. Kirlileri arındıracağım. Bak burada bu millete söz verdim. Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları vardı. Özgür Özel'i bazı isimler konusunda uyardığını söyledi.
3: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim. Bir kısmı içeride şimdi.
0: Özkan Yalın ve Muhittin Böcek'in itiraflarını hatırlattı Kılıçdaroğlu.
3: Bir araba yapılıyor. Açıklama şu. Efendim belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden aldık. Bir cepten aldık, öbür cephe. Ya ne demek ya? Ne demek bu ya? Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu ya? Akıl var, mantık var ya. Geldim şuna parayı verdim diyor, değil mi? Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor.

0: Tiflis'te 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş. Olmadığı bilmem ne, haberi yazan hakkında dava açıldı mı? Açılmadı. Niye açılmıyor? Ve niye bunlar sorulmuyor? Genel başkan yardımcısı, kendisine rüşvet verdim diyen adama tazminat davası açamıyorsa ben bu adamı baş tacı mı edeceğim? Yoksa bu adama kusura bakma senin bu parti işin yok mu diyeceğim?
1: Sözü Özel'in olağanüstü kurultay talebine getirdi.
0: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
2: Ne kadar sürecek?
0: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
2: Ne kadar sürecek?
0: En fazla 4-5 ay sürer.
2: 4-5 ay sürer.
0: Tabii nereden bakarsa. Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş. Kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim. Delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kuttan çıkacak. Olur mu?
1: Kılıçdaroğlu yeniden adaylığa kapıyı kapatmadı.
0: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
2: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
0: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
3: Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapmayacak. Çünkü o gün parti meclisini ve merkez yönetim kurulunu toplayacak. Peki toplantıların gündeminde hangi başlıklar var? Cevabına bakalım.
0: Mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsini verdik disiplin kuruluna.
1: CHP önümüzdeki haftada hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu salı günü önce MYK'yı ardından parti meclisini toplayacak. Arınma sürecine dair yol haritası masaya yatırılacak.
0: İfade verenler değişimciler. Parayı dağıttım diyenler onlar. Gezenler onlar. İfade verenler onlar. Hakim de diyor ki burada olursa bu parayla pulla bu kurultayı satın alırsa ben de bunu iptal ediyorum diyor.
1: Aynı gün hem MYK hem de parti meclisi olacağı için grup toplantısı yapılmayacak. Genel merkezdeki toplantılarda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının değerlendirilmesi bekleniyor.
0: Burada bir komisyon kurduk. Sadece İBB değil, bütün belediye başkanları ile ilgili, tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten, bazılarını incelemeye de başladı.
1: Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi kapsamında bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanları disipline sevk edilmişti. Önümüzdeki süreçte yeni ihraçların olacağı ifade ediliyor. Parti meclisi toplantısında milletvekili dokunulmazlıklarının da gündeme gelmesi bekleniyor.
0: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim. Aynı zamanda bizim partinin zaten temel ilkelerinden birisidir dokunulmazlıkların kaldırılması.
1: Özgür Özel'in olağanüstü kurultay talebine mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kapıyı kapatan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay takvimi için komisyon oluşturmuştu. Parti meclisinde bu konuda gündeme gelecek.
0: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
1: Özgür Özel'in ise pazartesi günü kurmaylarını toplayarak salı günü grup toplantısı yapıp yapmayacağına karar vermesi bekleniyor.
3: ABD ve İran arasındaki son gelişmelere bakalım efendim. Zira bugün sıcak başlıklar vardı. İran devrim muhafızları Lübnan'daki İsrail saldırılarının ABD'nin ateşkes taahhütlerinin açık bir ihlali olduğunu savundu ve Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. ABD ile İran arasındaki mutabakat imzalandı. İsrail ise Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Katliamcı ordu Lübnan'ın birçok bölgesine saldırılarını sürdürdü. Bunun üzerine İran devrim muhafızları ABD-İran anlaşmasının ardından açtığı Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığını açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri Hürmüz Boğazı'nı kapatmak düşmanın sözüne ihanetine yanıt olarak ilk adım açıklamasını yaptı. Ayrıca ABD ile İran arasında kritik temas için geri sayımda başladı. Taraflar yarın İsviçre'de aynı masaya oturacak. Açıklama ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den geldi. Vance, İran'la görüşme yarın olabilir dedi. Bekai ise mutabakat zaptının uygulanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması gündemiyle İran heyetinin İsviçre'ye hareket edeceği

0: yeni duyurdu. Tahran yönetiminin anlaşma kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini vurgulayan Bekai, İsviçre'deki görüşmelerde ABD'den verdiği taahhütleri hangi takvimle ve hangi adımlarla uygulayacağına dair net ve somut güvenceler talep edeceklerini açıkladı. Görüşmelerde sadece ABD ve İran yer almayacak bu arada sevgili izleyenler. Pakistan ve Katar'dan arabulucu temsilcilerin de müzakerelere katılacağı duyuruldu. Kritik zirvede mutabakat zaptının geleceği, bölgesel gerilimin azaltılması ve Lübnan'daki çatışmaların sonlandırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak. Ve Roketsan tarafından geliştirilen L-OMTAS uzun menzilli tank savar füze sistemi gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. İşte o anlar.
1: Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli mühimmat üretimini hızlandırdı. Özellikle zırhlı araçlara karşı geliştirilen yeni nesil füzeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü sahada doğrudan belirliyor. Bu kapsamda muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen L-10TAS uzun menzilli tank savar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. Roketsan'ın ürettiği L-10TAS uzun menzilli tank savar sistemi sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinliğiyle öne çıkıyor. Lazer güdüm yeteneği sayesinde yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunuyor.
2: 3, 2, 1,
1: zırh delici tandem harp başlığına sahip olan L-10TAS lazer güdüm sistemi sayesinde hem atış öncesi hem de atış sonrası hedefe kilitlenebiliyor. Sistem sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinlik sağlayarak modern harp sahasında önemli bir caydırıcı güç olarak değerlendiriliyor.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı. Buna göre SGK prim borçları için tecil süresi 72 aya çıkarılacak. Işıkhan, düzenlemenin işverenlere önemli kolaylıklar sağlayacağını açıkladı.
1: SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili borçlar için tecil süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Düzenleme kapsamında teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltiliyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda tecil faizi de %39'dan %29'a düşürülüyor. Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkanı gelirken bu borçlar %29 faiz oranıyla yeniden düzenleniyor. İlk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak.
0: Ve A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na erken veda etti. Ay Yıldızlı ekip ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte araç kiralama sektöründe yoğunluk arttı. Araç satın alma maliyetlerinden kaçınmak isteyen sürücüler kiralama sayesinde bakım, vergi, sigorta ve periyodik servis gibi masraflarla uğraşmadan araç kullanabiliyor. Ayrıca havalimanlarından teslim alınabilen araçlar seyahat edenlere hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor.

0: alıyor. Uzmanlar kullanıcıların sözleşme koşullarını incelemesi ve araç tesliminde gerekli kontrollerin yapılmasının da olası sorunların önüne geçmede büyük önem taşıdığını ifade ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Betondan sıkılan, nefes almak isteyen doğayı koştu. Ekoturizm alanları ziyaretçi akınına uğradı. Orman Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 145 ekoturizm rotası bugüne kadar tam 6 milyon kişiyi ağırladı. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi olan bu alanlar, doğa yürüyüşünden kampa, bisikletten fotoğrafçılığa kadar pek çok aktiviteyi bir arada sunuyor. Ziyaretçiler hem yeşile doyuyor hem de bölgenin tarihi mirasını keşfediyor. Projenin sadece turizm değil, bir kırsal kalkınma modeli olduğunu vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, vatandaşlarımızı doğayla buluştururken orman köylerimizin de ekonomik olarak güçlenmesini sağlıyoruz dedi. Hem ormanları koruyan hem de köylünün cebini rahatlatan bu modelde hedef daha da büyük. 12. Kalkınma Planı kapsamında şu an 145 olan ekoturizm alanı sayısı 2028 yılına kadar 200'e çıkarılacak.
2: Bir reklam.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Bir reklam.
6: A Haber Radyo 24 saat haber.
1: Reklam.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: prim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yani yer tutmak, yeri satmak yasal değil zaten.
5: Satanlar da varmış, onu da duydum. Yani yer tutuyorlar, tahta takıyorlar. Yani geliyorlar, kira istiyorlarmış oradan.
6: Böyle olmaz ki. Hadi herkes gelsinler, baksınlar, görsünler ya.
7: Ticarete döktüler herkes burayı.
4: Açgözlülüğe gerek yok ablam ya.
8: Arkadaş, aile veya bireysel olarak yapılan olta balıkçılığı İstanbulluların en sevdiği aktiviteler arasında yer alıyor.
9: İstanbul'un simge noktalarından bir tanesi olan Galata Köprüsü olta balıkçılığının severek yapıldığı yerlerden biri olmaya devam ediyor. Bazı insanlar oltasını hobi olarak atsa da bazıları bu işi ticarete dökmüş durumda.
10: Sürekli değil, pazar günlerde geliyoruz, tatil günlerde geliyoruz. Yani biz akraba, eş, dost olsun. Yine balık bunlara veriyoruz işte.
9: Pek sık geliyor musunuz?
10: Yani haftada bir, 15 günde bir Bakırköy'den bu tarafa doğru yolculuk yapıyoruz.
11: Babamı kandırabilirsem geliyorum. Kandıramazsam motorumla geliyorum.
8: Bu aktiviteyi hobi haline getiren çoğu kişi her hafta Galata Köprüsü'ne geliyor. Bu sebeple de yoğunluk asla bitmiyor.
9: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte köprüde yer tutma yarışı başlıyor. Bazı kişiler 4-5 noktayı aynı anda tutarak diğer balıkçıları alan bırakmıyor. Çoğu balıkçı da bu durumdan şikayet ediyor.
4: Bu olaylara şahit olduk. Yani adam işte 3 tahta koyuyor, 4 tahta koyuyor ama yani biz biliyoruz ki o tahtaların sahibi yok. İşte namaza gitti, işte affedersin lavaboya gitti, şuraya gitti, buraya gitti.
10: Adam oltasını koyuyor, arkadaşım gelecek diyor, öyle bir şey yok. Satıyor yani.
11: Ya başkaları da tutsun. Benim bir tane tepsim de olsun yeter.
6: Akşamları yapanlar var mesela, karşı tarafta bir var, yapıyorlar yani bu işi yapanlar var.
5: Zevk için yapıyoruz, en güzel yerleri kapıyorlar. Biz de böyle geliyoruz, kenarlarda uğraşıyoruz.
4: Balığa geliyorum. Şimdi abi bana diyecek ki, kardeş buraya geçeceksen 200 lira vereceksin. O abin onu demeye hakkı yok ki. Kim vermiş o abiye o yetkiyi?
12: Burası kimsenin babanasının malı değil ki. Herkes burada gelecek, boş yere girecek.
4: Bu köprünün adı biraz lekeleniyor. Ondan sonra ne oluyor? Araştırmalar başlıyor.
13: Çünkü emeklidir, her gün geliyordur. O yüzden öyle yapanlar var. Şimdi onları da anlıyorum. Yapacak başka bir şey olmadığı için kötü alışkanlıktan ziyade bu daha iyi cazip geliyordur onlara. Onlara bir şey demiyorum ama yer satanlar var. Onlar bence yani denetlenmeli.
8: Bu durumdan şikayet eden balıkçılar yetkililerden çözüm bulmalarını istiyor.
12: Gelip burayı zabıtanın kontrol etmesi gerekiyor. Ya da bir balıkçı gibi gelsin, yer istiyorum desin, kaç para desin. Bunlar çıkar yani.
5: Kimse ilgilenmiyor, başı boş kalmış. İlgilenen olsa öyle bir şey yapamazlar.
7: Kesinlikle kiralamam. Yani konuşuyorum, gerekirse adamı denize atarım, ben yine oraya alırım yani.
13: Yani niye yer satıyorsun ki? Bunun önüne geçilmesi lazım.
7: Ne, kimsenin tapu malı değil yani. İsteyen istediği yerden atar, istediği yerden balığını tutar yani.
4: Geçen mesela zabıta arkadaşlar iğne sayısını ölçtüler. Kovadaki balığın boyuna baktılar. Yapılsın. Yani bu araştırmalar yapılsın. Devlet tarafından analizler yapılsın. Bunu istiyoruz yani, biz de istiyoruz. Hatta işi bilmeyen arkadaşlarımız da eğitim versin devlet. Artık belediye mi verir, bir kurs mu açılıyor? Yani bunun taraftarıyız yani. Kavgasız, dövüşsüz burada herkes gelsin balığını tutsun yani.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: A Milli Futbol takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı. Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye Top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Top ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Saha içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi. Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci Hill'de kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamı.

anda Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.

0: Devam ediyoruz akşam ajansına. Sevgili izleyenler, yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumu bugün yapıldı. Bütün bir yıl çalışan milyonlarca aday üniversiteli olabilmek için ter döktü. Sınav merkezlerinin önünde yine benzer görüntüler vardı. Kimi kimliğini unuttu, kimi son anda sınava yetişti.
1: Bir defa gireceğim sınava. Hem 12. sınıf hem dershane hem deneme biraz zorlandık.
2: Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz bugün için.
3: Kimi demir parmaklıklardan atladı, kimi kimliğini unuttu, kimi de koştu yetişemedi.
4: Milyonlarca aday için maratonun artık sonuna gelindi ve YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı artık sona erdi. İşte öğrenciler bu alandan çıkışlarına devam ediyor.
1: Çok çalıştık. İnşallah karşılığını alırız.
3: Yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumu olan temel yeterlilik sınavı bugün gerçekleştirildi. Okul bahçelerinde heyecan ve umut dolu bekleyiş vardı.
5: Ya hedefim mühendislik dediğim gibi. Şu an çok bir şey düşünmüyorum arkadaşlar. Sınava girmeyi bekliyorum.
1: Kızım için geldim. Çok heyecanlıyım. Ondan daha çok heyecanlıyım.
3: Sınav öncesi stres dolu anlar ve üzücü manzaralar bu senede tekrarlandı. Adana'da bir öğrenci polisin yardımına rağmen sınava yetişemedi.
6: Yardımcı olmaya falan çalıştılar. Allah razı olsun.
3: Samsun'da ise bu kadarı da olmaz dedirten talihsizlik zinciri yaşandı. Sınava girmek isteyen bir öğrenci kimliğini yanında bulamadı ve ehliyetini de yolda düşürdüğünü fark edince stresten baygınlık geçirdi. Ailesi kimliği son anda ulaştırsa da sağlık durumu nedeniyle sınava giremedi. İstanbul'da da sınava geç kalan öğrenciler içeri alınmayınca demir parmaklıklardan atladı. Geç kalan bir öğrencinin yardımına her yıl olduğu gibi polis ekipleri yetişirken AK Parti Gençlik Kolları sınav giriş belgesini unutan öğrencilere destek verdi.
7: Sınava giriş belgesini olabilir heyecandan unutabiliyorlar. Hem ulaşım araçlarında unutabiliyorlar hem evlerinde unutmuş olabiliyorlar. Biz de böyle güzel bir çözüm bulmaya çalıştık. Geçtiğimiz sene de bunu yapmıştık ama bu sene biraz daha profesyonel ve farklı noktalarda yaptık.
0: Gaziantep'te yüksek öğretim kurumları sınavına yetişmeye çalışan iki öğrencinin bulunduğu otomobil tırla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Fatih İnal hayatını kaybetti.
3: Sınav yolunda geri manevra yapan minibüsün neden olduğu kazada yaşamını yitirdi. Acı olay Gaziantep'in Karkamış ilçesinde meydana geldi. 22 yaşındaki Fatih İnal, temel yeterlilik testi oturumuna katılmak üzere sabah saatlerinde yola çıktı. İddiaya göre Nizip Karkamış Karayolu'nda geri manevra yapan bir minibüs, trafik akışını bozarak tehlikeli bir durum oluşturdu. Bu sırada görüşünün kapanmasıyla Fatih İnal, kavşakta seyir halindeki tırı fark edemedi ve yola çıktı. Fatih İnal'ın kullandığı otomobil Ahmet Adıyaman idaresindeki tırla kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Fatih İnal'la araçta bulunan 19 yaşındaki Ahmet Deniz İnal yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazaya neden olduğu iddia edilen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Sevgili izleyenler, alkollü içki sektöründe tanıtım kısıtlaması getirildi. Bundan böyle firmalar etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, ablem, logo ve ürün görsellerini kullanamayacak.
3: Alkollü içki satışlarında yeni bir dönem başladı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle alkollü içki markalarına tanıtım kısıtlaması getirildi. Bu markalara ait isim, logo ve görsellerin artık iş yerlerinde sergilenmesi yasaklandı. Yasak mağaza içlerini, vitrinleri, satış ünitelerini ve etkinlik alanlarını

0: alanı da kapsayacak. Etkinlik alanlarında bundan böyle alkollü içki markalarına ait görseller sergilenemeyecek. Böylece alkol markalarına ait tanıtım unsurlarının tüketiciye doğrudan ulaşması engellenecek. Alkollü içki satılan ve halk arasında tekel bayi olarak bilinen satış noktalarının tabelaları da değişecek. Satış noktalarındaki alkollü içeceklerin markasını çağrıştıran ışıklı tabelalar kullanılamayacak.
1: İstanbul Başakşehir'de iki gündür her yerde aranan Sultan Çağan dosyasında yeni detaylara ulaşıldı sevgili izleyenler. Genç kadını bulmak için harekete geçen cinayet büro ekipleri şüpheli ismin üzerindeki o çarpıcı detayı fark edince sır perdesi aralandı. Peki tüm Türkiye'nin kanını donduran o korkunç itiraf nasıl geldi ve vahşi cinayetin arkasında yatan asıl neden neydi? Haberimizde bakalım.
0: Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının son görüntüleri bir markette alışveriş oldu. 34 yaşındaki Sultan Çağan tekstil atölyesinde çalışıyordu. 18 Haziran'da evine dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Emniyet ekipleri hemen harekete geçti. Güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Çağan'ın önce bir marketten alışveriş yaptığı, ardından da bir araca bindiği görüldü. Aracın sahibi erkek arkadaşı Vedat Çoban'dı. Şüpheli hemen gözaltına alındı.
2: Katizanlısı talihsiz kadını Başakşehir'deki bu boş araziye getirdi. Talihsiz kadın ayrılık konuşması yapacaktı ancak aralarında bir anda kavga çıktı. Ardından katizanlısı buradan bir taş bularak kadının kafasına vurdu ve yine iddiasına göre buradan bulduğu bir iple kadını boğdu.
0: Katizanlısı genç kadını öldürdüğünü ilk ifadesinde reddetti. Ancak heyecanlı tavırları ve vücudundaki tırnak izleri onu ele verdi.
2: Katizanlısı emniyetteki ifadesinde ilk başta cinayeti reddetti. Ancak kolundaki tırnak izleri polisin gözünden kaçmadı. Çapraz sorgulamanın ardından zanlı cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı. Katizanlısı sanki hiçbir şey olmamış gibi cinayetin ertesi günü börekçiye gitti. İşte o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: Hatay'da bir kişi nişanlısının aldığı ayrılma kararına sinirlenerek nişanlısını ve onun babasını öldürdü. Katil zanlısı yakalanarak tutuklandı.
0: Damat adayı dehşet saçtı. Nişanlısı ve nişanlısının babasını öldürdü. Olay Hatay'ın Defne ilçesi Koçören mahallesinde bulunan konteyner kentte yaşandı. Lamia Azazi nişanlısıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılma kararı aldı. Bu karara sinirlenen Üstünçe depremzede olan Azazi ailesinin kaldığı konteyneri bastı. Damat adayı yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamia Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Baba kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför olan Lamia Azazi'nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Ankara'da kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan bir kadın günlerce polis merkezlerini dolaşarak talimatlar verdi. Şüpheli tavırlar üzerine yapılan kimlik kontrolünde sahtecilik ortaya çıktı.
0: Savcı gibi davrandı, polislere talimat verdi. Ancak polisin dikkatiyle yakayı ele verdi. Filmleri aratmayan sahtecilik girişimi Ankara'da yaşandı. Kendisini savcı yardımcısı ve stajyer savcı olarak tanıtan bir kadın günlerce çeşitli polis merkezlerini ziyaret etti. personelden bilgi istedi, hatta bazı durumlarda talimat vermeye kalkıştı. Ancak şüpheli tavırlar güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kimlik kontrolünde şüpheli kadının iddia ettiği gibi bir savcı ya da savcı yardımcısı olmadığı belirlendi. Üzerinde yapılan aramada ise bir başka kişiye ait hakim savcı aday kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma derinleştikçe şüphelinin hukuk fakültesinde eğitim gördüğü ancak birinci sınıfta okulu bıraktığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kadın suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm tüm hızıyla devam ediyor. Ancak bazı inşaat firmaları o evleri yıkarken gerekli önlemleri almıyor. İşte İstanbul'da yıkılmayı beklerken korku saçan o hayalet evler.
3: Buradan geçtiniz efendim, kafama bir şey düşer diye korkmadınız
4: mı? Abi tabii, korkmaz olur mu? Yukarılarda ne zaman ne düşeceği belli olmuyor.
0: İstanbul'da deprem tehlikesi kapıda. Riskli binalarsa acil dönüşümde. Ancak bazı inşaat firmaları o dönüşümü gerekli önlemleri almadan yapıyor.
2: Kentsel dönüşüme giden bazı binalarda yeterli önlem alınmadığı için benim gibi içlerine girebilmek mümkün. İşte bu binada yıkılmayı bekleyen binalar arasında, ama kapıda yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için bu şekilde açık duruyor. Bir manzaraya bakın.
4: Yani
3: korkutucu mu?
4: Tamamen.
5: İşin başına para kazanmak konmamalı. Önce can güvenliği ve çevreye saygı.
0: Bu inşaatta önlem alınmış görünüyor, ancak göstermelik.
2: İnşaatın girişine paravanlar yapılmış ama bir kısmı da açık. İşte hatta inşaattan bazı parçalar yere de düşmüş. Hatta üst katta da özellikle aşağıya doğru sarkan bazı demir parçalar var. Parçalar sarkıyor yukarıda.
4: Aslında etrafını böyle korunma vaziyeti alınsa çok çok iyi olur.
5: Müteahhitliği ikiye ayırıyorum. Bir müteahhitler, bir de tüccarlar olarak ayırıyorum. Binadan düşen bir beton parçalarının işte bir kız çocuğunu ölümüne sebebiyet verdiğini gördük. Hangi para buna değer?
0: Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Genel Sekreteri Emrullah Tellioğlu, yönetmeliğin açık ve net olduğuna vurgu yaptı.
5: Dolayısıyla yönetmeliklerde bir sıkıntı yok. Uygulayıcılarda sıkıntı var.
0: Tellioğlu, yönetmeliklere uymayan müteahhitlere ise ceza verildiğini hatırlattı.
5: Belediye tarafından uygulanan para cezaları var. Müteahhitliğin belgesinin iptali söz konusu.
3: Ne kadarlık ceza veriliyor size?
6: Ceza, belediye tarafından ceza yazıyor. 200-300 milyar ceza yazıyor. Bizim için önemli olan can kaybı olmasın.
2: Tabii İstanbul sokaklarında doğru örnekler de var. İşte bu binada onlardan biri, etrafı saç levhalarla kapatılmış ve yukarı katlara da özellikle tahtadan koruma iskelesi konulmuş.
5: Yönetmelik işte bunu istiyor. Diyor ki binanın dışını koruma saçıyla koruyacaksın. Yan tarafa doğru parapet çıkacaksın. Yukarıdan düşebilecek herhangi bir olası taşlar insanların güvenliğini alacaksın.
1: Sevgili izleyenler, yaz aylarında artan klima kullanımı yalnızca boğaz kuruluğu ya da burun tıkanıklığına yol açmakla kalmıyor. Uzmanlara göre yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar alerjik hastalıkları tetikleyebiliyor. Halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyoner hastalığına da zemin hazırlayabiliyor.
7: Özellikle hani bu havalarda klima kaynaklı hem bakteriyel, viral, bazen mantar enfeksiyonlarını görebiliyoruz. Özellikle de bulunan odada bulunan partiküllerin yoğunluğuna bağlı olaraktan bazı alerjik olayları tetikleyebilir. Enfeksiyonların gelişimini kolaylaştırabilir.
8: Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klimalar daha sık kullanılıyor. Ancak uzmanlar klimanın yanlış ve uzun süreli kullanımının solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.
7: Bu hastalıkta özellikle yüksek ateş, öksürük, kuru öksürük olabilir. Bazen balgam eşlik edebilir. Beraberinde özellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk olabilir. Hastalarda bu semptomlar hızlı ilerleyebilir. Hatta solunum yetmezliğine kadar gidebilir. Bu açıdan özellikle yüksek ateşi olan, nefes darlığı öksürüğü olan kişilerin eğer klima altında kaldıysa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmasında fayda var.
8: Yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar, halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyonel hastalığına da zemin hazırlayabiliyor.
7: Bir direkt olarak havanın yüzümüze karşı değil, mukozalara, özellikle ağız, burun gibi mukozalara direkt temas etmeden hava akımının arkadan gelecek şekilde gelirse, ara ara da klimayı kapatırsak özellikle bu hem alerjik hastalıklar hem üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur.
8: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Salih Cesur, klima kullanımı sorumluysa hava akımının doğrudan kişiye gelmemesi gerektiğini vurguluyor.
1: Efendim, yıllarca verilen emek tek bir günle taçlanıyor, kepler takılıyor, cübbeler giyiliyor. Ama bir başarı hikayesinin kutlaması olması gereken mezuniyetler son yıllarda gösteriş yarışına dönüşebiliyor. Artan maliyetler, sosyal medya baskısı ve beklentiler hem aileleri hem de öğrencileri etkiliyor. Peki mezuniyet törenleri ne zaman bir barış kutlamasından gösteri yarışına dönüştü? Bu süreç öğrencileri ve aileleri nasıl etkiliyor? Haberimizde bakalım.
9: Bir kutlama olabilir. Yıl bitiyor veya işte ilk öğretim bitiyor. Efendim söyleyeyim.
10: Şiirler okuduk, gösteriler yaptık, bir babamıza yaptık, bir annemize yaptık.
8: Keplerin gökyüzüyle buluştuğu, cübbelerin giyildiği, hayatın o unutulmaz günlerinden biridir mezuniyet törenleri.
10: Anneannem, ailem falan geldi.
11: Aileni görünce çok mu mutlu oldun sen?
10: Çok mutlu oldum.
11: Heyecanlandın mı peki?
10: O kadar heyecanlandım ki ne diyeceğimi bile unuttum. Benim annem, anneannem, babam, kardeşim, bir de babaannem geldi.
11: Harika.
8: Son dönemlerde ise yapılan törenler hem cebi yakıyor hem de herkesin yarıştığı bir gösteriye dönüşüyor.
11: Bir dönem sınıfta kesilen pastalar, okul bahçelerinde kutlanan mezuniyetler, şimdilerde ise düğün organizasyonlarını aratmıyor. Lüks çekimler, mekanlar ve kıyafetler işte bu alanlarda sergileniyor. Peki bu durum çocuklara nasıl yansıyor, faturayı kim ödüyor?
12: Kusursuz bir eğlencenin peşinde giderken esasında biz kişinin, öğrencilerin başarısını ya da emeğini kutlamıyoruz, bunu zafer haline getirmiyoruz ama dikkat edelim orada görsel medyanın, sanal medyanın yani ve ekonomik yapının zaferini kutluyoruz. Bu bireyin omzunda bir kaygı oluşturuyor.
9: Böyle tabii mezuniyet törenleri çok güzel, okuma bayramı çok güzel ama aşırıya kaçılmaması gerekiyor. Yani şimdi bu son dönemlerde güllere bağlanıp kurdeleler, kına yakılmalar bence çok abartı. Yani
13: mezuniyet partisi mi iptal oldu ama onun dışında mezuniyet partilerini hani böyle abartacak olmayacak şekilde olur bence. Yani sosyal medya malzemesi halinde değil de böyle öğrencilerin içinde anı olacak şekilde yapmaları daha uygun görüyorum. Yani anneleri de babalarını da sosyal medya malzemesi etmemeli bence.
8: Mezuniyet törenleri artık sadece öğrencilerin değil, ailelerin de ciddi bir hazırlık sürecine girdiği organizasyonlara dönüşmüş durumda. Süreç hem ekonomik hem de psikolojik açıdan zorlayıcı olabiliyor.
12: Aileler üzerinde nasıl bir etki oluşturuyor? Ekonomik bir baskı oluşturuyor. Yani bir günlük yapılacak faaliyet için bir kere giyilecek çok pahalı kıyafetler, çok pahalı mekanlar ve o gün için ayrılan bütçe belki de bir haftalık harcanacak meblağın karşılığına tekabül ediyor.
14: Kim hangi kıyafeti giyecek, işte o mezuniyet töreninde ne yenecek, ne içinecek, hangi etkinlikler yapılacak, kimler bu etkinliklerin bir parçası olacak gibi böyle büyüyen bir kaosa dönüşüyor. Bu da ister istemez tabii ki hem çocuklarımız açısından özellikle bazı imkansızlıklar içerisindeyse bir yetersizlik duygusunu beraberinde getiriyor.
13: Bence mezuniyet partilerinin yapılması çok doğru buluyorum. Çünkü sınıf içerisinde bir anı olarak kalıyor.
15: Usulünce yapılırsa, kuralınca uygulanırsa güzel olur.
8: Başarının ödüllendirilmesi gereken törenlerin gösteriş yarışına dönüşmesi, öğrenci ve aileleri sıkıntılı bir sürece sokabiliyor.
14: bunu düzenleyen kişilerin pedagojik formasyonları, özellikle farklı kademelerdeki öğrencilere yapılacak olan bir etkinliğin planlamasına uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla daha çok sizin de belirttiğiniz gibi sosyal medyada ne kadar görünür olabiliriz, öğrencilere ne giydirebiliriz, işte farklı ne yapabiliriz kaygısı taşıdığında öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerinin çok ötesinde olan çalışmalar yapılabiliyor. Bu da tabii ister istemez hem eleştirilere sebep oluyor hem de öğrenci gözünde öğrencinin o masum ve

0: Mutlu olduğu anın sadece bir fotoğraf karesine dönüşmesine neden oluyor.
1: Ben birinci sınıf öğretmeni olduğum için bu noktadan değerlendireyim. Yani tabii ki de bunlar güzel günler, kutlanması gereken, önem verilmesi gereken günler ama aşırıya kaçınmaması gerektiğini ben de düşünüyorum.
2: Bence olmalı, güzel oluyor. Sosyal medyada da yayınlanmalı mı? Yani yayınlanmasa da olur ama bizim için güzel bir anı kalıyor.
3: Klinik psikolog Mehmet Büyükçorak, ailelerin bu süreçte çocukların beklentilerini görmezden gelmeden daha dengeli bir yol izleyebileceğini söylüyor.
4: Çocuğumuzun duygusunu anlamak. Ben senin bunu istiyor olmanı çok iyi anlıyorum. Kaygılarını görüyorum. Bununla birlikte bu etkinlik bizim aile değerlerimize çok uymuyor. Sen de istersen çok sevdiğin birkaç arkadaşını bir araya getirelim. Birlikte bir yemeğe gidelim. Hepsini sen ayarla. Değerlerimiz doğrultusunda. Bütçemiz de şu kadar. Bir tarafıyla çocuğu yok saymadık. Sorumluluğu ona verdik. İşi o organize etti. Sevdiği kişileri belirledi. Mekanı belirledi ve bütçeye göre hareket etti.
5: Ne yazık ki bir yangın haberi paylaşacağız. Mardin'de bir ailenin bulunduğu ev alevlere teslim oldu. Yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne, baba ve 3 çocuk yaralandı.
6: 7 yaşındaki çocuk yangında yaşamını yitirdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Demirkaya ailesinin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapının tamamını sardı. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Ancak kullanılamaz haldeki evde 7 yaşındaki Melike Demirkaya yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan çocuğun annesi, babası ve 3 kardeşi ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
5: İstanbul Fatih'te korna yüzünden tartışan iki sürücüden biri diğer aracın camını tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı.
6: Trafikte tartıştığı sürücünün aracını böyle tekmeledi. İstanbul Fatih'te sabah saatleriydi. Unkapanı Köprüsü'nde seyir halindeki iki sürücü korna yüzünden tartıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Aracından inen öfkeli sürücü, yanındaki kadının çabalarına rağmen diğer otomobilin camını tekmeledi. Daha sonra aracına binen sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: İstanbul ve Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Tır dorsesindeki gizli bölmelerde 134 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gençlerimizin geleceğini çaldırmayacağız," dedi.
3: Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. İstanbul Emniyetine bağlı narkotik ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye giren ve yine sınır dışına çıkacağı belirlenen uyuşturucu yüklü tırı adım adım izledi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Tır, Silivri'de durdurulurken eş zamanlı olarak Tekirdağ'daki bir depoya baskın yapıldı. Tır dorsesinde narkotik köpeği Lady ile yapılan aramalarda uyuşturucunun saklandığı gizli bölme anında tespit edildi.
7: Narkotik şube şüphe üzerine hemen arkamızdaki bu tırı Silivri'de durdurdu ve işte içinden çıkan uyuşturucu maddeler de tam da burada. Peki uyuşturucu maddeler nereden çıktı? Hemen tırın arka kapağını kaldırdığınız takdirde yine tam bu noktada yapılmış bir düzenek. Bu düzeneğin normal şartlarda dış kısmı kapalı ve uyuşturucularsa buranın en arkasına doğru saklanmış haldeydi. Narkotik ekipleri hassas burunlu köpeklerle o uyuşturucuları yakaladı.
3: Demir plakaların arkasına gizlenmiş tam 203 paket uyuşturucu ortaya çıkarıldı. Operasyonda zehir trafiğini yönettikleri iddia edilen iki şüpheli de gözaltına alındı. 203 paket halinde yaklaşık 134 kilogram uyuşturucu madde emniyetin bahçesinde sergilendi. Operasyon hakkında bilgi veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucu ile mücadelemiz sürecek," dedi.
8: Biz orada da yaklaşık 203 paket uyuşturucu.

0: Uyuşturucu ele geçirdi. Toplam muhtemelen 130 kilogram olduğunu değerlendirdiğimiz uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'da sokak sokak, cadde cadde uyuşturucu mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyorum, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahibinin elinden kaçan bir dana kuyumcu dükkanına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda büyük panik yaşandı.
2: Firar eden dana kuyumcu dükkanına girdi. Görüntüler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden. Sahibinin elinden kaçan dana caddede adeta terör estirdi. Bir kuyumcu dükkanına giren dana kapı önünde bulunan bir müşteriyi önüne katarak iş yerinin deposuna kadar sürükledi. Sürüklenen müşteri belinden hafif şekilde yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda dana bulunduğu depodan çıkarıldı. Caddeye kendini atan dana izini kaybettirdi. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Sevgili izleyenler, kavurucu sıcaklar Avrupa'yı etkisi altına aldı. Fransa'da 53 vilayette turuncu alarm verildi. Sıcak hava dalgasının bir hafta daha etkili olması bekleniyor.
2: Termometreler bir kez daha 40 dereceyi gördü. Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına aldı.
3: Bence uzun vadede hepimiz bu sıcaktan son derece yorgun ve bitkin düşeceğiz.
2: Fransa'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 53 vilayette turuncu alarm verildi.
3: Biraz serinlemeye çalışıyorum ama hava tahminlerini görünce biraz moralim bozuldu. Sonuçta Paris asfalt ve taştan yapılmış bir şehir.
2: Fransız Meteoroloji Ajansı 21-23 Haziran tarihlerinde sıcaklıkların rekor kırabileceği uyarısında bulundu. Bazı üniversitelerde yapılması planlanan sözlü mülakatlar hava koşulları gerekçe gösterilerek ertelendi. İtalya'yı da kavuran sıcaklıklar turizm sezonunda etkili oldu. Yaz resmen başlamadan sıcaklık 35 derecenin üstüne çıktı. Başkent Roma'ya gelen turistler çeşmelerde ve gölgelerde serinlemeye çalıştı.
4: Burası çok sıcak ama Roma çok güzel bir yer.
2: Almanya'da ise sıcaklığın 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı var. Ancak Almanlar bu durumdan memnun.
5: Hava harika, harika bir atmosfer var. Dışarıda bir sürü insan var. Bilemiyorum, insanı motive ediyor. Spor yapmak için motive oluyorum.
2: Meteoroloji uzmanları sıcaklığın artmaya devam edeceğini belirtiyor.
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletini saran orman yangınları yaklaşık bir haftadır kontrol altına alınamıyor. Hala ondan fazla noktada devam eden yangınlar 57 bin dönümlük araziyi küle çevirdi. Tahliye edilenlerin sayısı ise 12 binin üzerinde.
2: Rüzgarla taşınan alevler dört bir yanı sardı. Kaliforniya ateş çemberinin ortasında kaldı. Hollywood yıldızlarının gözde şehri Los Angeles'a da sıçrayan orman yangınları günlerdir kontrol altına alınamıyor. Kuru hava ve tutuşmaya meyilli bitki örtüsü nedeniyle bir noktadan diğerine sıçrayan alevlere yoğun müdahale sürüyor.
6: Alevler hedef seçmez, yakıt neredeyse oraya ilerler. Bu nedenle de bölgedeki ev sahiplerinin bitki örtüsüyle aralarına mesafe koyması çok önemli.
2: Yangınların merkezinde Ken ve Riverside bölgeleri var. 57 bin dönüm arazinin küle döndüğü yangınlar ondan fazla noktada devam ediyor. Henüz üçte biri söndürülebilen yangınlar nedeniyle bölgedeki tahliye çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kaliforniya Valiliği'nin zorunlu tahliye emri kapsamında şu ana kadar 12 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Müzik Yangına havadan ve karadan müdahale kesintisiz sürerken hem federal hem de eyalet yönetimi alarma geçmiş durumda. Ancak uzmanlar rekor üstüne rekor kıran sıcaklıklar ve

Gökyüzünü siyah duman kapladı. Yangının büyüklüğü drone kameralarına yansıdı. Alevlerin arasında kalan 46 yaşındaki İtalyan kadın hayatını kaybetti. Yaklaşık 1700 turist acilen tahliye edildi. Yaralananlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Görüntüler Mısır'ın İskenderiye kentinde kayda geçti. Hatalı şerit değiştiren otomobilden kaçmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü, yanındaki başka bir motosiklete çarparak savurdu. Ardından yerde sürüklenerek yanmaya başladı. Alevlerin arasında kalan iki motosikletli de hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü ise kaçtı. Film gibi soygunun adresi ise İngiltere. Siyah kıyafetli maskeli hırsızlar bir bankanın ATM'sini vinç yardımıyla yerinden sökerek bir kamyonete yükledi, sonra da hızla uzaklaştı. Geride ise çalıntı olduğu ortaya çıkan vinç kaldı. O anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Şiddetli kasırga Malezya'nın Ipoh kentini vurdu. Yerinden sökülen çatıların parçaları havada uçuştu. 250'den fazla yapı hasar gördü. Kasırgadan etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi. Mağdurlar için yardım merkezleri açıldı. Çin'de bir yamaç paraşütçüsü iniş yaparken kule vince takıldı. Havada asılı kalan paraşütçünün imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. Yeni saate başlarken bugünün öne çıkan başlıklarına bakacağız birlikte. İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu ve aile kurumu hedef tahtasında dedi. Başka açıklamaları da oldu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, aktaracağız efendim. Bir diğer başlığımız Orta Doğu gündemiyle ilgili. ABD ve İran İsviçre'de görüşecek. İran müzakere heyetinin yola çıktığını açıkladı. Ayrıca J.D. Vance'de görüşme yarın olabilir açıklamasını yapmıştı. Son detayları paylaşıyor olacağız. Ve bir diğer başlığımız CHP ile ilgili. Arınma dedim diye korkuyorlar diyor Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP içindeki tartışmalara ilişkin bir televizyon programında konuştu. Peki neler söyledi başka? Paylaşacağız efendim, başlıyoruz.

0: Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında aile ve gençlik üzerinden dikkat çeken mesajlar verdi. Aile kurumunun belli çevreler tarafından hedef tahtasına konulduğunu belirten Erdoğan, insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor dedi. Muhalefete de yüklenen Başkan Erdoğan, CHP zihniyetinin gençlik gibi bir derdi yok dedi.
1: Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
2: Muhalefete yüklendi, gençlerin hedef alındığına vurgu yaptı.
1: Son 1,5 yılda ortaya saçılanlar, bunların gençleri nasıl gördüklerini, gençlere hangi çarpık gözle baktıklarını hepimize göstermiştir. Gençlik gibi bir dertlerinin olmadığını hep beraber gördük. Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Aile kurumunun açıkça hedef alındığını söyledi.
1: Asırlar boyunca insanı insan yapan hasletler tek tek muhasara altına alınıyor. Aile başta olmak üzere toplumu bir arada tutan ve gelecek

0: Geleceğe taşıyan kurumlar belli çevreler tarafından hedef tahtasına konuluyor.
1: Sapkınlıkların gençlere empoze edilmeye çalışıldığına vurgu yapan Başkan Erdoğan, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz dedi.
0: LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar, buna benzer fikir ve ideolojiler yine bu odaklar tarafından genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor. Tarihimize, kimliğimize, kültür ve medeniyet kıymetlerimize en güçlü şekilde sahip çıkacağız. Bunun için de kendisini akışa bırakan değil, akışa yön veren bir gençlik yetiştireceğiz.
1: Gençliğin geleceğini tehdit eden odaklara karşı yerli ve milli duruşun önemini anlattı.
0: Kendini hukukun ve toplumun üstünde gören elitist bir azınlık, kurdukları gizli cemiyetlerle, ellerine geçirdikleri asimetrik güçle, teknolojinin sağladığı imkanlarla insanlığın geleceğini ipotek altına almaya çalışıyor. Doğrudan insana ve insanlığa yönelen bu tehdit karşısında istisnasız hepimiz müteyakkız olmak, tedbirlerimizi almak zorundayız.
1: Erdoğan Türgev'in 30 yıllık mücadelesine ve eğitim alanındaki başarısına da dikkat çekti.
0: Aradan geçen 30 yılda Türgev hem çok ciddi bir kurumsal birikim oluşturmuş hem de eşsiz bir başarı hikayesine imza atmıştır.
2: Şimdi ABD ve İran arasında son yaşananlara bakacağız. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den dikkat çeken açıklamalar geldi sevgili izleyenler. İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalıştığını da söyledi Vance ve İran'la görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirtti. Öte yandan İran ateşkes ihlali iddiasıyla bugün Hürmüz'ü kapattığını açıkladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelen açıklamalar bunu yalanlar nitelikte. Detayları alacağız. Anadolu Ajansı Amerika Birleşik Devletleri Bölge Müdürü Can Hasosu yayın için hazır. Hoş geldiniz diyorum öncelikle.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederim. Hem Vance'in hem Trump'ın İsrail ile ilgili açıklamaları, ayrıca bugün İran devrim muhafızlarının bir kez daha Hürmüz'ü kapattığını açıklaması, CENTCOM'dan gelen açıklamalar yalanlar nitelikte ve yarınki müzakereler. Neler aktaracaksınız bize?
3: Aslında yarın dediğimiz müzakerelerin geçtiğimiz cuma günü başlaması bekleniyordu. Ancak Lübnan'da Hizbullah'la İsrail arasındaki çatışmaların devam etmesi, İsrail'in kendisine yönelik bazı saldırı iddialarına karşılık çok sert bir şekilde yerleşim bölgelerinde Lübnan'da saldırıları yeniden başlatması bu görüşmeleri biraz ötelemesine neden oldu. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance cuma günü için akşamdan perşembe akşamından seyahat etmesi beklenirken İsviçre'ye o akşam Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi ve görüşmelerin şimdilik ertelendiği dile getirilmişti. Şimdi J.D. Vance yarın en erken bu görüşmelerin başlayabileceğini söyledi. Burada Amerikan Fox kanalına çıktı, sabah yayınında bir röportaj verdi ve orada bu görüşmelerin en erken yarın başlayabileceğini söyledi ki bu Pakistan'ın yaptığı ve pazar günü görüşmelerin başlayacağı yönündeki açıklamayla da uyumlu bir şekilde devam ediyor. J.D. Vance'in eğer yarın müzakereler başlar ve herhangi bir aksilik çıkmazsa bir iki gün içerisinde onun da Avrupa'ya, İsviçre'ye bu görüşmelere katılmak üzere yola çıkması, Amerika Birleşik Devletleri'nden yola çıkması bekleniyor. Tabii Hürmüz Boğazı meselesi şimdi İran, Lübnan'daki İsrail saldırıları konusunda çok hassas ve İsrail'de başından beri Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu son mutabakattan çok rahatsız. Dolayısıyla da bu mutabakatın başarısızlığa uğraması Tel Aviv yönetimi için, Netanyahu hükümeti için çok da iyi bir haber olur. Dolayısıyla bu anlamda Lübnan üzerinde İsrail'in kendi kozlarını devreye sokması durumunda bu anlaşmanın tehlikeye girebileceği yorumları Amerika Birleşik Devletleri'nde de yapılıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de İsrail'den bu anlaşmaya yönelik gelen tepkilere çok sert bir yanıt verdi.

0: Geçtiğimiz Perşembe günü Beyaz Saray'daki basın toplantısında J.D. Vance, İsrail kabinesindeki Netanyahu hükümeti bakanlarının yerinde olsaydım Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterirken daha iyi düşünürdüm dedi ve İsrail'in uluslararası arenada yalnızlaştığını, İsrail'e destek veren tek uluslararası gücün, tek liderin Trump olduğunu hatırlatarak bu yalnızlıkta bu türden eleştirileri yaparken İsrail kabinesinin daha iyi düşünmesi gerektiğini söyleyerek aslında İsrail'e de bugüne kadarki ABD yönetiminden en sert açıklamaları gönderen isim olmuştu. Şimdi J.D. Vance gene ABD Başkan Yardımcısı olarak ve bu müzakereleri Amerika Birleşik Devletleri ekibinin heyetinin başı olarak devam ettirecek kişi sıfatıyla İsrail'in bu konuda atacağı adımları çok yakından izliyor ve buna karşı eleştirel bir tavrı var, öyle anlaşılıyor. Ancak şu anda Amerikan yetkililerinden, yani bu müzakerelerle ilgili aslında en üst düzey yetkili olan başkan yardımcısının son açıklamasına göre yarın en erken bu görüşmelerin başlaması ve başlaması halinde de başkan yardımcısı Vance'in iki gün içerisinde İsviçre'ye bu heyetin görüşmelerine katılmak üzere yola çıkması bekleniyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı Amerika Birleşik Devletleri Bölge Müdürü Can Hasos'u son yaşananları, son gelişmeleri paylaştı izleyicilerimizle. Devam edelim efendim. İran'da varılan anlaşma ve Hizbullah'la yapılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'den bu kez açık açık soykırım çağrısı geldi. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrail askerine ilişkin paylaşımı yapan aşırı sağcı bakan Ben Gvir, tüm Lübnan yanmalı diyerek etnik temizlik çağrısı yaptı.
2: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır.
3: Aşırılıkçı söylemlerini en üst düzeye taşıdık. Açık açık soykırım çığırtkanlığı yaptık. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir paylaşımında tüm Lübnan yanmalı diyerek etnik temizlik çağrısında bulundu.
2: Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
3: İran'la varılan anlaşma sonrası ABD'yi açıkça meydan okuyan İsrailli bakan bir kez daha uluslararası toplumun hedefi oldu. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrail askerine ilişkin paylaşım yapan Ben-Gvir, her İsrailli annenin her gözyaşı için 1000 Lübnanlı anne ağlamalı, bütün Lübnan yanmalı diyerek soykırım çağrısında bulundu.
2: Güney Lübnan halkının geri dönmesine izin veremeyiz. Trump karşı çıksa bile bölgeyi kontrol etmeye devam etmeliyiz.
3: Paylaşımında Beyaz Saray'a da yeniden meydan okuyan Ben-Gvir, ABD'lilere şunu belirtmek isterim ki, İsrail tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir ifadelerini kullandı. Ben-Gvir'in soykırım çağrısına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağarken paylaşıma X tarafından da erişim engeli getirildi.
1: G7 zirvesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın İtalya Başbakanı Meloni hakkındaki fotoğraf için yalvardı sözleri krize neden oldu. Meloni Trump'a sert sözlerle cevap verdi. Ne ben yalvarırım ne de İtalya dedi. ABD Başkanı'nı yalan söylemekle suçladı.
4: G7 zirvesinde çekilen işte bu fotoğraf ve görüntüler ABD ile İtalya arasında krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürdü.
5: G7'nin ardından bu şekilde bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada Meloni'nin G7 zirvesi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmekte ısrarcı olduğunu söyledi ve benimle fotoğraf için çektirmek için adeta yalvardı ifadeleri doğal olarak ciddi şekilde Meloni kızdırdı. O kadar çok istiyordu ki aslında fotoğraf çektirmeyebilirdim ama ona acıdım ifadeleri tabii krizin boyutunu artırdı.
4: Trump'ın sözleri Roma'nın büyük tepkisini çekti. Meloni'nin yanıtı da sert oldu. Trump'ı yalan söylemekle suçladı.
6: Bazı şeyler acil yanıtı hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma. Açıkçası şaşkınım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk ilk defa olmuyor.

0: sadece Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Aksine onların liderlerine çok daha fazla hoşgörü gösteriyor. Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.
1: Krizin ardından İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD ziyaretini iptal etti. Roma yönetimi, Trump'ın açıklamalarını hakaret içeren ve kabul edilemez olarak nitelendirdi. İtalya Savunma Bakanı Guido Cresotto da Trump'ın çıkışını kimseye iyi gelmeyen yeni bir usup hatası olarak değerlendirirken, Meloni'nin tehdit altında olsa dahi kimseden böyle fotoğraf istemeyeceğini belirtti. Meloni ve Trump arasında daha önce İran Savaşı sırasında gerilim yaşanmıştı.
2: Kısa süre önce Trump ile Meloni arasında yine ciddi şekilde polemikler ve skandal sözler gündemi sarsmıştı. O kısaca hemen bir cümleyle onu hatırlatalım. Meloni Hürmüz Boğazı ile ilgili ve İran konusuyla ilgili, enerji konusuyla ilgili Amerika'ya gerekli yeterli destek vermediği gerekçesiyle Trump ile Meloni arasında ciddi şekilde bir diplomasi krizi yaşanmıştı.
3: Evet, siyasetteki gelişmelerle devam edeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez bir canlı yayına katıldı ve Özgür Özel cephesine zehir zemberek sözlerle yüklendi değerli izleyicilerimiz. CHP'nin kirli ilişkilerden arınması gerektiğini söyledi. Benden bu yüzden korkuyorlar dedi. İhraçların devam edeceğinin de sinyalini verdi. Kurultay konusunda da net bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu ve olağanüstü değil, olağan kurultay yapılacak dedi. Ayrıca takvimi de paylaştı.
4: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
1: Arınma mesajlarına devam etti. CHP'de ihraçların dalga dalga devam edeceğinin sinyalini verdi.
4: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Para pul işine girenleri bu partiden tutmayacağım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. 38. kurultaya yönelik rüşvet iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
4: Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Bakın en son mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsi bir şekilde yazılıyor. Hepsini verdik disiplin kuruna. Kusura bakmayın dedi. Gidin aklanın gelin.
1: Mutlak butlan kararı ile ilgili de ben şikayetçi olmadım dedi ve ekledi.
4: Daha önce değişimci olarak kendisini tanımlayanlar, söyleyenler onlar, konuşanlar onlar, parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar. 38. kurultay yani paranın dağıtıldığı ve iradenin satın alındığı söylenen kurultay. O kurultayla ilgili de benim hiçbir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki.
1: Delegelerden imza toplayarak olağanüstü kurultay talebinde bulunan Özgür Özel ve ekibine de öngörülen olağan kurultay takvimini açıklayarak yanıt verdi.
4: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim, delegelerine kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Olur mu?
1: Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları da vardı. Özgür Özel'i bazı adaylıklar konusunda önceden uyardığını söyledi.
4: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim. Bir kısmı içeride şimdi. 4 belediye başkanının adını vermişti. Şu an elimizdeki rapor öyleydi.
1: Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya ise net yanıt vermekten kaçındı.
5: Adayınız Ekrem İmamoğlu mu? Evet ya da hayır?
4: Bizim adayımızı yeri gelinde bakın yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir.
1: Kendi adaylığı içinde kapıyı aralık bıraktı.
4: Yani size aday gösterirler. Yoksa ben gidip de kendi kendime aday olacağım ve şunu yapacağım.
5: Aday gösterirlerse kabul edeceksiniz.
1: Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine genel başkan denmemesine de tepki gösterdi.
4: Sizin televizyonunuzu alalım, onu da eleştirmek isterim. Niye yazmıyorsunuz CHP genel başkanı diye? Niye yazmıyorsunuz?
5: Mahkeme kararı kesinleşmedi.
4: Efendim mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.

0: 38. kurultayı iptal etti. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya. Omuz omuza.
1: Ve işte bugünlerde konuşulan olası senaryo. Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurmak yerine mevcut bir siyasi parti çatısı altında yoluna devam edebileceği yönündeki iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Adalet Birlik Partisi ve Yenilik Partisi ile temas kurulduğu öne sürülüyor. Görüşme listesinde son olarak da Anadolu Birliği Partisi eklendi deniyor sevgili izleyenler. Özel cephesinden son gelişmeler geliyor ekrana.
2: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
3: Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak yoksa ekibiyle birlikte seçime girme yeterliliği bulunan bir partinin çatısı altına mı geçecek? Ankara kulislerinde bu soruların yanıtı aranıyor.
4: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız, protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir partiye geçiyorsunuz. Kardeşim siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
5: Barış,
4: Cumhuriyet
5: o
4: Halk
5: zaman
4: Partisi'ni niye hırpalıyorsunuz? Zaman...
3: Özel ve ekibinin parti arayışında ilk durağının Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti olduğu iddia edilmişti. DSP'den olumsuz yanıt alınmasının ardından rotanın firari iş insanı Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'ye çevrildiği öne sürülmüştü.
6: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyalarında şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle bir birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
3: Ankara kulislerinde beklediğini bulamayan Özel ve kurmaylarının Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek temasına geçtiği de iddia edildi.
2: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
7: Biz burada kalamadık, kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu. Bu parti işi bitti. Ayrılacaklar sadece mağduriyet seviyesini arttırıp oy toplamak sayın istiyor.
3: Son kapısı çalınan adresin ise Anadolu Birlik Partisi olduğu söyleniyor. Kulislerde partinin genel başkanı Bedri Yalçın'la Özel'in kurmayları arasında bir görüşme yapıldığı konuşuluyor.
4: Anadolu Birliği Partisi'nin genel başkanı Bedri Yalçın ne dedi? Hemen hemen her konuda uzlaştık. Arkadaşlarımız görüştüler. Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra protokol imzalayacağız.
3: Yeni parti iddiaları gündemdeki yerini korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma hamlesinin yansımaları da parti içinde sürüyor.
2: Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partilerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
3: Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanlığı görevine atadığı Utku Gümrükçü'ye destek amacıyla gönderilen çiçeklere görevden alınan yönetimi destekleyen grup tepki gösterdi. İl Başkanlığı binasında taraflar arasında arbede çıktı. Öte yandan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklama haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Seferihisar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
1: İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması ile ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükselirken Karaal'ın infaz edilmesi için görevlendirilen İsmail Aykurt'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
8: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
9: Erhan Karaal'ın kaçırılmasının perde arkası aydınlanıyor. Soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
8: Tabii kaçırıldığı an itibariyle görüntülerin yayılması ve ardından da bu kişinin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 yılın en büyük vurgunu olarak belirlenen soruşturmada isminin geçiyor olması sebebiyle bütün kamuoyu çok yakından takip etti. Ve yapılan bu operasyonların özellikle şu açıdan önemli, kişinin canlı olarak kurtarılmış olması da yine İstanbul Polisi'nin bir başarısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlayayım.
9: İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da elleri kolları bağlı halde eski bir fabrikada bulunmuştu.

0: Karaalın hastanede tedavisi sürerken gözaltı sayısı arttı.
1: Gözaltı sayısının 10 olduğunu sizlerle paylaşayım ve hatta bu 10 kişinin içerisinde son olarak salınan 2 kişinin de bu kaçırma olayını gerçekleştiren şahısların bulundukları noktalarda adres değişikliği için kullandıkları araç sürücüleri olduğu biliniyor. Bu noktada bu gördüğünüz fabrikanın içerisinde içeriye girdiklerinde elleri bağlı ve bir sandalye, şu sandalyenin
2: i̇şte bu
1: ya bu ya da yanındaki işte sandalyenin sandalyeye oturmuş vaziyette, yorgun, bitkin halde ve kolları bağlı bir şekilde bulundu. Bu kişi de yine Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında, kaçırılma olayı için getirilmiş, kaçırılma anında orada yok o 4 kişiden biri değil ama sonrasında bu fabrikaya getirildiğinde kendisine sen başında dur diyerek, markasını söylemeyeyim, bir silah veriyorlar. Silahın şarjörü dolu ve iç mermi ağzına koymuş, hazır bir şekilde bekliyordu. Başında, Karaal'ın başında bekleyen kişi olarak biliniyor.
0: Karaal'ın kaçırılmasının arkasında yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidyenin olduğu iddia edildi. Peki gözaltındaki zanlılar ifadelerinde ne anlattı?
1: İsmi İsmail Aykurt. Aslında bu kişi İstanbul'da yaşamıyor ama kaçıran kişiler bunu da davet ediyorlar, çağırıyorlar daha doğrusu olayla ilgili. Balıkesir'den getirildiği bilgisi var ve kendisinin uyuşturucu kullanımı sebebiyle ve yine aynı şekilde hatta tavırları çok normal, psikolojisinin çok normal olmadığı yönünde bir bilgi edindim. Ve eğer ki karşı taraftan iddiaya göre para isteyeceklerdi, fidye isteyeceklerdi, o para gelmezse İnfazı bu kişi gerçekleştirecekti. İddiaya göre daha önce kısa bir süre bir ihale oldu ve sonrasında o yapılan ihale iptal edildi. Bazı gerekçelerle işte yere batan sarnıcı konuşuluyor, sözde oranın temizliğini alan bir firmaydı gibi. Bu yönde iddialar var. Bunu bir iddia olarak şu an ifade ediyorum.
2: Sevgili izleyenler, Isparta'nın Gelen Dost ilçesinde tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Tur otobüsü Isparta-Konya Karayolu Bağlılı Köyü mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 3'ü ağır, 15 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Otobüsün Konya'dan Isparta'ya gezi turu için geldiği öğrenildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendisini doktor olarak tanıtıp ruhsatsız şekilde bel fıtığıyla kırık çıkık tedavisi yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin inşaatta kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaporta tamirciliği yaptığı öğrenildi.
3: Kalıp ustası kendini doktor ilan etti, bel fıtığı ve kırık tedavisi yaparken yakalandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri ilçede ruhsatsız olarak sağlık hizmeti verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Mahmut Yeğen'in herhangi bir tıbbi yetkisi bulunmamasına rağmen kendisini doktor olarak tanıttığı ve bel fıtığıyla kırık çıkık tedavisi uyguladığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda tıbbi malzeme, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi. Şüphelinin gerçek mesleği ise şaşkınlık verdi. Sahte doktorun gündüzleri inşaatlarda kalıp ustası olarak çalıştığı, zaman zaman da kaportacılık yaptığı öğrenildi. Sahte doktor gözaltına alındı.
2: Efendim, şimdi sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
4: Bir kuyumcuya inek girmiş. Saldırgandır biraz galiba.
5: Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan dana kuyumcu dükkanına daldı. Önünde sürüklediği müşteriyi yaralayan hayvan güçlükle zapt edildi.
6: Zararımız var da az, yani çok değil. Dana sahiplerini karşılayacak işler var.
5: Kars'ta bir anda bastıran

0: Bulu etrafı beyaza bürüdü.
1: Saat dolu yürüdü.
0: Fındık büyüklüğünde etkili olan dolu yağışının ardından çekilen görüntüler kış mevsimini aratmadı. Denizli'yi de sağanak vurdu. Şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken Denizli-İzmir karayolunun bir bölümü de ulaşıma kapandı. Hatay'da oto yıkamacıya gelen aracın kaputundan çıkan dumanı fark eden çalışanın müdahalesi olası bir faciayı önledi.
2: Ustamızın dikkati sayesinde kurtardık biz aracımızı.
0: Otomobil büyük bir yangına maruz kalmanın eşiğinden döndü.
2: Yıkamaya değil de hani bu tarafa doğru yola devam etseydi araba bence ileride patlayabilirdi.
0: Bayburt'ta kırmızı ışıkta geçen tır o esnada kavşaktan ilerleyen cipe çarptı. Cipin sürücüsü kazayı yaralı olarak atlattı. Bu görüntülerde Malatya'da kaydedildi. Sulama kanalına düşen gebe inek halatlarda çekilip sahibine sağ salim teslim edildi.
3: Sevgili izleyenler, A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası'na erken veda etti. Ay Yıldızlı ekip ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti.
4: A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'nda gruptaki ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geliyor. Savunmadan çıkarken yaptığımız bir top kaybı Galarza'nın vuruşunda topu ağlarla buluşuyor. İkinci dakikada Galarza'nın golüyle Paraguay öne geçiyor. Serbest vuruşu Hakan'la kullandık. Mert Müldür'ün kafası top direklerden döndü. Büyük bir şanssızlık. Kaleye top böyle yöneldi. Önce üst, sonrasında yan direk. Topu ağlarla buluşmuyor. İlk yarıda son bölümler. Paraguay'da yerde kalan bir isim. Maçın El Salvador'lu hakemi Ivan Barton. Oyunu durdurdu. Sağ içinde tansiyon yükseldi. Sonrasında VAR'dan gelen bir inceleme tavsiyesi Almiron ve Mert Müldür. Almiron ağzı kapalı bir şeyler söylüyor. Yeni kurallara göre bu bir kırmızı kart. El Salvadorlu Ivan Barton pozisyonu açıkladı ve Almiron kırmızı kartı görüyor. Paraguay 10 kişi kalıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Merin şutunda kaleci Hill başarılı, pozisyonun devamında sonuç çıkmadı. Yüklenmeye devam ediyoruz. Kenan çevirdi. Kafa Deniz'den, top kaleci ilde kaldı. Oyuna ikinci yarıda dahil oldu Deniz Gül. Abdülkerim ortası kaleye yöneldi. Bir kez daha başarılı kaleci Hill. Paraguay serbest vuruşu kullanıyor. Kafa vuruşu Uğurcan Çakır. İkinci gole izin vermedi Uğurcan. Son bölümlerde baskımız artıyor. Deniz kale alanında ama istediği dokunuşu yapamadı. Barış hareketli. Barış Alper topla buluştu. Barış bıraktı. Can Uzun vurdu. Kaleci Hill başarılı. Devamında Deniz topu dışarı yolladı. Bu pozisyondan da sonuç çıkmadı. Maçta artık son anlar. Meri'nin kafası, top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
3: Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran anlaştı. Ülke liderleri mutabakat zaptını imzaladı. Peki 107 gün süren savaşta kim ne kazandı ne kaybetti? Analiz haberimizde izliyor ve akşam ajansını noktalıyoruz.

0: Tam 107 gün boyunca dünyanın gözü Orta Doğu'daydı. Bir yanda ABD ve İsrail öncülüğündeki askeri operasyonlar, diğer yanda İran'ın füze, İHA ve vekil güçleri üzerinden verdiği karşılıklar. Küresel enerji piyasalarını sarsan, Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatan ve dünya ekonomisini yeni bir krizle karşı karşıya bırakan savaşa ilişkin duyuru ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulması kararlaştırıldı.
1: İran ile yapılan anlaşma tamamlandı. Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum.
0: Savaşın fitili 28 Şubat 2026 tarihinde ateşlendi. ABD ve İsrail, İran'ın nükleer programını gerekçe göstererek ülkedeki askeri ve stratejik hedeflere yönelik kapsamlı operasyonlar başlattı. İran dini lideri Ali Hamaney'in de aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin saldırılarda öldüğü açıklandı. İran Savunma Bakanı, devrim muhafızları komutanları, istihbarat ve güvenlik bürokrasisinden birçok kritik isim de bu süreçte hedef alındı.
1: Kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'da büyük çaplı muharebe operasyonlarına başladı. Amacımız çok acımasız ve korkunç insanlardan oluşan İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır.
2: Tahran'ın merkezi olduğunu ifade edebilirim. Tam Tahran'ın ortasındaki bir noktadır. Neresidir bilgi sahibi değilim. İlk önce bir patlama sesi geldi. Ardından da bu şekilde gördüğünüz gibi dumanlar yükselmeye başladı. Ve meraklı insanlar da böyle çatıya çıkarak buradaki vaziyeti incelemeye çalışıyor. Donald Trump da dün akşam saatlerinde yaptığı konuşmada da işte İran'a karşı askeri seçenekten bahsetmişti. Dün çok sayıda ülke vatandaşlarından İran'dan ayrılmalarını istemişti.
3: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin-i Hamine-i Şehd-i Şehid Guvara-i Şehadet Ranmişidem.
0: İran'ın karar alma mekanizması doğrudan vurulmuştu. Tahran'ın cevabı ise gecikmedi. İran, balistik füzeler, kamikaze İHA'lar ve bölgedeki vekil unsurları üzerinden karşı saldırılar başlattı. İsrail şehirleri hedef alındı. Öte yandan savaş kısa sürede İran-İsrail hattını aştı. ABD üsleri vuruldu. Irak, Suriye, Körfez ülkeleri ve Kızıldeniz hattı da gerilimin parçası haline geldi. Lübnan cephesi yeniden alevlendi. İsrail, Lübnan'ın güneyinde ve Beyrut çevresinde yoğun saldırılar düzenledi. En kritik hamle ise Hürmüz Boğazı üzerinden geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası savaşı küresel enerji krizine dönüştürdü. Dünya petrol ticaretinin kalbi sayılan bu hattın kapanması enerji fiyatlarını yükseltti, piyasalarda panik oluşturdu ve savaşın etkisini Orta Doğu sınırlarının çok ötesine taşıdı.
4: Hatırlayın, savaş öncesi hemen hemen bütün dünyada analistçilerin yorumladığı İran'ın en büyük kozunun Hürmüz olduğu, hakikaten Hürmüz noktasında dünyanın en büyük süper gücü Trump'ın çaresiz kaldığı, o yüzden sadece NATO ülkelerini bırakın Japonya'dan Çin'e kadar, yani en büyük rakibi Çin'e kadar yardım istediğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri o büyük donanmaya, hava kuvvetlerine ve 10 bin civarı bombalamaya rağmen istediğini gerçekleştiremedi ve aziyet içerisine geçti.
0: Peki 107 günün bilançosu ne oldu? Bu soruya yanıt ararken karşımıza çıkan tablo şu. Savaş boyunca eldeki verilere göre İran'da en az 3.468 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 26 bini aştı. İsrail'de füze ve İHA saldırıları nedeniyle can kayıpları ve binlerce yaralı kayıtlara geçti. Lübnan'da 3.000'i aşkın kişi öldü. Yüz binlerce kişi yerinden edildi. Körfez ülkelerinde de onlarca sivil ve asker yaşamını yitirdi. Yani savaşın toplam insani faturası binlerle ifade ediliyor. Savaş bazı gerçekleri de gün yüzüne çıkardı. Körfez ülkeleri enerji güvenliği

0: tehdidiyle yüzleşti. Dünya ekonomisi ise Hürmüz Boğazı'nın ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha gördü.
1: Hürmüz Boğazı gibi bu boğaz noktalarına baktığınız zaman bütün ticaretin ve enerjinin aktığı noktalar bunlar. Boru hatlarıyla telafi etmeye çalışıyorlar fakat boru hatları yeterli değil kapasite olarak. Boğazlara mahkum bir ticari kadro var. Bir enerji akışkanlığını, tedarikini sağlayan bir boğazlar kilit noktaları var. Bu noktalar dikkat edin hep problemli noktalar bizim boğazlar için. Hürmüz Boğazı'nda Körfez ülkelerinin eğer petrol ve doğalgaz akışlarını sağlayamazsa, bu satıştan gelir elde edemezse Körfez ülkelerindeki ekonomi çöker. Krallıklar biter, orada isyanlar başlar ve Körfez ülkelerinin enerji ham madde kaynakları bir şekilde Amerika'nın ve Avrupa'nın hizmetine değil başka bir grubun hizmetine girer. Boğazların kontrolü kimdeyse dünya egemenliği ve hakimiyeti ona geçiyor.
0: Bugün gelinen noktada ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurdu. Pakistan ve Katar'ın yürüttüğü temaslarla şekillenen anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, askeri operasyonların durdurulmasını ve 60 günlük yeni bir müzakere sürecini öngörüyor.
2: Bildiğiniz gibi İran ile olan anlaşmamızı tamamen tamamladık. Bu anlaşmanın başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmak zorunda. Şimdi sürecin ikinci bir aşamasına geçiyoruz ki bu aşamanın ilkinden çok daha kolay, çok daha pürüzsüz olacağını düşünüyorum.
3: Amerika bu kadar. ABD, İran ve direnç cephesiyle savaşı sona erdirmek için bir mutabakat zaptı imzalamak zorunda kaldı.
4: Katar heyeti dün Tahran'daydı. Yaklaşık 14-15 saat süren görüşmelerde İran'ın metni ilişkin son değişikliklerini sunduk. Birincisi Lübnan'da dahil olmak üzere çeşitli cephelerdeki çatışmaların derhal ve kalıcı olarak sona ermesi. İkincisi ise ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kaldırılmasıdır. 60 günlük görüşmeler ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır. Bu müzakerelerde nükleer konular, yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden yapılanması gibi konular olacak.
2: Ayrıca çok önemli bir gelişmeyi daha paylaşmak isterim. Bu mutabakatın bir parçası olarak Hürmüz Boğazı önümüzdeki cuma gününe kadar tamamen ticari gemilere, uluslararası ticarete açılacak. Geçişler tamamen serbest ve ücretsiz olacak. Artık orada gemilerin durdurulması, tehdit edilmesi gibi durumlar yaşanmayacak. Cuma günü İsviçre'de bu iş için resmi bir imza töreni düzenlenecek.
0: Ve şimdi dillendirilen o en kritik soru. 107 günlük savaşta kim kazandı, kim kaybetti?
5: Normalde savaşlar nedir? Bir yenen vardır, bir yenilen vardır. Yenen taraf, yenilen tarafa üstünlük kurar ve bazı maddeler üzerinden dayatma sağlar. Şimdi burada İran kaybetmedi. Ama zaten hep şunu söyleyeyim. İran kazanmasa da kaybetmiyorsa kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri kazanamıyorsa da kaybetmiştir. Şimdi burada öyle bir bıçak sırtı durum var ki iki tarafta ben bu savaşı kaybetmedim diyor. Ben bu savaşı kazandım da diyemiyor. O zaman bu müzakere bir kalıcı anlaşmayla, kalıcı bir barış anlaşmasıyla olması bizim bildiğimiz yöntemler imkansız. O zaman biz şunu mu göreceğiz? Yani bir derin dondurucu süreci başlayacak. Yani derin dondurucuya atılmış bir Amerika-İran savaşı göreceğiz biz. 60 gün, sonra 50 gün, sonra 30 gün. Bilemiyorum ama uzun zaman biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü hiçbir zaman için ne Hürmüz'ün tam açıldığını göreceğiz ne bundan sonra tam kapandığını göreceğiz şahsi düşüncem.
6: Bakın şu Haziran ayına doğru geldiğimiz dönemlerde hep şu haberleri okumaya başladık. Dünya ülkelerinin ticari petrol stokları ciddi şekilde azaldı. Ve bu azalış Haziran ayında daha da yükselecek ve ondan sonra biz sadece petrol sıkıntısı değil, başka sıkıntıları da tüm dünya insanlığı olarak yaşayacak. O nedenle şu anda barışın kavram olarak bile adının zikredilmesi dünya insanlığı için büyük bir kazançtır.

0: arsa ve iş yeri gibi taşınma satışlarında hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz itibarıyla zorunlu hale getirilecek. Bakanlık düzenleme ile hem alıcı hem de satıcının dolandırıcılık, ödeme anlaşmazlığı ve yüksek miktarda nakit taşıma gibi risklerden korunmasını hedefliyor. Aynı zamanda emlak sektöründe kayıt dışı işlemlerin azaltılması da amaçlanıyor. Böylece alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek ödeme anlaşmazlıklarının önüne geçileceği gibi emlak sektöründe de daha şeffaf ve güvenli bir piyasa yapısı oluşturulacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Şarkı ve türkülerdeki namelerle dile getirilen sevgi bazen bir sevgiliye sanılır, bazen bir ayrılığa, bazen bir hasrete. Oysa bu topraklarda söylenen her aşk, her özlem, her yanık türküde bir başka sevgili vardır. Yıllar yılı dillerden düşmeyen bir şarkı, muhabbet bağı. Düğünlerde, sahnelerde defalarca söylendi. Ama kimse bilmedi ki bu şarkı aslında bir sevgiliye değil, alemlerin efendisine yazılmış bir naat-ı

Bestekar Hafız Saadettin Kaynak. Henüz 10 yaşındayken Kur'an'ı ezberleyen, Sultanahmet Camii'nde imamlık yapan, sonra kalemini notaya, namesini aşka dönüştüren bir gönül ehliydi.

sonra bir gece Hafız Saadettin Kaynak gözyaşları içinde uyanır. Talebesi Hafız Ahmet Bey hocasının yanına koşar. Kapıyı açtığında hocasının yüzünde sevinçle karışık bir hüzün vardır. "Gel hafızım, lütfettiler. Bu gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Onunla konuştum. Ona bir şarkı yazdım. Dinle," der.

0: Hafız Saadettin Kaynağ'ın en önemli talebelerinden olan Hafız Ahmet Kibritçioğlu'nun hatıralarına göre bir gün hocasını hasta yatağında ziyarete gider. Hocasını ağlayarak görünce çok endişelenir. Hemen koşarak aman hocam neyiniz var, neden üzüldünüz, kim üzdü size deyince hafızım merak etme üzüntüden değil sevinçten ağlıyorum diye cevap verir. Hayırdır hocam deyince dün gece rüyamda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ve onunla çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Ve rüyadan uyanınca ben de işte bu şarkının hem sözlerini hem de bestesini yaptım der ve muhabbet bağına girdim bu gece, açılmış gülleri derdim bu gece, vuslatın çağına erdim bu gece, muhabbet doyulmaz bir pınar imiş diyerek şarkıyı bestesiyle beraber hafız talebesine okur. Bildiğimiz hatıra budur. Yani burada Hafız Saadettin Kaynağ'ın yani eserin sahibinin şu ifadesi çok önemlidir. Peygamber Efendimiz'i rüyamda görünce bu muhabbetle bir şarkı yazdım ve besteledim diyor.
1: Ahmet diye bir dostu var. Ondan sonra bir gün o geliyor huzuruna ziyarete. Nasılsınız hocam falan filan. Saadettin Bey merhum ağlıyor. Aman hocam ne oldu, hayırdır inşallah. Konuşamıyor yani, kilitlenmiş vaziyette. En sonunda biraz nefeslenip Efendimiz gördüm bu akşam diyor. Benim manama teşrif ettiler diyor. Oturduk konuştuk sohbet ettik Efendimizle diyor. Bundan daha büyük bir bahtiyarlık olamaz diyor. İşte o hadiseden sonra muhabbet bağına girdim bu gece diye o malum eseri sözü ve müziği kendisine ait olmak üzere besteliyor.
2: Yıllar geçtikçe bu derin aşkın anlamı unutulur. Muhabbet bağı ne acıdır ki bir meyhane şarkısına dönüşür.
3: Bir bestenin kaderi bazen notaların gittiği yerdedir. Kimi gönüllere aşk taşır, kimi dillere heves. Ama muhabbet bağı gönül ehlinin bildiği o sırla yazılmıştır. Bir insanın Allah Resulüne duyduğu o yanık hasretle.
1: Gözlerinden içti gönlüm neşeyi, senden öğrendim gönülden sevmeyi. Bunun kim için yazıldığı biliniyor mu? Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Bunun kim için yazıldığı bildi mi? Her gönülde bir aşk vardır. Aşk tektir, Allah'a aittir. Ve her aşkın varacağı yer orasıdır. Biz bu gözle bakalım. Benim büyüğüm Muzaffer Uzak Hazretleri rahmetullahi aleyh bir gün bu konular konuşulurken evladım dedi. Bizim ceddimiz irfanlı insanlardı. Hakikat sadece belli yerlerde konuşulan bir şey değildir dedi. Onun için caiz görülmeyen yerlerde de hakikatin dillendirilmesi lazımdır. Çünkü kimin nerede, hangi ilhamla, hangi yola gireceğini bilemezsiniz dedi. Onun için bizim şarkılarımızın çoğu ilahi niteliğindedir dedi. Önemli olan onları tefsir etmektir dedi.

0: 1 Şubat 1961. Hafız Saadettin Kaynak. Haydarpaşa'nın Umune Hastanesi'nde ruhunu teslim eder. Söz, dünyada başlayıp dünyada bitiyorsa yoksuldur. Ama gönülden yola çıkan vuslata varır. Saadettin Kaynak'ın muhabbet bağı, bir aşkın, bir hasretin, bir vuslatın hikayesidir.
1: Eğlence yerlerinde dini bir eserin seslendirilmesi, bununla eğlenilmesi, farklı ritimlerde icra edilmesi bir tezat teşkil ederdi. Ama bestekarın bizzat ifadesi zaten bunun şarkı olduğuna dair. Şarkılarımızda bulunduğu cemiyetin, içinde bulunduğu ortamın haline göre seslendirilebilir. Bazen bu eğlence için olur. Bazen bir hatırayı yad etmek için olur. Bazen de bir heyecanı paylaşmak için olur. Farklı formatlarda bu karşımıza çıkacaktır.
2: Muhabbet bağına girdim bu gece. Açıl

0: Muhabbet doyulmaz bir pınar imiş.
1: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz Satır Arası'na. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Cumartesi akşamı gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere krizi başladı. Acaba yarın bir görüşme yapılacak mı? Bu soru merak ediliyor. Taraflar hangi şartlarla bir araya gelecekler? Önce bir saldırmazlık garantisi istenmişti İran kanadından. Ama İsrail'in saldırıları sonrasında İran elindeki kozları kullanmaya başladı. Amerika ile İran masaya oturacaklar mı? Bu soru şu an gündemde. Gündemin birinci maddesi, ayrıntılarıyla konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkürler. Akademisyen, askeri stratejist, doçent doktor Sayın Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Orta Doğu uzmanı gazeteci Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
3: Merhaba Hanım, sağ olun, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. Ve güvenlik politikalar uzmanı Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Merve Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzakere sorunsalıyla bir başlayalım. Önce Cuma günü, yani dün için taraflar aslında bir araya geleceklerdi İsviçre'de. Sonra ne oldu? Sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarını gerekçe göstererek İran kanadı biz gitmiyoruz bu görüşmelere dedi. Hatta bugün Axios'tan da bazı haberler geçti. Aslında Orta Doğu temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsviçre'deydi. Ona da sürpriz oldu bu iptal dediler. Sonra bir bakalım mutabakat zaptı imzalandıktan sonra ne oldu? Pakistan bugün dedi ki 2 gün içinde bir görüşme olabilir. Bugünü ve yarını pazartesi işaret ederek İran Amerika ile 60 günlük müzakereleri askıya aldık dedi. Gerekçesi elbette başta Lübnan'ın hedef alınması. Amerikan Başkan Yardımcısının J.D. Vance'ın bugünkü açıklamaları önemliydi. Hem Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi J.D. Vance, hem de aslında yarın bir görüşme olacak dedi. Yani ilk bu yarın yapılacak bu müzakereler açıklamasını J.D. Vance'den duyduk. İran, ki İran'dan askeri kanattan bir açıklama var. Yetkililerden, yani üst düzey yöneticilerden bir açıklama yok. Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayın diyerek tekrar İsrail'in Lübnan saldırıları sonrasında Hürmüz'ü kapatma kararı aldı. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapatıldığını söyledi. Bu karardan sonra da artık pazar günü İsviçre'de yani yarın bir müzakere masasının kurulması şart gibi görülüyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi bu 14 maddelik anlaşmanın ilk maddesi saldırmazlık garantisiydi. Tüm cephelerde Lübnan'da dahil artık bu saldırılar duracak. İsrail bu barışın bir şekilde imzalanmasını istemiyor. Dolayısıyla işi biraz daha sürüncemeye götürüyor. Bir gidelim Tahran'a. Tahran'da tabii üst düzey yetkililerin biz gelmiyoruz İsviçre'ye gibi bir açıklaması olmadığı için ya da boğazı kapattık açıklamalarını yöneticiler yapmadığı için, devlet kademesinden bir açıklama gelmediği için hala umutlar taze. Yani yarın İran cephesi İsviçre'ye gidebilir mi? Bu soru gündemde. Soralım hemen Ekber Karabağ yayına hazır. Ekber hoş geldin yayına.
5: Teşekkür ederim Merve. İyi yayınlar dilerim sana.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Önce şunu sorayım. Yarın İsviçre'ye gidiyoruz açıklaması var mı Tahran'da?
5: Evet evet. Zaten İran heyeti yoldadır. Az sonra oraya varmış olacak. Ben sonra kontrol ettiğimde Türkiye hava sahasını da geçmişlerdi. Birazdan muhtemelen İsviçre'ye ulaşmış olacaklar. İran heyetinin Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve onun yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı işte eşlik ediyor. Diğer üst düzey yetkililer de vardır. Hem Petrol Bakanlığından hem Merkez Bankası Merkez Bankası'ndan ve diğer bazı kurumlardan üst düzey yetkililer de bu heyette bulunmaktadır. Ve heyetin ismi de MINAP 168. Bilmeyen izleyicilerimiz için şunu hatırlatayım ki MINAP işte İran'ın güneyinde hemen Hürmüz'ün yakınında bulunan bir şehir ve saldırıların ilk gününde, yani 28 Şubat tarihinde hedef alınıp ve 168 kişinin hayatını kaybettiği bir yer. O yüzden işte İran bu heyetin ismini MINAP 168 koymuş. Yani geçtiğimiz ay İran nasıl bir heyet Pakistan'a göndermişti müzakerelerin ilk turu kapsamında, benzeri bir heyetin İsviçre'ye gittiğini söyleyebiliriz. İsviçre'de an itibariyle Witkoff da vardır. İşte Donald Trump'ın damadı Jared Kushner de o bölgededir. İşte J.D. Vance katılacak mı katılmayacak mı, Amerikan medyası büyük bir ihtimalle katılacağını ifade ediyor. Çünkü Muhammed Bakir Kalibaf, yani muadili de orada bulunacaktır. Fakat özellikle burada gündem önemlidir. Daha

0: Yani ikinci turuna gitmiyoruz. Öncelikle bu yazdığımız bu 14 madde ve özellikle 5 maddenin altın ilan çizmektedir ki onların başında da az önce de Merve senin de belirttiğin üzere saldırmazlık meselesi, yani Lübnan konusu. Ne İran altına çizmektedir. Lübnan cephesinde de birkaç saat önce önemli bir gelişme oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ateşkes kararı aldı ve ordusuna da bu yönde bir talimat kararı verdi. Tabii günün en önemli sıcak gelişmesinin de Hürmüz Boğazı konusunda olduğunu ifade edebiliriz. İran'dan gelen açıklamada İran resmen Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurdu ve buna da gerekçe olarak anlaşmadaki o uzlaşma maddelerinin hayata geçmemesini gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başta birinci madde olmak üzere bu uzlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden dolayı İran'ın da Hürmüz'ü kapattığını duyurdu. Gerçi ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Sentagon'dan bir açıklama geldi. Dedi, yok Hürmüz açıktır falan yönünde ifadeleri oldu. Ancak İran tarafı bunu farklı söylüyor. %100 Hürmüz'ün kapandığını belirtiyor.
1: Evet, şimdi orada önemli kısım şu. Bir, eğer ilk madde yani saldırılar durmazsa biz kalan hiçbir şeyi görüşmeyeceğiz diyor zaten İran. Sonraki kısım sonra konuşulur. Önce siz bir kere saldırmayın. Şimdi ama burada bir ateşkes soru işareti var. Dün de bir ateşkes imzalanacaktı İsrail'le Hizbullah arasında. Şimdi tekrar ateşkes yaptık diyor. Israrla bir baskı var. Yani İsrail saldırmak istiyor. Amerika Birleşik Devletleri baskı yapıyor gibi bir durum var. Ateşkes yapıyoruz diyorlar. Ama birkaç saat sonra saldırı yapılıyor. Dolayısıyla oradaki tamam anlaştık, kameralar karşısında dönüp anlaştık. Ama bir yerde de diyor ki İsrail güneye doğru genişletin saldırıları. Turgut Alp, hoş geldin yayına. Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz bizlerle. Turgut Alp, bu ateşkes bilmecesi nedir? İsrail neye diretiyor şu an?
2: İsrail tarafı başından beri bu anlaşmadan memnun değil, bu mutabakattan memnun değil. Özellikle de Lübnan'ın bu ateşkes çerçevesine eklenmemesini istiyordu. Ancak İran... anlaşma mutabakat metninde yazdığı gibi savaşın bütün cephelerde bitmemesi halinde bu mutabakatın karşı taraf tarafından ihlal edilmiş sayılacağını açıkladı ve bugün de Ekber'in de aktardığı gibi Hürmüz Boğazı'nı bu sebepten dolayı kapattığını söyledi. İsviçre'ye gidiyorlar İran heyeti, ancak teknik müzakerelere başlamak için değil, bu mutabakatın hayata geçirilmesini konuşmak için gittikleri yönünde mesaj veriyor İran tarafı. İsrail tarafına bu Amerika üzerinden baskı yapmaya çalışıyor İran. Amerika İsrail'i dizginleyebileceğini düşünüyor. İsrail ve Hizbullah cephesinde ise çatışmalar durmadı. İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam etti. Dün Türkiye saatiyle öğleden sonra 4'te 16'da yeni bir ateşkesin hayata geçirildiği duyurulmuştu. Ancak buna rağmen İsrail'in hava saldırıları, topçu saldırıları devam etti Lübnan'ın güneyinde. Bugün 16 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu dün geceki çatışmalarda da bir İsrail askerinin öldüğünü, 13 İsrail askerinin de yaralandığını söyledi. Hizbullah tarafı şunu söylüyor. Yani İsrail askerlerine saldırdığını doğruluyor. Ancak Lübnan içerisinde, Lübnan topraklarında işgali genişletmeye çalışıyordu İsrail askerleri ve biz onlara karşılık verdik diyor ve ateşkesi ihlal etmekle İsrail'i suçluyor. Lübnan'ın güneyinde Nebatiye bölgesinde sınır boyunca işgal ettiği bir alan var Lübnan sınırı boyunca İsrail'in ve bunu genişletme çabalarını hala sürdürüyor İsrail. Özellikle de Nebatiye kenti yakınlarındaki birkaç tepeyi ele geçirmeye çalışıyor. Tahir el Ali tepesini. Hizbullah da İsrail askerlerinin işgali genişletmesine izin vermeyeceğini, bu yönde girişimler olduğu zaman karşı koyacağını söylüyor ve bütün düğüm burada kilitlenmiş durumda. Burada bütün gözler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü İran kendi pozisyonunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Diyor ki mutabakat metninin ilk maddesinde yazdığı gibi Amerika Birleşik Devletleri ve sadece İran arasında değil, onların müttefikleri arasında ve Lübnan'da, yani özellikle o metne yazılmış, bu savaş duracak diyor. Bu savaş durmadığı zaman biz anlaşma ihlal edilmiş sayarız ve o 60 günlük sürece söylenen nihai anlaşmaya gitmek için müzakereyi başlatmayız diyor ve Hürmüz Boğazı'nı da bu sebepten dolayı az önce de söylediğimiz gibi kapattığını söyledi. Evet. Bütün gözler şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde, onun Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e yapacağı baskıda. Şu ana kadar İsrail biraz direniyor buna. İsrail içerisindeki dengelere de bakmak lazım. Ekim ayında İsrail'de seçim var ve İsrail kamuoyunun tamamı İran ile bu Amerika

0: arasındaki mutabakata karşı ve bu ateşkesin Lübnan'ı kapsamasına da karşı, İsrail ordusunun saldırılarına devam etmesini istiyor. Sadece hükümet içerisindeki radikal unsurlar değil, Netanyahu da, muhalefet de ve toplumun, İsrail toplumunun neredeyse tamamına yakını da bunun böyle olmasını istiyor. Amerika'nın baskısına boyun eğerse ve İsrail Lübnan'daki saldırılarını durdurursa bunu bir şekilde Amerika'nın kuklası olmak gibi eleştiriyor İsrail basını. Bu şekilde bir sıkışmışlık durumu var. Bütün gözler açıkçası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ta. İsrail'e ne kadar baskılı uygulayacak ve bu ne kadar etkili olacak? Tabii şunu da unutmamak lazım. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yardımcısı J.D. Vance İsrail'i son birkaç gündür kamuoyu önünde açıktan sert bir şekilde eleştirse de, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de çok ciddi bir lobisi var. Onlar da faaliyete geçmiş durumda. Bu şekilde bir rekabet yaşanıyor. Ancak görünen o ki, anlaşmanın devam edebilmesi, yani var olan mutabakatın hayata geçirilmesi ve nihai anlaşmaya gitmek için bu 60 günlük konuşmanın başlayabilmesi için Lübnan'da İsrail'in dizginlenmesi lazım. Evet. Bütün gözler Lübnan cephesinde. Son birkaç saattir İsrail'in saldırılarının hafiflediğini görüyoruz Lübnan içerisinde. Bazı topçu atışları var sınırdan ama son derece hafif. Gerçekten bu ateşkes hayata geçecek mi? Bunu göreceğiz. İsrail ordu sözcülüğüne de Anadolu Ajansı'ndan arkadaşlarımız ateşkes meselesini sordular. Ve bu konuya kamuoyu önünde, medya önünde yorum yapmayacaklarını söylediler. Ne ateşkes var dediler, ne yok dediler. Ama anlaşılan o ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi bir baskısı var İsrail üzerinde. İsrail'de hem kamuoyu baskısı nedeniyle hem de kendi çıkarlarını böyle gördüğü için Amerika'ya direniyor gibi gözüküyor. İlk başta şunu yapmaya çalışmıştı. Anlaşma olsun ama Lübnan buna dahil olmasın demişti. Ama İran bunu kabul etmeyip kırmızı çizgisi ilan edince Amerika Birleşik Devletleri İran'a baskı yapmak durumunda kaldı. Böyle bir manzarayla karşı karşıyayız şimdi.
1: Evet, aslında savaşa girerken bir baskı vardı. O baskıyı İsrail kazandı. Şimdi savaşı bitirirken de biz bu baskıyı sürdürürüz gibi bir bakış açısı var. En azından zorluyorlar. Soru alayım. Var mı soru?
2: Sorudan ziyade
3: ben bir şey soruyorum. Buyurun, bugün gelen şeyde haberler, siz Turgut Albey, bir İsrail askeri öldürdünüz. Bugün basına düşen şey de 4 İsrail askerinin öldürüldüğü
2: biraz önce
3: ve 4 tane de ağır yaralandığı haberini aldık. Yani epey bir zayiat verdi İsrailler.
0: Dün 4 İsrail askeri ölmüştü. Bugün de ben yayına girerken
3: bugün artı son 1'di.
0: Belki tamam. Artmış olabilir. İki, evet, bugün tamam. Artı 1. Ya şöyle, belki 2 olmuştur. Ben girerken 1 olarak açıklanmıştı. Muhtemelen artmış da olabilir çünkü 13 yaralı vardı. Şöyle bir durum var. Yani Netanyahu'nun kendi siyasi kariyerini açısından da savaşı sürdürmeye ihtiyacı var. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise kendi çıkarları ve siyasi kariyeri açısından savaşı bitirmeye ihtiyacı var. Neden? ABD Başkanı Donald Trump kendisi de bunu televizyonlar karşısında söyledi. Dünya rezervleri 2 hafta içerisinde bitecekti ve dünya ekonomisi çok büyük bir krize girecekti dedi. Bu kriz Amerikalı seçmenleri, yani Trump'a oy verecek, ara seçimler var işte Amerika'da. Seçmenleri de çok ağır bir şekilde etkiliyor ve İsrail'in aksine, İsrail toplumunun aksine Amerika'da seçmenlerin, Amerikan halkının bu savaşa desteği çok çok az. Birçoğu buna karşı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump seçilirken de ucu bucağı bitmeyen Orta Doğu'daki savaşlara sokmayacağım vaadiyle gelmişti iktidara. Kendi kendisiyle çelişiyor. Hem de bu savaşı bir an önce hızlı bir şekilde tamamlayamayıp ve güç kullanarak, İran'a karşı güç kullanarak dünya petrol sevkiyatının yapıldığı, %20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı açamayarak ekonomik baskı altında kaldı. Kendi seçmenlerinden, Amerika'dan da böyle bir tepki var. Yani ABD Başkanı Donald Trump'ın bir an önce bu savaşı bitirip, bakın ben saldırıyı düzenledim, iyi de bir anlaşma kotardım diye seçmenlerine dönmeye ihtiyacı var. Bu ekonomik baskıyı da üzerinden atmaya ihtiyacı var. Netanyahu'nun ihtiyacı ise bunun tam tersi, savaşı devam ettirmeye ihtiyacı var. Sadece Lübnan cephesiyle ilgili değil, İsrail içerisinde günlerdir konuşuyoruz, aktarıyoruz. Çok ciddi bir şekilde bu mutabakata da itiraz var. Neden? Diyorlar ki İsrail İran'ın nükleer emellerini sınırlamıyor. İran'ın balistik füzeleriyle ilgili herhangi bir sınırlama getirmiyor. İran'ın müttefiki ya da vekili olarak adlandırılan Hizbullah gibi güçlerle ilişkisini kesmesi yönünde herhangi bir baskı uygulamıyor. Ve buna üstüne üstlük bir de İran'a çok büyük maddi imkanlar sağlıyor. İşte 300 milyar dolarlık bir fon geliştirileceği söyleniyor. İran'ın 100 milyar dolardan fazla olan dondurulmuş dışarıdaki varlıklarının serbest bırakılıp tekrar İran'a döneceği konuşuluyor. İran'da hatta şöyle bir şey var. Diyorlar ki, yani savaşın başına girerken, yani İran'a karşı savaşa girerken İran rejimi çok zayıf gözüküyordu. Evet. Protestolarla

0: yıpranmıştı. Şu an daha güçlü bir pozisyonda gözüküyor ve kala kala elimizde Hürmüz Boğazı'nın açılması kaldı. Hürmüz Boğazı savaştan sonra önce zaten açıktı. İran'ın eline de böyle bir koz verdik diye çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Trump'a yönelik de çok yoğun eleştiriler var. İsrail'de kamuoyu savaşın devam etmesini istiyor. Gerek İran cephesinde gerek Lübnan cephesinde ve özellikle de Lübnan cephesinde şu an için Amerika'nın baskılarına bir şekilde direnmeye çalışıyor. Ama Amerika'nın da çok ciddi baskı uyguladığını görüyoruz. Dün ilan eden ateşkesin tutup tutmayacağı, İsrail'in dizginlenip dizginlenmeyeceği henüz net değil. Evet. Ama bu Cenevre'deki müzakerelerin devam etmesi, İran ile ABD arasındaki bu mutabakatın çökmemesi için bir şekilde İsrail'in durdurulması gerekiyor. Evet. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Şu anda Amerika yetkililerinin önündeki durum da bu.
1: J.D. Vance'in açıklamalarından da onu anlıyoruz. Çok sert konuştuğu için. Ekrem Bey'in bir sorusu var. Buyurun Ekrem Bey.
2: Turgut Alpay'la akşamlar kolay gelsin. Şimdi hayırlı bir özel... Özel kanaatini sormak istiyorum. İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakat metninde malum işte birinci maddede Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durması. Burada bilmiyorum, belki biraz naif yaklaşım ama benim gözlerim Gazze ve Batı Şeria niye yok sorularını kendi kendine sordu ve aradı. Bu konudaki kanaatini ve o civarda mesela Ürdün Vadisi'nde bu konuda ne tür yorumlar var merak ediyorum. Bir de söylediğin çok güzel, nedir? İsrailler bu savaş bitmesini istiyor. Ama İran konusunun gelip takıldığı yer Hürmüz ve burada da anlaşılan bir kara savaşı, bir kara harekatı olmadan, yani yüz binlerce asker gönderip on binlerce askerin kaybolmasına razı olmadan oraya girmenin imkanı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. 330 milyonun gelip 8 milyonluk İsrail için bunu yapması anlamsız. İsrailliler savaş devam etsin derken gerektiğinde kendileri mesela İran'a gidebilecek yiğitliği de gösterebilirler mi ki bu kadar savaştan yanalar?
0: Sondan başlayalım isterseniz. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri olmadan ne İran'a yönelik hava saldırılarını sürdürme imkanı var tek başına uzun soluklu olarak. Tabii kısa vadede bunu yapabilir. Ne de İsrail'in böyle karadan İran'ı işgal edebilecek bir kapasitesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yapmayacağını herkes biliyor. Yüz binlerce asker indirmesi lazım. Irak'ta bile Saddam'ı devirebilmek için yıllarca orada kalması gerekti. Trilyonlarca dolar harcaması gerekti ve binlerce asker kaybetmesi gerekti. İran bundan çok çok daha güçlü bir cephe. Ve şu anda da zaten bu konuşulmuyor. İsrailliler şunun hayal kırıklığını yaşıyor. Çünkü Netanyahu da aslında savaşın başında şu sözü vermişti. İran'da rejimi değiştireceğiz, balistik füze stoklarını sınırlayacağız, üretimlerini engelleyeceğiz ve Hizbullah gibi ya da Yemen'deki Husiler Ensarullah Hareketi gibi vekilleri ya da müttefikleriyle ilişkilerini keseceğiz derken bunları daha da güçlendirdi. Şu anda anlaşma metnine İran'ın zorlayarak Lübnan'ı dahil ediyor olması Hizbullah'la ilişkilerini zayıflatan değil tahkim eden bir şey. Tırnak içerisinde bir şekilde Lübnan'da karar verici konuma gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapıyor. Bu anlaşma olmaz diye. Eğer Lübnan'da bu ateşkes sağlanmaz, İsrail durdurulmazsa diye Amerika Birleşik Devletleri de zor kullanarak Hürmüz Boğazı'nı açıp İran'ı dize getiremediği için İsrail'e baskı yapmak durumunda kalıyor. İsrailliler de açıkçası böyle bir çaresizlik içerisinde. ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı J.D. Vance aslında yaptığı açıklamalarda İsrail'in Amerika olmadan hiçbir savaşı sürdüremeyeceğini söylemişti. Hatta şu ifadeleri kullandı. Kendinizi dedi son aylarda korumak için kullandığınız silahların 3'te 2'si Amerikalı eller tarafından Amerika parasıyla üretildi. Ve bu şekilde bir gerçeklik var. Ben olsam dedi dünyada tek kalan dostunuz. Trump'a ya da Amerika'ya karşı biraz daha dikkatli olurum minvalinde ifadeler kullandı. Diğer tarafa gelecek olursak Gazze ve Batı Şeria'ya bu şu anda bu ateşkesin İran'la yürütülen müzakerelerin bir parçası değil. Orada saldırganlığını devam ediyor. Hatta İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gazze'nin %70'ini işgal etme talimatı, işgali genişletme talimatı verdiklerini söylemişti ve Gazze'ye yönelik saldırıları her ne kadar o soykırım dönemindeki seviyede olmasa da aralıklarla devam ediyor. Bugün El Cezire'nin bir kameramanı da bu saldırılarda hayatını kaybetti. Eğer bu anlaşma hayata geçerse, amin, eğer bu anlaşma hayata geçer, İran ile Amerika arasında kalıcı bir barış sağlanırsa beklenti o ki ondan sonra gözler Gazze'ye çevrilsin. Gazze'de sağlanan anlaşma ne durumda? herkesin odak noktası o olsun. Ama şu an için bütün herkesin dikkati İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında.

0: Ki bu müzakerelerde ve Gazze ile Batı Şeria bunun bir parçası değil. Ekim ayında seçimlere giderken de İsraillileri tatmin etmek için Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarının artması, İsrail'in ihlallerinin artması da hiç sürpriz olmaz. Hiç sürpriz olmaz.
1: Peki ama affedersiniz, bu işin başlangıcında yani İran'ın bölgedeki İran-İsrail çatışmasının falan gerisine doğru baktığımızda konunun başlangıcı olarak aslında Hizbullah-İsrail çatışmasını falan da başlangıcı eninde sonunda Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarıydı. Evet. Şimdi geçen süreden sonra geldiğimiz aşamada İran'ın bu konuya ilgisini kaybetmesi, hele de Hürmüz Boğazı dolayısıyla güçlü olduğu bir durumda, avantajlı gözüktüğü bir durumda Amerika'ya bir takım şartlar koşarken Gazze ve Batı Şeria'dan hiç bahsetmemesi biraz garibime gitti, onun için sordum. Peki
0: yani açıkçası Ekrem Bey, şöyle de bir durum var. Hani eğer Hizbullah pozisyonunu güçlendirirse, İsrail'e Lübnan üzerinden bir baskı sağlayabilirse ve İran pozisyonunu güçlendirirse, Gazze tarafında da elinin zayıflaması muhtemel. Bütün dünyanın odağının oraya çevrilmesi muhtemel. Ama şu an için iş orayı çok aşmış durumda. Malum aylarca İran vuruldu ve İran'ın kendi milli çıkarları tehlikeye girmişti. Şu an Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir müzakere var ve bunun bir parçası olarak da Lübnan işin içerisinde, ama Gazze ve Batı Şeria doğrudan resmi olarak bunun içerisinde değil.
1: Yani başlangıçta temel sebep şu anda dolaylı, talih bir sebep haline geldi. Çok kısa Turgut Alp, senin bakışını merak ettiğim için soruyorum. Şu an yaşadığımız şey İran açısından bakıldığında bazı yönleriyle inanılmayacak kadar güzel. Neden? Amerika Birleşik Devletleri işte dünya gücü falan filan, ama geldiğimiz noktada o anlaşmanın bir takım maddeleri daha çok İran lehine gibi. Peki bu mesela Kasım'a kadar Trump'ın elini rahatlatmak için yaptığı bir atraksiyon olup Kasım'da ortalığın tekrar karışma ihtimali konusunda ne düşünüyorsun?
0: Ben onu da açıkçası çok, yani şahsi görüşüm olarak çok mümkün görmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gücünün sınırlarını da gördü bu savaşta. Ne kadar bütün askeri güçleriyle birlikte İran'a yükselseler de rejimi, o İran yönetimini deviremediler. İran içerisinde protestoları körükleyemediler. Hani iddiaları oydu oradaki. Tabii. Göstericilere yardım için geliyoruz vesaire diye. Ve Hürmüz Boğazı'nı zor kullanarak açamayacaklarını biliyorlar. Yeniden bir savaşa başlasalar bile bu bir çözüm olmayacak. Yine dünya ekonomisine akan petrolün %20'sini İran çok rahat bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı kapatarak durdurabilecek. Ve üstüne üstlük bir de elinde her zaman söylediğimiz gibi Babil Mendeb, yani Yemen'deki Husiler üzerinden o Kızıldeniz'den Süveyş'e giden ticaret yolunu kapatma imkanı da var. Bütün bu sebeplerden dolayı açıkçası ben Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sonrası da olsa, ara seçim sonrası da olsa yeniden bir savaşa girmek isteyeceğini düşünmüyorum. Bence dünya da bunu istemiyor. Özellikle Avrupa hiç istemiyor. Bunun birkaç sebebi
1: Mesela
0: var. Maddeler halinde kısaca. İsrail hariç. Yani bence birincisi yani hem dünya ekonomisi çok bundan kötü etkileniyor, hem bu savaşa girerken Avrupalı ya da NATO müttefikleriyle İran, Amerika Birleşik Devletleri hiç istişare etmedi. Biraz onun burnunun sürçmesinden de bence memnunlar. Bir de bunun bir an önce biterek bütün odağın yeniden Ukrayna-Rusya meselesine dönmesini istiyor Avrupa. Paris'te G7 zirvesi vardı. Orada özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Zelenski ile görüştürdü Trump'ı ve Zelenski'nin eski durumuna göre daha iyi olduğunu, toparladığını, sahada daha etkili olduğunu Trump anlatmaya çalıştılar. Çünkü Trump kazanan tarafı seviyor. Elinde koz yok demişti Zelenski'nin. Evet. Elinde kozlar olduğunu söylüyor. Dolayısıyla yeniden İran savaşına dönülmektense Avrupa içerisindeki bu Rusya ile Ukrayna savaşına odaklanmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da bence istiyor. Avrupa'da bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Dolayısıyla sadece Amerika'nın baskısı yok İsrail üzerinde. Uluslararası toplumun Avrupa'da dahil bir baskısı var. Evet. Bir şekilde bu savaşı sabote etmeme, bu barışı tırnak içerisinde sabote etmemesi için.
2: Mete Bey'in Ekber'e bir sorusu
3: Ekber
2: var.
3: Evet, Ekber'e bir sorum olacak benim. Şimdi bu görüşmelerde tabii insanlar bir mutabakat metninin uygulanmasını bekliyor Ekber, ama ben muhtemelen herhalde İran'da duyabileceğin en ilginç soruyu sana sormak istiyorum. Ortada tuhaf bir durum var. İran ekonomisinin can damarı olan İran devrim muhafızlarının bir mühendislik kolu var. Hatemel Enbiya. Şimdi bütün İran ekonomisi bu Hatemel Enbiya üzerinden dönerken, bu 300 milyar dolarlık dünyadan çeşitli ülkelerden şirketlerin İran'a yatırımı nasıl olacak? Devrim muhafızları Batı ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ama İran yasalarına baktığımızda

0: Yakın zamanda İran'la iş yapabilmeniz için devrim muhafızlarının kontrolünde bir şirketle anlaşma imzalamanız gerekiyor.
1: Mete Bey, kapitalizm terör merör tanımaz.
0: İşte devrim muhafızlarının terör örgütü listesinden kaldırılması mı gündeme gelecek yani? Nasıl olacak bu iş?
2: Evet, esasında Mete Hocam, bunu bana değil de Amerikalı yetkililere sormak lazım. Yani
0: müştaba ameliye getiriyor, nasıl olalım? Yani.
3: Amerikalılara değil, yani İran'a asıl. İran'ın aslında, İran'da yani, iki paralel devlet var. O devrim muhafızları Mete Bey'in dediği gibi sadece ordu değil yani. Evet. Siyasete, bürokrasiye, ekonomiye çökmüşler. Bütün kamu iktisadi teşekkülleri, petrol, petrokimya onların elinde. Bunu bırak yani, savaşı devam ettirmek isteyen iki kişi var. İki müessese, bir Netanyahu katil, o hapse girecek yoksa savaş biterse, bir de devrim muhafızları bütün imtiyazlarını kaybedecekler. Yani bunu Amerika'nın sorunu, bu yani Arakçı'nın sorunu, Pezeşkian'ın sorunu, 93 milyon İran halkının sorunu bu aslında. İran halkı bunu, bu reform yapabilecek mi? Yapamayacaksa bu anlaşma.
1: Ama şöyle, şimdi kapitalist dünyaya açılırsa İran, o zaman bu bahsettiğiniz taraflar da, yani askeri kanat olsun, işte terör olarak tanınan imtiyazı mı kaybedecek, yoksa acaba onlar da mı anlaşmanın içinde olacaklar?
3: Tabii.
1: Şimdi bir pasta varsa herkes pastadan pay almaz mı?
3: Bir tek onlar alıyor şimdi.
0: Generaller alır.
3: Bütün elindeki şeyler gidince
0: kanat alır. Yani Ekber'le biz ilk sizin yayınlarınızda savaşın ilk günlerinden beri konuştuğumuz, benim öngörüm hep İran yönetiminin dönüştürüleceği ya da kendi içine dönüşeceği yönündeydi.
3: Evet.
0: Ve burada da bir şey söylemiştim, hatırlayacaksınız. İran'ın gelecekteki cumhurbaşkanı Kalibaf olacak.
3: Doğru.
0: Şimdiden buna herkes hazırlansın demiştim. Ve Kalibaf'ın sözlerine baktığınız zaman artık siperlerden bulunma zamanı değil, siperlerden çıkıp artık iktisadi ve ekonomik olarak bir savunma kalkanı ülkemize yapmamız gerekiyor, kurmamız gerekiyor. Artık siper zamanı değil, İş kalkınma zamanı diyerek muhtemelen bir cumhurbaşkanının sinyalini verdi, ama ben gene sorumun arkasındayım. Yani İran terör örgütü ilan edilen devrim muhafızları, Amerika Birleşik Devletleri 300 milyar yatırım, dondurulmuş fonlar, karma karışık bir yapının içerisindeyiz. Şimdi bu 300 milyar dolarlık özel şirketler kimlerle işbirliği yapacak? Terör örgütü ilan ettikleri devrim muhafızlarıyla mı? Yani ortada gerçekten ince bir detay gibi gözüküyor ama tuhaf da bir durum
3: var. Yok, ince değil. Konunun hassası bu. Bütün konunun hassası bu yani. Ne ince de. En önemli burada. Bakın Ekber Bey, siz söylediniz. Birkaç saat önce uçak kalktıydı. Kalibaf'ın uçağı. Hatta ne dediniz? Merkez Bankası Başkanı, ekonomi bürokratları da içinde. Yani tabii, gidecekler, toplu bir anlaşma falan yapacaklar. Daha aynı saatte, hatta uçak kalktıktan sonra devrim muhafızların sözcüsü ne dedi? Biz dedik, ambargoyu kaldırmıyoruz, Hürmüz'ü de kapattık dedi. Dikkat edin yani, iki ayrı söz, iki ayrı hükümet var orada.
0: Ama Merve Hanım'a ben bölmek istemedim de, İsrail ordusunda 5 dakika önce biri subay, 4 tane askerin Güney Lübnan'da öldüğünü daha yeni açıkladı.
3: Evet.
0: O yaralılardan muhtemelen ölü sayısı da artacak. Bu gecenin ilerleyen saatlerde İsrail'in Lübnan'a tekrar vurmayacağının, İran'ın da vay
3: yani
0: Lübnan'da
3: ısrar
0: ateşkes
3: ediyoruz.
0: Kesin
3: bu savaşı diyecek, devam ettirecek olan iki, bir katil İsrail soykırımcı Netanyahu, çünkü kendisi hapse girecek. İkincisi devrim muhafızları. Bu iki sorun çözülmediği sürece maalesef dünya barışı düzelmez.
0: Ne yapalım, bombalansın mı diyorsunuz devrim muhafızları?
3: Bilmiyorum, İran halledecek. İran'ın kendi sorunu.
1: Ben Ekber'e onu daha orta yoldan sorayım şimdi. Devrim muhafızlarını hedef göstererek sorarsanız biraz daha hani iş
4: karışabilir. Ama İran bunu bir sorun olarak görmüyor ki. İran, devrim muhafızları İran'da bir sorun mu?
0: Sorun.
4: Ya kim söylüyor onu?
0: Gösterilerde ya, müdahale eden
3: Pezeşkian diyor ki
4: paranın gelirin büyük bir bölümünü devrim muhafızları alması,
0: o sizin
4: İran'ın güvenlik
0: sizin
4: yapısında
0: değişiklik
3: de bırakmak istemez bu imtiyazı, onu söylüyorum.
0: Ama
3: işte,
0: bakın
4: bugün Çin'e sattığı
0: var,
4: petrolün büyük bir gelirini de diyelim devrim muhafızları
3: tamam
4: alıyor.
3: Aynı şey söylüyoruz.
0: Hürmüz Boğazı'nı kapatan
4: sorun
0: kim?
4: Muydu bugüne kadar, sorun mu oldu?
0: Hocam Hürmüz Boğazı'nı kapatan şu an kim? Devrim muhafızları. Bu ekonomik
4: müşteba ne yapıyor bu
0: parayı
4: esnada?
0: O görmüyoruz ki müşteba.
4: Nasıl görmüyoruz?
0: Vallahi gören
4: yani
0: varsa.
4: Pezeşkian ne yapıyor?
3: İşte Pezeşkian da Arakçı maalesef. Bildiğiniz,
4: ya bence bu sorunu biz yaratıyoruz. İran'da böyle bir devrim muhafızı sorunu yok bence.
3: Yani var sorun.
0: Hocam,
4: politikada
3: biri burada kitleniyor. Asıl
0: hocam,
3: sorun burada
0: biri
3: kitleniyor.
0: Hürmüz
4: bu metin imzalanmazdı o zaman.
0: Hocam biri bir Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor. Biri İsviçre'yi görüşmeye gidiyor.
4: Şu anda tekrar savaşın çıkması üzerine bir senaryo yapıyoruz. Bence o
0: İkilik
4: geçti.
0: İkilik var hocam, ikilik var. Bence onun ikilik var. Biri İsviçre'ye heyet gönderiyor, biri Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor.
5: İsviçre'ye gidişte de
4: başka yani.

0: politik nedenleri var.
1: Evet, evet Turgut Alp.
2: İsviçre'ye gidenler de yani Hürmüz Boğazı kapatılmasın demediler. Onlar da şunu söylediler. Biz yeni... Hayır, bu 60 günlük teknik müzakerelere başlamak için gitmiyoruz. Mutabakat zaptında yazılanların uygulanmasını söylemek için gidiyoruz dediler. Evet. Dolayısıyla İran tarafı bana göre, benim anlayabildiğim kadarıyla gelen açıklamalarda bir tek ses halinde yani.
0: Bence bu adamı şu anda kapattı peki Turgut Bey? Şimdi bak burada şöyle bir şey
3: Lübnan'a
0: var.
3: Lübnan'a yapılan saldırı İran sebebiyle.
2: İran kapattı, Lübnan'a yapılan saldırı nedeniyle. Yani İsviçre'ye giden heyet de biz bunu yapmadık, kapatmadık demiyor. Zaten bu ihlaller
0: diyemiyor
2: var.
0: Ki.
2: Özellikle Lübnan'da ihlaller var. Evet. Bu ihlaller şu an elimizdeki mutabakat zaptının hayata geçirilmediğini gösteriyor. Bu hayata geçmeden biz o 60 gün sürecek müzakerelere başlamayız diyor.
1: Ama üst
2: zaten
1: perdeden
2: oraya gidenler de bu mesajı vermek
1: şöyle,
2: için.
1: Şöyle üst perdeden açıklamıyorlar. Değil mi Cüneyt
0: Şimdi
1: Bey?
0: Burada
2: aşağı yukarı hepsi açıkladı yani.
0: Şimdi burada aslında İran yeni bir stratejiye giriyor. Aç kapa stratejisi. Yani eğer Amerika'nın söylemi, İran'ın bu tür eylemleri devam ederse İran'ın elinde kalan tek koz Hürmüz. Ve bunu da çok iyi kullandı savaş sonucunda. Tüm cephelerde savaş bitecektir. Durdurabilecek tek söylem Boğaz. Dolayısıyla erken hamle yaptı İran. Bakın dedi, Cenevre'ye giderken eğer siz bizim cephede bu savaş durmaz, İsrail kontrol edilemezse burası tekrar kapanır diyor. Şimdi 60 günlük bir süreç var önünde hem Amerika'nın hem İran'ın. İran'ın kullanabileceği başka bir şey yok.
1: Bir şey yok. Çünkü Amerika'yı bu arada sadece
0: bu devrim muhafızlarının
1: da
0: içeride bir iç sorunu olduğunu göstermiyor.
4: Hayır, devrim muhafızlarının içeride değil.
0: Ya kontrol edilebilir olmadığını bakın, göstermiyor. Komutanım, bunu devrim muhafızlar açıp
4: İran'ın
0: kapatmıyor.
4: İran'ın anayasasına bakın. Orada her şey rehberde. Yani ya, Ali
0: tamam hocam, biliyoruz onları.
4: Ve devrim muhafızları doğrudan
0: bu İran,
4: İran'ın ayrı bir ordusu var. Devrim muhafızlarından tamam. Ayrı bir ordusu var.
0: Hocam,
4: Pejeskiyan ya bu Cumhurbaşkanı mı? Sizin bildiğiniz
0: biz daha
4: Cumhurbaşkanı
0: bunu
4: değil.
0: Daha çok göreceğiz. Bakın 60 günlük süreç içerisinde İran bunu daha fazla yapacak. Bu bir ya, aç kapaya
4: hangi
0: dönüyor
4: İran
0: artık.
4: İşte bakın
0: açacak,
4: siz İran'ı
0: kapatacak.
4: Homojen görüyorsunuz.
5: Kendi içinde bir çatışma
4: işte?
5: Var ama. Affedersiniz, arayı bulmak için bir şey söyleyeyim. Hayır, müsaadenizle.
4: Kendi içlerinde çatışma.
5: Bakın fiiliye durumda nedir? Bir mutabakat metni var. Bu mutabakat metnine göre birinci madde ne diyor? Bütün Lübnan dahil bütün şeylerde çatışma bölgelerinde çatışma duracak. Peki. Görüşme yapmak üzere İran Cenevre'ye adam gönderirken İsrail Lübnan'ı vuruyor. O zaman şunu mu yapması lazım İran'ın? Ne yapalım ya, vuruyor işte falan.
4: Hayır onu
5: hayır, yani nedir?
0: Bu doğal bir sonuç.
5: Doğal bu. Bir sonuç bu. Ben de önümüzü kapatırım. İki gündür, o zaman nedir? Durdur İsrail.
2: İki gündür neredeyse İranlılara yalvarıyorlar. Yani eyvallah. Amerikan tarafı uçağını hazır bekletiyor. Cenevre'ye gel yapalım diye, ama İran çok net bir şekilde
0: çizgiye koyuyor. Yani buradan devrim muhafızları ki, sorunu çıkmaz.
5: Onu ayrıca konuşmak
4: lazım. Aynı işlerin bir sorun var hocam.
0: Bakın şunu söylemek istiyorum. Pejeskiyan bildiğimiz cumhurbaşkanı değil.
4: Anayasal yetkilerini devrim
0: yani muhafızları öyle bir yetkisi oluyor. Yok. Pejeskiyan'ın yetkisi Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bakan, hatta bakan yardımcısı kadar. Abbas Arakçı da Dışişleri Bakanı değil. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı bağlı bir daire başkanı.
1: Evet, o
0: yeni
1: zaman
0: bir durum değil,
1: müzakere olmasın hocam, her şeyi masaya
0: mı? Müzakere olur. Müzakere daire başkanı genel müdür seviyesinde de olur. Zaten mutabakat zamda imzalandı. Şimdi ona göre adım adım 60 gün içinde adım adım gidecekler.
1: Ama hocam Amerikan Başkan Yardımcısının olabilir. Muadili de devrim muhafızlarının lideri.
0: Hayır,
1: şey
0: gidiyor, meclis
1: ki.
0: Başkanı gidiyor. Kalibaf gidiyor.
1: Tamam.
0: Kalibaf çok yetkili.
1: Tamam.
0: Trump onu ele vermedi. Bakın 1,5 ay savaş başladı. 1,5 ay sonra dedi ki bizim orada bir adamımız var dedi Trump. Çok yetkili dedi. O Pejeskiyan falan değil dedi. Adını söylemeyeceğim dedi.
1: Kalibaf'tan bahsediyor.
5: Yani ilk harfi F sonra harfi F.
0: Kalibaf meclis başkanı yetkili ve o gelecek yani şimdi.
1: Tamam evet ama o ayrışmada işte yine soru işareti. Siz burada da ayrışma var diyorsunuz.
0: Burada yok. Devrim muhafızları imtiyazlı konumunu bırakmak istemezler. Yani dediğimiz gibi paralel bir ordu değil. Asıl orduları var zaten. İran'ın kendi ordusu var.
4: Ya biz buraya nasıl geldik hocam, anlamadım.
1: Paradan
4: ya.
1: Geldik. Yani şöyle 300 yani milyar dolar geldi? Gelirse.
0: O parayı onlar çökecekler. Evet. Onlar bırakmak istemiyorlar.
1: Ekber, o 300 milyar dolara ilişkin ne konuşuluyor? Yani şöyle, bizim tahminlerimiz çok afaki söyleniyor ama Amerika Birleşik Devletleri deniliyor ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne git, vurduğun enerji tesislerine benzer bir takım petrol tesisleri inşa et, zorlayacak. Körfez'den para akacak. Bir fon oluşturulacak deniyor. Bu fon soru işareti. Çünkü Gazze'ye de bir fon oluşturulacak dendi. Sonra kimsenin para yatırmadığı vesaire söylendi. Bir de 300 milyar dolar az bir para değil. Zaten 430 milyar dolar İran'ın kendi gayri safi yurt içi hasılası.
0: Bunu
1: nasıl kontrol edecekler bu parayı?
0: 60 günlük süreç belirleyecek.

0: şartı.
1: İber Varım'a ben de izinli bir ek yapayım Ekber. Şimdi İran yaptırımı altında. Ben Mete Sohtoğlu olarak gidip İranlı Hatemel Enbiya şirketiyle işbirliği yaptığım zaman şu an mesela ben de yaptırım
0: onu olarak. Şöyle yapacaklar.
1: Blok edilirim.
0: Onu şöyle yapacaklar. Uranyum zenginleştirmeyi azalttıkça yaptırımları çözeceğiz. Öyle diyorlar mutabakat metninde.
2: Seyreltecekler. Evet, zaten Ekber'e, mutabık kalın dondu.
1: Evet, tamam işte çözdükçe sorayım. Para devrim muhafızlarına akacak. Evet öyle olacak.
0: Çözdükçe akacak.
1: İşte devrim muhafızları niye bozsun o zaman?
3: Müsaadeniz araya girip bir cümle bir daha Ekber'e etmek istiyorum. Sorsam... Bakın bölgede Arap ülkelerinin tamamı, Körfez ülkeleri, şunlar bunlar falan filan, orada Amerikan, İngiltere'nin, diğer ülkelerin işbirliği yaptığı yapılar. Yani İran'dan çok mu farklı? Emirlikler, şunlar bunlar, krallıklar. Dolayısıyla İran'ın da mevcut haliyle, mevcut durumda devrim muhafızları, işte dini lider, cumhurbaşkanı, meclis başkanı. Burada da dediğiniz gibi doğru aslında. Orada ambargolar, şunlar bunlar var, terör listesinde var ama büyük ihtimalle bunun halledecek bir formülü herhalde bulacaklardır. Nasıl ki Birleşik Arap Emirlikleri ile şurayla burayla yapılan şeyler varsa orada sanki doğrudan halka yönelik bir bağlantı yok ki. En de sonunda tepedeki adamla yapıyorsun ya da işte silahlı kuvvetlerin başındaki insanlarla yapıyorsun.
0: Ama bir şey
3: yapıyorsun.
0: Söyleyeceğim.
3: Vaktiyle Mısır'da olduğu
0: gibi. Ekrem Bey, o da soru işareti. Ne olsa her şeyin faturasını Körfez ülkelerine yüklüyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri bir ay önce vurduğu İran'a niye gidip nükleer santral
3: Hanım,
0: yapsın?
3: Oradaki
0: yani, abisi Amerika derse yapar tamam
3: fatura,
0: ama.
3: Fatura meselesinden ziyade bakın ben yanlış anlamadıysam oradaki madde finans.
0: Evet.
3: Yani şey değil ne bileyim oraya verilen kesilen bir cezanın ödenmesi şu falan filan değil. Bir değil, yatırım, bir değil, finans tabii. Zaten tartışma konusu da o.
0: Ekber'e bir sorayım mı? Ekber'e bir sorayım Ekber gitmeden. Ekber, bu 300 milyar dolar meselesiyle ilgili ne konuşuluyor İran'a gelecek para için?
4: Esasında şöyle söyleyeyim, İran'da pek konuşulmuyor bu 300 milyar dolar meselesi. Fatsa'nın bir ifadesi vardı. Diyor ki, senge bozuk nişane nezedenes. Yani büyük taş atmamak belirtisidir. Siz bir kavga ediyorsunuz, adam kocaman şu kadar eline taş almış, almışsa rahat olun, onu atmayacaktır. Ama ufak bir şey alsaydı, yani onda siper almanız lazım, gerekeni yapmanız lazım.
3: Çok güzel.
4: Şimdi yani belirttiğiniz üzere, yani 300 milyar dolar çok yüksek bir rakam.
0: Çok
4: İran GDP'sinin nerede baksa %80'ine denk geliyor. Bu paranın, muazzam paranın İran ekonomisine girmesi İran ekonomisini yani ciddi anlamda kalkındırır.
0: Tabii.
4: Ancak herkes biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri ne kadar işte böyle bir neden de bu gündeme geldi? İlk başta onu söyleyeyim. Hı-hı. İran tazminat talep ediyordu. Dedi ki bana tabii bu 40 günlük boyunca zarar verdiniz. Ah yapma vurdu. Tazminat verin. Sonra Arap ülkeleri özellikle Katar diğerleri ortaya girdi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri diyor yok ben böyle bir şey vermeyeceğim. Diyordum madem böyle yoktur bir fon oluşturalım. Bunlar gelsinler yatırım yapsınlar. Birincisi bu. Dediğim üzere İran pek bundan umutlu değil. Yani gelip de hani 300 milyar dolar olmaz da 30 milyar olur, 40 milyar olur, 20 milyar olur. Yani bu kadarı gelir. İkinci mesele değerli hocaların da belirttiği üzere tabii bu şirketler İran'dan gelseler ister istemez İran'daki devrim muhafızın kontrol ettiği şirketlerde işbirliği yapmak zorundalar. Bunun için nasıl bir formül çözülecek? Bu sorun nasıl çözülecekti? Tabii az önce hocaların da belirttiği üzere İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü olarak ilan ediyor. Ocak ayındaki o protestolardan sonra Avrupa ülkeleri de yine bu İran devrim muhafızlarını terör örgütü olarak ilan etti. Yani onların bir terör örgütüyle çalışması yani kendi tanımlamalarıyla mümkün değil. Bunun için ara formüller olacaktır. İşte bazı muafiyetler söz konusu olacaktır. Ya Arap ülkeleri üzerinden giriş yapacaklar.
3: Ya yani da Suriye'de olduğu gibi kaldırır.
4: Bu kimin yani kapı? Ben diyorum. Yani
0: her yerde kaldı.
4: Diğer mesele bu ordu.
0: Evet. Hızlıca Ekber.
4: Evet, şunu söyleyeyim. Evet, evet. Son cümlemiz bir ordunun yani devrim muhafızlarının İran politikası üzerinde de etkisi söz konusudur. Ancak son bu mutabakat zaptına devrim muhafızları ordu destek verdi. Yani olumlu görüş bildirdi.
0: Evet.
4: Şimdi geçtiğimiz günlerde iki gün önceydi ülke lideri görüşünü açıkladı. Dedi ki evet benim görüşüm Mesut Pezeşkan'dan farklıydı. Ancak Mesut Pezeşkan bana güvence verdi ki dedi ki işte bu uzlaşmaya uyarsak bu ülkenin ve işte direniş gruplarından çıkarınadır. Ben de bunu yaptım. Daha sonra ayrıntılar çıktı. Ayrıntılar da şöyle bir konu söz konusuydu. Esasında bu Yüksek Güvenlik Konseyi'nin giderek orada onaylandı. Orada bir kişi hariç hepsi buna olumlu baktı. Hatta o Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde hem devrim muhafızlarının başkomutanı var, genelkurmay başkanı var, ordunun başkomutanı var, diğerleri de vardı. Ancak askerlerin işte oy verme yetkisi yok.
0: Evet.
4: Burada böyle bir durum var. Ancak ilk kez ülke lideri onlara da oy verme yetkisi verdi.
0: Evet.
4: Ve onlar da meseleyle ilgili olumlu görüş bildirdi.

0: Peki. Ekber çok teşekkür ediyorum. Turgut Alp Boraz çok teşekkür ediyorum yayına katkılarınız için, değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimizden çok kısa bir müsaade isteyeyim. Aranın ardından Amerika ile İsrail'in kamuoyu önünde, aynı zamanda kameraların önünde ilk kez bu kadar büyük ayrışmasına ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Çok kısa bir ara, sonra buradayız.
1: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hürmüz Boğazı'nda geçiş trafiğini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme devreye alındı. İran Körfez Boğazı Otoritesi Boğaz'dan geçiş yapacak tüm ticari gemiler için 48 saat önceden bildirim zorunluluğu getirdi. Yeni uygulama kapsamında resmi olmayan kanallar üzerinden yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı. İran tarafından yayımlanan düzenlemeye göre gemi trafiği artık yalnızca resmi başvuru sistemi üzerinden planlanacak ve gemiler belirlenen rotayla zaman çizelgesine uymak zorunda olacak.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Özellikle gecikken yargı süreçlerinin daha kısa süre sonuçlanması için katkı sağlayacağımızı sunuyorum.
4: Davalar hızlı sonuçlanacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek. IBAN paylaşana hapis cezası gelecek. Türkiye gündeminin en çok merak edilen konularından biri olan ve AK Parti'nin hazırladığı 12. yargı paketi meclise geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte yargı sisteminde önemli değişiklikler olacak. En dikkat çeken düzenleme davaların daha hızlı görülmesi için getiriliyor. Bu kapsamda hukuk yargılamalarında duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Mahkemeler ancak zorunlu ve istisnai hallerde gerekçesini açıkça göstermek şartıyla iki duruşma arasında 3 aydan daha ileri bir tarih verebilecek. Bir diğer yenilik ise e-duruşma sistemi için geliyor. Düzenleme ile hali hazırda uygulanan e-duruşma sisteminin kapsamı da genişletilecek. Ön inceleme duruşmaları ses ve görüntü aktarımı yoluyla yapılabilecek. Dolandırıcılığa karşı sert tedbir de pakette yer alıyor. Haksız menfaat sağlamak amacıyla IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşmak artık müstakil bir suç haline getiriliyor ve hapis cezası da yolda. Kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri de genel af çıkacak mı sorusuydu. Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce net bir açıklama yapmıştı. İnfazla ilgili bir düzenleme yok demişti. Yani 12. yargı paketinde genel af veya infaz değişikliği öngörülmüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte teklifin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
5: Değerli milletvekilleri,
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. İstanbul Emniyetine bağlı narkotik ekipleri yurt dışından Türkiye'ye giren ve yine sınır dışına çıkacağı belirlenen uyuşturucu yüklü tırı adım adım izledi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Tır Silivri'de durdurulurken eş zamanlı olarak Tekirdağ'daki bir depoya baskın yapıldı. Tır dorsesinde narkotik köpeği Lady ile yapılan aramalarda uyuşturucunun saklandığı gizli bölme anında tespit edildi.
7: Narkotik şube şüphe üzerine hemen arkamızdaki bu tırı Silivri'de durdurdu ve işte içinden çıkan uyuşturucu maddeler de tam da burada. Peki uyuşturucu maddeler nereden çıktı? Hemen tırın arka kapağını kaldırdığınız takdirde yine tam bu noktada yapılmış bir düzenek. Bu düzeneğin normal şartlarda dış kısmı kapalı ve uyuşturucularsa buranın en arkasına doğru saklanmış haldeydi. Narkotik ekipleri hassas burunlu köpeklerle o uyuşturucuları yakaladı.
6: Demir plakaların arkasına gizlenmiş tam 203 paket uyuşturucu ortaya çıkarıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Evlerin vazgeçilmezi robot süpürgeler yalnızca birer temizlik aracı değil. Yönlerini bulmak için kullandıkları kameralar ve mikrofonlar siber korsanların yeni hedefi haline geldi.
1: Robot süpürge özelinde konuşuyoruz, ancak evimizde Wi-Fi'ye bağlı olan her cihaz için bu tehlike mevcut. Aslında

0: robot süpürgeleri sadece robot süpürge olarak düşünmemek lazım. Bunlar yönlerini bulmak ve önündeki engelleri tanımak için kameralara, sensörlere ve mikrofonlara sahip. Bunlar işte tehlike arz ediyor.
1: Hackerlar yalnızca evin içini izlemekle kalmıyor. Telefonlardaki görüşmelere ve banka bilgilerine de göz dikiyor.
0: Kişisel verilerimiz, bütün mahremiyetimiz başkalarının eline geçiyor olabilir. Sadece kişisel veri olarak düşünmemek lazım. Telefonumuzda kayıtlı olan görseller, yazışmalar veya banka bilgilerimiz de başkalarının eline geçebiliyor. Tehlike burada başlıyor.
1: Tehlike sadece süpürgelerle sınırlı değil. Akıllı beyaz eşyalar, hatta Wi-Fi'ye bağlı bir kettle bile siber korsanlar için birer giriş kapısı.
0: Wi-Fi'ye bağlı olan bütün uygulamalar, bütün cihazlarda bu tehlike mevcut. Ne gibi? Beyaz eşyalar gibi. Hatta kettle'da bile bu tehlike mevcut. Yani Wi-Fi'ye bağlı olan her cihazımız için bir uygulama şifresi var ve uzaktan erişilebiliyor, yönetilebiliyor. Bunlar fabrikadan gelen şifrelerle değiştirilmediği takdirde başkaları tarafından deneme yanılma yoluyla bile çok kolay şekilde kırılabilir.
1: Cihazlar şarj istasyonunda park halindeyken bile kameraları aktif durumda olabilir.
0: Park halindeyken bile, istasyonda şarj ederken bile kamera aktif durumda. Yani mekanik olarak kamerayı bizim mahremiyetimizi görecek şekilde sabitlememiz lazım. Önünü kapatmalıyız. Bir de ikinci saldırma şekli arka kapı saldırısı. Yani bizim herhangi bir cihazımızı girdikten sonra Wi-Fi üzerinden internetimizdeki bütün sistemler tehlike arz ediyor. İşte burada bankacılık tehlike altında kalmış oluyor. Yani robot süpürgeye eriştikten sonra telefonumuz ve dolaylı olarak da banka bilgilerimizi ele geçirip istedikleri şekilde at koşturabilirler.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Soğuk havalarla birlikte çocuklarda enfeksiyonlar artıyor. Uzmanlara göre sebep sadece virüsler değil.
3: Özellikle bu enfeksiyonlarda bağırsak mikrobiyotası, yani bağırsak bakterileri de aslında çok çok kıymetli.
1: Yanlış beslenme ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı çocukların bağışıklığını zayıflatıyor.
3: Enfeksiyonların artmasının nedeni de aslında beslenmemizin bozulması ve özellikle de bağırsağımızdaki bakterileri, dost bakterileri yanlış beslememiz.
1: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, bağırsak sağlığının bağışıklık sisteminin temeli olduğunu söyledi.
3: Vücudumuzun en önemli savunma mekanizması bağırsaklarda.
1: Bayrak, tarhana, kefir, boza ve ev yapımı yoğurt gibi geleneksel besinlerin koruyucu rolüne dikkat çekti.
3: Çocuklarımızı doğru bir şekilde beslememiz lazım. Probiyotikten zengin beslememiz lazım. Çok güzel probiyotikli yiyecekler var. Örneğin ev yapımı bir yoğurt, tarhana, bunlar doğal probiyotikler, geleneksel probiyotiklerimiz. Hem de aslında atalarımız probiyotik nedir bilmeden aslında probiyotik ağırlıklı besleniyorlardı. Ayrıca kefir olsun, liften zengin sebzeler olsun, boza.
1: Uzmanlar gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyarıyor.
3: En ufak bir ateşte, en ufak bir rahatsızlıkta yeri geliyor. Bizler antibiyotik hemen yazılsın istiyoruz, hemen antibiyotik kullanalım istiyoruz ama bu da çok doğru bir şey değil. Gereksiz antibiyotik kullanmak maalesef özellikle bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor.

0: AK Parti bağımlılıkla mücadele ve suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 maddelik taslak doğrultusunda komisyon çalışmaları sürerken teklifin yakın süreçte genel kurula gelmesi bekleniyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda
0: düzenlemeyle çocuklara alkol temini doğrudan suç kapsamına girecek. Buna ek olarak sağlık için tehlikeli madde temini suçunun cezası artırılacak. Yeni süreçte suça sürüklenen çocuk ifadesi adli süreçteki çocuk olarak değiştirilecek. Atış poligonlarına dair kısıtlamayla poligonlara giriş için 21 yaş sınırı getirilecek. Ağır suç işleyen ve çocuk yaşta görülen kişiler için yaş indirimi sınırlandırılacak. Bazı durumlarda hakimler indirim uygulayamayacak. Ayrıca kasten öldürme ve ağır yaralama gibi suçlarda esnek olan ceza uygulamaları kaldırılacak. 15 ila 18 yaş grubunda tekerrür hükümlerinin de uygulanması gündemde. Tekrar eden suçlar hapis cezası ertelemesinin üst sınırı 3 yıldan 2 yıla düşürülebilecek. Böylece cezasızlık algısı ortadan kalkarak caydırıcılık artırılacak. Öte yandan 15 yaş ve üzeri çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale gelecek.

0: Çocuğun suç işlemesine neden olan ebeveynlere hapis cezası verilmesi de gündemde.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Tekrar hoş geldiniz. Satır arasına devam ediyoruz çok kısa bir aranın ardından. Şimdi ilk bölümde Amerika ile İran masaya oturacaklar. Bir mutabakat olacak ama bu mutabakatı bozmak isteyen bir unsur var. O da İsrail. İsrail'in etkisini konuşuyoruz. Şimdi uzun zaman sonra ilk defa Amerika ile İsrail'in de ilk defa kameraların önünde bu kadar fazla sert çıktıklarını görüyoruz. Hem Netanyahu hükümetinden bakanlar direkt olarak Trump yönetimini eleştiriyor. Hem de Amerikan Başkan Yardımcısı çıktı ve dedi ki evet burada bir etki var ama Amerika'daki Yahudilerin karıştırdıkları bazı çıkar çatışmaları var. Her zaman Amerika ile İsrail'in çıkarları da pek çok noktada bir olmayabilir. Bir J.D. Vance'ın açıklamalarına bakalım.
3: Now I saw the Axios report, that Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path.
1: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: G7 zirvesinde çekilen işte bu fotoğraf ve görüntüler ABD ile İtalya arasında krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını öne sürdü.
5: G7'nin ardından bu şekilde bir İtalyan medyasına yapmış olduğu açıklamada.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Denetlemediği ve alın buyurun biz size ocağın birinde veriyoruz. İster bunu faizlerde kullanın, biriktirin, isterseniz alın kendi silahlarınızı üretin diye zaten İsrail'i bu kadar savunmada üretici hale, silahlarını üretici hale getiren de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ha, orada biraz Yahudi tartışması üzerinden, çünkü bir şey söylediğiniz anda İsrail'e direkt olarak sanıyorum Yahudi topluluğunu ele alıyormuşsunuz gibi bir paranın gücü devreye giriyor. Ondan da biraz kaçınıyor gibi bir duruşu var. Değil mi hocam?
6: Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Vance'in açıklamalarından şöyle bir konu çıkıyor ortaya. Kabine başka bir şey söylüyor. Netanyahu başka bir şey söylüyor demek istiyor. Yani burada İsrail yönetiminin İran ve Orta Doğu politikasına bakışının artık kabine içerisinde de farklılık arz ettiğini söylüyor. Ama bir de şunu da göz ardı etmiyor. Netanyahu'nun bana söylemediklerini belki kabinesine söyleyip söylüyor, paylaşıyor olabiliyor. Ama sonuçta şöyle bir sorun çıkıyor. Artık demek ki İsrail yönetimi Orta Doğu'daki bu politikalarda o eski gücünde, eski istikrarında değil. Dolayısıyla hem İran konusunda hem Lübnan konusunda çok daha fikir karmaşasını göreceğiz biz önümüzdeki günlerde. Ve bu konuda da Amerika baskı uygulayacaktır. Bu belki İsrail üzerinde kabine değişikliğine de neden olabilir. Çünkü Netanyahu artık bu savaş kabinesiydi, hatırlayın. Gazze konusunda başlatmıştı bunu 7 Ekim'den itibaren. Bu kabineyi değiştirebilir. Dolayısıyla Trump'ın politikalarına yaklaşan bir İsrail'i de görebiliriz.
2: Hocam bence asıl öfke şuradan başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi Amerika'nın bu savaşa girerken bir stratejisi yoktu. Taktik ilerlemedi. Zannedildi ki biz İran rejimini değiştireceğiz. Çünkü İsrail'den gelen bilgiler bu yöndeydi. Sonuca öfkeliler. Yani kandırıldıklarını, aldatıldıklarını düşünüyorlar. O yüzden de bir yerde şu an abinin kim olduğunu, babanın kim olduğunu hatırlatıyor gibi çıkışları var Amerikan Başkan Yardımcısının.

0: Öfkeliler. Yani, ya bu çünkü bir başarısızlık sunuluyor Amerika Birleşik Devletleri kanadına bakıldığınızda.
1: Ama bunu tabii metin üzerinden okuyor İsrail. Yani metinde İsrail'in lehine hiçbir konu yok. Sadece İran ve Amerika arasındaki bir anlaşma metni var. Ama biz bunun işaretlerini zaten sanırım 45. günde gördük. Yani 45. günden itibaren İsrail İran'a saldırmayı bıraktı, Lübnan'ın güneyine yöneldi. Dolayısıyla İran-Amerika karşılıklı saldırıları devam etti. 107. günün sonuna kadar ateşkes de dahil. Yani buradan şöyle bir tablo çıkıyor. İsrail ve Amerika savaşı başlattı. İsrail sonra çekildi temastan ve Lübnan'a angaje oldu. Dolayısıyla burada bakın bu metinde İsrail'in herhangi bir imzası da yok, herhangi bir görüşü de yok, bir şey de yok. Savaşı başlatan ama ikisiydi.
2: Merve Hanım ben biraz değişik açtım.
1: Dolayısıyla burada artık Lübnan konusu yani İsrail'in politikaları artık eski gücünde değil. Yani bunu hissediyorlar. Bunun da çözümü muhtemelen İsrail'de kabine değişecektir. Yani bunu
0: sadece kabine ama Netanyahu değişir mi diyorsunuz?
3: Uğur hocam
2: onu anlatacağım.
3: Uğur hocam başlamadan yani, hocam müsaade eder misiniz? Buyurun. Bir iki cümle gitmek istiyorum.
0: Lütfen.
3: Bakın bu G.D. Vance denilen adamın söylediği bence en önemli cümle şu. İsrail'e dünya üzerinde sempati duyan tek devlet başkanı Trump'tır sözü muhteşem bir söz.
2: Tek güçlü müttefikinizi kaybetmeyin.
3: Ama bakın şimdi güçlü müttefiki falan boş verin. İsrail'e dünya üzerinde sempati duyan tek devlet başkanı Trump'tır demesi aslında muhteşem bir şey. Çünkü hakikaten bu zannediyorum gelinen noktada belki G.D. Vance'in falan filan birilerinin tavır değiştirmek mecburiyetinde kalmalarının arkasındaki şey biraz da buradan. Neden? İsrail'in üzerinde daha önceden parlak bir kılıf vardı, cilalar vardı. Özellikle de 2023 7 Ekim'inden sonra bunlar dökülmeye başlandı. Nasıl bir vahşi olduğu ortaya çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Adam diyor ki dün saldırı hakkımız her zaman vardır diyor. Dün akşam bir bakan çıkıp alçak herif ne diyor? Bir İsrailli kadının ölmesindense bütün Lübnanlı kadınlar ölmelidir. Lübnan'ı işte yerden kaldırmalıyız falan.
1: Yeni bir şey değil ki ama daha önce de söylüyorlar.
3: Yok bunu. Daha önce de söylüyordu da. Dolayısıyla dünya çapında bu o söz muhteşem. Yani dünya üzerinde İsrail'e sempati duyan tek devlet başkanı Trump'tır demesi muhteşem bir
2: şey. Şimdi Merve Hanım.
0: Buyurun Uğur Hocam.
2: Amerika... bu aslında Amerika'nın savaşı değil. Başından beri söylüyoruz. 28 Şubat'ta başlayan şey 21 Şubat'ta biliyorsunuz o katil Bibi denen adam Netanyahu ekibiyle gitti Trump'a dosyaları götürdü. O da en çok kamuoyuna yansıyan o Epstein adası işte bu kötü şeyler bir resimler falan filan. Ama başka dosyalar da vardı Trump'la ilgili. Ve Trump'ı vurdurttu kendisi. Onu ortaya attı. Yoksa Amerika'nın İran'daki rejimi değiştirmek gibi bir derdi hiç olmadı. Trump bunu hep defalarca söyledi. 47 sene önce bu rejimi kuran Amerika kendisi yeşil kuşak teorisiyle Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettikten sonra Paris'ten Hümeyni'yi uçağa koyup gönderttiren çünkü Şah Rıza Pehlevi Amerika'nın çıkarlarını Orta Doğu'da savunamıyordu. İçeride çok zayıf durumdaydı. Onun yerine bunu gönderttiler. İşte Zülfikar Ali Butta'yı devirttiler. Türkiye'de 12 Eylül oldu. Afganistan işgal. Hepsi dört ülke arka arkaya allak bullak oldu. Soğuk Savaş'ın pik yaptığı dönemde. Amerika'ya şantajla bu işi yaptırdı. Trump başından beri Netanyahu'ya gıcık. Hatta bir arada ateşkes olacaktı. O arada bu sefer Trump yetmedi. Karısı Ivana'nın o adaya gitti. Onunla ilgili bir takım şeyler.
0: Dostum Bibi diyor hocam. Bu nasıl gıcık?
2: O mecburen. Siyaset böyle bir şeydir. Siyaset böyle bir şeydir.
0: Bu kadar da değildir
2: dolayısıyla
0: herhalde.
2: Şimdi geldi işte hükümet mi değişecek, Netanyahu mı değişecek dediniz ya. Hatırlayın geçen sene Trump Knesset, İsrail'e gitti. İsrail meclisinde konuştu. Ve karşısında da İsrail Cumhurbaşkanı var. Netanyahu'da Cumhurbaşkanı var. Dedi ki Netanyahu affet. Cumhurbaşkanı'nın aff yetkisi var. Niye? Eğer af olmazsa, savaş biterse her celse geldiği zaman yolsuzluktan hapse girecek. Suistimalden yolsuzluktan hapse girecek yani Netanyahu. Kendi ülkesine, kendi hukukuna göre. Ama celse geliyor diyorlar ki efendim savaş var, savaşta olmaz tamam erteleniyor. Şimdi savaş bittiği anda tak hapse girecek. Onun için o hükümetin değişebilmesi için yani Trump da istese, Yahudiler de istese değişebilmesi için önce İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu'yu affetmesi lazım. Yoksa Netanyahu her dakika bir Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi bunu. Sabotaj yapıp bu barışı engelleyecek, savaşı sürdürecek. Bunu
0: buyurun,
2: bilmemiz
0: Mete
2: lazım.
0: Mete Bey bir şey diyecektiniz daha.
4: Ben biraz ben de farklı bakmak durumundayım. Çünkü...

0: çünkü burada hesabı bozan evet İsrail oldu ama sizinle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçildiği zamanlarda yaptığımız yayınlarda daha sonra hem başkanlık kararnameleri hem de daha sonra ulusal güvenlik belgelerine baktığınız zaman aslında hiç hesapta olmayan bir İsrail faktörü vardı. Normalde Amerika'nın ulusal güvenlik belgesinde Büyük Kuzey Amerika doktrini olarak yayınlanan Grönland'ı, Kuzey Kutbu'nu, Venezuela'yı, Nikaragua'yı kapsayan aslında bir farklı paradigma vardı. Yani bu bölgeleri Amerikan lehine hizaya getirmek ve yönetimlerini de ehlileştirmek olarak tabir edileceğim bir doktrin vardı. Fakat İsrail'in Gazze'deki işgalinin kontrolü soykırım boyutuna varması, daha da genişleterek Lübnan'ı işgal etmesi, Suriye'yi işgal etmesi ki keza burada Amerika Birleşik Devletleri'nin tek ilgilenebileceği Ukrayna-Rusya meselesiyken İsrail'in de açtığı çok ciddi sıkıntılar oldu. Ama burada benim gördüğüm, Cüneyt Bey'in de katılarak tekrar etmek isterim, bir kabine değişikliğine gidebilir ama şunu temelde bir görmemiz lazım. Trump'ın tabanı içerisinde ya da Amerikan kabinesi içerisinde bir bölünme var.
1: Evet.
0: Önce Amerikacı bir tayfa, hı hı, ve İsrail destekçisi yeni neokonlar olarak bildiğimiz bir ekip arasında bölünme var. Ve muhalefet de bu bölünmeyi muhtemelen seçimlerde Trump aleyhine kullanacak. Trump'ın da müsamması bir yere kadar bu meselelere. Çünkü artık İsrail eleştirilerinin antisemitizm olmadığı yönünde, hı hı, bir Yahudi düşmanlığı olmadığı anlamına gelen çok ciddi en üst düzeyde laflar yapılıyor.
1: Evet.
0: Siz, biz bugüne kadar dünya televizyonlarında İsrail'e yönelik her eleştiri Batı basınında bir Yahudi karşıtlığı, Yahudi düşmanlığı olarak yaftalanırken şu an ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı, hı hı, bizzat kendisi bu ifadeleri söyleyerek aslında Netanyahu'lu İsrail hükümetine bir çizgi çekiyor.
1: Eleştiri yapıyor.
0: Son bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Bakın burada Netanyahu yarın gitse, siyasi ömrünü de tamamlasa, şunu lütfen unutmayın. 3 gün önce eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, önümüzdeki dönemde İsrail'de bir hükümetin değişeceğini umduklarını ve kendisinin de bu yeni hükümete liderlik edeceğini umduğunu söyledi. Ama şunu da ihmal etmedi. İran'ın kabusu olacağım ve İran halkının özgürleştireceğim ve İran'ın nükleer programını geri döndürülemez bir hale getireceğime İsrail halkına söz veriyorum dedi. Burada bir aşırı sağcı faşistin gitmesiyle Amerikan lehinde ya da destekleyeceği bir kişinin, evet, muhtemelen yerine gelmesi olası.
1: Evet,
0: bunu da
1: zaten
0: Amerikan politikalarıyla paralel olması önemli.
2: Evet, al birini vur ötekine.
1: Tabii, evet, şöyle yani Naftali Bennett, Ariel Sharon daha eskiye gidin vesaire, isimler değişiyor ama politikalar bir şekilde değişmiyor. Şimdi Amerika'dan İsrail'e yönelik bu açıklamalar belki kamuoyunun da bu kadar tartışıldığı için biraz daha önemli. Bir senatör var, Lindsey Graham, biliyorsunuz Instagram'da Yahudi değil, benim bildiğim kadarıyla evangelist Hristiyan olması lazım ama çok Yahudi
2: bazı
1: savunuculuğu,
2: bazı evangelistler Yahudiden daha çok
1: Siyonist. Evet, o çok fazla Yahudi savunuculuğu yaptığı için onun söyledikleri biraz daha tartışılıyor, konuşuluyor. Yani Lindsey Graham bir şey söylediğinde biraz daha Amerika kamuoyunda gündem oluyor. O yüzden mesela onun şu açıklaması önemli, çok enteresan. Amerika'yı değil, direkt olarak Başkan Trump'ı işaret ederek Lindsey Graham diyor ki İsrail, bakın Amerika'ya değil, İsrail Başkan Trump'a çok şey borçlu diyor. Bunu muhtemelen hem Gazze saldırıları, Gazze'yi çünkü ters yüz etti. Gazze saldırılarını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın döneminde yapabildi İsrail.
0: Lübnan.
1: Sonrasında Lübnan.
0: Irak.
1: Sonrasında hatırlayın geçen sene az önce Uğur Hoca hatırlattı. İsrail meclisinde çıkıp benden bir sürü silah istedi. Sormadan, benim bile bilmediğim silahlar vardı, hiçbir şeyi sorgulamadan gönderdim diye kendisi açık açık, hı, söyledi. Evet, şimdi de siz açık açık kalkıp Donald Trump'ı eleştiriyorsunuz diyor aslında. Lindsey Graham'ın o açıklaması önemli. Var mı sesi, bir bakalım, bir dinleyelim.
3: I encourage President Trump to follow through with what he said today. Once we negotiate with Iran, even if he falls short on a nuclear deal, turn your attention to trying to get Saudi Arabia to join the Abraham Accords. Now, Saudi Arabia and Israel, quite frankly, owe President Trump a lot. It would be good for the region and the world for these two people, these two countries, to make peace and do business together in the Arab-Israeli conflict. Iran is in a box. No matter whether we're successful with a nuclear deal or not, their ability to generate another October 7th is non-existent. Their nuclear program has been set back just through military action. So now is the moment. This is the year.

0: bakın zaten 27 Şubat 26 yani 28 Şubat'tan önceki hafta zaten İran kesinlikle kabul etmişti ki ben nükleer şeyi o %90'a kadar uranyumu zenginleştirmeyeceğim. Buradan nükleer silah atom bombası falan yapmayacağım. Sadece enerji yapacağım. Bunu savaştan önce söylemişti. Şu andaki anlaşma da bu. Yani nükleer silahı olmayacak diyorlar. Zaten olmayacağını
1: yani bu savaştan önce de söylemişti. Yani 28 Şubat öncesine döndük aslında.
0: Efendim?
1: 28 Şubat öncesine döndük.
0: Aynen. Yani öyle önümüzde bir şey yoktu dahil. Ki ben illa atom bombası yapacağım deyip de saldırmadılar. Adam yapmayacağını söylüyordu İran. Şu anda da söylüyor. Ve zaten o nükleer teknolojiyi kim verdi ona? Amerika verdi 1972 yılında. Nereden nükleer teknolojisi? Şah'a vermişti. Eğer devrim olmasaydı 79'da 1980'de atom bombasını yapmıştı İran. Amerika'nın sayesinde. Ve kesinlikle ve kesinlikle İran bunu her zaman söyledi. Ben nükleer silaha sahip olmayacağım. Bunu enerji üretmek için kullanıyorum. Ama şunu da söylüyorum ben. Madem İsrail'in elinde 300 tane atom bombası var, İran'ın da nükleer silaha sahip olma hakkı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de sahip olma hakkı var. Ve olması lazım. Yoksa bu İsrail, Ali Kıran Başkan'ın bölgeyi bütün arzu mevcutu gerçekleştirecek. Dolayısıyla burada her şey bu barışı engelleyecek tek kişi Netanyahu'dur. Netanyahu dizginlenmelidir. J.D. Vance çok güzel söyledi, başkan yardımcısı dedi ki dünyada tek bir güçlü müttefikin kaldı Amerika. Dikkat et ha, bizi de kaybetme. Tek bir sempati duyan adam var dedi Trump. Onu da kaybetme, yoksa gidişin kötü olacak.
2: Varoluş amacı zaten. Şimdi Amerika'nın İsrail Büyükelçisi biliyorsunuz bu hafta bir çıkış yaptı. Dedi ki biz olmasak Amerika Birleşik Devletleri olmazdı. Ondan sonra zaten çok sert çıkış gelince Amerika Birleşik Devletleri tarafından başta başkan yardımcısı olmak üzere. Şimdi kendisi biraz lafı din siyasetine getirmiş. Demiş ki eğer Yahudilik hiç var olmasaydı Hristiyanlık da olmazdı ve Yahudi Hristiyan temeli olmasaydı ne Batı medeniyeti olurdu ne de Amerika Birleşik Devletleri.
1: Teolojik devleti. Bir tartışma başlattı ya.
2: Çok teolojik.
1: İlahiyat
2: bir dinleyelim. Bir dinleyelim sonra.
1: Affedersiniz bu
2: dinleyelim,
1: beyefendi.
2: Dinleyelim sonra olur, tamam. İkisini birlikte yorumlayın. Buyurun.
3: Well, I don't hate anybody and I certainly don't hate Jewish people. My own Christian faith is built on the foundation of Judaism. Had there never been a Judaism, there wouldn't have been a Christianity. And without the Judeo-Christian foundation, there wouldn't be Western civilization and there would not be an America.
1: Çok hoş bir tartışma bu. Entelektüel bir tartışma, teoloji tartışması, muhteşem bir şey. Bu arkadaşla, beyefendiyle oturup, aa ne güzel söyledin, doğru. Yahudilik başlangıçtır. Musa Aleyhisselam, ardından işte bir süre sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'la Hristiyanlık gelmiştir. Ama biliyorsun aziz kardeşim Mike, bunun devamı olarak da Hazreti Peygamber gelip bunlar neshedilmiş ve İslamiyet gelmiştir. Bu işin tabi akışında Cenab-ı Hak diyor ki sizler için din olarak İslam'ı seçtim buyuruyor. Dolayısıyla bu tarafa doğru gel diyebiliriz bir. İkincisi yani nefret beslemiyorum. Yahudi benim inancım da oraya kuruldur. Eyvallah. Ama eninde sonunda bizim tartıştığımız şeyler şöyle bir şey. Dünya üzerinde biraz önce Vance'in deyimiyle bir tek Trump'ın sempati duyduğu, alçaklık yapan, katillik yapan, sürekli insanları, çocukları katleden, kadınları katleden, sürekli olarak bir yerleri işgal derdinde olan bir ülke var. Dolayısıyla çıkıp Yahudilik ve Hristiyanlık tartışmasıyla ilgili olarak İsrail'e sempati besleme, yani talep etmeye çalışmanın arkası son derece saçma bir şey. Bu arkadaşın başlattığı tartışmanın varacağı nokta, haklısınız. Hristiyanlıktan önce Yahudilik vardı, Hristiyanlık geldi, tamam o neshedildi.
0: İlk semavi din, tamam.
1: Ama müsaadenizle artık İslamiyet var. İslamiyet var ve gerçekten siz orijinal kitaplarınızı bulursanız Barnaba İncil'i ve benzerleri orada göreceksiniz ki
0: Barnaba Efendimiz... Barnaba İncil'i abi şeyde Mausa'da biliyorsun
1: tabii
0: Kıbrıs'ta.
1: Tabii Efendimiz o kitaplarda müjdelenmiştir ismiyle, namıyla müjdelenmiştir. Gelin bu tarafa dememiz gerekiyor arkadaşlar.
2: Bir de şunu demek lazım. Mike Bey'i İslamiyet'e çağırdı.
0: Hayır, bir de şu var, şunu söylemek lazım. Bu adam Hristiyan. Hı. Madem sen Yahudiliği bu kadar övüyorsun o zaman Yahudiler... Nasıl Hazreti İsa sizin peygamberinizi gidip Romalı pagan askerlere gamvaz deyip çarmıha gerdittiler. Bunu söylesene o zaman. Kendi peygamberini öldürttü Yahudiler, bir daha Yahudileri güzelleme
1: yapıyorlar. Uğur hocam.
2: Belki o kadar biliyordur.
1: Uğur hocam affedersiniz. Yeniçeri hikayesi vardır ya. Yeniçerinin biri işte diyelim 1600'lü yıllarda gitmiş bir Yahudi vatandaşı dövüyor. Adam diyor ki ya beni niye dövüyorsun? Siz diyor Hazreti İsa Efendimiz'i diyor asmışsınız. Ya çarmıha gelmişsiniz. Evet. Ya diyor o işte şu kadar yıl önce olsun diyor, ben yeni duydum. Şimdi bu arkadaşlar da herhalde yeni duymaları gereken şeyler evet. Var.
2: Bir şey söyleyecekti Cüneyt Bey. Buyurun tamam söyleyeceğim.
4: Bir başka bir yerden mi bakıyoruz acaba ya? Bunlar yeni bir şeyler.

0: değil. Şimdi bu Büyükelçinin söylediği şu: Batı kendi içerisinde Yahudi-Hristiyan çatışmasına girmesin. Orta Doğu'daki bu İsrail-Amerika politikalarının ayrışmasının çok büyük sonuçları doğmasın diye elinden geldiğince çaba sarf ediyor. Yani bunların hepsi zaten biliniyor. Dolayısıyla burada aslında kişiler üzerinden değil, politikanın süreçteki gidişatında bir problem var. Bir farklılık oldu. O da şu: Netanyahu Amerika'ya çantayla geldi ya hocam, hatırlayın.
1: Evet.
0: O zaman
1: işte oradan başladı. Her şey
0: evet,
1: oradan başladı.
0: Orada harekatı planladılar. Amerikan şeylerini biliyoruz artık. Harekat planlamaları mutlaka siyasi sonuçlar yaratır. Bu siyasi sonuçları da döktüler ortaya. Koydular bir matrisle. Hep buralarda konuştuk bunları. Şimdi İsrail niye kızıyor Amerika'ya? Bizim seninle o gün planladığımız harekat ve onun siyasi sonuçlarını sen süre olarak erken bitirdin diyor. İran'ı yeteri kadar cezalandırmadın, yeteri kadar vurmadın, yeteri kadar onu felç etmedin. Medeniyetini yok etmedin, enerji tesislerini, ulaşım yollarını parçalamadın.
1: Niye yok etmesi gerekiyormuş ki yani, onu anlayamadım.
0: İşte, ama anlaşmaları böyleydi.
2: Tehdit ya.
0: Yani 45. günden sonra.
2: Öyle, diyorlar hocam. Öyle diyor.
0: Onlar yani
2: öyle
0: bu diyor. Politikada Amerika kendi küresel politikaları da var. İsrail'in böyle bir kaygısı yok ki. Ne işi gücü Orta Doğu. Ama Amerika artık yeteri kadar Orta Doğu'da kaldı. İsrail'in politikalarını gerçekleştirmek için bir vasıta olmaktan çıkmak istiyor Amerika. Dolayısıyla süreci erken bitirdi. Ve metne döndü. İsrail'in sıkıntısı bundan kaynaklanıyor. 45. Evet. günde söyledik işte. Lübnan'a girdi. Tek derdi İran'la Amerika tutuşacak. Amerika istediği kadar İran'ı vuracak, felç edecek, şudur budur. O da Lübnan'da güneyinde oturup kalacak. Bir daha çıkmayacak.
3: Hocam.
0: Erken bitirdi Amerika bu süreci.
1: Güneyinde kalsa neyse, evet, bütün Lübnan'ı yutacak.
0: Yani burada Trump'ın bunu demesi, onun şunu demesi meselesi değil. Politikada belirlemiş oldukları Orta Doğu ortak politikasında Amerika farklı bir sürece girdi.
3: Hocam affedersiniz, burada galiba şu soruyu sormak gerekli oluyor. Diyelim ki doğru, 28 Şubat'tan önce Netanyahu gitti, Amerika Birleşik Devletleri'nde görüştü. Bir takım planlar, projeler ortaya serdi. Burada sizin dediğinize göre Amerika erken çekildiği için İsrail kızgın. Ama şimdi İran söz konusu. Amerika ve İsrail beraber İran'ı vurmaya karar verip 28 Şubat'ta saldırıya başladıklarında İran'ın
0: hiçbir sorun yoktu o zaman.
3: Tamam.
0: Müşterekti.
3: Ama bakın, İran'a yapılan saldırılar, İran'la yürütülen çatışmalar sonucunda böyle bir tablo çıkma ihtimali hiç mi akıllarına gelmedi? Yani Hürmüz'ü kesinlikle kontrol altına alamayacakları, İran'a ciddi bir kara harekatı yapıp yüz binlerce asker sevk etmeden İran'ı kontrol altına alamayacakları, dolayısıyla Hürmüz'ün ekonomik sıkıntılara sebebiyet verebileceğini, Amerika'yı bile vuracağını, petrol fiyatları iki misline çıktı orada. Her yerde arttı, Türkiye hariç. Dolayısıyla bunları öngörmemiş olmaları bana garip geliyor.
0: Bunu öngördüler. Öngörmedikleri şuydu: İran'ın, İsrail'in Lübnan'a angaje olmasında İran'ın bu işe müdahil olmayacağını düşünüyorlardı. Hmm. Yani İran, Amerika baş başa gelecek, metin hazırlayacak, kendi aralarında götürecek. İsrail de olabildiğince Lübnan üzerinde geniş kuracak, alanını, evet, genişletecek. Yani çalışmasını, hı hı, işgalini genişletecek.
2: Evdeki,
0: ama bakın, son dakikada
2: uymadı.
0: Hatırlayın, İsrail Lübnan'a saldırmaya başladığında İran füze attı İsrail'e.
3: Doğru.
0: Lübnan'a sen saldırıyorsun diye. Evet. Bunu öngörmediler işte.
2: Doğru. Karşılığı
0: dolayısıyla Amerika'da İran'ın İsrail'e bu arada, hatırlayın, o ateşkeste füze gönderdiğinde Amerika'da İran'a bunu bozmak istemedi. Çünkü olgunlaştırmıştı. Görüşmeler devam ediyordu. Bu metnin büyük bir kısmı oluşmuştu. İşte burada İsrail, Amerika şeyi burada koptu işte. Burada aslında İsrail çok büyük bir stratejik hamle yaptı. Yani eğer sen benimle pazarlık yapmak istiyorsan, bir metin hazırlamak istiyorsan, git İsrail'e sahip ol ve onu Lübnan'dan çıkar. Bu oyunu bozdu işte. Bu o gün çantasıyla gittiğinde öngörülemeyen buydu. Aslında evet, öngörülen İsrail Lübnan'a girecek, Amerika İran'la çatışmaya devam edecek, Amerika olabildiğince İran'ı vuracak, İran'ın elini kolunu kırıp Orta Doğu'da yalnız istediğini yapan bir İsrail kalacak.
2: Doğru.
0: İran bunu başardı işte. Evet. İran hem Amerika ile metni hazırlarken, anlaşırken, hı hı, hem de İsrail'e gereğini yapmaya başladı. Eski dolayısıyla dost, bu sıkıntı yaratan bu.
2: Sağlam dosttan düşman olur mu? Şimdi bir görüntü var. O görüntüyü de paylaşmak istiyorum. Onun üzerine biraz da bu tepkileri de

0: ayrıca konuşalım. İsrailli milletvekili Netanyahu'nun partisinden bir vekil Trump'a meydan okuma gösterisi olarak MAGA yazılı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın stratejisi o MAGA meşhur MAGA şapkasını çıkarıp atıyor. Make America Great Again. Artık gerçekten uygun değil mi? Evet diyor. Sonra kendi şapkasını takıyor. Evet bu çok daha iyi diyor. Açık açık.
1: Bunların hepsi kabineden atılır. Yani bu
0: şey olmaz yani. Bunu. Yapan.
1: Şapkayı atıyorsa o da
2: yani ben biraz hafif geri sararak başlayayım. Aslında Ekrem Bey çok güzel bir konu açmıştı. Konu başka bir yere gitti. Şimdi aslında bu dini meselelerde, evanjelik meselelerde çok güzel bir entelektüel tartışma olurdu hakikaten. Fakat burada somut bir bilgi vererek başlayayım. 1947 yılında Ölüdeniz'in güneyinde bir tane çoban keçisini kaybediyor. Bir tane kuyuya girdiğini düşünüyor ya da düştüğünü düşünüyor, taş atıyor. Fakat bir testi kırılma sesiyle beraber orada bir şeyler olduğunu sanıyor. Tabii o zamanın aklıyla bir altın küp bulduğunu sanıyor. Fakat biraz kazıp buraya indiği zaman bir takım testiler olduğunu düşünüyor. Ve bunları kırdığı zaman, ki kırılmış bir tanesi taş atınca, içinden kağıt, deri ya da bakır levhalara yazılmış Aramice, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin en eski belki de bilinen Barnabas kayıtları ortaya çıkıyor. Daha sonra 1952'de başlayan araştırmalarda tam 11 mağarada bu yazıtların 40 bin yaklaşık yazıt olduğu, yani el yazması Hristiyanlığın ve Yahudiliğin esas belgeleri çıkıyor. Fakat burada devreye giren Vatikan'ın Opus Dei tarikatı bu yazıtları ele geçirmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda o zamanki Yahudi örgütler de bu yazıtları ele geçirmeye çalışıyor. İlk etapta bunun 5 tanesi İsrailli bir profesörün himayesinde, ötekisi de bir koleksiyoncunun eline geçiyor. Sonrasında bu yazıtları ele geçiren herkes öldürülüyor. Çünkü burada aslında temel olarak baktığınız zaman Hristiyanlık diye bir dinin olmadığı, bir tarikat olduğu, ki Eseniler olarak bilinen dışa kapalı bir Yahudi toplum, sadece Yahudiliğin bir kolu olarak olduğunu belgeleyen, işte ne yazıyorsa belgelerde ortaya çıkıyor. Ve Vatikan o zamanki Yahudi örgütlerle Opus Dei tarikatı birbirine giriyorlar. Avrupa'nın göbeğinde işte öldürülen koleksiyoncular vesaire ve yaklaşık 500 tane bir kitap olarak büyük bir kısmı Vatikan'da, belli bir kısmı İsrail'de, ama daha sonra bazı gizli anlaşmalarla bu üssü örtülüyor. Bunu anlatmamın sebebi teolojik olarak bu Amerika'daki Hristiyanlıkla özellikle bu İsrail'deki inanç arasında bir fark var. Burada Beyaz Saray merkezli yeni bir din yaratılıyor. Ben bir kez daha söyleyeyim. Yani evanjelik diyoruz geçiyoruz ama bu kiliseye yönelik, Vatikan'a yönelik saldırılar, sözlü saldırılar, bunların hepsi aynı İngiltere'deki gibi bir Anglikan kilisesinin kuruluşunun aslında sancıları. Amerika merkezli yeni bir kilise kurulmaya çalışılıyor. Bu şapka değiştirmeler vesaire meseleler de Trump'ın destekçisi içerisinde bulunan sermaye gruplarındaki Yahudi lobilerine yönelik aslında onlara bence gönderilen mesajlar bunlar. Çünkü burada Yahudi sermayesi ya da desteği olmadan ABD Başkanı Trump'ın Kasım'daki kongre seçimlerinde şaşalı bir seçim kampanyası yapması pek muhtemel değil. Burada biraz sermayeye dikkat etmek lazım. Amerika'da siyaset dediğimiz yapı finansmandır. Finansman dediğimizde şu an ekranlarınızda izlediğiniz Davut Yıldızı ve üzerinde yıldızlar olan iki bayrağın birbiriyle kol kola girmesi sermayenin çıkarlarına hizmet etmesi anlamına geliyor. Ama burada bir bölünme var. Bu tespiti de yapmak gerekir. Trump'ın tabanı içerisinde İsrail'e artık mesafeli olunmasını savunan milliyetçi bir kesimle bu teolojik eksenden yola çıkıp kurtarılmış topraklar İsrail diyen mi istersiniz, yoksa Amerika esas kurtarılmış topraklar da biz de bu hani Yahudi kökenlerine sahip çıkıyoruz ama, ya da bu biraz önce anlattığım Umran yazıtları, Ölüdeniz yazıtlarına gönderme yaparak aslında biraz da üstünlük taslayan iki siyasi akımın biraz siyaseten de karşı karşıya geldiğini de görüyoruz. Hayli ilginç bir tartışma, onu da söyleyeyim. Pek alışık olmadığımız ama evanjelik deyip geçemeyeceğimiz farklı bir yapı var. Trump da, Netanyahu da normal bir adam değil. Bakın geçtiğimiz günlerde İsrail basınında bir kızıl inek meselesi çıktı. Biz aylar öncesinde...
0: Kızıl inek mi?
2: Kızıl inek. Bakın seçimler yaklaştıkça İsrail'de

0: Netanyahu yakın medya, üçüncü tapınağın kurulabilmesi için gerekli olan kızıl ineklerden bir tanesinin sağlıklı olarak büyüdüğünü ve hahamlar bu gördüğünüz kızıl ineği inceliyor kıllarını. Yani üçüncü tapınağın kurulabilmesi için Kudüs'te artık şartların olgunlaştığını söyleyen ve buna inanan bir Netanyahu kitlesi var. Ama maalesef şu an arkada konuşan J.D. Vance'in de kitlesi içerisinde de buna inanan bir Hristiyan kesim var. J.D. Vance
1: bildiğim kadarıyla Katolik.
0: Hayır, tabanında inanan bir kesim var.
1: Trump'ın
0: parti tabanında. Ve buna gerçekten inananlar var. Yani burada artık farklı bir değerlendirme yapmak gerekiyor. Evanjelik de değil yani. Şu kızıl ineğe bakıp gerçekten Amerika'nın kutsal bir görevi ortada.
2: Ben de ruhaniden realist dünyaya geçeyim mi?
0: Yani bu gerçekten buna inanan bir kesim var Trump'ın
1: tabanında. Şimdi affedersin Mete Bey, işin ironik yanı da şu.
0: Vallahi inek hocam, ironi değil bu.
1: Tabii biliyorum. Tamam, ama bakın yani. Şimdi evanjeliklerin ilancının nihai noktası ne? İsrail'in kurulması, orada işte bir takım şeyler olup sonra bütün Yahudilerin ya Hristiyan olması ya da ölmesi. Ya da yok olması. Yani çok tuhaf, son derece laf aramızda yani saçma bir şey.
2: Ben o zaman bir realist dünyaya geleyim mi? Şimdi niye Trump'la Netanyahu ters? Şimdiye kadar iyiydi. Hani siz de dediniz ya çok iyi falan filan. Ben dedim bu siyaset hiç çok iyi değil. Şantaj. Asıl nerede? Bakın çok açık herkesin önünde iki yerde azarladı Trump Netanyahu. Birincisi aylar önce Sayın Cumhurbaşkanımızı şikayet etti Trump'a. Makul ol Netanyahu dedi. Makul sayın dedi, Erdoğan çok akıllı ve çok başarılı bir adam, onunla iyi geçin dedi, bir orada şey yaptı. İkincisi Lübnan mesela. Şimdi Lübnan meselesi tabii Mete Bey'in anlattıkları hepsi doğru, biz o tarih dini kitaplarda, ama asıl realist bir şey getirebilir. Lübnan bildiğimiz bir Arap, Müslüman Arap ülkesi değil. Değişik bir yer. Değişik bir yer nereden geliyor? Bir, anayasası öyle, Cumhurbaşkanı Hristiyan. Arap ama Hristiyan Maronit. Hem de Katolik bunlar. Yani Sırbistan'dan bu tarafa Ortodokstur. Bunlar Katolik. Niye? Haçlı seferleri geçerken çeşitli Katolik devletler kurdular. Halep'te kurdular, Hatay'da, Urfa'da, Şam'da. Buradakiler de Katolik. Ta Vatikan'ın adamları. O, ve tamamen bunlar Fransızca ve İngilizce konuşur. Yani Arapça, asıl ana dilleri Arapça ama. Ve onunla ticaret yaparlar. Amerika bunları çok sever. Fransa bunları çok sever. Bunları vuruyor bunların kiliselerini. Oradan fevkalade kızıyor. İkinci şey ne? Sünni Müslümanlar. Başbakanlık onlarda. Maronitler de Cumhurbaşkanlığı. Anayasa da öyle yani. Biri de gitse öbür Maronit gelecek. Sünni Müslüman. Buradaki Sünni Müslümanlar da tamamen Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn. Bir zamanlar doğunun Paris'i derlerdi Beyrut'a. En zenginiydi. Hiçbir şey yok. Petrol yok, bilmem nesi yok. Sırf diğer Arap ülkelerinin eğlence merkezi olarak paralarını çekiyordu. Üçüncü Şiiler. Onlar meclis başkanlığında eskiden Emel örgütüydü. 82'de Hizbullah oldu. Yani Şiiler %30, %28. Onun dışındakiler hepsi Amerika'ya müzahir olan topluluk. Onları da vuruyor. Dolayısıyla hiç hoşuna gitmiyor. İkincisi 1975-1990 arası 15 yıl bir iç savaş vardı.
3: Evet.
2: Müslüman ve Hristiyan Araplar arasında dümdüz oldu Lübnan. Dediniz ya o 300 milyar dolar nasıl gelecek, ödeyecekler mi falan filan. O zamanki parayla 400 milyar dolar verdi Sünni Arap ülkeleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap, Irak verdiler ve Lübnan'ı yeniden inşa ettiler. Dolayısıyla Lübnan Amerika için çok önemlidir. Sadece Hizbullah bunun üçte birinden bile düşüktür. Ve ne dedi Trump? Dedi ki sen karışma dedi Hizbullah'la. Gitsin dedi Suriye halletsin dedi. Bak dedi bu dedi gayet güzel iş yapıyor dedi Suriye yeni devlet başkanı dedi. Sen bu işe karışma dedi. Dolayısıyla burada tersine düşecekleri kesindi. Ve kesin eninde sonunda da bakın bir şey söyleyeyim. Bu daha önce gündeme geldi Birleşmiş Milletler'de. Lübnan'ı koruma görevi, müdahale görevi Türkiye'ye gelecek. Birleşmiş Milletler verdi. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta dedi. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan, Lübnan, Şam'dan geçer dedi.
3: Şam'dan
2: bir. Ama
3: doğru.
2: 15 sene önce Birleşmiş Milletler bu gene iç savaş gibi vardı. Türkiye'ye bu görevi verdiler. Türkiye tamam dedi. Asker götürüyorum dedi. Halledeceğim dedi. Evet.
1: Birleşmiş
2: ama ne oldu?
1: Milletler.
0: Efendim? UNIFIL.
2: Evet. UNIFIL, Birleşmiş UNIFIL, Milletler'in
3: evet,
2: teşkilatı
3: evet,
2: orası.
3: Tabii.
2: Birleşmiş
3: doğru.
2: Milletler'in UNIFIL. Orada Ermeniler var. Yani hem de iki çeşit Ermeni var. Hem Katolik hem Ortodoks. Bir kısmı işte o Bitlis, Van, Muş tarafından gidenler. Bir kısmı Klik Ermenileri. Katoliktir onlar. Onlar Türkiye'yi istemediler. Yoksa Türkiye istikrarı. Eninde sonunda hem Türkiye'nin

0: güvenliği için, hem İsrail'in bu yayılmacılığın istilasının önlenmesi için, hem Orta Doğu ülkeleri, hem Birleşmiş Milletler, hem Amerika Türkiye'nin bu işe müdahale etmesini isteyecekler.
1: Çok tehlikeli bir iş hocam bu.
0: Tehlikeli, tehlikesiz.
2: Bu Türkiye yani tek yeri başına geldi, UNIFIL'e de müdahale ettiler ya, o yüzden muhtemelen öyle bir
3: Merve
2: şey söylüyorsunuz.
3: Fijili, Sri Lankalı, siz Javalı, Cibutili.
2: Doğru, çok Etiyopya'dan, Afrika'dan askerler var, doğru söylüyor.
3: Yani çalışma deneyimi yok.
4: İsrail'i durdurdu mu? Hayır. Hı. Öldürdü
3: hocam,
4: bile.
3: İkisi yok ki.
2: Yok, zaten İsrail onları hedef aldı. UNIFIL'i kaç kere hedef aldı Yunan'da.
5: Öldürdü ya.
2: Bu arada bir son dakika gelişmesi var. Müsaadeniz isteyebilir miyim? Çok affedersiniz. Çok özür diliyorum. Şimdi İran medyasından bir doğrulama geldi. İran Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı İsviçre'ye doğru yola
0: hatta
2: çıktı. Hatta
0: 15-20
2: yani,
0: dakikaya kadar inerler.
2: Evet,
0: iner.
2: Yani evet. Muhtemelen bakayım. İnmek üzere ki şu an bilgi yeni geçti. İran tarafından teyit edildi desek daha doğru olur. Çünkü yayının başında saat 20.50 sularında Ekber zaten bir
0: Türkiye hava sahasını geçmiş demişti.
2: Evet, evet, bir uçağın kalkıp gittiğini ve ekibin orada olacağını söylemişti. Bu dolayısıyla Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in yarın bir görüşme olabilir diyerek pazarı işaret etmesini de doğruluyor. Muhtemelen taraflar yarın ilk kez masaya oturacaklar. İmzalar atıldıktan sonra sürecin başlangıcı evet. için tabii bu böyle bir
0: ama
2: durumda.
0: Ama sonucu var. 60 gün maksimum.
2: 60 gün. Ama bu sonra maksimum değil hocam. Uzatılabilir diyor.
0: Bence kalmayacak. Yani tamam, 60 günü bile bulmaz bana
2: onu
0: kalırsa.
2: Onu konuşuruz. Zaten muhtemelen yolda belli olacak ne olacak ama bizim şimdi bu konuştuğumuz konular arasında hep söylediğimiz işte Amerika yola çıkarken İsrail'i dinledi de sonra ne geldi başına? İsrailli muhalefet lideri Lapid. Lapid de tabii çok konuştuğumuz, paylaştığımız bir isim. Bu sefer açık açık kendisi söylemiş. Netanyahu Amerikalılara rejimin düşeceği senaryosunu sattı. Onlara riskleri söylemedi. Herhangi bir işte yani enerji sorununun yaşanacağını biliyorlardı. Hürmüz'ün kapatılacağını biliyorlardı. Rejimin nasıl da devrileceğini bilmiyorlardı. Dolayısıyla yolda güvenini kaybetti Amerika İsrail'e diyor. Bir dinleyelim Lapid'in açıklamalarını.
6: מלחמת 13 הכישלונות. כישלון מספר אחד הוא מחר לאמריקאים תסריט, שבו המשטר נופל. לא הציג להם את מפת הסיכונים, לא את המחיר על שוק האנרגיה, לא את הורמוז, לא את לבנון, בעיקר לא את העובדה שהוא לא באמת יודע להפיל את המשטר. ואז כשהתסריט לא התממש, הוא איבד את האמון שלהם באמצע המלחמה. תראו את ההודעה של טראמפ אתמול, על ההפצצה בדחיה.
2: Evet, aslında açık açık.
1: Benim söylediğim söylüyor. Evet, ya biz başlangıçta seninle böyle anlaşmadık evet, diyor.
2: Böyle olmamıştı.
1: Ya oturduk konuştuk. Sen bunları yapacaksın. İran'ı tamamen çökerteceksin. İnkaz haline gelecek. Ondan sonra ben Orta Doğu'da rahat edecektim diyor. Niye öngörmedi demiştiniz ya.
5: Ha, işte niye öngörmedi mesela. Bakın bu adam ne diyor? Netanyahu Amerika'yı kandırdı.
1: Şimdi yani benim politikada değişiklik var artık. Amerika tamam. Başka bir politikaya yönelmek istiyor.
5: Ama
1: yani,
5: Cüneyt Hocam. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 330 milyonluk bir ülke. Süper güç, dünya jandarması
1: ya
5: vesaire.
1: Ya seninle uğraşamam artık tabii, tabii. Diyor ya İsrail'le.
5: 3-4 yeteri kadar burada uğraştık diyor. Stratejik araştırma kuruluşu olan her türlü tahminler, simülasyonlar, şunlar bunlarla. Dolayısıyla Netanyahu gibi bir baldırı çıplak gelip orada bir şey pazarlamışsa bir problem var bence.
2: Evet buyurun.
5: Problem bu.
2: Nedir?
7: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklaması var kendi sosyal medya hesabından. 60 günlük süre dolduktan sonra Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti uygulanmayacağını söylüyor.
1: Evet.
7: Ama 60 günlük süre dolduktan sonra anlaşmanın tamamlanmaması durumunda da burada Orta Doğu ülkeleri hem geçmiş masrafları hem şimdiki hem de gelecekteki masrafları ödemek zorunda kalabilir gibi bir mesaj paylaşmış. Ve bu konuya gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür ederiz diyor.
2: Evet, teşekkür ederim paylaştığınız için ben de söyleyecektim ama.
7: Evet içeriden.
2: Sağ olun teşekkürler. Çok teşekkür ederim Mete Soğutoğlu. Buyurun Ekrem Bey tamamlayın.
5: Yok aslında tamamladım. Yani şimdi teorik olarak buradaki problem bile bile la desteğiyse Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Netanyahu'nun kendisine çantalar içerisinde getirdiği projelere, planlara, şunlara, bunlara kanması ve sonra da hay Allah bak dediğin gibi çıkmadı demesi bence problem. Bu arkadaş muhalefet lideri olduğu için seçimlerde muhtemelen burada Amerika'ya bence yağcılık yapıyor. Diyor ki bak seni kandırdı. Hani benimle iş tutarsan, beni alırsan ben seni kandırmam. Sana gerçekleri söylerim demeye falan getiriyor herhalde. Ama her halükarda Cüneyt Hocam da haklı. Burada belli ki Kasım seçimleri yaklaşırken bölgedeki Hürmüz'deki kırılganlığın enerji fiyatlarını yükselteceği falan filan gerçeği varken Amerika'nın bunları hiç hesaba katmamış olması son derece tuhaf bir şey. Yani bile bile lades değilse şayet.
2: Ama Merve burada Hanım, bakın, şöyle bir şey var, buyurun.
0: Şey, kanmadı Trump. Ne? Şantaja boyun eğdi, tehdide boyun eğdi.
5: Bu ayrı bir bahis.
2: İsrail için mi söylüyor?
0: Evet.
2: İsrail şantajına mı boyun?
0: Tabii. Elinde o dosyayla 21 Şubat'ta gittiği zaman çantayla şantaj yaptı Trump'a. Yoksa koskoca, hadi Trump affedersiniz aptal diyelim, koskoca Amerikan devleti var, derin devlet. İrfan Bey her dakika söylüyor, 16 tane istihbarat teşkilatı var. O kadar 200 tane think tank'i var. Bu Amerikan devlet başkanı böyle kalabilir mi böyle bir şey?
2: Ama bir şey
5: bu tezi, bu söz doğru da affedersiniz. Geldiğimiz noktada o şantajların süresi mi bitti?
0: Evet artık bu
1: o zaman açsın hocam.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Açsın. Hayır, şöyle mesela bu 60 gün meselesi acaba hani buradan da kendine bir kazanç mı sağlamak istiyor Amerika?
0: Tabii şimdi bir takım görüşler
2: var. Bir koalisyon burada... şimdi deniliyor ki bu maddede de var anlaşma maddelerinde. Şimdi ne olmuştu? İran önce dedi ki ben Hürmüz'e ücret koyacağım. Hatta evet, aldığı da söylenmişti savaş döneminde bazı gemilerin geçişi için. Evet. İşte 2000 dolarlar, 5000 dolar paralardan bahsettiler.
0: Evet, varil başına 2 dolar falan
2: doğru
0: gibi bir haraç koydu.
2: Şimdi anlaşmada şöyle bir açıklık var. Açıklık derken ne olduğu belli değil kısmında. Muhtemelen bir imza atılma sürecine giderken Hürmüz'de 60 gün evet ücretsiz ama sonrasında Umman'ın da başını çektiği bir bölge ülkeleri koalisyonu oluşturup İran'ı orada tek yetkili yapmayacak Hürmüz'de ve belki de bir koalisyon oluşturup bir para alacak. Yani Hürmüz Boğazı'nı artık Amerikan kaynağına da aktarılabilecek şekilde
1: ya birlikte
2: bir
1: karar verin diyor. Yani Körfez'e kıyı ülkeler bir araya gelin.
2: Siz
1: geçişle ilgili verin, rejimi belirleyin diyor. Şöyle diyor.
0: Ama Birleşmiş Milletler bağlı açık sular yani serbest dolaşacak. Hiç kimsenin
1: hocam,
0: işine gelmez.
1: Falan yok şu
0: Çin'in
1: anda
0: işine gelmez, İngiltere'nin işine gelmez, Japonya'nın, Kore'nin. Ha kimin işi? Amerika'nın hiçbir menfaati yok orada. Yani ama Amerika bastı. Yani, dolayısıyla ama İran şunu diyor. 28 Şubat öncesi durumuna dönmeyecek Hürmüz dedi. Geri adım attı.
2: Yani sen tek yetkili.
0: Hayır yani ben bu sefer karar vereceğim. Geçmeden gemiler benden izin alacak. Artı geçenlerden de para alacağım dedi. Yani 28 Şubat öncesinde serbest geçiş vardı.
2: Evet.
0: Kimse ne İran'a haber veriyordu ne de haraç veriyordu. Onun öncesine dönmeyeceğiz dedi ama bundan geri mi atladı? Mutabakatta bu yok. Mutabakatta 60 gün serbest görünüyor. Bence biraz burada da Trump Avrupalı şeylerine, sözde müttefiklerine gözdağı veriyor.
2: Ne diyor?
0: Eğer diyor bana desteği vermezseniz 60 gün sonra bu iş geri döner. Bütün yetki İran'a geçer. İstediği gemiyi geçirir, istediğini geçirmez. Geçenlerden de işte varil başına 2 dolar, 5 dolar alır. Sizin maliyetleriniz çok artar diyor. Bana destek verecek.
5: Varil başına 1 dolar yeter hocam be.
0: Ha muazzam bir şey. Tabii 400 bin detvelik büyük şilepler var yani. Uf, tabii milyar tabii dolar çıkar. Bu nerede? Dananın kuyruğu Ankara'da.
2: NATO'da mı?
0: NATO'da şey olacak.
2: Hocam o NATO'da acaba neler olacak?
7: Varım ben Fransa'nın veto koyacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu Hürmüz Boğazı meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nin pek istediği gibi sonuçlanmayacak. Çünkü burada Amerika Birleşik Devletleri ablukada tutarken hatırlayın İngiltere ve Fransa Hürmüz Boğazı'nın kademeli açılması için 44 ülkenin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir koalisyon gücü gibi gözüken bir mayın temizleme gücü oluşturmuştu ya da bunun zeminini sağlamıştı. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu planına karşı Fransa'nın ya da İngiltere'nin bir tavır geliştirmemesi mümkün değil. Yani burada siz Umman'la Birleşmiş Milletler deniz hukukuna tabi olan bir yeri İran'la Umman arasında bir boğazlar idaresi kursun derseniz buna Umman'da Birleşik Arap Emirlikleri de diplomatik anlamda tepki gösterir. Burada
0: Umman göstermez, Umman'ın işine gelir, para da alacak, yetkili olacak.
2: Umman da söz sahibi olacak.
0: Tabii,
2: niye karşı çıkıyor?
0: Umman'ın işine gelir de diğer Arap ülkeleri Umman'ın
7: Arap Emirlikleri
0: çöker
7: ve Suudi Arabistan'ın ve Umman'ın diplomatik olarak bir hazırlık yaptığını ben somut söyleyebilirim.
2: Ne için?
7: Çünkü hem Münasır ekonomik bölgeleri etkileniyor, hem deniz sınırları etkileniyor, hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin adalar üzerinden egemenliğinin tehdit edildiği yönünde yüksek sesle olmasa da bir itiraz var. Ve burada İran Hürmüz İran Körfezi Boğaz Otoritesi isminde bir devlet kurumunun duyurusunu yaptı. Ve bu devlet kurumu bütün gemilere uyarı göndererek gemilerin artık önceden içeriğini, işte kimlik bilgilerini dolduracakları 4 sayfalık bir elektronik form doldurma

0: zorunluluğu getirdi. Yani kimlik bildirim istiyor. Bakın son iki günde yaklaşık 50 tane gemi geçti Hürmüz Boğazı'ndan. Bunlardan iki tanesi Umman Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın yerden, 2-3 tanesi eski bildiğimiz uluslararası deniz trafiği güzergahından, ama kalanlarının hepsi, şimdi birazdan da onu göstereyim, İran'ın açıkladığı bu gördüğünüz sınırlara uyarak geçti. Yani bir para ödeme meselesi var mı yok mu, İran'ın günahını almayayım. Ama bu haritaya uygun 30'u aşkın gemi İran'a yakın bir şekilde geçti. Bu İran'ın açıkladığı uluslararası kamuoyuna duyurduğu hat. Yani burada anlatılanlarla sahadaki uygulamalar biraz farklı gidiyor.
1: Mete Bey, o ama İran'ın Fransa, kendi iç hukuku. Kendisi diyor ki ben böyle bir şey kurdum diyor. Kimse Fransa, bakmaz. Fransa'nın veto yok burada. Bakın, şimdi bakın, bu güvenlik konseyi, veto nerede var güvenlik konseyinde? Güvenlik konseyiyle bir alakası yok. Bir uluslararası anlaşma yapılacak.
0: Çin bunu onaylayacak mı? Çin diğer
1: Hayır,
0: ülkeler
1: Çin
0: bunu onaylayacak mı?
1: Ki buna.
0: Rusya onaylayacak mı?
1: Bakın onlar taraf değil. Uluslararası anlaşma İran'la Amerika arasında.
0: Birleşmiş Milletler deniz hukukunu anlama geliyor.
1: Hayır bakın, Birleşmiş Milletler deniz hukuku. Bu anlaşmayı
0: taraf
1: yapacaklar.
0: Taraf ülkeler?
1: Değil, onlar taraf değil. Değil, atmayacaklar imza. Anlaşmayı yapacaklar, Birleşmiş Milletler'e sunuyorlar, tasdik ediyor. Biz böyle bir anlaşma yaptık, buyurun siz onu dosyanıza koyun diyorlar.
2: Hocam,
1: o kadar.
2: Bunun
1: burada veto etkisi falan yok
2: Cebeli
1: yani.
2: Cebeli Tarık'taki geçişle Hürmüz'ün aynı değil mi? İki tarafta farklı ülkeler.
1: Cebeli
2: Tarık'ta ücret alınmıyor mesela.
1: Hayır, Cebeli Tarık serbest.
2: Serbest.
1: Serbest.
2: Bu da serbestti. 2017'de İran seyir hizmet bedeli almaya başladı. Ya ben burada geçişler benim kıyıma gelir, dümen kırar, vurur. Kendisi çıkardı bunu.
1: Tabii.
2: Ve dolayısıyla bunu şimdi bir güvenlik politikasına dönüştürdü burada bu uygulamayı.
1: Ama kabul edilmez yani.
2: Kimse de o zaman ses çıkarmadı. Seyir hizmet bedeli diye alıyor bunu.
3: Hı hı.
2: Evet. Şimdi aslında Amerika burada akıllı davranıyor. Bu körfeze kıyı ülkeler bir araya gelin, siz bu sorunu çözün.
3: Çözün, bir hak sahibi
2: ama ne
3: olun
2: şartı yani. Ne biliyor musunuz? Burada Çin olmamak üzere istediğinizi yapabilirsiniz.
1: Çin diyor. Yok zaten.
2: Ya bir şekilde Çin girmesin, oraları kiralamasın, bilmem ne
0: peki
2: yapmasın.
0: Bu yeni bir gümrük kapısı anlamına gelmez mi?
2: Ya ne, gelsin ne,
0: yeni
2: ne
0: bir
2: olur ki?
0: Gümrük
2: yani.
0: Kapısı anlamına gelir.
3: Ha. Ama bir de bütün
2: diğer ülkeler de var.
3: Var, çok kullandığını
2: varsaydığımızda. Var,
0: ama oraya siz böyle bir otorite koyarsanız, örneğin Mete ya da Merve isimli bir gemi girdiği zaman gümrük kapısı gibi para ödemek zorunda.
1: Mete Bey'in söylediğinde bir otorite koydu.
0: Otorite ya, var
2: 60
0: burada.
2: 60 günlük süreç içerisinde.
0: Hayır, otorite var.
1: Onun dediği. İran onlar Persian Gulf diyorlar. Biz Basra Körfezi deriz.
0: Bakın
1: İran Körfezi otoritesi.
2: Ya otorite bunu zaten kurdu. Bildiriyordu oradan geçen.
0: Hayır, bu yeni kuruldu hocam. Hayır, İki gün önce kuruldu.
2: Resmi. Ya ben onu demiyorum ya. Boğaz'dan geçerken zaten geçen gemiler İran'a bildiriyordu daha önceden de. Ya ben geçiyorum. Hı-hı. Benim yüküm bu. Bandıram bilmem neyim bu diye.
1: Hayır, savaş gemisi ise bildirir. Yoksa ticaret gemisi.
2: Hocam
1: gemisi.
2: Orada rejim yok ki zaten.
1: Hayır,
2: geçiş
1: rejim,
2: serbest.
1: İşte, bakın, komutanım, rejim
2: orada
1: yoksa
2: bir
1: zaten
2: metin yok, uluslararası bir metin yoktu ki zaten.
1: İşte olması gerekmiyor işte. Cebeli Tarık'ta
2: ama
1: yok.
2: Trump diyor ki bundan sonra diyor İran'ın kontrolünde olmasın. Kıyı ülkeleri bir araya gelin, bir rejim oluşturun diyor.
0: O zaman gümrük kapısı kuruluyor demek ki. O ülkeler dışında örneğin bir Çin gemisi ya da bir Kuzey Kore gemisi geçerken bir gümrük parası gibi bir şey ödeyecek,
3: evet,
0: o zaman.
3: Evet, 3 ülkeye de.
1: Yani
2: ya onun
1: tarihten bütün şeylerden geçerken bir rejime gerek yok. Serbest sudur zaten,
3: evet.
1: Burası.
3: Aa, reklam müziği.
1: Rejim girdiği zaman serbest su, uluslararası sulardan çıkmış demektir. Bunu da kimse yani kabul etmez.
3: Reklam müziği. Reklam. Ekrem Bey reklam.
1: Ekrem abiye değil, bana geldi bu şey.
3: Çok kısa bir reklamı şimdi sahne isteyelim. Aranlardan devam edeceğiz.

0: en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Merkez Bankası'nın Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri imalat sanayinde iyileşmeye işaret etti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artışla 102 seviyesine yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmamış endekse 0,2 puan artışla 103,5 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranında da yukarı yönlü hareket devam etti. Mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,2 puan artışla %7. 74,3'e çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: halk bank. Sağda güçlü olmayan

0: Kemalyan'ın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Bir kez daha güçlü olma zorunluluğuna vurgu yaptı. Güvenlik politikalarına dikkat çekti.
0: Dünyamız soğuk savaştan bu yana en köklü değişimlerden birini yaşıyor. Alışılagelmiş kalıplar yıkılırken bizim zor oyunu bozar dediğimiz yeni bir güvenlik paradigması boy veriyor. Türkiye bu yeni dönemin ruhunu çok erken fark eden ve en doğru biçimde okuyan ülkelerden biridir.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda açık deniz karakol gemisi Cam Roma'nın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim törenine katıldı. Erdoğan, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği ülkesine savaş gemisi ihraç edildiğini duyurdu.
0: Romanya ile imzaladığımız satış anlaşmasıyla Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir. Geminin test, eğitim ve harekat hazırlık süreçlerinde sergilediği başarı, Türk deniz platformlarının kalitesini bir kez daha bütün dünyaya kanıtlamıştır.
1: Türkiye'nin denizcilik alanındaki başarısına dikkat çekti Erdoğan.
0: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. Halihazırda 15'ten fazlası dost ve müttefik ülkelere ihraç edilmek üzere 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz. Yürüttüğümüz projelerin toplam bedeli 25 milyar avro seviyesine ulaştı. MÜGEM projemizle kendi uçak gemisini tasarlayıp üretebilen dünyadaki 7. ülke konumuna yükseliyoruz.
1: Başkan Erdoğan, Türk savunma sanayinin geldiği noktaya da ayrı bir parantez açtı.
0: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız. Geçen ay 996 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek tarihi bir başarıya imza attı.
1: Romanya Cumhurbaşkanı Nicuş Ordan teslim töreni için İstanbul'daydı. Başkan Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Nicuş Ordan'la görüştü.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: NATO zirvesini işaret etti. Türkiye'ye gidiyorum dedi.
4: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz.
3: ABD Başkanı Trump, Katar'ın hediye ettiği Boeing 747-8 tipi uçağı tanıttı. Yapacağı ziyaretleri açıkladı. Türkiye'ye, ardından Çin'e gideceğim ifadelerini kullandı.
4: Birçok gezi yapacağız, Türkiye'ye gideceğiz. Yıl içinde bir noktada Çin'e geri döneceğiz. Başkan Xi Eylül ayında buraya gelecek. Ama biz Çin'de büyük bir konferans için geri dönüyoruz.
3: Trump'ın gündeminde İran'da vardı. Tahran'ı tehdit etti. 60 gün içinde anlaşma imzalamak zorundalar mesajını verdi.
4: Ve şimdi dün gece imzalanan bir anlaşmamız var ve 60 gün içinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Aksi takdirde onları mutlu etmeyecek şeyler yaparız. Ama bunun o noktaya geleceğini sanmıyorum. Bence çok iyi olacak.
3: Hürmüz'den hiç olmadığı kadar fazla geminin geçtiğini öne sürdü ABD Başkanı.
4: O gemiler Hürmüz Boğazı'ndan daha önce hiç görülmediği kadar yoğun şekilde geçiyor. Aslında çok sayıda gemi vardı. Yaklaşık 700 tane. Hepsi peş peşe geçiyor ve petrol her yere akıyor.
3: Bir süredir gündem olan Netanyahu ile gerilim yaşadığına ilişkin haberler hakkında da konuştu. ABD Başkanı Netanyahu ile arasının çok iyi olduğunu da ifade etti.
4: Ve elbette İsrail'le çok iyi savaştık ve İsrail'le harika bir ilişkimiz var. Çok güçlüydük ve Netanyahu o bir savaşçı başbakan ve bu şekilde kabul edilmeli.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Türkiye savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmak için yerli mühimmat üretimini hızlandırdı. Özellikle zırhlı araçlara karşı geliştirilen yeni nesil füzeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü sahada doğrudan belirliyor. Bu kapsamda muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı geliştirilen L-10TAS uzun menzilli tank savar füze sistemi, gerçekleştirilen kafile kabul atışında hedefi tam isabetle vurdu. Roketsan'ın ürettiği L-10TAS uzun menzilli tank savar sistemi sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinliğiyle öne çıkıyor. Lazer güdüm yeteneği sayesinde yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyeti sunuyor.
1: 3-2-1 atış serbest.
0: Zırh delici tandem harp başlığına sahip olan L-10TAS lazer güdüm sistemi sayesinde hem atış öncesi hem de atış sonrası hedefe kilitlenebiliyor. Sistem sabit ve hareketli zırhlı hedeflere karşı etkinlik sağlayarak modern harp sahasında önemli bir caydırıcı güç olarak değerlendiriliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Damat adayı dehşet saçtı. Nişanlısı ve nişanlısının babasını öldürdü. Olay Hatay'ın Defne ilçesi Koçören mahallesinde bulunan konteyner kentte yaşandı. Lamia Azazi nişanlısıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından ayrılma kararı aldı. Bu karara sinirlenen Üstünçe depremzede olan Azazi ailesinin kaldığı konteyneri bastı. Damat adayı yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamia Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi'yi vurdu. Baba kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kuaför olan Lamia Azazi'nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan katil zanlısı jandarma tarafından yakalandı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Devam ediyoruz satır arasında. Artık son saat dilimindeyiz. Amerika-İsrail ayrışmasını konuştuk savaş boyu. Artık bu bir Amerika-İran savaşından ziyade Amerika-İsrail savaşı mı diye soruyoruz. Bu sene yapılacak NATO Liderler Zirvesi, Türkiye'de yapılacak NATO Liderler Zirvesi tam da bu tartışmaların gölgesinde muhtemelen son yılların en önemli NATO zirvesi olacak. Hatta Donald Trump çıktı dedi ki Erdoğan olmasa gelmezdim. Çünkü ısrarla rest çekiyor NATO ülkelerine. Avrupa Birliği'ne de siz benim sayemde yıllardır kendinizi koruyorsunuz. Ben de artık sizi korumayacağım derken bir eleştiri. Hep de Meloni'ye söylenirdi ki çok Amerikan dostu diye. Şimdi Trump'la Meloni'nin kavgasını konuşuyoruz. Önce bir Trump Meloni'ye ne demişti hatırlayalım. Sonra Meloni'nin cevabı var hemen ona bakalım. Dedi ki Donald Trump benimle tekrar arkadaş olmak istiyor. O popülaritesini kaybetti. G7'de benimle fotoğraf çektirmek için de defalarca uğraştı dedi. Dedi ki Meloni'de karşı cevap olarak tamamen uydurma konuşuyor. Ben ve İtalya asla ne ona ne başkasına yalvarmayız. Batı'nın düşmanlarına karşı kararlılık göstermiyor diye eleştirdi Donald Trump'ı. Bir de bir açıklaması var Meloni'nin. Önce bir o uydurma açıklamasının sesini bir paylaşalım. Sonra Amerikan üslerine dair bir açıklaması da var. Ona bir bakalım.
4: È sbagliata questa strategia, allora mi si deve formalizzare l'alternativa, mi si deve dire quindi che cosa si intende fare, cioè dobbiamo prendere distanze nel senso che dobbiamo uscire dalla NATO? Dobbiamo chiudere le basi americane? Dobbiamo rompere i rapporti commerciali? Dobbiamo assaltare i McDonald's? Non lo so. Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Altrimenti, chiaramente. Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Evet. Evet, ne yapalım? Amerikan üstlerini mi kapatalım? McDonald's'lara mı saldıralım? Nasıl bir boykot? İtalya Amerika'yı boykot ediyor.
1: Yani biliyorsunuz, ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
3: Daha neler herhangi göreceğiz bir şey, Ekrem Bey?
1: Herhangi bir şey zihin arkasında düşünülüp tartışılmıyorsa bu şekilde de dile getirilmez. Yani bir anlamda zannediyorum İtalya denildiğinde oturulup düşünülmesi gereken şeylerden biri. İtalya'nın tarihi derinliğine falan filan baktığımızda Roma, işte bir dönem belki dünyaya hükmeden bir ülkenin devam, bir yapının devamı olan bir ülkenin biraz böyle farklı bakması çok normal. Bir de İtalya deyince ben hep aklıma şu geliyor. Geçmiş yıllardan beri İtalya'nın davranışlarına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin baskın olduğu dünya düzeninden acaba bunu bir yerlerden bu zinciri kırabilir miyiz, bunu zayıflatabilir miyiz şeklinde İtalya'nın bir çıkışı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçmiş yıllarda da Avrupa'dan da bir anlamda ayrılan bir ülke İtalya. Ve bu açıdan bence İtalya-Türkiye münasebetleri tarihte de çok ilginçti. Çok basit bir hatırlatma yapayım. Bakın 70'li yıllarda Türkiye'nin işte önce ahlak ve maneviyat, önce ağır sanayi diye yola çıkan Erbakan Hoca'nın belki de farkına varmadan belki de bilinçli olarak en çok destek olan ülkelerden birisi İtalya'ydı. İtalya 70'li yıllarda Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde Erbakan Hoca'yla görüşmeler sonrası Konya'daki Tümosan'ı adeta sıfırdan Türkiye'ye geldi, kurdu ve teslim etti. İşin ilginç tarafı tek kuruş para almadı. Buranın dedi işte ödemelerini 5 yıl sonra başlamak üzere yılda şu kadar motor yaparak verebilirsiniz. Bu normal şartlar altında herhangi bir Batı ülkesinin aklının ucundan bile geçmeyecek bir şeydir. Ben onu o zamanlar biraz şöyle okumuştum. Bu emperyalist zincirin, sömürü zincirinin bir yerden kırılması lazım. Bu konuda biz Türkiye'ye destek olursak belki kırılma buralardan başlar diye düşünmüş olabilirler. Aynı tarihte henüz otoyolların adı bile edilmezken İtalyanların Erbakan Hoca'ya Türkiye'nin doğudan batıya, kuzeyden güneye bir dikdörtgen şeklinde ve ara bağlantılarla Türkiye'nin her tarafında yine bedelsiz, bedeli sonradan ucu yani ufak taksitler halinde alınmak üzere otoyollar yapmayı teklif ettikleri, Erbakan Hoca'nın şimdilik şu Tümosan'ı yapalım, otoyolları ben kabul ettiremem diye onu ertelediğini de biliyorum.
3: Yakın yani siyasi İtalyan tarihten güzel bir hatırlatma yaptı Ekrem
5: Ama
3: Bey.
5: Ama şu da var, PKK'nın terör örgütünün elindeki bütün mayınlar da İtalyan mayınıydı.
1: İşte bu da var.
5: Bu iş başka bir şey. Şimdi İtalya Avrupa'da en kötü müttefiktir. Hocam da bilir. Birinci Dünya Harbi'nde, İkinci Dünya Harbi'nde
6: hep taraf değiştirdi.
5: Sürekli değişir. Oraya gider, buraya gider. Hitler'i yalnız bırakmıştır Kuzey Afrika'da. Bir Arnavutluğu işgal etmiştir. Yunanistan'da eline yüzüne bulaştırmıştır.
6: O yüzden Hitler savaşı kaybetti.
5: Panzer tümenlerinin çoğunu çekmiştir, Yunanistan'a göndermiştir. Yani İtalya bir Avrupa'da politika geliştirecek bir konumda değil. Sıkıntısı başbakanın bu. Yani Fransa yükseliyor, Almanya biraz daha öne çıkmaya başladı. Kendisi de burada bir konumlanmak istiyor. Bir Avrupa Birliği içerisinde bir politika üretmek
3: Ama
5: istiyor.
3: Ama onun için ekonomik gücü olması lazım.
5: Başlangıçta Trump'la arası bu kadar İtalya'da kötü değildi ki.
3: Nasıl?
5: Başlangıçta bu kadar kötü değildi. Trump onu söylüyor. Daha önce iyiydik işte tekrar arkadaş olmak istiyor falan derken.
3: Tabii geçen aslında sene biz söylüyor. İtalya'yı da eleştiriyorduk.
1: Belki
3: bu kadar
1: bütün bunların sigarayı bırakmasıyla bir alakası olabilir.
3: Meloni'nin sigarayı bırakmasıyla mı? Belki bu tarafa doğru kaydı diyorsunuz.
6: Şimdi yarın A Haber'de bir şeyimiz yayınlanacak inşallah. Bu Arnavutluk'taki Sazan Adası ile ilgili ve Amerika'nın politikaları ile ilgili. Onu seyretse o zaman anlaşılacak. Yani Amerika'nın bölgeye sızma politikaları, yeniden İsmet projesi ve İtalya'yı tamamen devre dışı bırakması Adriyeti politikalar oradan çıkacak. Komutanımın dediği yerden tekrar alıp bakayım. 1943 yılında İtalya 1. Dünya Savaşı'nda da taraf değiştirdi. Önce Almanlar bizim tarafındaydı, sonra öbür tarafa geçti. Umduğunu bulamadı savaş sonrası. 2. Dünya Savaşı'nda tekrar Almanların yanındaydı. Dedi Yunanistan'ı berbat giremedi, işgal edemedi. Hitler 6 hafta oyalanmak zorunda kaldı. Girit'i geldi, işgal etti. Geç gitti Stalingrad'a, Moskova'ya. Kış başladı. Yoksa Moskova'ya girmişti. Şu oldu bu oldu. Yani İtalyanlar her zaman bir kompleksler. Hatta mevcut Atatürk'ün çok güzel bir soru var. Benim ayağıma çizmeyi giydirmeyin. İtalya çizme şeklindedir biliyorsunuz. Mare Nostrum diyordu. Bizim deniz. Akdeniz. Roma İmparatorluğu'nun devamı olaraktan bizim şeyi istiyordu. Antalya, Mersin falan. Gördüler sonra. 43 yılın

0: da taraf değiştirdi tekrar. Dediler ki İtalya'ya söz verdi Amerikalılar. Hı hı. Göya. Biz, yani tarih kitapları öyle yazıyor. Öyle mi bilmiyoruz da tarih kitapları öyle yazıyor. Sen taraf değiştirirsen biz seni savaştan sonra barış anlaşmalarında taltif edeceğiz. 1947 Paris Anlaşması oldu. İtalyanların bütün o demin söylediğim yarın seyredeceğiniz Sazan Adası olsun, Arnavutluk olsun, Trablusgarp olsun, bizdeki 12 ada olsun. Ege Denizi'ndeki 12 adayı falan hepsini İtalyanlardan aldılar. Acayip bir de tazminat, Somali'yi, Eritre'yi. Bütün eline yani yenilmiş devlet gibi yaptılar. Perişan ettiler. Dolayısıyla İtalyanlarda ve Fransızlarda bir kompleks vardır Amerika'ya karşı. O kompleksin yansıması. Hı hı. İspanya ilk Amerika'ya karşı çıktı biliyorsunuz o Gazze'de falan. Onun bir kompleksi yok aslında. Onunki 1820'lerde bitmişti. 1821'de Amerika İspanya'yı yendi. Latin Amerika'dan attı gönderdi. 200 sene geçti arasında. İspanya gerçekten duygulara hakkaniyete.
1: İnsani burada, duruş.
0: Ha insani duruş. Burada siz katliam yapıyorsunuz. Sen katliamcıyı destekliyorsun. Bir de meclisinde alkışlıyorsun Amerikan Kongresi'nde. Ayrıca İspanya doğru bir şey yaptı. Melani'ninki İtalyanların içinden gelen bir kompleksin tezahür etmesi.
1: Ama burada tabii NATO tartışmasından da çok ayrı düşünemeyiz sanıyorum. Yani hem Fransa'ya ayrı saldırıyor, Donald Trump Almanya'ya ayrı saldırıyor, Belçika'ya saldırıyor, İtalya ben sizi sırtımda taşımak istemiyorum diyor da ne kadar mesela ömrü yetebilir? Ömründen kastım iktidar ömründen bahsediyorum. Şurada Amerikan seçimlerine de artık göz açıp kapayıncaya çok da bir şey kalmadı. Biraz böyle Amerikan seçimlerine yani Donald Trump döneminin bitişine doğru giderken böyle çok şey yapmak isteyip hiçbir şey yapamayan insanlar vardır ya, her şeyle uğraşıp ama mesela hiçbir şey ortaya çıkaramazsınız. Öyle bir Amerika kalacak karşımızda
2: Merve
1: gibi
2: Hanım,
1: geliyor
2: bence
1: bana.
2: Bence temel soru Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan ayrılması denilen bir söylemin herhangi bir karşılığı olup olmadı.
1: Yok,
2: bence
1: bunun,
2: Cüneyt
1: hayır,
2: Hocam uğru.
1: Şunu demiyorum yani bu realist olarak bakıldığında Amerika'nın NATO'dan çıkması gibi bir şey. En azından yakın vade. Hani zaman ne gösterir bilemeyiz. Çok kesin konuşamayız
2: patron
1: ama.
2: Patron bizimle eğlenir.
1: Değil gibi ama şöyle şimdi bir şey yapmak istiyor. Oradan askeri gücü çekmek istiyor. Bir amacı var ama neyi ne kadar kontrol edebilir? Orada da bir şey istiyor. Burada da bir şey yapmaya çalışıyor. Latin Amerika ülkelerinde de bir şey yapmaya çalışıyor. Orta Doğu'da da bir şey yapmaya çalışıyor. Amerika'dan da asker çekmeye çalışıyor.
2: Kübaya sarkıyor.
1: İşte Rusya-Ukrayna savaşında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ukrayna'ya bir şey dayatıyor. Rusya'ya bir şey dayatıyor.
0: Merve
1: geliyor
0: Hanım,
1: buradan bir şey istiyor.
0: Şu, hepsinin şeyi para. Trump devre, ikinci devre geldiği zaman, başladığı zaman 1 Ocak'ta evvelki sene 37.6 trilyon dolar borç devraldı. Ve bütün dünyanın borcu 110 trilyon. Bütün dünyanın üçte biri bunu. Bunu finanse ettirecek. 1990 yılından beri, Berlin Duvarı çöktüğünden beri Amerika'nın Avrupa'daki müttefiklerini NATO'da işte Temmuz ayında da Ankara'da da bunu göreceğiz. Burden sharing diye yük paylaşımı. 45 sene ben sizi sırtımda taşıdım. Paraları ben verdim. Siz refaha, kültüre, sanata, eğitime, iktisadi kalkınmaya şey yaptınız. Silaha para harcamadınız. Askeriye para da komünizme karşı, Rusya'ya karşı ben sizi koydum. Elinizi cebin altına, cebinize sokacaksınız. Siz de taşın altına koyacaksınız. Ve bunu yaptı. En son daha 2 sene önce Rusya ile gitti, anlaştı. Grönland'da biliyorsunuz. Hı hı. Birdenbire ne oldu? Almanya 50 sene hatta 70 sene daha doğru dürüst bir kuruş para harcamazken silahlanmaya bir senede 124 milyar dolar harcamak zorunda kaldı. Ve ne yapıyor? Çoğunu Amerika'dan teçhizat, aramal vesaire alıyor. Şimdi de bu körfez kapandı falan filan ya petrol falan gidememeye başladı. Rusya'dan da ambargo var. Kaya gazını falan benden alacaksınız diyor. Dolayısıyla Trump'ın şeyi NATO'dan çıkmak falan filan diye Ekrem abi dedi ya patron bizle eğleniyor falan. Şantaj yapıyor. Diyorsun benim bu borcumu size kapattıracağım. Nasıl gitti Suudi Arabistan'a 1,5 trilyon dolar faturayı kesti. Katar'a geçti 1,5 da sen vereceksin sen de bunu
1: ya
0: vereceksin.
1: Ya gidiyor mu bu paralar efendim? Hocam? Gidiyor mu bu paralar?
0: Gidiyor bir şekilde gidiyor.
1: Nereden
0: ya gidiyor? Silah alarak gidiyor ya malzeme alarak gidiyor ya yatırım gidiyor ya fona yatırarak gidiyor.
2: Bunlar bir zaten 10 yıllık bir projeksiyondu. 10 yıllık
0: evet.
2: Yatırım projeksiyonu.
1: Ben
0: evet.
1: Yaptım.
0: Yani Trump devrederken 37.6 derecen devraldı. Devrederken 20 trilyon doların altında borçla devrederse büyük bir başarı kazanmış
1: olacak. Peki bir şey soracağım. Trump yani Meloni Trump'a hayran mıdır Trump'ın iddia ettiği gibi?
0: Onu bilmem Meloni'ye sormak lazım. O bizi çok ilgilendiren bir şeydi onları.
2: Yani burada söylemeye gerek yok ama başkasına hayran olduğunu söyleyebiliriz.
0: Anladık.
1: Abdülkadir Selvi olsaydı keşke. O da Meloni'ye hayran.
0: Ama daha başka birini söyledi galiba Ekrem abi.
1: Yok ben
2: yok,
1: onu
2: o tamam mı?
1: Onu herkes biliyor.
2: Merve Hanım'ın söylediği de başka bir sohbet.
1: Söylemedik onu zaten söylemeden herkes anladı da. Bir de işin Abdülkadir Selvi boyutu var. Kulakları çınlasın. Onu kastederek söyledim. O zaman tabii burada bu silah meselesine geleyim. Şeyi ayrıca konuşacağız. Bu kapitalizm meselesi. Yani Amerika'nın bütün dünyaya kapitalizmi. Hatta Amerika demeyeyim. Amerika'nın zaten isteği odur da nerelerde neyi nasıl yapabilirsiniz? Şimdi İran meselesine mesela konuştuk. Ben hatta bunu öncesinde de şöyle Türkiye Kanada arabuluculuk yapmak isterken savaş çıkmadan önce denilmiş ki burası 90 milyonluk bir pazar. Gelin anlaşın. Bir şekilde siz de yavaş yavaş ambargoları çözün. Dışarıdaki parayı, İran'ın kendi parasını yavaş yavaş İran sistemine sokun. Siz de barışın, gelin sistemin içine girin. Burası sonuçta 90 milyonluk bir pazar değil mi? Bütün ülkeler için, sadece Amerika için ve değil. Bizim için de çok
0: bir de
1: büyük bir pazar.
0: Bir zengin pazar yani. Tabii. Dünyanın ikinci büyük petrol, dördüncü büyük doğalgaz.
1: İranlar bu arada hani tabii yani İran'da da çok farklı ekonomik kesimler var. Ama sonuçta İran'ın da zengin kesimi var vesaire gibi. Şimdi burada tabii bir yayılma politikası var kapitalizmin. En azından Donald Trump döneminde Latin Amerika olsun, İran olsun, onu ayrıca konuşacağız ama bu silah meselesini çok hızlı geçmeyelim istiyorum. Biz somut olarak şimdi NATO'dan sonra belki biraz daha net konuşabileceğiz. Donald Trump'ın oradaki tutumu, söylemi daha etkili olabilir ya da liderlerin karşılıklı çıkışları da biraz bence konuşulacak gibi duruyor ama bu silah meselesini sorayım hocam. Amerika Avrupa'ya nasıl bir silah sistemi, yani benden silah alın sistemi mi gerçekten? Böyle bir dayatma mı, kapitalizmin silah boyutunu mu dayatacak biraz daha ve çok mümkün mü Amerika'nın artık tamamen Avrupa'dan NATO desteğini çekmesi? Sonuçta Avrupa'nın da orada kendi çıkarları var. Bakın İtalyan Başbakanı diyor ki o zaman ben de Amerika'nın üstlerini kapatırım, ki yapar bu arada, Meloni belki de yapacak bunu, ya da kolay mı o kadar yapmak?
2: Vallahi biraz zor bence.
0: Ya şimdi
3: yapamaz.
0: Güvenliğin içinde bulunduğumuz dünya yeni bir düzene giderken güvenliği nasıl algıladığı önemli. Daha önce de söyledik. Mesela Avrupa kıtasının güvenliği mi, Avrupa Birliği'nin güvenliği mi? Bunların hepsi durumu değiştiriyor. Şimdi Amerikan gücü Avrupa'da, Avrupa kıtasında çoğu yerde var. Zaten NATO bütün gücünün büyük bir kısmını burada tutuyor. Fakat tehditle doğru orantılı bir konumlanma, konuşlanma yok. Soğuk Savaş'ın getirdiği kuvvet yapılanması ve onun dayattığı tehdide göre biçimlenmiş bir konumlanma var. Bugün zaten Rusya'nın sürekli tehdit olarak öne sürülmesinin sebebi NATO'nun Avrupa'daki o kuvvet yapılanması ve komuta yapılanmasının devam etmesi yönünde.
1: Bu arada bir şey daha söyleyeyim mi? Çok özür dilerim. Hani size destek amacıyla söylüyorum. İşin sadece silah boyutu konuşuluyor, tartışılıyor ama şu unutulmasın. Avrupa Birliği ve Çin dünyanın en büyük müttefiki ticaret açısından. Yani birbirlerinden mal alıp mal satma, Avrupa'nın en fazla bakın kimden mal aldığına, çok büyük ticaret ortağı. Dolayısıyla Donald Trump'ı şu da rahatsız edebilir. Ben sizi silah yardımı, siz benim sayemde silah para harcamıyorsunuz ama gidiyorsunuz bütün ticaretinizi Çin'den yapıyorsunuz. Bu da başka bir nefret unsuru.
0: Ya mutlaka. Şimdi NATO'nun ortadan kalktığını düşünün. Avrupa o zaman kendi başına güvenliğini nasıl inşa edecek? Ya her devlet kendi güvenlik yapısını kuracak, yani savunma sanayisini kuracak, veya kendi aralarında hep konuşuyorlar ya, Avrupa ordusunu kuracak. Bunları kurarken entegrasyon çok önemli. Mesela Fransa'da Rafael var, İngiltere'de başka Eurofighter var. Almanya'da Leopard var. Fransa'da başka bir tank var. Renault'un yönettiği işte bir savunma sanayi var. Savunma sanayi güvenlik ortaya çıktığında bütünleşik bir yapı arz ister. Mesela biz Osmanlı'nın son dönemlerinde bunun sıkıntısı çekmedik mi? Bütün silah, teçhizat, her şey vardı. Rus silahları vardı, Alman silahları, İngiliz silahları vardı. Siz bunu doktrinle bile edemedik. Mesela Enver Paşa'nın bunda çok büyük katkısı vardır. Dolayısıyla Avrupa bu sıkıntıyı yaşıyor ve Trump bu Avrupa'nın bu zayıf noktasını iyi biliyor. Dolayısıyla savunmasına para harcamayacak ülkeler de var. Mesela İtalya bir savunma sanayisini nasıl kuracak?
1: Mesela. Tek
0: bir İspanya nasıl kuracak? Dolayısıyla tek NATO ortadan kalksa bile Trump şunu biliyor. Gene Amerika'dan silah alacaklar.
3: Ama bir şey söyleyebilir miyim?
0: Mesela bir hava savunma sistemi. Hı hı. Son teknolojik bütün yapı şeyde var. Amerika'da var. Yani her alanda sizin savunma sanayinin her alanına...

0: 1999'da Kuzey Atlantik Anlaşması. Dolayısıyla Avrupa'da halklarda falan böyle bir niyet yok. Vergilerimden vereyim de silah yap, orduyu al, bilmem ne, hiç böyle bir niyetleri yok.
1: Hocalarımın bu tartışmasına katkı için bir soru sormak istiyorum ortaya.
2: Kime?
1: Amerika Birleşik Devletleri, mesela Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, Belçika'nın, şunun bunun. Kendi içinde mesela Türkiye'nin yaptığı gibi tümüyle kendilerine ait bir savunma sistemine sahip olmasına müsaade eder mi?
2: Sistemin kendisi müsaade eder mi diyorsunuz? Doğru bir soru. Evet.
0: Etmiyor.
2: Şimdi çünkü birbirlerinde
0: bir uçak yapıyorlar mesela. Uçağın bilmem elektronik kısmını İtalya yapıyor, motor kısmını Almanya yapıyor, gövdesini Fransa, öyle. Evet. Onların şeyi
1: yani
0: bu.
1: Sovyetlerin vaktiyle yaptığı gibi bölünmüş
0: bir şey. Arnavutluğa yaptırıyordu bir kısmını, bir kısmı Bulgaristan'a.
2: Buyurun Mete Bey.
3: İşte Ankara'da önümüzdeki dönem düzenlenecek NATO zirvesiyle beraber bir NATO'nun 3. versiyonuyla karşılaşacağız. Yani NATO'nun Brüksel merkezli bir komuta yapısıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde artık kapsama alanını da aşacak bir yerde yönetilmesi pek mümkün değil. Ankara'da NATO'yu takip eden insanlara ben danıştığım zaman Ankara'daki zirve bir aslında kırılma noktası. Mesela Türkiye NATO meselesinde hep biz silah savunma sanayi üzerinden değerlendiriyoruz ama örneğin İran Savaşı'ndan ders almış bir NATO var. Mesela yer üstünde gözüken karargah ya da askeri savunma sistemlerinin ya da cephaneliklerin ya da akaryakıt tesislerinin ya da enerji hatlarının, elektrik hatlarının yerin altına alınması gibi çok daha büyük, devasa bir projeler silsilesi var. Ve Türkiye bunlardan bir tanesi. Hani hep Türkiye'nin en güçlü kanadı, doğu kanadı vesaire diyoruz ama burada sadece iki tane savunma sistemi göndermek değil artık mesele. Hı hı. Çünkü NATO'nun biliyorsunuz Via Carpatia isminde bir lojistik tedarik hattı vardı. 2028'de tamamlanması planlanan, Doğu Avrupa'daki işte yolların daha genişletilmesi, ağır zırhlı tankların bir boydan Almanya'dan çıkarak Bulgaristan'a kadar kesintisiz geçebileceği, hatta NATO Schengen'i olarak tabir edebileceğim bir ülkelerin çeşitli bürokrasilerine takılmadan, örneğin Almanya bir federal sistemken işte orada eyaletten izin alıyorsunuz, öteki ülkeye geçince Dışişleri Bakanlığı izin veriyor, öteki ülkeye geçince Cumhurbaşkanı'dan izin almanız gerekiyor gibi teknik prosedürleri kaldıracak bir NATO Schengen sisteminin de muhtemelen ben gündeme geleceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama bu sistem içerisinde şöyle bir şey var. NATO yapılanmada bir değişikliğe gidecek. Burada Türkiye'nin merkeze çıktığı farklı komutanlık yapıları gibi artık sadece Brüksel'den, merkezden yönetilen değil, farklı bir yapılanmaya gidecek anladığım kadarıyla. Ama burada sizin biraz önce konuştuğunuz meselede burada Avrupa Birliği'nin bir artık tavır değişikliğine gitmesi gerekiyor. Yoksa böyle 3-5 tane ülkenin bir araya gelip 2040'larda, 2050'de, 2080'de tamamlanacak projelere bütçe ayırması vesaire gibi böyle bir zaman yok. Eğer gerçekten bir Rusya tehdidini tehdit olarak algılıyorlarsa bu anlamda Türkiye ile işbirliğine gitmek zorundalar. 2016'da enerji, göç gibi bazı meselelerde Avrupa Birliği işbirliği yapmıştı. Hatta buradan Ahber'den ben bir hediye olarak söyleyeyim. Bir Avrupa Birliği üyeliği meselesinde yıllardır mesafeli olan Avrupa Birliği gerekiyorsa stratejik komşu sıfatıyla artık Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisine dahil etmek zorundadır. Bu hem sadece güvenlik meselesi de değil. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu konumu itibariyle, hı hı, iş gücü itibariyle, bilgisi birikimi itibariyle Avrupa'nın Türkiye'ye gerçekten ihtiyacı var. Bu sadece savunma alanında
0: tam
3: değil.
0: Tam üyelikten başka alternatif yok ama.
3: Efendim?
0: Tam üyelikten başka gibi alternatif yok.
4: Kesinlikle.
0: Yani bitti artık o işler. Yoksa yani
4: yok ortaklı. Yok öyle bir şey yok.
0: Yok gibi. Gümrük birliği.
4: İmtiyazlı ortaklık falan yok. Kesinlikle mevzu bahis değil.
3: Yani bu stratejik komşuluğu artık iki taraf içinde bir değer olarak bunu düşünmeliler. Çünkü bu NATO zirvesine gelecek olan ülkelerin arasında Avrupa Birliği üyesi liderler de var. Ve bu meselenin artık Avrupa'nın güvenliği dediğimiz, kimi tehdit alıyorlar, görüyorlar, ayrı bir tartışma konusu. Ama Avrupa'nın artık bunu yapma kabiliyeti yok. Yani ordu yapıları, karargahları, 2. Dünya Savaşı kafasıyla bakan gözler, soğuk savaş gözlükleriyle bakan gözler, günümüz o devir değil. Ukrayna Savaşı, İran Savaşı, gelecekte göreceğimiz işte Venezuela örneği, Küba örneği, Nikaragua örneği, belki Pasifik örneği, bunların hepsini göreceğiz.
2: Şimdi
3: o yüzden bu konuda bir paradigma değişikliği gitmek zorunda.
0: Evet, şimdi NATO'nun bu Temmuz ayında 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapacak stratejik konsepti değişecek. Tarihin

0: 5 kere oldu Soğuk Savaş döneminde. Bir tanesi çok önemlidir, Roma, Berlin Duvarı çöktükten sonra. İşte orada Mete Bey'in söylediği alan dışı kullanma. Evet. Yoksa NATO kullanın, NATO bölgesel bir teşkilattı askeri. Dünya çapında değil de. Hı hı. Yengeç Görencesi'nin kuzeyinde 36'ın Atlantik'in solu ve sağı, solunda Kanada, Amerika, sağında da Batı Avrupa ülkeleri. O kadar da. Sonra ne oldu? Bütün şeye kadar, Afganistan, Irak, her yere yayıldı. Sonra tehdit. Sovyetler Birliği komünistleri, tehdit değişti. Sovyetler çöktü. Komünizm çöktü, yeni tehdit çıktı. Hı. Terörizm, insan kaçakçılığı, mikro milliyetçilik falan.
1: Korsanlı.
0: Şimdi yeniden bir konsept değişecek. Tehdit belki tehlike. Çin tekrar tehdit olarak girecek belki.
2: Evet.
0: Başka yeni şeyler girecek. Dolayısıyla bu büyük bir dönüşüm olacak Ankara'daki
1: karteller
0: şey.
1: Evet. Varmış. Onu söyleyebilirim.
2: Konuşacağız. Şöyle Latin Amerika'ya ayrıca gireceğim. Bu arada yani Erdoğan'ın sözlerini de hatırlatayım. Bugün Romanya'ya bir korvet teslimi yapıldı. Türkiye'de İstanbul Tersanesi komutanlarının geliştirdiği bir korvet teslim edildi. Bunun tabii hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk kez bir satış gerçekleştiği için bu çok önemli. Çünkü ben sabah yayında da söyledim. Pakistan'a vesaire daha önce bu projelerin geliştirildiğini, Milgen projesi kapsamında bunları görmüştük ama sonunda işin şuraya geliyoruz. Bu savunma sanayini konuşurken de hep siz iyi üretim yaparsanız, siz ihtiyaç ve bunun sahadaki benzerinin üstüne çıkarsanız zaten muadillerinden farklı oluyor ve siyaset bir yere kadar etkili oluyor. Olmak zorunda kalacak ve bir şekilde bu ambargoları, tırnak içinde görünmez ambargoları da delip geçiyorsunuz. Bugün aslında da en iyi örneği Cumhurbaşkanı dedi ki saha da iyi değilseniz, masada yer bulamıyorsunuz, sahada masada yoksanız da menüdesiniz, sizi yiyorlar. Bu kadar basit. Şimdi Küba meselesine hızlıca giriyorum. Çünkü burada biraz kapitalizmi konuşacağız. İran meselesinde de konuştuk. İşte İran 90 milyonluk bir pazar. Acaba Amerikan Başkanı Latin Amerika'yı da koca bir Kuzey Amerika mı istiyor, yapmak istiyor? Zamanında sömürülen Latin Amerika şimdi kapitalizmle mi sömürülecek? Donald Trump'a soruldu. Denildi ki İran meselesi bir bitsin, siz Küba'dayız artık dediniz. Şimdi ne yapacaksınız dedi. Bakın ne cevap verdi.
3: So you do agree I defeated Venezuela? Incredible. 100%.
4: How do you make the operation in Cuba look more like the Venezuela operation?
3: Well, the difference is Venezuela has oil, Cuba doesn't. Cuba has nice property and they have nice shoreline.
4: Right. How do you make it look more like the Venezuela operation than the Iran operation? Iran operation took longer. Venezuela.
3: No, I think the Iran operation, in a certain way, is much bigger, much more powerful from the standpoint of weaponry than Venezuela. But Venezuela is a very military state. You know, they have a lot of soldiers. You know, we went into that fort and they had thousands of soldiers in, and we went in with 201 people.
2: Evet, yani şöyle tabii diyor ki Venezuela'da petrol vardı. Ne yaptılar Venezuela'da? Petrol şirketlerini, Chevron gibi büyük devleri aldı. Amerika gitti. Orada Latin Amerikalı, özür diliyorum, Venezuelalı şirketlerle bir ortaklık, konsorsiyum kurdular. Ve Venezuela'nın şu an petrolü Latin Amerika kaynaklarına geçmiş durumda. Küba'da petrol yok diyor. Peki Küba'da petrol yoksa Amerikan Başkanı Küba'da ne yapacak?
5: Riviera.
2: Belki de ülkeyi koca bir McDonald's'a çevirebilir hocam. Ya da kıtayı mesela olabilir. Ya da orada başka.
0: Acaba Dışişleri Bakanı şey oralı olduğu için belki eski topraklarının mülklerini almak için mi?
5: Laf aramızda. Orası zaten koca bir McDonald's. Yani Küba'da komünist sistem, yani sosyalist sistem falan filan var deniliyor ama Küba'da bir görünen sistem, bir de görünmeyen sistem var. Küba'da alınan ücret, bir de alınan ücretin resmi olarak alınan, bir de gündeme gelmeyen ama arka planda alınan ücret meselesi var. Yani Küba'da ikili bir sistem yaşıyor şu anda. Görünürdeki her şey nizami olarak, diyelim ki oradaki kurallara uygun gibi, ama arka planda gerçekleşen şeylerin tam bir kapitalist sistem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Amerikan etkisi güneyde de var diyorsunuz.
5: Hayır şey, çünkü düşünün orada bir kişinin aldığı maaşla işte bilmem kaç dolar karşılığı Küba parasıyla yaşama şansı yok. Ama o normalde o kadar alıyor gibi gözükürken aslında geçinebileceği kadar bir şey o adama sağlanıyor bir şekilde.
2: Tabii.
5: Yani ikili dualist bir sistem
2: hocam,
5: var.
2: Hocam tabii kapitalizmin aslında şimdi hani biraz batı özentili, neyse girmeyeceğim oralara da, kapitalist sistem size verdiğini de çok alıyor ya. Hani gittiğinizde Amerika'ya da gidiyorsunuz, sistem bu doğrudan, size verdiğini alıyor. O yüzden işte biraz böyle.
5: Küba halkının doğrudan tabii maruz evet. kaldığı şartlar. İşte içinde bulundukları durumla falan alakalı, o ayrı evet. bir uzun
2: şimdi
5: bir konu.
2: Kolombiya'ya
0: müdahalesinin hiçbir

0: gerekçesi bir şey
1: yok. Bir soralım mı? Neymiş? Yani vallahi orada nasıl edeyim. Görünüyor bir soralım. Sinan Doğan'a gideceğim. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan bizimle. Hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Donald Trump diyor ki Kübalılar yardım istiyor bizden. Bizi bekliyorlar. Onları kurtaralım istiyorlar diyorlar. Öyle mi gerçekten? Neden Küba'ya yardım götürmek istiyor Donald Trump, Sinan Doğan? Oranın gözünden anlatır mısınız bize?
2: Kübalıların yardım istediği doğru da, yani Trump'tan mı istiyorlar bundan emin değilim. Yani şu anda Küba'da özellikle de son 3 ay, son 4 aydır yani 3'te Ocak'ta Nicolas Maduro Amerikan müdahalesiyle zorla alıkonulduktan sonra Küba'da işler çok çok kötü hale geldi. Yani Küba'nın petrol ihtiyacının %40'ını Venezuela tek başına sağlıyordu. Venezuela Nicolas Maduro'nun alınmasından sonra Küba'da petrol krizi baş gösterdi. Yani başka ülkelerin göndermesine de engel olunca şimdi olay sadece akaryakıt krizinden ibaret kalmadı. Akaryakıt olmayınca su olmuyor, elektrik olmuyor. Elektrik olmayınca arabalar çalışmıyor. Toplu taşıma araçları çalışmıyor. Sular akmıyor her şeyden önce. Bakın Küba'da bizim misafir olduğumuz bir yerde böyle oturup konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bir anda elektrikler kesildi. Bizim de belli bir süre sonra lavabo ihtiyacımız olduğunda sular akmamıştı. Yani oradaki insani kriz o kadar büyük boyutlara geldi ki yani kolektif cezalandırılmanın resmen fotoğrafını çekersiniz. Yani buna sebebiyet veren özellikle de blokaj politikaları yani ambargolar yani Küba'ya gemilerin insani ihtiyaç malzemeleri girmese yani Küba'nın dayanabileceği çok fazla zaman yok. Yani Küba şu anda tamamen yardımlarla ayakta duruyor. Türkiye'nin, Kolombiya'nın, Brezilya'nın, Meksika'nın ve başka uluslararası yardım kuruluşlarının gönderdiği yardımlarla bir şekilde hayatını idame ettiriyor.
1: Türkiye orada da var. Ama orada da varız.
2: Efendim?
1: Türkiye orada da var.
2: Tabii yani daha önce Venezuela'ya gönderdiği gibi özellikle de Covid-19 salgınında tüm Latin Amerika ülkelerine yardım etmişti. Küba'ya da kayıtsız kalmadı. Yani şöyle söyleyeyim, Küba 1959 devrimden bu yana en kötü zamanını yaşıyor. Yani gerçekten kelimelerle anlatılmayacak kadar zor zamanlardan geçiyorlar. Yani çöplük mü dersiniz, insanların yoksulluğu çok çok üst düzey boyutlarda. Yani ben yolda yürürken bu şekilde sizinle konuşamam yani sürekli insanların talepleriyle karşılaşıyorsunuz. Sürekli sizden bir şey isteyen çocuklarıyla gelip talep edenler, dükkanlar boş, oteller kapandı, sahiller boş. Küba, belki bu çoğu insan tarafından bilinmez ama dünyanın en güzel plajlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor. Plajlar boş, otellerin %80'i kapandı ki Küba'nın en büyük geçim kaynaklarından biri bacasız sanayi turizmdir. Yani Küba'yı bir nevi yoklukla, yoksullukla, açlıkla blokaj uygulayarak pes etmesine sebebiyet
1: işte,
2: vermeye çalışıyor.
0: Peki Amerika'nın ne menfaati var neden, Küba'yı işgal etmek? Hadi Venezuela'da petrol vardı, anladık. Burada ne menfaati
1: burayı
0: var?
1: Burayı neden istiyor?
2: Valla her şeyden önce sembolik bir anlamı var. Biliyorsunuz 1959'dan bu yana yani Güney Amerika'da sözünü geçiremediği birkaç ülkeden biri. Bu aynı zamanda hani onlar için biliyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başını çektiği çok güçlü bir lobi var. İrfan Bey de buna sık sık değinmişti. Şimdi bu lobi 200 milyon dolara aşkın bir seçim yardımında bulundu. Ve Trump'tan tek istedikleri şey Küba. Ve Rubio'nun da aynı şekilde en büyük vaatlerinden biridir. Yani adam diyor ki ben Küba'yı istiyorum diyor. Yani Küba'da hiçbir şey yoksa.
0: Eski mallarını mı
2: tabii istiyor? Şimdi Küba'nın tamamını istiyor. Yani Küba'yı biz yönetmek istiyoruz diyor. Yani mesele oradaki insanların açlık çekmesi, Kübalıların yardım istemesi, yok Küba Amerikalılara tehdit teşkil ediyormuş, işte silahlı örgütlere destek veriyormuş. Yani tıpkı bu Venezuela'da duyduğumuz hikayelerin aynısını Küba'da da duyuyoruz. Yani Küba her şeyden önce Amerika'ya zarar ettirmez. Yani çünkü dünyanın en güzel sahillerinden, plajlarına sahiptir. Çok güzel adaları var. Küba'dan çok ciddi büyük paralar kazanır. Hatırlayın 1959'dan önce ki yönetimde orada dünyanın en büyük kumarhaneleri vardı. Ve oradan çok ciddi büyük paralar dönüyordu. Yani Texas'ın bir başka şubesiydi. Dolayısıyla Küba'dan mevzu para kazanmaksa kazanabilir yani. Çok çok büyük paralar kazanır. Ama bunun her şeyden önce ideolojik bir karşılığı var. Yani sembolik bir anlamı var. Yani Trump şunu yapmaya çalışıyor. Bakın 1959'da bu adamlar devrim yaptılar. Bizi destekleyen kişiyi oradan kovdular. Ben 70 yıl sonra artık kaç yıl ediyorsa ben geri aldım. Yani adını tarihe yazdırmak istiyor Küba.

0: Fikir devrimi bitirerek. Ben işte biraz bu taraftan bakıyorum.
1: Yine ha. Burada da bu rejimi deviren ben oldum. Ha,
2: yani oradaki olay şu. Dediği doğru Sinan Bey'in. Bir Güney Amerika'da söz geçiremediği iki ülke var. Biri Küba, ilk başta Çıbanbaşı, öbürü Nikaragua'ydı. Onu halletti. Küba çok önemliydi. Biliyorsunuz o tarihlerde füzeler, yani Rusya'dan atılan bir füze Amerikan kıtasına düşmüyordu. Ama Küba 72 mil uzaklıkta da oraya nükleer silahları koydu. Amerika'da İzmir'e koydu Jüpiterleri. Üçüncü Dünya Savaşı çıkıyordu 63 yılında. Khrushchev'le Kennedy anlaştılar. İzmir'deki Amerikan füzelerini söktüler. Küba'daki de Rus füzelerini söktüler. Ve ikisinin de siyasi hayatı bitti. Hatta Kennedy'nin hayatı bitti. Biyolojik hayat da bitti. CIA kendi devlet başkanını öldürdü. Hı hı. Ha onun intikamını düşünüyorsa 70 sene sonra yani mantıksız.
1: Peki kapitalizmin Küba'ya gelmesi meselesine nasıl bakarsınız? Yani böyle bir bakış açısı da olabilir mi? Amerikan mallarının hem Latin Amerika pazarı ama ağırlıklı olarak Küba'ya gelmesi meselesine. Çünkü böyle bir istekleri de olduğu söyleniyor. Yani Küba'nın aslında bir yerde Amerika Birleşik Devletleri...
2: Kaç milyon nüfusu var ki yani? Hepsi Amerikan malı alsa ne olacak?
3: 11
2: yani?
3: Milyon nüfusu var.
2: Ne olacak?
1: Ama bu tabii yani nüfus olarak ya da para olarak tabii para olarak yine bakarlar da Amerikan emperyalizminin Küba'ya gelmesi. Şimdi marka ismi saymak istemiyorum. Buyurun.
4: Bunun bir parçası aslında.
0: Yani her şeyden önce şöyle bir durum söz konusu. Arkadaşlar maç yayını yaptığını zannediyorlar.
1: Evet arkadaşlar. Yani Dünya Kupası yayını zannettiler. Arkadan evet, el sallıyor çocuklar evet.
0: Evet, yani şöyle, şimdi insanları Merve Hanım, açlıkla, yoksullukla, imkansızlıklarla imtihan ederseniz, yani emperyalizmi de ister, kapitalizmi de ister, yeter ki bizi bu dar boğazdan kurtarın derler. Yani Küba'da yaşanan durum felaket, açık söyleyeyim ben size. Yani 3 kuruşa muhtaç etmişler insanları, bir ekmeğin peşinden gidiyorlar. Yani sizi kapitalizmi kurtaracak derlerse kabul edeceklerdir. Ha, tabii ki. Şimdi 9,5 milyon ülkeden bahsediyoruz. Bunların tamamını istediğini iddia edemem. Devrimlere sadık bir kesim var. Ben orada devlet başkanı Miguel Díaz-Canel'in de başında olduğu bir yürüyüşe katıldım. Hakikaten de çok güçlü bir karşılığı var yani. Ki böyle kolayca teslim olacak, gelsin kapitalizm, işte akşamdan sabah her şey değişsin diyecek bir ülke değil. Ama ülkeyi yani kapitalizme doğru sürükleyecek tüm zemini ve şartları oluşturdular. Dolayısıyla yani bugün açık söylüyorum Küba'da bir anket yapsalar herhalde çoğunluk isteyecektir diye düşünüyorum. Çünkü ülkeyi bu hale getirdiler. Yani mesela devlet başkanı Miguel Díaz-Canel hep şunu söylüyor. Bizi kendi halimize bırakın, yaptırımları kaldırın, biz yatırımları yapalım. Zaten biliyorsunuz sosyalizm devriminden bu yana en geniş çaplı reformları açıkladılar. Özel sektörü de davet ettiler. Yani Küba aslında bir nevi rejim değişmeden çıkarttığı reformlarla bir nevi Amerika'nın istediği yere geldi. Ama ben bu reformların Amerika'yı ikna edeceğini zannetmiyorum. Yani ama öyle ama böyle er ya da geç bunlar Küba'ya müdahale edeceklerdir ve Küba'dan istedikleri kendi uygun gördükleri tıpkı Venezuela'da yaptıkları gibi rejim değişikliği değil de rejimi dönüştürme diyelim. Tamam siz yine devam edin ama bizim sözümüzden de çıkmayın. Sonra da zamanla şu anda Venezuela'da zaten aynısını yapıyor. Özgür seçimler adı altında zamanla da o rejimi de tamamen değiştirip kendi istediği kişi de bir şekilde işlerini yürütecektir. Yani bu Küba'da da olması kaçınılmazdır. Hı. Ve olacaktır. Yani günler yaklaşıyor.
1: Ekrem Bey sorunuz var mı?
3: Evet.
1: Buyurun.
3: Sinan Bey kolay gelsin, hayırlı günler. Şimdi sizi dinlerken biraz bildiklerimi falan karıştırdığımda karşıma şöyle bir tablo çıkıyor. Yaklaşık 10 milyon 800 bin nüfus olan bir ülke. Şeker üretimi var. Bildiğim kadarıyla kahve, tütün, püro su çok önemli vardı. Ve bir de dünyada çok kabul görmese de bazı konularda son derece gelişmiş bir ilaç sektörü de var bildiğim kadarıyla. Ama eninde sonunda 11 milyon nüfuslu bir ülke ve sefalet boyutunda bir durum yaşıyor. Gerçi ikili ekonomi yapısı dolayısıyla bu sefaletin ne kadar olduğu ayrı bir tartışma konusu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba'ya göz dikip oraya bir şekilde gelmesi demek... En azından bir belki 8-10 sene ya da daha fazla süre sürekli olarak oraya imkan aktarması demek. Yani 11 milyon insanın alıcı pazar konumuna gelebilmesi için ciddi şekilde bir yatırım gerekir. Burada bakıldığında Amerikan mantığında böyle bir şey makul gelebilir mi? Ne dersiniz?
2: gelir.
0: Yani hemen

0: En yakın örnek Venezuela'dan yola çıkalım. Ekrem Bey'di değil mi? Evet, evet Ekrem Bey. Evet. Yani Venezuela şimdiye kadar sizin bu anlattıklarınız ışığında bir faydasını göremedi. Yani Venezuela'da enflasyon Maduro devrilmeden önceki rakamların üzerine çıktı. Evet. İşsizlik o aynı şekilde yine çok yükseldi. Yani Amerika Venezuela'nın petrolünü, değerli madenlerini alıyor almasına ama Venezuela halkına bir karşılığı yok. Yani yoksulluk Maduro döneminden önce yaşanan şikayetler aynen devam ediyor. Bu son 6 ayda Venezuela'ya hiçbir faydası olmadı. Eyvallah. Bundan sonraki dönem ne gösterir bilemeyiz. Ama Küba yani öyle bir durumda ki Küba'ya ne önerirlerse önersinler kabul edecektir. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Küba'nın Venezuela'da şöyle bir farkı var. Küba'nın karaya açılan bir sınırı yok. Yani destek alacağı, lojistik destek alacağı bir ülke yok. Dolayısıyla Küba'nın çok fazla direnme şansı da yok. Evet, direnebilir, elinde silahları var. Sokaklarda, caddelerde devrimi savunmak için canını verebilirler. Tıpkı 1959'da yaptıkları gibi. Ama neyle savunacaklar? Yani ellerindeki silahlar bile çok eski. Açıkçası Amerika ben Küba'yı alacağım derse bunu çok kısa süre içerisinde yapabilir. Yani Trump'ın son söylediği cümleleri ben açıkçası tıpkı Venezuela'da olduğu gibi Küba'da da yapacağını düşünüyorum.
1: Affedersiniz, buyurun. Vaktim varsa bir bunu yok, geliştirmek istiyorum. Bu değerlendirmeniz çok güzel de mesela Venezuela örneği Batı mantalitesinin, kapitalist mantalitenin herhangi bir şekilde bir ülkeye girdiğinde oradaki insanların sosyal refahını düşünmediğini net olarak gösteriyor. Dolayısıyla şu anda Küba'da yaşayan 11 milyon insan içerisinde sizin söylediğiniz gibi ya Amerika gelsin de işte ya da birileri gelsin de bizi buradan kurtarsın mantığının da aslında çok fazla uzantısı bence yok. Çünkü oraya gidelim de ya şu 11 milyon gariban Kübalıyı rahat, sosyal yönden refahlı bir hayata ulaştıralım diye bir düşünceler olmayacak kesinlikle. Belki bugünkünden daha beter bir duruma gelebilecekler zannediyor. Bunu yani ben Küba halkının düşündüğünü varsayabilir miyiz?
2: Küba'da ekonomi askerlerin elinde hocam. Venezuela'dan, İran'dan farkı yok. %70'i %80'i Kübalı generallerin holdinglerinden.
1: Doğru.
0: Ekrem Bey şöyle söyleyeyim. Yani insanlar hani bir söz vardır ya, açken sen değilsindir diye. Yani insanları açlıkla imtihan ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün Kübalıların bence ikisi arasındaki farkı çok analiz ettiklerini düşünmüyorum. Yani bugün Amerikalılar Küba'ya ister askeri müdahalede bulunsun, isterse rejimi zorla değiştirsinler. Bakın yeni gelecek olan kişilere mutlaka bir merhaba diyeceklerdir. Yani bir gel gel diyeceklerdir.
1: Eyvallah.
0: Tabii ki bunu yapmak zorundalar. Çünkü ülkeyi bu hale getirdiler.
3: Eyvallah. Soru mu soracaksın?
4: Yok soru sorma.
3: Peki o zaman Sinan Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Buyurun Sinan Doğan, son cümlenizi alın.
0: Merve Hanım, son bir şey ekleyecektim. Ekrem Bey'in söyledikleri ışığında.
3: Lütfen.
0: Ekrem Bey bakın hemen şurada. Bak şurada 5 dakika mesafede. Hatta o kadar bile değil. Bir tane Venezuela'lı bir arkadaş var. 2015-16'larda Venezuela'dan getirdiği tomar tomar paralardan çanta, yani bir sürü envai çeşit malzeme yapmış. Ben ona 2 gün önce sordum ya, dedim sen Maduro'nun gitmesini istiyordun. Bak 6 aydır Amerika'nın istediği tüm politikalar uygulanıyor. Hala ne işin var burada diye sorduğumda bana dedi ki bu paralar halen değersiz dedi. Yani anlatabiliyor muyum yani? Onun için yani Venezuela'ya güllük gülistanlık, böyle zenginlik, refah gelmemiş.
3: Küba'ya da gelmeyecek gibi görünüyor diyorsunuz. Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
3: Sinan Doğan, çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Bize çok güzel aslında fotoğraf çekti. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan'la konuştuk. Şimdi bu biraz hem Küba operasyonu üzerinden değerlendirelim. Yani Donald Trump'ın Küba operasyonu, bir de Latin Amerika'ya kapitalizm. Hatta bunu az önce İran için de söylemiştim. Benim aklımdaki soru şu tabii. Şimdi İran'ın yanıldığı, özür diliyorum, Amerika'nın yanıldığı bir İran meselesi var. Zannetti ki Venezuela'ya geldim, aldım, çıktım, her şeyi de değiştirdim. 3 günde de aldım, New York'ta gezdirdim, yargıladım, mahkememe çıkardım. İran'da şimdi o hatanın aynısını yapamayacağını gördüğü için Amerika Birleşik Devletleri istediği gibi 3 günde rejimi değiştiremedi. Küba'ya biraz mesafeli mi davranıyor? Benim aklımdaki soru bu. Mete Sohtoğlu, sizi böyle alayım. Bunun üzerinden biraz da Amerikan kapitalizminin Latin Amerika'ya yayılma politikasını konuşalım. Tabii biraz deniliyor ki aslında Latin Amerika da bu kapitalizmden çok kaçamadı. Sinan Doğan da çok güzel anlattı hatta. Aslında teslimler diye. Ne yapacak Amerika Küba'da?
2: Yani Küba'da ekonomi gene Venezuela'da, İran'da gördüğümüz gibi Küba versiyonuyla generallerin elinde. Bütün

0: işletmeler, vergilendirme vesaire, kendi kişisel mal varlıkları da Kübalı generallerin kontrolünde. Zaten geçtiğimiz haftalarda Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı Başkanı'nın bir Havana ziyareti oldu. Burada bir pazarlık söz konusu. Yani yumuşak bir geçiş için aslında Kübalı yetkililerle, generallerle ve buradaki sermaye gruplarıyla bağlantıya geçildi. Şunu da unutmamak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmen politikasına baktığınız zaman çok sayıda göçmen Florida'da ve Miami'de yaşar. Hı hı. Burada Florida'da örneğin Key West 160 kilometre ve Miami 360 kilometre. Bu iki yer Küba'nın Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ettiği ana iki yerlerden bir tanesi.
1: Bu arada Miami ve Florida zaten Amerika değil, Küba.
0: Küba. Buradaki mesela Key West, yani dediğimiz bölge, bir donanma üssüne ev sahip yapıyor. Elektrik şebekeleri var, petrol rafinerileri var. Ve Küba Rusya'dan ya da İran'dan aldığı Geran 2 olarak bildiğimiz, işte Şahit 136 tipi 300-400 tane olduğu söylenen kamikaze insansız hava aracıyla bu iki bölgeyi vurabileceği tehdidinde bulunuyor. Fakat içeri tarafa baktığımız zaman burada işte hesabı bozan İsrail dediğim yayının başına belki izleyicilerimiz kaçırmıştır. Burada aslında sistematik bir Trump seçildikten sonra bir program vardı. Burada özellikle Meksika'dan başlayarak Karayip, Panamalar derken Grönland'a kadar uzanan bir büyük Kuzey Amerika doktrini uygulanıyordu. Hı hı. Aslında Venezuela'dan sonra muhtemelen sıra bu Kolombiya ve Küba ve Nikaragua'yı tekrar elden geçirip Meksika'nın tekrar hizalandırılmasıydı.
1: Meksika Körfezi'ne de hakimiyet belki.
0: Gibi. Bakın Meksika aslında yeni Amerika'nın bir üretim merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Neyle terbiye edildi? Göç, uyuşturucu kartelleriyle bir hiza verilmeye çalışıldı. Ama buraya geldiğimiz zaman Küba meselesinde farklı bir mesele var. Venezuela'nın kafası kesildi. Çünkü Venezuela, burada bütün yardımlar Küba'ya Venezuela'dan gidiyordu. Şimdi Venezuela'nın başı kesildi ve Venezuela'dan ne bir silah sevkiyatı var, ne bir petrol sevkiyatı var ve baktığınız zaman çok ciddi elektrik kesintileri yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii ki bir süre sonra Havana sokaklarında protesto gösterileri başlayacak. Burası da tropikal bir iklim. Maaşlar 1 dolar seviyesinde bile değil. Ama Kübalı generallere baktığınız zaman hepsinin kızı, oğlu, gelini, damadı Miami'de, Florida'da lüks, şatafatlı, okyanusa bakan evlerde milyonlarca dolarlık arabalarla keyif çatıyor. İşin gerçeği bu. Küba'da evet şortlu, atletli, terlikli insanlar görüyoruz ama hayat şartları artık kendisini eğlenceye vurmuş, dünyanın derdi tasasını artık kafasına takamayacak kadar omuzlarında yük olan insanlardan bahsediyoruz. Peki ne olacak dersiniz? Evet, Küba'da bir Vietnam modeli gibi görünüşte sosyalizm sanacağı insanların bir liberalleşme olacak. Bakın ben dün gece itibariyle saat farkından dolayı izleyicilerimiz pek bilmeyebilir. Fakat Kübalı milletvekilleri Komünist Parti eski lider Raul Castro'nun da desteklediği ABD'nin ağır yaptırımlarından kaçmak amacıyla ülkenin sosyalist ekonomisinin büyük bir bölümünü özelleştirmeyi kabul etti. Bu 1959'dan sonra yapılan en büyük devrimden sonra yapılan en büyük ekonomik reform, özelleştirme planı. Şöyle özetleyeyim. Özel gayrimenkul satın alması, özel bankaların kurulması, bazı devlet işletmelerinin hisseli ticari şirketlere dönüştürülmesi ve en önemlisi özel şirketler için kısıtlamaların hafifletilmesi. Bu Amerikan şirketlerinin Küba'ya girmesi demek.
1: Anlamına geliyor.
0: Ve şunu da söyleyeyim. Burada Venezuela'da önümüzdeki dönemde gene bir başka aynı senaryo olacak. Raul Castro'nun muhtemelen Venezuela lideri Maduro gibi benzeri bir operasyonla Miami, Florida topraklarına kaçırılarak getirilmesi ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz'ın da muhtemelen gene anlaşmalı bir şekilde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kibarca askerler tarafından istifa ettirilmesiyle kansız bir tırnak içerisinde yönetim değiştirilmesi olacak.
1: Darbe.
0: Cüneyt Hocam'la hep konuşurduk.
1: Buyurun Cüneyt artık, Hocam da gelsin konuşalım.
0: Geçmiş dönemdeki gibi ABD bir ulus inşası modeline geçmiyor. Rejimin başını kesiyor ve dönüştürmeye çalışıyor kendi hizalanmasına. Aslında burada baktığınız zaman biz İran'a odaklanmayalım. Kuzey Yarımküre'de ABD lehinde bir hizalandırma görüyoruz. Ve Küba'nın arkasından da burada bu gördüğünüz bölge eriyen buzullarla beraber Arktik bölgesine kadar uzanan

0: bir bölgede yeniden hizalandırılmış devlet yapıları görüyoruz. Maalesef için gerçeği de bu.
1: Buyurun.
2: Şimdi aslında şöyle bir şey var. Biz adı konmamış bir teori başladı yeni dünya düzenine geçerken. Bu herkes kendi kıtasında, yani kendi alanında başkasını görmek istemiyor. Şimdi bu Venezuela'yı hatırlayın. Bu operasyonu yapmadan önce Çin heyeti vardı burada. Evet. Panama'yı hatırlayın.
1: Çin vardı.
2: Kanalı kullanmak istiyordu.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla Amerika, Amerikan kapitalizminin burada tamamen hakim olmasını istiyor. Kapitalizm tarafı bu. Yani Çin kapitalizmi buraya girerse, dolayısıyla ileride Çin'in askeri doktrini de girebilir. Yani 1960'ların Rusya'sı nasılsa, bu sefer Çin de olabilir. Bir de Çin'in Rusya ile olan birlikteliğini düşünecek olursak, o zaman Amerika'nın burnunun dibine Çin ve Rusya ittifakı girmiş olur.
1: Ki girecekti aslansı.
2: Şimdi şey Amerika bunu önlemeye çalışıyor. Aslında... Yani bunun adını işte Venezuela'da petrol diyor. Burada da yoksulluk
1: başka bir şey
2: olarak
1: diyor.
2: Söylüyor. Şimdi... Ama asıl maksadı buraya Çin'in önce kapitalizminin sonra da askeri kapasitesinin girmesini engellemeye çalışıyor. Dolayısıyla kıtaya sahip olmak istiyor. Şimdi burada bir sorun daha var. Meksika, şu Rio Grande Nehri bunların sınırıdır. Bu sınırın aslında şu Texas'a ulaşan büyük bir alanı Meksika'nındı. Şu Amerika hep, çöktü buraya hocam.
3: Hepsi onundu. Hala İspanyolca konuşulur. Florida, Texas, Kaliforniya.
2: Yani
3: dünyanın en zengin eyaletleri. Yani bunlar bağımsız devlet olsa dünyanın 5. dünyanın 6. zengin devleti olacak. Hepsi Latin Katoliktir, İspanyolca konuşur. Meksika'dan aldı bunları Amerika 1860'ta.
1: Doğru, hiç İngilizce
2: yani dolayısıyla burada da Meksika Körfezi diyerek burada da bu uyuşmazlığı mesela Meksika'nın hep hafızasındadır. O toprakları gitti. O masaya zorla imzalattılar.
3: Birinci şeyi. Dünya Savaşı'nda Amerika'yı öyle soktular savaşa biliyorsunuz. Evet. Alman Kaiser'i adına sahte mektup yazdılar Meksika kralına. Bak sana bu Texas'ı geri verecek diye öyle bir mektup yok. Amerika savaşa öyle girdi Almanya'ya.
2: Yani dolayısıyla Amerika bu kıtanın tamamında Kanada'ya niye eyaletim olacaksın dedi. Kapitalizm mi yoksa Kanada'da da normal Amerikan kapitalizmi
1: var. Doğru.
2: Yani kıtanın tamamında hem Orta Amerika'da hem güneyinde
1: kuzeyinde
2: Amerikan gücünü istiyor. Buraya başka birinin girmesini istemiyor. Evet. Bütün mesele bu.
1: Buyurun Mete Bey.
0: Şimdi bu biraz önce anlattığım bu Kuzey Amerika doktrinin içerisinde Rusya ve Çin'in tasfiyesi var. Limanlarıyla ve askeri gücüyle beraber. Biz fazla fark etmesek de Latin Amerika'yla ya da Kuzey bölgesiyle Çin'in yatırımlarıyla hep anıyoruz. Ama aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğü bir mesele de var. Küba'daki Çin askeri varlığı. Şimdi burada Küba özellikle İran'dan ya da Rusya'dan alınan gelen iki işte ya da kamikaze insansız hava araçlarıyla alınır. Ki böyle 1500-2500 kilometre menzili var. Fakat Küba'da Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni gözetlemek için kurduğu 11 tane istasyon var. Bu 11 tane istasyon uydu görüntülerinde de görebileceğimiz şekilde var. Bunlar nasıl? SIGINT olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasının sinyal istihbaratlarını, telsiz görüşmelerini, hava kuvvetlerinin görüşmelerini ya da kripto şifreli görüşmelerini arşivleyen, çözmeye çalışan bir yapılanma var. Fakat burada geçtiğimiz yıllarda uydu görüntülerinde gördüğümüz yapılar son yıllarda ve özellikle bu İran meselesiyle beraber sessiz sedasız bir şekilde bu yerleşkelerin genişletildiğini, radarların daha üst seviyeye çıkartıldığını, hatta uydu fotoğraflarından sadece bir askeri yerleşke olarak görülen yerlere gidiş geliş yollarının daha düzenli bir şekilde asfaltlanarak yapıldığını görüyoruz. Yani Küba'da biz Guantanamo varlığını konuşurken, meşhur cezaeviyle meşhur ve Amerikan askerlerinin bulunduğu Guantanamo'yu konuşurken, Çin ordusu sessiz bir şekilde Küba'da ABD'yi izleyecek, takip edebilecek, ABD sahillerini ve ABD topraklarını gözetleyebilecek sistemler kurdu. Hatırlayanlarınız olacaktır. Bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nin semalarında kimliği belirsiz garip tuhaf balonlar vardı.
2: Evet.
0: Ve bu balonlar bazı kesimler tarafından meteoroloji balonu olarak adlandırıldı. Fakat bilen de çıkmadı açıkçası. Sadece bir tanesi

0: tanesi bir savaş uçağı tarafından vurulduktan sonra, ki çok yüksek irtifada, fark edildi ki Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni kilometrelerce yüksekten, neredeyse atmosfere yakın bir yükseklikten gözetliyor ve kare kare net bir şekilde görüntülüyor. Burada Küba'nın da kullanıldığı yerleşkeler var. Ve bu Küba operasyonu aslında sadece bir dönüştürme değil. Küba ordusunu da bu Çin yerleşkelerini ve istihbarat merkezlerini, sinyal istihbarat var, gözetleme var, radarlar var ve bunlar uydu fotoğraflarıyla sabit. Rejide de bir fotoğrafımız vardı, ben onu da bekliyordum. Onu da gösterirseniz izleyicilerimizin kafasında tam somut olur. Burada bu size söylediğim yerleşkelerinde bir tasfiyesi söz konusu. Yani Çin'in askeri varlığının da Küba tarafından gönderilmesi isteniyor. Küba ordusu bunu ne kadar yapabilir açıkçası bilmiyorum. Ama biz hani komplo teorisi ya da bir iddiada bulunacaksam, bu bir savaşa sebebiyet verir mi bilmiyorum. Ama bu Çin hedeflerine yönelik bir ABD saldırısını dillendirsem mi, dillendirmesem mi bilemiyorum.
1: Başka bir şey mi? Veri toplamak mı?
2: Bir farklı
1: mı?
2: Bir durum
1: nedir
2: var ama orada. Şimdi bu Küba'daki Çin askeri varlığını normal bir açık kaynakta çıktı bu.
0: Ha, burada gördüğünüz.
2: Evet. Bunu Çin kabul etmedi. Amerika da bu konunun üzerinde aslında fazla da durmadı.
0: Ama sadece bu görüntü değil. Diğer yani görüntüleri de var.
2: Bunu aslında Amerika yani tam teyit edilmiş bir durum da değil. Hı. Yani tam oturmuş orada bütün Küba ordusunu eğiten, orada bütün tesislerini kurmuş. Yani böyle bir şey daha netleşmedi.
0: Eğitim değil ama istihbarat olarak, SIGINT olarak mesela burası sinyal istihbarat bir tane
2: mesela
0: daha
2: var. Mesela Çin bunu kabul etmedi böyle, evet, bir durumu.
0: Ama balonları da kabul etmedi.
1: Ne için kullanılmış olabilir Ercüment?
2: Yani bu, ama şunu demek istiyorum. Yani burada gerçekten bir Çin askeri varlığı var mı? Tehdit, Amerika'ya tehdit olabilecek
3: olsa
2: tarzda.
3: Olsa ne olur? Zaten uydular var. Onları zaten yukarıdan Küba'ya ne ihtiyaç var? Yani
2: ya işte teknoloji, onu söylemeye çalışıyorum.
3: Mevcut yani dünya teknolojisinde bunlara ihtiyaç yok ki yani.
2: Yani Amerika bunu belki bir gerekçe olarak kullanıyor ama çok da dillendirmedi. Yani Küba'ya müdahalesini Küba'nın yoksulluğu üzerine kurdu.
3: O beni davet ediyor.
2: Yani bunu yani Çin üzerinden kurmadı. Böyle bir söylem şey geliştirmedi.
0: Yani Küba'da bir Çin tehdidi üzerinden toplamaya yönelik
1: demeyelim.
2: Bir şey yok. Yani buyurun,
3: şey şimdi bu başından beri bugün 3 saattir konuştuklarımızın hepsi bir teoride çıkıyor. Hmm. Monroe doktrini 1823. Amerika'nın o zamanki başkanı Monroe diyor ki İspanya'yı da kovdu, demin söyledim. Brezilya Portekizce konuşur. Diğerleri 23 ülkenin tamamı hepsi İspanyolca konuşur. Güneyden İspanyolları, Portekizleri kovdu. Kuzeyden Hollandalıları, Fransızları ve İngilizleri kovdu Amerika. Dedi ki 1823'te Monroe doktrini nedir? İnfirat, izolasyonizm, yalnızcılık politikası derler buna. Şudur, Amerika kıtasının tamamı benim.
2: Evet.
3: Kuzeyi, güneyi, yani ortası
2: ona
3: benim.
2: Ona dönüyor aslında
3: hiçbir
2: Amerika.
3: Hiçbir Avrupalıyı sokmayacağım. Evet. Ne Hollandalıyı, ne Fransa'yı, ne İngiliz'i, hiç ne İspanyol'u, ne Portekiz'i. Ben de Avrupalı'nın işlerine karışmayacağım. Bakın 3 saattir konuşuyoruz. NATO'da işte Amerika çıkmak mı istiyor? Niye Melanie ile böyle, İspanya niye böyle? Amerika tekrar izolasyonizme, yani Monroe doktrine dönüyor. Nereye istedi? Panama istedi. Daha Trump yeni bir sene. Nereye istedi? Kanada'yı 51. ay daha yeni. Grönland'ı istedi Danimarka'dan daha yeni. Daha birkaç ay önce.
2: Kolombiya'ya da söyledi.
3: Kolombiya'yı istiyor. Şimdi Küba, işte bu da. Yani yeniden Monroe'ya.
2: Hatta
3: artık ben Avrupa'nın
2: içine
3: karışmayacağım. Avrupa'da beni karışmasın.
2: Arjantin'in önündeki adalara İngiltere'ye karışma, Falkland alırım, Arjantin'e veririm dedi.
3: Evet.
2: Yani İngiltere'ye bile kafa tut.
3: Falkland,
1: evet,
3: adalarını.
1: Tabii. Orada belki soru işareti şu olabilir. Benim Orta Doğu'da ne işim var da demişti. Şimdi bakıyorsunuz zaten.
2: Ama bunu Amerika kıtası yolda, için
1: tamam,
2: söylüyor.
1: Tamam, onu söylüyorum zaten. Yani Amerika Amerikalılarındır.
2: Amerika kıtasının
1: diyor işte.
2: Etrafında.
1: Amerika kıtası Amerikalılarındır diyor.
2: O kadar.
1: Doğru.
2: Tabii. Ama büyük
3: ama
2: Amerika'dan vazgeçmiş
3: değil. Karışmayacağım diyor. Yani Avusturya, Macaristan, Almanya, Fransa,
1: yok,
3: İtalya.
1: Avrupa'da ne işim
3: ben
1: var?
3: Ben de sizin işinize karışmam. Ne yaparsanız.
1: Evet. Avrupa'da ne işim var? Orta Doğu'da ne işim var? Bütün Amerika'da benimdir.
3: Evet.
1: Bitti.
3: Ve ama bu sefer Arktik'te var. Yani evet. Kuzey Buzlu Grönland.
0: İsveç, Finlandiya ile savunma anlaşması imzalamaya kalkıyor. Kuzey Kutbu'na gidiyor. Hayır, zaten.
3: Şöyle, evet, orayı istiyor.
2: Kıta, Amerika kıtasında başka hiç kimseyi istemiyor.
1: Olmayacak.
2: Ama diyor ben küresel alanlara da istediğim zaman da müdahale, doğru, ederim diyor.
0: Rusya ve Çin olmasın.
2: Yani etrafımda, bahçemde kimseyi görmek istemiyorum diyor.
0: Mıntıka temizliği.
1: Biraz yapabilecek
0: öyle
1: mi?

0: Soru Avrupa'yı işaret. Da eğer bir tehdit varsa siz halledin diyor. Heh. Yani kafasında hep Çin var. Çin, Çin. Yani
1: neresini... İşte bunu da 7-8 Temmuz'da Ankara'da göreceğiz. Evet. Metin çıktığı zaman, stratejik konsept çıktığı zaman şimdiye kadar hiç sızdırmadılar. Çok önemli. Stratejik konseptler bu zirvelerden 3 ay önce, 4 ay önce değil mi komutanım?
0: Evet, belli olurdu. Kesinlikle.
1: Hiç sızdırmadılar. Trump'ın gelmesi çok önemli. Trump gelecek, orada bir sürpriz yapacak yani.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun.
2: Artık yavaş yavaş noktalayacağız. Bakalım ne olacak NATO'da? Trump gelir, görüşürsünüz artık Uğur Hocam.
1: Vallahi herhalde Ankara'dan yayın yapacağız onu, canlı yayın yapacağız.
2: Peki. Bu arada bir sıcak bilgi var. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'ye gidiyor. Yeni bir bilgi. Biz artık yarın Amerika ile İran arasında müzakere için ilk masa, yani müzakereden kastım şu, nihai anlaşma sağlanması için müzakereler artık yarın başlıyor anlamına geliyor. Bu taraflar anlaştı.
1: İran'ın uçağı da inmiştir.
2: İran'ın uçağı zaten evet indi İsviçre'ye. Orada da Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı vardı. Amerika'da tabii üst düzey, en üst düzey ismin Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in gitmesi de yarınki müzakerenin önemi açısından altını çizmek gerekiyor. Bu arada bir açıklama da var J.D. Vance. Nükleer ve Lübnan ateşkesi meselesinde ilerleme kaydetmeyi umut ediyoruz. Hatırlatayım, 14 madde, ama 14 maddede aslında önemli olan 2 madde var. Birinci madde, İran her şekilde bütün saldırmazlık garantisini teyit etmek istiyor. Lübnan'da dahil olmak üzere. Sen benim toprağıma karışmayacaksın. Ben senin toprağına ve iç işlerine karışmayacağım. Ondan sonra oturup diğer maddeleri konuşuruz diyor. Amerika'da diyor ki ben senin yaptırımlarını da kaldırırım. Sana para da aktarırım. Bir şartım var. Sen nükleerden, uranyumdan vazgeçeceksin. Ancak bu süreç zarfında bu 14 madde masada olabilir. Sıcak bilgiler böyleydi. Sürem de bitti. Satır arasında bana ayrılan süreyi noktalıyorum. Ekrem Kızıltaş'a çok teşekkür ediyorum. Cüneyt Küsmez'e çok teşekkür ediyorum. Uğur Özgöker, çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Sayın Mete Sohtoğlu, çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haber Radyosu. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Özellikle hani bu havalarda klima kaynaklı hem bakteriyel viral bazen mantar enfeksiyonlarını görebiliyoruz. Özellikle de bulunan odada bulunan partiküllerin yoğunluğuna bağlı olaraktan bazı alerjik olayları tetikleyebilir. Enfeksiyonların gelişimini kolaylaştırabilir.
2: Yaz aylarında bunaltıcı sıcaklardan korunmak için klimalar daha sık kullanılıyor. Ancak uzmanlar klimanın yanlış ve uzun süreli kullanımının solunum yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyor.
1: Bu hastalıkta özellikle yüksek ateş, öksürük, kuru öksürük olabilir. Bazen balgam eşlik edebilir. Beraberinde özellikle halsizlik, bitkinlik, yorgunluk olabilir. Hastalarda bu semptomlar hızlı ilerleyebilir. Hatta solunum yetmezliğine kadar gidebilir. Bu açıdan özellikle yüksek ateşi olan, nefes darlığı, öksürüğü olan kişilerin eğer klima altında kaldıysa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmasında fayda var.
2: Yanlış kullanılan ve bakımı ihmal edilen klimalar halk arasında klima hastalığı olarak bilinen lejyonel hastalığına da zemin hazırlayabiliyor.
1: Direkt olarak havanın yüzümüze karşı değil mukozalara özellikle ağız burun gibi mukozalara direkt temas etmeden hava akımının arkadan gelecek şekilde gelirse ara ara da klimayı kapatırsak özellikle bu hem alerjik hastalıklar hem üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma imkanımız olur.
2: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Salih Cesur, klima kullanımı sorumluysa hava akımının doğrudan kişiye gelmemesi gerektiğini vurguluyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yedi yaşındaki çocuk yangında yaşamını yitirdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Demirkaya ailesinin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapının tamamını sardı. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Ancak kullanılamaz haldeki evde 7 yaşındaki Melike Demirkaya yaşamını yitirdi.

0: Yangında yaralanan çocuğun annesi, babası ve 3 kardeşi ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: SGK prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilgili borçlar için tecil süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Düzenleme kapsamında teminatsız tecil limiti 10 milyon liraya yükseltiliyor. 31 Ağustos'a kadar yapılacak başvurularda tecil faizi de %39'dan %29'a düşürülüyor. Mevcut tecilli borçlar için daha uzun vadeli yapılandırma imkanı gelirken bu borçlar %29 faiz oranıyla yeniden düzenleniyor. İlk taksidin en geç 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde tecil faiz oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Ya Allah aşkına, ya kararı veren ben değilim. Parayı alan ben değilim. Parayı dağıtan ben değilim. Rüşveti veren ben değilim. Ya benden ne istiyorsunuz?
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Partide arınma sürecini başlattığı için korkanların olduğunu söyledi.
3: Şu soruyu sorayım size. Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu?
5: Sizce ne olurdu?
3: Ne olurdu? Buraya valilik bir kaymakamı kayyum olarak atardı. Siz bunu ister misiniz? Kaldı ki mutlak butlanda sadece ben gelmiyorum. Sadece ben gelmiyorum. Parti meclisi olduğu gibi geliyor. Yani eski yönetim olduğu gibi geliyor. Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
4: Kılıçdaroğlu yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla gündeme gelen CHP'deki sorunlara dikkat çekti.
3: Yapılan açıklamalar var. Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti bir belediyeden para isteyemez. Para isteyemez. Para istediğiniz andan itibaren belediye başkanına git rüşvet al demektir bu. Nereden verecek parayı size? Nereden verecek? Bütçeden veremeyecek. Resmi olarak aktaramayacak. Peki nereden verecek? Ya ilkokul mezunu bile bunun doğru olmadığını bilir. İlkokul mezunu bir garibana sor, böyle şey olmaz der. Ama bu ifade ediliyor. Ama hiçbir gazeteci çıkıp ya Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun? Böyle bir şey olmaz. Bu yanlıştır demiyorsunuz.
4: Özgür Özel'den bazı belediye başkanlarının aday gösterilmemesini istediğini, şimdi bu isimlerin hapiste olduğunu kaydetti.
3: 38. kurultaydan hemen sonra Özgür Bey'e bazı temel noktaları açıkladım. Partinin içinde bulunduğu bazı sorunları açıkladım ve bir genel başkan olarak sizin bunları bilmeniz gerekir dedim. Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim.
5: Mesela kim?
3: Şimdi isim vermeyeyim. Gösterdiler bir kısmı içeride şimdi.
4: Yolsuzluğa bulaşanlarla ilgili bir komisyon kurduklarını açıkladı. Yolsuzluğun partisi olmaz dedi.
3: Burada bir komisyonu kurduk. Sadece İBB değil. Bütün belediye başkanları ile ilgili. Tutuklu belediye başkanları ile iddianameler falan gelecek. O komisyon inceleyecek. İnceliyor da zaten bazılarını incelemeye de başladı. Yolsuzluğu kim yaparsa bize yolsuzluğun partisi olmaz. Yani A, B, C falan filan yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok yani.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butan kararının çıkacağını biliyor muydunuz sorusu da yöneltildi.
3: Ben kararını çıktığını bilsem böyle bir video yayınlar mıyım?
6: Peki bu tesadüfü nasıl açıklayacaksınız?
3: Hayır ben normal belli dönemlerde videolar çekiyorum zaten. Bir gün bir yargıçla konuştuğumu, bir gün herhangi bir şekilde bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah genel başkanlığı bırakıyorum.
4: Partiyi en kısa zamanda kurultaya götüreceklerini de söyledi.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Yargıtay aşaması var.

0: tedbir kararı var. Tedbir, öyle diyor hukukçu, ben hukukçu değilim. Tedbir kararı olduğu için biz yapamıyoruz diyorlar. E ne olacak, olağan kurultayı yaparız yani.
1: Ne kadar
0: en fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim, mümkün değil. Şimdi siz şaibe var dedim, delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kutlan çıkacak. Olur mu?
2: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına da yeşil ışık yaktı.
0: Benimle ilgili böyle bir iddia olursa ben dokunulmazlığım kaldırılmasını ve gidip aklanmamı isterim.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları da beraberinde getirdi. Adıyaman-Samsat Karayolu'nda otomobille traktör çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hacı Mamay olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Edirne'de seyir halindeki otomobil otoyolda bekleyen tıra arkadan çarptı. Hurda'ya dönen otomobilin sürücüsü ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bayburt'ta kırmızı ışık ihlali yapan tır kavşaktan geçmeye çalışan ciple çarpıştı. Hafif yaralanan cip sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kırmızı ışık ihlali de Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden geldi. Kırmızı ışıkta geçen motosiklet kavşağa giren otomobile çarparak savruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. Bir kaza haberi de Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden geldi. Motosikletle çarpışan otomobil savrularak takla attı. Kazada ters dönen otomobildeki 3 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. 23.50 saatlerimiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. Değerli konuklarımızla konuşacağız. Ama önce son 24 saatte neler yaşandı? ABD-İsrail geriliminde, ABD-İran geriliminde neler yaşandı? Kim neler söyledi bakalım. ABD-İran'la müzakerelerin yarın İsviçre'de başlayabileceğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Erakçı müzakereler için İsviçre'ye gitti. Şu dakikalarda da İsviçre'ye ulaştılar. ABD heyeti de müzakere için İsviçre yolunda. Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle Hürmüz'ün kapatıldığını duyurdu. Günün önemli gelişmesiydi. Değerli konuklarımızla konuşacağız. ABD Merkez Komutanlığı da Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleri devam ediyor. Kontrol ediyoruz, izliyoruz dedi. Ayrıntılarına bakarız. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a saldırdı. 28 kişi hayatını kaybetti. O rakam artmaya devam ediyor gün içerisinde. Hizbullah'ın düzenlediği saldırılarda bir İsrail askeri öldü. 13'ü de yaralandı. Gelişmeler böyleydi. Daha da ayrıntılar var. Konuşacağız elbette ama önce İran'a gidelim. Orada neler yaşanıyor? ABD ve İran anlaştı. Mutabakat imzalandı dijital olarak. Teknik görüşmeler için İran heyeti İsviçre'ye ulaştı. ABD'yi temsilen Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance İsviçre'ye gideceği belirtildi. Ayrıca İsrail'in Lübnan'a saldırılarından dolayı Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı kapattığını açıkladı. Ayrıntıları konuşalım. Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi bekliyor. Hemen Ekber'e dönelim.
1: Sinan, teşekkür ederim. Evet, esasında bu uzlaşma sağlansa da geçtiğimiz günlerde sürekli bir şekilde altını çizdiğimiz bir husus vardı. O da bu uzlaşmanın bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve oldukça kırılgan olduğunun altını çizmiştik.

0: Nitekim de aynısı oldu. Daha uzlaşmadan kısa süre geçtikten sonra İran tekrardan Hürmüz Boğazı'nı kapattı ve buna gerekçe olarak da uzlaşma maddelerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından yerine getirilmemesini gösterdi. Özellikle İran'ın tepkili olduğu hususun İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları olduğunu ifade edebiliriz. Hatta İran ordusundan gelen açıklamada İran bunun ilk adım olduğunu, gerekirse Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerini yerine getirmezse daha fazla eylemde bulunacağını bildirdi. Bundan hemen sonra İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın tamamıyla kapatıldığını duyurdu. Gerçi ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı farklı açıklaması söz konusu, Hürmüz'ün açık olduğunu duyurdu. Fakat şu ana kadar herhangi bir gemiye bu bölgede işte ateş açıldığına ilişkin, ister uyarı ateşi olsun ister doğrudan hedef alındığına ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil. Öyle görünüyor ki hala sakinliğini bölge korumaktadır. Ancak genellikle şunu da dikkate alalım ki bu tip olaylar geçtiğimiz süreçleri, geçtiğimiz işte haftalarda, aylarda genellikle gece olurdu. Yani bu gecede eğer İran'ın bu açıklaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tam ters açıklaması dikkate alınırsa belki, altını çizerek söylüyorum, belki gergin bir gece söz konusu olabilir Hürmüz Boğazı'nda. Tabii bu birinci önemli husus. İkinci önemli husus, İran heyeti Sinan senin de belirttiğin üzere İsviçre'ye gitti. Orada Amerikan heyetiyle bir görüşmesi söz konusu olacak. Esasında bu görüşmenin Cuma günü yapılması öngörülmüştü. İşte ancak İran-Lübnan meselesi dolayısıyla, Lübnan-İsrail hattındaki gelişmeler dolayısıyla buna kaptılmadı. Bugün gün içinde de az önce de belirttiğim ilk eylem olarak Hürmüz'ü kapattı. Ardından gelen açıklamada İran heyetinin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf öncülüğünde, liderliğinde İsviçre'ye doğru hareket ettiği ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da J.D. Vance bu görüşmelere katılacak. Ancak özellikle burada önemli bir husus söz konusu. İran heyetimiz İsviçre'ye gitse de bu İsviçre'de müzakerelerin işte ikinci aşamasına geçilmeyecek. Sadece o uzlaşmada yer alan, mutabakat zaptında yer alan 14 hususun ele alınacağını İran tarafı ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne İran tarafından gelen, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden gelen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'ne işte bu taahhütlerini nasıl yerine getireceklerini hatırlatacağız ve bu meseleler görüşülecek. Ancak nihai uzlaşmak için müzakerele bu mutabakat metninde yer alan husus, özellikle İran 5 hususu 5 maddeyi ön plana çıkarmaktadır. Bunlar yerine getirilirse yapılacaktır. Özellikle birinci maddeyi İran ön planda çıkarıyor. Ki o birinci madde nedir? Savaşın tüm cephelerde ve başta da Lübnan'da işler bitirilmesini İran tarafı istiyor. Tabii gün içinde akşam saatlerinde İsrail'den de gelen bir açıklama söz konusuydu ki muhtemelen değerli arkadaşım da bunu ayrıntılı bir şekilde Turgut aktaracaktır ki İsrail Başbakanı o bölgede de işte ateşkes talimatı verdi. Gerçi sürekli bir şekilde bu tip açıklamalar yapılıyor da ancak uyulmadığını biz defalarca da görmüş olduk. Yani durum bundan ibaret. İki önemli gelişme söz konusu olduğu gün içinde. Tabii İran içinde de bazı çekişmeler söz konusu. Ben onlara fazla girmeyeceğim. Örnek vermek istiyorum. Sadece çok kısaca söylüyorum. Mesela bugün bir milletvekili devlet televizyonuna çıktı ve işte İran lideri Mustafa Hamine'yi ile o Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, yani bu müzakerelerle ilgili karar verici birim arasındaki yazışmaları deşifre etti. Çok ilginç bir meseleydi. Yani gizli yazışmaları deşifre etti ve bunun ardından da işte çok bedel ödedi. Tabii ki hakkında işte dava açıldı, gizli bilgiler ifşa ettiği dolayısıyla ve İran Devlet Televizyonu'nun ilgili kanalının müdürü de istifa etmek zorunda kaldı. Tabii yayın da ortada kesildi. Yine dün gece akşam saatlerinde bir işte bu gösterilerin yapıldığı sokaklarda bir kişi orada mikrofonu elinde olan bir yetkili demeyelim de daha bir oradaki konuşmacı işte Mesut Pezişkian'ı bu uzlaşma dolayısıyla tehdit etti. Gerçi gün içinde açıklama yaptı ve özür diledi. Çünkü ülke yetkililer sürekli bir şekilde an itibariyle ülke savaştayken ateşkes olsa dahi bilgiye ihtiyaç olduğunu duyurdu. Yani bu üç önemli konu, mesele gün içinde İran'da en çok tartışılan konular olduğunu söyleyebilirim Sinan.
1: Merhaba, teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Elbette sorularımız olacak birazdan ama değerli konuklarımı hemen takdim edeyim. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. Coşkun Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor İsmail Ermağan. İsmail Hocam, hoş geldiniz.
3: Merhaba Sinan Bey.
1: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinan Bey, yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tabii bir yandan Turgut

0: Hattımızda Turgut, nedir gelişmeler? Bu savaş bitmeyecek mi?
1: Lübnan'dan sahadan arkadaşlarımdan aldığım son bilgileri aktararak başlayayım istersen. Son birkaç saattir ciddi bir sakinlik var. İsrail saldırılarının ciddi derecede durduğunu söyleyebiliriz. Bazı topçu atışları sınır bölgesinde devam ediyor. Ancak yoğunluğu son derece düşük. Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı en azından son birkaç saattir etkili olmuş gibi gözüküyor. Yeni bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den İsviçre'ye hareket etmeden önce gazetecilere bir açıklama yaptı. Bu arada İsviçre'ye hareket ediyor. Yani yola çıkmış. Ve şöyle diyor, kalkış öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes ile ilgili durum iyiye gidiyor. Buna inanıyorum diyor. Gerilimin durduğunu söylüyor. ABD'nin hedefinin Lübnan'daki durumu istikrara kavuşturmak olduğunu söylüyor. Ve Vance görüşmelerin, yani İsviçre'de İran heyetiyle yapılacak olan görüşmelerin hem İran'ın nükleer programı hem de Lübnan'daki ateşkes konusu üzerinde yoğunlaşmasını istediklerini söylüyor. İran ile görüşmelere ilişkinde şunları söylüyor. Amacımız müzakereler için bir çerçeve oluşturmak. Bir yandan heyet başkanları üst düzey diplomatik görüşmeleri, diğer yandan çalışma ekipleri de teknik görüşmeleri yapacak. İsviçre'de bir ya da iki gün kalmayı planlıyorum diyor ABD Başkan Yardımcısı. En önemli açıklaması şu: Lübnan'daki durumun, sahadaki çatışmaların iyiye gittiğini, tırnak içerisinde daha doğrusu ateşkesin iyiye gittiğini söylüyor. Zaten Ekber de aktardı, İran'dan durum Lübnan üzerinde büyük oranda kilitlenmişti. Lübnan'da İsrail saldırılarını durdurmak istemiyordu. Amerika'nın baskısına rağmen son birkaç gündür saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Ve Lübnan içerisinde işgal ettiği yerlerden çekilmek istemediği gibi bunu da genişletmeye çalışıyordu. Hizbullah İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini doğruluyor. Ancak şu ifadeyi kullanıyor, diyor ki Lübnan toprakları içerisindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail askerlerine saldırı düzenliyorum ben, karşılık veriyorum. Ve eğer bu işgali genişletmeye çalışırlarsa da bunu yapmaya devam edeceğim diyor. Dün 4 İsrail askeri ölmüştü. Bugün de 1 İsrail askeri daha öldü. Hizbullah'ın verdiği karşılıklarda 13 İsrail askeri de daha yaralandı. Akşam saatlerinde senin de söylediğin gibi Ekber de aktardı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasını İsrail basını vermişti. Ateşkes, yani daha doğrusu Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması emrini verdiğine dair. Sahadaki arkadaşlarımızın gözlemi şu an için bunun doğru olduğu yönünde büyük oranda. İsrail'in saldırıları büyük oranda hafiflemiş gibi. Anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri bu mutabakat zaptının tehlikeye girmemesi ve devamındaki o 60 günlük müzakerelerin bir an önce başlayabilmesi için İsrail tarafına baskı yapıyor. İran tarafı da Hizbullah'a yönlendiriyor. Tabii şurada bir ayrım yapmak lazım. Hizbullah İran'ı büyük oranda dinliyor yani. Hizbullah'a dair bir sıkıntı bu açıdan yok. Hizbullah başından beri şunu söylüyordu: İsrail saldırılarını durdurursa ben de durdururum diye. Ama asıl sıkıntı İsrail tarafındaydı. İsrail hem saldırılarını durdurmuyordu hem de Lübnan içerisindeki işgalini genişletmeye çalışıyordu. Özellikle de Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti çevresindeki bazı yüksek tepeleri ele geçirmeye çalışıyordu. Belki de bu, hani mutabakat ateşkes yürürlüğe girmeden önce birkaç yeri daha ele geçirerek müzakere sürecinde elini güçlendirme çabasıydı. Tabii İsrail'in içerisindeki dengelere de bakmak lazım. Ekim'de seçim var. Ve Amerika ile İran arasında varılan mutabakat İsrailliler açısından bir hezimet olarak algılanıyor. İşte nükleer meseleden balistik füzeye kadar İran'ın sınırlandırılmadığını düşünüyorlar. Hizbullah gibi müttefikleriyle ilişkilerinin kesilmesini, zayıflatılmasını istiyorlardı. Bunun olmadığını, hatta daha da güçlendiğini söylüyorlar. Bunun üzerine ek olarak bir de İran'ın maddi olarak büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyorlar. İşte bu 300 milyar dolardan bahsediliyor. Bir önceki yayında Ekber söyledi. Bu her ne kadar gerçek değil bir beklenti olmasa bile belli oranda, hani İran'ın savaş tazminatını karşılamak için belli oranda gerçekleşebilir. Bir de tabii yaptırımların kaldırılması var. İşte petrole yönelik, petrolünü İran satabilecek, petrol ürünlerini satabilecek ve İran'ın yurt dışında 100 milyar doları aşan dondurulmuş farklı uluslararası hesaplardaki varlıklarının serbest bırakılıp yeniden İran'a dönmesi var. Bütün bunlar İsrail'i rahatsız ediyor. Bir yandan da İran'ın Lübnan'daki İsrail'in hareketini sınırlayabilmesine karşı çıkıyorlar. Yani diyorlar ki savaştan önce İran daha güçsüz durumdaydı. Şimdi üstüne üstlük elinde bir de dünya petrolünün %20'sinin aktığı Hürmüz Boğazı'nı kapatabilmek gibi bir koz var. Bu mutabakatla elde edilen ne? Sadece Hürmüz'ün açılması. Onun dışında İran birçok istediğini elde aldı olarak değerlendiriyor İsrailliler. Ve bunu değerlendirenler sadece hükümet çevresi

0: Kendileri değil, muhalefet de şiddetle bu anlaşmaya karşı çıkıyor mutabakata ve Netanyahu'yu eleştiriyor. Savaşın hedeflerinden hiçbirisini gerçekleştiremeyip özellikle de Hizbullah'ı ve İran'ı daha da cesaretlendirdiği noktasında eleştiriler var. İsrail kamuoyunun tamamına yakınında neredeyse savaşın devam etmesini istiyor. Az önce de söylediğim gibi Ekim'de de seçim var İsrail'de. Bir açıdan bakınca da Netanyahu'nun da siyaseten hayatta kalabilmek için bu savaşı sürdürmeye ihtiyacı var. En azından Lübnan'da bile olsa. Ancak diğer taraftan baktığımızda da ABD Başkanı Donald Trump'ın da önünde 4 ay sonra bir Amerika'da ara seçimler var. Bu savaşta İran'ı bir şekilde onların tabiriyle teslim alamadı. Hürmüz Boğazı'nı güç kullanarak açamadı ve Trump önceki gün televizyonlara yaptığı açıklamada şunu dedi. Dedi ki dünya rezervleri 2 haftalık kalmıştı. Eğer ben bu anlaşmasını yapmasaydım dünya ekonomisi çok büyük bir krize girecekti dedi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin de bir an önce bir savaşı bitirip petrolün yeniden akmasını sağlayarak Amerikalı seçmenlere de bakın işte biz anlaşmayı sağladık, iyi de bir anlaşma yaptık tırnak içerisinde. Market piyasalar yeniden normale dönüyor demeye ihtiyacı var. Bu açıdan İsrail'de Netanyahu'nun siyasi çıkar açısından savaşı devam ettirmeye ihtiyacı varken Trump'ın ise tam tersi kendi çıkar açısından, siyasi geleceği açısından da bitirmeye ihtiyacı var. Hatta Hürmüz Boğazı'nın açılmasını örnek göstererek Amerika kamuoyuna, Amerika içerisindeki siyasi elitlere ve halka da bu anlaşmanın iyi bir şey olduğunu söylemeye çalışıyordu. Bu anlaşmayı tırnak içerisinde Amerikan kamuoyuna satmaya çalışıyordu ama İran Lübnan'daki bu ateşkesin olmaması nedeniyle Hürmüz'ü kapattık deyince Trump'ın deli ciddi derecede zora girdi. İran şöyle bir taktik uyguluyor. Mutabakat zaptının 1. maddesinde yazan tüm cephelerde, Lübnan'da dahil tüm cephelerde ateşkes olacak, savaş duracak maddesine uymazsanız hiçbir ilerleme olmaz diyerek Amerikan tarafına baskı yapıyor ve Amerikan tarafında İsrail'e baskı yapmasını sağlıyor. Şimdilik etkili olmuş gibi gözüküyor bu ama İsrail'in işgal ettiği yerlerden de çekilmeye niyeti yok gibi böyle bir ara formül bulunmuş gibi. Bu 60 günlük eğer başlarsa müzakereler, 60 günlük müzakerelerde de bu Lübnan'daki durumu İran yakından takip ediyor olacak diyebiliriz. Şu an için Lübnan cephesinde son birkaç saattir bir sakinlik hakim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da saldırıları durdurma emri verdiği bilgisi İsrail basınına yansıdı. J.D. Vance'i de aktardım az önce. ABD Başkan Yardımcısı da sanırım bu gelişmenin ardından basına yansıdığına göre uçağa binmiş ve İsviçre'ye gidiyor. Gitmeden önce yaptığı açıklamada da iki amacımız var bugünkü görüşmelerde. Bir, Lübnan'da istikrarın sağlanması, ateşkesin korunması. Bir de İran'ın nükleer meselesiyle ilgili görüşmeler diyor. Yani asıl meseleye geçmek istiyor Amerika Birleşik Devletleri.
1: Turgut Alp Boyraz, teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için. Gerek Turgut'a gerek Ekber'e sorularımız olacak değerli hocalarım. Coşkun Hocam buyurun.
2: Ben Ekber'e bir soru sormak istiyorum. Ekber az önce bir önemli bilgi aktardı ama biraz aşmakta fayda var o verdiği bilgiyi. Ekber, bir İranlı yetkilinin gizli belgeleri, bilgileri ifşa ettiğinden bahsettin. O konuyu biraz açar mısın? Neydi bu bilgiler? Kimdi bu kişi? Ve şu an hukuki işlem ne boyutta?
3: Hocam bir milletvekili, Paydari üyesi bir milletvekili, Paydari cephesi ki bu söz konusu bu cephe İran'daki muhafazakarları, yani tırnak içinde o sertlik yanlıları, o radikal muhafazakarları temsil eden bir cephe, bir akım olduğunu ifade edebilirim. Milletvekilinin ismi Nebevyan, soy ismi Nebevyan. Şu anda küçük ismi aklımda değil. Bugün İran Devlet Televizyonu'ndaki bir televizyon kanalına konuştu. Geldi işte bu müzakere süresince olup bitenleri anlattı. İlginçti. Kendisi de Pakistan'da yapılan görüşmelere de katılan bir yetkiliydi. İran bir milletvekiliydi. Biliyorsunuz ki taraflar ikinci kez bir araya geldi. Birincisi Pakistan'da yapılmıştı. Daha sonra İran heyeti artık gitmedi oraya. Ve şimdi an itibariyle ikincisi de İsviçre'de yapılıyor. Ancak İsviçre'de görüşmelerde kendisi yok. Ancak birinci tur görüşmelerde az önce bahsettiğim milletvekili hazır bulunmuştu. Bugün Devlet Televizyonu'na çıktı. Bir 10 dakikalık bir konuşması söz konusu oldu. Tabii ilk başlarda pek önemsenmedi. Ancak daha sonra Müçteba Hamine'yi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi arasındaki mektuplaşmaları deşifre etti. Tabii bunlar gizli bilgiydi. İşte bunu talimat verdi dedi. Müzakerelere bazı konularda karşı çıktığını ifade etti. İşte Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bunları bazı konuları tam İran liderinin istediği gibi yürütmediğini bu minvalda bazı konuşmaları söz konusu oldu. Tabii bu bilgiler de, elimdeki bilgiler de dediğim üzere üst düzey bir yetkili olduğundan, milletvekili olduğundan

0: olduğundan ve bu görüşmelerde hakim biri olduğundan dolayı devlet televizyonuna çağırmıştı. Tabii konuşmasının ortasında konuşması o sunucu tarafından kesildi. Ardından hakkında işte devlete ait, özellikle ülke liderine ait, Müşteba Hamine'ye ait gizli bilgileri, tabii bu güvenlik konseyiyle Müşteba Hamine arasındaki bu bilgileri deşifre ettiğinden dolayı hakkında dava açılmış oldu. Ve program tabii dediğim üzere yarıda kesildi. Ve aynı işte bu kişi az önce geçti ya, o din adamı. Biraz önce arkadaşlar onu geriye alırsa, bahsettiğim kişi az önce önümüzden geçmiş oldu. Bir din adamıydı. Siyah sarıklı bir din adamıydı. O az önce de ekrandan geçti. Yok, bu Bakeri'dir. Bu Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi üyesidir. Şunu kastetmiyorum. Şimdi birazdan herhalde gelir. İşte bu kişi Nebevyan. Bu deşifre etti. İran Devlet Televizyonu'nda o iç yazışmaları dediğim üzere hakkında dava açıldı ve Devlet Televizyonu'ndaki o ilgili işte ekranda da gösteriyor arkadaşlarımız. İşte ilgili televizyon kanalın müdürü de istifa etmek zorunda kaldı.
1: Ekber neler söyledi? Yani veya bu kişi tecrübeli bir isme benziyor veya kişiye benziyor. Evet. Burada amaç ne bunları deşifre etmekte?
0: Hükümeti yani biliyorsunuz geçtiğimiz gün İran lideri Mustafa Hamney'in bir açıklaması oldu. Kendisi o açıklamasında kendi görüşünün Mesut Pezeşkian'dan farklı olsa dahi Mesut Pezeşkian'ın ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bu uzlaşmanın ülke çıkarına, ülke halkının çıkarına ve direniş gruplarının yararına olacağını ile ilgili güvence verdiğinden dolayı kendisinin bunu kabul ettiğini ifade etti. Yani şartlı bir şekilde bunu kabul ettiğini ifade ediyor ülke lideri. Tabii bu grup, paydari grubu Mesut Pezeşkian'a zıt bir grup olduğunu ifade edebilirim. Şimdi bu Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bahsediyorum. İzleyicilerimiz için, bilmeyen izleyicilerimiz için de şöyle söyleyeyim ki söz konusu birimde hem İran'ın üst düzey siyasi ve askeri yetkileri var. Yani bir tarafta Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Yargı Başkanı vardır, İstihbarat Bakanı, işte İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, yani bir tarafta siyasiler var, bir de askerler de vardır. Genelkurmay Başkanı, işte devrim muhafızlarının başkomutanı, ordunun başkomutanı, bunlar da orada hazır bulunmaktadır. Ülke liderinin yine temsilcileri de burada hazır bulunuyor. Ve gelen son bilgilere göre ülke lideri şöyle bir şart koşmuştu. Eğer bu işte uzlaşmak için en az bu söz konusu güvenlik konseydeki 3/4 yani oradaki %76 en az %76 buna oy vermesi gerekiyor. Eğer olumlu oy verirse bunu ben kabul ederim. Ki orada gelen bilgilere göre bir kişi hariç herkesin olumlu oy verdi bu mesele. Yani askerler de bu uzlaşmaya olumlu bakış açısı bildirdi. O bir kişinin ismi resmi olarak açıklanmıyor. Ancak bazı bilgilerde onun Said Celili olduğu iddia ediliyor. Altını çizerek söylüyorum. İddia ediliyor ki Said Celili de kendisi de yine Haydari cephesi üyesi.
1: Ekber, benim senin anlattığından çıkardığım kanaat şu. Bahsettiğin vekil, yani gizli belgeleri, bilgileri ifşa eden kişi devrim muhafızana yakın bir isim ve savaşın da devamından yana bir karakter, doğru mu?
0: Yani savaşın bahsettiğim o grup bu müzakere meselesine açık söylemem gerekiyorsa karşı çıkıyor. Hem bu müzakere sürecine karşı çıkıyor ve aynı zamanda bu elde edilen bu mutabakat zaptına da karşı çıkmaktadır. Sadece bu kişi değil, bahsettiğim kişi değil, birkaç daha üyesi vardır. Onlar da sürekli bir şekilde özellikle sosyal medyada olsun işte bu konuyla ilgili bu müzakere sürecine karşı olduklarını ifade ediyorlar. Özellikle ülke liderinin son açıklamasında benim görüşüm Mesut Pezeşkian'la farklıydı. Demesi bu grupların biraz da elini güçlendirmiş oldu. Hatta dün gece bir etkinlikte, bir gösteri sırasında oradaki konuşmacıların biri çok ağır bir şekilde Mesut Pezeşkian'ı tehdit etti, ölümle tehdit etti. Gerçi onun üzerinde büyük bir baskı oluştu ve gün içinde bir mesaj yayınladı sosyal medyadan ve özür diledi. Dedi ben tam olarak bunu kastetmiyordum. Ancak genel olarak ülkeden sürekli bir şekilde açıklamalar geliyor. Bu aşamada bu ihtilaflara yer vermememiz gerekiyor. Topyekün hareket etmemiz gerekiyor. Ancak devrim muhafızlarına yakın mıydı? Şöyle söyleyeyim ki az önce de söyledim değerli hocam. Devrim muhafızları esasında resmi olarak bu uzlaşmadan yana bir tavır koydu. Yani zaten orada temsilcisi vardı ve bu uzlaşmayı kabul etti. Ve Mustafa Hamine'yi de

0: Madem siz bu şekilde bunu kabul ediyorsunuz ve ülke yararına, çıkarına olduğunu düşünüyorsunuz, halkımız adına ben de şartlı bir şekilde bunu kabul ediyorum ki açık bir şekilde son mektubunda da bunun altını çizmiş oldu.
1: Ekber, teşekkür ediyorum. Anar Hocam, var mı sorunuz?
2: Evet, ben bir küçük bir soru soracaktım Ekber Bey'e de. Şimdi Ekber Bey, kolay gelsin. Siz bahsettiniz aslında bu milletvekili, evet, İran parlamentosunda sayıları az ama sesleri çok gür çıkan bir grup. Evet, ve etkinler. Evet, siz de ifade ettiğiniz gibi doğru, barış anlaşmasının imzalanmasını istiyorlar ama kendi şartlarını dikte ederek böyle bir antlaşma imzalıyorlar ve en çok eleştirdikleri noktada Hürmüz Boğazı meselesini dile getiriyorlar. Yani asla Hürmüz Boğazı'ndan ücretsiz bir geçişi onaylamaması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi bugün İran tarafından bir açıklama bir ajansa düştü: Hürmüz Boğazı'nı kapattık. Bununla ilgili, evet, İran hükümetinden, Cumhurbaşkanlığından, Dışişleri Bakanlığından, şimdi devrim muhafızlarını kastetmiyorum, onlar kendi etkin olduğu medya kuruluşlarına bazen böyle haberler servis ediyorlar. Ama resmi olarak İran hükümetinin Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile ilgili bir açıklaması var mı?
0: Hocam vardır. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunu açıkladı. İlk başta askerden bu konuyla ilgili açıklama geldi. Bu da benim çok dikkatimi çekmişti. Zaten gün içinde öğleden sonra yayınımda işte bunun da altını özellikle çizmiş oldum. İlk açıklama bu savaşı yöneten merkezi Hatem-ül Enbiya karargahından geldi. Orada Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı ifade edildi ve gerekçe olarak da az önce belirttiğim hususlar ifade edildi. Anlaşmaya uyulmadığını ve özellikle Lübnan cephesindeki gelişmeler konusunda anlaşmaya Amerika Birleşik Devletleri tarafının uyulmadığından dolayı böyle bir karar alındığını bildirdi. Bu devrim muhafızı, bu açıklamadan kısa süre sonra devrim muhafızlarından bir açıklama geldi. Ve devrim muhafızları da söz konusu boğazın tamamıyla kapatıldığını duyurdu. Ardından da İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bakay'ın bir açıklaması söz konusu oldu. Kendisi bu açıklamadan sonra İsviçre'ye doğru diğer ekiple birlikte hareket etti. Ve orada da kendisi de aynı meseleye dikkat çekti. Dedikleri şuydu, şu ifadeleri geri verdi. Diyor, biz bir uzlaşma, bir mutabakat zaptı imzaladık ki uyulsun, uyulmamasın diye bunu imzalamadık. Biz işte üzerimize düşen sorumlulukları, sözleri uyuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de Lübnan cephesi konusunda işte sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Eğer burada maddelerden bazıları ihlal edilirse bu uzlaşmanın tümü geçersiz hale gelmiş olur yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Yani ilk başta özetlemem lazımsa önce askerden açıklama geldi, daha sonra da Dışişleri Bakanlığı.
1: İsmail Hocam, buyurun.
3: Evet, ben aslında Başbuğ Bey'in sorduğu noktadan başka bir açıdan bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir iddialar var. Bu yürüyüşlerde, protesto yürüyüşlerinde yönetimin 35 bin insanı öldürdüğü iddia edildi bazı kaynaklarda. Şimdi bu savaş çıkmasaydı, bu ABD-İsrail saldırıları İran'a, mevcut yönetimin bir senesi kaldıydı diye bunun üzerine bir iddia daha var. Şimdi ben özellikle şunu merak ediyorum. Bu savaştan sonra muhalefetin yönetim etrafında birleştiği görülüyor. Şu an muhalefet ne durumda? Ama daha çok Ekber Bey'e sormak istediğim, hani sahada olduğu için, yönetim mesela olası bir anlaşmadan sonra ABD ile daha çok mesela öç mü almayı düşünüyor ya da reform yaparak bu muhalefeti kazanmak mı istiyor? Çünkü hani az önceki o radikal gruplarla reformist grupların bir mücadelesi olacak gibi görünüyor.
0: Hocam şöyle söyleyeyim, tabii biz bu sürece nasıl geldik, yani savaşa nasıl geldik? İran'daki iç çekişmelerin ardından geldik. Ocak ayındaki kanlı olaylar söz konusu oldu. Donald Trump çıktı, açıklama yaptı. Sokakları terk etmeyin, işte yardım yoldadır, geliyor yönünde ifadeleri söz konusu oldu. Gerçi son zamanlarda artık bunları dile getirmiyor. Sadece yani konuştuğu tek şey işte Hürmüz, petrol. İşte bu ifadelerin ardından işte İran'daki bu savaş meselesi başladı. Şimdi o değerlendirmenizde söylediniz, işte İran'ın bir senesi kalmıştı. Ben yani açıkça gerçeği söylemek lazımsa İran'da iç protestoyla bu yönetim yıkılacak bir yönetim değil. Yani bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Yani herkes yani devrim muhafızlarının ilan içinde gücünü biliyor, ordunun, besic milislerin gücünü biliyor. Tabii o kanlı gecelerde İran'dan gelen

0: resmi açıklamada 3000 küsur insanın hayatını kaybettiği ifade edildi. İşte değerlendirmeler yapılıyor. İşte eğer bunlar devam etseydi mesela şu kadar sürede bu yönetim yıkılırdı falan. Ancak işin açıkçası ben burada yaşayan bir insan olarak ve o gösterileri birebir takip eden bir gazeteci olarak, yani Ender gazeteci, yani bizim gazeteci arkadaşların çoğu böyle evden falan, çünkü çok tehlikeli bir süreçti. Çoktu yani kurşunların nereden geçtiği, kim attığı, herkesin yüzünden bir maske vardı. Kim kime, mesela belli değildi, ortalıkta belli değildi. Yani ne olduğu. Sürekli bir şekilde benim kulağımın dibinden kurşunlar geliyordu. Ben o geceyi özellikle hatırlıyorum. 6 saat dışarıdaydım. Yani o kanlı gecede. Yani bir senesi mi, iki senesi mi kaldı? Ben şunu rahatlıkla söyleyeyim. İran'daki hiçbir güç, İran içindeki hiçbir güç, İran yönetimini devirmeye gücü yetmez. Yani benim tespitim budur. Bilmiyorum şimdi, belki de yanılıyorum. Yani İran silahlı kuvvetlerin, özellikle devrim muhafızlar ve BESİC'in gücüne bakıldığında bunu söyleyebilirim. Tabii dediğim üzere artık bu meseleler pek Amerika Birleşik Devletleri cephesinde tartışılmıyor ve Donald Trump'ın gece gündüz meselesi Hürmüz Boğazı da zaten biraz önce de bir açıklama yaptı. Hürmüz Boğazı diyor, yok ki ücretsiz bir şekilde geçişlere açıktır. Bundan sonra da aynı şekilde olacaktır. Halbuki biz o mutabakat zaptında görüyoruz ki aynı şeyler yazmıyor. Orada yazıyor ki 2 ay boyunca, 60 gün boyunca burası ücretsizdir. Ardından oranın yönetimi İran'a ait olacaktır ve İran Körfez ülkeleriyle birlikte bunu yönetecektir. Neden Donald Trump işte uzlaşmanın maddelerine ters bir açıklama yapıyor. Bu da tabii Donald Trump'ın o karakteriyle bağlantılı bir mesele olduğunu ifade edebiliriz.
1: Ekber'e teşekkür ediyorum. Turgut Alp Boyraz'a teşekkür ediyorum. Tabii önemli gelişmeler var. Konuşmamız lazım. Coşkun Başbuğ, ben sizi böyle davet edeyim. Analiz ekranına burada konuşalım. Hocam buyurun lütfen. Şimdi bir taraftan İran cephesinden açıklamalar var. Yine resmi olarak da Ekber Karabağ doğruladı. Hürmüz kapatıldı dedi. Çok kırılgan hocam. Yani en ufak bir şeyde Hürmüz kapanacak mı bundan sonra?
2: Şöyle kırılgan ama aslında Ekber bazı konularda da sufle verdi. Ciddi anlamda bir görülmeyen savaş var. İstihbarat savaşı var. Kim arasında? Taraflar arasında. Bu İran için de geçerli, Amerika için de geçerli. Ha, İran'ı İsrail'i tek blok halinde düşünürsek, diğer o iki kanat, İsrail'le işbirliği içinde olan yapı, sürekli süreci sabote etmek adına maalesef kirli niyet peşindeler. Az önce bir beşli grafik vermiştik. Yani o altta hani kronolojiyi sıralamıştı. Hı hı. Aslında onu bir daha sevgili Fatih'ten rica edelim, verebilirse ekrana. Orada kimin nerede durduğu ve nasıl bir savaş yürüdüğü o kadar belli ki. Bak, evvelden beri izleyenler hatırlar. Benim bir sınıflandırmam vardı süreçle ilgili. İki İran, iki Amerika, bir İsrail var. Şimdi iki
1: İran, iki Amerika, Amerika ve bir İsrail. İsrail de bir değil galiba hocam.
2: Şöyle İsrail'in içerisinde...
1: Orası da karışık.
2: Hayır, kendi içinde bir siyasi karışıklık var da bu politikada hepsi yekbütün,
1: aynı görüşte
2: hareket ediyorlar. Yani orada o olay net. Halk da dahil buna. Hani bazıları diyor ya işte halk Netanyahu istemiyor bilmem ne. O siyasi bir çekişme. İsrail'in uyguladığı politikalardan
1: %80, %90 savaş istiyor.
2: Evet. İşte hani İsrail'in genine işlemiş bir terör mantığı var. İşte o mantığın İsrail'in tamamında hakim olduğunu görüyorsun. Şimdi burada iki İran'ı tarif edelim. Kim tamam. Bunlar? Şimdi İran içerisinde bir aklı selim kanat. Yani ulusalcı diye bileceğim tanımlama olarak. İran'ın menfaatlerini önceleyen, aklı öne alarak bu süreçte neler yapılması gerektiğine inanan
1: bir isim kitle verelim var. Mi örnek bir isim?
2: Az önce
1: Pezeşkiyan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle Pezeşkiyan. Yani ben bunu haftalardır söylerim zaten haber ekranlarında, katıldığımız bütün yayınlarda. Galibaf, Pezeşkiyan, Arakçı. Bu üçünü bir potaya koydum. Bu yeni değil. Hani bir aydır, iki aydır böyle anlatıyorum hep anlatımlarda. Bu üçü bir aklı selim kanat, ulusalcı, gerçekten İran'ın menfaatini önceleyen. Ama bir de İran'ın paralel yapısı diyeceğimiz, İran'ın FETÖ'sü diyebileceğimiz bir paralel yapı var İran içerisinde ve bu maalesef devlete hakim durumda. Hem de yeni değil, 100 yıldır yönettiler İran'ı.
1: O yüzden o milletvekilini sordunuz az önce.
2: Şimdi o kanatta da devrim muhafızlarını ana omurgaya koy. İçindeki çok önemli bir kritik yapı, kripto yapı, İsrail'le işbirliği içerisinde. Kasım Süleyman'ın denilen katil, toprak almaz. İşte o yapının esas en öne çıkan isimlerinden biriydi. bu yapı, yani devrim muhafızanın içindeki bu yapı, dikkat edersen sürekli süreci sabote eden, hayır anlaşma olmamalı, yanmalı, yıkılmalı buralar diyen bir söylem içerisinde. Bu kimin söylemi? İsrail'in söylemi. Aynı şekilde Amerika içinde hocam, de.
1: İkisi de aynı şeyi söyleyebilir ama işbirliği yaptığını gösterir mi?
2: Gösterir. Daha hani şimdi başlı başına program konusu.
1: İkisinde ayrı çıkarı vardır belki, o yüzden.
2: Yok.
3: Simbiyotik bir ilişki var.
2: Devrim yani muhafızının
3: sanki bir işbirliği var gibi sonuçlarda.
2: Zaten ben sadece bu söylem birliğine bakarak bu işbirliği var demiyorum. Bak az önce önemli bir laf ettim. Önemli bir söz sarf ettim, dedim ki
3: ben, 100 yıldır çok değerli bir tez bu. Yani şu an Türk televizyonlarında belki de ilk defa söyleniliyor. Yani
2: 100 yıldır İran içerisinde İran'ın FETÖ'sü 15 Temmuz'unda FETÖ'sünün galip geldiği, İran'ı yönetilen yapının da esas bu olduğunu söylüyorum. İsrail ve İran arasındaki kayıkçı kavgası neredeyse 50 yıldır devam ediyor. Sorsan Kudüs Tugay'ı, Kudüs'ün yolunu bilmez. Irak ve Suriye'de katledilen Müslümanların sayısı bilinmiyor. Kim tarafından? Devrim muhafızlarının, işte Kudüs Tugayları diye resmettiği o yapı tarafından. Gidin oradaki insanlara sorun. Yani ben buna bakarak da işte bu son söylemlere bakarak böyle bir ayrıcalık var diye dillendirmiyorum. Evvelden beri hep söylerim. Bu yapı görülmeli diye. Şimdi yalnız bu son olaylarda bu yapı çok ciddi bir yara aldı. Yani o biliyorsun Hamaney dahil birçok kişinin hayatını kaybettiği, önemli siyasi isimlerin devre dışı kaldığı bir süreç yaşanıyor. Şu an yani İran içerisinde bir fırtınalı bir dönem var. Bu fırtınalı dönemde ulusalcı kanat biraz daha böyle eskiye nazaran güç kazandı ve bir denge sağladı gibi görünüyor. O gitgeller, birbirini yalanlamalar, birinin ak dediğine diğerinin kara demesi de tam bu yüzden. Az önce bak o şeyi verebilirsek grafiği, hani kronolojik sıralamayı sevgili Fatih'ten rica edelim. Orada bu dediğim net görülüyor. Şimdi İran'daki tablo bu. İsrail zaten tek vücut, yansın bu coğrafya diyen kanat. Amerika içinde de Amerika'nın küreselci dediğimiz, Siyonist lobi dediğimiz, evangelist dediğimiz, aslında Amerika'nın da paraleli diyeceğim bir yapı da İran'daki o kripto yapı, İsrail ve Amerika arasında bir üçgen içinde çalışıyorlar. Amerika'da da zaman zaman şunu çok duyduk. Trump'ın sözlerine karşı bir tez üreterek savaş devam etmeli, İran yerle bir edilmeli. Bak bu söylemlerin hepsi bu bahsettiğim üçgen yapı içinde İsrail'in yönlendirmesiyle halen dillendirilen konular.
1: Çok kuvvetliler Amerika içerisinde. İşte, senatörler, savaş baronları, silah sanayi şirketleri.
2: Doğru.
1: Trump şu an medyada işte, bazı kalemler ki bunlar da artık kaç oranları bilmiyorum ama sahipler, medyaya sahipler.
2: Hayır, haklısın ama onlar da ciddi bir kan kaybetmiş durumdalar. Yani Trump'ın şu an verdiği savaş zaten bu yapıya. Şimdi tablo oturdu. Amerika'da bir paralel yapı var, İran'da bir paralel yapı var ve İsrail
1: kendisi var.
2: He, kendisi var. Şimdi bu üçgen çok paslaştı bu süreçte, görmeyi bilene. Mesela bir şey yaşandı. Ateşkes, barış geliyor dendi. Ben hiç unutmam, bir gece böyle yayındayız, bir anda İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne füzelerin atıldığını gördük. Durduk yerde. Tam da açıklanacak, anlaşma bitmek üzere diyordu Trump.
1: 3-4 kere oldu hocam.
2: Evet. Ve Biden'e ona cevap veriyorum diye attı ki İsrail'in en büyük kozu, zayıf halka şu körfez coğrafyasında. Bak nasıl paslaştırıyor tarafları. Ve tanker yandı, Amerikan gemileri vuruldu. Ama aklı selim kanat dediğim var ya, o yapı oyunu bildiği için bunlar olabilir, masa devam ediyor dediler. Oyunu bozdular. Çok da iyi yaptılar. Ve o alınan tavır ve tepki sonucu, tedbir sonucu iş buralara kadar geldi. Yoksa bir düşen Amerikan helikopteri bu masanın dağılmasına yeter normal şartlarda. Ama dikkat et, hiç dağıtmadılar ve son ana kadar geldiler. Hatta son dakikaya kadar görüşmeler iptal, görüşecek bir şey yok dediler. J.D. Vance çıktı, dedi ki gidiyorum dedi. Pazar günü görüşülebilir dedi. İran heyeti yolda. Kimler o İran heyetinde var?
1: Dışişleri Bakanı var.
2: Arakçı.
1: Erakçı.
2: Galibaf.
1: Galibaf.
2: Heh, yani saydığım o isimler. Bak görüşmeye gidiyorlar. Kim buna karşı çıkıyor?
1: İşte milletvekili.
2: Kronolojide işte yazıyordu. Devrim muhafızları şey kapandı diyor. Hürmüz kapandı diyor. İsrail de ne diyordu?
1: O kronoloji hazır mı? Bunun arkasından verebiliyor muyum? Ha, buraya veremiyor.
2: Oraya bak verirsen.
1: Marco'ya verin o zaman. Marco'ya da geçeriz.
2: Marco'ya verdiğinde çok net görülecek bu dediğim tablo. Tamam. Şimdi geldiğimiz nokta şu. Az önce sorduğum sorularla örtüştürelim yaşananı. Bak Ekber çok

0: Çok önemli bilgi verdi. Dedi ki Pezeşkian dedi ölümle tehdit ediyor.
1: Evet, evet.
0: Bak bu o kadar önemli bir olay ki, bir daha söylüyorum. İran içerisindeki bir yapı Pezeşkian'ı ölümle tehdit ediyor dedi.
2: Hocam istediğiniz bu muydu?
0: Yok. İlk başta verildi ya süreç nasıl bir zaman skalasında ilerlediği. Hı hı. Devrim muhafızları Hürmüz kapanacak diyor. İşte İsrail savaş devam edecek diyor.
3: O ilk açılışta başını, sizin bahsettiğiniz
2: şey hocam o son 24 saatte neler oldu? Neler yaşandı? Ha,
0: o bak o 24 saatlik özet aslında şu anlattığım tabloyu da net gösteren bir şey.
2: Şimdi verdiler hocam.
0: Bravo. Bak ne diyor? İlk başta Amerika İran'ın yerleşmesine başlayacağını
2: oraya gidelim hocam.
0: Gidelim. Bak ne diyor? İran diyor. Amerika İran'la müzakerelerin yarın İsviçre'de başlayabileceğini açıkladı. Yani bu aklı selim kanattan, J.D. Vance'in olduğu kanattan örnek veriyorum. Hani aklı selim, ulusalcı, İran'ı düşünen dediğim Galibaf, Meclis Başkanı Galibaf ile Dışişleri Bakanı Arakçı nereye gidiyor? Müzakerelere gidiyor. Hatırlar mısın? Galibaf'ı kimse bilmiyordu. Tanıyan bilen hiç kimse yok. İsrail dedi ki Mossad arka planda var. Amerika dedi bizim arkamızdan iş çeviriyor. İran'da dedi bazı önemli isimlerle dedi görüşüyor. Bu neye dayanarak dedi? Trump dedi ki İran'da dedi aklı selim dedi. Akılcı dedi nihayet doğru insanları bulduk. Bunlarla dedi görüşmeler yapıyoruz dedi.
2: Galibaf'ı kastetti değil mi?
0: İsim vermiyor bak Trump.
2: Verirlerse vuruyorlar çünkü.
0: Doğru insanlarla konuşmaya başladı. Süreç iyi ilerliyor dedi. Hemen Mossad üzerinden İsrail şu açıklamayı yaptı. Dedi ki biz dedi kiminle görüştüğünü biliyoruz. Galibaf'la görüşüyor dedi. Hemen herkes Galibaf'a döndü. Kimdir
2: hocam,
0: bu
2: kiminle
0: diye.
2: Kiminle görüştüklerini biliyoruz lan şöyle bir şey çıkıyor. Bunların telefonlarını da dinliyor.
0: Evet, evet. Yani diyor ki aslında İsrail. Kardeşim diyor bir istihbarat savaşları var. Şu an sizin görmediğiniz. O savaşta biz de iyi durumdayız. Biz bunu kimle görüştüğünü biliyoruz diyor Amerika'nın diyor Trump'ın. Galibaf'la görüşüyor diyor. Aynı zamanda bunu Galibaf'ı devrim muhafızlarına da ihbar ediyor. Arkanızdan iş çeviriyor bak bu diyor. Galibaf hatırlarsan hemen itiraz etti. Yok öyle bir şey dedi. Nereden çıktı dedi. Biz dedi yerle bir edeceğiz Amerika'yı. Ama iyi dayandı ve buraya kadar getirdi süreci.
2: Hocam yalnız Galibaf'ın devrim muhafızlarıyla arası da iyi olması lazım.
3: Devrim muhafızları kökenli.
2: Ama hocam esas çok iyi biliyor. Çünkü kökeni, oradan yani, gelme hocam.
0: Köken oradan gelme de. İspanat oyunlarında bazen böyle onun gibi olursun, ondan gibi davranırsın. İşin sonunda gerçek rengini verirsin ortalığa. Bunlar İspanat savaşlarında olan hadiseler.
2: Tabii.
0: Şimdi bak ne diyor devrim muhafızları? Tam İsrail ağzı. Hürmüz kapatıldı diyor. Ne anlaşması, ne görüşmesi demeye getiriyor. Şimdi gene bir akıl. Hayır diyor, Hürmüz diyor açık ve şey devam ediyor. İsrail ne diyor? Devrim muhafızları az önce verdiğim söylemle örtüşen
2: Lübnan'a vuruyor.
0: Saldırılar düzenliyor ve Hizbullah da zaten buna verdiği cevapla bir süreç götürüyor. Burada şimdi baktığında sevgili Sinan tarafları net görebiliyorsun. İşte bak devrim muhafızları, Galibaf, Amerika'nın aldığı tavır. Şu an bu istihbarat savaşı halen devam ediyor. Az önce Ekber'in anlattığı olay, o çok önemli bir olay. Pezeşkian'ın
2: hocam anlaşmaya bir gün kalmış. Uçaktalar artık gidiyorlar.
0: Evet.
2: Belki de hazırlıklar var çünkü gün içerisinde
3: evet.
2: Oldu olay.
3: Vardılar bir de İsviçre.
2: Ya bu anlaşma yapılmasın diye
0: her yol deneniyor. Bak kim deniyor? İran içerisinden bir vekil, milletvekiliymiş öyle anladım ben. Ve özellikle sordum dedim nereye yakın? Hani bildiğim halde sordum. Devrim muhafızına yakın bir isim ve dedi hani savaşın devam etmesine yana tavır alan bir isim. Neyi deşifre ediyor bu kişi devlet televizyonunda? Diyor ki Pezeşkian diyor bu sürecin diyor mimarı anlaşmaydı, barıştı, esas o diyor tezgahlıyor işi diyor. Hamaney'de diyor onunla bir diyor hani argo tabir gazına geldi onunla bir hareket ediyor demeye getiriyor. Bir şeyleri ifşa ediyor. Kime? Devrim muhafızlarına ve İran halkına. Şimdi bu tesadüf mü? Değil. Ve devlet televizyonunda yapılıyor bu. Şimdi Baba Hamaney, Baba Hamaney yani İsrail'le arka planda işbirliği içinde olan biri, ölen. O ne yapmıştı hatırlarsan? Tam tersi bir uygulamaya gitti. Pezeşkian devlet televizyonunda konuşuyor. Çok doğru şeyler söylüyor. Yayını kestirverdiler. Pezeşkian, devletin bak Cumhurbaşkanı Pezeşkian, sıradan biri değil. Bir anda yayın kesildi ve Pezeşkian'ın yetkilerini aldığı Baba Hamaney Larijani denilene verdi. O da öldü. Larijani

0: devretti bütün yetkilerini.
1: Amerikan basını, İsrail line'ını buraya rica edeyim arkadaşlarımdan. Hocam şimdi bu,
2: bak,
1: anlaşma,
2: bu anlattıklarımız önemli.
1: Çok önemli. Şimdi Washington Post'un yazdıklarını bir değerlendirelim. Amerikan istihbaratı Netanyahu'nun barış anlaşmasını baltalayabileceği konusunda Trump'ı uyardı. Evet. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın şartları İsrail'de hayal kırıklığına neden oldu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları mutabakatın temel unsurlarından birinin ihlali anlamına geliyor.
2: Zaten devamı İsrail'de var mı? Onun için yapıyor saldırıları.
1: Devamı var mı? Var. İsrail'de sonbaharda seçim var. Ve Netanyahu siyasi geleceği için Hizbullah'la çatışmaları tırmandıracak. Ki halen devam ediyor.
2: Evet.
1: Son haberlerde saldırıların azaldığına dair bilgiler geliyor. İsrail, Lübnan'daki askerlerini çekmezse mutabakat başarısızlığa mahkum olur.
2: Bak, burada kalsın, şu madde çok önemli. İsrail'de sonbaharda seçim var. Ve Netanyahu siyasi geleceği için Hizbullah ile çatışmaları tırmandıracak. Şimdi aslında bu Netanyahu için geçerli değil. İsrail için geçerli. İsrail terör devleti, bak, terör devleti, şunu bir kere net olayı bu gözle görüyor. Eğer diyor buradan bir barış, bir anlaşma çıkar, el sıkışılır, silahların sustuğu bir döneme gidersek benim sonum demektir, bittim diyor. Ve doğru bu tespitte, onu söyleyeyim. O halde ne yapmalı? Bu süreci sabot etmek için her yol denenmeli. En geçerli, en kolay akçe hangisi? Lübnan. O onu vuruyor. İran'daki o bahsettiğim paralel yapıda, kardeşim, Lübnan saldırı altında, böyle bir koşulda anlaşma bitmiştir.
1: Ay, bir taraftan diyor. Gazze'yi de vuruyor. Yetmiyor, zaten Gazze'yi de vuruyor.
2: Gazze, yani vurmadığı gün yok. Ve alçak Netanyahu, mahlukat, amacına erdi. Gazze'yi maalesef bize konuşturmuyor. Yani bütün dünya Lübnan'a ve İran'a kilitlendi. Şimdi hani o taraflar arasındaki gizli paslaşmayı herhalde anlatabildik. Hı hı. Bir yer Lübnan'ı vuruyor, diğer taraf onu bahane ederek masa bitmiştir diyor. Bunu biz çok gördük bu süreçte. Hep yapıldı bu. Bak, hatırla, hani ileride bunun hesabını soracak insanlık İsrail'den. Amerika dedi ki, anlaşma dedi, pazartesi dedi geliyor, maddeler dedi hazır, bitti bu iş dedi. Der demez Netanyahu denilen katil ilk defa Beyrut'u vurdu, ölü sayısı 300'ün üstü. Bak, sebepsiz, sadece masa dağılsın diye 300 kişiyi gözünü kırpmadan yakan bir katil var. Bir terör örgütü var ortada.
1: Hizbullah bize saldırdı diyor. Aslında hiçbir saldırı da yok ortada.
2: Tabii canım, yani yalandan bol bir şey yok İsrail'de. Yani doğru söylediği hiçbir şey yok zaten. Şimdi sen hemen sınırının dibi, masa, ateşkes bitmek üzere mi? Vur Lübnan'ı, öbür taraftan da karşı cenah ses versin. Bu şartlar altında asla anlaşma olmaz desin. İşte oyun bir bozuldu ve İsrail'in istediği oldu demektir. Ama şu var, onu hakkını vermek adına tebrik etmek lazım. Amerika'daki ulusalcı kanat, İran'daki ulusalcı kanatta karar almışlar belli arka planda. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne vurulursa vurulsun, ne olursa olsun masayı asla bırakmayacağız diye bir karar almışlar. Çok da doğru yapmışlar. Normalde bunların herhangi biri masayı yerle bir etmeye yeter. Ne anlamda? İşte ateşkesin sonlanması anlamında. Amerikan helikopteri düşmüş. Daha onun üzerine artık masa mı olur? Dikkat et. Hiç görmezden geldiler. Olabilir böyle şeyler dediler, geçtiler. Ve buraya kadar taşıdılar. Şimdi ben yarın, anlaşma olur olmaz bu tartışılıyor. Yarın ya da bir gün ben mutlaka bu anlaşmanın yapılıp imzanın atılacağı kanaatindeyim. Ama bu şu demek değil. İsrail pes eder.
1: Bir ıslak imza göreceğiz yani.
2: Ha, göreceğiz ama bu şu demek değil. Olay bitti, herkes evine. İsrail pes etti, teslim oldu. Asla. Kuduz, bildiğim bir Kuduz vakası. Biliyorsun, Kuduz vakasına yakalanmış bir mahlukat, bir hayvan son nefesini verene kadar saldırır, bir köşede ruhu teslim eder, gider. İsrail şimdi o safhada. Bu anlaşmanın imzalanması saldırıların duracağı anlamına gelmez. Gene vuracak Lübnan'ı, gene vuracak İran'ı.
1: Provoke edecek.
2: Provoke edecek ama o artık zaman, maske düştü.
3: O zaman çok güzel bir anlatın üzerine bir soru sormak istiyorum.
0: O zaman bu ABD'deki ulusalcı

0: devleti yöneten kesim ile İsrail arasındaki son dönemdeki bu gerilim kurumsal bir seviyeye çıkabilir mi?
1: Hocam şöyle güzel bir yere getirdiniz. Ben Star Gazetesi'ndeki son yazımda başlığım şuydu benim yazı başlığım. Amerika-İsrail Savaşı başladı. Bak enteresan, Amerika-İran Savaşı bitti, Amerika-İsrail Savaşı başladı. Şimdi bunu yani yazdığımda da daha B-52 düşmemişti. Daha New York'un göbeğinde silahlar patlamamıştı. Daha önümüzdeki günlerde olacak olaylar olmadı.
2: Burada ya bir suikast ihtimali bile var hocam.
1: Sabotaj, suikast, ondan sonra terör saldırıları. Amerika'nın Avrupa'nın göbeğinde önümüzdeki saatlerde, günlerde.
2: Dünya Kupası da varken.
1: Heh, bak New York'ta kupa var. Bütün güvenlik tedbirleri alınmış. Öğlen ortası New York'un göbeğinde. İşte görüntüleri herhalde yayınlamışsınızdır. Hani onu haber olarak sunmuşsunuzdur. Nereden geldi bir belli olmayan silah sesleri. Savaş alanı gibi. Herkes kaçışıyor panik halde. Bunlar tesadüf mü düşünmekte fayda var. Yani İsrail-Amerikan savaşı derken birbirlerine böyle tanklarla, gemilerle, toplarla geldiği anlamına gelmesin. İstihbarat savaşları artı böyle savaşlar artı algı savaşları. Yani Trump'ı bir şekilde siyaseten bitirmek, hani aczine kadar götüren sürecin önünü açmak şu an İsrail'in temel hedeflerinden biri. İçte dışta bütün tuşlara basarak bu süreç bana göre başlatıldı. Önümüzdeki saat günlerde biz çok daha farklı olayları belki konuşuyor olacağız Sinan bu süreçle ilgili.
2: Hocam teşekkür ediyorum. Ben sizi uğurlayayım. Bülent hocama da merhabalar deyip uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever uzaktan bağlantıyla aramızda. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Sinan Bey. Hem sizlere hem konuklarımıza iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Bülent hocam geleceğim birazdan. Anar hocam sizinle devam edelim isterseniz. Şimdi o milletvekilini konuştuk biraz önce. O cepheden biraz bahsederseniz, o radikal cepheden biraz bahsederseniz sevinirim. Zira sabote etme ihtimali var bu anlaşmayı. Hem İran içerisinde var, hem ABD içerisinde var. İsrail zaten sabotaj istiyor.
4: Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi bu cephe aslında parlamentoda yaklaşık olarak 10-11 milletvekilinden
2: oluşan... Ne hocam cephenin adı?
4: Paydari cephesi.
2: Paydari cephesi.
4: Paydari cephesi. Bunlar son derece radikal bir grup İran siyaseti içerisinde. Herhangi bir reforma karşılar. Batıya taviz olarak verilebilecek her türlü müzakereye karşılar. Velayeti fakih makamına sıkı sıkı bağlılıklarını her seferinde vurguluyorlar. Ve en önemlisi İran'ın balistik füze kapasitesini, zenginleştirilmiş uranyum hakkına sahip olduğunu ve hatta gerektiğinde nükleer bir bombaya sahip olması gerektiğini düşünen kesimler. Özellikle 2000'lerin başlarından itibaren İran siyasetinin hemen hemen her alanında etkin olmaya başladılar. Parlamentoda, İran lider, yüce liderlik ofisi nezdinde, hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bile Celili'yi aday çıkarttılar. Reisinin karşısında onu desteklediler ve azımsanmayacak da bir toplumsal desteğe sahipler.
2: Hocam bunlar mutabakatı istemiyor mu?
4: Mutabakatı şöyle, aslında mutabakatı istiyorlar. Ya
2: şimdi şöyle açık açık sorayım mı? Şimdi 14 madde var ortada. Biz diyoruz ki genel olarak bir kanı var. İran bu savaşı kazanmış gözüküyor bu maddelere göre.
4: Evet.
2: Niye istemiyor bu paydarı cephesi?
4: Şöyle, İran'da şu an iki kesimden bahsedebiliriz. İkisi de aslında antlaşmayı istiyorlar ama fark şu, kendi şartlarını dikte ederek antlaşma imzalamak istiyorlar. Sizin bahsettiğiniz gibi bu cephe şöyle düşünüyor. Biz savaşı kaybetmedik. Kaybetmediysek bir şekilde savaşı kazanmış sayılırız. Ve bu sebeple savaş sırasında elde ettiğimiz bu stratejik üstünlüğü özellikle Hürmüz Boğazı üzerinde bu hakkı yasal bir meşruiyete dönüştürerek 28 Şubat önceki statü değil bizim lehimize bir düzenleme burada öne sürerek bu hakkı talep etmemiz ve almamız lazım. Yani 28 Şubat'tan önce burada seyri sefer güvenliği serbest şekilde hayata geçiriliyordu. Hiçbir ücrete tabi değildi. Ama biz Hürmüz Boğazı'nı kapatarak burada fiili olarak bir durum ortaya çıkarttık. Bundan geri adım atmayalım. Bir, bunu öne sürüyorlar. İki, zenginleşmiş uranyum meselesinin asla ve asla müzakereye açılmamasını, yani ellerindeki bu stoğun seyretilmemesi, yok edilmemesi, reaktörlerin durmaması gerektiğini düşünüyorlar. Üçüncüsü de İran'ın eğer siz zenginleşmiş uranyum hakkını elinden almamış olsanız, almazsanız İran bir nükleer eşik devleti anlamına gelir. Yani ne demek? Eğer bir kendine yönelik bir tehdit, tehlike olursa %60
2: nükleer silah olmasından yana mı?
4: Gerektiğinde
2: ama fetva var bununla ilgili. Şu

0: Öyle şimdi fetva doğru Ali Hamenei'nin 2000'lerin başında bununla ilgili bir fetvası var ama şöyle de bir şey var Şii teolojisinde ve doktrininde yeni velayeti fakih makamına seçilen yeni dini liderin verdiği fetva eski fetvayı ilga eder. Modern hukukta lex posterior ilkesi vardır. Yani yeni kanun eski kanunu ilga eder. Bu Şii teolojisinde de vardır. Eğer yeni yüce lider, dini liderin vereceği bir fetva eski fetvanın ilgası anlamına gelir. Ortadan kaldırılması anlamına gelir. Bu cephe, bu mesela bu protestolarda müdahalenin çok insanlara yönelik müdahalenin son derece sert uygulamalarla bastırılması gerektiğini düşünüyorlar. Biraz da daha köktenciler ve 1979 devrimine de sıkı sıkı bağlılar ve İran siyasetinde etkinler. Sadece siyasette değil, işin şey tarafı devrim muhafızları içerisinde de bu grupun temsilcileri var. Şimdi devrim muhafızlarının antlaşmaya topyekün karşı mı? Değil. Şöyle ki devrim muhafızları içerisinde de bu bölünme var. Bir grup aslında bu müzakereleri yürüten devrim muhafızların desteğiyle bu müzakereleri yürütüyor. Şimdi Galibaf dediğimiz isim neden müzakereci olarak seçildi? Galibaf eski devrim muhafızları hava kuvvetleri komutanı. Çok etkinliği var orada, saygınlığı var ve kabul edilmişliği var. İki, uzun yıllar Tahran belediye başkanlığı görevini yapmış. Üç, polis teşkilatı içerisinde çok etkin, uzun yıllar Tahran Emniyet Müdürlüğü görevini yapmış. Dört, yine uzun yıllardır İran Parlamentosu Başkanlığı görevini yapıyor. Zaten bu müzakerelerin...
1: Ya aslında her iki kanadında ortak ismi olmuş durumda.
0: Ortak ismi. İki, şimdi Ali Hamenei öldürüldü. Ondan sonra bu müzakereleri yürütebilecek yetkinlikteki isim kimdi? Ali Larijani. Ama Amerikalılar ve İsrailler özellikle bununla müzakere yürütmek istemediler ve onu bir suikastla öldürdüler. Geriye kalan zaten birkaç isim vardı. Müzakereyi yürütebilecek, inisiyatif alıp karar alabilecek yetkinlikte bir iki isim vardı. Onların başında da Galibaf geliyordu. Ön plana çıktı. Şimdi devrim muhafızları ikiye ayırmak lazım. Bunlardan biri pragmatist generaller olarak nitelendiriyorum bunları. Gerçekten de bu antlaşmanın imzalanması gerektiğini ve uyulması gerektiğini düşünüyorlar. Neden? Çünkü devrim muhafızları İran ekonomisini yaklaşık olarak %70'ine yakını yönetiyor. Ekonomiyi yönetiyor. Sadece askeri tarafı değil. Mesela Tahran Havalimanı'na siz indiğiniz andan itibaren devrim muhafızlarının bir anlamda müşterisi oluyorsunuz. Yani ne demek bu? Tahran Uluslararası Havalimanı'nı işleten devrim muhafızları. Bir otele gittiğiniz zaman otel zincirleri var. Süpermarketlere gittiğiniz zaman market zinciri var.
1: Yani,
0: bankaları var.
1: Hocam sistem değişmeyecekse devrim muhafızları bu anlaşmaya okey verir.
0: Kesinlikle. Şimdi gücü
1: ama
0: ve
1: sistem
0: parayı...
1: değişiyorsa...
0: Şimdi gücü ve parayı kontrol eden kim? Devrim muhafızları. Gücü ve parayı kontrol eden ne ister? Uzlaşı ister, sükunet ister. Ve bu sebeple aslında bu antlaşmayı imzalamak istiyorlar. Son olarak şunu söyleyeyim. Ama bu pragmatist generallerin karşısında bir de Şahin kanat var. Bunlar antlaşma imzalanacaksa eğer... kendi şartlarımızı dikte ederek bir antlaşma imzalayalım. Nedir mesela bu dikte etmek istedikleri şart? Hürmüz Boğazı'nda kendi lehine bir yasal statü istiyorlar. İki, uranyum meselesinde asla taviz vermek istemiyorlar.
1: Şimdi o noktaya daha gelemediler zaten. Uranyum ve nükleeri 60 gün içerisinde tartışacaklar. Şimdi belki bu dediğiniz gibi bu kanat sivri açıklamalar yapabilir.
0: İşte 60 günde bu müzakereyi sabote edebilecek iki kanat var. Hı hı. Bir, hocam bahsetti. İsrail tarafı sürekli Lübnan üzerinden İran'ı provoka etmeye çalışacak. İki, İran içerisinde eğer nükleer meselelerde zenginleştirilmiş uranyumda bir taviz verilme görüntüsü ortaya çıkarsa bu Şahin kanat provoka etmek için elinden geleni yapacaktır.
1: Hocam bir virgül koyalım, devam edeceğiz. İsmail hocam, Trump'ın açıklamaları var. Böyle davet edeyim ben sizi, lütfen buyurun. Tartışalım, konuşalım. Diyor ki ne derseniz deyin İran koşulsuz teslim oldu. Donanmaları, hava kuvvetleri yok oldu. Şimdi katılıyor musunuz? İtiraz ettiğiniz noktalar var mı? İran liderliğini iki kez vurdum. Aslında 2,5 kez Süleymani'yi de öldürdüm diyor. Orduları yok oldu. Hepsi denizin dibinde. 159 gemi diyor. Ayrıca 200 uçakları gitti. Bana yeterince sert davranmadığımı söyleyenler var. Ayetullahlarını da öldürdüm. Katıldığınız noktalar var mı?
2: Var. Şimdi şöyle. Aslında... gerek Coşkun Bey'in gerek Anar Bey'in söyledikleri tartışmayı yukarı doğru getiriyor. Yani bazı boşlukları dolduruyor. Bu bilgiler ile de buna ilave geliyor. Şimdi ABD günün sonunda bu savaşı bitirmek istiyor.

0: istedi. Burada bir yani ABD devleti olarak o Coşkun Bey'in ulusalcı dediği, yani First America dedikleri kesim. Çünkü zaten bu savaşı niye başlatmışlardı? Temel hedefleri ne idi? Ama günün sonunda orada hani petrol akışında dünyada ben en büyük hani taraf olmak istiyorum diye bir beklentiler var Trump'ın özellikle. Şimdi burada iki şey çok önemli. Hani koşulsuz teslim oldu iç kamuoyuna söylenen bir şey. Yani ABD'de seçimler var ve Trump kendisinin yendiğini söylüyor ama dünyada biliyor bazı şeyleri. Ama şu, İran liderliğini iki kez vurdum. Gerek yani dini yönetimi olsun, bu yaşlı kesimi öldürdü. Bir de Kasım Süleymani'ye atıfta bulunması çok ilginç. Bir de yani az önce Coşkun Bey'in dediği İran'ın içerisindeki sert çekirdekler, işte bu devrim muhafızları, yine Anar Bey'in söylediği o kesim. Şimdi ve yine bana yeterince sert davranmadığımı söyleyenler diyenler de yine Coşkun Bey'in açtığı kesim. Bunlar şöyle bir şey. Şimdi ABD ile İran arasında İsrail bu anlaşmanın çıkmaması için elinden geleni yapacak. Bu iki ayda konuşuruz dedikleri aslında şunu gösteriyor bize: her an bu savaş devam edebilir. Yani bu iki ayda biz Dünya Kupası bitince tekrardan bu olayları geri dönebiliriz. Belki daha önce. Çünkü Netanyahu veya diğerleri Lübnan'da genişlemeci kafaya devam edecekler. Genişlemeci, o vaat edilmiş bir hayalleri, ütopyaları var. Ona devam edecekler. Siz söylediğiniz, hatırlattınız. Gazze'de devam ediyorlar. Tabii. Batı Şeria'da devam ediyorlar. Suriye'de. Yani savaştan önce, bu topyekün savaştan sonra İsrail topraklarının, altını çiziyorum, yani fiili olarak %70 genişlediği söyleniyor. Yani bu Golan Tepelerinin ötesine giden, Güney Lübnan'a gelen, yani bir anlaşma var. Ertesi gün Beyrut'ta 300 kişinin öldürülmesi var. Bütün bunlar bize şunu söylüyor: bu ABD ile İsrail yönetimi arasında ciddi bir gerilim olacak. Yani burası yeni bir şey. Yani eğer ABD benim dediğimi yapmıyorsun, ki bunu başkan yardımcısı açıkladı. Yani ben sizin yerinizde olsam, bir bakan olsam, hiç bu size en büyük destek veren müttefikinizle kavgaya girmezdim diye. Yani yine karşı tarafta Hürmüz'ü kapattık açıklaması. Aynı düzlemde olan bir, İran'dan gelen aynı düzlem. Yani bölgesel kaos üzerinden simbiyotik bir işbirliği yürütmek isteniyor ve yürütülüyor. Ve bunu ben daha önce çeşitli yayınlarda söylediğim halde bu bir kaos teorisi söyleniyordu. Veya Türkiye'de bazıları, Coşkun Bey çok daha açık söyledi. Kendisi başka kanallarda da bunu ifade ediyor. Ya bu bir gerçek. Yani bu Orta Doğu'da İsrail ve İran'ın bu sert cephesi arasında sıkışmış bölgesel bir huzursuzluk var. Hocam, ve bu da maalesef bizi etkiliyor.
1: Yerimize geçelim. Ben de yönetmenime yardımcı olayım. Kadrajı ayarlasın, daha güzel olacak. İsmail Hocam, şunu sorayım ama. Sizce mutabakata varılmak üzere olan bu savaş yeniden devam eder mi? Tahmininiz ne yönde olur?
0: Şimdi burada ABD eğer gerçekten Trump savaşı durdurmak isterse, ki bence makul ses bu. Yani tarihinden ders çıkarırsa, Putin'in Ukrayna'da battığı gibi bir bataklığa batmak istemiyorsa, bu savaşın durması lazım. Ama uzun vadede biz şunu gördük. Yani İsrail, ABD ile İsrail bir şekilde orta yol bulmak zorunda. Yani bu orta yol ya İsrail'in yine işte Golan Tepelerini size verdim dediği gibi, Lübnan'ın güneyinde bazı yerleri yine size veriyorum. Yani ABD İsrail'siz, İsrail de ABD'siz net bir adım atamaz diye düşünüyorum. Coşkun Bey'in dediği ABD İsrail savaşı başladı. Yani bunu biraz süre gösterecek. Ya bu iki tarafta da birbirini organik bir ilişki var. Bunu söylemek lazım. Hürmüz'ün kapandığı konusunu söyleyenler konusunda tartışmak lazım. Ekber Bey'in söylediği gibi hani anlaşmada Trump bunu söylemiyor diyor ama hani o kadar kolay değil. Ama benim müsaadenizle iki tane

0: Büyük bir çıkarımım oldu bu savaş. Onu eklemek istiyorum. İran savaşı, yani İran'ın bu performansını da şöyle bir alkışlayan bir çıkarım yapmak istiyorum. İran'ın ABD ve İsrail saldırıları nihayetinde tam böyle tuş edememesi İsrail'i bölgede dur kartını çıkardı. Yani sen orada Hizbullah'a saldırırsan, sen orada Lübnan'a saldırmaya devam edersen, ben de işte ABD ile bu zaten sıkıntılı olan mutabakata uymayabilirim diye bir açıklama gelmesi. Yine İran'ın Hürmüz'de ve diğer yerlerde yaptığı yayılmacılık, İran'ın yayılmacılık, Suudi Arabistan ile ilk defa Türkiye'nin ortak bir çalışmasını tetikledi diye söyleyebilirim.
1: Hocam teşekkür ediyorum. O noktaya geleceğiz, ayrıca konuşacağız onu.
2: Sinan Bey, bir cümle ilave edebilir miyim? Bir cümle. Aslında Trump şöyle de bir formül bulmaya çalışıyor. Belki bunu da konuşabiliriz. Ben bunu hem önemli hem de tehlikeli buluyorum. İsrail'e yönelik şu şeyi var, teklifi var. Hizbullah meselesini Suriye Devlet Başkanı'na bırakalım, o ilgilensin.
1: Yani o ne demek hocam?
2: Şöyle, Suriye'yi burada Hizbullah'la, İran'ın Esad döneminde Hizbullah'la birlikte Esad rejimine verdiği destek, şu anki Suriye hükümeti ile Hizbullah arasında bir husumet var. Ve biraz da Suriye'yi Hizbullah'la çatışmanın içerisine çekmek. Yani sen Hizbullah'la şey yapma, Suriye hükümeti, işte oradaki savaşçılar vesaire, bu sınır meselesidir, şudur budur, Hizbullah'ın demilitarize meselesini biz Suriye'ye paslayalım, İsrail burada rahatlasın. Belki bunu da konuşmak ve açmak lazım.
1: Yeni bir cephe daha konuşacağız.
2: İşte o yani tehlikeli, o anlamda
1: Suriye
2: tehlikeli.
1: Suriye meselesini de konuşacağız bugün aslında, ama tabii önümüzde bir süreç var, bir beklenti var, bir barış inşallah olacak diye umut ediyoruz. Tabii Trump'ın geçiş ücretini arkadaşlarından rica edeyim, ekrana verelim. Ateşkes dönemi süresince Hürmüz Boğazı'nda 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmayacak. 60 gün sonrasında da alınmayacak. Trump'ın açıklamaları. Anlaşma olmazsa Orta Doğu ülkelerine geçmişte, günümüzde ve gelecekte sunulacak koruma hizmetlerinin maliyetini tahsil etmek amacıyla yalnızca ABD tarafından ve ABD adına ücret getirilebilir, diyor Donald Trump. Orada da bir bilmece var, Hürmüz konusu ne olacak diye. Bülent Hocam, size döneyim bu konuda. Bir Hürmüz bir yandan kapanıyor, bir kapanıyor, bir açılıyor. Bir işgal planı mı var Donald Trump'ın ilerleyen zamanlarda bu Hürmüz açılmazsa?
3: Yani Sinan Bey, şunu söylemek lazım. Öncelikli olarak burada zaten oraya bir gişe açma niyetini belli etmiş durumda. Eğer Körfez ülkelerinden bu parayı alamayacaksa, 300 milyar dolarlar konuşuldu biliyorsunuz. Korkunç rakamlar bunlar. Yani burada Körfez ülkelerini alamayacaksa, burada da bir şekilde krize gidecekse, açık net bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri adına ücret getirebilir. Yani artık bu nasıl bir uluslararası hukukta konuşmak gerekiyor, bunu da düşünmek gerçekten lazım. Hem geliyorsunuz burada bir çatışma başlatıyorsunuz, bir de üstüne bu çatışmanın sonunda tehdit diliyle bir buraya gişe açacağınızı belirtiyorsunuz. Eğer İran anlaşmayı kabul etmezse, İran'ı tekrar anlaşmaya kabul etmeye zorlama yönünde bir davranış olarak görüyoruz, ama şimdi hocalarım zaten epeydir anlatıyorlar. İşin içinde çok farklı değişik faktörlerin olduğunu görmek lazım. Ve burada bir İsrail-Amerika Birleşik Devletleri savaşı gerçekleşir mi? Ben işin doğrusu şöyle bir geçmiş yakın siyasi tarihe bakıyorum. Amerikan gemisini vuran ve bu da ortaya çıkan bir İsrail devletine rağmen aralarında savaş çıkmamış iki tane ülkeden bahsediyoruz. USS Liberty olayı. Hocalarım hatırlayacaktır bunu. Yani bu noktada Mısır'la çarpışırken hatırlıyorsunuz, Mısır'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sokmak için Amerikan gemisini hem denizden hem havadan İsrail güçleri vurdu. Bu ortaya çıktı. Buna rağmen iki ülkenin arasında böyle ne bir savaş ne bir şey olmadı. Burada en fazla ben kendi kanaatimce olacağı söyleyeceğim. Netanyahu'dan bir şekilde kurtulur seçim döneminde. Yeni bir beyaz sayfa açtık derler İsrail ve o teolojik sapkın görüşlerine devam eder. Başka bir isim altında devam eder. Yani burada bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ayrılma vesaire ben çok yakın zamanda işin doğrusu düşünmüyorum. Net biçimde söyleyeyim. Ve bununla beraber istihbarattan bahsediliyor sürekli. Mossad'ın CIA'nin içinde ne kadar etkin olduğunu, yalnızca CIA değil, NSA'inden tutun, FBI'inden tutun, Orta Doğu ile alakalı olan bütün belgelerde Mossad'ın izinin bulunduğunu, bundan Amerikan istihbaratının çok son derece rahatsız olmasına rağmen, şöyle iddialar da vardı Sinan Bey, özellikle Trump yönetiminin Orta Doğu'daki bütün istihbaratın bundan sonra Mossad'la paylaşması yönünde bir şey çıkartılması, yönerge çıkartılması adına tartışmalar, iddialar devam ediyor. Yani bu kadar içine simbiyotik anlamda iç içe girmiş devletten bahsediyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'den ne kadar vazgeçer? Yani bölgesel duruma da baktığımız zaman hem İran meselesi

0: gemileri olsun, hava indirme birlikleri olsun, bunları nereye çekeceğine bakmak gerektiğini düşündüm. Eğer ciddiyse biliyorsunuz ki bunların epey bir maliyeti var ve zaten Çin'e yönelik olarak da tekrar bir Pasifik Komutanlığı'nın kurulduğunu unutmamak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Pasifik Komutanlığı'na katılmak üzere bu gemilerin buradan ayrılmasını beklersiniz normal şartlarda. Eğer gerçekten bir barışa yakınlarsa, eğer gerçekten bir barış istiyorlarsa. Ancak şimdi hocam da belirtti, zaten burada İsrail gibi bir vaziyet varken başlı başına her şeyin altından çıkan bir devletten bahsediyoruz. Bu çerçevede de biz bu gemilerin nereye gittiğine baktığımız zaman oldukları yerde şu an itibariyle duruyorlar ve aslında o gerginliğin devam ettiğini görüyoruz. Her ne kadar Trump işte bir barışa yakınız, işte önemli isimlerin biz İsviçre'ye gittiğini biliyoruz. Yarın belki bir açıklama olacak ama bu açıklama ne olursa olsun ne kadar hayatta kalacak? Bir soru işareti de bu Sinan Bey. Şimdi sürekli vurulan bir Lübnan meselesi var. Suriye konuşuldu, benzer biçimde Batı Şeria'da henüz bitirmemiş olduğu, üzülerek söyleyeceğim, bir soykırım, işgal ve ilhak hareketi devam ediyor. Lübnan bir açıdan da çok önemli İsrail için. Batı Şeria'ya yönelik olarak Hizbullah'ın da etkili bazen hareketler yaptığını biliyoruz. Bunu da engellemesi gerekiyor. Ve bu anlamda da burada öyle ya da böyle maalesef Lübnan'daki faaliyetlerini sürdürecek. Yalnızca bu mu? Şunu da söylemek lazım. Özellikle Lübnan açıklarında bulunan İsrail'le ortaklaşa bir takım alanların, doğal gaz alanlarının olduğunu unutmamak lazım. Lübnan'la görüşmeler devam ediyor ve büyük ihtimalle burayı da ele geçirmek adına elinden gelen her şeyi yapacak bir İsrail meselesi var. Yani kısadan ise Lübnan'dan herhangi bir şekilde çıkmayı istemeyen, tercih etmeyen, hele ki kendi akıllarınca bu kadar uğraştıktan sonra Hürmüz açılacak adına, Amerika Birleşik Devletleri'yle barış yapacaklar adına ben hiç zannetmiyorum işin doğrusu. Ve bununla beraber de Trump da işte artık ne kadar söyledikleri bize ciddi geliyor, ne kadar söyledikleri bize anlamlı ve önemli geliyor şu krizin özellikle ikinci yarısından bu yana. Ben çok emin değilim. Yani burada bir hava harekatına çıkartmaya girişecek olursa, bu senaryoda da sizlerle konuştuk hatırlayacaksınız.
1: Evet.
0: Karaya son derece yakın. Yani orada Coşkun hocam var, kıymetli hocalarım var, askeri anlamda da söyleyeceklerdir. Ya 100-105 milimetrelik bir obüsü adaları vurabiliyorsunuz. Buraya bir indirme ne kadar sağlıklı olur? Yine o sahil şeridi boyunca özellikle Bender'lerde, Bender şehirlerindeki arkadaki dağlık yapıyı da biz biliyoruz. Yani bu anlamda oraya bir çıkartma yapmak ne kadar akıllıca, bunu da defaatle sizlerle konuştuk. Çok zor görünen bir iş. Ben bu çerçevede işin doğrusu işte İsrail'i nasıl durduracağı konusunun daha ağırlık kazanacağını düşünüyorum. Belki de İsrail'de şu anda iyi polis kötü polis oyunda oynanıyor olabilir Sinan Bey. İsrail'e ne sözler verildiğini de biz bilmiyoruz. Yani şu denmiş olabilir mi?
1: O da bir ihtimal Bülent
0: Hocam. Şunu da söyleyip kıymetli hocama bırakayım. Yani burada şurada bir senaryo mudur? İkimizin de yaklaşan seçimleri var. Biz bu seçimleri beraber atlatalım. Biraz daha bir ortalık yatışsın. Sonrasında İran dosyasını tekrar masaya getiririz bir şekilde. Çünkü çok kolay. Şimdi İran içindeki bazı karmaşalıklardan da bahsedildi. Ben bir şey daha eklemek istiyorum oraya, izninizle not almışım. Yani bu biraz daha basit düşünmek gerekebilir. İran içindeki güç savaşı başka bir boyutta ama yarın bir gün dini lideri ve özellikle bu güvenlik yapısını Sepah'a korumak adı altında kurbanlar verecek olabilirler mi? Pezeşkan bir kurban olabilir mi? İmzaya giderler. Galibaf, Pezeşkan ve Arakçı beraber giderler imzaya. Yarın bir gün bu barış bozulursa bunu siz yaptınız denecek olabilir mi Sinan Bey? Yani bu da bir senaryo olabilir mi? Pezeşkan'ın vesaire başı yakılarak işte bizim aslında söylemiştik, uyarmıştık. Buna karşı da bu isimleri biz bir şekilde gidip imzaya atmayın diye söylemiştik diye önceden bir acaba sahne hazırlanıyor olabilir mi diye de düşündüm. Biz İran'ın İslam devriminden bu yana herhangi bir şekilde özellikle o güvenlik yapısını korumak adına neler yaptığını da biliyoruz hocam. Hatırlayalım bunları da. Yani bu anlamda da tekrar kendilerini korumak adına kurban verecek olabilirler diye de ben düşünüyorum. Ve kolay kolay da bu anlaşmanın bir yere varabileceğini işin doğrusu üzülerek söylemek lazım. Bir iki hafta yatışacak olsak bile, yani Dünya Kupası var, işte NATO toplantısı var ve seçimler yaklaşıyor. Bu seçimleri biraz daha işleri yoluna koyduktan sonra tekrar bu dosyayı öyle ya da böyle açacaklar diye ben işin doğrusu düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum Bülent Hocam. Coşkun Başbuğ'a döneceğim. Tabii bir yandan İsrail medyası yazıyor, söz dinlemiyor Netanyahu hükümeti. Diyorlar ki İsrail medyası, Trump hükümeti yetkilileri, yayına da verebiliriz arkadaşlar. İsrail'deki seçimler öncesinde Netanyahu'ya karşı önlem almak amacıyla muhalefet lideri Naftali Bennett ve Gadi Eisenkot'la gizlice arka planda temaslar kurdu. Bennett ve Eisenkot, Netanyahu'nun yerine geçmek için en güçlü adaylar olarak görülüyor. Hocam Trump ne yapmaya çalışıyor? Netanyahu'yu gönderecek mi? O kabinesini falan hepsini.
2: Şöyle, Netanyahu'nun zaten siyaseten bittiği ortada.

0: Yani önümüzdeki seçimde öyle ya da böyle. Netanyahu'nun bir kere tasfiyesi beklenen sonuç. Zaten işin bu boyutlara gelmesindeki etkenlerden biri de o. Çünkü eğer Netanyahu siyaseten tasfiye edilirse onu bekleyen kuvvetli davalar var. Ve sonu da hapis ve zannederim bu aşağılık eğer işlerse hukuk dünya defterini kapatır. O bunu bildiği için zaten kuduz refleksi gösteriyor. Her yere saldır, her yeri yak, yık. Yeter ki o duruma düşme.
1: İşte Epstein'ler de artar yine tekrar.
0: İşte yani süreci sabotenin arka plandaki maksadı o. Çünkü sadece Netanyahu değil, o beraberindeki o katil, o aşağılık sürü de aynı mantıkta. Her ne olursa olsun mutlaka savaş devam ediyor. Hatta az önce sen söyledin, %80 halk savaştan yana dedin.
1: Tabii.
0: Aslında bu İsrail terör örgütünün iliklerine işlemiş bir yapı.
1: Şimdi hocam şunu da ekleyeyim. Tabii Bennett ve Eisenkot aslında bu söylemlerle geliyorlar şu anda.
0: Tamam.
1: Alttan oyalabilmek için, iktidara tamam. gelebilmek için biz daha iyi savaşırdık diyorlar bir yandan. Heh. Ama bu isimler yine bu hükümet kabinesindekiler gibi sert isimler mi yoksa daha yumuşak mı, ılımlı isimler mi?
0: Sinan ben şöyle bir örnek vereyim. Oradan nasıl bir karakter birlikte karar verelim. İsrail 48'de kurulan bir terör örgütü. O kurulduğu günden bugüne sürekli katlederek, sürekli benzer hadiselere ev sahipliği yaparak coğrafyayı yani hiç hakkı olmayan, bir metre toprağa dahi sahip olamayacak bir alçak yapı olarak bugünkü sınırlara taşıdı. Bu sınırlar bitti mi? Yok. İşte arzu mevcut diyor. Yukarıları alacağız diyor. İşte
1: bizi de tehdit ediyor.
0: Elbette Türkiye'nin içinde olduğu bir coğrafyayı tehdit ediyor. Şimdi bu yapı 48'den bu yana yani neredeyse 3 çeyrek asır bu yapıyla bu akıllı hareket eden yapı Netanyahu bitince bir anda şalteri indirip bu iş bitmiştir mi diyeceğini zannediyorsun. Netanyahu gelene kadar sıralı bütün devlet başkanı diye gezen o aşağılık mahlukatlar gibi çoğu toprak oldu. Bu süreci Netanyahu'dan beter veya onu aratacak şekilde işlemediler mi? İşlediler. Bir bak Gazze'de bir annenin söylediği bana göre her şeyi anlatan örnek. Anne bak anne bütün çocuklarını kaybetmiş mikrofon uzattılar. Neler söyleyeceksiniz diye. O kadar da dik duruyor ki böyle mağdur. Aslanlar gibi ayakta. Biz dedi bu olayları dedi burada hep yaşıyorduk ama dedi siz yeni görüyorsunuz dedi. Niye? Dijital dünya yok o zamanlar. O coğrafya kapalı kutu orada kan gövdeye götürüyor. En ufak habersiz miyor? Batı sırtını dönüp üç maymun oynuyor. İsrail at koşturuyor. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her an her olay saniyeler içerisinde dünyayı dolanıyor. Dolayısıyla İsrail'in ne şeytani yapı olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu
1: hocam çıktı da kimse bir şey yapamıyor.
0: Şöyle Amerika ve İsrail arasındaki savaş az önce benim bahsettiğim savaş daha iyi günlerinde. Bu tırmanarak gidecek onu söyleyeyim. Ve dikkat et aslında çok doğru bir tespit şeyin söylediği başkan yardımcının söylediği J.D. Vance'in ne diyor? En iyi müttefikine tek müttefikine sen bunu yapıyorsun diyor. Şunu herkes biliyor. İsrail giderek izole edilen, yalnız yaşayan bir terör örgütü konumuna doğru koşturuyor. Amerika desteği çektiği an İsrail'in ayakta kalması mümkün değil. Ve İsrail bir korkak alçak yapıdan oluşma bu örgüt dişli birini gördüğü an bu ilkokul çağından ta üniversite çağı dahil herkes olabilir. Eli silah tutan cesur gözü kararlı bir tip olduğu takdirde korkudan titreyerek ne var ne yok teslim eder kaçar. Hatırla Filistinli Arafat'ın benim generallerim dediği çocuklar ilkokul çağında sapanla durdurdular. Sapanla kök söktürdüler. Şimdi o yapı bugüne kadar Amerika'dan aldığı askeri, siyasi ve ekonomik desteklerle buraya kadar geldi.
1: Hocam Vance'in sesi var elimizde hatırlattınız ya. Hı-hı. Dinleyelim izleyicilerimiz de Vance'in ne dediği hem de üzerine konuşmuş oluruz. Bir ekrana getirelim.
2: And so what is your take on that? Do you believe that Israel has an outsized influence in the U.S.?
3: Well, I certainly think that Israel, like a lot of other countries, tries to influence American politics. I sort of take that as a given. And what I think is that American leaders have to be very careful that when we pursue

0: something, we're doing it for America's best interest and not for any other country's best interest. And I do think that sometimes, like, the opinion that I disagree with is, on the one hand, people will say that America's interests are always aligned with Israel's interests. It's just not true. You know, the president has been very clear. He's got some disagreements with Bibi Netanyahu about how precisely to bring the Iran war to a close. And then I think there are some people who will say that Israel's interests are never aligned with America's, and I think that's also not true. I think the reality is they're a good partner in the same way that the United Kingdom or France are good partners. That doesn't mean that we're always going to have aligned interests. You know, I'm probably particularly sensitive to the first thing because of the last 2 days I've been defending the president's decision to end the Iran deal. And I find often the arguments are, well, Israel doesn't think this is good, therefore it's bad. And my reaction is, Israel's opinions matter, but fundamentally they are separate. I think the biggest misconception by far is this idea that the deal has all these benefits to Iran. And the underlying way that it's structured is that they don't get any of the benefits, not a single thing, unless they perform a change in behavior. So opening the Strait of Hormuz is why oil prices went from a high of $126 down to about $75 today.
1: Şimdi Vance'in açıklamaları böyle. İsrail'in diğer birçok ülke gibi Amerikan siyasetini etkilemeye çalıştığını düşünüyorum demişti. Donald Trump şu anda tüm dünyada İsrail ulusuna sempati duyan tek devlet başkanıdır. Son 3 ayda İsrail'in savunmasında kullanılan silahların 3'te 2'si ABD tarafından üretildi. Eğer ben İsrail kabilesinde olsaydım tüm dünyada geriye kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım.
2: Az önce benim bahsettiğim konu bu. Ben yani diyor ki dünyada bir tek seni ben destekliyorum. Ben derimi çekersem yalnız kalacaksın ve o korkunç sona doğru gideceksin. Şimdi iş oraya gidiyor sevgili Sinan. Onu söyleyeyim. Bu alçak yapı mutlaka bu coğrafyayı terk etmek durumunda kalacak ve göreceksiniz. Şu an söylediğim birçoğuna fantazi veya masal gelebilir. Ama eninde sonunda iş olacağı yere varacak ve o destekleri kaybeden, müstakil, tekil yaşamak durumunda kalan terör örgütü İTÖ, İsrail, mutlaka bu yaptıklarının bedelini ödeyecek, verecek. Bak ne diyor J.D. Vance? Bütün destek benden diyor. Ve İsrail gerçekten de Amerika'nın uzattığı koltuk değneği olmasın bir adım atamaz. Şimdi iş o boyuta geliyor mu? Yani o yardımları kesme, ne halin varsa gör. Sana artık 5 kuruş para yok. Bir tane de mermi vermeyeceğim.
1: Yapabilir mi hocam bunu?
2: Boyutuna geliyor mu? Şöyle, Trump'ın şimdi son dönemlerdeki uyguladığı siyaset de ilk baştaki farklı. Neden? Bataklığa girdiği andan itibaren sürekli Siyonist cepheye şirin görünme, o lobinin desteğini alma bir gayret vardı Trump'ta. Bütün bu süreci oraya bağlamış idik.
1: Yani seçimleri etkiler mi?
2: Şöyle, elbette seçimler, yani Kasım seçimleri kritik. Ama Trump'ın hani bu İsrail lobisinin desteğini almak adına yapmış olduğu hamlelerden bir anda çark ettiğini görüyorsun. Tam tersi bir tablo var. Küfrediyor, hakaret ediyor. Ondan sonra ve İsrail yüzüstü bırakacak bir sürece doğru da yelken açıyor. Şimdi burada Amerika, yani niye bu duruma geldi Trump? Bunu bir sorgulamak lazım. Şimdi Amerikan halkında ve siyasetinde İsrail karşıtlığı zirvede. Bak Amerikan halkı İsrail'in yaptıklarından dolayı diğer dünya devletlerinde olduğu gibi, diğer halklarda olduğu gibi İsrail'i yerden yere vuruyor. Siyasette de başladı bu karşıtlık. Eskiden senatoda İsrail'e bir yardım, İsrail lehine bir karar alınacağı zaman firesiz kalkan o 100 el şimdi 51'e 49'a düştü. Trump bu rüzgardan faydalanıyor.
1: Şu Trump'ın oy anketini de verelim arkadaşlar elimizde varsa. Devam edin hocam.
2: Bak Trump bu rüzgardan faydalanıyor şu an. Nasıl olsa bir İsrail karşıtlığı var ve haklı bir tepki. Dolayısıyla ben de o rüzgarla birlikte artık zaten iğreti zoraki işleyen süreçte köprüleri yıkar, bildiğim politikayı uygulamaya devam ederim. Bu mantık işliyor şu an. J.D. Vance'in bahsettiği, yani biraz daha zorlarsan bunu da kaybedeceksin dediği olay bu. Amerika'nın Gazze'nin katliamında bütün silahı, mühimmatı, tesisatı, istihbaratı, her türlü askeri desteği İsrail'e verdiğini hatırlayalım.
3: Evet.
2: Ve o destek şu an eskiye nazaran zayıflasa da devam ediyor. Diyor ki Amerika, yani şu anki yönetim, böyle giderse orayı da keseceğiz diyor. Ondan sonra vay ki İsrail'in haline. Yani bugün Lübnan'a girdik, çıkmayacağız oradan, yıkarız ve biz orada kalırız diyen it am-

0: Var Bengivir. Oradan nasıl tıpış tıpış kaçtığını, çıktığını göreceksiniz hep birlikte. Amerika desteği kestiği sürece.
1: Şimdi bu Trump'ın anket sonuçlarını bir kalkacağım arkadaşlar. Vereyim, buradan okuyayım, paylaşayım isterseniz de. Abi, ABD'li yetişkinlerin %65'i Trump'ın İran'la ilgili sorunları ele alma biçimini onaylamıyor. Cumhuriyetçi seçmenin %28'i ABD'nin İran politikasından rahatsız. ABD'lilerin %34'ü Trump'ın İsrail konusundaki yaklaşımını destekliyor. %34'ü. Evet. ABD'li yetişkinlerin %53'ü İran'a karşı askeri harekatın çok ileri gittiğini söylüyor. Şimdi o harekatı bitirip aslında oyu devşirecek geri. Daha 4 ay var. ABD'de yapılan bir anket Trump'ın İran politikasının seçmen kaybettirdiğini ortaya koydu diyor. Yapılan anketler İran savaşı Trump'a oy mu kaybettirdi? Bundan sonra oyları arttırır mı? Tabii bir yandan da restleşme devam ediyor. ABD-İran restleşmesi. Muhalefet liderinin bir açıklaması var. Yair Lapid, onu da konuşalım. Amerikan Başkanı Trump'ın daha 7'deki bombalama hakkındaki açıklamasına bakın diyor muhalefet lideri. Bu bağımsız ülkeler arasında bir görüşme değildi diyor. Netanyahu ile Trump görüşmesi için bir komutanın bölük çavuşunu azarlamasıydı diyor. Savaşın ortasında bir Amerikan başkanına gidip size af dilemek için yalvardığınızda işte böyle olur diyor. Netanyahu eleştirisi değil mi?
2: Doğru. Netanyahu, hatırlarsan New York'a, Washington'a gittiğinde, düzeltiyorum, çok defasında ağır dayaklar yedi. Ki bu dayağın ilkini attıran da Türkiye'ydi. Yani Suriye konusunda böyle haddi aşan işlere girdiği an hemen Hakan Fidan Blinken'la görüştü. Düzeltiyorum. Dışişleri Bakanı ile görüştü.
3: Rubio'yla
2: ve dedi ki yularını tutun. Tutmadığın takdirde ben karşı karşıya kalacağım. Dolayısıyla biz seninle savaşacağız dedi. Apar topar Rubio Amerika'ya gitti. Hemen Trump'a gereken söylendi. O da apar topar Netanyahu Amerika'ya çağırdı. O makul ol Bibi makul ol, meşhur evet. Konuşma orada gerçekleşti. Ve o günden beri de sürekli dayak yiyen ve ağır eleştiriler alan ve İsrail'de de büyük şok etkisi yaratan bir Amerika-İsrail ilişkileri başladı. Şu an işte o çatlak, o yarık giderek büyüyor ve daha da büyüyecek. Ve işte şu senin söylediğin tablo daha da böyle elle gözle görülür, tutulur hale gelecek.
1: İşte o yüzden yayının başında iki tane İsrail mi var demiştim. Ama gün sonuna baktığınızda aynı fikirdeler demiştim.
2: Şöyle, İsrail'in bu dış politikadaki fikri tek. Yani bak, %84 sen verdin. Halkta şu yapılanı doğru bulan, savaşalım diyen bir akıl var. Zaten siyasetçiler de firesiz bu işliyor. Hatta hepsi birbirini, affedersin, gazlıyor. Daha sert olmalıyız, daha çok vurmalıyız.
1: Ben daha iyisini yapardım. Heh.
2: O nedenle bir çatlak yok orada. İki Amerika, iki İran, tek İsrail dememdeki maksat bu. O Amerika ve İran'daki paralel yapılarda işte bu akılla beraber hareket ediyorlar. Süreci karşılıklı paslaşarak, sabot ederek engellemenin yolunu arıyorlar. Başarmışlardı buraya kadar, ama şu son dönemlerde, son özellikle iki hafta içerisinde yavaş yavaş bu yapı eriyor, çürüyor. O aklı selim dediğim kanatta oyunu bozarak süreci buralara taşımasını biliyor. Ben eninde sonunda yarın ya da öbür gün ya da bir sonraki gün bu anlaşmanın mutlaka çıkacağına ihtimal veriyorum ve çıktığı anda da zaten İsrail için artık o korkunç sonun iyice hızlandığı ve görüldüğü bir süreç başlayacaktır diye diyorum.
1: Ana muhalefet liderinin sesi de vardı, İsrail. Arkadaşlarım hazırsa onu da ekrana verelim. Anar hocama soracağım.
4: Kach eskeru lo etze. Milchemet 13 kishlonot. Kishlon mispar 1 u machar la amerikaim tasrit. Shebo amishtar nofel. לא הציג להם את מפת הסיכונים, לא את המחיר על שוק האנרגיה, לא את הורמוז, לא את לבנון, בעיקר לא את העובדה שהוא לא באמת יודע להפיל את המשטר. ואז כשהתסריט לא התממש, הוא איבד את האמון שלהם באמצע המלחמה. תראו את ההודעה של טראמפ אתמול, על ההפצצה בדחיה.
1: Hocam, şimdi bir taraftan Netanyahu'nun gideceğini konuşuyoruz. Yerine gelecek isimler var. Ne değişecek? İsrail'de ne değişecek hocam? Bir taraftan şimdi Netanyahu'yu şikayet ediyor.
3: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz cenk edeceksek düşmanımızı tanımamız lazım. Şimdi Netanyahu nasıl bir siyasi profil? Netanyahu bazı olaylarda Amerikan siyasetinde Trump'tan çok daha etkin bir politikacı. Çünkü neden? Oradaki dinamikleri, siyonist, revizyonist dinamikleri harekete geçirme kapasitesi çok yüksek bir siyasi profil. Uzun yıllar Amerika'da yaşamış, işte yüksek lisans eğitimini orada görmüş. Oradaki lobilerle, düşünce kuruluşlarla, Yahudi sermayedarlara çok arası iyi. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Trump ikinci dönem göreve başladığından günümüze 6 kere Beyaz Sarayı ziyaret etti. Bu Trump'ın istediği, gönüllü olarak onu Beyaz Saray'a davet ettiği anlamına gelmiyor. Bir şekilde oraya her gittiğinde Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi peşinden Orta Doğu'da bir savaşa sürükleyebiliyor.
1: Arkadaşlar Amerika soruyor işte ekranın altında. Netanyahu ABD'ye yalan mı söyledi? Trump'ı kandırdı mı diyor.
3: Amerika, Amerikan siyasetini yönlendirebilme, manipüle etme kapasitesi çok yüksek. Yani bu hatta 28 Şubat önceki, bu New York Times'ta çıktı bu. Savaş önceki Beyaz Saray'da briefing veriyor. Ve orada ekibi, başkanın ekibini, Mossad ajanları, CIA bürokratlarını, Amerikan siyasetçilerini, başkanın ekibini kısa süre içerisinde İran'da bir rejim değişikliği gerçekleşebileceğini ve istediklerini İran'da alabileceklerine yönelik ve bunun için de askeri bir müdahaleye Amerikan siyasetini ikna ediyor.
1: Hocam bir kısmını da yaptılar ama. Liderlerini vurdular,
3: İşte tam da onu diyeceğim. Vurdular, şimdi şu söyleniliyor bazen. Deniliyor ki madem antlaşma imzalanacaktı, neden 28 Şubat dan önceki müzakerelerde bir antlaşma imzalanmadı. Farkı şu, bugün İran 28 Şubat'tan önceki İran değil. Evet, asimetrik kapasitesini gösterdi, direndi, teslim olmadı ama şunu kabul edelim ki bugünkü İran liderliği çok farklı bir İran liderliği. İran'daki bu direniş ekseni politikasının mimarı, onu inşa eden Hizbullah'ı, Husi güçlerini, Hamas'a destek veren, Suriye'sinden Irak'a kadar devasa bir coğrafyada bir direniş ekseni oluşturan politikanın mimarı Ali Hamaney ve ekibi tasfiye öldürüldü. En önemli farkı bu. İkincisi, İran'ın balistik füze kapasitesi geriletildi. Şu anda nükleer müzakereler devam ediyor vesaire. Yani aslında İsrail bu anlamda bir şekilde Amerika'yı bu savaşın içerisine çekerek İran dosyasıyla ilgili tam olmasa da kısmi olarak istediğini aldı. Şimdi bu savaşın bir değerlendirmesini yaptığımız zaman Amerika'nın zayiatlarından bahsedebiliriz, İran'ın zayiatından bahsedebiliriz ama bölgede en az yine savaşı başlatmasına rağmen, bombardımanı yapmasına rağmen en az zayiata uğrayan ülke İsrail. Yani işin içerisinden bir şekilde elini kolunu temizleyerek çekildi. İhale Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na kaldı. Bunu belirtmek lazım. İkinci husus şu. Şimdi İsrail siyasetine bir parantez açmak lazım. Seçim, Ekim'de seçim yapılacak. Netanyahu, şu anki başbakan. Lapid, ana muhalefet lideri. Üçüncü muhalefet lideri Naftali Bennett. Dördüncüsü az önce siz verdiniz Gadi Eisenkopf, eski bir asker, Genelkurmay Başkanı, Aşkenaz Yahudisi. Bir diğer başka muhalefet lideri Itamar Ben-Gvir. Bir diğeri Smotrich. Şimdi bunların seçim propagandasında normal bir ülkede ne konuşulur? Ekonomi konuşulur, refah konuşulur, normal dış politika konuşulur, eğitim konuşulur, sağlık konuşulur. Bu siyasetçilerin bütün gündemine bakın, İsrail siyasetini takip edin. Hepsinin gündeminde savaş, güvenlik, Lübnan, Batı Şeria, Gazze, İran meselesi konuşuluyor. Ve bunun içinde herkes artık el yükseltiliyor. Kim daha çok şahin, kim daha çok güvenlikçi politika izleyecek? Ve işin tuhaf tarafı şu, maalesef sadece İsrail siyaseti değil, İsrail toplumunun da %70'e yakını politikacıların bu öne sürdüğü güvenlikçi politikaları benimsemiş. Şimdi halkın %70'e yakını Netanyahu'yu şu anlamda eleştiriyor. Diyor ki sen neden İran'da çok daha sert önlemler almadın? Yani ne istiyorlar? Yani İran'ın tamamen haritadan silinmesini mi istiyorlar? Gazze'de, Lübnan'da savaş neden bu kadar uzun sürdü? Çok daha hızlı yöntemlerle bu bölgelerdeki savaşın, hatta gerekiyorsa bu bölgelerin ele geçirilmesini savunan ciddi bir kitle var. Yani İsrail siyasetinin geldiği nokta bu anlamda çok. Peki Netanyahu'nun kazanmasıyla kaybetmesi İsrail siyasetinde neyi değiştirir? Şunu değiştirebilir. Şimdi böyle bir herkes güvenlikçi politikalarla seçim satimi haline girmiş, el yükselttikçe yükseltiyor. Netanyahu'nun diğer politikacılarından farkı bu, şu. Hem güvenlikçi politikaları, hem soykırımcı politikaları savunuyor, hem de Amerikan siyaseti üzerinde ciddi bir etkisi var. Demin bahsettiğim gibi Amerikan içerisindeki bu dinamikleri harekete geçirme kapasitesi çok yüksek. Ama işte bu kazanmasının en önemli olumsuz tarafı bu. Tekrar Amerika'yı başka bir bölgede maceraya sürükleyebilir. Çok daha kazandığı zaman güçlü bir şekilde çıkacaktır. En uzun dönem başbakan yapmış bir siyasi profil olarak bir kez daha savaş kazanması durumunda şu mesajı verecektir. Benim bu savaş politikam toplum nezdinde de kabul gördü. Daha da sertleşerek bu politikasına devam edecektir. Artı Amerikan siyaseti içerisindeki bu dinamikleri de harekete geçirecektir. Ama diğer muhalefet liderlerinden birinin kazanması, evet, İsrail'in Gazze'ye bakış açısını değiştirmez, Lübnan'a bakış açısını değiştirmez. Yine yayılmacı politikaları savunurlar. Ama Netanyahu kadar bu kadar zıvanadan çıkmış bir İsrail politikası biz bölgede görmeyiz. Yani Trump şunun için demin bahsettiğiniz o Lapid'in ve Eisenkopf'la arka kapıda iletişime geçiyor. Çünkü bu iki siyasetçi de seçilmesi durumunda Trump bunları dizginleyebileceğini düşünüyor.
1: Netanyahu kadar zıvanadan çıkmaz diyorsun.
3: Bunları dizginleyebileceğini, hocam, kontrol edebileceğini düşünüyor.
1: Hiç belli olmaz. Çünkü yeni gelecek siyasetçi de belki daha da sertleşecek. Yani nasıl İran'da diyorsunuz ya, bunlar gitti, yerine daha da radikalleri geldi.
3: Bilemeyiz ama burada şöyle, Trump'ın bakış açısı şu. Netanyahu üzerinde etki kuramıyor. Çünkü Amerikan siyaseti içerisinde Yahudi lobisi çok çok etkin. Hı hı. Şimdi demin tasfiye İsrail'le ABD karşı karşıya mı geliyor, savaşıyor mu, bunu konuşuyoruz. Bakın, İsrail'in Amerika'nın İsrail'i devre dışı bırakması için bir örnek vereceğim. BlackRock bir yatırım fonu. 14 trilyon dolara kadar Amerika'da ve dünyanın geri kalanında bir fonu. Yahudi sermayedarlardan oluşuyor. Bu adamlar, bu fon Amerikan savunma sanayisi üzerinde, Amerikan siyaseti üzerinde, finans kuruluşu üzerinde, think tanklar üzerinde, medya üzerinde olağanüstü bir şey var, etkisi var. 14 trilyon ne demek biliyor musunuz? Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 1,5 trilyon. Yani bir devletten neredeyse 10 kat daha fazla bir fonu yönetiyor. Bunlar, bundan 4-5 tane Amerika'da var. Ve her seçimde, şimdi seçime gidiyorlar, Amerika seçime gidiyor Kasım seçimlerine. Bu yapı, bu lobiler hem cumhuriyetçilere yatırım yapıyor, hı hı, hem demokratlara yatırım yapıyor. Yani onun için bu ilişkinin bir anda kopup İsrail'in tamamen devre dışı bırakılması kolay bir süreç değil.
1: Trump için hiç kolay değil zaten süreç. Tabii Coşkun Hocam bir noktaya getirdi konuyu. Konu bize de uzanıyor. Türkiye'ye de uzanıyor. O koridordan bahsetti. Şimdi Amikai Çikli, İsrail Diyaspora İşleri Bakanı, bir açıklaması var. Diyor ki, Suriye-İsrail savaşı er geç yaşanacak. Yani konu Lübnan'dan artık oraya doğru gidecek. Türkiye Suriye'de adeta himaye bölge kurdu. Türkiye bizim için İran'dan 10 bin kat daha fazla tehlikeli. Suriye'nin İsrail'le barış içinde yan yana yaşaması mümkün değil. İsrail er ya da geç Suriye ile savaşacaktır. Gözlerimizin önünde daha önce gördüğümüz her şeyden daha tehlikeli yeni bir eksen yükseliyor. Türkiye, Katar ve Pakistan. İsmail Hocam, değerlendirelim. Türkiye'yi de konuşacağız bu bağlamda İsrail'le ilgili. Hiç kalkmayın hocam.
5: Buradan.
1: Buyurun.
5: Şimdi aslında meselenin bu boyutunu da konuşmak gerekiyordu. Sayın Hakan Fidan zaten açıklama yaptı. Türkiye nihayetinde bazı kırmızı çizgilerini deklar etti. Yani devlet olarak işte Orta Doğu'da nerelere gelirsiniz bizim kırmızı çizgilerimiz olur diye. Bunu İsrail'in zaten biliyor olması gerekir. Şimdi bu açıklamalar aslında
1: Suriye ile savaş demek Türkiye ile savaş demek mi?
5: Bu biraz manipülasyon. Yalnız onları iyi ayırt edelim. Evet. Yani biraz manipülasyon yapıyor. İsrail kendisi için, yani Türkiye'yi önce NATO'nun içerisinde ve Batı ülkelerinde hedef göstermek istiyor.
3: Bir de mesela şöyle bir, bu Netanyahu'nun en yakın isimlerinden biri. Evet. Yani ikizi gibi, yani aynı böyle siyasal gelenekten gelen bir isim.
5: Mesela birinci Suriye'de himaye kurdu demesi. Neyi bekliyordunuz ki? Yani Türkiye Suriye'deki iç savaşta onlarca insana ev sahipliği yaptı. Yani organik bir bağ oluştu. Bunu artık biliyor olmaları gerekir. Ama onlar da kendileri organik bir bağ oluşturabilmek için oldukça savaşıyorlar. Suriye'nin içerisinde, kuzeyde özellikle isim vermek istemiyorum. Ama bununla birlikte neden savaşacak İsrail ile Suriye? Yani çünkü kafalarında gerçekten yayılmacılık var. Ve bu yayılmacılık, ben üç konuşmacının söylediklerinin ortalaması benim kafamda var. O da şu, yani İsrail durmayacak bir görüntüsü var. Mesela Netanyahu sonraki

0: Hepsi yayılmacı. Yani ben şurada durayım dediği yok. Ve ABD'yi de peşinden sürükleyecek bir kafadalar. Bunların bir gün durduklarında, yani yerleşimci bölgesinden çıkarken adamlar kafalarını kızgın yağ döküyorlar. Ya karşımızda gerçekten böyle şizofrenik demek istemiyorum. Yani koca bir halkı böyle bu tarz laflarla suçlamak istemiyorum. Ama maalesef öyleler. Hani mesela bir hocamız vardı, şimdi onu da isim vermek istemiyorum. İsrail'in içerisinde gerçekten savaşmak istemeyen bir kesim de var diye bir tez var, biliyorsunuz. Nerede o kesim?
1: Kimler onlar? Ülkeyi bunlar terk ettiler hocam birçoğu. Hani bu savaş başladığında birçoğu çıktı yurdun üzerinde.
0: Daha önceki 2000'li yıllardan önceki bazı barış söylemlerini dile getiren yöneticileri gerçekten arıyorum. Yani nerede onlar? O kadar çok Filistin halkını öldürdüler ki, yani Türkiye'de belki bazı şeyleri tam olarak söylemiyor. O kadar çok genci bacaklarını vurdular ki, yaraladılar ki Filistinlilerin içerisinde. O kadar brutal bir tecavüz politikası uygulanıyor ki, hani bunları sürekli söylemekten hani gerek yok. Ben o yüzden ne ABD'nin de bu İsrail'i bırakacağını düşünüyorum, ne de İsrail'in bir yerde dur. Ama şu olacak, aynen tarihte olduğu gibi 20 sene sonra bir ABD başkanı diyecek ki tamam, Lübnan'ın güney Lübnan tarafını, o nehir ırmaklarının altını size verdim gitti, aynı Trump'ın Golan Tepeleri'nin dediği gibi. Bunlardan bu beklenir. Ama Türkiye için konuşmak gerekirse, neden direkt Suriye? Türkiye kırmızı çizgilerinden bir tanesini Lübnan olarak ilan etti. Yani bu anlamda İran ile Türkiye'nin kesiştiği yer Güney Lübnan, yani Hizbullah. Ya bunu açık açık da söylüyorum. Yani Türkiye'nin birinci önceliği bölge devletlerinin tabii ki güvenliği. Türkiye şunu da dile getiriyor: İsrail sen dur, Filistinlilere adil davran, senin de yaşam hakkın olsun. Yani bunu yüksek perdeden dile getiriyorlar. Ama maalesef karşımızda böyle bir şeyler var. O sebeple ben hep şunu söylüyorum: biz içimizdeki Sevr sendromu gibi hani korkuya da gerek yok. Yıldırım hanları üreteceğiz. Kendimizi güçlü kılacağız. İsrail yani kiminle muhatap olacağını bilecek. Bu açıklamalar İran'dan sonra Türkiye hedefte cümlesini aslında kamuoyuna ilan ediyor. Böyle bir şeyi ilan etmek istiyorlar. Çünkü İsrail, ben bunu yarın bir gün hani ileri yukarı doğru gideceksem, yani Türkiye Suriye'de himayeyi kurdu derken aslında esas arka taraftaki hedefin Türkiye olduğunu kafalarından geçiriyor. Ama bu İsrail için hiç böyle bekledikleri bir sonuç vermeyecek.
1: O savunma sanayi kısmını bu bölümün sonunda konuşalım. Coşkun Hocam, neler ürettik, ne yaptık konuşalım. Hazır mıyız böyle bir karşılaşmaya İsrail'le ilgili? Şimdi birazdan geleceğim hocam. Bülent Hocam'a bir döneyim. Zira ekranda şu anda Suriye'deki İsrail üsleri var. Bülent Hocam.
0: Bir tek cümle ifade edebilir miyim? Not almıştım. Bülent Bey'in söylediği öngörü de aklımızda olması lazım. Gerçekten bu iki aylık bir ara, yani Pezeşkiyan'ın yani reform cephesinin ya da Coşkun Bey'in söylediği işte ulusalcı isimlerin bertaraf edilmesi mi? Gerçekten seçimlerden sonra savaşa dönülebilir mi? Bunu da göreceğiz. Yani bunu da aklımızda tutalım.
1: Bülent Hocam, şimdi ekranlarda Suriye'deki o İsrail üsleri var. Zaman zaman da arkadaşlarım Lübnan'da işgal ettikleri bölgeleri de gösterecekler. Şimdi İsrail'in bir politikası var gelecekte. İsrail Diaspora İşler Bakanı da az önceki açıklamalarını paylaşmıştık. Bir Türkiye ismi sürekli geçiyor. Nasıl değerlendirmek lazım?
2: Yani şunu söyleyeceğiz. Başından bu yana Sinan Bey, aslında buradaki İsrail'i kimin durdurabileceği yönünde bütün dünyanın bir fikri var diye düşünüyorum ben. Yani asker anlamda karşısına kolay kolay çıkamayacağı gücünün farkında olan, bu anlamda da başka şekilde maalesef daha çirkin biçimde terör örgütlerini destekleyerek, yani bugün Suriye'nin içinde zaten çok da sık gidip geliyoruz biliyorsunuz, maalesef yani üzüldüğü bir haber var. Mümüş'te oldu bugün daha. İki tane Suriye ordusunun askeri DAEŞ saldırısında maalesef şehit düştüler, öldüler. Yani bu çerçevede de şunu söylüyorum ben, Türkiye'de mücadele noktasında direkt burun buruna geleceği bir vaziyet olamaz. Yani böyle bir harekete girişemez. NATO'nun ikinci büyük ordusundan bahsediyorsunuz, bir. deniz meselesi var. İki, İsrail'in her ne kadar işte hava kuvvetleri yönünde sürekli bir üstünlüğünde tutma çabasına rağmen deniz gücünün neredeyse hiç olmadığını biliyoruz ve bu anlamda da Türkiye'nin Somali'deki faaliyetleri, yani aslında Somaliland meselesinin iyi düşünülmesi gerekir ve benzer biçimde de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücü, gelişen o deniz gücünü de gözden kaçırmamak lazım. Orada bir siz abluk altına alsınız İsrail. Yani bu kadar kolay Türkiye'ye karşı savaş açtım vesaire değil. Bunun yerine işte terör yolunu seçecek, terör örgütlerini destekleyecek. Maalesef Suriye'de yapmakta olduğu gibi. Suriye'nin güneyinde nasıl Dürzileri ayaklandırdıysa, nasıl burada kendi kendine ufak tefek karakollar, yani bir buraya onların üzerinden bir yerleşim sağlamaya çabalıyorsa, farklı alanlarda terör örgütlerini destekleyecek birinci yolu. İkinci yolu küçük devletler. Güney Kıbrıs, Yunanistan gibi bir takım devletleri kendi sapkın ideolojisi çerçevesinde maddi manevi anlamda destekliyormuş gibi görünerek, ki biz bunu yakın zamanda, ben şunu da söyleyeyim, hep konuşuyoruz yani Kıbrıs'ta da gerilimin giderek arttığı bir dönem var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını dikkatle takip etmek gerekiyor bu çerçevede. Dikkat ederseniz sesi giderek yükselen ve aslında bir caydırıcılık tonu içeren Türkiye'nin sesi zaten bir zamanda duyuluyor. Yani bu çerçevede ben bir süre sonra Kıbrıs'ta da bazı gerilimler olacak olsa da, dediğim gibi herkesin Türkiye'nin kim olduğunu çok çok iyi bildiğini, tarihi olarak da günümüzde geldiği güç olarak da çok iyi bildiğini düşünüyorum. Yani bu çerçevede böyle bir direkt karşılık, böyle bir cesareti, birkaç devlet bir araya gelseler bile ya da devletçik diyelim, Türkiye'ye karşı böyle bir çatışma alanı oluşturamazlar. Ancak yapabileceği iş bildiğiniz gibi terör. Yani burada insanları etnik, dini anlamda bölmek, birbirine düşürmek, parçalamak. Suriye'de henüz güvenlik yapısının tam olarak oturmadığını, tam olarak bir devlet hüviyetine kavuşmadığını da vurgulamak lazım Sinan Bey. Yani bazı gerçekleri de kabul etmek gerekiyor. Suriye'nin önünde daha bir yol var. Bu tam olarak güvenliği sağlayacak, kendi iç güvenliği veyahut da ordusunu ayağa kaldıracak şekilde Türkiye'nin ne kadar burada etkin olduğunu biliyoruz. Tabii ben hep şeyi hatırlatıyorum. Galiba sizin yanınızda yine konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Sultan Alparslan'a atfedilen bir mesele var. Bu işte bir asker yanaşıp işte komutanım bize yaklaşıyorlar dediği zaman Alparslan da biz de onlara yaklaşıyoruz diyor. Yani bunun da unutulmaması lazım. Suriye'nin içinde bir takım faaliyetler de var. Her şeyde yayınlarda konuşmuyoruz Sinan Bey tabii. Kendi gözümüzde gördüğümüz işler de var. Yani bu çerçevede Türkiye bütün bu senaryolara, bütün yani İsrail'e dahil olduğu, diğer ülkelerine dahil olduğu ve kuzeyde de benzer biçimde, Karadeniz'de de çıkabilecek bütün çatışmalara karşı zaten bir şekilde bunun önlemini alıyor. Bölgeye Fransa mı geliyor? İngiltere'de bir hemen anlaşma imzaladığını görüyorsunuz. Benzer biçimde Amerika Birleşik Devletleri'de Doğu Akdeniz meselesinin konuşulduğunu biliyoruz. Adaların silahlanması, Adalar Denizi'ndeki problemler de bir zaman sonra Sinan Bey, emin olun bununla alakalı olarak da Mavi Vatan doktrini ve bununla beraber yine işte gelişen deniz filomuz, bütün bunlar, bütün bu senaryoların aslında Türk Devlet Aklı tarafından çoktan düşünüldüğünü ve önünün alındığını görüyoruz. Şimdi yine İran meselesine tekrar meseleyi getirecek olsak, buradan bir örnekle de belki söylemek lazım. Hatırlayacaksınız, Trump'ın burada çok kızdığı bir etnik grup. Yani burada Kürtlere silah verdim, 2-3 kere söyledi bunu, bunu unutmayın. Yani bu silahlar niye İran'ın içine gitmedi diye sorulduğu zaman da burada aslında yine bir Türk Devlet Aklı'nın izini bir şekilde görüyorsunuz. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgenin de şu anda faaliyette olduğunu unutmamak lazım. Artık terörsüz Türkiye değil de daha çok terörsüz bölge adına bu çalışmaların yürütüldüğünü görmek gerekiyor. Ve İsrail Türkiye'nin nasıl bir güç olduğunu çok çok iyi biliyor. Yani Türkiye Türkiye'den asla ibaret değil Sinan Bey. Bunu unutmayalım.
1: O diyorlar hocam, işte bu diaspora işleri bakanı diyor ki 10 bin kat daha tehlikeli İran'da.
2: Tabii yani işte Sinan Bey, o kalleşçe yaptıkları o terörü destekleme işini devam ettirecekler. Ama dediğim gibi ben konuşmanın ilk bölümünde de söylemiştim. Az önce galiba Coşkun Hocam mı söyledi, İsmail Hocam mı söyledi? Bu şey nereye gitti bunlar diye, İsrail içindeki bir savaşa karşı olan bir grup var diye. Ben hemen bir isim aklıma geldi, Isaac Rabin. Adam Filistin'de barış anlaşması imzalayacakken İsrail'i bir radikal tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Yani yarın bir gün bunlar Netanyahu'yu da çok rahat şeyin önüne atarlar. Yeni bir beyaz sayfa açtık diyerek, onu kurban göstererek Netanyahu, işte bakın biz bu bütün savaş suçunu önünüze koyduk. Yolsuzluktan da yargılanıyor. Biz bunları görebiliriz. Bir beyaz sayfa açtığını ilan eder İsrail, ama arkadan gelen bu az önce sayılan isimlerin, yani Netanyahu'nun yerine gelecek isimlerin tamamının neredeyse Eşkenaz Yahudisi olduğunu unutmayalım Sinan Bey. Yani İsrail içinde özellikle 90'lı yıllarda bir Eşkenaz Sefarat Yahudisi kavgasının olduğunu biliyoruz. Ve burada maalesef bu sertlik yanlısı, aşırı ırkçı, aşırı dinci Eşkenaz Yahudilerinin daha üstün geldiğini, ki Netanyahu da Eşkenaz Yahudisidir. Yani bu anlamda İsrail'de bundan sonra işlerin biraz daha her ne kadar isimler değişse de aynı takvim üzerinde izleyeceğini görmek gerekiyor. Türkiye de bunu çok çok iyi biliyor. Tarihi anlamda da İsrail'i tanır. Yahudileri bilir Türkiye ve biz onları defaatle soykırımdan da

0: kurtardığımız gibi mazlum oldukları zaman, zalim oldukları zaman da Türkiye gereğini yapmasını bilir Sinan Bey deyip kıymetli hocalarıma sözü bırakayım.
1: Çok teşekkür ediyorum Bülent Hocam. Tabii devam ediyoruz. Coşkun Başbuğ, şimdi İsrail-Suriye savaşı ihtimali var mı? Önümüzdeki dönemde bu bağlamda da Türkiye'yi karşısında bulur mu? Şimdi Diaspora İşleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Onu da değerlendirmenizi isteyeceğim. Diyor ki daha tehlikeli yeni bir eksen yükseliyor diyor. Türkiye, Katar ve Pakistan. Hocam nasıl bir denklem oluşuyor ortada?
2: Şimdi Orta Doğu'da sadece bu İsrail üzerinde değil. Genel büyük bir kırılma var. Bir değişim var. Bu çatırdamalar duyuluyor ama hani bu yaşanan depremden sonra nasıl bir yeni şekillenme ortaya çıkacak, bunu birlikte göreceğiz.
1: Yeni alan hakimiyetleri var.
2: Türkiye odaklı, bak, Türkiye merkez ülke olmak kaydıyla yeni bir yapılanmayı Körfez ülkeleri arasında biz göreceğiz. Zaten aslında bunun ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Yani Türkiye'den askeri ve ticari, ekonomik anlamda ilişki kurmak isteyen ülkeler, Körfez ülkeleri düne kadar hiç bunu lafın dahi etmezken bugün kapı çalmaya başladılar. Oraya doğru da gidiyor. Şimdi İsrail üzerine gelince, İsrail'in hani 10 bin kat daha tehlikeli Türkiye İran'dan demesi ilk defa karşılaşılan bir durum değil, onu söyleyeyim. Bolton vardı, bir post bıyık Amerika'da.
3: Ulusal güvenlik danışmanı.
2: En büyük destekçilerinden biriydi. Mesela bu alçağın bir sözü vardı. Hani Trump bölgeden çekiliyoruz dediğinde hemen ortalığa döküldü. Yok öyle bir şey. Nereden çıktı bu çekilme işi? Biz dedi tam tersi, bırak çekilmeyi. İran'la İsrail arasında bir tampon devlet kurmayı düşünüyoruz dedi. Yani bizim terör devlet dediğimiz yapıdan bahsediyor.
1: Bozduğumuz düzen.
2: O kuşaklıyla. Şimdi o bu cümleyi kurarken de şöyle bir içindeki zehri kusan cümle kurdu. İsrail için tehdit dedi, İran filan değil dedi. Bir numaralı düşman ve tehdit Türkiye'dir dedi. Şimdi bu İsrail'in iliklerine kadar işlemiş bir kanaat. Keza ona yakın duranların da gene en büyük tespiti bu. Doğru mu? Doğru. Yapılana baktığın takdirde doğru. İsrail Irak'ta oyun kurmaya kalktı mı? Kalktı. Kimi buldu karşısında? Türkiye'yi. Suriye'de oyun kurmaya kalktı mı? Kalktı. Kimi buldu karşısında? Türkiye'yi. Gazze konusunda bugüne kadar düştüğü durum, oradaki o açmazın İsrail'i dünya kamuoyu nezdinde getirdiği husus kimin eseri? Türkiye'nin.
1: İran'da da bir oyun oynamak istedi, onu da Türkiye bozdu.
2: Evet, ne dedi Sayın Erdoğan geçtiğimiz iki gün önce? Kardeş kanı dökülmek üzere kurulan bir oyunu dedi bertaraf ettik dedi. Bu o kadar önemli bir tespit ki. Hep söylüyoruz yayınlarda, yani bugün İsrail'in bütün planı İran üzerinden bölgede bir iç savaş çıkarmak. Yani az önce İran'da bir paralel yapıdan bahsettik.
1: Evet.
2: O yapı İsrail yerine niye Katar'ı, Kuveyt'i, Suudi Arabistan'ı, işte diğer ülkeleri vurdu? Şimdi daha herhalde daha iyi şablon oturuyor. Ve az kalsın Türkiye olmasa çoktan zaten bölgesel savaş çıkmıştı. Şimdi bütün bu taktik içerisinde şu ortaya çıkıyor. Gerçekten kardeşim o konuda haklılar. Türkiye, İsrail'e bir numaralı tehdit. Bir numaralı düşman. Çünkü her yerde karşısına çıkıyor. Peki böyle bir tehdidi bertaraf etmek için İsrail'in kafasına ne var? Ya İsrail'in Türkiye, hani bırak savaş açmayı, söylemini dillendirmesi cürmünü, haddini, boyunu aşar. O üç kuruşluk, o alçak aklıyla Türkiye'nin bütün yaptığı o sanayideki gelişmeler, savunma sanayindeki hamleler, yapılanması, asker anlamdaki gelmiş olduğu durumu İsrail'e önceleyerek yaptığını zannediyor.
1: Hocam bunlar gördüklerimiz herhalde savunma sanayinde. Bir de bilmediklerimiz, çok da anlatılmayanlar var.
2: Ya oraya, oraya zaten başlı başına program konusu da, şuraya getireceğim. İsrail'in bu tavrı, yani Türkiye işte bütün bunları İsrail için üretiyor gibi tavrı tam anlamıyla, yani cahil aklı.
3: Sen Yunanistan benim, da aynı şeyi söylüyor.
2: Yunanistan da keza aynı potada. Sizler, Yunanistan, İsrail, benim kalibrem değilsiniz ya. Siz amatör kümede top koşturmaya çalışan bir yaratıksınız. Ben işin profesyonel, yani Şampiyonlar Ligi'nde, futbola çok meraklı bir millet, oradan örnek vereyim. Ben en üst perdede küresel çete dediğimiz yapılarla mücadele eden,

0: ve yeni küresel güç olan bir ülkeyim. Sen kendini benimle kıyaslayarak bir paya çıkarmaya çalışma. Senin hani aklından geçirdiğin o savaş yani bir savaşın süresi günü geçmez. Direkt soluğu Tel Aviv'de alırız. Öyle diğerlerine de benzemez de Türkiye'nin tavrı, tepkisi. Bak diğerlerine benzemez. O nedenle hani hem Yunanistan hem İsrail'in ben bu aklına gülerek geçiyorum. Zaman zaman işte Yunanistan'dan da Türkiye şunu yaptı, Yunanistan büyük tehdit. Ya gidin bakın işinize ya. Ben olaya küresel bakıyorum. Senin ağababalarına karşı bir mücadele yürütüyorum. Ki Sayın Hakan Fidan'ın Fransa'nın böyle bir tavrı oldu. Hatırlarsan ben sana dedi ağababalarına dedi.
1: Arkalarına
0: savaşıyorum dedi. Kime diyor bunu? Fransa'ya diyor. Bak Fransa'ya, yani İsrail'i veya işte Yunanistan'ı güden yapıya. Dolayısıyla burada İsrail'in bu serzenişi kendi çapında, kendi çöplüğünde kurduğu bir oyun. Oynasın dursun. Burada İsrail'in, az önce örnek verdim, Amerika desteği olmadan hani bırak bizi, Lübnan'dakilerle baş etme şansı yok. Ben aylardır şu hikayeyi dinliyorum. İtamar, Ben-Gvir'den Lübnan'ı alacağız, giriyoruz. Bak aylardır.
2: Hala söylüyor, çıkmayacağız diyor.
0: Nereye girdin, nereden çıkmayacaksın? Gidebildin mi? Yok. Lafta sadece işgal ediyor. Gazze, bak silah yok, hiçbir şey yok. Kendi ürettikleriyle direnen bir Gazze, kaç aydır, yıldır metre yol ilerleyemediler. Bu mu Türkiye'ye kafa tutacak? Ben bazen böyle hani sorulduğu için cevaplamak durumunda kalıyorum. Eminim Peygamber Ocağı, Yiğit Yatağı, Silahlı Kuvvetler'de bu kıyası yaptığımız için bize yani sistemde bulunuyordur işlerinden. İsrail'le bizi nasıl kıyaslarsınız diye. Asker alanında bir kıyas yaptığında İsrail benim için bir çapulcu sürüsü. Ki İsrail zaten böyle ordusunu da ordu diyor. Asla ordu falan değil, bildiğin terörist yapı. Bir terör örgütü. PKK neyse İsrail o. Bak PKK neyse İsrail o. PKK ne yaptıysa bugüne kadar veya biz ne duruma getirecek onu da aynı o şekilde getiririz. Bununki daha çok yani coğrafya belli olduğu için öyle yıllar almaz. Saatler alır. O bunun farkında. Onun için de tir tir titriyor. Yani yarın bugün Suriye üzerinden Türkiye'yle yüze gelir miyim diye. Hatırlarsın Suriye'ye böyle birkaç askeri atak yapmaya kalktı Dürzüler üzerinden. Şu an şöyle bir şey duyuyor muyuz İsrail'in? Ne oldu bir anda bıçak gibi kesildi? Türkiye sert ve en anlamlı çıkışı yaptı. Amerika'ya dedi ki yularını tut dedi bu güttüğün yapının, yoksa iş kötüye gidecek. Ve o gün bugündür hiç İsrail'de bir şey duymayız. Az önce verdiğin harita, işgal altındaki topraklar, Golan. Şimdi Suriye yeni ayakları üzerine durmaya çalışan bir devlet. Düne kadar benim vilayetim olan, bugün ülke olarak andığım Suriye benim desteklediğim bir yapı. Niye? Tarihi bağlarım var, tarihi dokum var. Oradaki insanlar düne kadar aynı devletin insanlarıydı. Aynı devletin birer elemanıydı. Dolayısıyla benden her türlü destek verilir. Kime? Suriye'ye. Şimdi o Suriye'de bak her türlü desteği veriyoruz. Devlet yapısı ilk defa yani kendini, halkını temsil eden bir yapıya dönüşmek üzere. Bu yapı ayağa kalktığı an ilk ne yapar sence Sinan? Silahlı kuvvetler teşkilatlanmayı bitirdi, eğitimini aldı, aslanlar gibi bölgesinde güç oldu. İlk yapacağı iş Golan'ı işgal altından kurtarmak.
2: Kurtarmak tabii.
0: Tek zaten orası var hedefi. İsrail bunu biliyor mu? Biliyor. İsrail'in...
2: O yüzden de gelişmesine müsaade etmiyor.
0: Heh, bravo. Şimdi işte bir kendi kuşaklınca ön alıyor. Çıkmayacağım buralardan. Buralar benim. Gibi bir hava yaratarak yani siyaseti yürütmeye çalışıyor. Gideceksin kardeşim oradan. Lübnan'dan da gideceksin. Suriye'den de gideceksin. İsrail olarak Gazze'den, Filistin'den de gideceksin. Çünkü orada senin bir metre toprak hakkın yok. Sen bir işgalci, katil, terör örgütüsün. O bunu bildiği için batıya yaranma, batıdan destek alma, ayar verme, gözdağı oluşturma gayret içerisinde. Ama biz onun bütün o gayretlerini gülerek şu an olduğu gibi uzaktan seyrediyoruz. Kendi çalıyor, kendi oynuyor İsrail.
2: Yani arkasında ABD olmasa aslında bir hiç.
0: Koltuk değneksiz bir

0: adım atamayacak bir mahlukat İsrail. Ve Amerika bak yavaş yavaş dişi gösterdi. Benim paralarım, benim vergilerimle geliyorsun dedik. Amerikan halkı çok eleştiriyor o yardımların niye yapıldığını. Ben kesileceğine inanıyorum. Kesildiği an çıplak şey var ya, tavşan fener görmüş kalır. İsrail öyle kalacak eli kulağında.
1: Coşkun Başbuğ, teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: İsmail Erman, çok teşekkür ediyorum. Anar Ali, çok teşekkür ediyorum. Ve Bülent Atasever, çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Artık bu bölümü yavaş yavaş noktalayacağız değerli izleyenler. Tabii bir analiz haberle perde arkasıyla noktalayacağız. İsrail merkezli BlackCore şirketi çok sayıda ülkede seçimlere müdahale etti. Özellikle Filistin davasına destek veren ülke ve liderler hedefe konuldu. Son günlerde BlackCore Türkiye'deki faaliyetleriyle de gündeme geldi. Peki İsrail'in casusluk şirketi Türkiye'de hangi operasyonlara imza attı? Türkiye buna nasıl karşılık verdi? Cevabını haberimizde izleyeceğiz. Gece Ajansı'nı noktalayacağız.

0: operasyon kapsamına baktığımızda Filistin yanlısı gibi görünen bu bazı dijital oluşumlar kurulmuş. İşte sosyal medya üzerinden örgütlenmeler sağlanmış.
1: Daha önce nerede aktif olarak gördük? Fransa'da gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York seçimlerinde gördük ve İskoçya'daki seçimlerde bunu gördük. Bununla alakalı olarak halen davalar devam ediyor.
2: Blackcore, Türkçe karşılığı kara çekirdek. İsrail merkezi bir firma olan Blackcore, dünya genelinde birçok ülkenin seçimlerine dijital müdahale ve siber dezenformasyon operasyonları düzenlemekle suçlanıyor.
3: Evinde, iş yerinde, sokakta koruduğumuz insanımızı dijital dünyanın dehlizlerinde tek başına çaresiz bırakamayız. Türkiye, dünyada en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkedir.
4: İsrail merkezli dijital etki ve seçim müdahale ağı kurulmuş durumda. Şimdi bunların benzerlerini biz zaman zaman Türkiye'de dış kaynaklı olarak görüyoruz. FETÖ'nün Türkiye'de de yaptığı organizasyonlar içerisinde bu başlık görünüyor.
5: Artık günümüzde yeni dünyanın savaş yöntemleri bunlar. Ve en etkili savaş yöntemi, onu söyleyeyim. Yani tanktan, toptan çok daha etkili bir savaş yöntemi. Bir anda oluşturacağınız algıyla milyonları yönlendirme ihtimaliniz var.
6: Blackcore dediğimiz bu Hint çetesi ne yapıyor? O zaman bunu siyasi olarak da kullanabiliyor. Bugün Türkiye'de bakın sokak çağrıları, sokakları hareketlendirip efendim karmaşadan siyasal sonuç çıkarma hamlelerinin dünyadaki yeni adı efendim yeni kalkışma şeyleridir bunlar, operasyonlarıdır.
0: Geçmişte de bunu FETÖ yapıyordu. Hadisler paylaşıyorlardı. Atatürk'ün vecizelerini, özdeyişlerini paylaşıyorlardı. Görsellerini paylaşıyorlardı. Dikkat edin, aynı oluşumun var olduğunu görüyoruz.
1: Bunların amacı tamamen dijital manipülasyon ve müdahaleye yönelik olarak sosyal medyada, farklı bir takım alanlarda olsun, dijital mecralarda olsun genellikle bir seçimlere müdahale, özellikle politik durumlara, seçimlere veyahut da ülkelerin içlerine, iç yapılarına müdahale etmeye yönelik olarak kurulmuş olan böyle bir casus firmaları diyebiliriz.
7: Şirket kendisini hükümet ve seçim kampanyalarına alıntılarını şekillendirmek için gelişmiş araçlar ve stratejiler sunan seçkin bir etki şirketiyiz şeklinde tanımlıyor. Yani seçimlere müdahale ediyor, siyasetçileri hedef alıyor. Hedef alınan ülkeler arasında Fransa başta olmak üzere New York, İskoçya, Angola ve Togo yer alıyor.
2: Blackcore Fransa'nın Dezenformasyonla Mücadele Kurumu, Vision'ın hazırladığı raporda Fransa'daki seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle deşifre edildi. Şirketin özellikle Filistin destekçisi adaylar aleyhinde organize karalama kampanyaları yürüttüğü ortaya çıktı. Yani Filistin'e destek veren isimler şirket tarafından hedef alındı. Organize bir karalama kampanyasına maruz bırakıldı.
7: Siyasetçilere seçim döneminde cinsel saldırı, taciz, bölücülük ve terör bağlantısı gibi kirli iftiralar atıldı. Yapay zeka üretimi, deepfake görüntüler yayıldı. İsrailli şirketin buradaki amacı Filistin yanlısı ve İsrail karşıtı tutumları nedeniyle işte bu siyasetçilere

0: seçmen nezdindeki etkisini kırmaktı.
1: Fransız hükümeti Blackcore firması hakkında yasal süreç başlattı. Soruşturma başlar başlamaz Blackcore'un web sitesi, LinkedIn sayfası ve tüm dijital varlıkları birkaç saat içinde kaldırıldı. Konu Fransız medyasına düşünce şirketin Fransız hesapları Tel Aviv ve Rishon-LeZion konumlu İsrail kimliklere dönüştürüldü. Ancak bu durum bilinçli bir gizleme stratejisinin parçası olarak değerlendirildi. Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye örtülü operasyon yapan şirketin şimdiki hedefi Türkiye mi?
2: Sadece Blackcore demeyelim, Blackcore'u ya da benzeri siber istihbarat aparatlarının bu Türkiye'deki iç siyasi dengeleri sarsmak ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla bu dijital alanda aktif ve net bir şekilde faaliyetler yürüttüğü resmi kurumların dezenformasyonla mücadele raporlarında da sıkça yer alıyor.
3: Gezi eylemleri başta olmak üzere hatırlayacaksınız. Burada aslında ağaçlar adı altında yola çıkılmıştı. Sonrasında biz işin nereye varmaya çabaladığını gördük. Olay çoktan aslında bir yasal protestodan çoktan çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, bütünlüğüne yönelik, hükümetine yönelik olarak maalesef bir takım olaylara gençlerin nasıl alet edildiğini aslında çok büyük bir örnek olarak gözümüzün önünde olduğunu görmemiz lazım.
4: Gezi olayları itibariyle sosyal medyadaki o dezenformasyon kampanyalarını falan görmeye başlamıştık.
1: Son 20 yıl içinde Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar amacına hiçbir zaman ulaşamadı. Fakat Türkiye'ye yönelik eylemleri de son bulmadı. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan her zaman hedefte oldu.
2: Başkan Erdoğan ve özellikle AK Parti'yi Filistin konusunda hedef aldıklarını da görüyoruz. Bu tarz operasyonların nihai ve en önemli siyasi hedefi özellikle Gazze ve Filistin davasının küresel ölçekte en güçlü savunucusu dendiğinde bütün dünyada akla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Ve tabii ki AK Parti hükümeti oluyor.
1: Türkiye ve Başkan Erdoğan en başından bu yana mazlumun yanında oldu. Filistin davasına ise tam destek verildi.
5: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.
1: Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın Filistin davasına sahip çıkması Blackcore şirketini harekete geçirdi. Operasyon için düğmeye bastı.
2: Türkiye açıkçası Filistin meselesindeki net duruşu sebebiyle bu tür siber müdahale ve tabii ki etki şirketlerinin birincil operasyon sahası durumuna geldi.
3: İsrail'in bu tarz bir operasyon yaptığını düşünüyorum. Özellikle muhafazakar insanlara yönelik olarak veyahut da Filistin davasında çok hassas olan insanlara yönelik olarak bu tarz operasyonların ben gerçekleştiğini düşünüyorum.
1: Blackcore'da saldırılar koordineli bir şekilde yapılıyor. Sahte hesap ordusu anında harekete geçiriliyor. Algı yönetimi başlıyor. İsrail'in casusluk şirketi seçimlere müdahalenin dışında topluma yönelik kutuplaştırma operasyonu da yapıyor.
6: Bir kutuplaştırma stratejisi, şimdi bir platform kuruyor, sahte İslamcı bir platform, sahte bir Katolik hareket kuruyor. İkisi de onların, ikisinin birbirlerine mesajlarını yani bir kavgasını, kutuplaştırmasını kullanıyor.
7: İsrail şuna çok ciddi yatırım yapıyor, sosyal medya, dijital ortamda. Hem algıyı kendi lehine yönetmek hem de Filistin lehine ya da İsrail aleyhine olabilecek içeriklere müdahale etmek, görünürlüğünü engellemek.
1: Şirketin hedefinde gençler de bulunuyor.
2: Gençler hedef kitle. Açık ve net bir şekilde söyleyelim. Bu stratejik operasyonların özellikle merkezine baktığımızda her zaman dinamik olan, duygusal refleksleri yüksek ve tabii ki dijital dünyada daha çok vakit geçiren gençler olduğunu görüyoruz.
3: Filistin gibi çok önemli bir davada maalesef burada devam etmekte olan soykırımda Filistin yanlısıymış gibi görünerek ve bilhassa burada gençlere yönelik bilhassa gençler seçiliyor ki özellikle onların hassasiyetlerinin yüksek olduğunu biliyoruz.
1: Türkiye ise bu şirketin varlığından haberdar. Küresel siber tehditlere karşı önemli bir başarı sergileyen Türkiye, düzenlenen siber operasyonlarda bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Blackcore şirketinin Türkiye'de gerçekleştirdiği eylemlerse Milli İstihbarat Teşkilatı başta olmak üzere güvenlik bürokrasisi tarafından yakından takip ediliyor ve gerektiğinde anında müdahale ediliyor.
5: Artık güçlü olmak, caydırıcı olmak,

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 2 oldu. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gurur dolu bir güne daha tanıklık ettik. Geride bıraktığımız gün İstanbul Tersanesi'nde yapılan gemilerin hizmete giriş töreni vardı. Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etti. Kemroman Korveti Romanya Deniz Kuvveti TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk donanmasına teslim edildi. Başkan Erdoğan ve Romanya Cumhurbaşkanı da törendeydi. Tarihi törene Başkan Erdoğan'ın mesajları damga vurdu. Erdoğan, Türkiye'nin aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi.
1: Merkaba asker.
2: Thank you.
1: O mübarek gemiler hangi seferden geliyor?
3: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son ölçüsü.
4: Türkiye tarihinde ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç etmiştir.
5: Türkiye askeri gemi inşa kabiliyetini uluslararası alanda bir kez daha kanıtladı. İstanbul Tersanesi'nde inşa edilen Kemroman Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne, TCG Koçhisar Açık Deniz Karakol Gemisi ise Türk donanmasına teslim edildi.
4: Aynı anda en fazla savaş gemisi yapabilen ülkelerden biriyiz. 50'nin üzerinde savaş gemisini imal ediyoruz.
5: Tarihi törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Romanya Cumhurbaşkanı Nicișor Dan da eşlik etti. Erdoğan konuşmasında savunma sanayiinde AK Parti iktidarı döneminde yaşanan altın yıllara dikkat çekti.
4: 23 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere ulaştık. Savunma ihracatında dünyanın 11. büyük ülkesi konumundayız.
5: Süren projelerin detaylarını da paylaştı Erdoğan.
4: Bugüne kadar farklı coğrafyalara 140'ı aşkın deniz platformu ihraç ettik. Gemilerimizde kullanılan savaş yönetim sistemi tamamen yerli ve milli şirketlerimize aittir.
5: Sözlerini bölgesel krizlere getirdi. Sahada güçlü olmayan kendini menüde bulur dedi, net konuştu.
4: Türkiye'nin gayesi bölgemizde gerilim üretmek değil. Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır. Bununla birlikte hiç kimsenin de egemenliğimize kastetmesine müsaade etmeyiz.
5: Sıra geldi gemilerin hizmete giriş törenine. İki geminin komutanı da ant içerek personeli gemiye sevk etti.
6: Savaş nöbetkarlarınıza koşar adım, marş, marş!
5: Ardından gemilerin bayrak çekme merasimi yapıldı. TCG Koçhisar Mavi Vatan'da karakol görevi icra edecek, keşif, gözetleme, devriye, deniz güvenliği, insani yardım faaliyetleri gibi alanlarda görev yapacak. Erdoğan töreninin ardından Romanya Cumhurbaşkanı ile baş başa bir görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan'ın rotası Haliç Kongre Merkezi oldu. TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programına katıldığı hedefinde CHP vardı.
4: Liyakat ve ehliyeti ağızlarından düşürmeyenlerin belediyeleri nasıl akraba çiftliğine çevirdiğine yine hep beraber tanıklık ettik. Bunlara meydanı terk etmeyeceğiz. Gençlerimizi bunların ikbal kavgalarına meze yaptırmayacağız.
0: Siyasetin gündemiyle devam edelim. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlan kararının ardından ilk kez bir canlı yayına katıldı ve Özgür Özel cephesine zehir zemberek sözlerle yüklendi. CHP'nin kirli ilişkilerden arınma

0: olması gerektiğini söyledi. Benden bu yüzden korkuyorlar dedi. İhraçların devam edeceğinin de sinyalini verdi. Kurultay konusunda da net bir açıklama yaptı Kılıçdaroğlu. Olağanüstü değil, olağan kurultay yapılacak dedi. Takvimi de paylaştı.
1: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
2: Arınma mesajlarına devam etti. CHP'de ihraçların dalga dalga devam edeceğinin sinyalini verdi.
1: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez. Para pul işine girenleri bu partiden tutmayacağım.
2: Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından ilk kez katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. 38. kurultaya yönelik rüşvet iddiaları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
1: Genel başkan yardımcısına parayı verdim diyor. Kim diyor? Parayı veren adam söylüyor. Bana söyler misiniz? O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Niye açmıyorlar? Bakın en son mutlak butlan kararında adı geçenler, para dağıtanlar, şunlar bunlar hepsi bir şekilde yazılıyor. Hepsini verdik disiplin kuruluna. Kusura bakmayın dedi. Gidin aklanın gelin.
2: Mutlak butlan kararı ile ilgili de ben şikayetçi olmadım dedi ve ekledi.
1: Daha önce değişimci olarak kendisi tanımlayanlar, söyleyenler onlar, konuşanlar onlar, parayı dağıttım diyenler onlar, gezenler onlar, ifade verenler onlar. 38. kurultay yani paranın dağıtıldığı ve iradenin satın alındığı söylenen kurultay. O kurultayla ilgili de benim hiçbir şeyim yok. Ben gidip şikayet etmedim ki.
2: Delegelerden imza toplayarak olağanüstü kurultay talebinde bulunan Özgür Özel ve ekibine de öngörülen olağan kurultay takvimini açıklayarak yanıt verdi.
1: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay. En fazla 4-5 ay sürer. Şimdi eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim, delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak butlan çıkacak. Olur mu?
2: Gündeminde CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları da vardı. Özgür Özel'i bazı adaylıklar konusunda önceden uyardığını söyledi.
1: Bazı belediye başkanlarını göstermeyin dedim. Bunlarla ilgili partinin arşivinde raporlar var dedim. Bir kısmı içeride şimdi. 4 belediye başkanının adını vermiştik. Elimizdeki rapor öyleydi.
2: Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya ise net yanıt vermekten kaçındı.
3: Adayınız Ekrem İmamoğlu mu? Evet ya da hayır?
1: Bizim adayımızı yeri gelinde bakın yetkili organlar belirler. O dönem gelir, zamanı gelir.
2: Kendi adaylığı için de kapıyı aralık bıraktı.
1: Yani size aday gösterirler. Yoksa ben gidip de kendi kendime aday olacağım ve şunu yapacağım.
3: Aday gösterirlerse kabul edeceksiniz.
2: Kılıçdaroğlu katıldığı programda kendisine genel başkan denmemesine de tepki gösterdi.
1: Sizin televizyonunuzu alalım, onu da eleştirmek isterim. Niye yazmıyorsunuz CHP genel başkanı diye? Niye yazmıyorsunuz?
3: Mahkeme kararı kesinleşmedi.
1: Hangi? Efendim mahkeme kararı var. Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum. 38. kurultayı iptal etti. Kesin. Ben geldim. Mahkemenin göreviyle geldim ben buraya.
0: Ve işte bugünlerde konuşulan olası senaryo. Özgür Özel ve ekibinin yeni bir parti kurmak yerine mevcut bir siyasi parti çatısı altında yoluna devam edebileceği yönündeki iddialar Ankara kulislerini hareketlendirdi. Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Adalet Birlik Partisi ve Yenilik Partisi ile temas kurulduğu öne sürülüyor. Görüşme listesine son olarak da Anadolu Birliği Partisi eklendi deniyor. Özel cephesinden son gelişmeler gelecek şimdi.
4: Teknik olarak hazırlanıyoruz. O partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız.
2: Özgür Özel yeni bir parti mi kuracak yoksa ekibiyle birlikte seçime girme yeterliliği bulunan bir partinin çatısı altına mı geçecek? Ankara kulislerinde bu soruların yanıtı aranıyor.
5: Anadolu Birliği Partisi ile uzlaşmışsınız, protokol imzalıyorsunuz önümüzdeki günlerde ve başka bir partiye geçiyorsunuz. Kardeşim siz başka bir partiye giderken, gideceğiniz artık apaçıkken Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahat bırakmıyorsunuz?
6: Barış o zaman tam
5: niye hırpalıyorsunuz? O zaman
2: Özel ve ekibinin parti arayışında ilk durağının Bülent Ecevit'in kurduğu Demokratik Sol Parti olduğu iddia edilmişti.

0: HSP'den olumsuz yanıt alınmasının ardından rotanın firari iş insanı Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti'ye çevrildiği öne sürülmüştü.
1: Demokratik Sol Parti'nin adı mahkeme dosyalarında şaibeli konular içerisinde geçen siyasilerle birlikte olabilme ihtimali asla ve asla olmaz.
0: Ankara kulislerinde beklediğini bulamayan Özel ve kurmaylarının Adalet Birlik Partisi ve eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile dirsek temasına geçtiği de iddia edildi.
2: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yetekte bir ya da iki partisi olmalı.
3: Biz burada kalamadık, kendi baba ocağımızdan atıldık, dışlandık, ne yapalım? Bunun şifresi bu. Bu parti işi bitti. Ayrılacaklar, sadece mağduriyet seviyesini arttırıp peki, oy toplamak sayın istiyor.
0: Son kapısı çalınan adresin ise Anadolu Birlik Partisi olduğu söyleniyor. Kulislerde partinin genel başkanı Bedri Yalçın'la Özel'in kurmayları arasında bir görüşme yapıldığı konuşuluyor.
4: Anadolu Birliği Partisi'nin genel başkanı Bedri Yalçın ne dedi? Hemen hemen her konuda uzlaştık. Arkadaşlarımız görüştüler. Özgür Özel Denizli'den döndükten sonra protokol imzalayacağız.
0: Yeni parti iddiaları gündemdeki yerini korurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı arınma hamlesinin yansımaları da parti içinde sürüyor.
2: Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partilerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz.
0: Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanlığı görevine atadığı Utku Gümrükçü'ye destek amacıyla gönderilen çiçeklere görevden alınan yönetimi destekleyen grup tepki gösterdi. İl Başkanlığı binasında taraflar arasında arbede çıktı. Öte yandan CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklama haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Seferihisar Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında belediye başkan yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
5: İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükselirken Karaal'ın infaz edilmesi için görevlendirilen İsmail Aykurt'la ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
6: Ya günlerce evin önüne pusu attılar, bekliyorlardı ya da telefonla arayıp tehdit ettiler, aşağı indirdiler.
7: Erhan Karaal'ın kaçırılmasının perde arkası aydınlanıyor. Soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
6: Tabii kaçırıldığı an itibariyle görüntülerin yayılması ve ardından da bu kişinin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 100 yılın en büyük vurgunu olarak belirlenen soruşturmada isminin geçiyor olması sebebiyle bütün kamuoyu çok yakından takip etti. Ve yapılan bu operasyonların özellikle şu açıdan önemli, kişinin canlı olarak kurtarılmış olması da yine İstanbul polisinin bir başarısı olduğunun altını çizerek sözlerime başlayayım.
7: İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla'da elleri kolları bağlı halde eski bir fabrikada bulunmuştu. Karaal'ın hastanede tedavisi sürerken gözaltı sayısı arttı.
6: Gözaltı sayısının 10 olduğunu sizlerle paylaşayım ve hatta bu 10 kişinin içerisinde son olarak salınan 2 kişinin de bu kaçırma olayını gerçekleştiren şahısların bulundukları noktalarda adres değişikliği için kullandıkları araç sürücüleri olduğu biliniyor. Bu noktada bu gördüğünüz fabrikanın içerisinde içeriye girdiklerinde elleri bağlı ve bir sandalye, şu sandalyenin
8: i̇şte
6: bu ya bu ya da yanındaki işte sandalyenin sandalyeye oturmuş vaziyette, yorgun, bitkin halde ve kolları bağlı bir şekilde bulundu. Bu kişi de yine Erhan Karaal'ın kaçırılma olayında, kaçırılma olayı için getirilmiş, kaçırılma anında orada yok o 4 kişiden biri değil ama sonrasında bu fabrikaya getirildiğinde kendisine sen başında dur diyerek, markasını söylemeyeyim, bir silah veriyorlar. Silahın şarjörü dolu ve iç mermi ağzına koymuş, hazır bir şekilde bekliyordu. Başında, Karaal'ın başında bekleyen kişi olarak biliniyor.
7: Karaal'ın kaçırılmasının arkasında yere batan sarnıcı üzerinden dönen milyonluk ihale kavgası ve fidyenin olduğu iddia edildi. Peki gözaltındaki zanlılar ifadelerinde ne anlattı?
6: İsmi İsmail Aykurt. Aslında bu kişi İstanbul'da yaşamıyor ama kaçıran kişiler bunu da davet ediyorlar, çağırıyorlar daha doğrusu olayla ilgili. Balıkesir'den getirildiği bilgisi var ve kendisinin uyuşturucu kullanımı sebebiyle ve yine aynı şekilde hatta

0: tavırları çok normal, psikolojisinin çok normal olmadığı yönünde bir bilgi edindim ve eğer ki karşı taraftan iddiaya göre para isteyeceklerdi, fidye isteyeceklerdi, o para gelmezse infazı bu kişi gerçekleştirecekti. İddiaya göre daha önce kısa bir süre bir ihale oldu ve sonrasında o yapılan ihale iptal edildi. Bazı gerekçelerle işte yere batan sarnıcı konuşuluyor, sözde oranın temizliğini alan bir firmaydı gibi. Bu yönde iddialar var. Bunu bir iddia olarak şu an ifade ediyorum.
1: Türkiye 7-8 Temmuz'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'da olacak. Başkentteki zirve hazırlıklarına yakından bakacağız şimdi.
2: NATO zirvesi için geri sayım sürüyor. Ankara A'dan Z'ye NATO zirvesine hazırlanıyor.
3: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor. İşte bu yolu liderler kullanacak. Ankara Havalimanı'ndan çıkan liderler buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidecek. Öte yandan yol kenarında ise peyzaj çalışmaları bir yandan da devam ediyor.
2: 7-8 Temmuz tarihinde Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 32 NATO üyesi ülkenin lideri ve 8 davetli devlet başkanı kritik süreçte Ankara'ya geliyor.
3: NATO liderlerinin ve protokolün kullanacağı yollar tamamlandı ancak yol kenarlarında halen daha çalışmalar sürüyor. Özellikle atıl vaziyette bulunan noktalara paneller yerleştirildi ve zirvenin başlangıcıyla birlikte bu panellerde NATO zirvesini anımsatan görseller olacak.
2: Zirve kapsamında ülkelerin heyetleri ve bürokratları da Ankara'da olacak.
3: Dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında 36. NATO zirvesi oldukça kritik bir öneme sahip. Bu nedenden dolayı oldukça önemli güvenlik tedbirleri alındı. Tabii ki güzergahlarda da bu güvenlik tedbirleri sıkı sıkıya uygulanıyor. Öte yandan tabii ki liderlerin ve protokolün kullanacağı bu yollarda, bu güzergahlarda da kötü görüntülerin önlenmesi hasebiyle çeşitli tedbirler alınıyor. Ve tabii ki bazı bariyerler yerleştiriliyor. Bu bariyerler üzerinde de hem ülkelerin bayrakları hem de tabii ki NATO'yu simgeleyen önemli görsellerin ve temanın yer alması bekleniyor.
2: Güçlü bir basın ordusu da NATO zirvesini takip edecek. NATO'da verilecek mesajlar dünyadaki gelişmelere damga vuracak.
3: Yeni açılan Ankara Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı NATO zirvesi için oldukça iki önemli lokasyon. Bu nedenden dolayı her iki noktada da oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Esenboğa Havalimanı'nın hem içerisinde hem de çevresinde ilave tedbirler alınıyor.
2: Ankara'ya gelecek olan misafirlerin zirve marşını sorunsuz geçirmeleri için her şey en ince ayrıntısına kadar hesaplandı. Güzergahlardaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.
3: Burası Esenboğa Havalimanı yolu, diğer bir adıyla protokol yolu. NATO zirvesi öncesi bu yolda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Öncelikli olarak yolun ortasında bulunan yaya korkuluklarındaki eksikler tamamlandı. Şimdi ise özellikle görsel açıdan yolun, güzergahın daha da güzelleştirilmesi için peyzaj çalışması sürüyor ve onlardan bir örnek burada dikey peyzaj çalışması ile birlikte görselin daha da olgunlaştırılması hedefleniyor.
2: Zirve sürecinde başkentte adeta kuş uçurtulmayacak. Sorunlu ve riskli görülen noktalar yenilenecek.
3: NATO zirvesinde heyetlerin kullanacağı protokol yolunda işte bu gibi eksiklikler asfalt çalışmasıyla birlikte tamamlandı. Yaya korkuluklarında ise şu an itibariyle boyama faaliyeti devam ediyor.
2: Güzergahtaki eski yapılarda NATO hazırlıklarından nasibini aldı.
3: Hazırlıklar kapsamında protokol yolunun hemen yan tarafında bulunan birçok boşluk aslında panellerle birlikte kapatıldı. Bunun yanı sıra yolun kenarında bulunan eski binaların dış cephesi de ekipler tarafından ücretsiz bir şekilde boyandı.
1: İşgalci İsrail ordusu ateşkesten sonra da Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenliyor. İran devrim muhafızları bu saldırıların ABD'nin ateşkes taahhütlerinin ihlali olduğu gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığını duyurdu. ABD-İran mutabakat metnine imzaları attı. İsrail ise yine ateşkes dinlemeyerek Lübnan'a saldırıları sürdürüyor. Bunun üzerine İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığını duyurdu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nı kapatmak düşmanın ihanetine yanıt olarak ilk adım ifadesi kullanıldı. Ancak ABD'den tam tersi açıklamalar geldi. Amerikan Merkez Komutanlığı Hürmüz'ün açık olduğunu, İran'ın boğazını kontrol etmediğini ileri sürdü. Bir diğer açıklamada Amerikan Başkanı Trump'tan geldi. Trump sosyal medya hesabından Hürmüz

0: Deniz'deki geçiş ücreti tartışmalarına ilişkin paylaşım yaptı. 60 günlük ateşkes süresi boyunca Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti olmayacak ifadesini kullandı. Trump, İran'la anlaşma sağlanmazsa bile ABD ek ücret getirmediği sürece 60 gün sonunda da Boğaz geçişlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. İran'da varılan anlaşma ve Hizbullah'la yapılan ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'den bu kez açık açık soykırım çağrısı geldi. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrail askerine ilişkin paylaşım yapan aşırı sağcı Ben-Gvir, "Tüm Lübnan yanmalı" diyerek etnik temizlik çağrısı yaptı.
1: Güney Lübnan'daki evleri yıkmaya devam etmeliyiz. İsrail, Lübnan'daki eylem özgürlüğünü korumalıdır.
2: Aşırılıkçı söylemlerini en üst düzeye taşıdı. Açık açık soykırım çığırtkanlığı yaptı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, paylaşımında "Tüm Lübnan yanmalı" diyerek etnik temizlik çağrısında bulundu.
1: Trump'ın imzaladığı anlaşmayı kabul etmiyoruz.
2: İran'la varılan anlaşma sonrası ABD'yi açıkça meydan okuyan İsrailli bakan, bir kez daha uluslararası toplumun hedefi oldu. Lübnan'daki işgal operasyonları sırasında ölen 4 İsrail askerine ilişkin paylaşım yapan Ben-Gvir, "Her İsrailli annenin her gözyaşı için 1000 Lübnanlı anne ağlamalı, bütün Lübnan yanmalı" diyerek soykırım çağrısında bulundu.
1: Güney Lübnan halkının geri dönmesine izin veremeyiz. Trump karşı çıksa bile bölgeyi kontrol etmeye devam etmeliyiz.
2: Paylaşımında Beyaz Saray'a da yeniden meydan okuyan Ben-Gvir, ABD'lilere şunu belirtmek isterim ki, İsrail tüm dünyaya oğullarımızın kanının ve vatandaşlarımızın güvenliğinin pazarlık konusu olmadığını açıkça göstermelidir ifadelerini kullandı. Ben-Gvir'in soykırım çağrısına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağarken paylaşıma X tarafından da erişim engeli getirildi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, kapalı kapılar ardından kamera önüne taşınan İsrail gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Ben olmasam İsrail haritadan silinirdi" iddiasını yineleyen Trump, Netanyahu'nun sınırı aştığını ima etti.
1: "Eğer ben olmasaydım, bugün İsrail diye bir yer var olmazdı. İsrail'in haritadan silinmesine ben engel oldum."
2: "İsrail benim sayemde ayakta" dedi. Netanyahu'nun çizgiyi aşmaya başladığını söyledi.
1: "Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor."
2: ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yayın kuruluşu Axios'a konuştu. Gündeminde ise İran anlaşmasıyla tırmanan Washington-Tel Aviv gerilimi vardı.
1: "İsrail'in Lübnan'a saldırmasını engelleyebilirim çünkü bana büyük saygıları var ve ne dersem onu yaparlar."
2: İsrail'in devam eden Lübnan saldırılarına tepki gösteren Trump, soykırım hükümetine İran üzerinden yüklendi. "ABD olmasaydı İran'ın nükleer programı hala ayaktaydı" dedi.
1: "Eğer onları 10 ay önce B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurmasaydık, ellerindeki uranyumu bomba yapımına yetecek kadar zenginleştirmelerine bir ay kalmıştı. Şimdi ise İran asla nükleer silaha sahip olamayacak."
2: İran savaşına ilişkinde konuşan Trump, anlaşmanın ABD için zafer olduğu iddiasını yineledi.
1: "İran'ı askeri olarak tamamen mağlup ettik ve dünyadaki açık ara en güçlü orduya sahibiz. Onların hava kuvvetlerini ve hava savunma silahlarını tamamen yok ettim. Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım."
2: İran'la savaş sonrası ilişkilere de değinen ABD Başkanı, Tahran'da fiili bir rejim değişikliği yaşandığını öne sürdü.
1: "İran'ın ilk iki liderlik kademesini yok ettikten sonra şu an üçüncü bir grupla muhatap oluyoruz ve bence bu grup en akıllı olanları. Öncekilere kıyasla çok daha az radikal insanlar. Dürüst olmak gerekirse bu fiili bir rejim değişikliğidir."
0: İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
2: Bombalar, yıkılan evler, dağılmış umutlar. Burası Gazze. İnsanlığın gözleri önünde ölümün sıradanlaştığı topraklar. İşgalci İsrail ordusu ateşkese

0: Hamas'a rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İşgalci İsrail ordusunun hedefinde bir kez daha siviller vardı.
1: Gün boyu sürekli olarak korku, endişe ve dehşet içindeyiz. Bu ateşkes Gazze şeridi sakinlerine söylenen bir yalan. Gerçekte 1000'den fazla şehit var ve sayım devam ediyor. Neden? Çünkü her an hedef alınabilir. İnsanlar sürekli endişe, korku, dehşet ve gerilim içinde yaşıyorlar.
0: Filistin resmi haber ajansı Vafa'nın aktardığına göre İsrail ordusu sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin kuzeyinde Safedi ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinin kuzeyine yapılan bir başka saldırıdaysa bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun ayrıca denizden Gazze şeridinin güney kesimlerine ateş açtığı bildirildi. Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze şeridinin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef almaya devam ediyor. Son resmi verilere göre ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yapılan saldırılarda 1007 kişi hayatını kaybetti, 3165 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin sayısı ise 784'e ulaştı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 73.018'e, yaralı sayısı ise 173.273'e yükseldi.
1: Bu insanları nereye götüreceğim? Bu cesetleri nereye götüreceğim? Toprağım yok, taşım yok, kiremitim yok, hiçbir şeyim yok. Söyleyin bana, nereye gideceğim? Ne yapacağım? Sokaklara mı bırakacağım? Aile mezarlıkları dolu, toplu mezarlar dolu.
2: İsrail ve Hizbullah tarafları anlaştı ancak ateşkesin ilk dakikalarında İsrail bombardımanını sürdürdü. Ateşkesin gölgesinde en az 28 Lübnanlı öldürüldü. Yerinden edilen Lübnanlılarsa İsrail'in anlaşmalara uymamasından endişeli.
3: Hepimiz anlaşma istiyoruz ama İsrail hiç uymuyor ki. Daha önce kaç kere anlaşma imzalandı? Uymuyorlar.
0: Hizbullah ve İsrail arasında ateşkes sağlandı. Ancak Netanyahu hükümeti Gazze'de olduğu gibi ateşkesin gölgesinde Lübnan'da çok sayıda kişiyi katletti. İsrail'in gerekçesi ise 2 Mart'tan bu yana değişmedi. Hizbullah'ın saldırdığını iddia ederek Lübnan'ı vurdu. Hizbullah ise bu saldırılara rağmen ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurguladı. Yerinden edilen Lübnanlılar ateşkese dair endişelerini aktardı.
3: Anlaşma yok. Bu geçersiz. Kimse ne Netanyahu'yu ne de Trump'ı ciddiye almıyor. Güney Lübnan'da olanlar gerçekten korkunç. Ne ateşkesinden bahsediyorsunuz?
0: Özellikle Lübnan'ın güneyini vuran İsrail çok sayıda beldeyi enkaz haline getirdi.
4: Evimize geri dönüyoruz diye mutlu oldum. Döndüğümüz gibi saldırılar tekrar başladı. Önümüzden, arkamızdan, her yerden bombardıman vardı. Çocuklarımla gelmiştim. Tekrar göç etmek zorundaydık.
0: Hizbullah yetkilileri İsrail'in Lübnan'da toprak ele geçirmeye çalışırsa karşı koymaktan çekinmeyeceğini açıkladı. İsrail ordusu 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da 3900'den fazla kişiyi öldürdü. 1 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.
2: İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maarif, Türkiye'nin savunma sanayisi ve askeri gücündeki yükselişi analiz etti. Gazete, Ankara'nın son yıllardaki hamlelerinin bölgesel dengeleri etkilediğini belirtirken, Türkiye'nin ulaştığı askeri ve teknolojik seviyenin İsrail'de yakından takip edildiğini yazdı.
0: Türkiye'nin savunma sanayinde peş peşe attığı adımlar İsrail'de dikkatle takip ediliyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maarif, Türkiye'nin askeri kapasitesi ve savunma teknolojilerindeki yükselişini mercek altına aldı. Gazete, Ankara'nın son yıllarda ortaya koyduğu performansın bölgesel dengeleri değiştirdiğini vurgularken, Türkiye'nin ulaştığı seviyenin İsrail güvenlik çevrelerinde yeni değerlendirmelere neden olduğunu yazdı. Maariv, Türkiye'nin yükselişini inanması zor sözleriyle değerlendirirken, İsrail'in karşı karşıya olduğu yeni stratejik

0: Tabloya dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına sert tepki göstermişti.
1: Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
0: İsrail gazetesi güvenlik yaklaşımındaki değişimin Tel Aviv yönetimini yeni bir meydan okumayla karşı karşıya bıraktığını belirtti. Analizde İran'dan bile daha tehlikeli olabilecek yeni bir meydan okumayla karşı karşıyayız, Türkiye ifadelerine yer verildi. Maarif, Bayraktar TB2'lerin farklı çatışma bölgelerindeki başarısına dikkat çekerken, Türk savunma sanayisinin bölgesel güç dengelerini etkileyen stratejik bir kapasiteye ulaştığını vurguladı. Türkiye'nin sınır ötesi operasyon tecrübesi ve farklı coğrafyalardaki askeri varlığını da analiz eden gazete değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı. Türkiye, askeri gücü, savunma sanayisi ihracatı ve diplomatik etkisiyle bölgesel dengelerde giderek daha belirleyici bir aktör haline geliyor.
2: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası özellikle İtalya'da yaşamı zorlaştırıyor. Roma'da hissedilen sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken vatandaşlar ve turistler serinleyebilmek için gölgelik alanlara yöneliyor. Yetkililer ise önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.
3: Avrupa kavruluyor. Sıcaklık dalgası her geçen gün daha da artıyor. Başta Roma olmak üzere İtalya'nın birçok kentinde termometreler tehlikeli seviyelere ulaştı. Roma'da sıcaklıkların 36-37 dereceye çıktığı, hissedilen sıcaklığın ise 40 derecenin üzerine yükseldiği belirtildi. A Haber ekibi Romalılara bu süreçte hangi önlemleri aldıklarını, günlük yaşamlarını ve çalışma düzenlerini nasıl sürdürdüklerini sordu.
4: Sıcak hava dalgası Avrupa'yı etkisi altına almayı sürdürüyor. İtalya başta olmak üzere birçok ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güneyden başlayıp Orta Avrupa'ya kadar geniş bir alanda etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de yüksek seviyelere ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yetkililer sıcaklıkların yol açacağı her türlü riske karşı vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaya çağırıyor.
5: Beh, a Roma come si vive?
6: Su içmek gerekiyor. Bol bol su tüketmek lazım.
7: Si lavora male.
8: Çalışmak zor oluyor. Çünkü insan gerçekten çok yoruluyor. Çok fazla su içmek gerekiyor ve susuz kalmamaya dikkat etmek lazım.
3: Kolezyum çevresindeki turistler gölgelik alanlara sığınırken süs havuzları çevresinde serinlemeye çalışıyor.
6: Bu sıcaklarda hayat çok zor geçiyor ve çok fazla su içiyoruz. Çok dikkatli olmak ve korunmak gerekiyor.
3: Yetkililer yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar için acil tedbir çağrısı yapıyor. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta boyunca etkili olması bekleniyor.
6: Ben evde kalıyorum. Dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü sıcaklar gerçekten çok fazla. Ben sadece kafeden geldim ve şimdi eve gidiyorum. Bir daha dışarı çıkmayacağım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletini saran orman yangınları yaklaşık bir haftadır kontrol altına alınamıyor. Hala ondan fazla noktada devam eden yangınlar 57 bin dönümlük araziyi küle çevirdi. Tahliye edilenlerin sayısı ise 12 binin üzerinde.
0: Rüzgarla taşınan alevler dört bir yanı sardı. Kaliforniya ateş çemberinin ortasında kaldı. Hollywood yıldızlarının gözde şehri Los Angeles'a da sıçrayan orman yangınları günlerdir kontrol altına alınamıyor. Kuru hava ve tutuşmaya meyilli bitki örtüsü nedeniyle bir noktadan diğerine sıçrayan alevlere yoğun müdahale

0: sürüyor.
1: Your home survives.
2: Alevler hedef seçmez, yakıt neredeyse oraya ilerler. Bu nedenle de bölgedeki ev sahiplerinin bitki örtüsüyle aralarına mesafe koyması çok önemli.
3: Yangınların merkezinde Ken ve Riverside bölgeleri var. 57 bin dönüm arazinin küle döndüğü yangınlar ondan fazla noktada devam ediyor. Henüz üçte biri söndürülebilen yangınlar nedeniyle bölgedeki tahliye çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Kaliforniya Valiliği'nin zorunlu tahliye emri kapsamında şu ana kadar 12 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yangına havadan ve karadan müdahale kesintisiz sürerken hem federal hem de eyalet yönetimi alarma geçmiş durumda. Ancak uzmanlar rekor üstüne rekor kıran sıcaklıklar ve kuru hava nedeniyle yangınların yaz boyu devam edebileceğine ilişkin uyarılarda bulunuyor.
4: Mardin'de bir ailenin bulunduğu ev alevlere teslim oldu. Yangında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Anne, baba ve 3 çocuk yaralandı.
3: Yangında yaşamını yitirdi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Demirkaya ailesinin kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yapının tamamını sardı. Olay yerine giden ekipler yangını söndürdü. Ancak kullanılamaz haldeki evde 7 yaşındaki Melike Demirkaya yaşamını yitirdi. Yangında yaralanan çocuğun annesi, babası ve 3 kardeşi ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
4: ...34 yaşındaki Sultan Çağan için ailesi 2 gün önce kayıp başvurusu yapmıştı. Hayatından endişe ediyorlardı. Emniyet çok titiz bir takipten sonra genç kadının izine ulaştı. Eldeki deliller polisi genç kadının sevgilisine götürdü. Vücudunda tırnak izleri vardı. Kayıp soruşturmasını cinayet soruşturmasına dönüştüren de işte o izler oldu. Arkadaşlarımız hem aileyle konuştu hem de polisi sonuca götüren o görüntülere ulaştı.
5: Gece geliyor, diye alıp gidiyor. Ya benim canım dışarıda kalmış, benim canım gitmiş.
6: Sabah evden çıktı, sonra ortadan kayboldu. Ailesi her yerde onu arıyordu. Polis adım adım iz sürdü, genç kadın cansız halde bulundu.
7: 2 hafta önce tehditvaki konuşmalar olmuştu. Bilsek önlemimizi alırdık.
6: 34 yaşındaki Sultan Çağan tekstil atölyesinde çalışıyordu. 18 Haziran'da evine dönmedi, aile emniyete koştu. Kayıp başvurusunun ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genç kadının peşine düştü. Saatler süren kamera incelemeleri sonunda Sultan Çağan'ın son görüntülerine ulaşıldı. Çağan'ın önce bir marketten alışveriş yaptığı belirlendi ve işte bu kare genç kadının hayattaki son görüntüsü oldu. Merdivenlerden indi, sonra siyah bir araca bindi. Aracın sahibi Vedat Çoban'dı. Ailesinin iddiasına göre Çoban uzun süredir Sultan Çağan'dan borç para alıyordu.
5: Kızdan para alıyor, aşk yaşıyor, öyle bir şey yok. Kızdan rica ediyor, ya ben taksitim var diyor.
7: Katilin 2-3 tane sevgilisi varmış. Yani kimden para koparayım hesabına giriyor artık.
6: İddiaya göre Sultan Çağan verdiği paraları geri isteyince tehdit edilmeye başladı.
5: Diyor sen bana 200 milyar daha vermesen ben senin bu paranı vermem. Bana vereceksin. Tanık var, ifade var. Kız vermiyor, gece geliyor binanın önünde kızı alıp gidiyor.
8: Vedat Çoban Sultan Çağan'ı aldıktan sonra iddiaya göre ikili tartıştı. Vedat Çoban daha sonra genç kızın başını taşla vurdu. O da yetmedi, iple boğarak öldürdü ve genç kızın cansız bedenini işte Başakşehir'deki bulunduğumuz bu yere getirdi.
6: Müzik Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri genç kadının yakın çevresiyle görüştü. Çalışmalarda Vedat Çoban'ın Sultan Çağan'ın erkek arkadaşı olduğu belirlendi. Dedektifler kısa sürede şüphelinin izine ulaştı. Vedat Çoban ilk olaydan haberi olmadığını

0: söyledi, ancak vücudundaki tırnak izleri ve sıyrıklar polisin dikkatinden kaçmadı. Boğuşma sırasında olabileceği değerlendirilen izler şüpheleri daha da güçlendirdi.
1: İstanbul Asayiş Müdürlüğü ekipleri zanlıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı ve gözaltına aldı. Zanlı önce bu cinayeti ben işlemedim dedi ama polisin çapraz sorgusuna dayanamayarak cinayeti itiraf etti. Polis şimdi bu cinayetin daha önceden planlanıp planlanmadığını araştırıyor.
2: Devletten rica ediyorum üstünde dursun. Bugün benim ciğerim yanmış, yarın kimsenin ciğeri yanmaz.
0: Katil zanlısının cinayetten sonra çalıştığı bölükçüye gidip mesaiye başladığı da tespit edildi.
3: İstanbul ve Tekirdağ'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Tır dorsesindeki gizli bölmelerde 134 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gençlerimizin geleceğini çaldırmayacağız dedi.
4: Zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. İstanbul Emniyetine bağlı narkotik ekipleri yurt dışından Türkiye'ye giren ve yine sınır dışına çıkacağı belirlenen uyuşturucu yüklü tırı adım adım izledi. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine basıldı. Tır Silivri'de durdurulurken eş zamanlı olarak Tekirdağ'daki bir depoya baskın yapıldı. Tır dorsesinde narkotik köpeği Lady ile yapılan aramalarda uyuşturucunun saklandığı gizli bölme anında tespit edildi.
5: Narkotik şube şüphe üzerine hemen arkamızdaki bu tırı Silivri'de durdurdu ve işte içinden çıkan uyuşturucu maddeler de tam da burada. Peki uyuşturucu maddeler nereden çıktı? Hemen tırın arka kapağını kaldırdığınız takdirde yine tam bu noktada yapılmış bir düzenek. Bu düzeneğin normal şartlarda dış kısmı kapalı ve uyuşturucularsa buranın en arkasına doğru saklanmış haldeydi. Narkotik ekipleri hassas burunlu köpeklerle o uyuşturucuları yakaladı.
4: Demir plakaların arkasına gizlenmiş tam 203 paket uyuşturucu ortaya çıkarıldı. Operasyonda zehir trafiğini yönettikleri iddia edilen iki şüpheli de gözaltına alındı. 203 paket halinde yaklaşık 134 kilogram uyuşturucu madde emniyetin bahçesinde sergilendi. Operasyon hakkında bilgi veren İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucu ile mücadelemiz sürecek dedi.
6: Zola'da yaklaşık 203 paket uyuşturucu ele geçirdi. Toplam muhtemelen 130 kilogram olduğunu değerlendirdiğimiz uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul'da sokak sokak, cadde cadde uyuşturucu mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Her zaman ifade ediyorum, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteği. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: ...32 yaşındaki Fatih Türkdal motosikletiyle işe giderken canından oldu. Ona çarpan sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı raporlarla ortaya kondu. Ve davada tam 11 ay sonra karar çıktı. Sürücüye verilen ceza acılı aileyi bir kez daha yıktı.
7: Kırmızı ihlalini yapan bir kişi tarafından çocuğuma vurularak öldürülüyor.
8: Tam 11 aydır verdiğim adalet mücadelesini tam kazanıyoruz sanıyorken bir kez daha kaybettik.
0: Yürekleri yangın yerine dönmüş, evlerine ateş düşmüştü. Gencecik evlatları korkunç kaza yüzünden hayattan koparıldı. Mahkemenin kararı ise gözü yaşlı aile için ikinci yıkım oldu. O sürücü sadece 4 yıl 5 ay hapis cezası aldı.
8: İşte tam burada, şehrin merkezinde katledildi benim abim.
0: 2025'in Temmuz ayıydı. 32 yaşındaki Fatih Türkdal her sabah olduğu gibi o günde motosikletiyle işine gitmek üzere yola çıktı. Kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta durdu, yeşil ışığın yanmasıyla yoluna devam etmek istedi ama iddia o ki bir otomobil sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak son sürat kavşağa girdi ve Türkdal'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Ailesi ise acıların en büyüğünü yaşadı.
8: Kırmızı
9: Beşiktaş'ta geçtiği bütün raporlarda kesin olarak belirlenmiş olan %100 kusurlu olan Cani serbest bırakıldı. Benim abim tüm kurallara uymuştu. Gelen bütün karakol raporlarında suçlunun, zanlının %100 kusurlu

0: kavru olduğu ve kırmızı ışığı ihlal ettiği mevcut ve sabidir.
1: Dava süresi boyunca ailenin tek bir isteği vardı. O istekse sürücünün en ağır cezayı almasıydı. Ama davada beklenilen karar çıkmadı. Çünkü sürücüye son duruşmada 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
2: Çarpan sürücü savunmasında kırmızı yanmadan geçebileceğimi düşündüm dedi. Yani tahmin üstüne deyim yerinde bir nevi kumar oynadığını itiraf etti. Aile mahkemeden çıkan kararın şokunu henüz atlatamamışken iddia o ki bir de karşı tarafın baskısıyla karşı karşıya kaldı. Hayatını kaybeden Türkdal'ın yakınlarından davayı geri çekmesini istediler.
3: Oğlumuz vefat etti. Bizim oğlumuz elbet ceza alacaktır. Fakat siz halen devam eden davaları geri çekin.
4: Bu katil neden elini kolunu sallayarak geziyor? Ben adalet istiyorum. Ben çocuğumun acısına dayanamıyorum.
5: İstanbul Fatih'te korna yüzünden tartışan iki sürücüden biri diğer aracın camını tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
6: Trafikte tartıştığı sürücünün aracını böyle tekmeledi. İstanbul Fatih'te sabah saatleriydi. Unkapanı Köprüsü'nde seyir halindeki iki sürücü korna yüzünden tartıştı. Taraflar arasında sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Aracından inen öfkeli sürücü, yanındaki kadının çabalarına rağmen diğer otomobilin camını tekmeledi. Daha sonra aracına binen sürücü bölgeden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Isparta'da kontrolden çıkan tur minibüsü devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Kazanın adresi Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı Köyü. Halit Emre Cengiz'in kullandığı tur minibüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye devrildi. Tamamı kadın olan yolculardan 4'ü kaza yerinde, biri ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 25 kişi de yaralandı. 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ankara'da kendisini savcı yardımcısı olarak tanıtan bir kadın günlerce polis merkezlerini dolaşarak talimatlar verdi. Şüpheli tavırlar üzerine yapılan kimlik kontrolünde sahtecilik ortaya çıktı.
6: Savcı gibi davrandı, polislere talimat verdi. Ancak polisin dikkatiyle yakayı ele verdi. Filmleri aratmayan sahtecilik girişimi Ankara'da yaşandı. Kendisini savcı yardımcısı ve stajyer savcı olarak tanıtan bir kadın günlerce çeşitli polis merkezlerini ziyaret etti. Personelden bilgi istedi, hatta bazı durumlarda talimat vermeye kalkıştı. Ancak şüpheli tavırlar güvenlik güçlerinin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Kimlik kontrolünde şüpheli kadının iddia ettiği gibi bir savcı ya da savcı yardımcısı olmadığı belirlendi. Üzerinde yapılan aramada ise bir başka kişiye ait hakim savcı aday kimlik kartı ele geçirildi. Soruşturma derinleştikçe şüphelinin hukuk fakültesinde eğitim gördüğü ancak birinci sınıfta okulu bıraktığı da tespit edildi. Gözaltına alınan kadın suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.
5: Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye genelinde orman yangınlarına karşı mücadele en üst seviyeye çıkarıldı. Kritik bölgelerde kurulan gözetleme kulelerinde ekipler 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz görev yapıyor.

0: yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Türkiye'nin orman nöbeti başladı. Ekipler kritik bölgelerde gece gündüz demeden, zaman mevhumu gözetmeden görevlerini sürdürüyor.
1: Ya ormanlarımızı koruyalım, gelecek nesillere emanet olarak bırakalım inşallah.
0: Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan 2020 metre rakımdaki Işık Dağı Yangın Gözetleme Kulesi'nden ekipler 7 gün 24 saat olmak üzere ormanları gözetliyor.
2: Gözetme kulemiz 1963 yılında kuruldu. 2020

0: 20 yılında tekrar revize yapıldıktan son haline getirildi. Mevcut sistemde bulunduğumuz rakam 2020 rakamıdır. Yangın sezonunda 7/24 gözetleme yapan bir kulemizdir. Işıklar gözetleme kulemiz bulunduğu mevkiden itibaren 4 il olan Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Ankara ile hizmet etmektedir. Çevrede bulunan kulelerden saat başı yapılan çevrimlerle aldığı bilgileri genel merkezde bildirmektedir.
1: Günlerce kuleden ayrılmıyorlar. Ailelerinden uzakta, zorlu şartlar altında nöbet tutuyorlar. Onlar için bu görev bir iş değil, vatani bir sorumluluk.
0: Çok miktarı yüksek yağış aldı bu sene. Otlar çok yüksek. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmasını, işte biraz da insana başta orman yasağına uymasını rica ediyoruz kendilerinden. Kızılcam Orman İşletme Müdürlüğü olarak biz her zaman hazırız. İnşallah 2026 sezonunda kazasız belasız atmayı planlıyoruz.
1: Kulede 4 orman işçisi görev yapıyor. Ekipler birer haftalık vardiyalarla çalışıyor. Nöbetler ise ikişer kişilik ekiplerle tutuluyor.
2: Sabahleyin 8'de çevirime başlıyoruz. Saatlik çevrimlerimiz oluyor. İşte 7-8 bölgemiz var. 7-8 bölgeden hani ışık kule olarak itibatı sağlıyoruz. Burada toplam biz 4 kişi çalışıyoruz. 2 ekip bir hafta çalışıyor. 2 ekip bir hafta çalışıyor. O şekilde döndürüyoruz. Buranın zorlukları tabii ki hani bir hafta isterse mesela buradan hiçbir şekilde ayrılmıyoruz. Burayı 7/24 hani gözetliyoruz. Burada bir sorumluluk var.

0: Dünya Bankası Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektörünü güçlendirmeye yönelik 400 milyon euro tutarındaki ilave finansmanı onayladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sağlanan finansmana ilişkin yaptığı değerlendirmede enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz ifadelerini kullandı.
1: Yenilenebilir kaynakların payı artıyor, dışa bağımlılık azalıyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörü giderek daha da güçleniyor. Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji piyasasını büyütmek, rüzgar enerjisi ve ticari ölçekli batarya depolama yatırımlarına desteği genişletmek üzere 400 milyon euro tutarında ilave finansmanı onayladığını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Dünya Bankası'nın ilave finansmanına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yeşil dönüşümün Türkiye için bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, bu önemli kaynak sayesinde enerjide dönüşümün daha da hızlanacağını vurguladı ve ekledi. Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı. Enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların payını artırarak dışa bağımlılığı azaltıyor, kaynaklarımızı katma değer zincirinde daha yukarı çıkmamızı sağlayacak alanlara yönlendiriyoruz. Dünya Bankası'ndan sağlanan 400 milyon avro tutarında uzun vadeli ve uygun koşullu finansmanla yenilenebilir enerji yatırımlarını destekliyor, enerjide dönüşümü hızlandırarak dayanıklılığımızı güçlendiriyoruz.
0: İşte açan görüntüler için şimdi sizleri Gaziantep'e götüreceğiz. Gastronomi şehri Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden biri patlıcan kebabı. Hem fırın tepsilerinde hem de çöp şişlerde hazırlanabilen patlıcan kebabı yiyenleri kendine hayran bırakıyor. Bu özel görüntülerle, güzel görüntülerle bülteni noktalayalım.
1: Kıyma patlıcanla buluşuyor, ortaya damakları çatlatan lezzet çıkıyor. Gaziantep'te farklı ürünlerden kebap yapılıyor. O yemeklerden biri de patlıcan kebabı.
2: Gaziantep'te yazın habercisi olan patlıcan kebabı sezonu açıldı. Tarlalardan özenle toplanan patlıcanlar ustaların maharetli elleriyle eşsiz lezzete dönüşüyor. Burası gastronomi şehri. Peki patlıcan kebabı nasıl yapılıyor? Gelin ustasından öğrenelim.
3: Gaziantep'in vazgeçilmez olan kebaplarından patlıcan kebabı hem tepside hem şişte yapıyoruz.
2: İki çeşit yapılıyor.
3: Çeşit yapılıyor. Size şimdi tepside bir kısmını hazırlayacağım. Onu fırına vereceğiz. Daha sonra da size şişte yapacağız bu patlıcan kebabını.
2: Tepsiyi mi daha çok seviyorlar, şişi mi?
4: Şişte olan firik pişer, güzel olur. Patlıcanın terlemesiyle beraber güzel kabuğa soyulur. Tepsideki de sulu olur, yağlı olur, lezzeti tabanına düşer.
1: Tepside yapılan patlıcan kebabı için kıyma ve malzemeler özenle yerleştiriliyor.
3: Zırh kıyması döş etinden yapılır, yağlı olur, lezzetli olur.

0: biraz yağlı olmalı ki tepside o kendi yağını bıraksın.
1: Ha, etin özel olması gerekiyor.
0: Tabii ki et biraz hafif yağlı olacak ki içinde böyle düzdüğümüzde bu etin yağı tabana çöksün. Domatesin suyuyla birleşsin. En son bunu dürüm yaptığımızda tepsinin tabanı o dürümü banacağın ucunu öyle lezzetle yiyeceksin.
2: Patlıcan kebabımızı tepsiye dizdik ama bunun için önemli olan malzeme. Celal Usta bahsetti, etin biraz yağlı olması gerekiyor kıymanın ve patlıcanı işte bu şekilde dizeceksiniz. Domates biberle süsledikten sonra fırın da önemli.
0: Fırına süreceğiz. Fırında.
2: Ama her fırın olmuyor.
0: Hayır, taş ocağında olacak ve odun ateşinde olacak. Serin koltuk dediğimiz tarafta, fırının serin tarafında pişecek, kendi halinde pişmesi lazım.
3: Şişte yapılan kebap için önce patlıcanlar doğranıyor, sonra patlıcanla kıyma şişe diziliyor.
1: 3 patlıcan.
0: 2 et. 2 şişte veriyoruz. Yanında kıyması da var. Tabi bu tercihe göre değişebiliyor.
2: Şimdi bunu bu sadece
0: dediğiniz gibi yapalım. Yani bunlar da pratik olan şeyini görün diye.
2: Bu sadece sezonluk yeniliyor bu.
0: Ama genellikle bazen kebabını dediğin zaman Antep çok seviyor.
3: Kebaplar pişirildikten sonra tüketime hazır hale geliyor.
2: Tepsilerimiz pişti efendim. Muhteşem görüntüsü var. Kokusu da elimi yakıyor ama kokusu da muhteşem.
0: Bu şişli olan kebabımız bizim. Pirik deriz yani, ne? Terletme şeklinde. Şu şekilde patlıcanlarını zaten soyduk. Zaten içinde bir şey kalmıyor. Orucular kendilerinden çıkıyor.
1: Kabuklarını soyuyoruz.
0: Tabii muhakkak yine.
1: Efsane bir şey olmuş.
0: Afiyet olsun Mehmet Bey. Bütün seyircilerimize de afiyet olsun.
2: Efendim Gaziantep'e gelirseniz
0: bekleriz muhakkak yine. Yollarınız düştüğü zaman
2: ne kebabı yemeden gitmesinler?
0: Balcan kebabı yemeden gitmesinler.
2: Balcan kebabı yemeden hiçbir yere gitmeyin.

0: akşamlar. Hoş geldiniz Satır Arası'na. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Cumartesi akşamı gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere krizi başladı. Acaba yarın bir görüşme yapılacak mı? Bu soru merak ediliyor. Taraflar hangi şartlarla bir araya gelecekler? Önce bir saldırmazlık garantisi istenmişti İran kanadından ama İsrail'in saldırıları sonrasında İran elindeki kozları kullanmaya başladı. Amerika ile İran masaya oturacaklar mı? Bu soru şu an gündemin birinci maddesi. Ayrıntılarıyla konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Takvim Gazetesi yazarı Sayın Ekrem Kızıltaş. Ekrem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkürler. Akademisyen, askeri stratejist, doçent doktor Sayın Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Orta Doğu uzmanı gazeteci Sayın Mete Sohtoğlu. Mete Bey hoş geldiniz.
3: Merhaba hanım. Sağ olun. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ederim. Ve güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Sayın Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi müzakere sorunsalıyla bir başlayalım. Önce Cuma günü yani dün için taraflar aslında bir araya geleceklerdi İsviçre'de. Sonra ne oldu? Sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarını gerekçe göstererek İran kanadı biz gitmiyoruz bu görüşmelere dedi. Hatta bugün Axios'tan da bazı haberler geçti aslında. Orta Doğu temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nin İsviçre'deydi. Ona da sürpriz oldu bu iptal dediler. Sonra bir bakalım mutabakat zaptı imzalandıktan sonra ne oldu? Pakistan bugün dedi ki 2 gün içinde bir görüşme olabilir. Bugünü ve yarını pazar pazartesi işaret ederek İran Amerika ile 60 günlük müzakereleri askıya aldık dedi. Gerekçesi elbette başta Lübnan'ın hedef alınması. Amerikan Başkan Yardımcısının J.D. Vance'ın bugünkü açıklamaları önemliydi. Hem Hürmüz Boğazı'nın açıldığını söyledi J.D. Vance hem de aslında yarın bir görüşme olacak dedi. Yani ilk bu yarın yapılacak bu müzakereler açıklamasını J.D. Vance'den duyduk. İran ki İran'dan askeri kanattan bir açıklama var. Yetkililerden yani üst düzey yöneticilerden bir açıklama yok. Hürmüz Boğazı'na yaklaşmayın diyerek tekrar İsrail'in Lübnan saldırıları sonrasında Hürmüz'ü kapatma kararı aldı. Devrim muhafızları